0: Şimdi biz Nasuhi Güngör'e dönmek istiyorum. Çünkü sabah da bu konuyu konuştuk. Ankara'da da şöyle yorumlar var. Evet. Buna ilişkin bir, yani bu kararın ardından atılacak adımlara ilişkin bir çerçeve var şimdiden. Hatta bugün atılan adımlar, işte avukatların görevden alınması, sosyal medya profilinde ünvanının değiştirilmesi, gün içinde alınan kulis bilgileri. Aslında bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen nasıl bir yol izleyeceği hakkında da fikir veriyor. Hatta çok daha böyle şey kulis bilgileri de paylaşılıyor. Yani bunun nasıl olacağı. Ben o yüzden onları sana sorayım Nasuhi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sence bu konuşulan evet. bilgilere bakarak kısa vadede bir kurultaya gidecek mi?
1: Bu en uygun zamanla en erken zaman arasındaki fark önümüzdeki sürecin nasıl yönetileceğinin tam böyle mikro özeti. Yani ziplenmiş diyorduk eskiden bilgisayar deyimiyle sıkıştırılmış. Bütün konu bu. Ne zaman kurultaya gidileceği en kısa zaman, en uygun zaman. Sayın Kılıçdaroğlu'nun en uygun zamanı yaklaşık bir yıl gibi görünüyor. Birazdan onu açık izah etmeye çalışacağım. Sayın Özel'inki ise bir an önce, hakikaten bir an önce. Yalnız önce birkaç şey söylemek istiyorum. Çok hızlı YSK kararı ile
0: tamam,
1: ilgili.
0: Tamam tabii.
1: Ya bazı şeyler Türkiye'de tekrar ettiği halde neden aynı tartışmalar yapılıyor? Bunu ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yüksek Seçim Kurulu bir ceza mahkemesi değil. Yalnızca seçimlerin süreçlerini, genel yönetimini ele alan, buna dair süreçleri değerlendiren ve karar veren bir yapı. Bu hukuk mahkemeleriyle ve ceza mahkemeleriyle ben herhangi bir yanlış şey söylersem Selam Hocam lütfen düzeltsin. Bir ast üst alt üst ilişkisi yok. Yani dolayısıyla bugün verilen karar YSK tarafından, BAM tarafından, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın onanması ya da reddedilmesi anlamına gelmiyor. Evet. Bu kararla ilgili değerlendirme, muhakeme ya da yargılama yetkisi yok Yüksek Seçim Kurulu'nun. Reddi bundan ibaret, başka bir şey değil. Şimdi gelelim
0: ama,
1: öbür konuya.
0: Ama sembolik anlamda tutum işte, açısından önemli değil mi? Sanıyorum İstanbul Kongresi ile ilgili daha farklı bir değerlendirme yapılmıştı.
2: Zaten YSK da bütün kararlarda bunu söylüyor.
0: O açıdan da oradan çıkacak karar elbette bakıyoruz değerlendirmeye.
1: Ya şöyle bir şey var. Bu salonda, yani Kurultay Salonu veya İstanbul Kongresi kriminal bir takım hadiseler var. Bu kriminal hadiselerin hukuk ya da ceza mahkemeleri eliyle ele alınması YSK'nın görev kapsamına girmiyor. Bu o kadar açık, o kadar berrak ki burada farklı görüşler var. Neredeymiş o farklı görüşler? Neye dayanıyor mesela o farklı görüşler? Herhangi bir hukuki dayanağı var mı? Hayır, yok. YSK bunu kaçtır yapıyor ama hep aynı tartışmaları yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu bu kararı, yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını güçlendiren ya da zayıflatan bir şey yapmıyor. O kendi yetki alanını çiziyor ve öyle bir red kararı veriyor. Bu birincisi. İkincisi, bunlar alışkanlık olur. Mesela nasıl alışkanlık olur? Mesela bir kongre salonunda X partinin veya X odanın kendi başkanlık seçimini yaptığı bir yerde bir hile, birkaç delegeyi tehditle birlikte sonuç değiştirilmişse, bu birkaç yıl sonra yargılama konusu olursa böyle mi diyeceğiz? Yani onlar mesela bireysel konular, onlar birey olarak yargılansınlar ama o odayla ilgili herhangi bir şey olmasın. Zaten burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ilgili bir şey yok. Başka bir şey var burada. Şu sorunun cevabını hiç kimse nedense vermeye çok yanaşmıyor. En azından Özgür Özel cephesinde. Sayın Kılıçdaroğlu o gün 9 tane oy yerini değiştirmiş olsa, bu söylenen, iddia edilen hadi diyelim, işte kriminal bir takım hadiseler, rüşvettir, arka plandaki bir takım tezgahlardır vesaire olmasa, 9 oy yer değiştirmiş olsaydı genel başkan olacaktı. Kurultay yapmak, onun genel başkan olma hakkını ona yeniden teslim etmenin hukuki garantisi mi? Kemal Bey'in hakkını nasıl koruyacaksınız burada? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki benim genel başkan olma hakkım o salonda bir takım kriminal hadiselerle, bu cümleler bana ait, elimden alındı. Dolayısıyla onun söylediği bu. Ve tekrar soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukunu koruyacak olan nerede? Ama yok salondakileri cezalandıralım, rüşvet vereni cezalandıralım, buraya hile karıştıranı cezalandıralım ama bununla yetinelim. O zaman bu yapılan kurultayda meşru sayılsın, kabul edilsin. Ben kararın siyasi sonuçlarını ve ekonomik sonuçlarını ayrıca konuşmaktan yanayım. Bu başka bir şey. Bu kararla ilgili Selam Hocam'ın söylediği bir heyet, çağrı heyeti atanabilirdi. Çağrı heyeti atansa da yetkileri anlamında farklı olmayacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da hocam yanılıyorsam düzeltin, genel başkan olarak tedbiren atanmasına gelmesine rağmen bir genel başkanın yetkilerinden herhangi bir noksanı var mı?
2: Olamadım. Son
1: Benim bildiğim kadarıyla yok hocam.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir genel başkanından noksanı var mı dedi.
2: Yok, yok, yok.
1: Evet, tedbiren...
2: Kemal Kılıçdaroğlu görevi kabul etmemiş olsaydı, hukuk muhakemeleri kanunumuzun 427. maddesine göre mahkeme çağrı heyeti görevlendirmekle yükümlüydü. Ya böyle bir durum da vardı.
1: Şimdi bakın görevi kabul...
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmemesi kararıyla ilgili tabii. Onu söylüyorum yani bir...
1: Tabii Kemal, tabii çok doğru hocam, sağ olunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu görevi kabul edip etmemesi, siyasal görüşü, kendi siyasal etik anlayışı, geleceğe bakışı, bütün bunlarla ilgili hukuki bir konu değil o. Onu kabul eder etmez. Ettiği andan itibaren bu partinin genel başkanıdır. Ve kendi biosunda da işte kimliğinde de bunu kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Sayın Özgür Özel de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değildir. Ha, kendilerine yönelik o tebligatı almadılar galiba. Onunla ilgili bir sorun var. %100 değil. Sayın Kılıçdaroğlu o tebligatı aldı. Kendisine tebliğ edildi mahkeme kararı. Diğer taraf almadı. Bence bu tartışmalar biraz daha sakinleştiğince onlar kendi yoluna girecektir. Yani hukukun, Sayın Bahçeli'nin oradaki uyarısı da önemli. Yani hukukun kararına bu anlamda itiraz etmenin getireceği bir şey yok. Ben devamında sadece şunu söyleyebilirim. Bunlar, bütün bunlarla ilgili. Burada mahkemenin aldığı kararı sonuna kadar tartışabiliriz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritasında öyle hani bu kurultayı Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi erkenden yapalım, işte burada bir çözüme kavuşturalım. Onun benim anladığım kadarıyla çözüm modeli böyle değil. Çok hızlıca söyleyeyim. Aşama aşama. Yani birçok delegenin sıfırdan seçilmesi, bir takım rüşvet vesaire, kadro borsası gibi iddialarla şekillendirildiği söylenen mahalle ve ilçe delege listelerinin iptal edilmesi, İl kongreleriyle ilgili yeniden süreçlerin başlatılması, bütün bunlar tamamlandıktan sonra kurultaya gidilmesi. Bu benim yol haritam
0: değil. En az bir yıl sürecek bir şey. Bu bütün il ilçe kongrelerinin yapılması.
1: Yani en az.
0: Esaire. Evet, o zaman da seçim belki gelecek.
1: Bu yol haritası.
3: Seçim gelebilir.
1: Tabii ki farklı süreçler olabilir.
3: Kılıçdaroğlu'nun kafasında da Nasuh'un dediği var.
1: Tam olarak bunu söylüyorum.
0: Zaten onu söylüyor. Evet. Yani onun planlama
3: o zaten.
0: Planı o.
1: İşte bu planlama üzerinden Sayın Özgür Özel'le kendi aralarında bir uzlaşma imkanı ortaya çıkabilir mi? Buradan yeni parti arayışları ortaya çıkabilir mi? Üçüncü ve dördüncü aktörler olarak, ana aktörler olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yapıp edecekleri bu süreçleri nasıl etkileyecek?
0: Evet.
1: Bunların her biri Mansur Yavaş'ın siyasi tartışmalar, onlara bilahare gelebiliriz.
0: Onları zaten konuşacağız bu akşam. Hemen oral çalışlara dönmek istiyorum. Siz neresinden bakıyorsunuz? Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna, hem bu yargı kararına ve şu an olanlara.
4: Ya ben daha biraz daha dışarıdan bakarak şöyle söyleyeyim. Çok üzüldüm. Yani Türkiye'de ana muhalefet partisinin siyaset dışı bırakılacak şekilde bir muameleye uğraması beni çok üzdü. Çünkü Türkiye'de geçmiş tarih hep siyasi partilerin kapatılmasıyla sonuçlanmış acı olaylarla dolu. Yani yakın tarihimizi gözden geçirsek, hem sağdan hem soldan partilerin kapatıldıklarını ve sürekli bunu engelleyecek yollar bulunması gerektiğini düşünen bir birikim edindik. Mesela siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili kanun ağırlaştırıldı. Daha da ağırlaştırılmak istendi. O sırada bir mecliste bir yanlış bir şey, eksik bir şey oldu ve yapılamadı. Yani şöyle söyleyeyim, bu bütün ayrıntıların sonunda vardığımız nokta şu: Türkiye'de ana muhalefet partisi kapatıldı.
0: CHP kapatılmış gibi mi değerlendiriyorsunuz şu anki
4: tabloyu? Tabii, yani siyaset dışı bırakılmasına yönelik bir darbeydi. Darbeydi yani, bu darbenin sonuçlarını görüyoruz işte. Kılıçdaroğlu bir tarafta, Özgür Özel bir tarafta. Zaten daha önce belediyeleri çeşitli operasyonlar sonucu şey olmuş, iyice zor duruma düşürülmüş. Şimdi böyle bir yerde ne düşünülebilir? Yani ben önce siyasi partiler ana muhalefet partisi olmadan, ana muhalefet partisi şaibeli bir şekilde el değiştirdiğinde o zaman ne yapacağız biz? Yani nasıl yürüyecek Türkiye'de siyaset? Çok partili rejimi nasıl yürüteceğiz? Yani ana muhalefet partisi bu kadar çok tahribata uğrarsa bunun sonucu bizi nasıl etkiler? Yani mesela şimdi bu dünya nasıl bakıyor? Şöyle bakıyor, diyor ki ana muhalefet partisi seçim kazanma ihtimali yükselmişti. Ve şimdi bir darbe yedi ve bu engellendi. Dünyanın bakışı bu. Bütün açın sabahtan beri bakıyorum ben yabancı ajansların geçtiklerine. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kere bir, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Siyasi partileri korumak, kollamak ve siyaset yapmalarını sağlamak Türkiye ülkenin en önemli anayasal meselelerinden biridir. Şimdi biz yapılmış kurultay. Yani eskiden şöyle olurdu. Bir siyaset komiser gelirdi. Şimdi nasıl kanun bilmiyorum, değişti mi o kanun. Hükümet komiseri gelir, kongreleri denetler. Ondan sonra bir itirazı varsa yazar, yoksa evet der, geçer giderdi. Ve şimdi yani söylenenlere ve yaşadıklarımıza bakınca ben ciddi olarak bu işin çok sertleşmeye doğru gitme ihtimalini endişeyle karşılıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ana muhalefet partisi tahrip edildiğinin ve kendisinin çok büyük haksızlığa uğradığının şuuru içinde. O şuurla hareket ediyor. Bu daha giderek belli çatışmalara, belli gerilimlere de yol açar mı? Açmaması da gerek. Fakat yani bu ben gerçek kendi açımdan bu meselenin riskli bir hale geldiğini.
0: Sizce bir görüşme var. Bayramdan sonra yüz yüze de bir görüşme olabileceği şimdi söyleniyor özellikle Kılıçdaroğlu. Buradan bir formül sizce bulunabilir mi? Buna ilişkin umudunuz var mı? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'siz filan kapatılmış gibi diyorsunuz bugün. Buradan bir bölünme, yeni parti, bu da konuşuluyor. Buna da ihtimal veriyor musunuz?
4: Şimdi burada ortada ana muhalefet partisinin delik deşik edildiği bir ortam. Delik deşik oldu ana muhalefet partisi. Şimdi burada onu Kılıçdaroğlu kabul etmiş, özel etmemiş vesaire gibi ayrıntıların bence çok fazla benim açımdan manası yok. Asıl olan durum Türkiye'deki siyasi kaos nereye, nasıl sonuçlar verebilir, ne gibi etkiler yapabilir? Yani çünkü sonuçta şimdi şu anda bir siyasi kaos yaşıyoruz.
0: Evet.
4: Kaotik bir ortam var. Bu ortamın...
1: Evet. Oral Bey'e bir soru sorabilir miyim tamamladığında?
0: Tabii ki. Serap. Nasıl Güngör'ün size bir sorusu tabii, var.
5: Ben de özellikle girmiyorum oraya.
0: Zaten sonra da size geliyorum.
4: Buyurun.
1: Oral Bey, çok değerlendirmenizi dinledim ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde ve tamamen kendi delegesi, eski bir belediye başkanı ve bunların hukuki başvuruları sonucunu da dikkate alarak çıkmış bir sonuçtan bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde böyle bir çekişme yaşadığı için mi kapandı? Size göre fiilen kapanmaktan bahsediyorum, anladım dediğinizi. Veya Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden genel başkanı olduğu için mi kapanmış sayılıyor? Ben bu kısmı tam anlamıyorum. Çünkü tamamen süreç, resmi hukuki süreç Cumhuriyet Halk Partililerin şikayeti, bildirileri, belgeleri ve bilgileri eliyle yürüyor. Başından itibaren.
4: Şimdi hukuki süreç diyoruz. Hukuku nasıl yorumladığımıza bağlı. Yani o kongreyi başka türlü yorumlayan, çok farklı sonuçlar çıkaran çok fazla hukukçu var. Yani o kongrede. İkincisi, aradan 4-5 sene geçmiş. Yani hukukumuz birden canlanmış ve bu partinin bir takım şeyleri var, falsoları var. Buna bir ceza verelim demiş. Böyle okuyorum. Şimdi yani şeyden ayrı mı bu? Şimdi CHP içindeki tartışma ve gerilim, Türkiye'deki siyasi hayatın önemli bir parçası mı değil mi? Kaotik hayata olumsuz yönde etki yapan bir şey mi değil mi? Bunun üzerinde düşünmek lazım. İki, yani daha da önemlisi, şimdi bu şöyle bir şey var. Yani yargı o kadar siyasileşti ki yer yer. Yarın ne yapacak? Yarın nasıl bir faaliyet, yargısal faaliyetle yüz yüze geleceğiz endişesi insanı şey yapıyor, endişelendiriyor. Yani şimdi diyoruz ki yargı, yürütme ve yasama. Üçlü bir iradeyi temsil eder. Şu anda yasama yok gibi bir şey. yürütme çok güçlü. Yürütme ile yargı arasında çeşitli şeyler var. Yani şöyle söyleyeceğim ben. Biz...

0: bu tür programlarda daha global tartışmak zorundayız. Geldiğimiz nokta ayrıntılarda değil artık. Ayrıntılar işin esasını gözden kaçırmamıza
1: yol açıyor. Yani resmen çok yakından değil de biraz geriye çekilerek bakalım diyorsunuz.
0: Tabii yani şöyle söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu mu gelecek, Özel mi gelecek diye düşünürken biz aslında bir ana muhalefet partisinin yok olmak tehdidi altında olduğu gerçeğini tartışmadan geçiyoruz.
1: Yok, aslında yani yok olma değil ama siyaseten ne olacak? Çünkü dediğiniz gibi ben tamamladıysanız Nur Tuba
0: yani
1: Hanım'la
0: ben
1: geçeceğim.
0: Şurada bir şey daha söyleyeyim. Bir meseleye daha dikkat çekmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi ben burada esas muhalefetle iktidar ilişkisinin tayin edici olduğunu düşünüyorum. İktidar ve muhalefet ilişkisinin bu giderek sertleşmesini çok endişeyle izliyorum. Bu böyle olmayacak. İki tarafında, iki tarafa da bu konuda uyarı ve sükunet tavsiye etmek lazım. Yani seçimler yaklaştıkça seçimlerin yarattığı şey, endişe veya heyecan bir süre sonra yargıya yansıyor. Yargıya yansıyan şeyler giderek toplumsal hayata yansıyor. Ve ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Yani bu Türkiye siyaseti yapamıyor. İşte bir ana muhalefet partisi hırsızlarla dolu. Bilmem şöyle böyle bir hava ve retorik yaratıldı. Bu retorik artık bence toplum tarafından fazla da benimsenmiyor belki de. Biz bilmiyoruz ne olduğunu yani.
1: Evet.
0: Çeşitli şeyleri. Önereceğim şey iktidarın da muhalefetin de bu gidişe nasıl sakin bir cevap vereceklerini düşünmeleri gerektiği zaman.
1: Daha sakin ve yapıcı. Peki baştan beri çok şey konuşuldu. O yüzden sizden de bir genel değerlendirme almak isterim. Oral Çalışlar'ın adeta CHP kapatılmış gibi yorumuna ya da siyaset dışı ana muhalefet partisi bırakılıyor yorumuna ne diyorsunuz Nur Tuba Hanım?
2: Biz maalesef Türk siyasetinde özellikle son yıllarda ana muhalefet tarafında gerçekleşen hadiseleri tam da böyle geçtiğimiz 2023 Temmuz ayında Zoom toplantısıyla başlayan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç meseleleri, iç değişim rüzgarlarını ki çok evet, normaldir, olağandır bunlar, bir siyasi partinin kendi meseleleridir. Ardından gerçekleşen kendi ekipleşmeleri, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi meselesidir, yine meşrudur. Ancak mesele nerede başladı? İşte kurultayda gerçekleşen hadiselerle, 38. olağan kurultayda genel başkan aday olacağı ama bana göre İstanbul İl Kongresi'nin sonucuyla delegelerin, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen delegelerin daha çok sayısının olması aslında bir kurultayın, bir genel kurultayında rengini belli eder İstanbul her defasında. Kemal Kılıçdaroğlu bunu zaten bence önden gördü. O gün hatırlayın, divan başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu'nu siyasi hayata ve belediye başkanı olarak davet eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Özgür Özel'i grup başkan vekili yapan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bunlar siyasetin doğası da vardır ve olması da gerekirdir. Mesele orada başladı. Yine Cumhuriyet Halk Partililerin iddialarıyla beraber işte başlayan o süreç, dava süreçleri, hukuki süreçleri aslında bir siyasal sorunun, bir siyasi partinin etik ya da gayri etik ya da kendi denici bir taraf yenilenme sürecinde bir tarafta diyor ki hayır yenilenmiyorsun sen. Kirli ilişkileri bulaşıyorsun ayrımıyla aslında bir ikili ayrım vardı bir siyasi partide. Peki ne, kim bu siyasi parti? 102 yıllık Türkiye'nin hatta dünyanın da sayılı köklü siyasi partilerinden kurumsal olarak. Şimdi böyle bir siyasi partinin geldiği noktada bu sadece muhalefet kıstırmayı doğru bulmuyorum. Sadece bir başlık altında. Bir kere kurumsal olarak Türk siyaseti adına da önemli değer icra ediyor. Bu maalesef bu aradaki çekişmelerin sonrasındaki meseleler sonrasında bu konuları konuştuk. İşte uzunca zamandır birçoğumuz elbette ben aslında bir hukukçu olmadığım hiçbir hukukçu gibi hele üstadlar yanında konuşmayı doğru bulmuyorum ama Türkiye'de hemen hemen herkes butlan kararını öğrendi, meseleyi müsterileri öğrendi. Yani öğrendi evet, de öğrendi. Aslında öğrenmek tabii kötü bir şey değil ama alanındaki uzmanları da değerlendirmek lazım. Ben de gelmeden önce özellikle Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı hukuk işlerinden sorumlu Sayın Fethi Yıldız gerçekten bu alanlarda uzmandır ve neredeyse hem hukuki tarafın hem de siyasal olarak telefonla görüştüm, bir açıklama yaptı. Ben de not aldım. Yanlış söylememek adına müsaadenizle okumak
1: lütfen
2: isterim. Teknik bir konu çünkü. Sayın Fethi Yıldız'ın özellikle mutlak butlan davasının bugüne kadar Yargıtay'a hiç getirilmemiş bir tespit davası olduğunu

0: söyledi. Bence çok önemli burası. Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen irade fesadı halleri iki taraflı özel hukuk ilişkileri bakımından tasarlanmış kavramlardır. Siyasi parti kurultayları özel hukuk sözleşmesinden ziyade anayasal temsil mekanizmasının bir parçasıdır açıklamasını yaptı. Tabii ki çok detay vermedi ama ben de birazcık hukukçu arkadaşlarımı değerlendirdim de. Bu davanın Türk hukukunda alışılmış bir dava olmadığını söylüyorlar. Çünkü ortada iki kişi arasında yapılmış sıradan bir özel hukuk sözleşmesi olmadığını iletiyorlar. Yine notlardan destek alıyorum, kusura bakmayın, çünkü benim alanım değil. Onların müsaade alırız. Tabii ki hocam da değerlendirecektir. Evet, kesinlikle. Bunun yani şunu demek istiyorlar. Usul sanıyorum. Yani borçlar kanunu ile beraber bir siyasi partinin mutlak kararını verilemeyeceği, işte kurultayın iptal edilmeyeceği doğru ya da işte bilmiyorum hocam detaylı verecektir.
1: Doğru değildir demek mi bu? Ben de şimdi yanlış anlayacağım.
0: Bana göre bilmiyorum.
1: Cümleniz.
0: Doğru değildir herhalde anladığım kadarıyla. Sayın Fethiyeliz bunu söylemedi ama ben özellikle altında çizeyim hassasiyetini.
1: Yani şu mu? Mesela biz bunu aylar önce konuştuğumuzda şöyle deniyordu. Bir delegeye bir iş vaat etmek, bir delegeye para vermek. Bunlar ahlaki olarak doğru olmayabilir ve tartışılabilir. Ama hukuki olarak bir vaat kategorisinde kabul edilebilir. Bu da bir şey doğurmaz eğer hani bir tehdit zor kullanma yoksa diye. Şimdi ben sadece anlamaya çalışıyorum. Yani şöyle, çünkü hukukçuların ayrıldığı konu buydu. Burada siz diyebilirsiniz ki bu ahlaki değil ki, bu etik değil ki. Evet. Siz birine para verip onu ikna ediyorsunuz ya da kendi tarafınıza çekiyorsunuz. Ama diğer taraftan da deniyor ki bu bir siyasetçinin seçim vaadi gibidir. Sizin şehrinize işte...
0: Bu o değil sanıyorum.
1: Bu o mu acaba?
0: Bu değil. Benim,
1: buradaki, borçlar deyince benim
0: buradaki mesele
1: oldu.
0: Şöyle diyor ki
1: geldi.
0: Çünkü ortada iki kişi arasında yapılmış sıradan bir hukuk sözleşmesi yok. Yani mesele bir ticari sözleşme, bir satış işlemi ya da klasik bir borç ilişkisi değil. Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan irade fesadı halleri, hata ile baskı gibi durumlar daha çok özel hukuk ilişkileriyle düzenlenmiş kavramlardı.
1: Bir kısacık bir yorumunu alalım hocam, size döneceğim.
0: Gerçek alanım olmadığı için mütala kendisi yapması doğru olacak.
2: Fethi Bey gerçekten kıymetli bir hukukçu. Evet. Değerlendirmeleri, tespitlerini önemserim ben de hukukçu olarak, hukukçu kimliğimle. Yani burada ifade etmeye çalıştığı benim anladığım kadarıyla özellikle iradenin fesada uğraması yani hile, tehdit, baskı ve menfaat ilişkileri özel hukuk ilişkilerinde yani iki taraflı borçlar kanunu yani alım satım sözleşmesi olabilir, hizmet sözleşmesi olabilir. Ne bileyim medeni kanunla ilgili yapılan yani eşya hukuku, işte mal mülk devri vesaire gibi iki tarafı iki özel kişiliğe sahip yani tüzel kişilik değil özel kişiliğe sahip hukuki ilişkilerde ortaya çıkan ihtilaflara uygulanan bir şeydir. Siyasi partiler ise sui generis'tir. Yani hem bu anlamda medeni kanun hükümlerinin kıyasen uygulanması öngörülüyor anayasada.
1: Yani daha sadeleştirirseniz izleyicilerimiz için yorum olarak nasıl bir yorum bu karara ilişkin hocam?
2: Yani benim oradaki yorumum anladığım çıkarım Fethi Bey mutlak butlan kararı ile ilgili olarak verilen işte İstinaf Mahkemesi'nin verdiği bu kararın hukuken sadece özel hukuk ilişkilerinde uygulanabilecek
1: bir siyasi partiye uygulanamayacağı görüşünde.
2: Onu söylediğini düşünüyorum açıkçası.
1: Anladım. Yani
3: karardan söyleyeyim o zaman. Türk Borçlar Kanunu'nun kesin hükümsüzlük başlıklı 27 Taksim 1. Tabii, maddesinde
2: mutlak butlan.
3: Evet. Kanunun İptal durumu emredici var. Hükümlerine ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.
2: Evet.
3: Hükmü ve yine Türk Medeni Kanunu'nun 5. maddesinde bu kanun ve borçlar kanunun genel nitelikli hükümleri uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır hükmü düzenlenmiştir.
0: Özel hukuk mantığıyla değerlendirilemez.
3: Burada israf kararında da söylüyor böyle.
2: Evet.
1: Yani bunlar üzerinden yürüyor. Sözleşmelerde ve ilişkilerde uygulanabilir evet. Siyasi partiler
0: dernek
1: doğru mu
0: değil bir de
1: cümle
3: evet.
1: Böyle.
3: Evet. Ve arkasından ama şunu da söylüyor. Anayasanın 69 Taksim 1 maddesi gereği siyasi parti faaliyetlerinin nasıl olacağı sıralanmıştır deniliyor.
1: Evet.
3: 2820 Siyasi Partiler Kanunu'nun 4. maddesi gereği siyasi partilerin kuruluşu, örgütlenişi, oylama, demokrasi bunlar da vardır deniliyor. Buradan geliyor tedbire ulaşıyor. Evet. Hani hukukçuların ayrıldığı nokta bu. Özel hukuk işte arada rüşvet var. Delegeye rüşvet vermiş. Kendi aralarında bir özel hukuk vardır deniliyor. Öbür taraf

0: parti hayır diyor. O siyasi partiler kanununun şu şu maddesine aykırıdır. Anayasa 69 Taksim 1'e aykırıdır. Ve buradan ben istinaf olarak yerel ilk derece mahkemenin verdiği kararı doğru bulmuyorum diyor. İşin özü bu.
1: Evet.
2: İlk derece mahkemesinin mi istinafın o?
0: Hayır hayır. İlk verilen yani bu şey kararı çıktı ya. İstinafa götürüldü ya işte. Evet. Asliye 41'in yani verdiği kararı doğru bulmuyorum.
1: Bilmiyorum, hukuki taraflıydı.

0: Bu mantık süzgecinden geçirdiğimde bahsi geçen kurumlar eğer kişisel şahsi değilse bir siyasi partide kimleri temsil eder? Seçmenleri temsil eder ve seçmenlerin de aslında belki YSK'nın da bu vesileyle bu olaya dahil olmasıyla hukuki taraftan değil mantık açısından değerlendiriyorum üstadım. Hani işte o konu bilmiyorum oradaki
1: siyasi partiler kanunumuzun 112. maddesi de seçimlere hile karıştırılması meselesi var. Yani seçimlere hile karıştırılması durumunda işte karıştırılan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası evet. öngörülüyor. Dolayısıyla orada iradenin fesada uğradığı yani...
2: Hileden ama hile tarifi orada ne? Şimdi seçimleri hile çok geniş bir başlık.
1: Tabii tabii yani böyle bir menfaat karşılığı olabilir, baskıyla olabilir, tehditle olabilir. Aha. Yani seçmenin veya delegenin iradesini hür bir şekilde, özgür bir şekilde... Hiçbir baskı altında bu menfaat baskısı karşılığı da olabilir. Hiçbir baskı altında olmadan kullanabilmesini... ifade edebilmesini söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında benim sözlerimin en başında bakın o kadar kaotik bir şeyle de karşı karşıya kalıyoruz ki aslında biz meseleyi siyasi boyutu tabii çok önemli, çok ağır sonuçları itibariyle ben anlıyorum onu da. O hakkını da teslim ederim. Siyasi gerçekten çok önemli bir karar.
2: Siyasi partiyle
1: ama hiç kimse de şunu söyleyemez. Yani hukukun işlememesi yani belirli bir yerde belirli bir takım sorunlar varsa ve bir siyasi parti olarak tüzel kişilikle sahip bir siyasi partinin kendi delegelerinin başvurusuyla başlayan, şikayetiyle başlayan bir süreçte kimse de hukuk işlemesin diyemez. Hukuk işler ama hukuk açısından da az önce söyledim. Teknik anlamda ben tartışırım. Yani eksik, evet. yanlış bulduğum daha farklı bir mekanizma da uygulanabilirdi diyebilirim ben. Teknik anlamda. Ama siyasi anlamda topyekün bir şey yapmak, mahkum etmek, hukuk karışmasın. Öyle değil işte ama hukuk bir
2: peki,
1: arıza varsa,
2: bir, kenara bırakamayız ama...
1: bir konflikt varsa evet. ama siyasi partiler söz konusu olduğu zaman onun için az önce dedim. Siyasi partiler kendine özgüdür, sui generis bir yapıdır. Dolayısıyla oradaki uygulayacağımız kuralları... Bir bin düşünüp bir yapmamız lazım.
2: Peki ben hemen de... Tuba Hanım'a sözü yarım kalmasın.
0: Ama çok değerli çünkü ben o Sayın Bilgi Notu'nu benim müthal edecek
2: Sayın Fethi Yıldız'ın cümlesini de öyle hukuken yorum almış olduk cümlesine.
0: Sınırımızı bilmekte fayda var.
2: Burada bir hukuki durum var. Evet yetki kimde ne olacak kurultay olacak mı? Bir de siyasi parti olduğu için ve ana muhalefet partisi olduğu için seçmen boyutu var, etki boyutu var. Yani yetki Kemal Kılıçdaroğlu'nda olsa dahi seçmende etki kimde şu anda? Ve Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki kurultay oldu ya da kurultayı az önce Nasır Güngör'ün aktardığı gibi daha uzun vadeye yaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne bekliyor? Teşkilatlar bunu nasıl karşılar? Burada bu seçimler kolaylıkla yani teoride karar alınsa bile kağıt üzerinde hemen yapılabilir mi? Orada bir bölünmenin yolunu açabilir mi? Yani birçok boyutu var bunun. Bunu tabii bugünden öngöremiyoruz ama yaşayarak göreceğiz.
0: Elbette. Bunda da yine dün MHP lideri Sayın Bahçeli, dün CNN Türk ekranlarından Anne Fırat'a ben de katıldım yayında bir mesaj iletti. Önemli bir mesajdı. Zira bahsettiğiniz bu konu başlıklarını da aslında belki öngören hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Özgür Özel'e bir çağrıda bulundu. Bu meselenin, bu sürecin tam da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinden geçtiği bu siyasal süreçte biraz daha düzenli nizam, az önce hocamın iddia ettiği konulara tam aksine birlik ve beraberlik mesajını veren Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu davayı haklılığını ortaya koyması ya da işte sonucunun onu kabullenip bununla ilgili feragat etmesi gerektiğini, neydi bu feragat? Yani... Görevi Özgür Özel'le beraber konuşup bu önemli bir evet. Aslında buradan hani bu konuya bence buradan bakmamız gerekiyor. Bu öneri değerli bir öneri. Feragat et. Bununla ilgili Özgür Özel'i de toplanın. Yükseltme gerilimi. Gerilim çünkü yükselirse parti içi karışıklıklar başlar. Parti içi karışıklık olursa parti bölünür. Ve bir ana muhalefet partisi aslında bütün siyasi partiler için geçerli. Biz demokrasiden ve özgürlüklerden bahsediyorsak bu ana muhalefet partisi, iktidar partisi hangisi olursa olsun. Bugün bunu tesis ederse, bu sağlam iradeyi tesis ederse Sayın Bahçeli'nin bir siyasi partinin iç işlerine karışmadı. Bir öneri olarak belki sadece siyasi parti genel başkanlığının kimliğinin dışında belki tecrübesiyle beraber bir... hakem olarak, tarafsız bir hakem olarak ortaya böyle bir öneri sundu.
2: Ne yaparsa Sayın Kılıçdaroğlu feragat etmiş olur.
0: İşte bunu tam da ben de CHP'de tanıdığım ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun beraber olduğu ve birkaç arkadaşımız oradan bilgiler edindim.

0: Orada da şöyle bir nokta var. Özellikle şunu söylediler. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu tarafından, Özgür Karabat ve Turan Taşkın tarafında Ekrem İmamoğlu bilgilendirdiği söylendi. Ve Ekrem İmamoğlu'nun da, onların iddiaları tabii ki, Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'e sonuna kadar direnmesi gerektiğini iletmiş. Ama bugün telefon görüşmesi bence değerli olur da eğer bir kurultay kararı çıkarsa, ki bence olması gereken ve beklenen, Kemal Kılıçdaroğlu da yine CHP'deki kaynaklarımız mahalle temsilcilerinden başlayarak tek iddiası, bütün Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an tek derdini genel başkanlıktan ziyade arınması ve kurultayda kendisinin aday olmayacağını, bir aday gösterilip yani bütün mahalle temsilciliklerinden, ilçe temsilciliklerinden, il işte bütün örgütü temizleyip
1: yolla
0: yapılacaktan sonra, evet, o da tabii ki olmaz.
1: Yani
0: temizledikten sonra da kurultaya götürüp ardından aday olmayacağını ilettiler. Onların kaynaklarından edindiğim bilgi. Bu da bence önemli. Ama yine dediğim gibi Sayın Bahçeli'nin önemli vurguladığı, tam da böyle küresel meseleleri konuşurken bunlara olanak tanımamak adına birlik ve beraberliği, sükuneti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer bir lider olmak istiyorsa, yani lider olmak olarak kalması gerektiğini istiyorsa bundan feragat edip seçmenin gönlünde, belki bunları söylemedi ama benim anlamlarım, çıkardığım anlamlar, böylelikle daha köklü bir belki de iz bırakacaktır. Tabii ki sorunlar, suçlar, onlar tabii iddialar önemli. Bu stüdyolarda konuştuk doğru olmadığını, bu sadece CHP özelini değil. Ben bütün yayınlarımda fark ettiyseniz hep bunun altını çizerim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisi olduğunu, yani kurucu manevi olarak.
1: Evet.
0: Burada isimleri, şahısları konuşurken bu hepimizin başına gelebilecek, siyasette de hepimizin her birinin başına gelebilecek şeylere konuşuyoruz. Bakın Oral Bey ne diyor? Parti kapatıldı diyor. Şimdi Allah Allah, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki iç karışıklıklar
1: etkisini
0: kastediyor. Yani ama bunu peki dün Batı basınında, Financial Times'da gördünüz, işte Bloomberg, uluslararası şeylere bakıyorum, inanılır gibi değil. Yani yine Cumhurbaşkanı işte partiyi 19 Mart'taki manşetlerin birebir aynısı, yani hiç ilginç, işte politikolar falan böyle nedense çok ilginç Ekrem İmamoğlu'nun makaleler verdiği yerlerde. Olay nasıl bir anda nereye geldi? Üstelik yine bu çok alakası ama bakın ben 2 gündür Efes tatbikatına sahadayım. Ya biz dün gümbür gümbür Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 50 ülkenin katılımıyla gerçekleştiği bir tatbikatı konuşmamız lazım.
1: Konuştuk,
0: Sayın Cumhurbaşkanı,
1: ama onu da her
0: hayır,
1: canlı yayınlarımızda.
0: Hayır, dün akşam özellikle bu tabii ki konu başlı, ben sizi söylemiyorum. Yani bizim dünyaya verdiğimiz mesajı orada 50 ülkenin temsilcilerinin, bütün mühendislerinizden çaya kadar geldiği noktada geldiğimiz önemli değerleri anlatmamız, ki bence çok önemli. Bunları konuşmamız gereken, sizleri tenzih ediyorum. Bunların bu konularla meşgul edilmesi de aslında Türkiye'nin o ileri demokrasi hedeflerine giderken de bence üzücü.
1: CHP de bunu söylüyor aslında.
0: Aha.
1: Bir yandan.
0: Ama işte
1: yani
0: bunu
1: çünkü
0: da
1: böyle
0: yapan
1: bir itirazla
0: ama
1: hareket
0: bakın,
1: ediyor. Yani
0: buradaki
1: bu
0: konu işte, ama bakın hep şeyi konuşuyoruz. Sayın Özgür Özel zaten onu söylemedim az önce. Önder Sav aracılığıyla görüşmüş Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Şu an aralarındaki arabulucu kişi de sanıyorum Önder Sav'mış. Bu uzlaşmaları çok değerli. Zira uzlaşımı olursa zaten topyekün bütün siyaseti sirayet edecek.
2: Kemal,
0: çünkü her şeyde...
2: Kemal Bey Önder Sav görüşmesini doğru bulmuyor. Önder Sav'la değil, aracılarla değil, direkt görüşelim
1: diyor.
3: Evet.
1: Peki, tamamladıysanız Rutuba Hanım.
0: Tamam.
1: Hemen Aytun Çerkin'e sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde az önce Nasuh Güngör bir çerçeve koydu. Sen de dedin ki aklındaki tam olarak bu. Yani aklındaki ne Kemal Kılıçdaroğlu?
2: Ya şimdi
1: nasıl
2: şöyle,
1: bir yol izlemek
2: şimdi
1: istiyor?
2: Aslında şöyle bakmak lazım. Bu iş hem hukukçular tartışır hem de siyasi taraflar. İki taraflı bakacağız yani olaya. Biraz sonra ben de Bahçeli'nin açıklamasına geleceğim zaten. O da önemli. Çünkü 5 Mayıs'ta da grup toplantısından sonra da CHP parçalanmamalı, bölünmemeli vurgusu yapmıştı.
1: Doğru,
2: Sayın Bahçeli
1: cevap vermişti.
2: Ve o vurgusunu devam ettiriyor. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi şöyle düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten arınmalı. Bak adını böyle koyuyorlar. Ben onların değerlendirmesini
1: onların
2: söylüyorum.
1: Onların aktarıyorsun, yani. Evet.
2: Ve bir kuşatılmışlık var. Ve bu kuşatılmışlıkla birlikte Özgür Özel ve dar anlamdaki yakın çevresi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir çıkmaza götürüyor. Kılıçdaroğlu
1: düşüncesi bu.
2: Ve bu çıkmazdan da partinin birlik, beraberlik içinde

0: çıkması için, bu çıkmazdan çıkılması için birlik beraberlik içinde bir orta yol bulunmalı. Ama bu orta yol mahkeme kararını tanımıyorum diyerek olmaz deniliyor onlar tarafından. 26 Haziran 2025'te Sayın Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda mutlak butlan karar olursa mahkemenin kararına hayır denmez ve ben de kabul ederim dedi. Evet. Çünkü partiye kayyum atacağız. Atanmasını bekleyeceğiz dedi. Ben 13 yıllık bu partiyi yönettim ve bu partiyi yönettiysem bu kadar tepkiyi anlamıyorum. Ben dışarıdan biri değilim diye bakıyorum. Kılıçdaroğlu ve çevresinin düşüncesi bu. Artı bu şekilde sakinleştikten sonra İstanbul ilde yaşananlar, o görüntülerin olmaması için neler yapılacağına dair iki tarafta görüşecek. Görüşmek zorundalar zaten. Ve bu konuda da bence iki tarafta adım atacak. Yani sonuçta burası İstanbul gibi değil. Ankara başka bir yer. Yani Nasuhi Güngör daha iyi bilir, İbrahim Uslu daha iyi bilir. Ankara başka bir yer. Ankara'da bir Saraçhane havası yaratmak kolay değildir. Doğru. Yani o başka bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Zaten dünkü görüntüde de çok büyük bir kitle yoktu. Yani 2000 kişi, 3000 kişi vesaire. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bir tırnak içinde kendilerine bir darbe yapılmış. 19 Mart'ta başlayan darbe süreciyle bu şekilde devam etmiş. 21 Mayıs'ta bir taçlanmıştır diyebilirler. Bu düşüncelerinde olmada kendi açısından haklılık payları vardır kendi açılarından. Ama baktığımızda da mahkeme bir karar vermiş. Şimdi bunlar şöyle bir durum var. Özgür Özel'i de, Kılıçdaroğlu'nu da, Veli Ağbaba'yı da, Ali Mahir Başarır'ı da ve başlarına hep sayın koyuyorum uzatmamak için söyledim. Bu isimlerin hepsi yıllardır beraberler. Öyle değil mi? Yani şimdi buraya kadar gelmesinde sorun vardı zaten. Buraya kadar gelmesinde. Yani öyle bu kadar kopuşa, bu kadar kopmasına
1: Sayın Kılıçdaroğlu'nun
0: bu işin...
1: partiyi arındıracağım derken Özgür Özel'le eğer olmazsa yani uzlaşı, eğer hadi birlikte kurultaya gidelim demezse burada Özgür Özel de arındırılacak isimler arasında gibi oluyor. Ya birlikte arındıralım neden de, niye birlikte arındırmıyorlar eğer partide parti arındırılacaksa birilerinden?
0: Ya zaten işte Özgür Bey'le burada bunu konuşacaklar. Bu partiyi beraber arındıralım diyecekler tabii ki. Yani o kararı verecekler. Veya işte bir takım sorunlar var ve biz bu sorunları çözelim. Ama bu parti sonuçta yani ben Kılıçdaroğlu ve ekibinin düşüncesi şu. Önümüzdeki süreç daha da sertleşecek.
1: Ne anlamda?
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik soruşturmalar anlamında. Ha. Yani daha dar bir şeyde, daha dar bir çerçevede, çevrede, daha... farklı bir takım bilgiler daha ortaya çıkacak. Bazı gizli tanık ifadeleriyle gibi. Ve bu sertleşme Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarar sağlamayacak değerlendirmesi var. Ve biz burada artık yeter, buradan dönelim, ortak hareket edelim ve ne yapılabilecekse bu partiyi tekrar eski diyelim işte o onların tabiriyle yolsuzluğun olmadığı veya yolsuzlukla mücadele eden bir parti haline getirelim durumuna getirmek istiyorlar.
1: Peki bu...
0: Ama öbür tarafta diyor ki mahkeme karar vermedi. Bak sonuçlanmadı. Kim hırsız, kim çaldı, ne oldu bilinmiyor. Ve bu mahkemenin kararını bekleyeceğiz sonuçta. Sonuçta karar çıkacak. Bir masumiyet karinesi de var. Hı hı. Ve biz buradan baştan birilerine peşin bir şekilde hüküm veremeyiz. O yüzden de bu bir siyasi operasyondur ayrıca. Ve bizim iktidara gelişimiz engelleniyor. Siz sarayla işbirliği yapıyorsunuz diyorlar.
1: Diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Onlar da öyle diyor. Yani burada işte şimdi bu iki tarafta biraz daha söylemini yumuşatabilir mi? Yumuşatamaz mı? Karşılıklı neler yapılabilir? Ama şu telefon görüşmesi bile bence kıymetli durumda artık.
2: Evet.
0: Yani Özgür
2: tabii,
0: Bey'le...
2: Normalleşmesi de sıcak. Bir de Özgür Bey'in adım atması da bence
0: evet,
2: değerli.
0: Evet, Özgür Bey'le Kemal Bey'in bu şekilde konuşması bile çok kıymetli. Sonuçta baktığımız zaman...
1: Yüz yüze de görüşebilirler.
0: Bugün %30 ile %33 arasında bir oy alabileceği konuşulan, anketlerde çıkan... Hatta %50 artı bir ulaşabilecek bir adayla... seçime girebilirse, seçimi kazanma ihtimali olan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma ihtimali olan bir partiden bahsediyoruz. O yüzden bence burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve şu andaki diğer yönetimine Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine de düşen aklı selim davranmaktır diye düşünüyorum.
1: İbrahim Bey'e hemen şunu sormak istiyorum. Yani hem Aytun Çerkin aktardığı bu bilgiler hem de bir kurultay üzerine bir uzlaşı oldu ama kurultay için bu il ilçe çalışmalar başladı vesaire bilmiyorum. Yani ne yaşayacağımızı tamamen senaryolar üzerine konuşuyoruz elbette. Bu süreçte de 2027 yılına yaklaşıyoruz. Elbette bilmiyoruz ama 2027 yılında bir seçim yenileme kararı alınma olasılığı da yüksek görülüyor. İkinci yarısına ilişkin özellikle. Hatta Ankara'da bu yıla ilişkin bile değerlendirmeler yapılıyor sonbaharına ilişkin. Böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir aşamada seçim kararı alınırsa ne yaşanır? Oradaki aday konusunda alınacak karar, Kemal Kılıçdaroğlu o durumda nasıl bir yol izleyecek? Ya da parti içinde bir bölünme olma olasılığı da konuşuluyor ya, yeni bir parti ismi bile telaffuz ediliyor Ankara kulislerinde. Sizin hem izlenimleriniz, görüşleriniz nedir İbrahim Bey?
3: Şimdi arkadaşlar hani bu senaryolar konuştular, orada ben de katılıyorum ama teknik tabirle Sayın Kılıçdaroğlu olağan kurultay toplamak istiyor. Özgür Özel tarafı ise olağanüstü kurultay istiyor. Aradaki fark ne? Olağan kurultayda il mahalleden başlayarak tek tek bütün delegeler yeniden sıfırdan seçiliyor. En sonunda işte il kongreleriyle birlikte genel kurultayın kongreleri, delegeleri seçiliyor. Arkasından da sıfır kilometre delegeler geliyor, genel kurultayda oy kullanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu tercih ediyor. Niye? Çünkü 2023 delegeleri üzerinde şaibe var diye düşünüyor. Dolayısıyla da onlarla tekrar bir olağanüstü kurultaya gitmek istemiyor. Özgür Özel tarafı ise 2023 delegeleriyle olağanüstü kurultaya gitmeyi arzu ediyor. Olağanüstü kurultayın güzel tarafı, cazip tarafı Özgür Özel açısından ya da yeni yönetim açısından kısa sürede yapabiliyorsunuz. Yani 2 ay içerisinde maksimum bu kurultayı yapabiliyorsunuz. Ama olağan kurultay süreci başlattığınızda 1 yılı, 1,5 yılı falan bulabilecek bir süreçten bahsediyoruz. Hele hızlı da davranmazsanız yaz tatili giriyor, yazın kime uğraşacak, sonbaharda başlayalım falan dediğinizde 1,5 yıl. Şimdi o zaman da bu seçim tarafı çıkıyor. Peki seçimde ne olacak? Hadi sabredelim, bekleyelim falan. Şimdi birincisi bu. Yani bir seçim durumunda mevcut yönetim Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında onun belirleyeceği bir listeyle ve onun belirleyeceği bir cumhurbaşkanı adayıyla seçime gitmeyi doğal olarak arzu etmiyor. O yüzden de burada uzlaşmak imkansız. Yani biri olağan kurultayda, öbürü olağanüstü kurultayda ısrar edecek olursa bunun sonucu bölünme olur. Birincisi bu. İkincisi şimdi parti meclisi. Parti meclisinde de enteresan bir durum var. Mevcut yeni yönetime soracak olursanız. Parti meclisinde yani 2023 kurultayı öncesindeki parti meclisinde Özgür Özelcilerin bir miktar hatta bir oy fazlasıyla önde olduğuna dair rivayetler var. Doğrusu nedir bilmiyorum tabii. İşte ilk parti meclisi toplandığında bunu anlayacağız. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bir anda parti meclisinde azınlık durumuyla karşı karşıya kalabilir. O da partiyi yönetme konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na bir zorluk çıkarır. O da partinin işte siyaset yapmasını zorlaştırır. Oral abinin bahsettiği gibi parti siyaset yapamaz hale gelmiş, fiilen kapanmış gibi olabilir. Üçüncüsü grup. Grubun nasıl bölüneceğini, çoğunluğun kimde olduğunu falan şu an için kestiremiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun videosunu 22 kişi paylaşmıştı ama 135 civarında milletvekili var. Peki geri kalan 110 kişi, onların rengi nasıl? Dolayısıyla bu nerede önemli olacak? Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP grubuna bir grup başkanı lazım. Mesela o grup başkanı kim olacak? Bir oylama yapılacak. Özgür Özel grup başkanı olursa, grubun başkanı Özgür Özel, partinin başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela o zaman nasıl yönetilecek? Parti grubu, parti genel merkezine muhalif bir şey mi? Yani onunla tezat içeren bir politika mı takip edecek? Şimdi komplikasyonları çok fazla. O yüzden hani Oral abi söylediğinde belki bu egzajere edilmiş gibi geliyor ama bunu yönetmek gerçekten imkansız. Yani bu iki ekip aynı parti çatısı altında birlikte faaliyetlerini sürdüremezler. O yüzden ya bir kurultay olacak ve ak koyun kara koyun ortaya çıkacak, ya kurultay olmayacak. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun arzu etmemesi ya da yeni bir mahkeme kararı üzerinden olabilir. O zaman bu partinin birliğini, bütünlüğünü sürdürmesi imkansız.

0: Dedim ya, bunların bir arada çalışma bence şeyi olana ortadan kalkmış durumda. Fiili zorluklar da var yani, dedim. Biri
1: Evet.
0: grup başkanı, öbürü parti genel başkanı. Nasıl olacak o iş? Sizin hafızalarınızı alabiliyor muyum ben? Benim almıyor
1: Çok
0: mesela.
1: tabii çok
0: O
1: çok çok karmaşık bir
0: yüzden
1: durum var.
0: o...
1: Siz yıllarca kamu araştırmaları da yaptınız. Yani sayısız farklı durum ya da siyasette krizler gördünüz. Ya böyle baktığınızda bir öngörünüz var mı ne olacağına ilişkin bütün bu belirsizliklerin içinde? Bir şeyi bırakıyorum ben. Hani kimin nasıl geleceği kurultayı falan değil. Bir siyasi partinin Türkiye'de seçim iddiasını sürdürebilmesi, seçmenden karşılık bulabilmesi, mekanizmanın çalışması böyle baktığınızda. A partisi ya da B partisi böyle baktığınızda olması gereken nedir şu anki tabloda? İşte bir yıl sonra, 1,5 yıl sonra bir seçim yaşanacak bir ülkede.
0: Şimdi o yüzden CHP içerisinde aklı selim insanlar, ben de aynı çağrıyı zaten ilk turda yapmıştım. Bir an önce CHP'nin kurultaya gitmesi, delegenin tercihini yapması ve yeni yönetim kim olacaksa, Özgür Özel yeniden seçilebilir ya da başka bir alternatif aday da çıkabilir. Onun partiyi bölünmeden bir bütün içerisinde, bütün olarak tutarak artık geri sayım başladı çünkü. Yani AK Parti seçim kampanyasının startını verdi adeta ve seçim çalışmaları yürüyor. Partiyi bir an önce seçime hazırlaması gerekiyor. Ama bu en kritik, en stratejik dönemi parti içi çatışmalarla geçirirse CHP'nin seçimde başarılı olabilme ihtimali hiç yok. Yani bir bütünken, çok güçlüyken, arada bir problem yokken bile baş edemediği bir rakiple böyle bir şeyle, kaos içerisinde baş etmesinin olanağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi CHP içerisinde bir sürü sağduyu sahibi insan dedi ki, bir an önce gel, yani bu hal iyi bir hal değil. İnatlaşmaya, zıtlaşmaya gerek yok. Bir an önce kurultayı yapalım ve kurultaydan çıkacak iradeye de herkes saygı duysun ve artık seçime hazırlanalım şeklinde bir çağrı yapıldı. Tek çözüm o. Yani onun dışındaki bütün çözümlerde CHP kaos yaşar, kriz yaşar, parçalanma yaşar. O da seçim sonuçlarını doğal olarak etkiler ve rekabetin olmadığı bir şey, seçim atmosferine tanıklık edebiliriz. Yani ilk kez bir cumhurbaşkanlığı seçiminde rekabet olmaksızın neredeyse tek adayın kendisiyle yarıştığı
1: Rekabetin
0: bir
1: olmadı
0: yarışa
1: derken bir aday
0: dönüşebilir bu iş.
1: çıkarmadı ya da çıkaramadı gibi bir şey mi? Nasıl
0: Çıkar
1: rekabetin
0: çıkar
1: olmadı?
0: ama bütün adaylar güçsüz olacağı için, hayır, adaylar çok sayıda aday olacak. Çok sayıda aday olacak ama
1: Mansur Yavaş bir aday
0: rekabetçi bir
1: olabilir
0: aday
1: mi?
0: olmayacak.
1: Gösterilebilir mi? Ya mesela bunun üzerine birçok şey
0: Bilmiyoruz
1: söyleniyor.
0: yani, CHP iki parçaya ayrılırsa Mansur Yavaş nerede kalacak? İki parçadan birinde mi olacak? Üçüncü bir yere mi gidecek? Bağımsız mı kalacak? Siyaseti mi bırakacak? Yani bunların hiçbirinin yanıtlarını emin olun ki hiçbirimiz
1: Tabii
0: bilemeyiz.
1: tabii.
0: Bu kehanet olur yani şimdiden. Dedim ya, o yüzden doğru olan CHP'nin bütünlüğünü koruyacak bir yol üzerinde uzlaşabilmesi. Uzlaşamadığı durumda CHP parçalanır. CHP parçalanırsa da şimdi CHP'nin bir çekirdek oyu var 20-25 aralığında.
1: Evet.
0: Ortalamasını alın 22-23. O 22-23'ün bu sonradan gelen ilave 10 puan civarındaki oy bu kavga durumunda çek geri gidecektir. Yani onların CHP'li ki bu şey yani kimlik siyaseti üzerinden CHP'li olmadıklarını biliyoruz. Bu
1: Evet.
0: son dönemde ki yaşananlar nedeniyle CHP'li. 20-22 puan parti aidiyeti yüksek CHP seçmeni var. Onların ortadan eşit bölündüğünü düşünün. 10 puanlık, 11 puanlık, 12 puanlık iki tane parti. Rekabet gücü yok ki yani, o anlamda rekabetsiz. Yoksa çok sayıda aday olur ama rekabet güçleri olmaz. O yüzden hani CHP'nin bu kötülüğü kendi kendine yapmaması gerekiyor. Aritmetik ortada. Ortadan bölündüklerinde bir taraf büyük parçayı alsa bile hala rekabet gücü kalmıyor. O yüzden tek doğru yol tarafların bunu görüp, öngörüp bu aritmetiğin farkında olup
1: Ona göre
0: uzlaşabilmeleri.
1: bir
0: Uzlaşılamayan
1: formül
0: her
1: bulması.
0: durumda önce kaos, arkasından parçalanma gelir. O da siyasi başarısızlık getirir.
1: Peki
0: Kemal
1: Nasreddin
0: Bey,
1: göre?
0: Kemal Bey tarafı, pardon, Nasuhi sözünü alıyorum, bir cümle
1: Tamam
0: söyleyeyim.
1: tabii.
0: Kemal Bey tarafı
1: Rica ederim.
0: bu
1: Rica ederim.
0: şekilde kurultaya gidilmesini zaten istemiyor ama.
2: Zaten
0: Yani
2: gitmez.
0: şundan
1: Olağanüstü
0: dolayı, hayır,
1: kurultaya
0: bu
1: gidilmesini.
0: şekilde
1: Evet.
0: yani bu delege sistemini, çünkü baktığımız zaman delegeler değişti ve diyorlar ki kendilerine yakın işte eş, dost, akraba herkesi getirdiler ve delege yaptılar.
1: İddiası
0: Bu
1: oydu.
0: şekilde olabilecek 30 seçim olsa 30 seçimi de gösterilebilecek aday kazanır. Yani istedikleri aday kazanır. Özgür Özel olur bu, başka isim olur bu, başka isim olur bu diye bakıyorlar. O
1: Evet.
0: yüzden işte mahalle, il,
1: O da bir
0: ilçe
1: seneye bulur.
0: vesaire hepsi yapılıp
2: bu işin olması gerektiğini.
1: Bir de bu süreçte yani bugün bizim yayınımızda i̇şte gazeteci hukuk... Ercan Gürses söylediği için söylüyorum.
2: Burada işte o yargı ne yapabilirdi?
1: Uzun bir vadeye bir buçuk yıla yani belki seçime kadar götürme gibi bir planı var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hatta bu süreçte yeni anayasa çalışmalarında da işbirliği olabilir. İşte terörist Türkiye sürecinde etkin rol edinmek istiyor olabilir. Mesela böyle de bir değerlendirmesi oldu. Bunu hatta ben Nasuh Güngör'e sorayım söz öyle gelmişken ve tabii ki parti içinde bir uzlaşı olmazsa nelere yol açar sorusu İbrahim Bey'in analizindeki gibi. Onu da sana yöneltiyorum Nasuh.
3: Yani sonucu başından belli bir öneriyi partinin tek çıkış yolu gibi göstermek tabii çok ilginç. Yani kurultay, hemen kurultay, bir an önce kurultay. Az önce Aytunç'un çizdiği çerçeve tamamen katılıyorum. Orada herhangi bir şey değişmeyecek. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin yol haritasına dair birkaç şey daha söyleyeceğim. Ve ben bunların da tabii, bu aktaracaklarım da çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyor Kemal Bey Ankara'da. Çok sakin, olabildiğince sessiz, bir parça da böyle nasıl söyleyeyim kalabalık görüşmelere kapalı, uzmanlarla, önemli isimlerle, siyaset bilimcilerle vesaire. İki ana başlıkta çalışıyor. Bir tanesi siyasetin finansmanı ve siyasetin etik boyutları. Siyasetin finansmanı ile ilgili ortaya çıkan sorunların siyasetin etik açıdan çürümesine neden olduğu yolunda da birçok çalışması var. Bazı makaleler falan da yayınladı bu arada sanıyorum son iki yılda. Burada bir üçgene de özellikle dikkat çekiliyor. Her şeyden önce yerel yönetimler, meclis grubu ve parti. Bu üç yapının sağlıklı biçimde işlemesiyle ilgili de başka bir tasavvuru var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi şöyle bir cümle kuracağım. Bu aslında yakın geleceğe dair bence çok şey söylüyor. Yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin parti siyasetini belirlemede öne geçmesini engelleyecek bir model, bir yaklaşım geliştirilecek. Tekrar etmem isterseniz tekrar söyleyebilirim.
1: Yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin parti iradesini etkileyecek.
3: Evet, parti siyasetini belirlemenin önüne geçmesi, bu konuda ön almasının önüne geçecek, bunu engelleyecek bir tasavvuru da var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi bunlara baktığımızda buradan öyle kısa sürede bir kurultaya gitmek, hemencecik bir şeyler yapabilmek, oradan bir çözüm üretmek, buradan başka bir çıkış yol demek, yani siyaset gerçeklerle çok uyuşmuyor. Şunu söylemiyorum. Yani Kılıçdaroğlu bunları yapar, mutlak başarılı olur. Öteki de mutlaka başarısız olur. Benim söylediğim bu değil. Ben sadece iki parça halinde size Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritasına dair bazı notlar aktarmaya çalıştım. Şimdi bir de şu var, az önce konuştuklarımız. Parti bölünür. Şimdi bu da büyük bir iddia. Hakikaten büyük bir iddia. Yani zaten eğer bir bölünme meselesi varsa bu Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bölünmenin katlama noktaları Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki rekabetten çok daha fazlası. Orada Silivri var, Sayın Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu konusu burada aslında ayrı bir yol çizme, çıkarabilme konusunda epeydir hevesli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ile İmamoğlu üzerine ürettiği strateji sonuç alamadı. Bu da başka bir gerçeklik. Şimdi bu CHP seçmeni sanki böyle hani zaman akışında durmuş. Hala hani ne bileyim evlerinde işte çok eskiden vardı ya 70'li yıllarda geyikli halılar var filan. Böyle bir seçmen değil. CHP seçmeni dinamik bir seçmen. Ama bu dinamik seçmen aynı zamanda Özgür Özel yönetiminin iki yıldır izlediği politikalardan da sonuçsuzluklardan yorulmuş olabilir mi acaba? Yani her şeyiyle böyle Özel'in yaptıklarını, bu belediyelerden ortaya çıkan bir takım hikayelerin hepsini onayladıklarını, önemsiz gördüklerini, bundan etkilenmediklerini söyleyebilir miyiz? Ya böyle bir şey söz konusu değil. CHP seçmeni de hayatın içinde fevkalade dinamik, yerel yöneticisinin yargıya giden bir takım hususların ne anlama geldiğini fevkalade de iyi biliyor. O nedenle eğer Kemal Kılıçdaroğlu şöyle bir yol izlerse mümkün müdür? Evet mümkündür. Hı hı. Bir bölümünü Aytunç söyledi ya da sen söyledin tam hatırlamıyorum. Kendisinin adaylığıyla ilgili yani yeniden bir kurultay olsun orada genel başkan olayım böyle bir şeyin söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bu birincisi. İkincisi kendisini yeniden bir genel seçimde aday yapacağına dair de bir gündemi yok. Şu halde demek ki aynı zamanda önünde kimi Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarıyla ilgili bir başka soru ya da gündem de var. Burada Ekrem İmamoğlu diye Kılıçdaroğlu açısından bir gündem, bir başlık yok. Mansur Yavaş'la ilgili bir gündemi var mı yok mu? Burada henüz söyleyebileceğimiz ölçekte bir bilgiye sahip değiliz. Bir de şunu söylemek istiyorum Tuğba Hanım da buradayken. Bu Sayın Bahçeli'nin feragat meselesi yaklaşık bir buçuk gündür bence çok mecrasından çıkmış bir şekilde tartışılıyor. Yani şöyle anlaşılıyor. Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'na sen bu konuda fedakarlık et. Yani adeta geri çekil, sen geri dur falan. Öyle bir şey söylemiyor Sayın Bahçeli. Siyasette bu düzeyde tecrübe sahibi bir isim de zaten

0: öyle bir yaklaşıma girmez. O metin kendi içinde fevkalade bütün, bir kere hukukun kararına saygı duymaktan tut da buna karşı bir takım böyle toplulukları sahaya sürmek falan, bunların yanlışlığına işaret ediyor ve birlikte diyor, birlikte yapmak. Neden feragat diyor? Şu an Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi başına da yol yürüyebilir. Ama feragat nedir? Özgür Özel'le masaya oturmak, onunla konuşmak, beraber bir yol haritası üzerinde konuşabilmek, çalışabilmektir. Şu an güçlü bir ihtimal mi? Bana sorarsanız ve aktardıklarımla elbette çelişkiye düşmeyeceğim. Son derece zayıf bir ihtimal.
1: Evet. Peki muhalefet, yani şu anda İYİ Parti'den, diğer partilerden, DEM Parti'den, işte Yeni Yol grubundan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren ve kararı eleştiren açıklamalar geldi özetle. İşte muhalif seçmeni...
0: Buna bir şey söyleyebilir miyim eğer bana ise tabii ki?
1: Sana tabii, lütfen evet. Söyle. Yani bunun tabii, tamam. Hani hep konuşuyoruz ya işte, tabii ki buradan hemen bir yıl sonra ittifaklar vesaire, böyle net bir çerçeveyi kastetmiyorum ama işte nasıl bir etki yaratır, partilerin işbirliklerine ilişkin nasıl bir etki yaratır ya da muhalif seçmen için nasıl bir etki yaratır, Mansur Yavaş'ın olası adaylığıyla ilgili olasılıkları nasıl çeşitlendirir, bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Evet, şimdi çok net ve kısa. Farazi olarak DEM Parti'nin, İYİ Parti'nin, muhalefet partilerinin gündemleri masaya yatırdığımızı varsayalım.
1: Evet.
0: Hangi siyasi partinin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iç gündemiyle uyuşabilecek noktada? Şimdi şunu hatırlayın. İlk olarak o Saraçoğlu'ndaki mitingler başladığında DEM Parti'den o gidip mitinglere katılanlar oldu. Fakat bir noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve işte Ekrem İmamoğlu hattından ya birkaç gün geldiniz sonra gelmediniz denildiğinde eş başkan, hay Allah, eş başkanın ismini unuttum.
1: DEM Parti.
0: Erkek olan eş başkan
2: Bakırhan.
0: Hangisi?
1: Tuncer Bakırhan.
0: DEM Parti'nin, evet. Ha, Tuncer Bakırhan dedi ki sizin gündeminiz sizin, bizim gündemimiz sizin, bizim. Biz başka bir gündeme sahibiz, siz başka gündeme sahipsiniz. Muhalefet gelir, geçmiş olsun der. Bu sıkıntıda olan, yani başına bir iş gelmiş olan bir kurum içinde, parti için, her şey için geçerlidir. Ancak o muhalefetin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü gündemiyle kesişen herhangi bir yer yok. Buradan bir birliktelik, sen de söyledin zaten, onun için daha çok zaman var ama buradan bir ittifak, buradan bir yakınlaşma, yani yeni bir model, bir masa aramak benim açımdan şu an mümkün görünmüyor. Yani ama o ziyaretler devam edebilir.
1: Peki.
0: Burada zaten sayısal anlamda değil, güç anlamında özellikle dikkate alınacak iki partinin de İYİ Parti ve DEM Parti olduğunu söylemekte fayda var. Yani diğerleri için, yani şu an için zaten etki açısından söylenebilecek çok fazla bir şey yok.
1: Peki sizce Oral Bey, yani böyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir uzlaşı olamazsa yeni bir parti sizce Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, yani o ekibin ağırlıklı olduğu Cumhuriyet Halk Partililer yeni bir parti kurar mı? Öyle olursa nasıl bir tablo ortaya çıkar?
2: Şimdi benim Halk Partisi çevresinden izlediğim, bir kere yani Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel konusunda parti kesin tercihini yapmış durumda. Yani Kılıçdaroğlu'nun etkisi altında kaç kişi çıkar onu bilmiyorum ama benim görebildiğim, temas ettiğim bütün CHP'li çevrelerde Özgür Özel partinin lideri olarak, direnen bir politikacı olarak
1: destek,
2: tabii yani Kılıçdaroğlu'yla mukayese edilemez. Kılıçdaroğlu'nun yani yeniden partinin başına gelmesini tasvip edecek kaç kişi bulunabilir? Bundan benim endişem var. Yani çünkü son bir yıldır yürütülen belediyelere operasyon, CHP mitingleri falan CHP'de Özgür Özel'in önünü açtı. Özgür Özel bütün bu politikaların temsilcisi olarak Kılıçdaroğlu'nun aranmayacağı yeni bir lider adayı oldu. Yani hatta İmamoğlu'nun yerine Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olacak diye söylentiler de çıktı. Yani benim kanaatim şu, bu meseleye yargı girecek yine bir yerden. Nasıl girecek bilmiyorum ama sonuçta yargı girmese veya yargının etkisi az olsa ve CHP içinde tercihler normal koşullarda olsa, yani Özgür Özel çok büyük bir farkla liderliğini sürdürür. Benim izlenimim o. Yani bunu da epeyce geniş
1: yani böyle bir mutlak mutlak kararı almasa sürdürür ama bugün de böyle bir yargı kararı var önümüzde.
2: Tamam ama yani sonunda şimdi bu mutlak mutlak kararını Kılıçdaroğlu kendisi lehine kullanmaya çalışacak haklı olarak.
1: Evet.
2: Burada şansı fazla yok gözüküyor bana.
1: Yani parti Kemal Kılıçdaroğlu etrafında bir araya gelmez yani, ve bu fiilen gerçekleştirilemez.
2: Yani mesela şimdi kurultay olsa, biraz evet. önce şey İbrahim söylüyordu. Kurultay olsa, kurultayda evet. %90 itibariyle şey Özgür Özel'e çıkar oylar. Hangi pozisyonda olursa olsun.
1: Peki bu durumda Nete... dediğiniz anlamda böyle olabilir ama bir de resmi olarak bir karar var. Yani parti genel başkanı olarak Kemal
2: Şimdi
1: Kılıçdaroğlu
2: orada şu
1: gösteren.
2: İhtimal olacak. Bir kere bir hukuki şey nasıl gidecek prosedür bilmiyorum. Bir kere var olan delegelerle seçildi ve iptal edildi başkanlığı.
1: Evet.
2: Şimdi o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi aynen yönetime gelecekler. Bu yönetimin seçen delegeler de var. Bu delegeler de yeniden seçime gidilecek herhalde. Başka nasıl olabilir? Yani çünkü meşru olan ve meşruiyetini kabul etmedikleri şey o delegelerin
3: iradesi sakatlandı.
2: Sakatlandı. Şey, şu,
1: i̇şte o yüzden ilçelerden en baştan hepsi seçilsin sonra kurultay yapılsın istiyor Kemal Kılıçdaroğlu.
2: O öyle bir şey yani bilmiyorum öyle bir yol izlenir mi izleyebilirler mi ama izlenecek yol ya uzlaşacaklar o zaman Özgür Özel'in liderliğinde uzlaşacaklar yahut da kaosa gidecek iş.
1: Nasıl bu aşamaya gelindi sizce? Yani 2023 seçimine giderken yani evladım gibi derken Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için bir tarafında Ekrem İmamoğlu, bir tarafında Mansur Yavaş'la birlikte açıklamalar yaparken onları geçmişte aday gösteren siyasetçi kendisiyken şimdi şu da konuşuluyor. Göreve gelirse yapacağı uygulamalardan biri de Ekrem İmamoğlu ve onun gibi başka kişilerin belediye başkanlarının yani bu soruşturma çerçevesindeki isimlerin üyeliklerini askıya alma yönünde bir adım atabileceği işte bu arınma adımları çerçevesinde
2: yani
1: nasıl
2: bunlar,
1: bu aşamaya bunların, geldi Cumhuriyet Halk
2: Partisi? Bunlar gerçek şeyler değil. Gerçek durumu değil yani. Böyle Kılıçdaroğlu şunu getirecek, bunu götürecek. CHP tabanı tercihini Özgür Özel'den yana yapmış durumda. Eğer olağanüstü yeni bir şey olmazsa. Yani mitinglere gidin, toplantılara gidin, görürsünüz tabloyu. Yani orada bir de direniyor havası yayıldığı için daha da fazla ilgi
1: yani
2: görüyor.
1: Siz seçmen teveccühünü söylüyorsunuz. Ben tek yani resmiyetteki
2: ama seçmenin olmadığı bir liderlik.
1: Partinin ne anlamı kalır tabelada?
2: Seçmenin olmadığı bir liderlik ne olur? Nereye gider? Hiçbir yere gitmez. Yani sonunda
1: tabii.
2: Kılıçdaroğlu'nun liderliğini benimseyen CHP'liler bugünkü CHP'yi yönetmeye kalkarlarsa azınlık bir parti haline gelir. Onun dışında başka bir parti çıkabilir.
1: Onu soruyorum zaten. O zaman böyle bir şey olursa bir yeni oluşum olabilir diyorsunuz siz
2: yani,
1: de.
2: Yani şeyle Kılıçdaroğlu...
0: Ya da parti içinde üçüncü bir yol.
1: O nasıl olur Nasuhi? Parti içinde üçüncü bir yol.
0: Yani bu seçeneği hatırlayacaksın tabii. Sabah da konuşmuştuk. Yani partinin içinde... Yani şimdi bütün mesele sanki Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir kongre kurultay yarışı olacakmış... Veya Özgür Özel tekrar bir kurultayda aday olacak, mutlaka kazanacakmış üzerinden konuşuluyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrar söylüyorum. Milletvekilleri, parti meclisinin kendi içinde, yerel yönetimlerde birçok başkan, milletvekili, tabandaki isim, il ve ilçe teşkilatlardaki insanların yorulmuş olabileceğini bu tartışmalardan, bir üçüncü isim üzerinde bir arayışa sıcak bakabileceklerini ben çok ciddi bir ihtimal olarak görüyorum.
3: Son iki gündür Oğuz Kansalıcı...
1: Hayır, anladım. Oğuz Kansalıcı ismi konuşuluyor başka isimlerde.
0: Evet.
1: Böyle bir isim
0: bir örnek,
1: üzerinde
0: iyi bir profil. Hani. Aha. Evet. İyi bir profil. Ve iki tarafı da eleştirebilme kabiliyeti de var. Yani yeterliliğini ben tartışacak değilim, haddim değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde onun gibi birkaç daha isim olduğunu da düşünüyorum. Bu da bir seçenektir siyasi partileri böyle. Yani Özgür Özel illa da burada işte delegeye hakim oldu. İlla nihaya kazanır. Öyle bir model yok siyasette. Şimdi ya değişimciyse...
1: Orhan Bey'den bir cümle alayım hocam. Reklama gideceğim. Dönüşte sizle başlarız. Evet.
2: Yani somut durumundan söz ediyorum ben. Yoksa başka ne olur ne olabilir her türlü ihtimaller. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in liderliğini... benimsemiş durumda
3: evet,
2: ve
3: bu doğru.
2: Bunu değiştirmeye
4: iki kez kurultayı kazandı
2: var gibi
4: şekilde.
2: Yani bunu en Kılıçdaroğlu taraftarı olan CHP'lilerden bile duydum yani.
1: Evet.
2: Özgür Özel bu direnç büyük bir baskıyı püskürtecek direnişin önderidir. Biz bunun arkasındayız. Sonuna kadar da gideceğiz.
1: CHP seçmeninden büyük destek görüyor. Teşekkür ediyorum size. Bir reklam aramız geldi. Reklamların ardından olaylar ve görüşler devam edecek.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
1: Olaylar ve görüşler devam ediyor. CHP mutlak butlan kararını konuşuyoruz. Hem hukuki boyutunu hem siyasete etkisini elbette. Şimdi biraz böyle kurultay kararı alınır mı, CHP'yi ne bekler üzerine konuştuk ama şu anda aslında bir de temiz başvurusu var, Yargıtay'a verdiği bir dilekçe var CHP'nin, daha doğrusu Özgür Özel'in. Buradan nasıl bir sonuç çıkabilir, olasılıklar neler? Özgür Özel lehine bir karar çıkabilir mi? Yargıtay'dan kaç formül çıkabilir yanıt olarak ve ne kadar zamanda genelde Yargıtay'ın kararını öğreniriz hocam?
6: Evet. Şimdi ben Yargıtay'ın önündeki ihtimaller verebileceği kararlara değineceğim. Biraz daha da ayrıntısına da girmeye çalışarak. Ama bu kurultayla ilgili bir şey söyleyelim. Yani çok değerli değerlendirmeler yapıldı. Aslında kurultay yapılıp yapılmaması noktasında bir uzlaşma olur. Esas tartışma noktası sanıyorum İbrahim Bey değindi. Doğru. Hangi delegasyonla kurultay yapılacağı? Yani tartışma konusu işin mihenk taşı orada yatıyor zaten. Yani olağanüstü kurultaya giderseniz mevcut delegasyonla gitmeniz gerekir. Olağan kongreye, kurultaya, genel kuruldur yani netice ama CHP literatüründe kurultay kullanılıyor, tüzüğünde de. İşte mahalle teşkilatlarından başlayarak ilçe, il kongrelerini yaparak yeni bir delegasyonun yapısını oluşturarak gidilmesi. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu tercih edeceği de söyleniyor. Öyle biliniyor. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Şimdi tedbir kararı ile ilgili mahkeme, Sayın Mahkeme öyle bir karar vermiş. Saygı duymak lazım. Mahkeme aslında işte bir konflikte, bir kriz. Bu bir kriz.
7: Evet.
6: Bakın akut bir kriz. Sebebiyet veren, başlatan, sürecin nedenlerini bahsettik.
1: Her evet, onlar artık malum. Hepimiz hakimiz.
6: Yani tekrar etmenin de bir faydası oldu. Ama netice itibariyle bir akut kriz var. Ve bu akut kriz sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili değil. Türk siyasetini de yakından ilgilendiriyor. Demokratik demokrasimizi ilgilendiriyor. İşte az önce bahsedildi. Yurt dışındaki bakış açıları, değerlendirmeler, kritikler. Bilerek, isteyerek, kasıtlı bir şekilde bunu suistimal edenler olacaktır yani. Dolayısıyla ben orada nedenle hukukçu olarak dedim ki hukukun temel işlemlerinin başında barışı ve istikrarı korumaktır. Yani bir sorun varsa o sorunu siz mümkün olduğu kadar yine hukukun temel ilke esasları, anayasal ilkeler, seçim kanunumuzun ilkeleri çerçevesinde teamüllerle, Yargıtay'ın da iştihatları çerçevesinde yapabilirdiniz. Yani tedbir kararı da işte bu kurultay kararı ile ilgili bir ara karar tesis edilmiş olsaydı, yani denmiş olsaydı ki işte 45 gün içerisinde veya 60 gün içerisinde olağanüstü kurultayın toplanması ve o döneme kadar tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin görevlendirilmesi gibi bir örnek. Ben öyle şey yapıyorum yani mümkün olan alternatifler üzerinde düşünüyorum. Belki bu kadar tartışmaya mahal kalmayacaktı. Bu kadar şeyler zaman kaybedilmeyecekti. Bunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç kavganın ben daha da derinleşeceğini düşünüyorum. Yani biraz daha farklı düşünüyorum. Ama ben şimdi milletvekillerinin aldığı pozisyon, işte belediye başkanlarının aldığı pozisyon kanaatimce ikinci, üçüncü derecede önemli. Ben onu çok önemsemiyorum.
1: Neyi
6: Cumhuriyet Halk Partili seçmenin tavrının, bakış açısının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Nasıl bakıyorlar sizce?
6: Ya bence daha çok yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yürütülen biliyorsunuz bir sürü şey var. Yani bu yolsuzluk belediye başkanları ile ilgili
1: davalar, soruşturmalar.
6: Yine biz masumiyet karnesine işaret edelim hukukçu olarak. Ama şeydir. Yani Anadolu'da güzel bir deyim vardır. Onu da söyleyeyim bari. Yani bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Şuyu bu konuşuluyor çünkü. Ha siz buna kalkıp siyasi operasyon vesaire diyebilirsiniz. Retoriktir. Bu bir siyasi.
1: Evet.
6: Anlarım da bunu. Anlarım da. Ama ciddi iddialar oldu. Dolayısıyla sizin bunlara karşı ciddi, gerçekçi, hukuki argümanları ileri sürebilmeniz lazım. Hukuki argümanlarla savunma yapabilirsiniz. Sadece siyasi retorikle savunma olmaz. Yargı kendi mecrasında yürür. Bakın verilen kararları bak ben Anayasa Mahkemesi kararları, AİHM kararları teknik olarak eleştirenlerin başındayım. Teknik olarak diyorum. Katılırım, eleştiririm ama Anayasa Mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uymakla yükümlüyüz. Eğer bir anayasal devletsek, bir hukuk devletiysek, istesek de istemesek de bağlayıcı.
1: Peki baştaki sorumu sormak istiyorum.
6: Evet, şimdi Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin kararını hukuka uygunluk denetimi yapacaktır. Hukukun doğru uygulanıp, hukuk kurallarının doğru uygulanıp uygulanmadığını denetleyecektir, inceleyecektir. Hukuka uygun olduğu kanaatine varırsa birinci alternatif
1: CHP'ye reddedecek.
6: Onacak, onaylayacak, kararı doğru, onaylayacak tamam. Ve karar kesinleşmiş olacak. Tamam. Karar dosya tekemmül bitmiş olacak.
1: Onun ardından bir sonraki aşama
6: İkinci alternatif esasa girmeden usulen bazı eksiklikler, yanlışlıklar bulabilir. Faraz ediyorum. Bu anlamda usulen dosyayı bozabilir, kararı bozabilir ve istinafa gönderebilir. Esasa girerek hem esastan hem usulden bozabilir. Yani hukuki denetlemenin yanında usule ilişkin yanlışlıklar, eksikler yapıldığı kanaatine, sonucuna varırsa kararı, istinaf mahkemesinin kararını bozar ve bozduğu andan itibaren de Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi sona erer.
1: Bozduğu andan itibaren bu tür kararlar ne kadar aralıkta genelde sonuçlandırılır? Ne kadar vadede yani?
6: Ben bunu çok böyle...
1: tabii ki çok, değişir her vakaya yani, göre ama şimdi, ortalama...
6: İstinaf Mahkemesi'nin kararına bakıyoruz. Yani o çıkma süresi ne zaman oldu? Yani 2001 yıl geçti. İstinaf Mahkemesi'nin kararından bahsediyorum.
1: Bir yıl geçti.
6: Yani ben bir yılı bulmayacağını ama birkaç ayla içinde bir sonuç çıkabileceğini düşünüyorum. Ve şöyle dosyanın ve bu konu davanın da hassasiyeti nedeniyle bakın işte az önce söylendi siyasi sonuçları, ekonomik sonuçları, dış politikadaki yansımaları vesaire. Bu nedenle ben sözlerimin en başında bu gibi meselelerde artık gerçekten enine boyuna tartışırız. Bakın ben şeyin somut... Bilgi, belge, delillerin şeyine girmiyorum, tartışmıyorum onu. Ama ortada akut bir kriz var ve bu krizin...
1: Peki, krizde Sayın Özel diyor ki ben diyor baba ocağımı bırakmayacağım, bayramda da buradayım, CHP Genel Merkezi'nden de ayrılmıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuda geleceği yönünde net bir açıklama yapmadı ama Ankara'da konuşulanlar ona yakın isimlerin dile getirdiği bayramdan sonra genel merkeze giderse gidebilir. Ortalığın biraz yumuşamasını bekliyor.
0: Evet.
1: Diyelim ki Sayın Özel biz asla burayı terk etmiyoruz. Seçmenin bize desteği var dedi ve bu tutumunu sürdürdü. Ve CHP yani Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde bir fiziki olarak diyorum yani oraya da yer bulamadı. Yani böyle bir şey var. Ne olacak yani?
6: Resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak olduğundan bulunduğu yer aslında CHP genel merkezidir. Yani karar alma resmi yani anlamda
1: CHP
6: söylüyorum.
1: CHP genel merkezinde olmasa dahi partiyle ilgili kararlarda şu an
6: resmi anlamda
1: yetkili
6: söylüyorum.
1: Olan
6: çünkü,
1: resmi anlamda Kılıçdaroğlu.
6: Çünkü karar defteri bu birkaç gün içerisinde zaten icra marifetiyle karar tebliğ edildi. Genel merkezin tahliyesi, karar defteri ve CHP

0: Senin mührü teslim alınacaktır icra marifetiyle eğer vermedikleri takdirde. Hı hı. Genel merkezin de tahliye edilmesi yoluna da gidilebilir. Yani umarım o duruma
1: ama
0: gelmez.
1: Orada
0: yani
1: tabii şey bir durum yaşanır değil mi?
0: Ama umarım gelmez. Yani ben Aklı Selim'in galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi şu anda tansiyon yüksek. Gerginlik, suların biraz dinilmesi lazım. Ama bir anlamda şöyle, siyasetin doğasında olan şeyi de unutmamam. Konuşmak lazım. Yani konuşmadan bir krizi, bir sorunu haklı haksız anlamına da söylemiyorum. Siz konuşmanız lazım muhatabınıza. Yani konuşmadan, diyalog kurmadan bir meseleyi çözmeniz
1: belki
0: mümkün değil. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklaması da aslında buna işaret ediyor. Orada diyor ki birlikte uzlaşma yolu bularak ama neye göre? Kanunlara, CHP tüzüğüne ve mahkemenin verdiği karar çerçevesinde. Bakın mahkemenin verdiği karara da atıfta bulunuyor.
1: Evet.
0: Ama netice itibariyle siyasi iki, yani CHP açısından, Türk siyaseti açısından da iki önemli siyasi aktör. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın
1: Özgür Özel. Evet, düne göre omuz omuza çalışmış iki isim
0: tabii,
1: yıllarca.
0: Ama ben şuna inanıyorum. CHP'den ayrılan, kopan, evet. Çünkü bizim Türk siyasi hayatında AK Parti dışında ana gövdeden ayrılıp ciddi başarı elde eden, başarılı olan bir örnek yok. Yani benim hatırladığım kadarıyla en azından. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha önce de ayrılanlar oldu. Yani en son örneği sanıyorum Muharrem İnce'ydi.
2: Memleket Partisi.
0: Ciddi bir oy da almıştı adaylığı sırasında Cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir marka değeri var. Siyasi bir marka değeri var. Bu marka değerini terk edip giden, haklı haksız ona girmiyorum yani. Başka bir yapıyı oluşturmaya çalışalım. Ben uzun vadede Türkiye'de sonuç alacağını düşünmüyorum.
1: Peki,
0: siyasete.
1: Siz Cumhuriyet böyle bir
0: ve Cumhuriyet Halk Partisi de bakın altını da çizelim. Bunu ben çok altını çizerek diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir parti. Yani evet, ideolojik olarak, marka olarak dolayısıyla Türk demokrasisinin de güçlü ve sağlıklı olabilmesi, muhalefetin de güçlü, sağlıklı bir siyasi yapıda olması lazım.
1: Peki.
0: Eğer biz demokrasik teamüllere, demokrasinin temel ilke ve esaslarına samimi bir şekilde inanıyorsak diye düşünüyorum açıkçası.
1: Aynı soruları size de soruyorum. Yani CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel kaldığı sürece, hı hı, parti içinde de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlemek istediği yol acaba bunu hayata geçirebilir mi? Bu kitlenebilir mi? Şu anki mevcut Cumhuriyet Halk Partisi ekibi, teşkilatı, delegeleri tarafından ne olabilir?
3: Tabii şu an mevcut şartlarda Sayın Özgür Özel'in iki kez meşru bir şekilde kurultayla genel başkanlığı tescil ettiği bir delege yapısı var ve teşkilat yapısı var. Dolayısıyla bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi noktasında olası bir olağanüstü kurultayda pek tabii ki yine aynı delegeyle gidecek ve aynı delegeyle gitmesi durumunda da tabii ki Özgür Özel'i destekleyen %99 muydu Aytunç Bey seçildi? Sayın Özel'in seçildiği kurultayda %99 desteğini aldı galiba.
2: %99.
3: Yani işte %90, evet. 100 diyelim yani böylesine bir destek almış bir kurultayda pek tabii ki Özgür Özel olursa, aday olursa olacaktır ya da seçilemeyecektir Sayın, hı-hı, Kılıçdaroğlu. Tam da bu yüzden Sayın Bahçeli'nin önerisi ve birlikte masaya kişisel ya da bireysel liderlik ya da koltukları bir kenara bırakıp önceliği, hatta partinin bile önüne geçip Sayın Bahçeli'nin hep desturudur. Yani önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.
2: %100.
3: Bunu söylediği için %100, işte
2: 1971, evet.
3: Dolayısıyla bu önemli şey hatırlatmayı Cumhuriyet Halk Parti'nin iki önemli ismini hatırlatıyor. Yani burada bir hakemlik yapıyor. İkiniz aranızda uzlaşın. Çünkü buradaki çekişmeler bakın sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye'nin genelindeki o bakın siyasal bir mesele, hukuki bir erozyona, bir adalet anlayışının farklı bir şekilde evriliyor ve Türkiye'de siyasallaşmanın ya da karşı tarafın, muhalefetin siyasetin icra etme noktasında adaletin terazisinde biraz daha farklı bir şekilde uluslararası kamuoyuna aktarıyor. Ne diyorlar? İşte Erdoğan karşısındaki lideri 19 Mart'ta işte şeyle mahkemelerle, hukukla geri çekti. Aynı manşet yine Sayın Özgür Özel için. Halbuki bu mesele Sayın Erdoğan'la açtı bir dava değil. Bizzatihi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtı bir davadır ama eğer ilk günden Sayın Kılıçdaroğlu bunun altını çizelim, ilk günden gelip işte avukatları azletmesi, yani yine bir İntikam ya da bir...
1: uzun zamandır hazır mıydı sizce Sayın Kılıçdaroğlu
3: buna? Bence kesinlikle çok kararlı. Ben kesinlikle çok kararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz aylardan itibaren işte yine açıklamalar yapmıştı bu butlan kararı öncesindeki. Kararlı ve kararlılığı da bu kendine göre o arınma, ki ben hep bunu her defasında dile getirdim. Bu Sayın Kılıçdaroğlu değil. Yani eğer bir siyasi partide bu meseleler kamuoyunun konuşacağı düzeyde eğer ayyuka çıktıysa bu meselenin, çünkü hep Cumhuriyet Halk Partisi hocama katılıyorum. Yani sadece kurumsallığıyla, itibarıyla Türkiye'de ilk siyasi parti, bir kere benim için çok değerli Hazreti Türk'ün kurduğu siyasi parti. Değerler üzerine bir milli mücadelenin, milletin kurucu partisi. Dolayısıyla bu hadise benim için değerli tarafı bu. Tam da böyle kurucu köklerine inmiş teşkilatı, disiplini ve en önemlisi sanıyorum böyle bu hadiselerden uzaklaşmış bir Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece muhalefetin, Türkiye'nin de özlediği bir siyaseti ortaya koyacaktır. Ama bunu maalesef bugün bu şartlarda getirmek, şu an Ekrem İmamoğlu, hala unutuyoruz, Ekrem İmamoğlu konuşmuyoruz. Ekrem İmamoğlu faktörü önemli bir faktör. Şu an delegelerin birçoğu Özgür Özel'i şu an oy verseler de sonuçta birlikte beraber çalıştı ve beraber belediye başkanlıkları
1: sürecinde. Tabii o değişimi ilk telaffuz eden isimdi. Ve
3: tabii
1: birlikte
3: ki beraber
1: de
3: değişimciler, aslında değişimcilerin desteklediği delegelerden bahsediyoruz. Ama yine tabii ki bu delegeler önceki 38. olağan kurultayda işte bu şaibeler vesaire konuşuldu. Ama iki kurultay oldu. İki kurultayda şu an öyle bir şey olmadıysa demek ki meşru bir şekilde seçilmiş bir genel başkan var. Ben o zaman ne kadar ağır eleştiriler yaptıysam bunu da meşru olarak görmekte fayda var. Çünkü bu çekişmelerin, bu kızıştırmaların, çünkü Özgür Özel'in bile söylemleri, bakın çok gerçekten geçtiğimiz haftalarda ben dün açıkçası Sayın Özgür Özel'in çok yüksek tondan bir açıklama yapacağını bekliyordum. Tıpkı 19 Mart'ta yaptığı gibi yine böyle.
1: Daha mı şey buldunuz?
3: Çok daha sert bekliyordum. Çünkü o zaman bir belediye başkanı, şimdi direkt partinin genel başkanı, direkt kendi muhatabı alınan bir karar çıkıyor. Tam aksine çok daha itidalle, çok daha düşük bir hani böyle sokağa karıştıracak ya da gençleri çağıracak bir konuşma olmadı. Bu anlamda bence değerliydi. Ama bunun önümüzdeki günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da birlikte bir araya gelip masada buluşup bu hadisenin artık... bilmiyorum yapar mı yapmayacağını düşünüyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Nasıl Güngör dedi ki bir üçüncü isim de olabilir, bu
3: çok
1: da konuşuluyor.
3: Mantıklı.
1: Olabilir mi
3: Sayın
1: sizce?
3: Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa zaten çok mantıklı bir öngörü Sayın Nasuhi Bey'in söylediği. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa Özgür Özel belki kendi arasında, bilmiyorum hala devam eder mi ama bir taraftan da bakınca seçmeninin ve teşkilatların istediği bir genel başkan varken onun devam etmemesi de bir taraftan, hep dedi ki seçmen iradesine engel olmaktır. Bu da doğru değil bana göre. Hukuk ya da bilmiyorum diğer konular ama siyasal etik açısından çok doğru değil bana göre.
1: İbrahim Bey, bu Yargıtay değerlendirmesi süreci ve temiz süreci belki birkaç ay sürebilir, bir yılı bulmayabilir diyor Selami Kur'an. Bir yandan bunun sürmesi, bir yandan görüşüp görüşmeyecekleri üzerine zaten hani bilmiyoruz, biraz önce değerlendirdik ama bu fiili durumda neler yaşanacağı, böyle bir ara dönem mi yaşayacağız? Belirsiz bir dönem mi olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nden? Bu biraz uzayabilir mi sizce? Ve az önce Özkan Salıcı ismi üzerinden de dile getirilen üçüncü bir isim formülü sizce güçlü bir seçenek olarak öne çıkar mı?
2: Şimdi birincisi bir şeyi, bilgi, ekstra bilgi vermeme izin veren, bu yarın tabii bir olağanüstü kurultay kararı alınacak olursa orada oy kullanacak delegeler şu anki delegeler değil. Onu düzeltelim. Hangi delegeler oy kullanacak? 2023 1 Kasım'ındaki delegeler oy kullanacak. Ya da 2023 4 Kasım'ındaki delegeler oy kullanacak. Çünkü 2023...
1: doğru, o zaten yok sayıldığı
3: yok
1: için önemli bir düzeltme
2: döndü.
1: Yaptınız. Doğru,
2: tabii.
1: Zaten
2: 2023 4 Kasım'ına geri dönüyor. Dolayısıyla evet. 3 Kasım'daki kimler delegeyse onlar kullanacak. Şimdi o delegelerin 185'i İstanbul delegesiydi. Blok zaten olarak Özgür Özel'i desteklemişlerdi. O delegasyonla ilgili daha sonra mahkemenin vermiş olduğu bir tedbir kararı olduğu için onlar kurultayda, ilk kurultayda diyelim ki 2 ay sonra bir seçim yapılacak olsa oy kullanamayacaklar. Dolayısıyla Özgür Özel'in 185 oyu da gitmiş olacak. Dolayısıyla 2023 delegat ve ilk turda hatırlayacaksınız aradaki fark ondan daha azdı. 9. Dolayısıyla 2023 delegasyonuyla kurultay yapmak aslında Özgür Özel açısından büyük bir handikap. Niye? Çünkü 185 delege bir kere kafadan yok yani. ve 185 eksiyle başlayacak.
1: Tabii, tabii,
2: yani
1: tabii.
2: Birbirine eşitti. 1300 küsür delege oy kullandı. Birbirine eşitti neredeyse. Buradan 185 delegeyi alın.

0: Ama Özgür Özel buna rağmen olağan su
1: Gidelim
0: kurultaya
1: diyor.
0: gidelim diyor. Biraz önce ismi zikredilen Oğuz Kağan Salıcı da yine bir an önce kurultaya gidelim diyenlerden biri. Oğuz Kağan Salıcı bu düzenlemeleri, bu şeyleri, detayları iyi biliyor. Niye? Çünkü uzun yıllar CHP'nin teşkilatlardan sorumlu
1: Teşkilatlardan
0: genel
1: sorumlu
0: başkan
1: başkanısın.
0: yardımcısıydı. Dolayısıyla Oğuz Kağan Salıcı da o delegeyle kurultaya gidilebileceğine inanıyor. Dolayısıyla ben o yüzden diyorum ki yani en orta yol, en hızlı çözüm bir kurultaydır. Bu kurultay Sayın Kılıçdaroğlu ya da onu destekleyenler açısından bir intihar kurultayı değildir aslında.

0: Aksine onların lehine diyorsunuz yani.
1: Bir nevi,
0: yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine bir tablo olur. Tekrar en baştan
1: lehine, tabii, tabii.
0: Gerek
1: çünkü
0: yok.
1: İlk turda başa başta hatırlayın.
0: Tabii,
1: başa
0: tabii,
1: başta
0: tabii.
1: Yani aradaki 8-10 farkı vardı. Ve şimdi onların 185'i seçime giremeyecekler. Geri kalan delegeler oy kullanacak. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel 185 oy ekside başlayacak. Yani dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu açısından büyük bir avantaj var. O yüzden de bu şey senaryosu, olağanüstü kurultay senaryosu, Sayın Kılıçdaroğlu açısından bir intihar senaryosu ya da galibin belli bir şey olduğu bir
0: ya
1: kurultay
0: bir teslim
1: senaryosu
0: olma gibi
1: değil.
0: Bir şey değil.
1: Şiil değil, değil kesinlikle, çünkü Özgür Özel risk alıyor. 185 delegesi olmayacak. İlk tur berabere bitmiş neredeyse. İlk turda bitmemiş, o yüzden yarış zaten. İkinci tura kalmışlar.
0: Kalmış.
1: İlk turun galibi çıkmamış. Hatırlayın onları. Dolayısıyla şimdi oradan 185 delege aldığınızda kim intihar ediyor? Olağanüstü kurultayda kim risk alıyor? Da, da intihar demeyelim.
0: Özel risk alıyor.
1: Kim risk alıyor? Kim avantajlı, kim dezavantajlı? Çok açık ara Sayın Özgür Özel dezavantajlı. Kim avantajlı olur onu bilemem. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayacağını söyledi. Bir kendisi bir adayı mı gösterir? Yoksa doğal olarak çıkacak işte Sayın Oğuz Kağan Salıcı gibi başka adaylar mı söz konusu olur? Onu bilemeyiz. Ama Sayın Özgür Özel'in yani olağanüstü bir kurultayda eksi 185 dezavantajla başlayacağını biliyoruz. Yani o yüzden hani o analizi doğru yapalım. Dolayısıyla orada olağanüstü kurultay bir, aslında Sayın Kılıçdaroğlu açısından
0: biz size
1: büyük
0: bir sorusu
1: bir
0: var Selami Kur'an'ın sanıyorum.
2: Yani
0: buna ilişkin
2: sorudan
0: soru
2: çok
0: mu?
2: Doğru, İbrahim Bey'in tespiti doğru ama şöyle bir hatırlatmayı yapalım. Yani şu ön kabulle bence yaklaşmak da sağlıklı değil. Yani 2023'teki delegasyonun tamamı 2025'te değişti diyemeyiz. Yani 2 yıl, 3 yıl, 2,5
1: tabii,
2: yılda
1: tabii,
2: delegasyon hiç tamamı değişmez. Kaldı ki 21. olağanüstü kurultayda, yani 26 Nisan 2025'te yapılan kurultayda zaten İstanbul delegeleri dışarıda tutuldu. Oy kullandırılmadı.
0: Evet evet.
2: Yani
0: biliyorum.
2: Orada tabii. İl seçim kurulu, ilçe seçim kurulu kararı var. Dolayısıyla buna rağmen yüksek bir oy potansiyeline sahip. Demek istediğim bu.
3: Ya.
2: Efendim?
0: %100'ün yazdığı önce söylüyor.
2: Tabii. Yani bir de 2023 ile 25 arasında ki 2-2,5 yıllık dönemde CHP delegasyonunun tamamının değiştiğini, bin dakika olduğunu bilmiyorum. %50 mi değişti, %20
0: mi? İbrahim Bey'in söylemeye çalıştığı şey, yani bugün bir olağanüstü kurultaya gidilirse daha
2: orada
0: sonra değişen ya da seçilen ekip
2: ben.
0: Değil. Yani delegeler
2: hayır, hayır,
0: değil.
2: Orada teknik olarak katılıyorum. Eğer mahkeme ara kararında olağanüstü kurultaya gidilmesinde yönde bir karar verseydi zaten 4-5 Kasım'dan sonra yapılan tüm kurultayları hükümsüz saydığı tabii. için doğal olarak teknik olarak hukuk tekniği de açısından da 4-5 Kasım'daki delegasyonla olağanüstü
0: yani
2: kurultaya
0: yani şaibe
2: giderdi.
0: Olduğu söylenen bu kurultaydaki
2: tabii.
0: mevcut olan
2: tabii,
0: delegelerle
2: tabii.
0: yani aynısının tekrarı
2: çünkü,
0: olacak.
2: Yoksa kendisiyle
0: ama,
2: çelişirdi zaten.
0: Ama Özgür Özel aleyhine bir 185 kişi hayır, orada
3: şöyle,
0: oy
3: evet,
0: kullanacak.
3: 3 Kasım 2023'e döndük biz şu anda.
0: Evet,
3: yani
0: 4-5
3: Kasım'da kurultay oldu. 3 Kasım 2023'teyiz. Delegeler o zamanın delegeni kimse delegedir. Parti meclisinde kim varsa parti meclisindedir. MYK'da kim varsa MYK'dadır. Genel başkanımızdır kimse onlardır. Burada 682 oy almıştı Özgür Bey. 664 oy da Sayın Kılıçdaroğlu almıştı.
4: Ufak
3: 18 oy arada oynamıştı.
0: Sonra
3: 185 matematik hesabı yaparsak İbrahim Bey'in dediği gibi yani 497 kalıyor. O 185'i çıkarttığımız zaman Özgür Özel'in şeyinde. Fakat yani bu matematik hesabıyla olabilecek bir şey değil.
4: İkisinin
3: yani
4: üzerinden çok şey
3: anket,
4: çok,
3: tabii, yani, çok, yani, çok İbrahim Bey'in uzmanlık alanı onlar vesaire ama yani 2023'teki kafa yapısı ve 26'ya geldiğimizdeki farklı, süreçte siyasi. Özgür Özel her şeye rağmen yanlışıyla doğrusuyla
4: evet, tabii,
3: liderliğini her şeye tabii, rağmen biraz aynen. pekiştirmiş bir isim olarak karşımıza
5: çıkıyor. Evet. Uzun süredir.
3: Kendi seçmeni tabanında da kabul görmüş bir isim olarak karşımıza
0: çıkıyor. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu ilçelerden başlayarak
3: işte
0: yeni,
3: o yüzden
0: yeni bir seçime gitmesi
3: en uygun zaman
0: kazanma
3: dediği, tabii, en uygun zaman dediği zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun o mahalleden başlayıp ilçelere
0: zamana
3: devam edip zamana yayma tabii yani doğal olarak ya
4: oyalama.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Burada
4: efendim?
3: Biz
4: oyalama
3: aslında
4: taktiği, oyalama taktiği
3: ya biz burada şöyle yani evet biz burada şunu tartışıyoruz ama yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yol haritası uzun zamandır var zaten. Yani çalışıyor evet. zaten.
4: Yeni
3: bunu.
4: Bir karar.
3: Hani ne kadar ben mutlak mutlak konuşmuyorum, onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum diyebilir. Ama baktığın zaman dar kadrosuyla biraz önce Nasuh Güngör zaten şeyi de söyledi. Yani
0: tabii
3: yerel
0: bir
3: yönetimleri
0: var yani.

0: Ofisinde aktif
1: nasıl
0: olarak
1: devam. Siyasetin rant aracı olmaması gerektiğini veya işte o belediye başkanlarının siyasetin iradesine vurgu yapmaması veya öne çıkmaması gerektiği, yani bunlara kadar çalışabilen bir isimden bahsediyoruz. Şimdi o yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir plan ve bir takvim olduğu çok net. Çok net gözüküyor. Zaten onların çekirdek kadrosu da diyor ki biz CHP genel merkezini kurtaracağız diye geliyorlar. Yani CHP genel merkezinde yaşanan son işte 19 Mart'tan bu yana süren ve karşımıza çıkan tabloyu onların değerlendirmesiyle söylüyorum. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi için kabul edilebilecek bir tablo değildir değerlendirmesi yapıyorlar. Ve bu tablodan Cumhuriyet Halk Partisi çıkması gerektiğini söylüyorlar.
2: Temiz siyaset. Temiz
1: siyaset diye bakıyorlar. Arınma bakıyor. Arınma diye bakıyorlar. Arınma. Vesaire vesaire.
0: Evet.
1: Yani ben sadece Nasuhi'ye şöyle katılmıyorum. Sayın Bahçeli'nin feragat değerlendirmesi. Feragat demek vazgeçmek demek. Vazgeçtiğini yani ortak akılla hareket edin ama vazgeçtiğini söyle diyor. Yani Sayın Bahçeli Kılıçdaroğlu'na. Ve ama ortak hareket edin diyor. Yani, o anlamda bence Sayın Bahçeli yani Kılıçdaroğlu'nun veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar kaotik bir ortama girmemesi için böyle bir çözüm önerisinde bulunuyor. Feragat etmek, vazgeç diyor. Yani sana verildi, evet sen hukuken haklı olduğun ortaya çıktı.
3: Bizi
1: 13 yıl yönettin bu partiyi ve şu anda da hukuken de haklı olduğun ortaya çıktı diyor. Ama, amasını koyuyor. Aytunç, hukuk ne kadar cevap yani, verirse diyor.
4: Kemal Bey çekilince ne olur? Ne olacak Kemal
1: Bey çekilince? Hayır, pes etme. Pes etme anlamında değil. Pes etme değil.
3: Bir
1: değil. Ortak
3: bir
1: buluşma, ortak bir buluşma üzerinden nasıl evet. yürünebilir ve ama zaten şöyle bir durum da var. Bence Hı-hı. Sayın Hı-hı. Bahçeli Özgür Bey'den de işte İstanbul'dan kop diyor. Yani o mesajı da veriyor bir taraftan da. Yani partide daha
3: yani Ekrem İmamoğlu o
0: İstanbul'dan kop derken
1: Ekrem İmamoğlu ve yani arkadaşlar
3: İstanbul'dan diyor.
4: Oradan, öyle kop. İmamoğlu'na.
1: Şimdi diğer taraftan da CHP bölünür mü şeyini
0: size
1: söyleyeyim
0: söz vereceğim,
1: ben
0: unutmadım sizi
1: bir cümle
0: İbrahim Bey.
1: Bir cümle evet. onu söyleyeyim CHP bölünür mü şeyinde Ekrem Bey'e yakın isimler yeni bir partiyle yola çıkılmasını ve hareket edilmesini savunurken Özgür Bey ve ekibi baba ocağıdır burası ve bu partiyi terk etmeyelim ve bu partide kalalım vurgusu
0: yani
1: yapıyorlar.
0: Orada da bir görüş ayrılığı var
1: görüş
0: diyorsunuz.
1: Ayrılığı var
0: Özgür evet. Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında var. Buyurun İbrahim Bey.
5: Şimdi sözlerimi şöyle tamamlayayım ben. Şimdi birincisi şey yani bir olağanüstü kurultay Sayın Kılıçdaroğlu açısından bir felaket senaryosu falan değil. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihi başka bir şey. Biraz önce konuştuk. Olağan kurultay ve şey yeniden delegelerin belirlenmesi. Çünkü 2023 delegesi her ne kadar kendi döneminde belirlenen seçilmiş delegelerse de yani dolayısıyla bu şey sözleri de doğru değil. Bu herkes kendi kızı, yeğenini, torununu, akrabasını, eşini, dostunu delege yaptı. Şu ankiler için bu doğru olabilir ama 2023'te ilgili bunu söylediğimizde o dönemin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve onun yönetimi. Dolayısıyla o dönemdeki delegeleri şu anki yönetim belirlemedi. Yani bunları net bir biçimde ortaya koyalım. O delegeler Sayın Kılıçdaroğlu döneminde belirlenmiş delegelerdi.
0: Evet.
5: Bizzat Sayın Kılıçdaroğlu belirlemedi ama onun genel başkanlığında tabii. belirlenmiş delegelerdi. Şimdi her kararın, her tercihin bir alternatif maliyeti var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben olağan bir kurulta yapayım. Dolayısıyla bir yıl boyunca partiyi yöneteyim. Bir buçuk yıl ne kadar sürecekse. Ondan sonra işte bir kurultayda seçilecek birine partiyi teslim edeyim diye bir tercihte bulunursa bunun bir alternatif maliyeti var. Ne o? İşte parti içinde kaos, iç çelişkilerin büyümesi ve belki de parçalanmaya giden bir yol ve seçmen tabanının kaybedilmesi. Bunlar alternatif maliyetler olarak hı-hı. önünde duruyor. Hepsi aynı anda olacak, hepsi birden olacak falan demiyorum ama bu şeyler, bu maliyetler ortada duruyor. Bir de şu olağan üstü kurultaya gitme durumunda. Şimdi bunların bir şeye analizini yapması gerekiyor. Risk, fayda, maliyet analizini yapması gerekiyor. Bir SWOT analizine ihtiyaç var benim
0: kimi?
5: Gördüğüm kadarıyla.
0: Kimi?
5: Riskler, faydalar, maliyetler, zararlar, güçlü yönler, zayıf yönler. Ama yani benim bir yol haritam var. Bu yol haritasından giderim. Bedeli ne olursa olsun dediğinde işte o zaman bizim biraz önce tahminlerimiz yani kaos olur, partiyi yönetemez, parti meclisinde sıkıntı yaşar, parti grubunda büyük çatlaklar ortaya çıkar, parti bölünebilir, bu durumda seçmen bölünür, bu durumda rekabet etme şansı ortaya kalmaz gibi bütün riskleri üstlenmiş olur. Dolayısıyla bu iki şey arasında yani temiz bir parti kurmakla partiyi kaybetmek.

0: arasında bir şey, o maliyeti de üstlenecek. Bence bir tercih yapmak zorunda. Ben hani Sayın Bahçeli'nin çağrısı da aslında uzlaşın ve bu riskleri üstlenmeyin diyor.
1: Sayın
0: Oğuz Kağan
1: Kılıçdaroğlu'nun
0: Sağlıcı benzer bir şey söylüyor. Onun
1: uzun
0: dışında çok
1: zamandır
0: sayıda
1: buna
0: insanda
1: hazırlık.
0: benzer taleplerde bulundu. Ben de aynı şeyi öneriyorum.
1: Evet, uzun zamandır buna aslında hazır olduğu yani ve belki de bu kararı beklediği gibi bir yorum var ya. Kemal Kılıçdaroğlu bugün CHP seçmeninde de güçlü bir karşılığı olduğunu mu düşünüyor sizce? Yani bu konudaki tutumunu, tavrını siz nasıl buluyorsunuz? Çünkü CHP seçmenin önemli bir kesiminden de gördüğümüz kadarıyla buna bir yüksek bir tepki var.
0: Bunu bir şey olay gerçekleşmeden ölçmek çok mümkün değil. Bazı araştırma kuruluşlar bunu ölçmeyi denediler. İkiye bölünürse ne olur falan. Kimisi CHP çok oy kaybediyor dedi. Kimisi ya o kadar da değil birbirine yakın falan diyor. Ama benim yani söyleyeceğim şu olur. Bir yeni gelen seçmenler bir kere gider. Dolayısıyla CHP o 30'u aşmış CHP klasik tabanla işte 20-25 arasında geri döner. Birincisi
1: O
0: bu.
1: da demin
0: İkincisi
1: söylediğiniz
0: onu
1: ikiye
0: eşit
1: bölün.
0: bile bölüşseler. Biri biraz fazla bile alsa rekabet gücü kalmaz. O yüzden yani bu şu an için en azından bunu net bir biçimde söyleyebiliyoruz.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Nasuhi?
2: Evet. Şöyle bir şey. Yani ben bu feragat konusundaki görüşümü tekrar ediyorum. Yani Aytunç'la işte o konuda görüş ayrılığımız var ama ben o feragatın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu pozisyonu terk etmesi falan gibi de algılamıyorum. Bu arada ilk turda konuşmuştuk söylerken ya da dinlerken diyeyim daha doğrusu. O kadar dikkatimi çekmemişti de. Ya bir an için Sayın Kılıçdaroğlu'nun değil de bir çağrı heyetinin atandığını düşünseniz bugün kopan kıyamet bunun kaç katı olurdu sizce? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atandı, iktidar oraya kayyum getirdi vesaire gibi inanılmaz bir tepki olmaz mıydı? Yani bu sanki böyle daha ılımlı bir çözümmüş gibi bir yaklaşım konuştuk ama ya sonradan düşündüm doğrusunu söylemek gerekirse bunu. Bence bu yönüyle hani Kemal Kılıçdaroğlu'na da
1: Daha sert
2: hatırlarsanız
1: bir reaksiyon mu olurdu?
2: Çok çok daha sert bir reaksiyon olurdu.
3: Her
2: Çok daha sert.
3: halükarda bir tepki
2: Yani bu şu
3: olurdu,
2: andaki...
3: doğru. Her halükarda.
1: Tabii her halükarda
3: Evet.
1: zaten
3: Her
1: olur da
3: halükarda.
1: birbirine
3: Yani
1: kıyasla.
3: yargının müdahalesi, darbe vesaire
2: Yani
3: istifadeler zaten çok
2: şimdi
3: olmuyor.
2: yok her halükarda olurdu hocam katılıyorum size ama bir çağrı heyeti üzerinden olacak tepki bunun misli misli fazla olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle yakınlıkları, uzaklıkları filan yani onların her biri bir yana sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim. Elbette aldığı çok büyük tepkiler de var. Bu da doğru. Ama aynı yere konulamayacağını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Kemal Bey'in tabii ki üçüncü isim ya da kendisiyle ilgili veya yakın süreçle ilgili bir hikayeye ihtiyacı var. Yani bu hikayeyi hani henüz görmeden, evet ben de Serap seninle aynı kanaatteyim. Yani uzun süredir hazırlandığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani az önce benim de 7-8 başlık altında söylediklerimde buna işaret ediyor. Peki bu hikayeyi kendisi üzerine kurma ihtimali var mı? Yani kendi genel başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığı adaylığı. Görünen o ki yok zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir gündemi olduğunu zannetmiyorum. Şimdi parti meclisinde sorun var. Valla sayısal olarak baktığımızda hiç öyle bir şey görmüyorum ben. Yani geçmişe döndüğümüzde söylüyorum 2023 dönemine. Bir de şey enteresan değil mi? Mesela Sayın Özgür Özel toplantılar yapıyor, yapacak. Şu an onun toplandığı parti meclisi hukuken parti meclisi mi? Hayır değil.
1: Evet ya öyle
2: Milletvekillerini toplayacak,
3: görünüyor.
2: onlara
3: Resmi
2: genel
3: olarak
2: başkan
3: değil
2: o
3: yani.
2: evet değil. Ay şimdi bu ama bakın burada işte zaten hani bayramdan sonra bu çözülür vesaire diye konuşuyoruz ama bu öyle olacak mı, olmayacak mı mesela
1: Zaten
2: Cumhuriyet
1: o
2: Halk
1: nedenle
2: Partisi
1: soruyorum
2: içinde?
1: Nasuhi. Ben şunu anlamaya çalışıyorum.
2: Evet.
1: Yani ana muhalefet partisi böyle bir hukuki süreç var. Ve eğer bu senin aktardığın gibi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki bunu daha zaman ayırarak ilçe teşkilatlarından başlayarak daha bir yıla 1,5 yıl vadeye yayabilecek bir yöntemle yapmaksa yani öyle bir sürece girerse bu ya en başta da söyledim ama böyle bir gerçek var önümüzde bir seçim var. Kemal Kılıçdaroğlu eğer partisini güç yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni güçlendirmek yani bu olumlu bir katkı sağlamak istiyorsa böyle bir durumda CHP böyle bir süreçte yakalanırsa seçimi ne olacak CHP'ye? Aday çıkarma
2: Evet. Bu önemli.
1: belirsizliği
2: Buna
1: bunlar çok önemli sorular değil mi Onur
2: en
1: adına?
2: son tabii ki. Yani çok önemli. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi bunu 2023'e doğru giderken de altılı masanın merkez gücü olarak da çözemedi bir yönüyle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla yola devam etti.
1: Evet.
2: Sonuçlar ortada.
1: Tabii
2: Şimdi o
1: ayrı ayrı
2: geride kaldı
1: konuştuk
2: ama
1: kim aday
2: bugün için bu
1: olacak diye.
2: söylediğin çok evet, çok sıcak bir soru bu söylediğin ama ondan öncesi var. Şimdi bütün şey tanımlar bence önemli ölçüde de haklı. Sosyolojik olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteğinin daha az olduğu, İşte bu konuda hükümetle, devlette işbirliği yaptığından tutun da mahkeme süreçlerine müdahale edildiğine kadar bir sürü hikayenin içinde deniliyor ki Sayın Kılıçdaroğlu bu tarafta kaldı. Asıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi, taraftarı burada. Şimdi bu bugün için bir kabul ve dediğim gibi bunun bir sürü delilini de ortaya koyabiliriz. Kitle, meydanlar, mitingler vesaire. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu konuda şu anda sadece sahip olduğu hukuki yetkiler üzerinden değil, bir siyasi yol haritası aynı zamanda bu ifade ettikleri. Bu şu demek, Ekrem İmamoğlu'yla partinin delegasyonu ve teşkilatları üzerinde başlayan süreci ben arındıracağım demek. Bu siyaseten bu demek. Bundan da vazgeçecek gibi görünmüyor. Yani bunu bir hedef olarak ortaya koymuş. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun bu saatten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu bir siyasi partide, yani hukuki süreçlerin nereye gider ayrı bir konudur, bulunma ihtimali görünmüyor. Kılıçdaroğlu'nda buradan ben bir minim sapacağını zannetmiyorum. Peki bu hikayeyi mesela şurada aynı yerde miyiz? Sayın İmamoğlu ile ilgili dava süreçleri başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepkisi devam etti. Sayın Özgür Özel her hafta gitti, ziyaret etti, mitingler yaptı filan. O ilk günlerdeki atmosfer içinde mi Cumhuriyet Halk Partisi? Hayır. Diğer belediyelerle ilgili söylediğim hikayelerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç etkilenmediğini, her şeyi normal gördüğünü az önce anlattım. Bence bunu da öngöremeyiz. Bu böyle de değil. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de kendi yerel yöneticileri başta olmak üzere ortaya çıkan hikayelerin ne olduğu konusunda ciddi bir fikre de sahip. İşte burada bir arınma hikayesinin karşılık bulma ihtimali var mı? Bu Kılıçdaroğlu ve ekibinin elbette siyasi becerisine kalmış bir iş. Yani buna Özgür Özel iştirak eder etmezin tabii ki bir önceliği var. Özgür Özel'in tabanda oluşturduğu karşılık vesaire, bunların her biri önemli. Fakat hukukun kararının aleyhine genel merkezi terk etmemek, parti meclisi yokken varmış gibi davranmak, işte diğerleri varken yokken işte onların varlığı üzerinden bir takım hikayeler anlatmaya çalışmak bir süre sonra Özgür Özel'i de bir çıkmaza sokacaktır. Ya yani bütün bunlar önümüzdeki sorular. Peki seçim konusu? İşte seçim konusuna gelince orada şöyle bir şey var. Yine aynı yerde olmamaya dair bir örnek. Mansur Yavaş'la ilgili bundan 6 ay, 9 ay, 1 yıl önceki Özgür Özel'in kanaatleriyle bugünkü kanaatleri aynı yerde mi? Hayır, 180 derece farklı. Ya bugün mecbur kaldığı takdirde onun adaylığına bile, onun açısından söylüyorum, bile kısmı bana ait değil, razı olabilecek bir yerde duruyor Sayın Özgür Özel. Bu kadar net söylüyorum.
1: Kemal
2: ama bundan öncesinde
1: Mansur Yavaş aday gösterirse, Mansur Yavaş böyle bir tabloda yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak aday olur mu?
2: Mansur Yavaş'la ilgili değil bu söyleyeceğim. Tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a bakışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakışından aynı yerde olduğunu düşünmüyorum. Ancak az önce söylediğim yerel yönetimlerin, parti siyasetinin, yerel yönetimlerin değil sadece, yerel yönetimlerin ve yerel yöneticilerin parti siyasetinin önüne geçmesi anlamındaki o tedbir paketinde geri geldiğinde Mansur Yavaş'a da bu konuda hayır bu böyle olacak diyebilir Sayın Kılıçdaroğlu. Yine söylüyorum aynı yere koymuyordur. O nedenle yani Cumhurbaşkanı adayı kim olur meselesi hayli karmaşık. Özgür Özel kendisi aday olmak ister mi? Bence başından beri istiyor. Hakkıdır da. Yani sonuçta siyaset yapıyor, böyle bir makamı neden istemesin? Ama onun önünde de artık o 1,5 yıl önceki, yani Özgür Özel de olsa Cumhurbaşkanlığını kazanabilir meselesi yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölüneceğini düşünmüyorum. Özgür Özel ve arkadaşlarının da gayet net bir biçimde altı ok çatısı altından ayrılmama konusunda kararlılık göstereceğine inanıyorum. Bu önemli. Bu altı ok, bu sembol, o çatının altında olmak. Oradan kalkıp gittiğinizde, yine unuttum hanginiz söyledi ama ana gövdeden kopma konusunda bir tek AK Parti bunu yapabildi. Doğrudur. Peki. Türkiye'de başka bir örneği de yok. Yani ana gövdeden kopma noktasında çok istekli olduklarını da sanmıyorum Serap.
4: Ben aslında Nasuhi'nin bıraktığı yerden bir cümle ekleyeyim.
1: Evet.
4: Dün çok şimdi. Özür dilerim Oral abi. Dün Sayın Özgür Özel otobüste MYK toplantısından sonra basın toplantısında da konuştu.
1: Evet.
4: Ve şunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etseydim, ben aday olurum, Ekrem gitti deseydim, Ekrem'e sırtımı dönseydim, Mansur Yavaş gibi bir seçeneği tüketseydim benden iyisi yoktu arkadaşlar. Şu anda siz de evlerinizde rahattınız. Ben de bu koltukta rahat oturuyordum diye bir cümle kurdu. Bence Özgür Bey'in aslında önümüzdeki dönemde kendisine böyle bir teklif mi geldi? Hani veya birileri yani aracılarla bunu mu söyledi?
5: Bir de çok özür dilerim, katkı sağlayayım. Katkı sağlamak isterim belki tam da bu anlamda. 3-4 defa müesses nizamdan bahsetti dün.
4: Evet.
5: Bu da bence manidar yani.
4: Şimdi Özgür, hani tam Özgür konu... Özel'in biraz önce Anna Sui dedi ya, yani Özgür Özel adaylık istiyordu.
1: Evet.
4: Ama dediği gibi son 6 aydır veya 8 aydır
3: nedir
4: mesela
3: müesses,
4: Sayın Mansur Yavaş'a karşı tavrı değişti.
3: Kavramı bir açsak aslında. Değil çok mi?
1: Çok az
3: nedir
1: vaktimiz kaldı. Çok uzatmadan
5: açalım. Çünkü ilk kez böyle 3-4 defa kullandık.

0: Allah. Mahkemesi karar verdiği zaman Türk yargısını kutladılar. Kutlandı yani. Ben biliyorum CHP
1: 41. Asliye'yi.
2: Evet, evet.
0: Şimdi bu mahkeme
2: hocam,
0: karar
2: haklısınız.
0: Veriyor. Yani evet. Nedir müesses? Yani hukuk kendi mecrasında işliyor. Bakın teknik olarak evet. Eksik, yanlış, doğru onu tartışılması da lazım. Ama böyle müesses nizam, böyle sihirli kavramlar, bilmiyorum böyle bilinmez şeyler kullanarak ya Türkiye'de demokratik standartlarımız, hukuk devleti ilkelerimiz ağır aksak, altını da söylüyorum, evet. Çizerek de söylüyorum. İşleyen bir ülkeyiz biz.
3: Hocam çok hızlanmam
0: yani
3: gerekiyor.
0: Yani böyle topyekün...
3: Hiç söz veremedim çünkü son dakikalara geldik.
0: Müesses nizam vesaire dendiği zaman... Buyurun, buyurun Orhan Bey.
3: Şimdi adaletli davranayım.
4: Ne olacak sorusuna biraz tabii belediyelere yapılan operasyonlar sürecek mi? O operasyonlar ne gibi sonuçlar doğuracak? Bir kere bu hesabın içinde bu da var. Burada şimdiye kadar Özgür önemli bir rol oynadı Özgür Özel. Yani operasyonların yıldırmak ihtimali olan kitleleri toparlamak bakımından önemli bir rol oynadı. Biraz da onun için bu ilgiyi görüyor. İkincisi bir şey daha yapıyor Özgür Özel. Uzlaşmacı bir dil kullanıyor aslında. Çok sert konuşuyormuş gibi. Yani biraz önce bir örneğini de verdi arkadaşlar. Uzlaşmacı bir şeyi de var.
3: Yaklaşımı
4: da var. Ve bu uzlaşmacı yaklaşım belki de önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni siyasi atmosferler de yaratabilir. Yani barış içinde fazla gürültü patırtı olmadan iktidar ve muhalefet uzlaşabilir. Ve uzlaşarak bir seçime gidebilir. Yani bütün bu ihtimallerin, çok çeşitli ihtimallerin olduğu bir iki sene yaşayacağız. Ben o nedenle bir kere hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Yani Ekrem İmamoğlu orada dururken Özgür Özel başka bir şey yapmıyor. Yani sonuçta Türkiye'nin bu zorlanmaların sonucu, yani siyasi bakımdan zorlanıyor. Kaos var. Evet. Ana muhalefet partisinin hali var. Daha saysak bir sürü olumsuz şey sayabiliriz. Bütün bu olumsuzlukları aşabilecek yeni bir arayış ihtimalini gözden uzak tutmadan bakmak lazım olaylara.
3: Aytun Çerkin az önce dedi ki o konuda Özgür Özel daha çok baba ocağında kalmaktan yana ama Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimler yeni bir oluşum, yeni bir parti fikrine daha yakın. Sizce de öyle mi?
4: Bence yani tamamen umutlarını kesmedikçe CHP'de kalmayı, CHP'de kalmaktan, hepsi kalmaktan yana. Ama yani yargı yoluyla başka yeni darbeler yerlerse, o darbeler daha fazla zaaf yaratırsa o parçalanmaya da yol açabilir. Ama şu anda görünen o ki Özgür Özel'in yürüttüğü şeyden umutlular. Yani bu yoldan gidersek ve seçimlere de ulaşabilirsek biz...
3: Ama bir mahkeme kararıyla şu anda
4: o şimdi yeni bir kaos...
3: CHP Genel Başkanı
4: evet, o
3: değil Özgür Özel.
4: Şu sonucu da çıkarabilir o. Motivasyon da yaratabilir. Bu krizler yeni motivasyonlar yaratabilir.
3: Seçmenini konsolide mi eder diyorsunuz?
4: Tabii mesela bir araştırmalar ne gösterecek bu son kararıyla birlikte?
1: Mutlak
4: kutlam kararından sonra yani İbrahimler'den tabii biz onları dinleyeceğiz. Ne sonuç veriyor? Olumlu mu olumsuz mu? Seçmeni olumsuzluğa mı itiyor yoksa daha... Sıkı davranmayan
3: doğru. Yani biz burada hep CHP seçmenini konuşuyoruz ama tüm partilerin seçmenlerinin bir kanaati var.
4: Tabii.
3: Yani buna diğer muhalefet partilerinin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, AK Parti'nin seçmenlerinin...
4: Ya mesela bugün...
3: Hatta siyasetçilerin de farklı kanaatleri
4: bugün
3: var.
4: Bugün DEM Parti yöneticisi CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İstanbul'da pardon. Bir açıklama yaptı. Bayağı radikal bir şekilde karşı çıkıyorlar. Yani mesela DEM Parti son dönemde dikkat ediyordu üslubuna çözüm süreci nedeniyle dünkü açıklama bayağı sert. Alıştığımız
3: sizin beklentinizin üzerinde bir destek verdi yani bu
4: evet,
3: karar sonrası.
4: Evet, beklemedik bir şekilde. Böyle, yani bütün bunları yeni şeyler eklenerek bakmak lazım. Hiçbir şey dediğim gibi durduğu yerde durmuyor. Hiçbirimizin fikri sabit bir şekilde yürümüyor. Yani mesela uzlaşma fikrini en sert kavganın olduğu zaman kullanmak gerekiyor. Ve bence evet. Giderek oraya doğru gidiyoruz. Biz yani şimdi CHP'ye mutlak kutlan diyoruz ama bu iktidarla muhalefet arasındaki gerginliği de artırıyor. O gerginlik de yükseliyor.
3: Bakalım bu bayram sürecinde daha farklı adımlar atılacak mı? Böyle son sanıyorum bir dakika kaldı. Aytun Çerkin'e az önceki şey sormak istiyorum, evet, sana. Evet. Özgür Özel'in cümlesini okudun ya, hani ben aday olsaydım Mansur Yavaş'a
2: Ekrem'e sırtımı dönseydim, Mansur'u tüketseydim.
3: Bunlar olmazdı.
2: Bunlar olmazdı. Siz evinize rahat olun. Ben burada Özgür Bey'in bunu daha açması gerektiğini savunuyorum.
3: Ben buna yorum yapmıyorum
2: ama yani sonuçta şöyle, 2023 seçimlerine giderken biz kazanacak aday tartışması yaşamıştık.
3: Evet.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı, Ekrem İmamoğlu veya Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı mı olursa kazanırdı.
0: Siz nizam mı engelledi?
2: Şimdi de Ekrem İmamoğlu
0: veya Mansur Yavaş'ın
2: tartışılır.
5: Yani tartışılır.
3: İktidar Partisi onu diyor ya.
0: Hayır, şu müesses nizamı bir açsalar. Bak açalım ya. 2023'ü hatırlıyoruz. Gerçekten aradan önemli. 1000 yıl geçmedi. Yani ne masaydı o? Altılı masa mıydı? Gelişler, gidişler, birliktelikler, ayrılıklar, adaylaşma sizinle de burada yaptığımız yayınlarda ben o zaman da dedim. Bu başkanlık sistemidir. Başkanlık sisteminde de en az bir yıl önce başlayarak sizin başkan adayını belirlemeniz lazım. Kadrolarınızı belirleyin. Bunlar dediler ki önce program yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Sonra adaylaşma noktasına gelince kıyamet koptu. Kıyamet
5: dengesizlik sorunu var.
0: Dolayısıyla yani o zaman mı müesses nizam durdu dedi ki ya...
3: Bu sefer işte, erken belirlediler işte.
5: Müesses nizam dinlemeden işte.
3: Adayımız dediler. Orada da niye bu kadar erken?
0: Ama şöyle bakın, o dönem adaylaşma noktasında rekabet vardı.
3: Çok gecikilmiş.
0: Ama şimdiki dönemde ayrışma bence çok farklı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun o yaptığı videoda açıklamada temiz siyaset, ahlaklı siyaset noktasında ciddi bir ayrışma olduğu kanaatinde.
3: Bunlar tabii seçmende nasıl karşılık bulacak? Yani adaylaşma noktası değil artık.
2: Ayrıca ben program biterken...
3: Seçmenin iradesi de çok önemli. Son şey olsun çünkü doğrusu.
2: Zaten başka bir şey söyleyeceğim. Oral Çalışlar'ı tebrik ediyorum. Sarı lacivert giyinmiş. Fenerbahçe'nin herhalde önümüzdeki dönemdeki yükselişinin mesajını veriyor bize.
4: Umarım.
5: Evet, inşallah.
0: Fenerbahçe'nin de hayırlı kongreye geçirmesini dileyelim. Bir Beşiktaşlı olarak.
2: Evet, Sayın Aziz Yıldırım bugün adaylığını
0: tebrik ediyoruz.
2: Yönetimini açıkladı.
0: Tabii.
2: İnşallah
5: gönlümüzü şampiyonu Fenerbahçe'miz.
0: Evet. Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun.
3: Hemen yönetmenim saniyeye sorayım. Doldu galiba süremiz değil mi?
2: Nasuhi de bir şey söyleyecekti ama Fenerbahçe ile ilgili.
3: Bir şey söylüyor muydun Nasuhi?
5: Biz buradan sarı diyelim Ankara lacivertine.
6: Söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu mutlak butlan kararına İstanbul'da yakalandım. Dün planlanmamış yayınlara girdim. O arada Galatasaray'ın değerli başkanı Dursun Başkan da bizim yayınımızdaydı.
3: Evet,
6: çıkışta
3: evet,
6: sohbet orada ettim. Başkan dedim, sizi çok seviyorum ama bir Fenerbahçeli olarak bizi o kadar mutsuz ediyorsunuz diye. Böyle centilmence tokalaştık kendisiyle.
3: O zaman böyle noktalayalım.
4: Gelecek sene Fenerbahçe şampiyon olsun temennileriyle.
2: Tabii.
0: Bayramın da Türkiye'de siyasetin tansiyonunu düşürmesini,
5: evet,
0: Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok önemli bir ana muhalefet partisinde birlikte bir uzlaşma noktasına gelmelerini, suhuletle, sağduyuyla bir noktaya gelmelerini dileyelim. Bayramın da, Kurban Bayramı'nın da buna vesile olmasını dileyelim. Ülkemizin, evet, milletimizin de bayramını tebrik edelim. En azından ben
3: güzel,
0: kendi adıma.
3: Güzel bir temenniyle böyle bayrama da
6: çok
3: bağlayarak biz
6: sağlamış
3: tüm konuklarımıza, uzaktaki Ankara'daki konuklarıma, stüdyomuzdaki değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum değerli
5: teşekkür
3: katkılarınız
5: ederiz
3: için. Bir reklam arası.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza.
8: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
9: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
8: Ozan'cım, neredesin? Gözde birazdan evde olur.
10: Ozan, iyi misin? Ozan?
11: Sürpriz!
12: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
7: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. aşka atılan

0: 인사.
1: Olaylar ve görüşleri artık burada noktalıyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan itirazını karara bağladı. Kurul, CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.
1: Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. CHP'nin mutlak butlan için itiraz başvurusu reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu itirazı görüşmek için toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan itirazın reddedilmesi kararı çıktı. Karar sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta kameraların karşısına geçti.
2: Seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istedim dedi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı sönmezse Kılıçdaroğlu'nun Özel'e en uygun zamanda kurultaya gidelim dediğini açıkladı.
3: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
1: Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istediğini açıkladı.
3: Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
1: Özgür Özel CHP'ye mutlak butlan kararının ardından genel merkez önünde toplanan partililere hitap etti. Bayramdan sonra kurultay için harekete geçeceklerini söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi delegesi olursa olsun bayramdan sonra benim tavizim yok dediğim olur en kısa zamanda en uygun zamanda olur denilen o kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.
4: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'ye mutlak butlan kararını değerlendirdi. Milletimiz müsterih olsun, 150 yıllık demokrasi geleneğimiz bu krizi elbet aşacaktır dedi.
5: Demokrasinin temelinde millet egemenliği, eşitlik ve adalet vardır. Tam ve kamil demokrasilerde siyasi partiler milletin iradesiyle kurulur ve milletin iradesiyle yoluna devam eder. Buradan ilan ediyor ve hatırlatıyorum ki milletimiz müsterih olsun. 150 yıllık demokrasi geleneğimiz bu krizi elbet aşacaktır. İYİ Parti milletimizden ve asla taviz verilmeyecek olan millet egemenliğinden yanadır. Telaşa kapılmadan ama gerçeği de görerek demokrasimizin, hukukun, adaletin yanında saf tutmaya, milletimizin âli menfaatleri uğrunda mücadele etmeye kararlıyız.
0: Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden mutlak butlan kararı çıktı. Peki süreç nasıl işledi? CHP içinde neler yaşandı izleyelim. Geri gelen
6: sağlığa, geçen hep tehlikeye... Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak butlan kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
7: Bu kurultayda halkımıza karşı...
6: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahse konu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak butlan ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
8: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
6: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş cephesinin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
9: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
6: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
10: Bu Çınar'ın gölgesi.
0: Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak irtikap suçlamasıyla Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Albayrak'ın Akçakoca'da inşaat sahibi kişilerin iskan işlemleri karşılığında haksız menfaat sağladığı iddia edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı benzer şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında irtikap suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Konutu ve belediye iştirakinde aramalar yapıldı. Afyonkarahisar'da yakalanarak Bolu'ya götürülen Albayrak'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Kritik madenlerin petrol ve doğal gaz kadar önemli hale geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu.
11: Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür.
1: Petrol ve doğalgazın halen stratejik kaynak olduğunu hatırlattı. Kritik madenlerin de artık diğer kaynaklar kadar önemli hale geldiğini vurguladı.
11: Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz nadir toprak elementlerinde Eskişehir, Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji alanında seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflediğini söyledi.
11: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
1: Yeni petrol sahaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
11: Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz dedi.
11: Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'nda konuştu. Yılmaz, hedefimiz Türkiye'yi daha üst liglere çıkarmak dedi.
10: Finansal dengesizlikleri gidermenin daha büyük bir öncelik haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla her dönem kendi içinde öncelikler içeriyor. Biz de buna uygun hareket ediyoruz. Son yıllarda temel önceliğimiz makro finansal istikrarı sağlamak. Enflasyonu aşağıya doğru çekmek, bunu yaparken dengeli bir şekilde büyümemizi ve istihdam artışını sürdürmek. Dolayısıyla Türkiye büyümeye istikrarlı bir ortam içinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek. Popülist, kısa vadeli, sonuç üretmeyen politikalarla, söylemlerle değil, sağlıklı bir zeminde sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırmak temel amacımızdır. Hedefimiz bellidir. Türkiye'yi daha üst liglere çıkarmak, tüm bu alanlarda çok daha güçlü bir oyuncu haline getirmek.
0: Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi.
6: CHP davasında mutlak buttan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
12: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
0: Ankara Esenboğa Havalimanı metro hattının yapım ihalesi 30 Haziran'da yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hattın yüksek hızlı tren garından başlayacak şekilde yeniden planlandığını açıkladı.
6: Ankara'da havalimanına metro geliyor. Yüksek hızlı tren Gar Esenboğa Havalimanı metro hattı ihalesi 30 Haziran'da yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı'na uzanacak metro hattına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yapıldığını söyledi.
13: İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak planlanan hat, artık yüksek hızlı tren gardan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Güzergah, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Böylece yüksek hızlı tren gardan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak.
6: Metro hattı 36 kilometre uzunluğunda olacak. 30 Haziran'daki ihalenin ardından yer teslimi yapılarak şantiye kurulumuna başlanacak. Hat kapsamında yüksek hızlı tren gar, hastane, demirli bahçe, siteler ve Esenboğa'nın da olduğu 12 istasyon bulunacak.
0: Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın duyurduğu TOKİ projesine başvurmak isteyenler dolandırıcıların hedefinde. E-Devleti ve başvuru sitesini birebir kopyalayan dolandırıcıların oyunundan kaçamayan çok sayıda kişi tuzağa düştü. Şüphelilere yönelik 13 ilde operasyon düzenlendi. O operasyonun detaylarına Elif Yavuz'un haberinden bakalım.
1: E-Devlet'i kopyalayıp ev hayali kuranları tuzağa düşürdüler. Yüzlerce kişinin parasını aldılar.
14: Ev alma hayali olan binlerce dar gelirli için TOKİ projeleri umut kapısına dönmüştü. Ancak dolandırıcılar buraya da göz dikti. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar için hayalle çıktıkları bu yol hüsranla ve mağduriyetle sonuçlandı.
1: Dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Site arayüzünü birebir kopyaladılar. Sahte siteyi fark etmeyenleri ağlarına düşürdüler. Onlarca kişiden toplam 10 milyon liralık vurgun yaptılar.
14: Dolandırıcılar başvuru sitesini ve E-Devlet'in birebir aynısını kopyaladılar. Vatandaşlar başvuru yapmak için bu sitelere girdiğinde kimlik bilgilerini paylaştı ve başvuru için gerekli olan parayı yatırdı. Ancak bu para resmi kurumlara değil, dolandırıcıların cebine gitti.
1: Kimi parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını fark etti, kimi sonuçlar açıklanınca aday listesinde bile olmadığını görünce anladı. 263 mağdur polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri 13 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin yeni dolandırıcılık hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Bayram öncesi emekli ve çiftçileri faizsiz kredi reklamıyla hedef aldıkları belirlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
0: NATO Dışişleri Bakanları İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütler ele alındı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Fidan toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
1: NATO'nun Ankara zirvesine geri sayım başladı. Dışişleri Bakanları zirveye hazırlık kapsamında İsveç'in Helsingborg kentinde buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda hazır bulundu. İran Savaşı'nın başlamasının ardından yapılan ilk toplantıda gündem, kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütlerdi. Katılımcıların ittifakı daha güçlü hale getirmeyi görüştüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesinin artan savunma harcamalarının başarısına odaklanacağını belirtti. Türkiye'nin zirvede büyük bir etki yaratacağını düşündüğünü ifade etti.
15: Savunma sanayisine gelince büyük bir ilerleme göreceğimizden kesinlikle eminim. Henüz orada değiliz. Ne ABD tarafında ne de NATO'nun Avrupa tarafında. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ancak açıkça savunma sanayisi tabanı da artık bu zihniyet değişimini, düşünce yapısını değiştiriyor ki bu çok gerekli. Elbette burada 3000'den fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli. Ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek.
1: NATO Genel Sekreteri Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Ankara zirvesine davet edildiğini de açıkladı. Toplantının ardından konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker hareketliliği hakkında açıklama yaptı. Asker çekme kararlarının siyasi olmadığını ifade eden Rubio, müttefiklerin durumundan haberdar olduğunu dile getirdi. Amaçlarını NATO'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu belirten Amerikalı bakan, NATO müttefiklerimiz güçlendikçe NATO da güçlenir dedi. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.
0: ABD ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD, Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletti. Maddeler üzerinde müzakerelerin devam ettiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller olduğunu belirtti. El Arabiya televizyonu ise anlaşma taslağının ayrıntılarını paylaştı.
6: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller var dedi.
16: Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz.
6: NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu belirtti.
16: İyi bir anlaşma her zaman başkanın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
6: Tahran'dansa taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı. Ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığı açıklaması geldi. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'de ABD ile görüşmelerde ana odağın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Washington'ın İran gemilerine müdahalelerinin sonlandırılması olduğunu söyledi. Uluslararası toplum Washington'a deniz korsanlığı ve uluslararası normları ihlal eden davranışlara son vermesi için baskı yapmalıdır dedi. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu ise taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak, tüm askeri operasyonlar durdurulacak, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek içinse ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerine en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. Anlaşma kapsamında İran'ın şartlara uyması karşılığında ABD'nin Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldırması öngörülüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonda görüştü.

0: Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Arakçı Fidan görüşmesinde İran'la ABD arasındaki müzakereler değerlendirildi. Fidan'ın El Sani ve Pakistanlı arabulucularla yaptığı telefon görüşmelerinde de İran'la ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. ABD Başkanı Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alacaklarını söyledi. Muhtemelen aldıktan sonra imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına izin vermeyeceğiz dedi. İran'dan da uranyumun ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığına ilişkin iddialara yalanlama geldi.
1: Uranyumu biz alacağız dedi. İran'da kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki müzakere şartlarından biri olan zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin konuştu. Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu konuyu inceliyoruz. Haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz. Burası uluslararası bir su yolu" değerlendirmesini yaptı. İran'daki uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığına ilişkin iddialara Tahran yönetimindense yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, son günlerde görüşmelerle ilgili ortaya atılan spekülasyonlardan hiçbirini doğrulamıyoruz dedi. Bu aşamada görüşmelerin odak noktası Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirmektir ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde İran lideri Müçtebi Amane'in zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiğini öne sürmüştü.
0: İsrail'den yine tepki çeken görüntüler geldi. İsrail askerler ve yakınları Lübnanlıların evlerini havaya uçurdukları görüntüleri toplu halde eğlenerek izledi. Tepki çeken görüntüler için sosyal medyada insanlık dışı yorumları yapıldı.
2: İşgal altındaki Lübnan'a bomba yağıyor, patlamalar oluyor, evler yıkılıyor. Lübnanlıların çaresizlik içinde kaçtığı bu görüntüleri İsrail askerler ve yakınları kahkahalarla izledi. Adeta bir futbol maçı ya da film izler gibi. İsrail basınına göre İsrail ordusunda görevli bir askeri birlik yakınlarıyla eve dönüş partisi düzenledi. O partide Lübnan'ın güneyinde evlerin havaya uçurulduğu anlar kahkahalarla izlendi. Hizbullah'ın İsrail ordusuna yönelik saldırılarda kullandığı müziğin arka planda çalması da dikkati çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Çok sayıda kullanıcı yaşananları utanç verici ve insanlık dışı olarak nitelendirdi. İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkes 45 gün daha uzatılmış ve Haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3089 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
0: Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesine düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti, misilleme mesajı verdi. Rus lider yaptığı açıklamada saldırının bölgedeki bir öğrenci yurduna düzenlendiğini belirtti. Saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Putin, saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını ve 15 kişinin de kayıp olduğunu söyledi. Rus lider, Savunma Bakanlığı'ndan misilleme seçenekleri hazırlamasını istedim dedi. Putin, 21 Şubat'ta 2022'de imzaladığı kararname ile Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Luhansk bölgesinin bağımsızlığını resmen tanımıştı. Ardından Rus ordusu bölgeye sevk edilmiş, Eylül 2022'de düzenlenen referandumların ardından bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Дорогие китайские друзья. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak yeni güvenlik önlemlerini anlattı. Okullar 3 risk kategorisine göre ayrılacak. Peki hangi önlemler alınacak? Bakalım.
1: Okulların giriş çıkışında kartlı sistem olacak. Birinci derecede riskli görülen okullarda 24 saat polis bulunacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğinde yeni dönemin detaylarını paylaştı. İngiltere'de düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okulların risk kategorisine göre ayrılarak planlandığını söyledi. Buna göre

0: riskli olarak tanımlanan okullarda 24 saat görevli polis olacak. Risk düzeyi ikinci kategoride olan okullarda polis ekip araçları belirli aralıklarla devreye gezecek. Üçüncü kategorideki okullarda ise Emniyet Komisyonu güvenliği sağlayacak. O okullarda belli zamanlarda ve önemli günlerde polisiye tedbirler alınacak. Tekin, okulların risk kategorisine göre güvenlik kameralarının yerleştirileceğini de söyledi. Bazı okullarsa kartlı giriş çıkış sistemine geçecek. Ve LGS önlemleri.
1: Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara, sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı.
2: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 19 şüpheli serbest bırakılmış, 1 kişi de tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı. Soruşturmanın şüphelileri arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Onur Tuna, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın ve Mirgün Cabas da bulunuyor. İzmir'de 8 yıl önce inşaat şantiyesinde cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili dosya yeniden ele alınmış ve yeni operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi. Yıllardır topladığı kanıtlarla intihar süsü verilen cinayeti ortaya çıkaran Dorukhan'ın emekli tümgeneral olan babası Ethem Büyükışık, son operasyonu ve soruşturma sürecini Habertürk'e değerlendirdi.
3: Şüphelerimizde haklı çıktığımız için huzur duyuyoruz. En azından çaresiz bir babanın çırpınışı olmadığını kamuoyuna ispatlama imkanını bulduk. Ama ondan daha önemlisi oğlumuzun hukukunun korunacağına dair inancımız pekişti.
0: Emekli tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için yıllarca delil topladı. Delillerin karartıldığını belgeledi. 8 yıl sonra kurulan özel soruşturma ekibi de dosyayı yeniden ele aldı. Yeni delillerin işaret ettiği şüpheliler gözaltına alındı.
3: Elimizdeki en büyük kanıt oğlumun cansız bedeniydi. Tertemiz, pırıl pırıl, üzerinde toz tanesi bile olmayan, en ufak bir kan damlası bulunmayan bir çocuğu 27 metre yükseklikten beton bir zemine atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.
0: Ethem Büyükışık bu iddianın doğru olmadığını hemen anladı.
3: Hayatı boyunca bu tür düşme vakalarında bilirkişi olarak ya da komutan olarak görev yapmış birisi olarak bu iftiranın oğlumun üzerine yapışmasına asla razı olamazdım.
0: Yeni deliller ışığında gözaltına alınan şüpheliler arasında Dorukhan'ın ölü bulunduğu şantiyenin yüklenici firmasının sahibi ve oğlu da var. Daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen isimler suç delillerini yok etme, delilleri karartma suçlamasıyla gözaltında.
3: Bu kadar olayı karartan, yeni sahte delil üreten ve gerçek delilleri de yok eden kişilerle ilgili verilen takipsizlik kararı yanlıştır. O nedenle biz bunların dikkate alınmasını talep ediyoruz dedik. Çok süratli bir çalışmayla 20-25 günlük bir süre içerisinde verdiğimiz bütün bilgilerin gerçekliğini teyit ettiler. Düğmeye bastılar ve operasyonu başlattılar.
0: Dosyadaki kilit isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de olduğu 8 polis var. Bu isimlerin cinayetle ilişkili şüpheli hareketleri de şimdi mercek altında.
3: İsmail Yalçın isimli emniyet müdürünün, o dönemin ilçe emniyet müdürü bu adam, İzmir Limanı'nda her gece sabaha kadar saatlerce, defalarca baz verdiğini gördük. Yani saat 23'te adam oraya gidiyor. Sabah saat 7'ye kadar her gece orada yatıyor.
4: Ne işi olabilir?
3: Yasa dışı bir limanda bir iş yapıyorlar. Gelen birçok duyum var, birçok bilgi var.
0: Emekli tümgeneral, inşaat firması sahiplerinin ilçe emniyet müdürüyle olan görüşme trafiğine dikkat çekti.
3: Münir Tanyer'le, Taylan Tanyer'le cinayetten önce, cinayet günü ve cinayet sonrasında her gün defalarca, yüzlerce saniye görüşüyor. Bir ilçe emniyet müdürü bir iş adamını ve oğlunu arayıp her birinde bazen 470 saniye, bazen 150 saniye, 200 saniye, günde 3-4 defa görüşür mü?
0: Peki 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık neden öldürüldü? Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada bunun yanıtını arıyor.
2: Gülistan 9 soruşturmasının kritik isimlerinden biri de firari şüpheli Umut Altaş'tı. Altaş olayla ilgili ilk

kez konuştu. Gülistan'ı tutuklu şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü. Genç kızın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği bazı yerleri de işaret etti. Kırmızı bültenle aranan Altaş, ABD'de gözaltına alındı.

0: Türkay bana ben bir kızı öldürdüm dedi. Babasının da bildiğini söyledi. Bu ifadeler Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'a ait. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sorel'le oğlunun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez konuştu. 24 TV'ye konuşan Altaş, Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
1: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Babanın haberi var mı diye sordum. Evet, babam da biliyor. O halletti zaten dedi.
0: Altaş olaydan Türkay Sonel'in babası, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de haberdar olduğunu öne sürdü.
2: Türkay'ın Gülistan'ı arabasında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun arabasında taşıdıklarını tahmin ediyorum. Türkay öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu göm diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu, birilerini toprağa gömebilecek bir insan. Türkay'la aralarında arabayı ne yapacağım gibisinden bir konuşmalarına şahit olmuştum.
0: Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini hiç görmediğini, öldürülmesine de tanık olmadığını söyledi. Cinayetin Sarı Saltuk Viyadüğü'nde işlenmiş olabileceğini öne sürerek biz orada çok turlarken Türkay'ı oraya göz ucuyla bakarken yakaladım ifadelerini kullandı. Gülistan'ın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği yerler olarak üniversite civarları, Aktuluk mevki ve Bayraktepe'yi işaret etti. Hakkında kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendiğini öne süren Umut Altaş, adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım ifadelerini kullandı. Altaş, bu röportajın ardından Amerika Birleşik Devletleri güvenlik makamlarınca gözaltına alındı.
3: İzmir'de 2024 yılında bir doktor hasta yakınının saldırısına uğramıştı. O saldırgana verilen ceza belli oldu.
4: Saçımdan tuttu, yerdeydim. Sonrasında hatırladığım şey bu, kafamı yere çarpıyordu.
5: Doktora saldırdı, yerde sürükleyip saçlarını kopardı. O saldırganın cezası taksite bölündü. Olay 2024 yılında İzmir'de yaşandı. 27 yaşındaki pratisyen hekim İrem Sarıkaya, Gaziemir ilçesindeki Nevar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu. Genç doktor acil nöbeti tuttuğu sırada ambulansla bir hasta getirildi. İrem Sarıkaya iddiaya göre hastanın işlemlerini yaparken hasta yakınları doktora bağırmaya başladı.
4: Hop bak buraya, bizimle ne zaman ilgileneceksin? Ne bekliyoruz biz burada?
5: Doktor beyaz kot verip yardım istedi. Bu sırada hasta yakını doktoru darp etti.
4: Olay sonrasında kafamdan şu saçlarım çıktı, yani 2-3 yumaktı bu.
5: Saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Karar duruşmasında saldırgan Yağmur Ağa'ya, doktora yönelik tehdit suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza indirimle önce 11 ay 7 gün hapse, sonra da 33.700 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim cezanın 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti. Diğer tutuksuz sanık Sinem C. hakkında ise 11 ay 7 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
3: Bir hafta önce hastaneye kaldırılan ve dün entübe edilen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatüre teşhisi konulan 77 yaşındaki usta aktör yoğun bakımda tedavi görüyordu. Akciğerin altında tümör olduğu tespit edilince İnanır entübe edildi. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hatay'da sağanak sonrası meydana gelen heyelanda çöken ev bir çocuğa mezar olmuştu. Annenin çocuklarını daha güvenli olduğunu düşünüp o eve gönderdiği ortaya çıktı.
6: Benim evli kızım dedi ki anne dedi.

0: şimdi. Ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde. Dağ yıkıldı dedi, üstümüze dedi.
1: Çocukları güvende olsun diye onları evli kızının evine göndermişti. O ev yağmur nedeniyle çöktü. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hatay'da sağanak yağış Antakya'da heyelana neden oldu. Yamaçta kurulu bulunan tek katlı bir ev heyelanla birlikte yola doğru çöktü. Ablasının evine misafir olarak giden 15 yaşındaki Abdulhanan El Muhammed hayatını kaybetti. 10 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.
0: Oğullarımı bulamadım, çamurun içinde de aradım, dağda da aradım, bulamadım.
1: Anne Güner El Muhammed yaşadıkları evin çatısı yağmur nedeniyle akıyor diye endişelenmişti. İki oğlunu daha güvenli diye evli olan kızının evine göndermişti. Çöken o ev iki kardeşten birine mezar oldu.
0: Yani orada daha emin ellerde sandım ben çocuklarımı. Ben nereden bileyim evin aniden yıkılıp da çocuklarımı 5 kişiyi sürükleyip de yola atacağını. Bilmiyordum ki, bilseydim ben kapı üstlerine gitlerdim, göndermezdim bile.
1: Acılı anne şimdi yoğun bakımdaki küçük oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.
2: Almus Barajı ve Yeşilırmak'taki taşkın riskinin sürdüğü Tokat'ta heyelan tehlikesi de başladı. Merkeze bağlı bir köy tedbir amacıyla tahliye edildi.
3: Eşyalar traktörlere yüklendi. Evlere kilit vuruldu. Heyelan tehlikesi köyü tahliye ettirdi.
4: Şu an çok perişan haldeyiz. Yaylaya göç atı yok. İnşallah en kısa zamanda evlerimiz yapılır, yerlerimize yerleşiriz.
3: Tokat'ta devam eden yağış yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Mülk Köyü'nde de heyelan riski başladı. AFAD ve jandarmanın kontrolünde evler boşaltıldı.
4: Yatak yorgan var, yiyecek içecek var. Şu an devletimiz çadır kuracak, oralara gidiyoruz.
5: Hayvanlarımızı gönderdik, malzemeyi de topladık. Şimdi de biz kendimiz gidiyoruz.
3: Köylüler tehlike geçene kadar yaylada çadırlarda kalacak.
5: Eskiden yayla göç olurdu, göçerdik. Şimdi de afat oldu, Cenab-ı Allah'ın afatından yani. Boynumuz kıldanınca bir şey diyemiyorum.
2: Atatürk Barajı yağışların etkisiyle tam kapasiteye ulaştı. Türkiye'nin en büyük barajının kapakları 7 yıl sonra açıldı. Şanlıurfa'daki Atatürk Barajı bölgede devam eden yağışlarla birlikte doldu. Ekipler taşkın riskine karşı su tahliyesine karar verdi. Fırat Nehri üzerine kurulan barajın kapakları 7 yıl sonra ilk kez açıldı. Kapaklar daha önce 2004 ve 2019 yıllarında açılmıştı. Ankara'da Milli Park, Mesire alanları, Tabiat Parkları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Ankara Valiliği'nden il genelinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada anız yakma, bağ bahçe temizliği, piknik ateşi gibi nedenlerle gerçekleşen orman yangınlarını önlemek için alınan kararlar duyuruldu. Buna göre kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ocak, mangal, barbekü gibi düzenekleri olan yerlerde saat 09:21 arasında giriş çıkış serbest olacak. ABD'nin New Jersey ve New York eyaletlerinde şiddetli fırtına ve sel yaşandı. Sokaklar göle döndü. 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.
3: New York sokakları göle döndü. Sel önüne kattı, ne varsa aldı götürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey ve New York eyaletleri şiddetli fırtına ve sele teslim oldu. Araçlarında mahsur kalan sürücüler kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. New Yorklular adım atmakta zorlandı. Kimileri çareyi duraklara çıkmakta buldu. Bir kadınsa otobüsten inerken sel sularına kapıldı. Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi. New Jersey'de ise sel nedeniyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den de açıklama geldi. Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu söyledi. Selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.
2: Muğla'da müstakil bir evde patlama oldu. Çakmak gazından olduğu değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı.
1: Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Evdeki 3 kişi ölümden döndü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saat 23 sıralarında müstakil bir evde patlama oldu. Patlamayla birlikte tüm mahalle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Patlama sırasında evde bulunan ve ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
6: Deodorantlar çok fazla da belki bunlar mı patlatacak?
7: Çakmak gazı tüpleri olacak böyle.
1: İddiaya göre 3 kişi evde çakmak gazı soluyordu. Patlamaya da çakmak gazı tüplerinin neden olduğu değerlendiriliyor. Hastanede tedavisi süren 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.
8: Duvar mı var?
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında müze ve öğren yerleri için dijital altyapı protokolü imzalandı. Kurulacak yeni sistemlerle birlikte kimlik kartları müze kartı olarak kullanılabilecek.
1: Müze ve öğren yerleri teknolojiyle dönüşecek. Müze kartlar kimliklere yüklenecek.
9: Yeni dönem teknolojiyi kültürle buluşturan, ziyaretçi deneyimini merkeze alan ama en önemlisi veri güvenliğini önceleyen, yerli altyapıya dayalı ve kamu yararını esas alan güçlü bir dönüşüm sürecidir.
1: Turizm ve Kültür Bakanlığı ile Türk Telekom arasında dijital altyapı protokolü imzalandı. Anlaşmayla birlikte müze ve öğren yerlerinde akıllı biletleme, dijital ziyaretçi yönetimi ve yeni nesil ziyaretçi deneyimi hayata geçirilecek. Ayrıca süresi dolan müze kartlar da artık kimlik kartlarına yüklenebilecek.
9: Elinde mevcut kullanım süresi devam eden müze kartlarda hiçbir değişiklik olmayacak. Müze kart sahibi aynı zamanda aynı şekilde kartını kullanmaya devam edecek. Sadece kullanım süresi biten kartlarda değişime gerek olacak.
1: Müze kartını kimliğine yükleyenler tarihi ve kültürel alanları gezebilecek.
9: E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek. Bu uygulama vatandaşlarımızın kültürel mekanlarımıza erişimini son derece kolaylaştıracak.
2: Kurban Bayramı tatilinde 334 binin üzerinde kolluk personeli görev alacak. Bu personelin 66 bini trafik uygulamalarında hizmet verecek. 22 Mayıs 1 Haziran arasını kapsayan bayram tedbirlerini İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
10: Her yerde denetim faydalı. Bu denetim de zaten en başta vatandaşın kendi can ve mal güvenliğini sağlama babından ve karşıdaki diğer sürücülerin de trafikte can güvenliğini sağlama açısından faydalı.
1: Bayramda 334 bin kolluk kuvveti görev alacak. Dronla 81 il denetlenecek. Tuzak radar uygulaması yapılmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bayram tedbirlerini paylaştı. Bu kapsamda 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafikte, 1238'i gizli yolcu olarak otobüs denetiminde yer alacak. Polis, jandarma ve trafik başkanlıklarından oluşan 116 heyet yerinde denetim yapacak. Bakan Çiftçi, havadan denetimlerle ilgili de bilgi verdi. Helikopterle 9 ilde 108 saat, dronla da 81 ilde 5828 saat denetim yapılacak. Toplamda 9936 saat hava araçlarıyla denetim gerçekleşecek. Bayram tatili süresince 61 ilde 520 elektronik denetim sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere toplam 1581 mobil radar denetimi sağlanacak. Makas atma, hatalı şerit değiştirme, sürüş esnasında cep telefonu kullanma gibi ihlaller de kameralarla denetlenecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu Diyarbakır'daydı. Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Ziya Gökalp Kongresi'nde konuştu. Zorlu, geniş gönül coğrafyasının içerisinde Diyarbakır ayrılmaz bir parçadır, Türk dünyasının bir parçasıdır dedi.
11: Benim için bu geniş gönül coğrafyasının içerisinde
8: Diyarbakır ayrılmaz bir parçadır. Türk dünyasının bir parçasıdır. Bunun böyle kabul edilmesini istiyoruz. Çünkü bu kültürel zemin, bahsettiğim bu ortaklık ülküsü elbette burayı bir bütünün bir parçası haline getirmiştir. Şimdi bunu somutlaştırma zamanı da yaklaşıyor. İnşallah önümüzdeki aylarda bu ülkelerimizden, devletlerimizden, daha ötesi gönül coğrafyamızdan Diyarbakır'la öncelikle ve başta ticaret olmak üzere bu ilişkileri geliştirecek projeleri, işbirliklerini, faaliyetleri hep birlikte yapma konusunda mutabık kaldık. Ve önümüzdeki dönemde bunu da diğer kuruluşlarımızla, ilgili bakanlarımızla paylaşarak inşallah hep birlikte hayata geçireceğiz. Ve inanıyorum ki bu dönemde yeniden yükselen Hazar'ın suları bize Türk dünyası için yeni bir alan açarken Dicle'nin sularının da yükselmesi zamanı geldi.
2: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci günde de yoğun ilgi gördü. Atasporlarından ciride, okçuluktan atlı gösterilere kadar birçok etkinlik vardı.
11: Burayı çok beğendim. Ok attım. Şimdi ata binmeye gideceğim.
12: Kersene geliyoruz. Liseye geçtik. Yine gelip eğleniyoruz. Yemek bölümüdür, oyun alanıdır. Her konuda çok mutluyuz.
3: Ata sporları, geleneksel oyunlar, renkli gösteriler. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.
13: Çocuklar için çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çünkü çocuklar oyun kurmayı, oyun oynamayı kesip bilmiyorlar artık. Tablet ve telefona bağımlılar.
14: Hediye alıyoruz durmadan. Çok güzel burası. Kocaman gez bitmiyor. Çok güzel bir yer.
15: Heyecanlıyız. Çocukluğumuza döndük. Okulumuzun güzel öğrencileriyle, öğretmenlerimizle buradayız.
16: Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan doğancılık da festivalde yerini alıyor.
17: Doğancılık Osmanlı'da da orduların savaşa çıkarken yanlarında doğancı birliklerini götürerek orduların yeme içme durumlarına katkıda sağlanmak için kullanılmıştır.
3: Festivalde yok yok. Türk kültürünün yanı sıra farklı kültürlere ait oyunlar da tanıtıldı.
18: Bu satranç Rusya satrançı. Bu satrançları Türkiye'de tanıtmak için çocuklara oynamalarını destek sağlamak için buraya getirdik.
3: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Maviller Konya Sporu 2-1 yenerek 10. kez kupaya uzandı.
19: Türkiye Kupası'nda zafer bir kez daha Trabzonspor'un oldu. Fatih Tekke ve öğrencileri 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Trabzonspor'la Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi turnuvada saf dışı bırakan Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan final maçını Bordo Mavililer 2-1 kazandı. Karadeniz ekibine kupayı getiren goller ona açıdan geldi. Nijeryalı Yıldız'ın 18 ve 79. dakikalarda attığı gollerle kupa 10. kez Bordo Mavililerin oldu.
20: Camiamıza bir kupa da kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Yani aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm.
19: ...2026-2027 sezonunda dörtlü Süper Kupa formatındaki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile de Trabzonspor karşılaşacak. Kupa zaferi Trabzon'da da büyük coşkuyla kutlandı. Dev ekranlardan maçı izleyen taraftarlar görsel şölen oluşturdu.
2: Amilliler önümüzdeki ay başlayacak Dünya Kupası hazırlıklarına başladı. 25 futbolcunun katıldığı antrenmanlara ligleri devam eden çok sayıda futbolcu katılmadı. Milliler 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
21: Amilli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına başladı.
0: Riva, Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. 35 kişilik aday kadrodan 25 futbolcu çalışmada yer aldı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Ligleri devam eden Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası finalinde boy gösteren Mustafa Eskerlaç ve Almanya Federasyon Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor henüz takıma katılmadı. Bu isimlerin dışında dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek, özel izinli olan Mert Günok'ta idmanda yer almadı. Antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. A milli futbol takımı hazırlıklarına bugün saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek Ay Yıldızlılar, 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Miami'de Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.
2: Eurolig'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko Final Four'da veda etti. Temsilcimiz Atina'daki yarı final mücadelesinde Yunan rakibi Olympiakos'a 79-61 yenildi. Detaylara bakalım, sonrasında kısa bir aramız olacak. Devamında detayları aktarmaya devam edeceğiz.
0: Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four yarı final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Temsilcimiz Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euroleague Final Four yarı finalinde Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Yunan ekibi mücadeleye 12-0'lık bir seriyle başladı. İkinci çeyrekte Sarı Lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos'un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da 11-0'lık seriyle başlayan Yunanistan temsilcisi skoru 44-24'e getirdi. Fenerbahçe Sarunas Yasikevicius'un müdahalelerinin ardından 3. çeyrekte 15-4'lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi. Final periyodunda farkı kapatamayan Sarı Lacivertliler Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak kupaya veda etti. Tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe 4. kez yarı final aşamasında elendi. Olympiakos Valencia Real Madrid yarı finalinin galibiyle pazar günü saat 21'de karşılaşacak. Euroleague yönetiminin geçtiğimiz yaz aldığı kararın ardından üçüncülük maçı oynanmayacak.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
2: eksik olma.
1: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden mutlak mutlak kararı çıktı. Peki süreç nasıl işledi? CHP içinde neler yaşandı? İzleyelim. Geri gelen
1: sağlığa, geçen her tehlikeye... Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak mutlak kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
2: Bu kurultayda halkımıza karşı...
1: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahse konu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak mutlak ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
3: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
1: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş Cephesi'nin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak mutlak talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava, Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
4: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
1: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak mutlak davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
5: Bu Ulu Çınar'ın gölgesi.
0: Özgür Özel mutlak mutlak kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Özel'in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada bayram boyunca genel merkezde olacağını söyledi. Dervişoğlu da

0: Özel'e desteğini açıkladı. Demokrasimiz ağır tehdit altında dedi.
1: Programlaşma programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz.
2: Kurban Bayramı'nda genel merkezde olacağını açıkladı. Pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.
1: Bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair herhangi bir gelişme yok. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem genel merkezimizde olacağız hem de siyasi partilerle bayramlaşma programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz.
2: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel genel merkezde kendisine destek veren muhalefet partisi liderleriyle görüştü. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP'yi ziyaret etti. İkili görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Dervişoğlu Özel'e desteğini açıkladı.
3: Demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır. Yapılan bütün bu uygulamaların aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, demokrasiye ve bütün siyasi partilere yapılmış bir darbe girişimi olduğu kanaatini taşıyor. Yüzyıllık bir siyasi partiye hem de böyle bir kararla vasi tayin etmek, bir anlamıyla kayyum atamak, neresinden bakarsanız bakınız bir garabettir.
0: Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak irtikap suçlamasıyla Afyonkarahisar'da gözaltına alındı. Albayrak'ın Akçakoca'da inşaat sahibi kişilerin iskan işlemleri karşılığında haksız menfaat sağladığı iddia edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı benzer şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında irtikap suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Konutu ve belediye iştirakinde aramalar yapıldı. Afyonkarahisar'da yakalanarak Bolu'ya götürülen Albayrak'ın emniyetteki sorgusu sürüyor. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi, ifadeleri kullanıldı.
4: CHP davasında mutlak butlan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
5: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda zorunlu karşılık uygulaması oranlarını revize etti. Bireysel kredilerde tüm kredi tedbirleri için sınır 1 puan daraltıldı. Kredi büyümesindeki gelişmeler ışığında sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltıldı. Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puan daraltmaya gidildi. Sahte imza davasında karar açıklandı. 257 sanığa hapis cezası verildi. Çete organizatörü Ziya Kadiroğlu ise 116 yıl hapse çarptırıldı.
4: Kamu kurumlarına sızdılar, kod isimleri kullandılar. Kamu görevlerinin e-imzalarını taklit ettiler. Sahte diploma ve ehliyet ürettiler. Sahte imza çetesi davasında 257 sanığa ceza yağdı. E-imza sahteciliği davasında duruşma Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karaca

0: Yanına bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 286 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kararı açıklayan mahkemece, 257 sanık hakkında mahkumiyet, 29 sanık hakkında beraat kararı verildi. Suç örgütü kurucusu ve lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu, 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme örgüt yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilen sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları verdi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanıktan 15'inin örgüt lideri ve üyeleriyle birlikte hükümle beraber tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
1: Gaziantep'te meyve yüklü bir tır viyadükten aşağı düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sebze yüklü tır Başpınar Viyadüğü mevkisinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerlediği bir otomobili arkadan çarptı. Tır kontrolden çıkarak savruldu ve 30 metrelik viyadükten aşağı düştü. Araç içindeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay'da etkili olan sağanak yağış faciaya dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan köprünün yıkılması sonucu araçta suya düşen iki genç kayboldu. Gençlerden birinin cansız bedeni bulundu, diğeri ise aranıyor.
0: Hatay'da sel yine can aldı. Köprünün çökmesi sonucu araçla denize düşen iki gençten acı haber geldi. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Nehri üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. O sırada köprünün üzerinde ilerleyen bir otomobil nehre düştü ve akıntıya kapıldı.
2: Birkaç kişi vardı orada, el salladılar, ne yazık ki durmadı arkadaşımız. Durmayınca köprüden aşağı nehrin içine düştü ve kayboldu.
0: Otomobilde 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel vardı. İki arkadaş kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin akıntıya kapıldığı araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Ekipler Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedenini buldu. Kayıp Musa Paşa'yı arama çalışması sürüyor.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Maviller Konya Spor'u 2-1 yenerek 10. kez kupaya uzandı. Türkiye Kupası'nda zafer bir kez daha Trabzonspor'un oldu. Fatih Tekke ve öğrencileri 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Trabzonspor'la Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi turnuvada saf dışı bırakan Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan final maçını Bordo Mavililer 2-1 kazandı. Karadeniz ekibine kupayı getiren goller ona açıdan geldi. Nijeryalı Yıldız'ın 18 ve 79. dakikalarda attığı gollerle kupa 10. kez Bordo Mavililerin oldu.
3: Camiamıza bir kupa da kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Yani aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm.
1: ...2026-2027 sezonunda dörtlü Süper Kupa formatındaki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile de Trabzonspor karşılaşacak. Kupa zaferi Trabzon'da da büyük coşkuyla kutlandı. Dev ekranlardan maçı izleyen taraftarlar görsel şölen oluşturdu. Sansürlere rağmen paylaşılan uydu görüntüleri ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yaptığı misillemelerin İsrail üslerinde oluşturduğu hasarı ortaya koydu. ABD'nin ise İran'a yönelik saldırılarda İsrail'den çok daha fazla füze savunma mühimmatı harcadığı anlaşıldı.
0: Uydu görüntüleri incelendi. İran'ın misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Suar Atlas tarafından yayınlanan Mart ayına ait uydu görüntüleri, İran'ın misilleme saldırılarının hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarı ortaya koydu. Özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David hava üssünde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alanla yakıt ikmal alanında ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim hava üssüne ait uydu görüntülerinde de üs çevresindeki askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Şimon askeri üssünde büyük çaplı bir yangın izine rastlanırken Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatıldı. Washington Post'un haberinde ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda harcadığı mühimmata ilişkin detaylar aktarıldı. Buna göre ABD ordusunun İsrail'i savunmak için İsrail güçlerinin kullandığından çok daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 200'den fazla TAT füzesi ve 100'den fazla standart füze ateşlediği, İsrail'e oranla yaklaşık 120'den fazla önleyici füze fırlattığı ve iki katı kadar füzeyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı.
1: ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. bu hafta sonu Bahamalar'da düzenlenecek düğünle evlenecek. Ancak Trump oğlunun düğününe katılamayabileceğini söylüyor. Ona bunun doğru zaman olmadığını söylemiştim diyen ABD Başkanı İran Savaşı'na işaret ediyor.
0: Oğlunun düğününe katılamayabileceğini söyledi. Ona zamanlamanın iyi olmadığını söyledim diyerek İran'a işaret etti.
4: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
0: Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı Trump, en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın bu hafta sonu düzenlenecek düğününe katılıp katılmayacağı sorusunu yanıtladı. Net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, gitmeye çalışacağım dedi.
4: He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about.
0: Donald Trump Jr. Bahamalarda Amerikan sosyetesinin tanınmış isimlerinden Bettina Anderson'la dünya evine girecek. Düğün planlarına yakın kaynaklara göre organizasyon son derece sınırlı kişinin katılımıyla düzenlenecek. Düğüne yalnızca aile üyeleri ve çiftin en yakın arkadaşlarından oluşan 50'den az davetlinin katılması bekleniyor.
1: İstanbul'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bir Sofrada Miras programı düzenlendi. Programa katılan Emine Erdoğan, Türk mutfak mirası yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşüdür dedi.
5: Köyümüze ait yöresel dorak taşımız yoğurda kıvam veriyor.
6: Mutfak insanlık tarihinin en eski arşivlerinden biridir. Kurulan her sofrada bir toplumun inançlarını, kültürel kodlarını ve coğrafya ile kurduğu ilişkiyi satır satır okumak mümkündür.
0: Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri bir araya geldi. Renkli sofralar hem göze hem damağa hitap etti.
6: Söz konusu Türk mutfak mirası olduğunda yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşünden bahsederiz.
0: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası başladı. İstanbul'da bu kapsamda Bir Sofrada Miras programı düzenlendi. Emine Erdoğan konuşmasında Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan kültür elçisi olduğunu söyledi.
6: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da programa katıldı.
7: Bu tema Türk mutfağını yalnızca yemeklerden oluşan bir seçki olarak değil, göçlerle, ticaret yollarıyla, üretim kültürüyle, imece ruhuyla aile gelenekleriyle ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgiyle şekillenmiş yaşayan bir kültürel miras olarak ele almaktadır.
0: Emine Erdoğan konuşmaların ardından birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu standları gezdi.
1: Bu saati noktalayalım. Saat başında haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Oktay Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Havacılık ve Seyahat Dünyası'nın ekranı Airport'tan merhaba. Havacılığı yeni bir döneme hazırlanıyor. Yapay zekadan dijital kimliğe, biyometrik geçişlerden yeni nesil havalimanlarına kadar sektörün geleceğini şekillendirecek başlıklar ACI World'un 2030 ajandası raporunda yer aldı. Önümüzdeki 20 yılda havacılığı neler bekliyor? İstanbul bu büyük dönüşümün neresinde olacak? Airport araştırdı. Airport'un Japonya'nın Kansai bölgesindeki yolculuğu sürüyor. Osaka'nın modern yüzünden geleneksel sokaklarına uzanacak, dünyaca ünlü Sakai bıçaklarının yapım hikayesine tanıklık edeceğiz. Programımızın konuğu TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk. Türkiye'nin havacılık motorlarındaki hedeflerini, savunma sanayindeki yeni dönemi ve kritik projeleri konuşacağız. Türkiye'nin havadan yangınla mücadele filosu yeni sezona hangi güçle giriyor? Filoda kaç uçak, helikopter ve İHA görev yapacak? ABD'nin yeni nesil eğitim uçağı T-7A Red Hawk neden kritik görülüyor? Seri üretim kararı, Hürjet'in yer aldığı küresel rekabeti nasıl etkileyebilir? Gökyüzünün gündemi ve havacılık dünyasından çok daha fazlası birazdan Airport'ta. Airport başlıyor.

Bugün yılda yaklaşık 10 milyar insanın kullandığı dünya havalimanları tarihlerinin en büyük dönüşümüne hazırlanıyor. Yapay zekadan biyometrik geçişlere, hidrojen altyapısından dijital kimlik sistemlerine kadar havacılıkta yeni dönem başlıyor. Dünya havalimanlarını temsil eden ACI World tarafından yayımlanan Politika Gündemi 2030 raporu, küresel havacılık sektörünün önümüzdeki 20 yılda karşı karşıya kalacağı büyük dönüşümü gözler önüne seriyor. 2030 ajandasında dikkat çeken ilginç hususlar var. En dikkat çekici verilerden biri, küresel yolcu trafiğine ilişkin projeksiyon. ACI World verilerine göre dünya genelinde havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 2025 yılında 9,8 milyara ulaştı ve pandemi öncesi seviyeleri aştı. Ancak asıl büyük büyümenin önümüzdeki 20 yılda yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre küresel yolcu sayısı 2045'te 18,8 milyara yükselecek. Bu rakam 2024 seviyesinin yaklaşık 2 katı anlamına geliyor. Dünyanın büyük havalimanları artık pistten çok zaman yönetimiyle yarışıyor. Havacılığın önündeki en büyük risklerden biri de kapasite sorunu. Çünkü mevcut havalimanları büyüyen yolcu trafiğini taşımakta zorlanabilir. 2040'a kadar havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve modernizasyonu için yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bunun yaklaşık 731 milyar dolarlık bölümünü yeni havalimanı projeleri oluşturuyor. Kapasite yetersizliği nedeniyle 2040 yılına kadar 5,1 milyar yolcu taşınamayabilir. Her 1 milyon yolcu kaybı için yaklaşık 10.500 istihdam riske girebilir ve yaklaşık 346 milyon dolarlık da ekonomik kayıp oluşabilir. ACI World raporunda havalimanlarının artık yalnızca kamu altyapısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine de işaret ediliyor. Modern havalimanları artık ticaret merkezleri, ekonomik büyüme motorları, istihdam sağlayıcıları, lojistik üsleri ve turizm ekonomisinin temel taşıyıcıları haline geldi. Bu nedenle ACI World, hükümetlerden daha esnek ve yatırım dostu düzenleyici çerçeveler oluşturmasını istiyor. Rapor, küresel havacılığın en büyük darboğazlarından biri haline gelen slot sisteminin de modernize edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Özellikle Londra Heathrow, Dubai, İstanbul, Singapur Changi ve New York JFK gibi yoğun merkezlerde mevcut slot tahsis sisteminin yoğun talebi yönetmekte zorlandığı belirtiliyor. Gelecekte slot tahsis sistemlerinin daha esnek, daha şeffaf, rekabeti artıran ve uzun vadeli bağlantısallığı destekleyen bir yapıya dönüştürülmesinin gerekliliği ifade ediliyor. THY'nin büyüme planları, transit yolcu trafiği ve artan küresel bağlantı talebi İstanbul'u yeni dönemin en kritik merkezlerinden biri haline getirebilir. 2030 ajandası havalimanlarında dijital dönüşümün hızlanacağını, biyometrik kimlik doğrulama, dijital seyahat belgeleri, temassız geçiş sistemleri ve yapay zeka destekli sınır kontrollerinin küresel standart haline geleceğini ortaya koyuyor. Devletlerden vize ve sınır geçiş süreçlerini sadeleştirmeleri istenirken, teknolojik çözümler sayesinde yolcu işlemlerinin büyük ölçüde hızlandırılabileceği belirtiliyor. Özellikle dijital seyahat kimlik sistemlerinin önümüzdeki yıllarda küresel seyahat deneyimini kökten değiştirmesi bekleniyor. Bugün dünya genelinde pilot açığı büyüyor. Teknisyen bulmak zorlaşıyor. Hava trafik kontrolörleri yaşlanıyor. ACI World'e göre gelecekte yalnızca altyapı değil, pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü, güvenlik personeli ve yer hizmetleri çalışanı eksikliği de büyük risk oluşturacak. Bu nedenle havacılık sektöründeki kariyer imkanlarının genç yetenekler için daha cazip hale getirilmesi ve küresel eğitim yatırımlarının artırılması gerektiği vurgulanıyor. ACI World,
Güvenlik alanında da geleneksel yöntemlerin artık yeterli olmayabileceğini belirtiyor. Geleceğin havalimanlarında yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, gelişmiş bagaj tarama teknolojileri, siber güvenlik merkezleri ve risk bazlı güvenlik uygulamaları ön plana çıkacak. Fiziksel ve siber tehditler artık birlikte ele alınacak. Havalimanları artık sadece yolcu taşımayacak. Aynı zamanda karbon emisyonuyla mücadele eden enerji merkezlerine dönüşecek. Raporun en önemli başlıklarından biri çevresel dönüşüm. Havalimanlarının 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefine ulaşılması için kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Bu kapsamda havalimanlarında elektrikli yer hizmetleri araçları, yenilenebilir enerji sistemleri, sürdürülebilir havacılık yakıtı altyapıları, hidrojen yakıt hazırlıkları ve enerji verimli terminal projeleri yaygınlaşacak. İklim değişikliği havacılık operasyonları açısından doğrudan risk haline gelecek. ACI World'un raporu dünya havacılığının önümüzdeki 20 yılda kendi ivmesiyle değil alınacak kararlarla şekilleneceğini söylüyor. Yolcu sayısı artacak, teknoloji hızlanacak, rekabet sertleşecek. Ancak altyapısını zamanında büyüten, dijitalleşmeyi yöneten, insan kaynağını planlayan ve çevresel dönüşümü ertelemeyen havalimanları kazanacak. İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ve büyüyen kapasitesiyle bu yarışın doğal adaylarından biri.

Japonya'nın kalbine yaptığımız yolculukta Osaka'daki keşfimize devam ediyoruz. Bir yanda tarihi kaleler, diğer yanda şehrin hiç durmayan enerjisi. Geçen hafta Osaka Kalesi'nden başlayıp Dotonbori'nin gündüz

Osaka'nı tamamladık. Şimdi ise Osaka'nın farklı bir yüzünü keşfetme zamanı. Kansai'deki keşif yolculuğumuzun ikinci bölümüne Mino Park'la başlıyoruz. Osaka'nın kalabalık ve hareketli şehir hayatından yalnızca kısa bir yolculukla uzaklaşmak mümkün. Şehir merkezine yaklaşık 30 dakika mesafede yer alan Mino Park, doğayla baş başa kalmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası sunuyor. Parkın girişinden itibaren başlayan yürüyüş rotası ziyaretçileri ormanın içine doğru götürüyor. Yaklaşık 3 kilometrelik bu yol boyunca dereden akan su sesi eşliğinde ilerlerken şehirden tamamen uzaklaştığınızı hissediyorsunuz. Yol boyunca karşılaşılan büyük ağaçlar ve dinlenme alanları yürüyüşü daha keyifli hale getiriyor.

0: Minow Park'ın en önemli noktası ise yürüyüşün sonunda ulaşılan şelale. 33 metre yükseklikten dökülen bu etkileyici şelalenin özellikle sonbahar aylarında renk değiştirip kızaran yapraklarla birlikte kartpostallık görüntüler sunduğunu hatırlatalım. Parkta yürüyüş sırasında zaman zaman hayvanlarla karşılaşmak da mümkün. Doğal yaşamın bir parçası olan bu hayvanlar ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunuyor.
1: Osaka'nın kalbi Osaka Station'dayız. Burası alışverişin, gastronominin ve kültürün kesiştiği büyük bir yaşam alanı. Biraz ötede ise Dotonbori var. Daha da ileri giderseniz Osaka Kesiri göreceksiniz ama bu bölge aynı zamanda modern mimariyle genellikle ruhun yaşatıldığı bir alan olarak öne çıkıyor.
0: Osaka'nın şehir merkezi Japonya'nın en dinamik ve en canlı bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Modern gökdelenlerin yükseldiği sokaklar, neon ışıklarla aydınlanan caddeler ve günün hiçbir saatinde durmayan şehir hayatı. Osaka'yı diğer şehirlerden ayıran en belirgin özellikler arasında yer alıyor. Şehrin kuzeyinde yer alan Umeda bölgesi ise bu hareketliliğin en yoğun hissedildiği nokta. Osaka Station çevresinde günün her saatinde süren insan trafiği, iş merkezleri ve gökyüzüne uzanan yapılar şehrin temposunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Osaka şehir merkezinde yürürken her köşede farklı bir detayla karşılaşmak mümkün. Sokak aralarında yer alan küçük restoranlar, dev dijital ekranlarla kaplı binalar ve kat kat yükselen teknoloji mağazaları modern Japonya'nın şehir yaşamını gözler önüne seriyor. Bu keşif sırasında özellikle elektronik ve teknoloji mağazalarında Japonya'nın yenilikçi yüzüne yakından tanıklık ediyoruz. Osaka aynı zamanda Japonya'nın yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden biri. Sokak lezzetlerinden geleneksel restoranlara uzanan geniş yelpazesiyle şehir, ziyaretçilerine sadece yemek değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi deneyimi sunuyor. Alışveriş açısından da oldukça zengin olan Osaka'da uzun alışveriş caddeleri, butik mağazalar ve büyük alışveriş merkezleri günün her saatinde canlılığını koruyor. Bu şehirde hayat durmuyor, sadece farklı ritimlerle akmaya devam ediyor. Kishiwada Danjiri Matsuri, Osaka'nın geleneksel yüzünü yansıtan en etkileyici etkinliklerden biri. Geçmişi 300 yıl önceye dayanan festival aslında bereket ve iyi hasat dileğiyle ortaya çıkmış. Ancak bugün sadece bir ritüel olmanın ötesinde Osaka'nın en heyecanlı ve en enerjik festivallerinden biri haline gelmiş durumda. Osaka'ya bağlı Kishiwada kasabasında düzenlenen festivalin merkezinde Danjiri adı verilen dev ahşap yapılar yer alıyor. Tapınak formunda tasarlanan bu ağır ve süslü arabalar yüzlerce kişi tarafından çekiliyor. Dar sokaklarda yüksek hızla yapılan keskin dönüşlerse izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşatıyor. Yılın Eylül ayında gerçekleşen festival için bir müze yer alıyor. Biz de festivalin ruhunu keşfettik.

keşfetmek için Danjiri Müzesi'ni ziyaret ediyoruz. Yöresel Japon kıyafetiyle festivalin ritmine eşlik edip Danjiri kültürünü deneyimliyoruz. Danjiri Müzesi, yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip bu festivalin tarihini, ritüellerini ve toplumsal önemini modern sergileme teknikleriyle aktarıyor. Sergi alanlarında yer alan kostümler, fenerler ve çeşitli festival ekipmanları ise Danjiri'nin yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma ve mahalle kültürü olduğunu gözler önüne seriyor. Osaka'ya bağlı Kishiwada'daki keşfimiz sırasında rotamızı bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan kaleye çeviriyoruz. Yüzyıllardır ayakta kalan bu yapı, Japonya'nın feodal geçmişini günümüze taşıyan önemli simgelerden biri olarak öne çıkıyor. Kaleye yaklaştığımızda ilk dikkat çeken detay, taş duvarlar ve yapıyı çevreleyen su hendekleri oluyor. Savunma amaçlı inşa edilen bu yapı, geçmişte yalnızca bir askeri üs değil, aynı zamanda bölgenin yönetim merkezi olarak da kullanılmış. Ahşap mimarinin hakim olduğu yapıda kalın kirişler, dar geçişler ve yukarı doğru yükselen katlar dönemin mimari anlayışını net bir şekilde hissettiriyor. Yapının her köşesinde işlevselliğin ön planda tutulduğu sade bir estetik dikkat çekiyor. Ve en üst kata ulaştığımızda Kishiwada şehri tüm açıklığıyla karşımıza çıkıyor. Modern şehir dokusuyla tarihi kalenin oluşturduğu kontrast, Japonya'nın geçmiş ve bugünü nasıl iç içe yaşattığını ortaya koyuyor. Osaka'ya bağlı Sakai, yüzyıllardır Japonya'nın en önemli bıçak üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bizde geleneksel el işçiliğiyle üretilen Sakai bıçaklarının nasıl yapıldığını öğrenmek için bir atölyeye konuk oluyoruz. Sakai'de bıçak üretiminin kökeni 16. yüzyıla kadar uzanıyor. Bir dönem samuray kılıçlarının imal edildiği bu şehirde zamanla mutfak bıçakları ön plana çıkmış. Bugünse Japonya'daki profesyonel şeflerin büyük bölümü bu geleneksel yöntemlerle üretilen bıçakları tercih ediyor. Bölgedeki atölyelerde üretim süreci hala ustadan çırağa aktarılan yöntemlerle devam ediyor. Bir Sakai bıçağı geleneksel olarak demirci, bileyici ve sap ustası olmak üzere 3 farklı zanaatkarın emeğiyle ortaya çıkıyor. Ancak bazı ustalar bu 3 aşamayı da tek başına üstlenerek bıçağı baştan sona kendileri üretebiliyor. Çeliğin yüksek ısıda dövülmesiyle başlayan süreç hassas bileme işlemiyle devam ediyor ve son olarak sapın takılmasıyla tamamlanıyor. Atölye ziyaretimiz sırasında yapımcımız Güntay Şimşek, ustalardan bıçak yapımının inceliklerini öğreniyor. Çeliğin nasıl şekillendirildiğini, bıçağın nasıl keskinleştirildiğini yakından gözlemliyor. Kendi adını bıçağın üzerine kazıyarak bu deneyimi kalıcı hale getiriyor. Sakai bıçakları ince yapıları ve yüksek keskinlikleriyle öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde özellikle sushi ve sashimi hazırlığında büyük hassasiyet sağlıyor. Ancak bu keskinlik aynı zamanda dikkatli kullanım ve özenli bakım gerektiriyor. Bugün Sakai'de üretilen bıçaklar geleneksel Japon zanaatının modern dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Kansai bölgesindeki keşif turumuza Osaka'ya bağlı Sakai'de yer alan Daisen Park'la devam ediyoruz. Doğayla tarihin iç içe geçtiği özel alanlardan biri olan park, şehir merkezine yakın konumuna rağmen sakin atmosferiyle öne çıkıyor. Yürüyüş yolları, Japon bahçeleri ve geniş çim alanlarıyla ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sağlayan parkta doğanın farklı tonlarını bir arada görmek mümkün. Daisen Park'ı farklı kılan unsurlardan biri ise park içinde gerçekleştirilen sıcak hava balonu deneyimi. Kontrollü şekilde yere bağlı olarak yükselen balon, ziyaretçilere yaklaşık 100 metre yükseklikten eşsiz bir manzara sunuyor. Bu noktadan bakıldığında hem parkın yeşil dokusu hem de çevredeki tarihi kofun mezarları net bir şekilde görülebiliyor.

Osaka'nın güneyinde yer alan Kawachinagano, Japonya'nın geleneksel yaşam kültürünü yakından deneyimleyebileceğiniz özel bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Bu bölgede bulunan Tenku restoransa modern şehir hayatından uzak, otantik atmosferiyle dikkat çekiyor. Geleneksel Japon mimarisiyle inşa edilen ve geçmişten günümüze korunarak ulaştırılan Tenku restoran, ziyaretçilerine adeta zamanın yavaşladığı bir ortam sunuyor. Ahşap detayların ön planda olduğu mekanda, tatami üzerinde kurulan sofralar ve sade tasarım, Japon kültürünün yalın estetiğini yansıtıyor. Özenle hazırlanan yemekler, hem sunumları hem de tatlarıyla Uzak Doğu mutfağının inceliğini ortaya koyuyor. Osaka'da ikinci gün doğanın içinde başlayan yolculuk şehrin temposunda devam etti ve geleneksel Japon kültürünün izleriyle tamamlandı. Ama Kansai henüz bitmedi. Sırada Japonya'nın ruhunu taşıyan şehir var. Tapınakları, bahçeleri ve yüzyıllardır değişmeyen yaşamıyla Kyoto. Bir sonraki bölümde bu kadim şehrin izini süreceğiz.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Önemli bir konuğum var. Birçok alanda yetkinliği olan ve birçok alanda uzmanlığı olan değişik görevler üstlenmiş bir isim. TEİ Yönetim Kurulu Başkanı, TUSAŞ Yapısallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Öztürk'le birlikteyiz. Fahrettin Hocam merhaba.
1: Merhabalar.
0: Şimdi hocam çok geniş bir yelpazede görev alanınız var. Özellikle TUSAŞ Yapısallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı başlı başına derya iken siz üzerine TEİ Yönetim Kurulu Başkanlığı da aldınız ki bu da Türkiye'nin en önemli motor serüvenini yaşadığımız, ürünler çıkardığımız, en son Gökbey'e takıp test etmeye başladığımız bir kurum. Şu yapısallardan başlayabilir miyiz? TUSAŞ olarak yapısallarda özellikle de küresel ölçekte önemli görevleriniz var. Airbus'a, Boeing'e ürün üretiyorsunuz. TUSAŞ'ta yapısallar olarak neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi yapısal genel müdür yardımcılığı dediğimiz zaman TUSAŞ'ın bir uçağın bütün gördüğümüz fiziksel aksamının üretildiği bölüm. Yani üretim yapıyoruz. TUSAŞ'ın gördüğümüz bütün hava araçlarının üretimi havacılık yapısallarının uhdesi altında biz üretiyoruz ve ürettiriyoruz. Şimdi biz şöyle üretiyoruz. Kendi fabrikamızda üretimimiz var. Artı yardımcı sanayi dediğimiz yardımcı sanayi ile beraber
0: yani ekosistemi de kuruyoruz.
1: Ekosistemi de kurduk. Yani biz beraber üretiyoruz ve ürettiriyoruz.
0: Özellikle en önemli konu şu günlerde zaten Kaan'dı. Onun yapısal tarafını önemli oranda hallettiniz.
1: Tabii biz Kaan'ın ve Hürjet'in ilk ben eskiden prototip genel müdür yardımcısıyken de ilk üretimini üstlenen grubun başındaydım. İlk prototipi yapan grubun başındaydım. Biz Kaan'ı da, Hürjet'i de, Atakiki'yi de, Özgünler'i biz üretmiştik. Şimdi üretimle yine devam ediyoruz. Üretimler devam ediyor. Ama bunun yanında da ticari alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Airbus'a, Boeing'e, Sikorsky'ye ve diğer Leonardo gibi şirketlerin hepsine üretim yapıyoruz. Aslında biz iki noktayız. Hem OEM'iz.
0: Evet, kendi OEM'i açın biraz.
1: Tabii hem kendi özgün ürünlerimiz var. Yani
0: evet,
1: bizim yani Kaan'ımız
0: var. Kendi platform ürünlerimiz var.
1: Kendi platformlarımız var. Aynı zamanda da
0: platform üretenlere.
1: Aynı zamanda diğer dünyadaki havacılık devlerine de tedarikteki baş tedarikçiyiz. Yani Tier 1 dediğimiz birinci derecede onlara doğrudan üretim yapan tedarikçiyiz.
0: Bu Tier 1 tarafı da önemli çünkü uzun yıllar Türkiye olarak Tier 1 değildik.
1: Tabii,
0: yakın mesela, bir zamanda bu ne diyelim upgrade ettik kendimizi.
1: Evet. Siz yani aslında son dönemde Airbus'la ilgili daha önceleri Airbus'a Tier 1 olarak üretim yapmıyorduk yani. Daha çok bir başka bir firmaya gönderiyoruz.
0: Üzerinde.
1: O firmadan komponent haline getiriliyor ve daha sonra da Airbus'a gönderiliyordu. Şu anda biz doğrudan Airbus'un parçalarını üretiyoruz. Hatta son 2 yıl içerisinde TUSAŞ olarak 2 ödüle layık görüldük. Önemli ödüller bunlar.

0: yakında aldınız.
1: Evet, çok yakında. Ekstra mile ödül aldık Hamburg'daki Aerostructure gününde. Bu çok önemli. Yani TUSAŞ bir dünya şirketi ve dünyada en önemli bir OEM'in en önemli tedarikçisi. Ve bu anlamda aslında güzel gelişmeler yaşıyoruz. Firma olarak yani hemen hemen dünyada en çok rağbet gören uçakların birçok parçasını, komponentini üretiyoruz. Evet. Ve her geçen gün de ürettiğimiz parça sayısı artıyor. Bu yüzden de kapasite artırmaya çalışıyoruz.
0: Büyüyorsunuz.
1: Tabii. Kapasiteyi de yardımcı sanayimizle artırıyoruz. Yani bu önemli bir nokta. Ekosistemimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin her noktasında, her şehrinde, birçok şehrinde üretim tesislerimiz var. Yardımcı sanayimiz var.
0: Boeing'de de mesela çok yakın ilişkiniz var. Onlara neler üretiyorsunuz?
1: Ya aslında şöyle, Boeing'in hemen hemen bütün uçaklarında parçamız var. Yani evet. Bütün hem dar gövde hem geniş gövde uçaklarında biliyorsunuz Spirit'le Boeing birleştikten sonra...
0: Ben soracaktım, evet. Sorunlar yaşadılar. Yani, evet.
1: Ama şöyle, onlar birleşmeden sonra biz Spirit'in belki izleyicilerimiz veya dinleyicilerimiz biliyordur. En büyük tedarikçisiydik. TUSAŞ, evet. Spirit'in en büyük tedarikçisiydi. Şu anda Spirit de Boeing'e katıldığı zaman Boeing'in de en büyük tedarikçiler arasına girdik. Bazen ben pilotlarımızla da uçak görevlileri, kabin memurları da konuşuyorum. Biliyor musunuz diyorum, bu uçakta şu parçaları biz üretiyoruz diye. Onlar farkında değiller, bilmiyorlar yani bizim ürettiğimizin, Ankara'da üretildiğinin. Ve çok ciddi manada gelirimiz var. Yani düzenli bir gelirimiz var ve gelirimiz de her yıl artıyor. Ve yıllara sari olarak da backlog'umuz çok fazla, çok fazla kontratımız var. Geçen yıl yardımcı sanayi firmalarına milyonlarca dolarlık iş verdik ve bu hacim de her yıl %50 oranında artıyor. Çok büyük bir rakam.
0: Şimdi hocam, TUSAŞ tarafında çok sayıda platform aracı var, ihracat var, hem de büyük ölçekte ses getiren ihracatlar oldu. Endonezya'ya, Kaan, İspanya'ya, Hürjet, yine Kaan'la ilgili gelişmeler var. Ama diğer tarafta da başında bulunduğunuz TEİ'nin geliştirmiş olduğu uçak ve helikopter motoru tarafı var. Türkiye'nin en kritik noktası. Burada durumumuz nedir? Türkiye'nin motor bağımsızlık hedefi noktasında neredeyiz?
1: Şimdi TEİ'miz de TUSAŞ'ımızın bir iştirakı, yani %50.52 hissesi TUSAŞ'a ait olan bir şirketimiz. GE ortaklığıyla beraber faaliyetlerini sürdürüyor. Tabii o da uçak motor parçaları anlamında dünyanın en önemli oyuncularından biri. Ve şunu çok gururla söylüyorum, GE'nin de ödül sahibi en önemli tedarikçisi.
0: Evet, bu yani tarafını çok bilinmiyor ama önemli bir ihracat kalemi.
1: Evet, önemli yani TUSAŞ'ın da en büyük iştiraki.
0: Evet.
1: Ve bunun yanında bu yıllardır, 1985 kuruluş yılından bugüne kadar devamlı üretim yaptığı bir alan. Yani uçak motoru parçaları. Ama son yıllarda biliyorsunuz ki özgün motorlarımızın geliştirilmesi anlamında önemli adımlar atıldı. Birçok prototip üretildi. Bazı prototiplerimiz seri imalat aşamasına geldi. Sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Yani milli bağımsızlığımız yönünde, dışa bağımlılığı azaltmak yönünde önemli adımlar atıldı. Özellikle İHA motorları alanında bu başarıldı. Ve helikopter motorunda da sivil bir helikopter motorumuz, TS-1400'ümüz, evet. Gökbey için tasarlandı. Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirildi. Ve şu aşamada da sertifikasyon çalışmaları devam ediyor. Seri üretimi konusunda da adımlar hızla atılıyor. Ben bir fiil olarak, iki şirketin bir tarafta platform üreticisi olarak, evet, bu tarafta motor üreticisi olarak yapıştırıcı görevindeyim. Bütün toplantılara katılırım ve çok yakinen hem başkanlığımız hem genel müdürlerimiz yakinen takip ediyor. Ve önemli başarılar elde edildi. Biliyorsunuz ki en son Teknofest İstanbul'da da TF6000 motoruyla ilgili gelişmeleri gösterdik. Halkımızın huzurunda motoru çalıştırdık. Biliyorsunuz TF6000 turbofan ilk motorumuz, aslında çekirdek güzel bir şekilde çalıştı. Gerekli itkiye ulaşıldı. Bu adım adım, kademe kademe 10.000-35.000'e doğru ilerleyecek ve Kaan'ın motorunu da gerçekleştirmiş olacağız. TEİ'miz de aslında çok önemli bir oyuncu haline geldi. O da aynı zamanda bir parça üreticisiyken, bir tedarik supply

0: supplierken, tier 1'ken OEM oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da
1: TUSAŞ
0: hani,
1: gibi.
0: TUSAŞ'ın aslında yaptığı şeyin benzerini yaptı.
1: Motor tabii tarafında yapıyor.
0: Ben de iki tarafı da bilen birisi olarak, yani platformları üreten birisi olarak, aynı zamanda da motor gelişmelerini yakinen takip ediyorum. Çünkü bu platformlara güç verecek itki sistemlerinin burada üretimi gerçekleştiriliyor. Yakinen takip ediyoruz. Hani projelerin deadline'larına, sürelerine, bütçelerine dikkat etmeye çalışıyoruz ve hani başarılı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim. Belki biraz daha ivmelenmemiz gerekebilir. Daha da fazla ivmelenip çok kısa sürede ürünleri platformlarla buluşturmamız gerekiyor.
1: Hocam, motor teknolojisinde, havacılık denince motor teknolojisinde en kritik yer neresidir? Aşılması gereken, mesela malzeme bilimi tarafı da önemli.
0: Şöyle, üretimle ilgili sorunlarımız yok denecek kadar az. Daha çok malzeme, ileri malzeme teknolojileriyle ilgili, malzeme geliştirmeyle ilgili, kaplamalarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü bu alanda daha fazla Ar-Ge, daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Ve bunun için de ülkemizin bir bütün olarak, yani sadece T'nin değil, arkasında araştırma merkezlerinin, mesela Marmara Araştırma Merkezi gibi TÜBİTAK'ın ve bunun yanında diğer üniversitede özel geliştirilmiş teknoloji merkezleri, üniversitelerin bünyesinde ileri malzeme geliştirme teknolojileri, nikel alaşımları, yüksek alaşımlı çelikler, efendim alaşımlar ve kaplama teknolojileri, boya teknolojileri gibi çalışmaları desteklenmesi gerekiyor. Araştırma merkezleri artı üniversiteler, bunların bir bütün olarak çalışması gerekiyor. Yani gelişmeler biliyorsunuz ki durmuyor. Gelişmeler devamlı takip edilmek zorunda. Sizin geliştirdiğinizin bir üstü geliştiriliyor. Siz geride kalmamanız gerekiyor. Sizin daha iyisini geliştirmeniz gerekiyor. Aslında teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi lead eden, yani teknolojiye liderlik eden konumda olmanız gerekiyor. Bunun için ekosistemin, buradaki ekosistem, üniversiteler, araştırma merkezleri ve OEM'lerin beraber ve KOBİ'ler. KOBİ'leri de ben daha çok, KOBİ'ler çünkü teknoloji geliştirme anlamında önemli kuruluşlar, ileri teknoloji. Onların bir bütün halinde çalışarak bu motorları istenilen seviyede, istenilen kalitede ve performansa getirme yönünde ortak adım atmaları gerekiyor. Ben bu anlamda daha fazla birlikte çalışılması gerektiğine inanıyorum.
1: Üniversitelerde veyahut da TÜBİTAK gibi araştırma yapan merkezlerde bu işleri yapıyoruz da, insan kaynağı anlamında mesela malzeme bilimi önemli dediniz. Malzeme bilimine yönelik mesela eleman yetiştirmek için üniversitelerde bölümler veya buna yönelik adımlar var mı? Yahut da
0: aslında şöyle,
1: insan kaynağında nerede sıkıntı yaşıyorsunuz?
0: Aslında şöyle, Türkiye'de 200'den fazla üniversitemiz var. Tabii belli alanlarda da belli alanlar oluşturuldu. O alanlarla ilgili araştırma merkezleri kuruldu, bölümler açıldı. Bir çalışma yapılıyor. Ama şu an itibariyle ihtiyaç duyduğumuz her alanda nitelikli insan kaynağımız yok. Ve bunun da belli bir olgunluğa gelebilmesi için belli bir zamana ihtiyacımız var. Yani bu yetiştirme süreci kolay olmuyor. Yani siz buna çaba sarf etmeniz gerekiyor ki bu meyveleri alabilirsiniz. Sonra ikinci sıkıntılı nokta, yetiştirdiğiniz insanları tutmanız gerekiyor. Yani o insanlar yetiştirildikten sonra eğer kalıcı olmazlarsa o kurumda, o da ciddi bir zafiyete sebep oluyor. Aslında savunma sanayinin asıl temellerini insan kaynağı oluşturuyor. Altyapıyı bir şekilde borç alarak, kredi çekerek veya finansal gücünüzün tamamını bu noktaya kullanarak geliştirebilirsiniz. Ama insansız, nitelikli insansız, bilim insansız, araştırmacısız bu tesisler bir anlam ifade etmiyor. Yani detay bilgiye hakim olmanız gerekiyor. Genel bilgiler sorunlarınızı çözmüyor. Yani atom seviyesine inip o malzemenin karakterizasyonunu yapmanız gerekiyor. Çünkü bir malzeme 200 saat dayanırken aynı malzeme farklı proseslerden sonra 2000 saat dayanabiliyor. Bir motor 1000 saat uçarken diğer motor 8000 saat uçabiliyor. Görünmezlikle ilgili mesela boyalar, kaplamalar çok kritik. Efendim orada kullanılan altyapı, malzemenin içeriği, kalitesi, radar sorucu,

0: bunların hepsi önem arz ediyor ve bunlar projenin başarısında en önemli etkenler. Yani bunları kontrol altında tutabilmeniz gerekiyor. Yani ve bunlar hepsi çok disiplinli çalışmalar. Yani bu çalışmalar sadece bir mühendislik dalının konusu değil. Bunlar birçok mühendislik dalının beraber çalıştığı konular ve şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani multi disiplin, çok disiplinli çalışmayı öğrenmemiz, birlikte çalışma kültürünü oluşmamız gerekiyor.
1: Başarılar diliyorum. Hem TEİ tarafında, hem TUSAŞ, hem İTÜ, yani bir yandan da insan kaynağı yetiştiriyorsunuz.
0: Evet, oradan vazgeçmiyoruz.
1: Evet, yani oradan vazgeçmeyin çünkü siz altını çiziyorsunuz
0: ya
1: ne kadar gerekli olduğunu.
0: Ben genelde en fazla gurur duyduğum iki konu vardır. Biri öğrencilerimdir. Yani onları iyi yerlerde görünce, şu anda benden doktora almış 4 tane profesör arkadaşımız var, yani full profesör. İkincisi de ben ürünlerimizi görünce çok mutlu oluyorum. Bir, yani birisi canlı, biri cansız.
1: Evet.
0: Önemli, çok kıymetli. Yani
1: bir,
0: bunu
1: bir kıymetli
0: da...
1: bir şey daha var. Bir de yazıyorsunuz, kitaplarınız var. Haber Ayran'ın yazıları oradan da tabii, başka kitaplarda çok sayıda
0: ya üretiyorsunuz. Aslında bu yazdığımız köşe yazılarından şu an itibariyle 5 kitap oluştu. Bunun 3'ü basıldı. İkisi de basılmak üzere. Bütün herkese, destek olanlara teşekkür ediyoruz. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum.
1: Hocam biz de teşekkür ediyor. Tekrar başarılar diliyoruz. TUSAŞ, TEİ, İTÜ, Haber Ayro, yazarlık, bütün serüvenlerinizde başarılar.
0: Teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bir de zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Türkiye'nin havadan yangınla mücadele filosu yeni sezon için göreve hazır. Ankara'da düzenlenen orman yangınlarıyla mücadele sezon başlangıç töreniyle bu yıl görev yapacak hava araçları ilk kez toplu olarak sergilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü son yıllarda büyüttüğü hava filosuna bu yıl 2 adet Air Tractor 802 tipi yangın söndürme uçağını daha ekledi. Verilen bilgiye göre 2026 yangın sezonunda filoda toplam 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA hizmet verecek. ABD Hava Kuvvetleri Boeing tarafından geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı T-7A Red Hawk için seri üretim onayı verdi. İlk etapta 14 adet uçak için düşük oranlı seri üretim sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in rakipleri arasındaki T-7A, ABD'nin 1960'lardan beri kullanılan T-38 eğitim uçaklarının yerini alacak. Yeni platform, dijital tasarım altyapısı, gelişmiş kokpit sistemleri ve modern savaş uçaklarına uyumlu eğitim kabiliyetiyle öne çıkıyor. Program kapsamında toplam 351 uçağın tedarik edilmesi planlanıyor. İlk operasyonel kabiliyeti ise 2027 yılına doğru kazanılması hedefleniyor.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyadan ve ülkemizden öne çıkan gelişmelerle sizlerleyiz. Gecenin iki sıcak gelişmesiyle bültenimize başlayacağız. Giresun'da bir tırın iki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi de yaralandı. Seyir halindeki tır Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkisinde iki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kazanın yaşandığı adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bir diğer kaza haberi de Gaziantep'ten geldi. Meyve yüklü bir tırın viyadükten aşağı düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza Tarsus Adana Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sebze yüklü tır Başpınar viyadüğü mevkisinde seyir halindeyken aynı istikamette ilerlediği bir otomobili arkadan çarptı. Tır kontrolden çıkarak savruldu ve 30 metrelik viyadükten aşağı düştü. Araç içindeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan itirazını karara bağladı. Kurul CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.
1: Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. CHP'nin mutlak butlan için itiraz başvurusu reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu itirazı görüşmek için toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan İtirazın reddedilmesi kararı çıktı. Karar sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta kameraların karşısına geçti.
2: Seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istedim dedi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı sönmezse Kılıçdaroğlu...

0: Kılıçdaroğlu'nun Özel'e en uygun zamanda kurultaya gidelim dediğini açıkladı.
1: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
2: Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istediğini açıkladı.
1: Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
2: Özgür Özel, CHP'ye mutlak mutlan kararının ardından genel merkez önünde toplanan partililere hitap etti. Bayramdan sonra kurultay için harekete geçeceklerini söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi delegesi olursa olsun bayramdan sonra benim tavizim yok dediğim olur, en kısa zamanda, en uygun zamanda olur denilen o kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.
3: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
0: Mutlak mutlan kararı sonrasında hem Özel hem de Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımlar merak ediliyordu. Gün içerisinde CHP Genel Merkezi de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi de hareketliydi. CHP'nin mahkemeye itirazı reddedildi. İhtiyati tedbir kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Peki hangi açıklamalar vardı ve kim nereyi ziyaret etti? Yanıtına bakalım.
2: Özgür Özel Genel Merkez'de, Kemal Kılıçdaroğlu ise konutunda ve ofisinde kabuller yaptı. Hem CHP Genel Merkezi hem de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi hareketliydi. Mutlak mutlan kararı sonrasında Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımlar merakla bekleniyordu. Bazı milletvekilleriyle partililer CHP Genel Merkezi'ne geldi. Özel, Büyükşehir Belediye Başkanları ile görüştü. Çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanı toplantıya katıldı. Türkiye İşçi Partisi heyeti Özel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da gün boyunca konutunda ve ofisinde görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisine yakın milletvekilleri ve eski parti meclisi üyeleri ziyaret etti.
4: Herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde. Yine hep beraber, birlik beraber içerisinde ayağa kalkacağız.
2: Mutlak mutlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını görevden azletti. Mutlak mutlan kararıyla ilgili tedbir kararına CHP Genel Merkezi itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu itirazı reddetti. Mutlak mutlanla ilgili mahkeme kararının hayata geçmesi için tebliğ süreci de başladı. İcra memurları CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı iletti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez gelişmenin ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır dedi.
5: İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekiple arkadaşlarına olan güveni tam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır.
2: Atakan Sönmez, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görevlendirme olmadığını söyledi. Özel'e yakın isimlerle bir görüşme trafiği var mı sorusuna yanıt verdi.
5: Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır.
0: Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden mutlak mutlan kararı çıktı. Peki süreç nasıl işledi? CHP içinde neler yaşandı? İzleyelim.
6: Geri gelen sağlığa, geçen her tehlikeye...
7: Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak mutlan kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden

0: uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
1: Bu kurultayda halkımıza karşı
0: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahse konu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak butlan ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
2: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
0: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş cephesinin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava, Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
3: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
0: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
4: Bu Ulu Çınar'ın gölgesi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan enerjide de tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Kritik madenlerin petrol ve doğalgaz kadar önemli hale geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu.
6: Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür.
7: Petrol ve doğalgazın halen stratejik kaynak olduğunu hatırlattı. Kritik madenlerin de artık diğer kaynaklar kadar önemli hale geldiğini vurguladı.
6: Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji alanında seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflediğini söyledi.
6: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
7: Yeni petrol sahaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen

0: Yani finansal okuryazarlık günü programında da konuştu. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz dedi.
1: Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'na katıldı. Duran, Türkiye'yi kaos içine çekmeye çalışan odaklara karşı mücadelemiz devam edecek dedi.
3: Jeopolitik krizlerin daha sık yaşandığı, tedarik zincirlerinin farklı sebeplerle kesintiye uğradığı ve finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bu dönemde Türkiye hem bölgesel hem küresel düzeyde siyasi istikrarı, ekonomik güveni ve bir arada yaşamayı temsil eden önemli bir ülke durumundadır. Maalesef zaman zaman medyada, konvansiyonel medyada ya da sosyal medyada döviz kurları üzerinden yapılan manipülasyonlara da şahit oluyoruz. Biz bunların iletişim çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bugün güvenli liman dediğimiz Türkiye'mizin istikrarının korunmasında devlet ve millet olarak hep birlikte bu iradeliği sergiliyoruz. Türkiye'yi kaos ve karmaşa içine çekmeye çalışan, bu konuda manipülasyon yapan odaklarla hem yurt içinde hem yurt dışında mücadelemiz devam etmektedir.
2: AK Parti, Vergi ve Emniyet Teşkilatı'na yönelik düzenlemeleri de içeren 24 maddelik yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Emniyette atamaları yeniden düzenleyen teklifte gençlere ve öğrencilere eğlence vergisi muafiyeti de var. Detaylarına bakalım.
4: Bizler...
0: Emniyette kadro oranları yeniden belirlenecek. Esnafa ve gençlere vergi muafiyeti gelecek. AK Parti, 24 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden düzenlenecek. Birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek.
4: Milli!
0: Belediye gelirleri kanununda yapılacak değişiklikle birlikte çocuklara ve öğrencilere yönelik önemli bir adım atılıyor. Biletle girilen tüm eğlence yerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerle eğitimi devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden artık eğlence vergisi alınmayacak. Taksicilere yönelik yeni uygulamalar da getiriliyor. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak. Teklifle internet haber sitelerine yeni kriterler geliyor. Basın yayın ilkelerine riayet etmeyen internet siteleri, gazete ve dergilere ihlalin ağırlığına göre bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Bir yıl içinde ihlalin tekrarlanması durumunda ceza 25 güne kadar çıkabilecek. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisine genişletiliyor. Mevcut durumda 2 kat olan artırma yetkisi 5 kata yükseltiliyor. Elektronik ortamda tescili mümkün araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor. 6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde yürütülen kamu yapıları projelerinde uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.
2: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler ele alındı. Yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi denildi.
5: CHP davasında mutlak burttan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek

0: için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
1: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda zorunlu karşılık uygulaması oranlarını revize etti. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınır 1 puan daraltıldı. Kredi büyümesindeki gelişmeler ışığında sıkı parasal duruşu desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi. Değişiklik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltıldı. Türk lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltmaya gidildi.

0: Bir yanda ABD'nin İran'a olası yeni saldırı ihtimali konuşulurken diğer yanda diplomasi trafiği sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir Tahran'da. Katarlı bir delegasyonun da Tahran'da Arakçı ile görüştüğü açıklanırken İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dönüm noktasında olduklarını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere trafiği hızlandı. Arabulucu Pakistan'ın önemli isimleri Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Tahran'da ikinci kez görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile de iki kez görüşen Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son mesajlarını iletti. Savaşı sona erdirmeye yönelik öneriler ele alındı. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir'in de Tahran'a ulaştığı açıklandı. Münir'in İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri, bölgesel barış ve diğer önemli konuları ele alacağı açıklandı. Münir'in hangi yetkilerle görüşeceği açıklanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Katarlı bir delegasyonun ülkelerine geldiğini açıkladı. Yetkililerin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüğünü söyledi. Ana müzakerecinin hala Pakistan olduğunu ifade eden Bekai, üst düzey Pakistanlı yetkililerin Tahran'da bulunması bir dönüm noktasına ulaştığımız anlamına geliyor dedi. İsmail Bekai, müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasına da temkinli yaklaştıklarını belirtti. Nükleer konusunda iki kez müzakere ettik ve diğer tarafın açgözlülüğü bizi savaşa soktu ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müzakerelerde olumlu mesajların geldiğini doğruladı.
2: İranlılarla aynı şeyi söylediğime inanamıyorum. İlerleme kaydettik. Bunu abartmam da küçümsemem de. Daha yapılması gereken iş var. Ancak bu iyiye işaret. Umarım oraya geliriz. Başkan da iyi bir anlaşma yapmayı tercih ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, İran'ın Hürmüz'ü açmayı reddetmesine karşın bir B planı hazırladıklarını da ifade etti. Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtiyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Arakçı, Fidan görüşmesinde İran'la ABD arasındaki müzakereler değerlendirildi. Fidan'ın El Sani ve Pakistanlı arabulucularla yaptığı telefon görüşmelerinde de İran'la ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. NATO Dışişleri Bakanları İsveç'in Helsingborg kentinde bir araya geldi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kolektif

0: kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütler ele alındı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de görüştü.
1: NATO'nun Ankara zirvesine geri sayım başladı. Dışişleri Bakanları zirveye hazırlık kapsamında İsveç'in Helsingborg kentinde buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda hazır bulundu. İran Savaşı'nın başlamasının ardından yapılan ilk toplantıda gündem, kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütlerdi. Katılımcıların ittifakı daha güçlü hale getirmeyi görüştüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesinin artan savunma harcamalarının başarısına odaklanacağını belirtti. Türkiye'nin zirvede büyük bir etki yaratacağını düşündüğünü ifade etti.
2: Savunma sanayisine gelince büyük bir ilerleme göreceğimizden kesinlikle eminim. Henüz orada değiliz. Ne ABD tarafında ne de NATO'nun Avrupa tarafında. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ancak açıkça savunma sanayisi tabanı da artık bu zihniyet değişimini, düşünce yapısını değiştiriyor ki bu çok gerekli. Elbette burada 3000'den fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli. Ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek.
1: NATO Genel Sekreteri Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Ankara zirvesine davet edildiğini de açıkladı. Toplantının ardından konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker hareketliliği hakkında açıklama yaptı. Asker çekme kararlarının siyasi olmadığını ifade eden Rubio, müttefiklerin durumundan haberdar olduğunu dile getirdi. Amaçlarını NATO'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu belirten Amerikalı bakan, NATO müttefiklerimiz güçlendikçe NATO da güçlenir dedi. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.
0: ABD ile Küba arasında sular durulmuyor. Başkan Trump Küba'ya insani yardım etmek istiyorum derken Dışişleri Bakanı Rubio Küba ile anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. ABD'li bakan Küba'nın ülkesi için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etti.
3: Küba başarısız bir ülke dedi. Küba halkına insani temelde yardım etmek istediğini söyledi. ABD Başkanı Trump bir kez daha Havana yönetimini hedef aldı.
4: Because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis. But we have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. They've wanted this to happen. They would be happy to do it. We want to open it up to Cuban Americans where they can go back and help.
3: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Küba'nın ABD için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etti. Barışçıl bir anlaşma ihtimalinin yüksek olmadığını söyledi.
5: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. You know, the likelihood of that happening given who we're dealing with right now is not high.
3: Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD'li mevkidaşı Rubio'yu askeri saldırıyı kışkırtmakla suçladı. Ülkesinin ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdit olmadığını vurgulayan bakan, Rubio, Küba ve Amerikan kanının dökülmesini tetikleyecek askeri bir saldırıyı kışkırtmak amacıyla bir kez daha yalana başvuruyor ifadesini kullandı.
6: La paz en nuestra región.
3: Bakan, eski Küba Devlet Başkanı Raúl Castro hakkında ABD'de hazırlanan iddianameye de tepki gösterdi. Suçlamaların alçakça ve asılsız olduğunu söyledi. Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.
0: Avrupa'dan asker çekeceği iddia edilen ABD, Polonya'ya 5000 ek asker göndereceğini açıkladı. Açıklama hem Polonya'da hem de NATO'da memnuniyetle karşılandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya ilave 5000 asker gönderecek. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Truth Social hesabı üzerinden yaptı. Trump, kararın arkasında Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan iyi ilişkilerin bulunduğunu söyledi. Karol Nawrocki, açıklamanın ardından Trump'a dostluğu için teşekkür etti. Polonya-ABD ittifakının hem Polonya hem de Avrupa güvenliği için kritik olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Polonya vatandaşlarının güvenliği en büyük önceliğim dedi. Polonya Başbakanı Tusk da Trump'ın kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Rutte açıklamayı İsveç'teki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde değerlendirdi. Trump'ın kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Rutte, NATO'nun hedefinin daha güçlü Avrupa ve daha güçlü NATO olduğunu söyleyerek ABD'ye bağımlılığı zamanla azaltmak istediklerini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı Washington'ın Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceği tartışmalarının ardından geldi. Trump daha önce Polonya ve Almanya'daki ABD askeri sayısının düşürülebileceğinin sinyalini vermişti. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Polonya'dan çekilme iddialarını reddederek Amerikan

0: Kevin Warsh, Beyaz Saray'da yapılan törende yemin etti. Törende konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Warsh'a bağımsız olmanı istiyorum dedi. Tüm yönetimin Warsh'u destekleyeceğini söyledi. Fed'in yeni başkanı da yeni görevinde reform odaklı bir yönetim izleyeceğini belirtti. Geçmişteki hatalardan ve başarılardan dersler çıkaracağım dedi. Yeni Fed Başkanı, 2006-2011 arasında Fed'in yönetim kurulunda görev yapmıştı. ABD Başkanı Trump, görevi sona eren Fed Başkanı Powell'dan hızlı bir şekilde faiz indirimi yapmasını istemiş. Powell bunu kabul etmemişti. Trump, 2018'den beri görevde olan Powell'ı kovmakla da tehdit etmişti. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Kimi memleketine, kimi tatil yörelerine gitmek için yola çıktı. Haliyle otogarlarda da yoğunluk arttı. Peki ek seferler doldu mu, fiyatlar nasıl? Detaylara bakalım.
1: Otobüsler doldu, ilave seferler de doldu.
2: Bayram tatili başladı. Otogarlarda hareketlilik arttı. Çoğu ek seferde bile yer kalmadı.
3: Ne zaman aldınız bileti?
4: 2 gün evvel.
3: Bilet bulabildiniz mi?
4: Zor buldum.
2: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola çıktı. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da tatilcilerin akınına uğradı.
5: Az önce aldım, 500 liraya aldım.
3: Var mıydı bilet?
5: Bilet var, daha boştu yani. 15 dakika aralarla full seferler vardı.
6: Geçen yıla oranla 1200-1500 arası olan sefer sayıları 1800'ü zorladı.
7: 44 koltuğumuz var, hepsi dolu. Tek araba kaldırıyorduk, iki araba kaldırıyoruz şu anda. Yine yetmiyor.
8: Yanımda görmüş olduğunuz bu otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Van'a gidecek. Yolculuğu 26 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 3500 lira civarında. İçerideki 41 koltuğunsa tamamı dolu.
9: Ek seferler açılıyor ama hemen doluyor zaten.
2: Uzak mesafe giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde durum biraz daha farklı.
3: Otobüs dolu mu?
10: Aracımızda 10 kişi var. Ya şimdi tatil süresi uzun olduğu için istersemez İç Anadolu Doğu bölgesi dolu oluyor.
1: İstanbul-Ankara fiyatı şu anda 500 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. İzmir aynı şekilde 600 liradan 1200 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'dan bana 3500 liraya bilet kesiliyor şu anda otobüslerle.
11: İdeal görüyorsunuz ulaşım fiyatlarını.
12: Şu an uçak biletleri de pahalı olduğu için milletin ekonomi durumuna bakarsan otobüs şu an en mantıklı olan şeydi.
2: Peki bu bayram tatilinde otobüs bileti fiyatları ne kadar arttı?
1: Zam yapan firmalarımız oldu tabii. Artan akaryakıt fiyatları, personel maliyetleri, otoyol çöpü maliyetleri zamı zorunlu kılıyor. Dönemi bitenler mutlaka %20-25 oranında zam yapacak.
2: Her bayram öncesi olduğu gibi otogarda denetim de vardı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
13: Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak.
0: Ankara Esenboğa Havalimanı metro hattının yapım ihalesi 30 Haziran'da yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hattın yüksek hızlı tren garından başlayacak şekilde yeniden planlandığını açıkladı.
2: Ankara'da havalimanına metro geliyor. Yüksek hızlı tren gar Esenboğa Havalimanı metro hattı ihalesi 30 Haziran'da yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı'na uzanacak metro hattına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Artan ulaşım ihtiyaçları ve yolcu talepleri doğrultusunda önemli güncellemeler yapıldığını söyledi.
14: İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak planlanan hat, artık yüksek hızlı tren gardan başlayacak şekilde yeniden kurgulandı. Güzergah, Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerini doğrudan kapsayacak şekilde Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar uzanacak. Böylece yüksek hızlı tren gardan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlanacak.
2: Metro hattı 36 kilometre uzunluğunda olacak. 30 Haziran'daki ihalenin ardından yer teslimi yapılarak şantiye kurulumuna başlanacak. Hat kapsamında yüksek hızlı tren gar, hastane, demirli bahçe, siteler ve Esenboğa'nın da olduğu 12 istasyon bulunacak.
0: Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Maviller Konya Sporu 2-1 yenerek 10. kez kupaya uzandı.
15: Türkiye Kupası'nda zafer bir kez daha Trabzonspor'un oldu. Fatih Tekke ve öğrencileri 10. kez şampiyonluğa ulaştı.

0: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Trabzonspor'la Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi turnuvada saf dışı bırakan Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan final maçını Bordo Mavililer 2-1 kazandı. Karadeniz ekibine kupayı getiren goller Onuachu'dan geldi. Nijeryalı Yıldız'ın 18 ve 79. dakikalarda attığı gollerle kupa 10. kez Bordo Mavililerin oldu.
1: Camiamıza bir kupa da kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Yani aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm.
0: ...2026-2027 sezonunda dörtlü Süper Kupa formatındaki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile de Trabzonspor karşılaşacak. Kupa zaferi Trabzon'da da büyük coşkuyla kutlandı. Dev ekranlardan maçı izleyen taraftarlar görsel şölen oluşturdu. Eurolig'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko final fora veda etti. Temsilcimiz Atina'daki yarı final mücadelesinde Yunan rakibi Olympiakos'a 79-61 yenildi.
2: Fenerbahçe Beko Eurolig Final Four yarı final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Temsilcimiz Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euroleague Final Four yarı finalinde Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Yunan ekibi mücadeleye 12'ye 0'lık bir seriyle başladı. İkinci çeyrekte sarı lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos'un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da 11'e 0'lık seriyle başlayan Yunanistan temsilcisi skoru 44-24'e getirdi. Fenerbahçe'ye Sarunas Yasikevicius'un müdahalelerinin ardından 3. çeyrekte 15-4'lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi. Final periyodunda farkı kapatamayan sarı lacivertliler Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak kupaya veda etti. Tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe 4. kez yarı final aşamasında elendi. Olympiakos, Valencia-Real Madrid yarı finalinin galibiyle pazar günü saat 21'de karşılaşacak. Euroleague yönetiminin geçtiğimiz yaz aldığı kararın ardından üçüncülük maçı oynanmayacak.
0: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 19 şüpheli serbest bırakılmış, 1 kişi de tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alındı. Soruşturmanın şüphelileri arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Onur Tuna, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın ve Mirgün Cabas da bulunuyor. Mide kanaması nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınan sanatçı Haluk Levent taburcu oldu. Eskişehir'deki Kültür Yorul Festivali'nde konser veren Levent bazı programları için gittiği Ankara'da rahatsızlandı. Geçen çarşamba günü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. 57 yaşındaki sanatçı 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gülistan Doku soruşturmasının kritik isimlerinden biri de firari şüpheli Umut Altaş'tı. Altaş olayla ilgili ilk kez konuştu. Gülistan'ı tutuklu şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü. Genç kızın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği bazı yerleri işaret etti. Kırmızı bültenle aranan Altaş, ABD'de gözaltına alındı.

Türkay bana ben bir kızı öldürdüm dedi. Babasının da bildiğini söyledi. Bu ifadeler Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'a ait. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlunun da bulunduğu

0: 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez konuştu. 24 TV'ye konuşan Altaş, Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Soner'in öldürdüğünü öne sürdü.
1: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Babanın haberi var mı diye sordum. Evet, babam da biliyor. O halletti zaten dedi.
0: Altaş olaydan Türkay Soner'in babası, dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in de haberdar olduğunu öne sürdü.
2: Türkay'ın Gülistan'ı arabasında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun arabasında taşıdıklarını tahmin ediyorum. Türkay öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu göm diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu. Birilerini toprağa gömebilecek bir insan. Türkay'la aralarında arabayı ne yapacağım gibisinden bir konuşmalarına şahit olmuştum.
0: Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini hiç görmediğini, öldürülmesine de tanık olmadığını söyledi. Cinayetin Sarı Saltuk Viyadüğü'nde işlenmiş olabileceğini öne sürerek, biz orada çok turlarken Türkay'ı oraya göz ucuyla bakarken yakaladım ifadelerini kullandı. Gülistan'ın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği yerler olarak üniversite civarları, Aktuluk mevki ve Bayraktepe'yi işaret etti. Hakkında kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendiğini öne süren Umut Altaş, adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım ifadelerini kullandı. Altaş, bu röportajın ardından Amerika Birleşik Devletleri güvenlik makamlarınca gözaltına alındı.
3: Çağla Tuğaltay'ın 26 yıl önce öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 3 fethi kabir işlemi daha yapıldı. Feriköy ve Ayazağ'daki mezarlıklardan alınan DNA'ların cinayetin aydınlatılmasında kritik rol oynaması bekleniyor.
0: Çağla Tuğaltay'ı kim öldürdü? Kurulan özel ekip bu sorunun yanıtını ararken ailenin talebiyle DNA örneği için açılan mezarlara yenileri eklendi. 26 yıl önce İstanbul'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın evinin yakınındaki gecekonduda keşif yapılmış, ev sahibi Lütfi Şerbetçi'ye fethi kabir işlemi uygulanmıştı. Cinayet soruşturması kapsamında 3 kişinin daha mezarının açılmasına karar verildi.
4: Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin ikinci fethi kabir işlemi Feriköy Mezarlığı'nda yapıldı. Önce Çağla'yla aynı mahallede yaşayan Ahmet Baki M'nin mezarı açıldı. Ardından da yine aynı mezarlıkta yatan ve o dönem Çağla'yla aynı apartmanda yaşayan İsmail Hakkı Ç'ye fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
0: Savcının nezaretinde yapılan fethi kabir işlemlerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kriminal ekipler ve adli tıp doktoru katıldı.
4: Ailenin talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gerçekleştirilen fethi kabir işlemlerinde mezarlardan DNA örnekleri alındı. Alınan o DNA'lar Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan erkek DNA'sıyla karşılaştırılacak.
0: Ayazağ Mezarlığı'nda da Fehmi Sen'in mezarında fethi kabir işlemi yapıldı. Çağla'nın ailesi şimdi o sonuçları bekliyor.
3: Hatay'da sağanak sonrası meydana gelen heyelanda çöken ev bir çocuğa mezar olmuştu. Annenin çocuklarını daha güvenli olduğunu düşünüp o eve gönderdiği ortaya çıktı.
5: Benim evli kızım dedi ki, anne dedi, ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi, üstümüze dedi.
6: Çocukları güvende olsun diye onları evli kızının evine göndermişti. O ev yağmur nedeniyle çöktü. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hatay'da sağanak yağış Antakya'da heyelana neden oldu. Yamaçta kurulu bulunan tek katlı bir ev heyelanla birlikte yola doğru çöktü. Ablasının evine misafir olarak giden 15 yaşındaki Abdulhanan El Muhammed hayatını kaybetti. 10 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.
5: Bulamadım, çamurun içinde de aradım, dağda da aradım, bulamadım.
6: Anne Güner El Muhammed, yaşadıkları evin çatısı yağmur nedeniyle akıyor diye endişelenmişti. İki oğlunu daha güvenli diye evli olan kızının evine göndermişti. Çöken o ev iki kardeşten birine mezar oldu.
5: Yani orada daha emin ellerde sandım ben çocuklarımı. Ben nereden bileyim evi?

0: Ahniden yıkılıp da çocuklarımı 5 kişiyi sürükleyip de yola atacağını bilmiyordum ki. Bilseydim ben kapı üstlerini kilitlerdim, göndermezdim bile.
1: Acılı anne şimdi yoğun bakımdaki küçük oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.
2: Kocaeli Dilovası'nda 7 kişinin öldüğü yangın faciası ile ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme 3 sanığın tahliyesine karar verdi. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. 8'i tutuklu, biri firari, 16 sanığın yargılandığı davada şirket yetkililerinin kaçmasına yardım etmekle suçlanan firari Abdurrahman Bayat duruşmaya katıldı. Bayat, "Korktuğum için şimdiye kadar teslim olmadım," dedi. Söz alan tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Ara kararda Aleyna Oransal için ev hapsi, diğer iki sanık içinse tahliye kararı çıktı. Heyet, diğer 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi. Geçen yıl 8 Kasım'da kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetmişti. İzmir'de bir esnaf çöp atmak için geldiği çöp konteynerinde gördükleri karşısında şoke oldu. Konteyner içinde bezlere sarılmış halde 33 kedi ölüsü vardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Tam burada sokak hayvanları besleme odağının karşısındaki çöp konteynerinin orada yaklaşık 32-33 tane kedi mevcut.
4: Bir açayım bakayım dedim, yani kuşkulandım onlardan. Birini açtığım zaman içinden kedi çıkınca şok oldum.
5: Çöp atan esnaf gözlerine inanamadı. Ölü haldeki 33 kedi naylon poşet içinde çöp konteynerine atılmıştı.
4: 3 tane mavi çöp poşeti içinde profesyonelce sarılmış hasta bezlerin içinde bir nesneleri fark ettim.
5: İzmir Buca'da esnaflık yapan İlhan Güngör iş yerinin yakınındaki konteynere çöp atmaya gitti. Konteynerin kapağını açtığında karşısındaki manzara karşısında şoke oldu. Poşetlerin içinde bezlere sarılı, aralarında yavruların da olduğu ölü kediler vardı. Durumu hemen polise haber verdi. Yapılan incelemede 33 ölü kedi olduğu belirlendi.
4: Yani bunlar buzdolabında dondurulmuş ve buraya atılmış. Hepsi donuktu.
5: 33 kedi neden öldü? Kedileri kim ya da kimler attı?
3: Bu şekilde atmış vicdansızlar. Bunu yapan büyük ihtimalle hani sanırsam bir veteriner.
5: Savcılık soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim gözaltına alındı.
2: İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun düzenlediği Sema Nedir Bilir Misin adlı özel sahne gösterisi sanatseverlerle buluştu. Gelin sizi o geceye götürelim.
6: Hazreti Mevlana, musikiyi, müziği ve müzikle bağlı olan pek çok disiplini insanları irşad etme noktasında kullanmış. Ve kendinden sonra da artık bir sistem halini alan Sema Mukabelesi de bunun en zirve noktasıdır.
1: Yüzyıllardır insanlığa ışık tutan tasavvuf geleneği dijital sanatla buluştu.
6: Biz bunları dijital sanat tekniğiyle Hazreti Mevlana'nın murad etmiş olduğu anlamı birazcık da açma noktasında dijital sanatlardan yararlandık.
1: Hazreti Mevlana'nın şiirinden ilhamla Sema Nedir Bilir Misin başlığıyla düzenlenen özel sahne gösterisi izleyenleri büyüledi.
7: Sema Nedir Bilir Misin derken bunun sadece bir görsel şovdan ibaret olmadığını, bir manayı anlattığını ifade etmiş ve bununla alakalı da çok güzel bir gazeli var. Sema işitmek olduğunu söylüyor ve insanın o işitişi ruhunun işitişiyle bütünleştiriyor.
1: Dijital Sema çalışması, hazırlık sürecindeki semazenlerin iç dünyasını dijital efektle sahneye yansıtıyor.
6: Bizim semazenlerimiz özel bir stüdyoya götürüldüler ve bazı nörolojik hareketleri takip eden cihazlar yerleştirildi. Onlara sema ettirildi. Bu sema esnasındaki beynin vermiş olduğu tepkimeler prodüksiyonda görmüş olduğunuz dijital o büyük semazeni oluşturuyor.
1: Sema gösterimini dijital sanatın diliyle anlatmak için yoğun emek verildi.
6: Burada da semanın her bölümünde bazı figürler, bazı renkler, bazı hatlar kullanılarak bu somutlaştırılmaya gayret edildi. Bir göz bebeğinin kubbeleştirilmiş halini görüyor izleyicilerimiz. Onlar sahnede sema eden semazenlerimizin retina fotoğraflarıdır. Böyle çok detay var.
2: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Atasporlarından ciride, okçuluktan atlı gösterilere kadar birçok etkinlik vardı.
8: Hazır mısınız? Müşterilerin sınırı buraya kadar geliyoruz.

0: annem ok attım. Şimdi ata binmeye gideceğim.
1: Kersene geliyoruz, liseye geçtik. Yine gelip eğleniyoruz. Yemek bölümüdür, oyun alanıdır. Her konuda çok mutluyuz.
2: Ata sporları, geleneksel oyunlar, renkli gösteriler. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.
3: Çocuklar için çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çünkü çocuklar oyun kurmayı, oyun oynamayı bilmiyorlar artık. Tablet ve telefona bağımlılar.
4: Hediye alıyoruz durmadan. Çok güzel burası. Kocaman, gez bitmiyor. Çok güzel bir yer.
5: Heyecanlıyız. Çocukluğumuza döndük. Okulumuzun güzel öğrencileriyle, öğretmenlerimizle buradayız.
6: Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan doğancılık da festivalde yerini alıyor.
7: Doğancılık Osmanlı'da da orduların savaşa çıkarken yanlarında doğancı birliklerini götürerek orduların yeme içme durumlarına katkıda sağlanmak için kullanılmıştır.
2: Festivalde yok yok. Türk kültürünün yanı sıra farklı kültürlere ait oyunlar da tanıtıldı.
8: Bu satranç Rusya satrançı. Bu satrançları Türkiye'de tanıtmak için çocuklara oynamayı, oynamalarını destek sağlamak için buraya getirdik.
2: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
9: İstanbul'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bir Sofrada Miras programı düzenlendi. Programa katılan Emine Erdoğan, Türk mutfak mirası yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşüdür dedi.
10: Köyümüze ait yöresel dorak taşımız yoğurda kıvam veriyor.
11: Mutfak, insanlık tarihinin en eski arşivlerinden biridir. Kurulan her sofrada bir toplumun inançlarını, kültürel kodlarını ve coğrafya ile kurduğu ilişkiyi satır satır okumak mümkündür.
12: Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri bir araya geldi. Renkli sofralar hem göze hem damağa hitap etti.
11: Söz konusu Türk mutfak mirası olduğunda yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşünden bahsederiz.
12: Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleşen Türk Mutfağı Haftası başladı. İstanbul'da bu kapsamda Bir Sofrada Miras programı düzenlendi. Emine Erdoğan konuşmasında Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan kültür elçisi olduğunu söyledi.
11: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır. Oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır.
12: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da programa katıldı.
13: Bu tema Türk mutfağını yalnızca yemeklerden oluşan bir seçki olarak değil, göçlerle, ticaret yollarıyla, üretim kültürüyle, imece ruhuyla, aile gelenekleriyle ve kuşaklar boyunca aktarılan bilgiyle şekillenmiş yaşayan bir kültürel miras olarak ele almaktadır.
12: Emine Erdoğan konuşmaların ardından birbirinden lezzetli yemeklerin sunulduğu standları gezdi.
9: Haber bültenini haftanın kültür sanat ajandasıyla noktalayalım. Detayların ardından yayınımız Burası Hafta Sonu'yla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 23 Mayıs'ta Jolly Joker Vadi İstanbul'da gerçekleşiyor.

pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 24 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sahne alıyor.

Türk pop müziğin romantik sesi Gökhan Türkmen hayranlarıyla buluşuyor. Büyük insan, çatı katı, biraz ayrılık gibi popüler şarkılarını da seslendireceği konser.

0: 28 Mayıs'ta Vadi İstanbul'da gerçekleşiyor. Perafim, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Arjantinli bağımsız film kolektifi El Pamperosine ile hazırladığı gündelik tuhaf programını izleyiciyle buluşturuyor. Türler arasında dolaşan anlatılarıyla dikkat çeken seçki 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi bu yıl eşik sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarına odaklanıyor. Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir küratörlüğünde düzenlenen sergi bu yıl jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.
1: Sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu.
0: Nevra Serezli'nin başrolünde olduğu Ağaçlar Ayakta Ölür 500. oyunuyla sahnelere veda ediyor. Alejandro Casanova'nın İspanya İç Savaşı'nın ardından kaleme aldığı bu oyunda yalan dünyada iyiliğe sığınmanın bir gereklilik olduğu vurgulanıyor. 11 ödül almış tiyatro oyunu 24 Mayıs'ta AKM'de son kez sahneleniyor.
2: Ne o güzelim ıhlamur ağacı. Hiçbiri kopmuyor artık.
0: Yazar Feridun Oral'ın Kiremit'te Alabalık Bir Rüyanın Peşinde kitabının sergisi açıldı. Özgün çizimleri ve kitabın yaratım sürecine ışık tutan özel çalışmaların yer aldığı seçki, okurları yeniden hayallerin peşinden gitmeye çağırıyor. Sergi 6 Haziran'a kadar Galeri Selvin'de ziyaretçilerini bekliyor.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 23 Mayıs Cumartesi, saatlerimiz 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor efendim. Mutlu sabahlar dedik ama ne yazık ki üzücü bir haberle başlayacağız. Çok acı bir haberle başlayacağız burası hafta sonuna. Giresun'da bir tırın iki otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi de yaralandı. Seyir halindeki tır Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde iki otomobile çarpıştı. İhbar üzerine kazanın yaşandığı adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 6 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Efendim bizler de yakınlarına sabır dileyelim. Hayatını kaybedenlerin umarız hastanede olanlar da bir an önce şifa bulurlar. Şimdi efendim her zaman olduğu gibi yine gazetelerle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi gazetelerde geldi. Elbette manşetlerde CHP'deki butlan süreci var. Gelin şöyle hızlıca bir başlayalım. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesi kurultay için ilk diyalog manşetini atmış. Hemen detaylarını paylaşalım. Şimdi hatırlayacaksınız daha önce Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu önce Özgür Özel'i aramıştı. Fakat Özgür Özel cevap vermemişti. Ardından Özgür Özel tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ve dedi ki aradığımda kapalıydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonu. Bir türlü birbirlerine ulaşamamışlardı. Nihayet o telefon görüşmesi gerçekleşti ve ilk diyalog gerçekleşti. Detaylarsa şöyle, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ilk kez dün akşam telefonda görüştü. Özel en erken zamanda, Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda kurultay olması gerektiğini söyledi. Şimdi efendim dünden beri konuşulan mesele aslında tam da bu. Çünkü Özgür Özel bir an önce kurultaya gitmek istiyor fakat Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda kurultaya gidileceğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreci aslında bu en uygun ve en erken zaman kavramları belirleyecek gibi görünüyor. Takip etmeye devam edeceğiz bu süreci. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne hemen bir bakalım. O da mutlak butlan kaosu yönünde yine bir manşet paylaşıyor. Detaylarını sizinle paylaşalım. Milliyet'ten de özellikle bu yaşanan süreci kaos olarak tanımlıyor Milliyet Gazetesi. Deniliyor ki CHP'de adeta çift başlı bir yönetim tablosu oluştu. Özel'in istinafa ve YSK'ya yaptığı itirazlar reddedildi. Gözler bundan sonraki süreçte yaşanabilecek olası senaryolarda deniliyor Milliyet Gazetesi'nde. Hatırlatalım efendim, itiraz süreci hem YSK'ya hem de mahkemeye istinafa yapılmıştı. Fakat itiraz süreci CHP'nin reddedilmişti. Yine haberlerde detaylarını paylaşacağız bu bilginin de. Karar Gazetesi ise siyaset butlana karşı birleşti manşetini atmış. Gördüğünüz gibi muhalefet liderlerinin fotoğrafları yer alıyor Karar Gazetesi'nde. Ve muhalefetin de butlana karşı birleştiği yönünde bir manşet atılıyor. Ve ardından geçelim Sabah gazetesine. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaya yer veriyor gazete. Enerjide tam bağımsızlık kızıl elmamız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine detaylarını da paylaşacağız bu konuşmanın. Ve sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesi de kararda olduğu gibi aslında muhalefet tek ses manşetini atıyor. YSK'nın onayladığı CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptali Türkiye'yi sarstı ifadesi yer alıyor Cumhuriyet gazetesinde. Ve sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye gazetesi de CHP'de yaşananları taktik savaşları olarak nitelendirmiş. Kılıçdaroğlu ve Özel karşı karşıya deniliyor. Bugün gün boyunca Kılıçdaroğlu ve Özel'in programlarında neler var? Bunu da an be an efendim tam da yerlerinden canlı bağlantılarla sizlere aktaracağız. Ve son olarak fotoğraf

0: Maç diyelim, şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer 2 golle yıktı geçti deniliyor. Fırtına 6 yıl aradan sonra kupayı havaya kaldırdı ve 2-1'lik maçın ardından işte kupayı böyle havaya kaldırdı Trabzonspor. Yine onun da detaylarını sizinle paylaşacağız. Şimdi gelin önce bir bu butlan süreciyle ilgili neler yaşandı ona bakalım. Şimdi CHP'nin iptal edilen 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli de gözaltına alındı. Bu sıcak yeni bir bilgi efendim. Detaylarını paylaşalım. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 7 ildeki adreslere de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Efendim bu yeni bilgiydi. Şimdi gelin bir de bu sürece nasıl geldik bir ona bakalım. Malum şimdi hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi için mahkemeden mutlak mutlak kararı çıktı. Peki süreç nasıl işledi? CHP içinde neler yaşandı? 4-5 Kasım 2023'ten bu yana neler yaşandı? Detayları haberimizde. Geri gelen
1: sağlığa, geçen her tehlikeye... Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşandı. CHP davasında mutlak butlan kararı çıktı. Hem CHP Büyük Kurultayı hem de İstanbul Kongresi tüm sonuçlarıyla iptal edildi. Özgür Özel yönetimine yönelik tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verildi. Peki bugüne nasıl gelindi?
2: Bu kurultayda halkımıza karşı...
1: CHP 38. olan kurultayını 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdi. Özgür Özel 812 oy alarak 13 yıldır bu görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçildi. 15 Şubat 2025'te eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler bahse konu kurultayın iptali ve yetki kurullarının görevden uzaklaştırılması talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde delege iradesinin sakatlandığı öne sürüldü. CHP lideri bunun üzerine 21 Mart 2025'te partiye kayyum atanması ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kongreye gideceklerini açıkladı. 6 Nisan 2025'te olağanüstü kurultay düzenlendi. Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Mutlak butlan ifadesinin kamuoyu gündemine resmi olarak girişi ise 26 Mayıs 2025'te verilen dilekçelerle birlikte oldu. Butlan sözcüğü Türk siyasi tarihindeki yerini almış oldu.
3: Sessizliğinizi koruyacak mısınız efendim?
1: CHP içinde aylar süren bir hukuk mücadelesi başladı. Lütfü Savaş Cephesi'nin açtığı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. CHP yönetimi ise davanın reddini istedi. Bu süreçte bir hukuk davası dışında bir de ceza davası açıldı. 24 Ekim 2025'te mahkeme mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. 11 Kasım 2025'te dava, Savaş ve beraberindekiler tarafından istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Heyet bugüne dek bu belgeleri inceledi.
4: Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz.
1: Süreci hızlandıransa eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 31 Mart 2026'da tutuklandıktan 2 ay sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler oldu. Yalım, Mayıs ayı içinde 3 kez savcı karşısına çıktı. Özel'e Kasım 2023'teki kurultay öncesi kullanılmak üzere toplam 1 milyon 200 bin TL nakit desteğinde bulunduğunu öne sürdü. CHP Genel Başkanı bu iddiaları reddetti. Ancak söz konusu ifadeler, mutlak butlan davasının istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nce dosyaya eklendi. Aylar süren hukuki süreçte karar çıktı. 38. olağan kurultay iptal edildi. Bu kurultay sonrası yapılan tüm kurultaylar geçersiz sayıldı. Özgür Özel yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimi göreve iade edildi.
5: Bu Ulu Çınar'ın gölgesi.
0: Efendim bu arada CHP'de Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz başvurusu yapmıştı. İşte Yüksek Seçim Kurulu dün o itirazı karara bağladı ve kurul CHP'nin talebini oy birliğiyle reddetti.
5: Yüksek Seçim Kurulu'ndan karar çıktı. CHP'nin mutlak butlan için itiraz başvurusu

0: başvurusu reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal kararına itiraz edildi. Yüksek Seçim Kurulu itirazı görüşmek için toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan itirazın reddedilmesi kararı çıktı. Karar sonrasında Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Muhta kameraların karşısına geçti.
1: Seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.
2: Efendim dün gördüğünüz gibi oldukça hareketliydi. Aslında mutlak butlan kararı sonrasında hem Özgür Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun nasıl adım atacağı da merakla bekleniyordu. Hepimiz takip ettik an be an canlı yayınlarla. Şimdi hem CHP Genel Merkezi'ni takip ettik hem de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisini. Bu arada CHP'nin mahkemeye itirazı da reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'nu biraz önce aktardık ama mahkemeye de itirazda bulunmuştu CHP. O da reddedildi ve ihtiyati tedbir kararı Kılıçdaroğlu'na da tebliğ edildi. Hatta icra memurları Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Ardından da genel merkeze gittiler. Şimdi her iki tarafta hareketliydi dedik. Bir yandan gelen açıklamalar vardı. Bir yandan da hem genel merkez hem de Kılıçdaroğlu'nun ofisini ziyaret edenler vardı. Kimler nereleri ziyaret etti? Dün neler yaşandı? Yanıtı haberimizde.
0: Özgür Özel genel merkezde, Kemal Kılıçdaroğlu ise konutunda ve ofisinde kabuller yaptı. Hem CHP genel merkezi hem de Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisi hareketliydi. Mutlak butlan kararı sonrasında Özel ve Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımlar merakla bekleniyordu. Bazı milletvekilleriyle partililer CHP genel merkezine geldi. Özel, büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü. Çok sayıda büyükşehir belediye başkanı toplantıya katıldı. Türkiye İşçi Partisi heyeti Özel'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da gün boyunca konutunda ve ofisinde görüşmeler gerçekleştirdi. Kendisine yakın milletvekilleri ve eski parti meclisi üyeleri ziyaret etti.
3: Herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde. Yine hep beraber, birlik beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız.
0: Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını görevden azletti. Mutlak butlan kararıyla ilgili tedbir kararına CHP Genel Merkezi itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bu itirazı reddetti. Mutlak butlanla ilgili mahkeme kararının hayata geçmesi için tebliğ süreci de başladı. İcra memurları CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı iletti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, gelişmenin ardından kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır. CHP Genel Başkanı neredeyse genel merkez oradadır dedi.
4: İktidar yürüyüşünden bahsetti. Bu iktidar yürüyüşü için kendisine güveni tam, ekibinin arkadaşlarına olan güveni tam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Sayın Genel Başkan hiçbir zaman gerginliğin tarafı olmamıştır.
0: Atakan Sönmez, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görevlendirme olmadığını söyledi. Özel'e yakın isimlerle bir görüşme trafiği var mı sorusuna yanıt verdi.
4: Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel'e yakın, Özgür Özel'e uzak, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak diye Cumhuriyet Halk Partililik tarifi olamaz. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yakındır.
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Kritik madenlerin petrol ve doğalgaz kadar önemli hale geldiğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu.
5: Enerji arz güvenliğinin günlük hayattan

0: uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla, bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür.
1: Petrol ve doğalgazın halen stratejik kaynak olduğunu hatırlattı. Kritik madenlerin de artık diğer kaynaklar kadar önemli hale geldiğini vurguladı.
0: Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin enerji alanında seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflediğini söyledi.
0: Türkiye'nin önünü kesmek isteyenleri aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
1: Yeni petrol sahaları için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Günü programında da konuştu. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri devreye almayı hedefliyoruz dedi.
0: Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız.
2: Efendim şimdi sınırlarımızın dışına bir çıkalım. Gördüğünüz gibi işte bir yanda İran, bir diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve meselemiz nedir? İşte o nükleer enerji, zenginleştirilmiş uranyum. Amerikan Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi ve dedi ki İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu alacağız dedi. Muhtemelen aldıktan sonra imha edeceğiz ama onların elinde kalmasına da izin vermeyeceğiz dedi Trump. Şimdi İran'dan da bir açıklama var. Uranyumun ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığına ilişkin iddialar vardı. Hamaney yasakladı bu süreçte. Müşteba Hamaney uranyumun yurt dışına çıkarılmasını yönünde iddialar vardı. İran bu iddiaları da yalanladı.
3: Uranyumu biz alacağız dedi. İran'da kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, iki ülke arasındaki müzakere şartlarından biri olan zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin konuştu.
4: No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.
3: Trump ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret almasına yönelik girişimlerini kabul etmeyeceklerini belirterek, bu konuyu inceliyoruz. Haberimiz var. Ücretli geçiş istemiyoruz. Burası uluslararası bir su yolu değerlendirmesini yaptı. İran'daki uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasının yasaklandığına ilişkin iddialara Tahran yönetimindense yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, son günlerde görüşmelerle ilgili ortaya atılan spekülasyonlardan hiçbirini doğrulamıyoruz dedi. Bu aşamada görüşmelerin odak noktası Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirmektir ifadelerini kullandı. Reuters haber ajansı iki üst düzey İranlı kaynağa dayandırdığı haberinde İran lideri Müçteba Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiğini öne sürmüştü.
2: Peki efendim Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşma olacak mı olmayacak mı? Şimdi günlerdir sorduğumuz soru bu aslında. Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine yeni bir

0: anlaşma teklifi iletti ve maddeler üzerinde müzakerelerin devam ettiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller olduğunu söyledi. Bu arada El Arabiya televizyonu da anlaşma taslağının ayrıntılarını paylaştı.
1: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklif etti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmaya dair olumlu sinyaller var dedi.
2: Bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda aşırı iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz.
1: NATO Dışişleri Bakanları toplantısına giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rubio, İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu belirtti.
2: İyi bir anlaşma her zaman başkanın tercihi olmuştur. Eğer iyi bir anlaşma yapabilirsek bu harika olur. Anlaşma yapabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
1: Tahran'dansa taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanmadı ancak anlaşmazlığa neden olan farkların azaldığı açıklaması geldi. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'de ABD ile görüşmelerde ana odağın Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve Washington'ın İran gemilerine müdahalelerinin sonlandırılması olduğunu söyledi. Uluslararası toplum Washington'a deniz korsanlığı ve uluslararası normları ihlal eden davranışlara son vermesi için baskı yapmalıdır dedi. Dubai merkezli El Arabiya televizyonu ise taraflar arasında anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak, tüm askeri operasyonlar durdurulacak, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve anlaşmazlıkları çözmek içinse ortak bir komite kurulacak. Çözülmemiş konular üzerine en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. Anlaşma kapsamında İran'ın şartlara uyması karşılığında ABD'nin Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldırması öngörülüyor.
0: Efendim dönelim tekrar memlekete. Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi ve baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DAEŞ şüphelilerinin takibi aldı. Çalışmaların ardından çok sayıda adres belirlendi. 20 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı baskınlarla Suriye ve Irak uyruklu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki polis memurunu bıçaklı ve silahlı saldırıda şehit eden Ozanlı tutuklandı. Hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı olan 24 yaşındaki Orhan Altan, kendisini almaya gelen polislere saldırmış, iki polis memurunu şehit etmişti. Takviyeye gelen ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan zanlı hastaneye yatırıldı. Orhan Altan tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Özel harekatçı polis ve jandarma komandolar eşliğinde zırhlı araçla adliyeye götürülen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yine yoğun güvenlik önlemleriyle de cezaevine götürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda alınacak yeni güvenlik önlemlerini anlattı. Efendim buna göre okullar 3 risk kategorisine ayrılacak. Peki hangi önlemler alınacak? Detayları haberimizde.
1: Okulların giriş çıkışında kartlı sistem olacak. Birinci derecede riskli görülen okullarda 24 saat polis bulunacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul güvenliğinde yeni dönemin detaylarını paylaştı. İngiltere'de düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'na katılan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okulların risk kategorisine göre ayrılarak planlandığını söyledi. Buna göre, birinci derece riskli olarak tanımlanan okullarda 24 saat görevli polis olacak. Risk düzeyi ikinci kategoride olan okullarda polis ekip araçları belirli aralıklarla devreye gezecek. Üçüncü kategorideki okullarda ise Emniyet Komisyonu güvenliği sağlayacak.

0: O okullarda belli zamanlarda ve önemli günlerde polisiye tedbirler alınacak. Tekin, okulların risk kategorisine göre güvenlik kameralarının yerleştirileceğini de söyledi. Bazı okullarsa kartlı giriş çıkış sistemine geçecek. Ve LGS önlemleri.
1: Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara, sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı.
2: Efendim artık bayram yolculukları da başladı. Özellikle dün akşamdan bu yana pek çok kişi yollara düştü. Şimdi tam da bayram yolculukları başlamışken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de bir açıklama var. Diyor ki yollarda tuzak radar yok. Çiftçi yaptığı açıklamada bayram tatilinde tuzak radar uygulaması yapılmayacağını belirterek devlet vatandaşına tuzak kurmaz dedi. Bu arada tatil boyunca 9 ilde helikopterle, 81 ilde de dronlarla havadan denetim yapılacak. Başka ne tür önlemler alındı bayram süresince? Gelin onu da haberimizde izleyelim.
3: Her yerde denetim faydalı. Bu denetim de zaten en başta vatandaşın kendi can ve mal güvenliğini sağlama babından ve karşıdaki diğer sürücülerin de trafikte can güvenliğini sağlama açısından faydalı.
0: Bayramda 334 bin kollu kuvveti görev alacak. Dronla 81 il denetlenecek. Tuzak radar uygulaması yapılmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bayram tedbirlerini paylaştı. Bu kapsamda 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66.481'i trafikte, 1238'i gizli yolcu olarak otobüs denetiminde yer alacak. Polis, jandarma ve trafik başkanlıklarından oluşan 116 heyet yerinde denetim yapacak. Bakan Çiftçi, havadan denetimlerle ilgili de bilgi verdi. Helikopterle 9 ilde 108 saat, dronla da 81 ilde 5.828 saat denetim yapılacak. Toplamda 9.936 saat hava araçlarıyla denetim gerçekleşecek. Bayram tatili süresince 61 ilde 520 elektronik denetim sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere toplam 1581 mobil radar denetimi sağlanacak. Makas atma, hatalı şerit değiştirme, sürüş esnasında cep telefonu kullanma gibi ihlaller de kameralarla denetlenecek.
2: Efendim sırada yine bir dolandırıcılık haberimiz var. Şöyle ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurduğu TOKİ projesine başvurmak isteyenler dolandırıcıların hedefi oldu. E-Devleti ve başvuru sitesini birebir kopyalayan dolandırıcıların oyunundan ne yazık ki pek çok kişi kaçamadı ve o tuzağa düştü. Şüphelere yönelik 13 ilde de operasyon düzenlendi. O operasyonun detaylarını da Elif Yavuz anlatacak şimdi.
4: E-Devlet'i kopyalayıp ev hayali kuranları tuzağa düşürdüler. Yüzlerce kişinin parasını aldılar.
5: Ev alma hayali olan binlerce dar gelirli için TOKİ projeleri umut kapısına dönmüştü. Ancak dolandırıcılar buraya da göz dikti. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaşlar için hayalle çıktıkları bu yol hüsranla ve mağduriyetle sonuçlandı.
4: Dolandırıcıların yöntemi yine aynıydı. Site arayüzünü birebir kopyaladılar. Sahte siteyi fark etmeyenleri ağlarına düşürdüler. Onlarca kişiden toplam 10 milyon liralık vurgun yaptılar.
5: Dolandırıcılar başvuru sitesini ve E-Devlet'in birebir aynısını kopyaladılar. Vatandaşlar başvuru yapmak için bu sitelere girdiğinde kimlik bilgilerini paylaştı ve başvuru için gerekli olan parayı yatırdı. Ancak bu para resmi kurumlara değil dolandırıcıların cebine gitti.
4: Kimi parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını fark etti, kimi sonuçlar açıklanınca aday listesinde bile olmadığını görünce anladı. 263 mağdur polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri 13 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Şüphelilerin yeni dolandırıcılık hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Bayram öncesi emekli ve çiftçilere faizsiz kredi reklamıyla hedef aldıkları belirlendi. Operasyon

0: Sonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1: Denizli'de 10 yıl önce kaybolan Ayşen Aycan'ın eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Efendim, katil zanlısının cinayeti itiraf ettiği görüntüler de ortaya çıktı.
2: Bayağı bir kazdım, elimle kazdım. Çünkü kabaydı toprak, yeni yapılmışmış. Oraya koydum, geri üstünü örttüm. 10 yıl

0: De cinayeti böyle itiraf etti. Ayşen'i öldüren eski eşinin yer gösterme görüntüleri ortaya çıktı.
1: Buraya geldiğinde maktul Ayşen cansız vaziyette miydi?
2: Cansız.
1: Herhangi bir yerinde akar, kan var mıydı?
2: Görmedim Sayın Savcı,
1: görmedim.
0: Ayşen Aycan daha 21 yaşındaydı. Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında Turgay Bekdede'den boşandıktan bir hafta sonra ortadan kayboldu. O dönem yapılan çalışmalarda Ayşen'den bir ize rastlanmadı. Polis ve savcılık 10 yıl sonra dosyayı yeniden açtı. Gözaltına alınan eski eş Turgay Bekdede, çapraz sorguda Ayşen'i öldürdüğünü itiraf etti.
3: Eski eşinizi neden öldürdünüz? Cevap vermeyecek misin?
0: Katil zanlısına öldürdüğü kadını gömdüğünü söylediği yerde tatbikat yaptırıldı. Turgay Bekdede, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül'ün sorularını soğukkanlılıkla yanıtladı.
1: Tahminen kaç metre gömdüğünü hatırlıyorsun?
2: En fazla elimle yarım metre falan, belki 40 santim falan kazmışımdır. Ama üstüne elimle şey ettim, yığma yaptım.
0: Katil zanlısının gösterdiği noktada iş makineleriyle kazı çalışması yapıldı. Henüz Ayşen Aycan'a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı. Turgay Bekdede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
3: Pişman mısınız? Herhangi bir şey söyleyecek misiniz?
4: Efendim 25 yıl önce evinde başına çekiçle vurularak öldürülen Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba Nezih Çinkitaş tutuklandı. 12 yaşındaki Hande Çinkitaş 2001 yılında İstanbul Kadıköy'de evinde başına çekiçle vurularak katledilmişti. 20 yıl sonra açılan davada baba Nezih Çinkitaş için müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın müebbet kararını onaması üzerine baba Çinkitaş için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul'da gözaltına alınan Nezih Çinkitaş emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Ve sahte e-imza davasında da karar açıklandı. 257 sanığa hapis cezası verildi. Çete organizatörü Ziya Kadiroğlu ise 116 yıl hapse çarptırıldı.
0: Kamu kurumlarına sızdılar, kod isimleri kullandılar. Kamu görevlilerinin e-imzalarını taklit ettiler. Sahte diploma ve ehliyet ürettiler. Sahte imza çetesi davasında 257 sanığa ceza yağdı. E-imza sahteciliği davasında duruşma Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan'la bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 286 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kararı açıklayan mahkemece, 257 sanık hakkında mahkumiyet, 29 sanık hakkında beraat kararı verildi. Suç örgütü kurucusu ve lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu, 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme örgüt yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilen sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları verdi. Dosya kapsamında tutuklu bulunan 29 sanıktan 15'inin örgüt lideri ve üyeleriyle birlikte hükümle beraber tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
4: Efendim tam da geçen hafta haberi duyurmuştuk. Bir hafta önce hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kadir İnanır 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatüre teşhisi konulan 77 yaşındaki usta aktör yoğun bakımda tedavi görüyordu. Akciğerin altında tümör olduğu tespit edilince İnanır entübe edildi. Yoğun bakımda Kadir İnanır'ın tedavisi sürüyor. Efendim biz de acil şifalar dileyelim, takip etmeye devam edeceğiz. Kadir İnanır'dan gelecek haberleri de. Bu arada şu sıralar motokuryelerin giderek artan bir şikayeti var. O da şu, site ve alışveriş merkezlerine alınmamaları. Şimdi elinizi düşünün, yüklerle geliyorsunuz, ellerindeki o siparişlerle metrelerce yürümek zorunda kalıyorsunuz aslında sitenin dışında kaldığınız için. Dolayısıyla içeri girene kadar da epey bir efor sarf ediyorlar. Şimdi kuryeler de savcılığa giderek site ve alışveriş merkezi yönetimleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

0: Hiç kimse bir çalışanın kişisel verisini keyfi şekilde alamaz. Hiç kimse anayasal çalışma hürriyetini engelleyemez.
1: Site ve alışveriş merkezlerine alınmıyor, kimlik bilgileri isteniyor. Giderek artan bu şikayetleri üzerine motokuryeler eylem yaptı.
2: Bazen öyle bir siteler oluyor ki içeride 1,5-2 kilometre yol yürüyoruz. Üzerimizdeki ekipmanlar motosiklet ekipmanları olduğu için bu ekipmanlarla yürümek çok zor.
1: İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan motokuryeler çalışma haklarının engellendiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
3: Kimi zaman yemek, kimi zaman ilaç, kimi zaman da evrak taşıyorlar. Motokuryeler İstanbul trafiğinde taşımacılıkta büyük paya sahip. Ancak özellikle büyük sitelere ve AVM'lere girmekte sorun yaşıyorlar.
2: Özellikle AVM'lere girişlerimiz çok zor oluyor. Kapıda güvenlikler, motokuryeyseniz eğer buradan giremezsiniz. İşte lojistik olan depo kapılarına yönlendiriyorlar.
4: Çöp asansörlerine gidiyoruz, oradan çıkıyoruz. Biz AVM, o çöp asansöründeki koku bize siniyor zaten. Sindiğimiz zaman biz müşteriye gittiğimiz zaman müşteri bizden böyle kaçıyor ya.
1: Site girişlerinde kimlik istenmesine de karşı çıkan kuryeler bilgilerinin izinsiz kullanıldığını iddia ediyor.
4: Kimliklerimiz bırakılıyor ya, mesela benim kimliğim kopyalandı. Gittiler benim adıma mesela 4 tane telefon, bir de hat çıkartmışlar benim adıma. Benim haberim yok. Ben hala daha uğraşıyorum. Hala daha mahkemeliyim yani.
0: Kişisel veriler hukuka aykırı şekilde işleyenler ve kuryelerin çalışma hakkını engelleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız.
5: Efendim, Akşam Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız. Site aidatının kat maliki belirleyecek diyor gazete. Önemli bir konu. Bu konuyla ilgili çokça haber de paylaşmıştık sizinle. Şimdi gazeteye göre yeni düzenlemeyle sitelerde aidat belirleme yetkisi vatandaşa verildi ve uzlaşı olmazsa yeniden değerleme oranı esas alınacak. Dolayısıyla belki bu sayede pek çok soruna da çözüm bulunur bu yeni düzenlemeyle birlikte. Çünkü malum site aidatları almış başına gitmiş durumda, artık kiralardan bile fazla olan site aidatlarından bahsediyoruz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. 9 günlük bayram tatili başladı. Yollarda trafik de yoğunlaştı. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Ataşehir Çamlıca gişelerinden bayramı memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek isteyen çok sayıda İstanbullu, gördüğünüz gibi İstanbul'dan ayrılıyor. Haliyle bazı yollarda bayram tatili hareketliliği de yaşanıyor. Trafik yoğunluğu da oluşuyor. Görüntüler tekrar hatırlatalım, canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Ataşehir'de Çamlıca gişelerinden yollarda bayram trafiği başladı. Aslında dün akşamdan bu yana başladı. Malumunuz dün hem de cuma trafiğiyle birleşen bir trafik de vardı. Dolayısıyla pek çok kişi yollara koyuldu. Dün akşam değil de bu sabah yola çıkalım diyenler de vardı elbette. İşte şimdi onlar da ekranlarınızda ve İstanbul'dan çıkışlarda böylelikle başladı. Haliyle bayram tatili hareketliliği trafik yoğunluğuna da neden oldu. Bakalım efendim, bayram tatiliyle ilgili çokça haberimiz var. Sizinle paylaşacağız ama gelin önce bir bu hafta yaşanan bir olaya bir bakalım. Şimdi Hatay'da çok ciddi bir sel yaşanmıştı ve sağanak sonrası meydana gelen heyelanda çöken bir evde de ne yazık ki bir çocuğumuzu kaybetmiştik. Sonradan ortaya çıktı ki annenin çocuklarını daha güvenli olduğunu düşünüp o eve gönderdiği ortaya çıktı.
6: Benim evli kızım dedi ki, anne dedi, ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde, dağ yıkıldı dedi, üstümüze dedi.
7: Çocukları güvende olsun diye onları evli kızının evine göndermişti. O ev yağmur nedeniyle çöktü. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hatay'da sağanak yağış Antakya'da heyelana neden oldu. Yamaçta kurulu bulunan tek katlı bir ev heyelanla birlikte yola doğru çöktü. Ablasının evine misafir olarak giden 15 yaşındaki Abdulhanan El Muhammed hayatını kaybetti. 10 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı.
6: Oğullarımı bulamadım, çamurun içinde de aradım, dağda da aradım, bulamadım.
7: Anne Güner El Muhammed yaşadıkları evin çatısı yağmur nedeniyle akıyor diye endişelenmişti. İki oğlunu daha güvenli diye evli olan kızının evine göndermişti. Çöken o ev iki kardeşten birine mezar oldu.
6: Yani orada daha emin ellerde sandım ben çocuklarımı. Ben nereden bileyim evin aniden yıkılıp da çocuklarımı 5 kişiyi sürükleyip de yola atacağını. Bilmiyordum ki, bilseydim ben kapı üstlerine gitlerdim, göndermezdim bile.
7: Acılı anne şimdi yoğun bakımdaki küçük oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor.
5: Çok zor efendim. İnşallah oradan iyi bir haber gelir. Allah sabır versin hakikaten. Şimdi arkamdaki görüntü de New York'tan. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey ve New York eyaletlerinde şiddetli fırtına ve sel yaşandı. Ve gördüğünüz gibi aslında sokaklar göle döndü. Bu arada 10 binden fazla kişi de bu sel nedeniyle elektriksiz kaldı.
1: New York sokakları göle döndü. Sel önüne kattığı ne varsa aldı götürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey ve New York eyaletleri şiddetli fırtına ve sele teslim oldu. Araçlarında mahsur kalan sürücüler kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalıştı. New Yorklular adım atmakta zorlandı. Kimileri çareyi duraklara çıkmakta buldu. Bir kadınsa otobüsten inerken sel sularına kapıldı. Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi. New Jersey'de ise sel nedeniyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'den de açıklama geldi. Mamdani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kentin kanalizasyon sisteminin yağışı karşılamakta yetersiz olduğunu söyledi. Selden etkilenen ailelerle görüştüğünü belirtti.
5: Bu arada efendim bu hafta Rusya-Ukrayna cephesi de oldukça hareketliydi. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'den de bir açıklama var. Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesinde düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi Putin ve misilleme mesajı verdi. Rus lider yaptığı açıklamada saldırının bölgedeki bir öğrenci yurduna düzenlendiğini söyledi. Saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Putin saldırıda en az 6 kişinin öldüğünü, 39 kişinin de yaralandığını ve 15 kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Rus lider Savunma Bakanlığı'ndan misilleme seçenekleri hazırlamasını istedim dedi. Putin ayrıca 21 Şubat 2022'de imzaladığı kararname ile Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Luhansk bölgesinin bağımsızlığını resmen tanımıştı, hatırlayacaksınız. Ve ardından da Rus ordusu bölgeye sevk edilmiş. Eylül 2022'de düzenlenen referandumların ardından bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti. Ve Avrupa'dan asker çekeceği iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya 5000 ek asker göndereceğini açıkladı. Açıklama hem Polonya'da hem de NATO'da memnuniyetle karşılandı.
7: Amerika Birleşik Devletleri Polonya'ya ilave 5000 asker gönderecek. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Truth Social hesabı üzerinden yaptı. Trump, kararın arkasında Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan iyi ilişkilerin bulunduğunu söyledi. Karol Nawrocki, açıklamanın ardından Trump'a dostluğu için teşekkür etti. Polonya ABD ittifakının hem Polonya hem de Avrupa güvenliği için kritik olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Polonya vatandaşlarının güvenliği en büyük önceliğim dedi. Polonya Başbakanı Tusk da Trump'ın kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek teşekkür etti. NATO Genel Sekreteri Rutte açıklamayı İsveç'teki NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde değerlendirdi. Trump'ın kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Rutte, NATO'nun hedefinin daha güçlü Avrupa ve daha güçlü NATO olduğunu söyleyerek ABD'ye bağımlılığı zamanla azaltmak istediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kararı Washington'ın Avrupa'daki askeri varlığını azaltabileceği tartışmalarının ardından geldi. Trump daha önce Polonya ve Almanya'daki ABD askeri sayısının düşürülebileceğinin sinyalini vermişti. ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Polonya'dan çekilme iddialarını reddederek Amerikan askerlerini Avrupa'dan çekmiyoruz. Sadece kaynakları yeniden dağıtıyoruz demişti.
5: Eyfel Kulesi'nin 1889'da inşa edilen orijinal merdiveninin bir bölümü

0: açık artırmayla satıldı. 14 basamak, bakın ne kadar alıcı buldu.
1: Eyfel Kulesi'nin orijinal merdivenleri satıldı. 14 basamak 450 bin eurodan alıcı buldu. Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi 1889'da inşa edildi. O tarihte kuleye çıkışı sağlayan merdivenlerin yaklaşık 1000 basamağı 1983'te söküldü. Yenine asansörler yapıldı. Sökülen merdivenler ise parçalara ayrıldı. O parçaların 14 basamaktan oluşan bölümü Paris'te düzenlenen açık artırmada 450 bin euroya satıldı.
2: Eyfel Kulesi şirketi merdivenlerini hafifletmek ve modernize etmek amacıyla 160 metrelik merdiveni parçalara ayırarak satmıştı. Bu merdiven parçaları 40 yıldır piyasada dolaşıyor ve şimdi ikinci kez müzayedeye çıkıyor.
1: 3 metreye yakın 1,4 ton ağırlığındaki parça tahmini değerinin 3 katını alıcı buldu. Yetkililer Eyfel Kulesi'nden bir parça satın aldığınızda Paris'ten bir parça satın alıyorsunuz. Onun temsil ettiği tüm hayal gücü ve sembolizmle birlikte ifadelerini kullandı. Eyfel Kulesi'nin merdiven parçaları daha önce de yüksek bedelle alıcı bulmuş, bir bölümü 2008'de Amerikalı alıcıya 550 bin euroya satılmıştı. Bazı parçalar da New York'taki Özgürlük Anıtı'nın yakınında, Japonya'nın Yamanashi kentindeki bahçede ve yurt dışındaki özel koleksiyonlarda muhafaza ediliyor.
0: Eurolig'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko. Final Four'a ne yazık ki veda etti efendim. Temsilcimiz Atina'daki yarı final mücadelesinde Yunan rakibi Olympiakos'a 79-61 yenildi.
3: Fenerbahçe Beko Euroleague Final Four yarı final maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 79-61 skorla mağlup olarak kupaya veda etti. Temsilcimiz Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euroleague Final Four yarı finalinde Olympiakos'la karşı karşıya geldi. Yunan ekibi mücadeleye 12'ye 0'lık bir seriyle başladı. İkinci çeyrekte Sarı Lacivertliler farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı Olympiakos'un 33-24 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da 11'e 0'lık seriyle başlayan Yunanistan temsilcisi skoru 44-24'e getirdi. Fenerbahçe'ye sarılan Siyasikevicius'un müdahalelerinin ardından 3. çeyrekte 15-4'lük seri yakalasa da son periyoda 56-41 geride girdi. Final periyodunda farkı kapatamayan Sarı Lacivertliler Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak kupaya veda etti. Tarihinde 8. kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe 4. kez yarı final aşamasında elendi. Olympiakos, Valencia Real Madrid yarı finalinin galibiyle pazar günü saat 21'de karşılaşacak. Euroleague yönetiminin geçtiğimiz yaz aldığı kararın ardından üçüncülük maçı oynanmayacak.
0: Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Atasporlarından ciride, okçuluktan atlı gösterilere kadar birçok etkinlik vardı.
4: Burayı çok beğendim. Ok attım. Şimdi ata binmeye gideceğim.
5: Her sene geliyoruz. Liseye geçtik. Yine gelip eğleniyoruz. Yemek bölümüdür, oyun alanıdır. Her konuda çok mutluyuz.
6: Ata sporları, geleneksel oyunlar, renkli gösteriler. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun ilgi gördü.
7: Çocuklar için çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. Çünkü çocuklar oyun kurmayı, oyun oynamayı kesip bilmiyorlar artık. Tablet ve telefona bağımlılar.
8: Hediye alıyoruz durmadan. Çok güzel burası. Kocaman gez bitmiyor. Çok güzel bir yer.
9: Heyecanlıyız. Çocukluğumuza döndük. Okulumuzun güzel öğrencileriyle, öğretmenlerimizle buradayız.
10: Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan doğancılık da festivalde yerini alıyor.
11: Doğancılık Osmanlı'da da orduların savaşa çıkarken yanlarında doğancı birliklerini götürerek orduların yeme içme durumlarına katkıda sağlanmak için kullanılmıştır.
6: Festivalde yok yok. Türk kültürünün yanı sıra farklı kültürlere ait oyunlar da tanıtıldı.
12: Bu satranç Rusya satrançı. Bu satrançları Türkiye'de tanıtmak için çocuklara oynamalarını destek sağlamak için buraya getirdik.
6: Festival 24 Mayıs'a kadar sürecek.
0: Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Efendim işte yıllardır aslında bu soruya yanıt aranıyor. Bir yandan bilimsel çalışmalar sürerken özellikle yabancı turistler geminin kalıntılarının olduğu söylenen Doğu Beyazıt'a da büyük ilgi gösteriyor.

0: Havaların ısınmasıyla birlikte turistlerin ziyareti de işte gördüğünüz gibi başladı.
1: Ağrı Dağı'ndaki o kalıntılar Nuh'un gemisine mi ait? Bilim insanları bu soruya yanıt ararken kalıntıların olduğu bölgenin meraklısı çok. Özellikle de yurt dışından. Ağrı Dağı'nın Telçeker Köyü yakınındaki alanı 1959'da bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğraflarını inceleyen harita yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetti. Nuh'un gemisine ait kalıntıların olduğuna inanılan o alanın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Bilimsel çalışmalar sürerken Doğu Beyazıt'a her yıl yüzlerce turist kalıntıları görmek için geliyor.
2: Grubumuzda Avustralyalı, İsviçreli, Amerikalı kişiler var. Burası bütün dünyada ilgi toplayan bir yer.
1: Ağrı Dağı'nın eteğindeki Telçeker Köyü havaların ısınmasıyla yabancı konuklarını ağırlamaya başladı.
3: Nihayetinde hepimiz Adem'in torunlarıyız ve onu takiben de Nuh'un torunlarıyız. Dolayısıyla burada olmaktan mutluluk duyuyorum.
1: Bölge inanç turizmi açısından önemli bir konumda. Bilimsel çalışmalar bölgede yerleşik yaşamın yaklaşık 5000 yıl öncesine dayandığını gösteriyor. Bu da uzmanlara göre Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle eşleşiyor.
0: Ve şimdi de sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Levent Yüksel güçlü vokali ve zamansız şarkılarıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Sevilen sanatçı hafızalara kazınan Medcezir, Zalim ve Tuana gibi eserlerini yeniden seslendiriyor. Konser 23 Mayıs'ta Jolly Joker Vadi İstanbul'da gerçekleşiyor.

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu İzmir'de hayranlarıyla buluşuyor. Klasikleşen hit şarkıları, zengin repertuarı ve renkli şovuyla 24 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sahne alıyor.

0: Türk pop müziğin romantik sesi Gökhan Türkmen hayranlarıyla buluşuyor. Büyük İnsan, Çatı Katı, Biraz Ayrılık gibi popüler şarkılarını da seslendireceği konser 28 Mayıs'ta Vadi İstanbul'da gerçekleşiyor. Perafim, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Arjantinli bağımsız film kolektifi El Pamperosine ile hazırladığı gündelik tuhaf programını izleyiciyle buluşturuyor. Türler arasında dolaşan anlatılarıyla dikkat çeken seçki 6 Haziran'a kadar Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Akbank 44. Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi bu yıl eşik sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın güncel tartışma alanlarına odaklanıyor. Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir küratörlüğünde düzenlenen sergi bu yıl jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Seçki 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilir.
1: Sen çok gençsin yavrum. Hayat, ümit, neşe dolu.
0: Nevra Serezli'nin başrolünde olduğu Ağaçlar Ayakta Ölür, 500. oyunuyla sahnelere veda ediyor. Alejandro Casanova'nın İspanya İç Savaşı'nın ardından kaleme aldığı bu oyunda, yalan dünyada iyiliğe sığınmanın bir gereklilik olduğu vurgulanıyor. 11 ödül almış tiyatro oyunu 24 Mayıs'ta AKM'de son kez sahneleniyor.
2: Ne o güzelim ıhlamur ağacı. Hiçbiri kopmuyor artık.
0: Yazar Feridun Oral'ın Kiremit'te Alabalık Bir Rüyanın Peşinde kitabının sergisi açıldı. Özgün çizimleri ve kitabın yaratım sürecine ışık tutan özel çalışmaların yer aldığı seçki, okurları yeniden hayallerin peşinden gitmeye çağırıyor. Sergi 6 Haziran'a kadar Galeri Selvin'de ziyaretçilerini bekliyor.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.

0: Devam ediyor efendim. Şimdi bir önceki dilimde gazete manşetlerini sizinle paylaştık. Elbette manşetlerde CHP'deki butlan süreci vardı. Şimdi gelin sıcak noktalara bir dönelim bu dilimde. Gördüğünüz gibi Mahir Kılıç bizi CHP Genel Merkezi'nde bekliyor. Buse Gençtürk'te Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. İki kritik nokta. Dünden beri bu iki kritik nokta oldukça da hareketliydi. Önce bir Mahir'le başlayalım. Merhaba Mahir. Bugün CHP Genel Merkezi'nde neler yaşanacak? Özgür Özel'in programı nedir? Senden dinleyelim.
1: Günaydın Kübra Nur. Evet, iki önemli toplantısı var bugün CHP Genel Merkezi'nin. Onlardan bir tanesi saat 11'de gerçekleşecek. Milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı oldukça önemli. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekilleri vardı. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı yeniden gönderen, paylaşan 22'de kalmıştı onların sayısı. O rakam genel merkezi destek verenlerle karşılaştırılmıştı. Bugünkü kapalı toplantıya kim gelecek, kaç tane milletvekili gelecek oldukça önemli. Meclisteki tablo, milletvekili grubundaki tabloyu göstermesi açısından oldukça önemli tablo diyebiliriz. Saat 14'te ise parti meclis toplantısı var. Partinin en üst karar alma organı, bütün kararların PM'de onaylanması gerekiyor. Ancak şunu da ifade edelim, mutlak butlan kararının tam olarak uygulanması halinde 4-5 Kasım 2023 tarihinden önceki parti meclisi geçerli olacak, yeniden görev dönecekler. 60 kişilik parti meclisi, orada da yine denge oldukça önemli, ancak şu ana kadar edindiğimiz izlenim sayının başa baş olduğunu ifade edebiliriz. Neredeyse 30-31 gibi bir denge söz konusu, ancak iki tarafında o dönemdeki parti meclis üyeleriyle iletişime geçtiği ve kendisine yönelik desteği arttırmaya çalıştığı ifade ediliyor. Parti meclisi önemli, takip ediyor olacağız. Dün akşam da tıpkı önceki akşam gibi oldukça hareketliydi CHP Genel Merkezi. Ankara İl Başkanı'nın çağrısıyla çok sayıda binlerce partili buraya gelmiş ve Genel Merkezi desteklerini ifade etmişti. Genel Başkan Özgür Özel de bir kez daha otobüsün üzerine çıkarak partilere seslendi ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Orada özellikle en erken zamanda en hızlı bir şekilde kongre gidilmesi talebini iletti Özgür Özel. Kılıçdaroğlu da en uygun zaman ifadesini kullandı. Kongreye götüreceğini söyledi parti, fakat buna karşılık da Özgür Özel en uygun zamanın en erken olduğunu söyledi. Şimdi bayramlaşma merak ediyor. Normalde Ankara'da her yıl her bayram, bayramın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleştirilir. Heyetler gelir, heyetler gider. Bayramlaşıldıktan sonra da güncel siyasete ilişkin konularda demeçler verilir. Bu bayram nasıl olacak diye merak ediyordu. Öyle ki mutlak butlan kararının ardından belki de CHP bayram bayramlaşmayacak yorumları yapılırken Özgür Özel bayramlaşacaklarını ifade etti. Bayram boyunca da burada genel merkezden ayrılmayacaklarını ve diğer siyasi partilerle normal bir bayramlaşma programı gerçekleştireceklerini söylediler. Fakat dün icra memurları Kılıçdaroğlu'na resmi tebliğde bulundu. Yani teknik olarak, resmi olarak genel başkanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilettiler. Bu durumda bu hangi sıfatta, nasıl bir bayramlaşma olacak? Tabii o da merak ediliyor. İcra memurları demişken Kılıçdaroğlu'na gittiler, ancak davanın diğer tarafı, yani buraya genel merkeze de gelmeleri gerekiyordu dün. Öyle ki partinin hukukçu kurmayları aşağıya bahçeye indi. Memurlar beklendi, fakat o beklenen memurlar gelmedi. Kurmaylar da zaten o tebliği kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. Fakat dediğim gibi şu an genel merkeze gelen, ulaşan bir tebliğ söz konusu değil. Bu arada dün Kılıçdaroğlu cephesi ilk adımlarında attı. 4 isim görevden alındı Kılıçdaroğlu tarafından. İlk olarak sabah saatlerinde 3 parti avukatı görevden azledildi. Onlardan bir tanesi de Çağlar Çağlayan'dı. Öyle ki mutlak butlan davalarında, duruşmalarda ismini sıkça duyduğumuz, sık sık kameraların karşısına çıkan parti avukatıydı. Çağlar Çağlayan dahil 3 avukatı görevden aldı Kemal Kılıçdaroğlu. Öğleden sonra ise uzun yıllardır CHP'nin YSK temsilciliğini yapan Hadimi Yakupoğlu'nun da görevden alındığı bilgisi bizlere ulaştı. Ancak iki ismin akşamüstü yaptığı telefon görüşmesinden sonra az da olsa bir sükunet, bir sakinlik sağlandı diyebiliriz. Dediğimiz gibi o telefon görüşmesinde en kritik başlığı kongreydi. Özgür Özel en kısa zamanda kongreye gidilmesi gerektiğini ifade etti. Toplumun tüm kesimlerinin bu karardan rahatsız olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda partiyi kongreye götüreceğim dedi. Buna karşı Özgür Özel de en uygun zamanın en erken zaman olduğunu söyledi. Tekrar bugün de kapatalım. Dediğimiz gibi iki toplantı var bugün. Saat 11'de önce milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı. Saat 14'te ise parti meclisi toplanacak diyelim. Ve sözü genel merkezden tekrar size bırakalım.
0: Efendim Mahir Kılıç CHP genel merkezinden aktardı. Onun da vurguladığı gibi dünkü telefon görüşmesindeki en kritik mesele hakikaten en uygun zaman ve en erken zaman kavramları oldu. Şimdi bu iki kavram aslında siyasi sürecin nasıl ilerleyeceğini de bize gösteriyor. Bir yandan da bugün

0: hem 11'deki hem 14'teki toplantıları da takip etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi gelin bir diğer noktaya bakalım. Buse Gençtürk de bizi Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bekliyor. Günaydın Buse. Dünden bu yana aslında Kılıçdaroğlu konuşacak mı acaba? Bir açıklama yapacak mı sorusu vardı. Sonra basın danışmanı çıktı ve sesinde bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Peki bugün bir açıklama bekliyor muyuz Kılıçdaroğlu'ndan? Bugünkü programı nedir?
1: Kübra Nuruslu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz biz de. Bir açıklama bekliyoruz evet, ancak o açıklamanın akşam saatlerinde olmasını öngörüldüğünde ifade edelim. Ne oldu? Dün akşam itibaren anlatacak olursak saatler 19'u gösterdiğinde dün Kemal Kılıçdaroğlu ofisinden konutuna geçti ve istirahat etti. Dün aslında çok sayıda temasta bulundu. Eski parti meclis üyeleri, daha doğrusu 37. olan kurultayda görevlendirilen isimler ve Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Sabah saatlerinde de konutunda ziyaret etmişlerdi. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda da bulundular. Dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu. Tabi bugün de artık bu sabah saatlerinde, saatler 10.30 civarını gösterdiğinde Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrılarak ofisine gitmesini bekliyoruz ve yine çalışmalarını ofisinde devam ettirecek, gelişmeleri takip edecek. Bir kurultay, aslında telefon görüşmesinde kurultayla ilgili temasta da bulunmuş oldular ama bugün yapacağı açıklamada da o konuşmaya dair, telefon görüşmesine dair mesajlar vermesi bekleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunun yanı sıra CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği de bir merak konusuydu. Dün yeni görevlendirilen basın danışmanı Atakan Sönmez de CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun gideceğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu neredeyse CHP Genel Merkezi'de orasıdır ifadelerini kullanmış. İşte bugün yapacağı o açıklamada hem kurultaya dair bir mesaj vermesi, yapılacak mı o kurultay? Dünkü telefon görüşmesinde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hangi başlıkları konuştu? Bundan sonra diyalog süreci nasıl işletilecek? Kurban Bayramı'ndaki bayramlaşmada süreç nasıl olacak? Tüm bunların şifrelerinin verilmesini bekliyoruz. Diğer gelişme, Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletti ve bunun yanı sıra da Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mehmet Hadim'in Yakupoğlu'nu da görevinden aldı. Yakupoğlu Yüksek Seçim Kurulu'na başvuran isimdi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından o başvuruyu yapmıştı. Ve diğer bir gelişme, dün CHP Genel Başkanlığı görevi, yani görevine iadesi Kemal Kılıçdaroğlu'na icra memurları tarafından tebliğ edilmiş oldu. O icra memurlarını eşlik eden bir isim de Lütfü Savaş'ın, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın avukatı Onur Üregen oldu. Üregen de kameralar karşısına geçerek mutlak butlan kararın önemine dikkat çekmişti. Peki o telefon görüşmesinde neler konuşuldu? Özgür Özel dün CHP Genel Merkezi'nde telefon görüşmesine dair mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de o telefon görüşmesine dair ifadelerde bulundu. Detayları dilerseniz haberimizi izleyelim.
2: Dünün şartları, dünün psikolojisi içinde bir telefon geldi. O telefona bakmadık, bakamadık. Bugün akşamüstü o telefon görüşmesini gerçekleştirdik.
3: Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesini anlattı. En kısa zamanda sandık ve kurultay istediğini açıkladı.
2: Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Cevabım nettir, tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
3: Özgür Özel, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından genel merkez önünde toplanan partililere hitap etti. Bayramdan sonra kurultay için harekete geçeceklerini söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi delegesi olursa olsun bayramdan sonra benim tavizim yok dediğim olur, en kısa zamanda, en uygun zamanda olur denilen o kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız.
3: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez de görüşmenin içeriğine dair açıklama yaptı.
4: Görüş

0: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
1: Efendim, NATO Dışişleri Bakanları işte bu fotoğrafta. Ortada da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi görmek mümkün ve bir diğer yanda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan var. Burası neresi? Burası İsveç. Şimdi Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütler ele alındı İsveç'te ve toplantıya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Fidan toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla da görüştü.
2: NATO'nun Ankara zirvesine geri sayım başladı. Dışişleri Bakanları zirveye hazırlık kapsamında İsveç'in Helsingborg kentinde buluştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda hazır bulundu. İran Savaşı'nın başlamasının ardından yapılan ilk toplantıda gündem, kolektif savunmaya yönelik ortak taahhütlerdi. Katılımcıların ittifakı daha güçlü hale getirmeyi görüştüğünü belirten NATO Genel Sekreteri Rutte, 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara zirvesinin artan savunma harcamalarının başarısına odaklanacağını belirtti. Türkiye'nin zirvede büyük bir etki yaratacağını düşündüğünü ifade etti.
3: Savunma sanayisine gelince büyük bir ilerleme göreceğimizden kesinlikle eminim. Henüz orada değiliz. Ne ABD tarafında ne de NATO'nun Avrupa tarafında. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Ancak açıkça savunma sanayisi tabanı da artık bu zihniyet değişimini, düşünce yapısını değiştiriyor ki bu çok gerekli. Elbette burada 3000'den fazla şirketiyle Türkiye son derece önemli. Ve aynı zamanda bir savunma sanayi tabanının nasıl organize edileceğine dair harika bir örnek.
2: NATO Genel Sekreteri Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin Ankara zirvesine davet edildiğini de açıkladı. Toplantının ardından konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki asker hareketliliği hakkında açıklama yaptı. Asker çekme kararlarının siyasi olmadığını ifade eden Rubio, müttefiklerin durumundan haberdar olduğunu dile getirdi. Amaçlarını NATO'yu daha güçlü hale getirmek olduğunu belirten Amerikalı bakan, NATO müttefiklerimiz güçlendikçe NATO da güçlenir dedi. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.
1: Efendim, bir yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a olası yeni saldırı ihtimali konuşulurken bir diğer yanda da aslında diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Genelkurmay Başkanı Asım Münir Tahran'da ve Katarlı bir delegasyonun da Tahran'da Arakçı ile görüştüğü açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de dönüm noktasındayız dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere trafiği hızlandı. Arabulucu Pakistan'ın önemli isimleri Tahran'a gitti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi ile Tahran'da ikinci kez görüştü. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile de iki kez görüşen Nakvi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son mesajlarını iletti. Savaşı sona erdirmeye yönelik öneriler ele alındı. Ayrıca Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir'in de Tahran'a ulaştığı açıklandı. Münir'in İran-Amerika Birleşik Devletleri müzakereleri, bölgesel barış ve diğer önemli konuları ele alacağı açıklandı. Münir'in hangi yetkilerle görüşeceği açıklanmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Katarlı bir delegasyonun ülkelerine geldiğini açıkladı. Yetkililerin Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüğünü söyledi. Ana müzakerecinin hala Pakistan olduğunu ifade eden Bekai, üst düzey Pakistanlı yetkililerin Tahran'da bulunması bir dönüm noktasına ulaştığımız anlamına geliyor dedi. İsmail Bekai, müzakerelerde İran'ın nükleer programının ele alınmasına da temkinli yaklaştıklarını belirtti. Nükleer konusunda iki kez müzakere ettik ve diğer tarafın açgözlülüğü bizi savaşa soktu ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müzakerelerde olumlu mesajların geldiğini doğruladı.
4: İranlılarla aynı şeyi söylediğime inanamıyorum. İlerleme kaydettik. Bunu abartmam da küçümsemem de. Daha yapılması gereken iş var. Ancak bu iyiye işaret. Umarım oraya geliriz. Başkan da iyi bir anlaşma yapmayı tercih ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı

0: İran'ın Hürmüz'ü açmayı reddetmesine karşın bir B planı hazırladıklarını da ifade etti. Reuters'a konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün hala anlaşmazlık noktaları arasında yer aldığını belirtiyor.
1: Efendim, dünden beri bu ifadeyi konuşuyoruz. Umut Altaş, hatırlayacaksınız, Gülistan Doku soruşturmasından şöyle dedi: valinin oğlu kafasına sıktı. Şimdi haber Hürriyet gazetesinden geliyor. Akşam gazetesinin ABD temsilcisi Yavuz Atalay, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ı New York'ta bulup konuştu ve Altaş şunları söyledi: Türkay Sorel, yani valinin oğlu, bana kanka bir kızı öldürdüm, tehdit ediyordu, çok bağırıyordu, kafasına sıktım diye anlattı dedi. Cesedi de Şükrü'nün, yani valinin korumasının hallettiğini söyledi. Bu arada bu ifadelerin ardından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Yine Umut Altaş cesedinde Tunceli'de, Aktuluk ya da Bayraktepe'de bir yere gömülmüş olabileceğini de söyledi. Peki başka neler söyledi efendim? Detayları haberimizde.

0: Türkay bana ben bir kızı öldürdüm dedi. Babasının da bildiğini söyledi. Bu ifadeler Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'a ait. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sorel'le oğlunun da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın kilit isimlerinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez konuştu. 24 TV'ye konuşan Altaş, Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
1: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Babanın haberi var mı diye sordum. Evet, babam da biliyor. O halletti zaten dedi.
0: Altaş olaydan Türkay Sonel'in babası, dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de haberdar olduğunu öne sürdü.
2: Türkay'ın Gülistan'ı arabasında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun arabasında taşıdıklarını tahmin ediyorum. Türkay öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu göm diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu, birilerini toprağa gömebilecek bir insan. Türkay'la aralarında arabayı ne yapacağım gibisinden bir konuşmalarına şahit olmuştum.
0: Umut Altaş, Gülistan'ın cansız bedenini hiç görmediğini, öldürülmesine de tanık olmadığını söyledi. Cinayetin Sarı Saltuk Viyadüğü'nde işlenmiş olabileceğini öne sürerek, biz orada çok turlarken Türkay'ı oraya göz ucuyla bakarken yakaladım ifadelerini kullandı. Gülistan'ın cansız bedeninin gömülmüş olabileceği yerler olarak üniversite civarları, Aktuluk mevkii ve Bayraktepe'yi işaret etti. Hakkında kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendiğini öne süren Umut Altaş, adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım ifadelerini kullandı. Altaş, bu röportajın ardından Amerika Birleşik Devletleri güvenlik makamlarınca gözaltına alındı.
3: İzmir'de 2024 yılında bir doktor hasta yakınının saldırısına uğramıştı. O saldırgana bakın ne ceza verildi.
4: Saçımdan tuttu, yerdeydim. Sonrasında hatırladığım şey bu, kafamı yere çarpıyordu.
5: Doktora saldırdı, yerde sürükleyip saçlarını kopardı. O saldırganın cezası taksite bölündü. Olay 2024 yılında İzmir'de yaşandı. 27 yaşındaki pratisyen hekim İrem Sarıkaya, Gazi Emir ilçesindeki Nevar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu. Genç doktor acil nöbeti tuttuğu sırada ambulansla bir hasta getirildi. İrem Sarıkaya iddiaya göre hastanın işlemlerini yaparken hasta yakınları doktora bağırmaya başladı.
4: Hop bak buraya, bizimle ne zaman ilgileneceksin? Ne bekliyoruz biz burada?
5: Doktor beyaz kot verip yardım istedi. Bu sırada hasta yakını doktoru darp etti.
4: Olay sonrasında kafamdan şu saçlarım çıktı, yani 2-3 yumaktı bu.
5: Saldırganlardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Karar duruşmasında saldırgan Yağmur A'ya, doktora yönelik tehdit suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza indirim

0: Ne önce 11 ay 7 gün hapse, sonra da 33.700 lira adli para cezasına çevrildi. Hakim cezanın 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti. Diğer tutuksuz sanık Sinem C. hakkında ise 11 ay 7 gün hapis cezası verildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.
1: Efendim, teknoloji dünyasında dengeler malumunuz hızla değişiyor. Özellikle yapay zeka alanında geliştirilen projeler hem yatırımcıların hem de girişimcilerin yeni gözdesi haline geldi. Bu değişim yatırım dünyasını da etkiliyor.
2: Girişim sermayesi yatırım fonlarına 30 milyon dolar tutarında bir taahhüt verme kararı almış bulunuyoruz.
3: Bizim gibi platformların var olabilmesi için iyi girişimci ihtiyacımız var.
0: Bir dönemin en popüler yatırım alanı e-ticaret ve mobil uygulamalardı. Şimdi ise gözler yapay zeka girişimlerine çevrildi. Bu değişim yatırım dünyasını da etkiliyor.
4: Dünyanın gerçekten yapay zeka ile dönüştüğü, değiştiği bir zamandayız.
0: Nurol Portföy, girişim sermayesi yatırım fonlarından biri olan Metis Ventures'a yatırım yaptı.
2: Kuruluşunu gerçekleştireceğimiz teknoloji fonları hem ülkemizdeki bu alandaki eksikliğe çok önemli bir katkı yapacak.
3: Yapay zeka teknoloji olabildiğince de hızlı ilerlemeye başladı. Türk yatırımcısı da Türk teknoloji girişimcisine inanmaya başladı.
1: Efendim, hasta Muş Devlet Hastanesi'nde, doktorsa İstanbul'daydı. Ameliyat masası kuruldu ve doktor robotun başına geçti ve tam 1300 kilometre uzaklıktan 5G internet bağlantısıyla hastaya müdahale edildi. İbn Sina adı verilen yerli robotun bir eli aslında ülkenin bir ucunda, diğer eli de diğer ucundaydı diyebiliriz. Ve böylece dünyada ilk kez uzaktan bağlantı yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Şimdi bu önemli başarıyı, ameliyatı yapan Profesör Doktor Cevat Tevfik, Operatör Doktor Rıfat Burak Ergül, araştırma görevlileri Doktor Muhammed Fırat Özvardarlı, Doktor İlker Teke ve Doktor Arda Tunç bu dilimde konuğumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk hakikaten sizi ağırladığımız için. Haftanın en çok konuşulan haberlerinden biriydi bu haber. Hocam, isterseniz sizinle başlayalım. Nasıl gerçekleşti bu operasyon?
5: Aslında bir yıl önce başladı fikir. Kaliforniya'da başladı. Ralph Kleiman diye bir hocamız var. Bu işin öncülerinden, ilk dünyada laparoskopik radikal nefrektomi yapan hocalarımızdan. Onun yanına eğitime gitmiştik ve orada yapabilir miyiz diye ilk adımları atıldı. Türkiye 5G teknolojisinin gelmesiyle beraber de 6 aylık bir çalışma sonrası mümkün olabildi, öyle söyleyebilirim.
1: Hocam, bu arada uzaktan bağlantıyla Operatör Doktor Rıfat Burak Ergül de bizimle birlikte efendim. O da Muş'tan bağlanıyor. Evet. Şimdi hem İstanbul'da yaşananları konuşacağız hem de Muş ayağında aslında neler yaşandı diye konuşacağız. Hocam, bu yaygın yapılan bir şey mi artık? Yani özellikle uzaktan bağlantı yöntemiyle ameliyat yapılması dünyada artık yaygınlaştı diyebilir miyiz? Ne tür ameliyatlar yapılıyor mesela?
5: Evet, aslında 2024 yılından sonra yaygınlaşmaya başladı. İlk operasyon 2001 yılındaydı. Lindbergh operasyonu. New York'tan Strasbourg'a yapılan bir operasyondu. Fakat sonrasında altyapının tam hazır olmaması nedeniyle, robotik teknolojilerin bu kadar gelişmiş olmaması sebebiyle gündemden düştü gibi. Fakat günümüzde 5G teknolojisiyle, robotik teknolojilerin ileri seviyeye gelmesiyle beraber tüm dünyada yaygınlaştı. Ülkemizde de biliyorsunuz Nisan ayında ilk defa 5G operatörleri ülkemize geldi ve bununla beraber İlk uzaktan cerrahi yapma imkanını elde ettik.
1: Hocam, o robotun başında siz vardınız, öyle değil mi?
5: Çok doğru.
1: Nasıl çok doğru. Bir histi o anı bize biraz anlatabilir misiniz, uzaktan bağlantıyla birini ameliyat etmek?
5: Aslında hastayı yanımda gibi hissettim. Uzakta hissetmediğimi söyleyebilirim. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi de dediğim gibi 5G teknolojisi ve robotik teknolojisi. Daha da önemlisi aslında uzaktaki ekibe güvenmeniz. Bir problem çıktığında uzaktaki ekibin devralacağını bilmeniz ve rahat olmanız. Bu sebeple de sanıyorum Rıfat şu anda bağlantıda.
1: Evet.
5: Aynen operasyon günü gibi onu görüntülü olarak görebiliyoruz ve sesini duyabileceğiz galiba.
1: Evet.
5: Yanımızda gibi hissediyoruz şu anda kendisini.
1: Rıfat Hocam, siz de hoş geldiniz. Siz de bir endişelendiniz mi? Hazırda beklediniz. O halde şöyle mi oldu? İstanbul'da siz zaten bu operasyonu yapıyorsunuz ama Rıfat Hoca da hazırda bekledi. Aniden belki bir şey olabilir, müdahale edilmesi gerekebilir diye. Öyle değil mi Rıfat Hocam?
6: Kesinlikle. Öncelikle hoş bulduk. Ben de Cavit Hocam'ın yanında eğitim aldım zaten. Onun nasıl ameliyat yaptığını çok iyi biliyordum. Herhangi bir problemde herhangi bir müdahale edebilmek için hazırda bekledik.
1: Ve neyse ki bir problem de yaşanmadı. Şimdi hocam akıllara gelen problemlerden birisi herhalde şu, ya internet bağlantısı kesilseydi sorusu. Şimdi bizim evet internet bağlantımız kesildiğinde şöyle bir sayfayı yeniliyoruz, bir problem olmuyor ama herhalde ameliyat sırasında böyle bir bağlantı kesildiğinde ciddi problemler de olabilir, öyle değil mi?
5: Kesinlikle. Burada değinilmesi gereken noktalardan bir tanesi kesinti ve güvenlik aslında. Kesinti olduğunda lokal sistemler devreye giriyor. Yani bizim sistemlerimiz duruyor. İki komut düşünün. Bir robot var. Siz manipüle edebiliyorsunuz. Siz komut verebiliyorsunuz. Ve sizin komutlarınızı dinliyor. Problem olduğunda lokal ekibin, yani Rıfat Hoca'nın komutlarını dinleyecek. Problem olduğunda robot duracak ve manuele geçilecek. Buna benzer güvenlik sistemleri var aslında. Öncelik güvenlik diyebiliriz ameliyatlarda. Güvenlik olmadan adımları atmıyoruz. O güvenlik ve checklistler oluşturulduktan sonra devam edebiliyoruz. Bu sistemleri kontrol ettik. Ondan sonra operasyonun güvenli halde olduğunu hissedince başladık. Bunun dışında siber saldırılar söz konusu olabiliyor. Bu daha da önemli noktalardan bir tanesi. Bu sebeple de 5G altyapısını sağlayan ekibin, burada Türkcell'e çok teşekkür etmek gerekiyor, tamamen güvenli olması gerekiyor. Bir yol düşünün, bir otoyol var. Tamamen size ait. Hiç kimsenin o otoyola girmemesi gerekiyor. Hiçbir kaza olmaması gerekiyor. Hiçbir hataya tolerans yok. O şekilde düşünüyorum.
1: Dolayısıyla bunların hepsi de kontrol edildi aslında ameliyata başlamadan önce. Bu arada hocam İbn Sina, öyle değil mi kullanılan robotun adı? Bu, evet. Siz de katkı sağlayabilirsiniz efendim. Ekibinizle birlikte buradasınız, öyle değil mi?
5: Kesinlikle.
1: Çok mutlu olduk. Biz sizi davet etmiştik. Siz ekibimle birlikte gelmek istiyorum yanıtını verdiniz bize. Sizler de efendim bir kez daha hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: İbn Sina robotundan tam konuyu açacaktım ama yanıtlamak isteyen varsa buyurunuz.
5: Hemen şöyle yapalım. Biz oradaki heyecanı anlatmak bence kazanacaktır. Biz salonda tamamen sakindik. Çok iyi gidiyordu. Her şey, yabancı konuklarımız vardı. Uluslararası çok önemli isimlerle beraberdik. Nabzımız 60 civarlarındaydı. Fakat ameliyat ekibinin nabzını sorduğumda, İlker belki sen söyleyebilirsin, nasıldı ortam?
7: Şöyle hocam, biz neredeyse bayılmak üzereydik. Çünkü orada daha gergindi. Önceki gün denemelerimiz aslında oldukça başarılı geçmişti ama çok heyecanlıydık ama Cevat hocamızı neredeyse yanımızda gibi hissettik. Uzak her ne kadar bizden 1300 kilometre ötede de olsa sanki yanımızdaydı. Evet. Daha önceki yaptığımız ameliyatlarda birlikte olduğumuz gibiydi. ama takdir edersiniz ki bizim oradaki gerginliğimiz bir tık daha fazlaydı. Hatta sonrasında görüştüğümüzde salonda her şeyin çok sakin, çok güzel gittiğini ama Rıfat hocamız ve Fırat hoca ile birlikte biz ameliyathane odasında bir tık daha gergindik diyebilirim.
1: Çünkü siz o sırada izliyorsunuz, öyle değil mi? Hastaya yapılan müdahaleyi. Şimdi Rıfat Hoca uzaktan bir müdahalede bulunuyor. Canlı canlı sizin de gözünüzün önünde. Acaba bu müdahale doğru bir biçimde gerçekleşecek mi? Bir internet kesintisi olacak mı? Güvenlik önlemlerini tam aldık mı? Aklınızda aslında pek çok soru vardır muhtemelen. Öyle değil mi? Evet. Sizin için oldukça heyecanlıdır.
5: İbn Sina dediniz. Evet. Aslında Elmed'in Roboflex Avicenna robotu. Ve İbn Sina ismi var. Ülkemizin geliştirdiği Türkcell TEDE projesiyle beraber geliştirilen bir robot. Burada Sinan Kabakçı Bey'in büyük bir katkısı var. Mühendis kendisi ve sistemin başında. Yerli olması son derece ülkemiz adına önemli ve stratejik. Robotik teknolojiler konusunda birçok ülke söz sahibi değil aslında düşünecek olursak. Ülkemizde bu teknolojileri, hatta cerrahi bir robot teknolojisini geliştirmesi, dünyada kullanılması, telecerrahi alanında da ilk olarak kullanılması tarihi bir an, gurur verici bir tablo. Tüm ekip adına söylüyorum, kendimiz adına değil. Onu söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Yani biz sizinle zaten gurur duyduk ama bir de bunun yerli bir robotla yapıldığını öğrenince hakikaten gururumuz daha da katlandı diyebilirim. Hemen Rıfat Hoca'ya da dönmek isterim. Hocam sizde heyecan var mıydı operasyon sırasında?
6: Öncelikle benim heyecanım yaklaşık bir ay önceden başladı. Çünkü uygun hastayı bulmak konusunda bu şekilde yaklaşık olarak 4-5 hastayla bir konuşma gerçekleştirdim. Bu ameliyatı anlattım, bütün detaylarını anlattım. Ve bir gün önce bütün hastalarımızı Cevat hocamızla beraber bir platformda online olarak buluşturduk. Ve ameliyatın daha da detaylı olarak konuştuk ve yazılı bir onam aldık. O yüzden aslında bir ay önceden hazırlık sürecimiz başladı. Sağ olsun hastalarımız, müşteki hastalarımız bize güvendi ve bu ameliyatı kabul etti. Oradaki lokaldeki sorumlu ben olduğum için tabii ki de çok heyecanlıydım. Çünkü herhangi bir internet kesintisinde herhangi bir sıkıntı çıktığında ne olacaktı? Fakat bunların hepsini önceden planlayıp Cevat hocamızla beraber düşünüp nasıl bir hareket edeceğimizi kafamda oturttum. ve çok şükür de bir aksilik yaşanmadı. Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik.
1: Çok şükür hocam. Bir kez daha sizi kutlarız. Bu arada bu ameliyatın dünyada ilk olma özelliği böbrek taşı ameliyatı olması, öyle değil mi? Dünyada ilk olma özelliği aslında.
5: Evet, çok doğru. Dünyada telecerrahi, yani uzaktan cerrahi işlemleri gerçekleşiyor. Bundan bahsetmiştik zaten. Fakat böbrek taşına müdahale dünyada bir ilk oldu. O yüzden de tarihe hep birlikte ülkemiz olarak tanıklık ettik.
1: Kesinlikle öyle. Siz de efendim duygularınızı paylaşmak ister misiniz ameliyat sırasında? Tabii. Siz neler hissetmiştiniz?
8: Biz doktor

0: Önceden başladığı için biz aslında bir yandan da rahattık. Hem heyecan vardı hem de rahatlık vardı. O yüzden de orada hazır olarak hem oradaki robotik platformu hazırladık. Hem de herhangi bir aksilikte, herhangi bir durumda müdahale etmek için hazırdık. Heyecanlıydık. Yani bunun ileride rutin bir pratik haline dönmesi de umuduyla çalışmamızı devam ettireceğiz.
1: Siz efendim duygularınızı sizin de alın.
2: Ben İstanbul Ayağı'nda Cevat Hoca'yla birlikte yer aldım. Cevat Hoca'mızın hiç heyecanının arttığını hiç hissettirmedi bize. O da çok büyük bir güven verdi ama İstanbul Ayağı'nda da aslında yine bir heyecan vardı. Çünkü Türkiye'de ilk defa telecerrahi gerçekleştiriliyor. İlk defa yapılan bir ameliyat.
1: Ama ve salon dolu değil mi? Sizi izleyen çok fazla insan var. Siz sahnedesiniz aslında bir manada.
2: Evet, aslında biz Avicenna Helmet RoboFlex'i iyi kullanmayı biliyoruz. Alışık olduğumuz bir sistem. Ama ilk defa uzaktan yapıyorduk. O yüzden güzel geçti. Ameliyat da çok başarılı geçti. Aslında güzel bir deneyimdi.
3: Evet. Ekibimiz, tıpta uzmanlık öğrencilerimiz. Onlar yakın zamanda uzman olacak. Üç arkadaşımız da. Guru kaynağımız. Dünyadaki robotik böbrek taşı için ilk eğitim protokolü bizde şu anda. Ve onu devam ettiriyoruz. Ümit ediyorum ki diğer ülkemizdeki diğer merkezler de benzer şekilde platformlara sahip olup devam edecekler. Eğitimlere devam edecekler ve bu bilgimizi, birikimimizi Türkiye olarak dünyaya yayabileceğiz diye ümit ediyorum.
1: Umarız hocam, eminiz bunu yapabileceğimizden de hakikaten. Peki şu uzaktan mesafeyle ameliyat etmenin temelde faydası nedir? Yani bize ne tür bir fayda sağlıyor bu?
3: Evet, aslında çok önemli bir soru. Gerekli mi gereksiz mi diye tartışmaları var. Lokal ekip eğer bu işi yapabiliyor ise uzaktan cerrahinin anlamı olmayacaktır. Oradaki ekibe, uzaktan olan ekibe bir destek verebiliyorsanız, kaliteyi arttırabiliyorsanız, eğitim verebiliyorsanız işlem sırasında bu en önemli noktalardan bir tanesi. Eğitim modelleri tıpta bu şekilde gerçekleşir. Özellikle cerrahide belli bir aşamayı yaparsınız. Örneğin 10 tane adım vardır. İlk başta birinci adımı öğretirsiniz. Birinci adım tamamlandıysa ikinci bir operasyonda birinci ve ikinci adıma devam edersiniz. Üçüncü adıma, dördüncü adıma. Bu 10 seviye ise 7-8 seviyesine çıkardıktan sonra eğitime ve bütün arkadaşlarımız uzman olurlar. Fakat o 9-10 seviyesine gelmeleri için uzmanlık sırasında ek eğitimlere ihtiyaçları vardır. Bu da çalıştıkları merkezde çok mümkün olmayabilir. Uzaktan cerrahi eğitiminde aslında siz bu 9 ve 10 yani mükemmelliyet seviyesine çıkarmak için elinizde önemli bir araçtır diyebiliriz. Telecerrahi.
1: Belki daha nitelikli bir seviyeye çıkarmak bir doktoru değil mi? O eğitimi almasında sağlamayı aslında sağlıyor. Bir de belki uzaktan olunca bizim aklımıza şöyle şeyler geldi. Ya bir doktora ihtiyaç vardır. Fakat mesafelerden dolayı sıkıntı yaşanıyordur. Dolayısıyla uzaktan yapmak aslında hızla sağlar. Acil durumlarda mesela. Bunu sağlayabilir diye geldi. Bunun dışında başka mesela avantajları nelerdir?
3: Evet. Örneğin her hastanın önemli merkezlere ya da üçüncü düzey merkezlere ulaşma fırsatları olmayabiliyor. Mesafelerden dolayı ya da sosyal durumlardan dolayı. Bu sebeple de merkezler, telecerrahi yapan merkezler bulunduğu takdirde insanların yani hastalarımızın uzaklara giderek ameliyat olmasına veya gerek olmayacaktır. Bulundukları şehirde sağlık hizmetini alma imkanı elde edecekler.
1: Hocam bu arada kalp, beyin ya da başka bir şeyi de görecek miyiz? Şimdi böbrek taşını gördük ama bu konularla ilgili de uzaktan yöntemlerle bir ameliyat görür müyüz ülkemizde, ne dersiniz?
3: Kesinlikle. Böbrek ameliyatları, prostat ameliyatları, jinekolojik operasyonlar, genel cerrahi yani bağırsak operasyonları, bir üst seviyesi kalp operasyonları yakında olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Var mı
3: bunları
1: planımız?
3: Bekliyoruz.
1: Sizin şimdiden biz en azından duymuş olalım, öğrenmiş olalım, var mı bir çalışmanız bu konuda?
3: Ekip olarak dün akşam beraberdik, diğer öğretim üyelerimizle beraberdik. Aslında planlarımız var.
1: Öyle mi? Sürpriz olsun
3: diyorsunuz. Sürpriz olsun. Aynen.
1: Fakat bu yolda devam edilecek o halde. Rıfat Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle geleceğe yönelik olarak yeni ameliyatlarda artık olacak yönünde bir değerlendirmeniz var mı sizin de?
4: Aslında bu teknoloji son ameliyat sırasında değil, ameliyata bazen özellikle tek başınıza ameliyat yaptığınız zaman bazı zamanlarda zorlanabiliyorsunuz. Bir ikinci göze ihtiyaç duyabiliyor. Özellikle bu konuda anlık olarak bağlantılarla diğer hocalarımızın fikrini almak ameliyat sırasında bizler için, tek başına çalışan hekimler için çok önemli. Bu yönden de gelişmenin olacağını düşünüyorum.
1: Hocam bu arada sizin başka bir ülkede ameliyat yürütme yönünde de bir projeniz var mı acaba? Yani başka ülkeye de mesela...

0: Mesela bağlanabilir miyiz biz? Ne dersiniz?
1: Aslında şöyle, Elmet ve Turkcell'le bunu değerlendirdik ve diğer lazer, işte üretroskop ekipleriyle beraber diyelim. Başka ülkelerden de bir planımız olacak, onu söyleyebilirim. Belki birkaç ülkede yapacağız bunu. Türkiye'miz önde olmak üzere.
0: Yani aslında Türkiye'nin bir ucundan bir ucunu denedik ama Türkiye'den çok daha uzaklara bir başka noktaya da belki deneyebiliriz. Öyle değil mi? Neden olmasın?
1: Planlarımızda olduğunu söyleyebilirim. Bu arada belki espri olacak ama biz Avrupa'dan Asya kıtasına işlem yapmış olduk. Böyle işlem
0: doğru, fark kıtalar ettim. Arası.
1: Kıtalar arası işlem olmuş oldu. Kıtalar arası, belki üçlü kıta arasında yapabiliriz bunu. Öyle gözüküyor.
0: Evet, neden olmasın? Türkiye'nin aslında o merkezi konumuna da bir vurgu belki olmuş olacak değil mi? Dünyada biz malum öyle biliyor bir yandan. Bir yandan da efendim ekranlara bu arada sizin görüntülerinizi de getiriyoruz. İşte tam o sahnedeki haliniz, o sırada robotla olan müdahaleniz. Ne kadar sürdü? Kaç dakika sürdü bu ameliyat? Geldi ekrana da hatta görüntüler şimdi.
1: Operasyon süreleri değişkenlik gösteriyor. İntrarenal süre, yani böbrek içerisinde kaldığımız süre yaklaşık olarak 45 dakika sürdü. Ama toplamda herhalde biz canlı yayında 1 saat civarlarında kaldık diye tahmin ediyorum. 45 dakika diyebiliriz operasyon süresine. Fakat hastanın uyuması, uyanması farklı süreler dahilinde oluyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. 2 saat mi sürmüştü?
2: 1,5 saat civarında sürdü toplam işlem.
0: Mesela biraz önceki görüntüde işte o robotun nasıl ameliyathanede hareket ettiğini de gördük. Öyle değil mi? İşte efendim ekranlarınızda gördüğünüz gibi ekip, işte bu ekip şu an stüdyomuzda ekranlarınıza ameliyathaneden görüntüleri de getiriyoruz. Ekip hazırda bekliyor. Uzaktan bağlantı yöntemiyle de İstanbul'dan Muş'taki hasta bu şekilde tedavi ediliyor. Ameliyat sırasından gelen görüntüler, o robotun da nasıl hareket ettiğini aslında bu görüntülerde bir manada görüyoruz. Hastayla sonra konuştunuz herhalde, öyle değil mi? Yani tedavi süreci bittikten sonra, ameliyattan çıktıktan sonra hasta size neler söyledi? Bilemiyorum kim konuştu önce ama.
1: Yani, bu ilk operasyon olması sebebiyle birinci günü, ameliyattan sonraki gün Muş'a gittim. Rıfat hocamız beni çok güzel ağırladı ve hastanın yanına gittik. Vizit yapmamız gerekiyor ameliyat sonrası, bir gün sonra. Hasta kendini iyi hissettiğini söyledi. O gece rahat uyumuştu. Ağrılarından kurtulduğunu söyledi. O da tarihi tanıklık ettiğinden dolayı çok mutluydu. Eşiyle konuştuk. Eşi de aynı şekilde çok mutluydu.
0: Tedirgin ailesiyle olmuşlar konuştuk. Mı peki öncesinde? Şimdi mesela belki hasta tedirgin olmayabilir ama siz daha iyi bilirsiniz. Böyle durumlarda aile bir tedirgin olur. Eşi belki tedirgin olmuştur. Hani yeni bir şey denenecek çünkü. Böyle bir şey sezdiniz mi siz de?
1: Kesinlikle. Öyle bir şey yoktu. Hasta şunu söyledi. Ben Rıfat hocama güvendim dedi. O yüzden de hekimle hasta ilişkisindeki ilk temas çok önemlidir. Oradaki aldığı enerji diyelim, sinerji de diyelim, uyum diyelim, güven diyelim. Bu gerçekleşmiş oldu. Bu sebeple de aslında robotik sistemleri konuştuğumuzda daha da önemlisi insanın insana güvenmesi. Evet. İlk başta bu şekilde başlıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. İnsan insana güvendikten sonra teknolojiyi iyi bir şekilde kullanabiliriz, doğru bir şekilde kullanabiliriz. Problemler çıktığında, her operasyonda bir risk vardır, bir komplikasyon riski vardır. O problemler çıktığında hep birlikte çözebilmek adına ilk nokta aslında güvendir.
0: Evet, çok haklısınız hocam, hakikaten öyle. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım, ardından vedalaşalım.
1: Evet, ben şunu söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'nin birçok ilkleri var ama bu da ilklerinden bir tanesi. Yerli bir robot teknolojisinin ilk defa dünyada bir hasta üzerinde uygulanması. Bu alana ülkemizden bir yatırım bekliyoruz aslında. Bu teknolojilerin biraz daha yerli olarak, robotik teknolojilerin stratejik olarak bir yatırımıyla beraber bu alanda çok önemli noktalara gelebiliriz.
0: Aslında yatırımcılara da duyurulur, bu alanın bir geleceği de var. Şimdi sağlık teknolojilerinde epey de iyi gidiyoruz. Bir yandan sağlık turizminden de mesela söz ediyoruz. Bu alanda fırsat olarak belki yatırımcılar hakikaten değerlendirebilir. Bu vesileyle bize duyurmuş olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam, kıymetli katkılarınız için bir kez daha söyleyelim. Profesör Doktor Cevat Tevfik, Operatör Doktor Rıfat Burak Ergül, araştırma görevlileri Doktor Muhammed Rıfat Özvardarlı, Doktor İlker Teke ve Doktor Arda Tunç bizimle birlikteydi. Hepinizi kutluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Birbirinizi ayrı ayrı gurur duyduk. Sağolunuz bugün stüdyomuza da geldiğiniz için. Rıfat hocam, Muş'a da sevgiler, selamlar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Ve böylece gelin sıradaki haberimize de devam edelim. Şöyle ki, malum 9 günlük bayram tatili başladı. Kimi memleketine, kimi de tatil yörelerine gitmek için yola çıktı. Haliyle otogarlarda da yoğunluk arttı. Peki ek seferler acaba doldu mu, fiyatlar nasıl? Detayları haberimizde.
3: otobüsler doldu, ilave seferler

0: Burada doldu.
1: Bayram tatili başladı. Otogarlarda hareketlilik arttı. Çoğu ek seferde bile yer kalmadı.
2: Ne zaman aldınız bileti?
3: 2 gün evvel.
2: Bilet bulabildiniz mi?
3: Zor buldum.
1: Kimi tatile, kimi de memleketine gitmek için yola çıktı. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı da tatilcilerin akınına uğradı.
4: Az önce aldım, 500 liraya aldım.
2: Var mıydı bilet?
4: Bilet var, daha boştu yani. 15 dakika aralarla full seferler vardı.
5: Geçen yıla oranla 1200-1500 arası olan sefer sayıları 1800'ü zorladı.
6: 44 koltuğumuz var, hepsi dolu. Tek araba kaldırıyorduk, 2 araba kaldırıyor şu anda. Yine yetmiyor.
7: Yanımda görmüş olduğunuz bu otobüs İstanbul'dan kalkacak ve Van'a gidecek. Yolculuğu 26 saat sürecek. Bilet fiyatı ise 3500 lira civarında. İçerideki 41 koltuğun ise tamamı dolu.
8: Ek seferler açılıyor ama hemen doluyor zaten.
1: Uzak mesafe giden otobüslerin çoğu dolu ama İstanbul'a yakın illere giden otobüslerde durum biraz daha farklı.
2: Otobüs dolu mu?
9: Aracımızda 10 kişi var. Ya şimdi tatil süresi uzun olduğu için istersemez İç Anadolu Doğu bölgesi dolu oluyor.
10: İstanbul-Ankara fiyatı şu anda 500 liradan başlıyor, 1000 liraya kadar çıkıyor. İzmir aynı şekilde 600 liradan 1200 liraya kadar çıkıyor. İstanbul'dan bana 3500 liraya bilet kesiliyor şu anda otobüslerle.
11: İdeal görüyorsunuz ulaşım fiyatlarını.
12: Şu an uçak biletleri de pahalı olduğu için milletin ekonomi durumuna bakarsan otobüs şu an en mantıklı olan şey diyor.
1: Peki bu bayram tatilinde otobüs bileti fiyatları ne kadar arttı?
10: Zam yapan firmalarımız oldu tabii. Artan akaryakıt fiyatları, personel maliyetleri, otoyol köprü maliyetleri zamı zorunlu kılıyor. Dönemi bitenler mutlaka %20-25 oranında zam yapacak.
1: Her bayram öncesi olduğu gibi otogarda denetim de vardı. Otobüsler otogar çıkışı tek tek durduruldu.
13: Bayram süresince emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak.
14: Efendim, bayram tatili nedeniyle çok sayıda kişi de gördüğünüz gibi evini terk ediyor, edecek. Peki bir de günler sonra dönecek. Şimdi bu süreçte boşta kalan evde aklınızın kalmaması için acaba neler yapmalısınız? Güvenlik risklerine göre evinizi nasıl hazır hale getirip tedbir alıp tatile çıkmalısınız? İşte tam da bu konuyu konuşacağız. İş güvenliği uzmanı Doktor Umut Elbir bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
15: Merhaba, hoş bulduk.
14: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sorumuz tam da bu. Eviniz boş kalmaya acaba ne kadar hazır? Şimdi bayram tatiline çıkarken insanlar doğal olarak aslında gidecekleri yerlere odaklanıyor. Öyle değil mi? Evine pek de odaklanan yok. Şöyle kapıyı çekip çıkıyoruz. Fakat o kapıyı çekip çıkmadan önce neler yapmalıyız?
15: Çok şey yapmalıyız aslında ama insanlar bayramda neyi seviyorlar? Hemen tatile gidelim, hemen memleketimize gidelim, artık şu bayram tatili başlasın. Ne yapıyor? Kapıyı kapatıyor. Akıllarda hep şu var: kapıyı kilitleyeyim, çıkayım, gideyim. Ama içeride neler var hiç düşünmüyor. Aslında bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir ameliyattasınız, ameliyatı yaptınız, dikişi attınız, üstü kapattınız ama içeride ne var ne yok, bunların hiçbirine bakmamak gibi bir şey. O yüzden bakmaları gereken şeyler, içeride prizde takılı cihazları var mı, doğalgazları açık mı, herhangi bir şekilde suyla ilgili bir problemleri var mı?
14: Şöyle o halde hemen sırayla gidelim.
15: Aha, hemen gidelim.
14: Şimdi kapıyı çekip çıkmadan önce ben de biraz onlardan biriyim. Tamam. Hakikaten kapıyı kilitlerim, tamam artık güvende derim ama çıkmadan önce o halde önce bir prizleri kontrol edeceğim.
15: Kesinlikle prizleri kontrol edin. Çünkü siz olmadığınızda evde elektrik akımı hala devam ediyor.
14: Televizyonda mesela çekmem gerekir mi? Hani o hep prize takılıdır çünkü, onu da mı çekmeliyim?
15: Kesinlikle çekmeniz lazım. Neden biliyor musunuz? O televizyonu kapattığınızda altında böyle küçücük bir kırmızı ışık yanar. O kırmızı ışık ne demek? Ben hala elektrik kullanıyorum demek. Elektrik kullanmak demek bizim için bir risk demek. Çünkü siz yokken orada ufak bir kaçak olsa, ufak bir akım patlaması olsa yangına dönebilir. Ve içeride bir yangın çıkabilir. O yüzden onu da çekelim. E tabii çekemeyeceğiniz ürünler de var, yok değil. Buzdolabının fişini nasıl çekeceksiniz? Çünkü bizim Türk kültüründe buzdolabında, özellikle buzluk kısmında bir sürü eşya olur. Ve siz 10 gün gittiniz, döndünüz, buzdolabı çalışmazsa onların hepsi gidecek. E ne yapalım? O zaman onu çekmeyelim, diğerlerini çekelim. Hatta yapabiliyorlarsa sigorta vardır bizim evlerimizin girişinde. O sigortadan kapatın, sadece buzdolabı açık kalacak şekilde diğerlerini kapatın. Çünkü diğerlerine ihtiyacınız yok size evde yoksanız. Buzdolabını açık bırakabilirsiniz.
14: Başka ne yapalım su ve doğalgaz konusunda?
15: Buzdolabında bir öneride tabii, daha bulunayım ben. Şimdi buzdolabını kapatmadınız ama siz gittiğiniz elektrik kesildi. 3 gün elektrik gelmedi. İçeride sizin etiniz vardı bir sürü. O etler bozuldu mu? Haberiniz yok. Neden? Çünkü geri geldi elektrik ve buzdolabı tekrar dondurdu ve siz geldiğinizde aslında hiçbir şey yok.
14: Evet.
15: Nasıl anlayacaksınız?
14: Çok herhalde gerçekten bozulmuşsa belki yukarıdaki üründen.

0: yerden anlayabiliriz, çıkarım yapabiliriz. Bu arada bu gerçekten pek çok kişinin de başına gelen bir şeydir. Kesinlikle. Yani hakikaten.
1: Hemen ufak bir öneride bulunalım. Bir tane su kabı koysunlar. Onu dondursunlar. Ondan sonra da üzerine ağır bir bozuk para bile olabilir. Bozuk parayı koysunlar. Geldiklerinde bozuk para o buzun üstündeyse bu ne demek? Buzdolabı demek ki o süre boyunca hiç kapanmamış demek. Ama eğer o bozuk para dibe düştüyse o zaman buzdolabı kapanmış. Oradaki yiyeceklerin hepsi erimiş ve tekrar donmuş demek.
0: Çok iyi fikir ki bozulmuş etleri yemeyelim yanlışlıkla. Önemli bir mesele hakikaten. Doğalgaz ve su noktasında ne yapmalıyız peki?
1: Doğalgaz konusunda bence direkt anavanadan kapatsınlar. Çünkü zaten evde hiç kimse yok. Evde ısınması gereken bir durum yok. Ocağın çalışması gereken bir durum yok. Ana girişteki anavanayı kapatabilirler ve rahatlıkla çıkabilirler. Su da keza öyle. Şimdi siz suyu kullanmadığınızda özellikle de böyle tatil günlerinde su basınçları biraz fazlaca artıyor. Bunun artmasıyla birlikte de ufak tefek kaçaklar, sızmalar olabiliyor. Ve eve geldiğinizde başlı başına bir su kriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Daha da kötüsü tatilinizi yarım kesmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü o sizin evinize biriken su bir süre sonra nereye
0: komşuya
1: gidecek?
0: Da gider. Komşudan sonra bir haber alabilirsiniz.
1: Aynen
0: su bastı evinizi
1: doğru
0: diye.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bir de hocam şöyle bir durum var, öyle değil mi? Hırsızlar artık sadece aslında fiziksel değil, dijital izi de takip ediyor. Mesela tatile çıkmadan önce sosyal medya hesabımdan ben tatile çıkıyorum yönünde bir paylaşımda bulundum. Bunu da takip edip hırsızlar evi boş zannedip, daha doğrusu evin boş olduğunu öğrenip dadanabilir eve herhalde, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, ben de sosyal medyayı çok seviyorum, çok kullanıyorum. Onu paylaşmayınca da tatilin tadı çıkmıyor aslında. Ama nasıl yapalım? Ya profillerini kapalı yapsınlar, gerçekten kendi dostlarıyla, arkadaşlarıyla paylaşsınlar. Ya da bunu yapamıyorlarsa benim onlara nacizane önerim, tatile gitsinler, eğlensinler, biriktirsinler bu görüntüleri. Döndükten sonra paylaşsınlar. Neden açık açık biz evde yokuz desinler ki? Yani insanlar dediğiniz gibi eskiden neye bakıyordu? Evleri kontrol ediyordu. İşte ışıkları kontrol ediyordu. Şimdi artık insanlar sosyal medyadan kontrol edilmeye başladı. Gerçekten evde mi değil mi? Ha, diğerlerini engelleyebiliriz. Bak, diğerlerini engellemek daha kolay. Mesela bir komşusuna ya da bir apartman görevlisine söylediğinde kapısının önüne koyulan o broşürleri, kapısının önüne koyulan çöpleri her gün toplamasını sağlayabilirsiniz. Bu ne demek? Evde demek ki birileri var ve orada bir şey birikmiyor demek. Ya da ne bileyim işte evin içerisine artık akıllı prizler var. Akıllı prizlerden birini takarak saat ayarlı, gece mesela saat 8 ile 10 arasında ışığı yakacak şekilde ayarlayabilirler. Bu ne demek? Her akşam bir ışık yanıp sönüyor. Demek ki bu evde bir yaşam var demek. Ama sosyal medya kendi ellerinde, rahatlıkla kontrol edebilirler.
0: Doğru. Bir de şimdi akıllı sistemlerden bahsetmişken aslında çeşitli kameralar da artık çokça takılıyor normal evlere de, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bu akıllı sistemler, dijital sistemler de bir yandan koruma sağlıyor. Ama korunalım derken acaba o da çok kolay bir siber saldırıya maruz kalabilir, tam tersi bir güvenlik zafiyeti oluşturabilir mi? Ne dersiniz?
1: Yani aslında oluşturabilir. Şöyle, onu da şöyle cevaplamak lazım. Yani bir siber saldırıyı bireysel olarak kimseye yapacaklarını çok düşünmüyorum. Siber saldırı dediğiniz daha büyük
0: daha
1: bir organizasyon
0: büyük
1: ama şöyle bir açık olabilir. Yani bizim arkadaşlarımızın da birçoğu, ben de olmak üzere, kamera kullanıyoruz. Hatta bu kameraları da işte web sitelerinden falan böyle ufak aletlerden alıyoruz. İnternete bağlayıp devam ediyoruz. Ve hani buradan da söylemiş olalım. Birçok gelen kameraların şifresi de nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsinin bu fix gelir. Ya da 3 tane 0, 4 tane 0 gelir. Bu ne demek? Kalabalık bir siteye gidin. Sitede Bluetooth'unuzu bile açsanız içeride yüzlerce kamera görebilirsiniz ve o yüzlerce kamerayı deneyin. Eminim ki birçoğu o şifreleri değiştirmemiştir.
0: Doğru.
1: Bu da ne demek? Ben o şifreyi yazdığımda o evi görebiliyorum demek. Hem mahrem açısından tehlikeli, hem güvenlik açısından tehlikeli, hem de neden insanlara evini gösteresin ki? Yani bunları aldıklarında mümkünse kaliteli bir webcam alsınlar. Güvenlik önlemi olan, sertifikası olan ürünleri alsınlar. Bir de aldıktan sonra mutlaka bir şifrelerini değiştirsinler. Göz göre göre bunu yapmaya gerek yok bence.
0: Evet, kesinlikle öyle. Sizin acaba evinizde, hani dediniz ya ben de kameralar kullanıyorum, olmazsa olmaz uyguladığınız bir yöntem var mıdır? Şöyle üç yöntemi mesela mutlaka uygularım güvenlik açısından dediğiniz bir şey.
1: Yani şunu yapıyorum öncelikle, işte yine insandan örnek verelim. Kalbini durduruyorum evden çıkarken evin. Tercihim bu. Çünkü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorum. Daha da kötüsü ben böyle bir sürprizle karşılaşsam yaklaşık 12 yıldır bu kariyerde ilerliyorum. Döndüklerinde ya Umut Hoca'nın evi yanmış, Umut Hoca'nın evinde sel olmuş gibi bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. O yüzden ben doğalgazı kapatıyorum gerçekten. Elektriği de kapatıyorum. Hatta buzdolabını da boşalttırıyorum. Yani neden böyle bir riske girelim ki? gideceğimiz belli, her şey belli. Bir haftalık plan yapıp onu da boşalttırıyorum. Ondan sonra suyumu da kapatıyorum. Evdeki prizleri falan da sökmüş oluyoruz. Her şey tertemiz. Evden çıkabiliyoruz böylelikle. Kapımızı da kilitliyoruz. Hatta bizim işte komşumuzla ilişkilerimiz çok iyi. Bir tane yedek anahtarı da onlara bırakıyorum ki. Hani olur da ben yokken bir ihtiyaç olur, bir şey olur. Onlar destek olsunlar diye. Bence bu birinci basamak diyebiliriz. İkinci basamak bu internetle ilgili olan bütün işlemleri kapatmakta fayda var. Ha evinizi kontrol etmek istiyorsanız da bu internet yöntemini farklı bir yöntemle kullanabilirsiniz. İşte elektrik kaynağı gerekmeyen ya da küçük bir elektrik kaynağıyla çalışabilen sistemleri kullanabilirler. Uzaktan izlemek istiyorlarsa. Onun haricinde de kapıyı kilitlemeleri önemli. Özellikle de şunu yapıyorlar bakın insanlar. Kapımızı kilitliyoruz, evet. Çok güzel. Ama balkon kapısını kilitlemiyoruz. Nasıl olsa ev üçüncü kat. Ama işte geçenlerde bir tane yine haber olmuştu. Orada da yorum yapmıştık. Hırsız üçüncü kata balkondan tırmanarak girebiliyor. Ya da bir rüzgar esiyor. Bu sıralar bolca karşılaşıyoruz maalesef Türkiye'de de. Fırtına, sel, rüzgar gibi şeyler. Bu kapıları basınçla açabiliyor. Düşündüğümüz kadar güçlü değil o kapılar. Ve içeriye su girebilir, rüzgarla evin içi dağılabilir. Bunları engelleyebilirler. Bir de ben şunu yapıyorum. Kişisel anksiyete olabilir bu. Evden çıkmadan şöyle bir video ya da fotoğraf çekiyorum ki. Hani hep evden çıkınca ya ben ütünün fişini çekmiş miydim, şunun önlemini almış mıydım gibi önlemler için. Hem de ben geldiğimde eve benden başkası girmiş mi girmemiş mi, gerçekten biri dokunmuş mu dokunmamış mının da fotoğrafı elimde oluyor.
0: Çok fazla aslında bilgi verdiniz efendim. Yapılacak işler çok. Yani çok. Evden çıkmadan önce o zaman bir saatimizi buna ayırmamız gerekiyor. Çıkmadan önce yapılacaklar şeklinde aslında. Bu kapıyı kilitlemeyle ilgili bir özel bir şey var mı? Bir ara şey derler, kapıyı iki kere kilitleyin, üç kere kilitleyin gibi böyle bir taktikler vardı ama öyle bir şey var mı hakikaten?
1: Ya ben ona bayağı çalıştım. Gerçekten bunu izledim. Hani iki miydi, üç müydü? Yani ben mühendis olarak bir kapı yapsam üç kere kilitleyince kilidinin iyi olmayacağını düşünürsem o kapıyı yapmazdım. O bir efsaneymiş. Çünkü birçok kilit yöntemi var. Bazı kilit yöntemi, mesela şöyle dışarıya doğru açan kilit yöntemi var. Bunu iki kere kilitlediğinizde yeterince kilit olmuyor. Üçüncü kez de oluyor. Bir kısmı o insanların gösterdikleri gibi içeriye doğru uzayan var. Orada işte kilit kırılmasın diye demişler ama bunun devamının ne kadar uzun olduğu bağlı. Yani bu biraz efsanevi bir konu olmuş. Kullandığınız kilide göre çok değişir. Yani bence doğrusunu öğrensinler, öyle yapsınlar diyelim.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Efendim bu dilimde Doktor Umut Elbir bizimle birlikteydi. Böylece bu dilimde sonuna geldik. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Burası hafta sonu devam ediyor. Efendim gördüğünüz gibi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Hemen detaylarını paylaşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'a yönelik bir operasyona imza attı. Kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'lı Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ayrıntılar Habertürk editörü Arzu Türkuçar'da. Arzu.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı ve DAEŞ'e yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyon ile DAEŞ'li 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda operasyonların detaylarını, yakalanan isimleri ve perde arkasında aktaralım. Öncelikle MIT'in istihbari çalışmaları sonucunda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu bu şahısların DAEŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca söz

0: konusu şahısların geçmişte Türkiye'de de gerçekleştirilen birçok terör eyleminde içerisinde de yer aldı. Belirlendi. Yakalanan DH'li 10 teröristten birinin 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı ve başarılı bir operasyon sınır ötesinde gerçekleştirildi ve 10 terörist Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 10 DH mensubunun 9'u tutuklandı. Birisinin ise gözaltı süreci uzatıldı. İsimlere bakacak olursak teröristlerin DH'ın Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri Ali Bora, yine Ankara Garı saldırısını düzenleyenler arasında yer alan DH'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen terörist Ömer Deniz Dündar, Hüseyin Peri, Kadir Gözükara, Abdullah Çobanoğlu, Hakkı Yüksek, Kadir Demir, Çekdar Yılmaz, Murat Özdemir, İshak Güncü, 10 DH'lı terörist MIT'in başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
1: Efendim, Arzu Türkuçar aktardı. MIT'ten Suriye'de DH operasyonunun detaylarını, 10 DH'lı Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranıyorlardı. Detayları sizinle birlikte paylaştık. Yeni gelişmeler oldukça yine paylaşmayı da sürdüreceğiz. Bu arada efendim, malumunuz 9 günlük bayram tatili de başladı. Yollarda trafik yoğunluğu da arttı. Görüntüler Ataşehir, Çamlıca gişelerinden canlı olarak geliyor. Bayramı memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek isteyen çok sayıda İstanbullu kentten ayrılıyor. Haliyle bazı yollarda bayram tatili hareketliliği de trafik yoğunluğuna neden oluyor. Görüntüler canlı olarak İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan işte çıkışlar böyle devam ediyor. Aslında dünden bu yana pek çok kişi İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Dün özellikle cuma saatinin de iş çıkış saatinin de gelmesiyle birlikte bayram tatili dolayısıyla da kentten ayrılanların olduğunu düşündüğümüzde dün akşam saatlerinde de trafik yine oldukça yoğundu. Bugünü bekleyenler, sabahı bekleyenler de vardı. İşte şimdi onlar da İstanbul'dan ayrılıyor. Efendim, iki gündür konuştuğumuz o meseleye gelin bir tekrar bakalım. Elbette CHP'deki mutlak mutlan süreciyle ilgili son durumu alacağız yine bu dilimde de. Şimdi gördüğünüz gibi Mahir Kılıç bizi CHP Genel Merkezi'nde bekliyor. Bir diğer önemli noktada Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde de Buse Gençtürk var. Acaba bugün bizi neler bekliyor? Şimdi Mahir Kılıç bir önceki dilimde 11'de bir toplantı olacak CHP Genel Merkezi'nde demişti. Artık bir saat kaldı o toplantıya da. Bugün acaba Mahir başka neler yaşanacak? Özgür Özel'in programı nedir? Söz sende.
2: Evet, saat 14'te ise parti meclis toplantısı olacak. Ancak tekrar milletvekili grubuna gelecek olursak yaklaşık bir saat sonra toplantının başlamasını bekliyoruz. Katılım nasıl olacak? Hangi isimler gelecek? Kimler gelmeyecek? Bu oldukça önemli çünkü milletvekili grubu içinde de bir kısım milletvekili mutlak mutlak karar çıkmadan da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini net bir şekilde ifade etmişti. Bir grup Özgür Özel'e desteğini belirtti. Arada ise ciddi bir sayı, belki de iki taraftan da fazla olan bir sayı sessiz kalmıştı. Tabiri caizse gri bir alanda kalmıştı. Dolayısıyla bugün buraya gelecek olan, genel merkeze gelecek olan milletvekili sayısı ve kimlerin geleceği oldukça önemli. Bizler onu takip ediyor olacağız. Saat 14'te ise parti meclisi, yani partinin en üst karar alma organı olan PM bir toplantı gerçekleştirecek. Onun da oldukça önemli olduğunu ifade edelim. Dün Kılıçdaroğlu'yla yapılan görüşmenin de özellikle parti meclisinde ele alınmasını, değerlendirilmesini bekliyoruz. Şunu da ifade edelim. Bayramlaşma çok merak ediliyordu. Ona da aslında açıklık getirdi Özgür Özel. Normalde her bayram ikinci gün, bayramın ikinci günü partiler arası bayramlaşma olurdu. CHP'nin bu karardan sonra, bu tartışmalardan sonra bayramlaşamayabileceği yorumları yapılırken Özgür Özel tıpkı diğer bayramlarda olduğu gibi siyasi partilerle bayramlaşacaklarını ifade ettiler. Ancak icra memurları tarafından resmi olarak Kılıçdaroğlu'na karar tebliğ edildi. Teknik olarak, resmi olarak CHP'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu oldu. Nasıl bir sıfatla, nasıl bir süreçte bu bayramlaşmalar genel merkeze yapılacak onu da önümüzdeki hafta göreceğiz. Şunu da ifade edelim, aynı zamanda karşılıklı hamleler de gelmeye başladı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu 3 parti avukatını görevden aldı. Aynı zamanda CHP'nin uzun süredir YSK temsilciliğini yapan Hadim Yakuboğlu'nun da görevden alındığını ifade ettik. Bu bilgi de bizlere ulaştı. Ancak icra memurları Kılıçdaroğlu'nun tebliğde bulundu. Genel merkeze henüz gelmediler. Dün gelmeleri önünde bir beklenti vardı. Partinin kuşkurmayları da aşağıda partinin bahçesinde onları bekledi. Fakat o ziyaret, o tebliğ henüz şu dakikada dakikalara kadar gerçekleşmedi. Toparlayacak olursak eğer bugün

0: İki önemli toplantı var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. İlki milletvekili grubuyla yapılacak kapalı grup toplantısı. Süreç detaylı bir şekilde vekillerle görüşecek. Buna katılım oldukça önemli. Saat 14'te ise parti meclis toplantısı olacak. Onu da takip ediyor olacağız. Bu arada dün beklenen görüşme gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ile bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşme ilişkinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bir açıklama yaptı. Peki Sönmez neler söyledi? Hangi detayları verdi? Dilerseniz onu da haberimizde izleyelim.
1: Bayramlaşma programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz.
2: Kurban Bayramı'nda genel merkezde olacağını açıkladı. Pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını belirtti.
1: Bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair herhangi bir gelişme yok. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca da hem genel merkezimizde olacağız hem de siyasi partilerle bayramlaşma programlarımızı genel merkezimizden ve siyasi partilerin genel merkezlerinde sürdüreceğiz.
2: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel genel merkezde kendisine destek veren muhalefet partisi liderleriyle görüştü. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da CHP'yi ziyaret etti. İkili görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Dervişoğlu Özel'e desteğini açıkladı.
3: Demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır. Yapılan bütün bu uygulamaların aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, demokrasiye ve bütün siyasi partilere yapılmış bir darbe girişimi olduğu kanaatini taşıyor. Yüzyıllık bir siyasi partiye hem de böyle bir kararla vasi tayin etmek, bir anlamıyla kayyum atamak, neresinden bakarsanız bakınız bir garabettir.
4: Efendim dünden bu yana işte CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar bunlardı. Peki Kılıçdaroğlu cephesinde neler yaşandı? Buse Gençtürk takip ediyor dünden bu yana. Yine Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde bizi bekliyor. Buse, bugün Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısına çıkma ihtimali var mı? Böyle bir beklentimiz söz konusu mu?
5: Kübra Nurus'ta evet, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık kameralar önüne geçerek mutlak butlan kararının ardından ilk açıklamasını yapmasını bekliyoruz. Şu dakikalarda biz de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önündeyiz. Evinde istirahat ediyor. Dün akşam saat 19 sularında ofisinden konutuna geçmişti ve bu sabah saatlerinde artık yaklaşık yarım saat, bir saat sonra da konutunun bulunduğu noktadan ofisine geçerek, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ofisine geçerek artık gelişmeleri ofisinden takip etmesini bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün de bazı ziyaretçileri olması öngörülüyor. Dün CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. O isimler arasında Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Deniz Demir gibi isimler yer alıyordu. Bunun yanı sıra Hasan Öztürkmen CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasındaydı. O da yine ziyarette bulunan isimler arasındaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da yine Kılıçdaroğlu ile görüştü dün ofisinde. Yine bu isimlerden bazılarının ofisine gelerek temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Tabii akşam saatlerine kadar Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde çalışmalarını sürdürecek ve akşam saatlerinde yine konutuna ayrılmadan önce bir açıklama yapacak. Peki o açıklamada hangi mesajları verecek? Edindiğimiz bilgiye göre dün Özgür Özel'le yaptığı telefon görüşmesine dair bazı detaylara yer verebilir Kemal Kılıçdaroğlu yapacağı o açıklamada. Bunun yanı sıra yine telefon görüşmesinde bir kurultay konusu ele alındı. Özgür Özel en kısa zamanda kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade ederken Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda mesajını vermişti. İşte o telefon görüşmesinde ele alınan kurultay başlığı yine Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında yapacağı açıklamada yer vermesini beklediğimiz konular arasında yer alıyor. Mutlak butlan kararının ardından bazı adımları attı Kılıçdaroğlu. 3 avukatını CHP'nin azletti ve dün akşam saatlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisini Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu da görevden aldı. Ve bundan sonra peki ne olacak? Tabii bir yandan da soruşturmalar da sürüyor. Notlarıma da bir yandan bakmak istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir soruşturma sonucunda 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 38. olağan kurultayda. delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialarıyla ilgili 13 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilere siyasi partiler kanununa muhalefet ve rüşvet almak gibi suçlamalar yöneltiliyor. Biz haber nöbetimizi bu noktada Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde sürdüreceğiz. Yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde de ofisine geçerek çalışmalarını devam ettirecek diyelim. Biz de ayrıntıları oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Kübra Nurus'u sözü tekrar size bırakalım.
4: Efendim Buse Genç Türk aktardı. Şimdi onun da söylediği gibi dünkü telefon konuşması oldukça kritikti. Çünkü Özgür Özel açıkça kurultayın en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Fakat cevaben Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda yapılacak kurultay dedi. Şimdi acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki o en uygun zaman nedir? Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan da çeşitli ifadeler geliyor bunun bir yılı da alabileceği yönünde. Tabii bunu Kılıçdaroğlu'nun artık ağzından duymamız icap ediyor. Bakalım bugün eğer kameralar karşısına geçerse takip edeceğiz. Çünkü dün basın danışmanı sesinde bir sorun var Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İyileşirse bugün kameralar karşısına geçebileceği yönünde de bir açıklamada bulunmuştu. Bakalım ekip arkadaşlarımız gördüğünüz gibi sahada Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde de CHP Genel Merkezi'nde de bekliyoruz, takipteyiz. Tüm sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir başka haberle devam edelim. Düzce'de CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'la ilgili bir irtikap suçlamasıyla Afyon Karahisar'da gözaltına alındı. Detaylarını paylaşalım. Albayrak'ın Akçakoca'da inşaat sahibi kişilerin iskan işlemleri karşılığında haksız menfaat sağladığı iddia edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı benzer şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında irtikap suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Konutu ve belediye iştirakinde de aramalar yapıldı. Afyonkarahisar'da yakalanarak Bolu'ya götürülen Albayrak'ın emniyetteki sorgusu da sürüyor. Efendim bu şok bizi etkilemez. Bu ifade kime ait oldukça önemli. Mehmet Şimşek'e ait. Şimdi detaylarını paylaşalım. Siyasette mutlak mutlan depremi elbette ekonomiyi de sarstı. Karar Gazetesi'nden geliyor haber. Olağanüstü toplanan ekonomi yönetimi şoklara karşı dirençliyiz mesajı verdi. Yeni tedbirlerin masada olduğunu da açıkladı. Peki bu komiteden başka ne tür açıklamalar çıktı efendim? Gelin o detayları da haberimizde izleyelim.
6: CHP davasında mutlak mutlan kararı çıkmasının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Finansal İstikrar Komitesi önlemleri görüşmek için toplandı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri Finansal İstikrar Komitesi tarafından ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ardından bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekildi. Gerekli adımların atılacağı belirtildi.
7: Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.
4: Efendim enerjide oyun kurucuyuz bu ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Gelin bir detaylarına bakalım. Takvim Gazetesi'nden geliyor haber. Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Hem Karadeniz'de hem Gabar'da tarih yazdık. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır ifadelerini kullandı. Kazan kazan formülünden de yine bahsetti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın zirvedeki konuşmasına da yer veriyor. Takvim Gazetesi. Bu mesele önemli. Dün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinde mesela kritik elementler de vardı. Yani şöyle söyledi. Petrol nasıl önemliyse artık bu nadir toprak elementleri, kritik elementler de oldukça önemli dedi. Hatırlayacaksınız Türkiye'de de yapılan keşifler vardı. O konuyla ilgili de son bilgileri yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaştı. Efendim devam edelim şimdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Arakçı-Fidan görüşmesinde İran'la ABD arasındaki müzakereler değerlendirildi. Fidan'ın El Sani ve Pakistanlı arabulucularla yaptığı telefon görüşmelerinde İran'la ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı.

0: Efes 2026 İsrail'i korkuttu. Bu ifade Sabah gazetesinden geliyor. Şimdi hatırlayacaksınız, Efes tatbikatını hep birlikte takip etmiştik. Hakikaten oldukça heyecanlı da bir tatbikattı. Şimdi Sabah gazetesinin aktardığına göre yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle gövde gösterimiz olan bu Efes 2026 Tel Aviv'de paniğe neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dünyaya başarıyla sergilediği Efes 2026 tatbikatının yankıları sürüyor. İsrail'in Maariv gazetesi endişe veren Türk tatbikatı başlıklı haberinde devasa Efes 2026 tatbikatı Ankara'nın hem NATO'daki gücünü hem de bölgesel nüfuzunu gözler önüne serdi diyor İsrailli gazete. Şimdi devam edelim efendim sıradaki haberimizle. Sansürlemelere rağmen paylaşılan uydu görüntüleri. Şimdi hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu süreçte pek çok uydu görüntüsünü sansürlediğine ilişkin haberler sizinle paylaşmıştık. Fakat buna rağmen aslında bir kısmına ulaşılabiliyordu. Ve ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran'ın yaptığı misillemelerin İsrail üzerinde oluşturduğu hasarı işte bu görüntüler ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nin ise İran'a yönelik saldırılarda İsrail'den çok daha fazla füze savunma mühimmatı harcadığı anlaşıldı.
1: Uydu görüntüleri incelendi. İran'ın misillemelerinin İsrail üslerinde oluşturduğu hasar gözler önüne serildi. Suar Atlas tarafından yayımlanan Mart ayına ait uydu görüntüleri, İran'ın misilleme saldırılarının hedef aldığı Ramat David, Nevatim ve Şimon başta olmak üzere İsrail üslerindeki hasarı ortaya koydu. Özellikle İsrail'in kuzeyindeki Ramat David hava üssünde lojistik unsurlar ve askeri ekipmanların bulunduğu alanla yakıt ikmal alanında ciddi hasar oluştuğu tespit edildi. Necef Çölü bölgesinde bulunan Nevatim hava üssüne ait uydu görüntülerinde de üs çevresindeki askeri mevzide hasar oluştuğu görüldü. Şimon askeri üssünde büyük çaplı bir yangın izine rastlanırken Hizbullah'ın 10 Mart'ta üsse İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurduğu hatırlatıldı. Washington Post'un haberinde ise ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda harcadığı mühimmata ilişkin detaylar aktarıldı. Buna göre ABD ordusunun İsrail'i savunmak için İsrail güçlerinin kullandığından çok daha fazla gelişmiş füze savunma mühimmatı harcadığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 200'den fazla taht füzesi ve 100'den fazla standart füze ateşlediği, İsrail'e oranla yaklaşık 120'den fazla önleyici füze fırlattığı ve iki katı kadar füzeyi etkisiz hale getirdiği vurgulandı.
0: Bu arada İsrail'den yine tepki çeken görüntüler geldi. Şimdi hatırlayacaksınız, daha önce mesela hani cinsiyet öğrenme partileri vardır ya, buna benzer bir parti sırasında bombaladıkları yerlerden acaba pembe mi duman çıkacak, mavi mi duman çıkacak yönünde bir video paylaşmıştı İsrailler, yaklaşık bir yıl kadar önceydi. Bu kez de efendim İsrailli askerler ve yakınları Lübnanlıların evlerini havaya uçurdukları görüntüleri toplu halde, eğlenerek, öyle parti yaparak izledi. Gelin şimdi o insanlık dışı görüntülere bakalım.
2: İşgal altındaki Lübnan'a bomba yağıyor, patlamalar oluyor, evler yıkılıyor. Lübnanlıların çaresizlik içinde kaçtığı bu görüntüleri İsrail askerler ve yakınları kahkahalarla izledi. Adeta bir futbol maçı ya da film izler gibi. İsrail basınına göre İsrail ordusunda görevli bir askeri birlik yakınlarıyla eve dönüş partisi düzenledi. O partide Lübnan'ın güneyinde evlerin havaya uçurulduğu anlar kahkahalarla izlendi. Hizbullah'ın İsrail ordusuna yönelik saldırılarda kullandığı müziğin arka planda çalması da dikkati çekti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Çok sayıda kullanıcı yaşananları utanç verici ve insanlık dışı olarak nitelendirdi. İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkes 45 gün daha uzatılmış ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3089 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
0: Efendim taksi ve dolmuşa vergi müjdesi Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Şimdi Türkiye Gazetesi bu başlığı ön plana çıkarmış ama bu düzenlemede aslında gençlere yönelik de detaylar var. Hemen paylaşalım. AK Parti'nin hazırladığı torba teklif taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası öngörüyor. Ayrıca gençlerin konser ve sinema biletlerinden de vergi alınmayacak bu düzenlemeye göre. Acaba düzenlemede başka neler var? Haberimizde izleyelim detaylarını da.
3: Bizler
2: emniyette kadro oranları yeniden belirlenecek. Esnafa ve gençlere vergi muafiyeti gelecek. AK Parti 24 maddelik kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Teklifle emniyet müdürü ve amir rütbelerindeki azami kadro oranları yeniden düzenlenecek. Birinci sınıf emniyet müdürü kadro oranı 10.000'de 25'ten 10.000'de 65'e, ikinci sınıf emniyet müdürü oranı 10.000'de 34'ten 10.000'de 75'e çıkarılacak. Emniyet amiri oranı ise 10.000'de 93'ten 10.000'de 300'e yükseltilecek.
3: Milli!
2: Belediye gelirleri kanununda yapılacak değişiklikle birlikte çocuklara ve öğrencilere yönelik önemli bir adım atılıyor. Biletle girilen tüm eğlence yerlerinde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerle eğitimi devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden artık eğlence vergisi alınmayacak. Taksicilere yönelik yeni uygulamalar da getiriliyor. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda ticari plakaların devir işlemleri de KDV'den istisna olacak. Teklifle internet haber sitelerine yeni kriterler geliyor. Basın yayın ilkelerine riayet etmeyen internet siteleri, gazete ve dergilere ihlalin ağırlığına göre bir günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek. Bir yıl içinde ihlalin tekrarlanması durumunda ceza 25 güne kadar çıkabilecek. Akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerden alınan teminatların artırılması konusunda idarenin yetkisine genişletiliyor. Mevcut durumda 2 kat olan artırma yetkisi 5 kata yükseltiliyor. Elektronik ortamda tescili mümkün araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılıyor. 6 Şubat depremleri sonrası afet bölgelerinde yürütülen kamu yapıları projelerinde uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor.
0: Mide kanaması nedeniyle Ankara'da tedavi altına alınan sanatçı Haluk Levent taburcu oldu. Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde konser veren Levent, bazı programları için gittiği Ankara'da rahatsızlandı. Geçen çarşamba günü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Levent'in mide kanaması geçirdiği tespit edildi. 57 yaşındaki sanatçı 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Geçmiş olsun diyelim efendim biz de Haluk Levent'e. Şimdi Çağla Tuğalta'yı gördüğünüz yanımda. Tam 26 yıl önceye dayanan o cinayetten, o soruşturmadan bahsedeceğiz. 3 fetik haber işlemi daha yapıldı efendim bu süreçte. Feriköy ve Ayaz Ağa'daki mezarlıklardan alınan DNA'ların da cinayetin aydınlatılmasında kritik rol oynaması bekleniyor.
2: Çağla Tuğalta'yı kim öldürdü? Kurulan özel ekip bu sorunun yanıtını ararken ailenin talebiyle DNA örneği için açılan mezarlara yenileri eklendi. 26 yıl önce İstanbul'daki evinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın evinin yakınındaki gecekonduda keşif yapılmış, ev sahibi Lütfi Şerbetçi'ye fetih kabir işlemi uygulanmıştı. Cinayet soruşturması kapsamında 3 kişinin daha mezarının açılmasına karar verildi.
4: Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin ikinci fetih kabir işlemi Feriköy Mezarlığı'nda yapıldı. Önce Çağla'yla aynı mahallede yaşayan Ahmet Baki M'nin mezarı açıldı. Ardından da yine aynı mezarlıkta yatan ve o dönem Çağla'yla aynı apartmanda yaşayan İsmail Hakkı Ç'ye fetih kabir işlemi gerçekleştirildi.
2: Savcının nezaretinde yapılan fetih kabir işlemlerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kriminal ekipler ve adli tıp doktoru katıldı.
4: Ailenin talebi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gerçekleştirildi.

0: Yetiştirilen fetih kabir işlemlerinde mezarlardan DNA örnekleri alındı. Alınan o DNA'lar Çağlat Ualtay'ın tırnak altından çıkan erkek DNA'sı ile karşılaştırılacak.
1: Ayazağa mezarlığında da Fehmi Sen'in mezarında fetih kabir işlevi yapıldı. Çağla'nın ailesi şimdi o sonuçları bekliyor.
2: Ve bir başka cinayet soruşturması İzmir'de. 8 yıl önce inşaat şantiyesinde cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili dosyada yeniden ele alındı ve yeni operasyonlar düzenlendi. 22 kişi gözaltına alındı. Yıllardır topladığı kanıtlarla intihar süsü verilen cinayeti ortaya çıkaran Dorukhan'ın emekli tümgeneral babası Ethem Büyükışık da son operasyonu ve soruşturma sürecini Habertürk'e değerlendirdi.
3: Şüphelerimiz de haklı çıktığımız için huzur duyuyoruz. En azından çaresiz bir babanın çırpınışı olmadığını kamuoyuna ispatlama imkanını bulduk. Ama ondan daha önemlisi oğlumuzun hukukunun korunacağına dair inancımız pekişti.
4: Emekli tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için yıllarca delil topladı. Delillerin karartıldığını belgeledi. 8 yıl sonra kurulan özel soruşturma ekibi de dosyayı yeniden ele aldı. Yeni delillerin işaret ettiği şüpheliler gözaltına alındı.
3: Elimizdeki en büyük kanıt oğlumun cansız bedeniydi. Tertemiz, pırıl pırıl, üzerinde toz tanesi bile olmayan, en ufak bir kan damlası bulunmayan bir çocuğu 27 metre yükseklikten beton bir zemine atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.
4: Ethem Büyükışık bu iddianın doğru olmadığını hemen anladı.
3: Hayatı boyunca bu tür düşme vakalarında bilirkişi olarak ya da komutan olarak görev yapmış birisi olarak bu iftiranın oğlumun üzerine yapışmasına asla razı olamazdım.
4: Yeni deliller ışığında gözaltına alınan şüpheliler arasında Dorukhan'ın ölü bulunduğu şantiyenin yüklenici firmasının sahibi ve oğlu da var. Daha önce haklarında takipsizlik kararı verilen isimler suç delillerini yok etme, delilleri karartma suçlamasıyla gözaltında.
3: Bu kadar olayı karartan, yeni sahte delil üreten ve gerçek delilleri de yok eden kişilerle ilgili verilen takipsizlik kararı yanlıştır. O nedenle biz bunların dikkate alınmasını talep ediyoruz dedik. Çok süratli bir çalışmayla 20-25 günlük bir süre içerisinde verdiğimiz bütün bilgilerin gerçekliğini teyit ettiler. Düğmeye bastılar ve operasyonu başlattılar.
4: Dosyadaki kilit isimler arasında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'nün de olduğu 8 polis var. Bu isimlerin cinayetle ilişkili şüpheli hareketleri de şimdi mercek altında.
3: İsmail Yalçın isimli emniyet müdürünün, o dönemin ilçe emniyet müdürü bu adam, İzmir Limanı'nda her gece sabaha kadar saatlerce, defalarca baz verdiğini gördük. Yani saat 23'te adam oraya gidiyor. Sabah saat 7'ye kadar her gece orada yatıyor.
5: Ne işi olabilir?
3: Yasa dışı bir limanda bir iş yapıyorlar. Gelen birçok duyum var, birçok bilgi var.
4: Emekli tümgeneral, inşaat firması sahiplerinin ilçe emniyet müdürüyle olan görüşme trafiğine dikkat çekti.
3: Münir Tanyer'le, Taylan Tanyer'le cinayetten önce, cinayet günü ve cinayet sonrasında her gün defalarca, yüzlerce saniye görüşüyor. Bir ilçe emniyet müdürü bir iş adamını ve oğlunu arayıp her birinde bazen 470 saniye, bazen 150 saniye, 200 saniye, günde 3-4 defa görüşür mü?
4: Peki 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık neden öldürüldü? Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada bunun yanıtını arıyor.
2: İşte efendim, inşallah o yanıt bir an önce bulunur. Bir baba meselenin peşini bırakmadı ve dosya yeniden ele alındı. Umarız iyi haberler alırız bu konuyla ilgili de. Şimdi Muğla'dan geliyor bu görüntü. Müstakil bir evde patlama oldu ve çakmak gazından olduğu değerlendirilen patlamada 3 kişi yaralandı.
4: Çakmak gazı tüpü bomba gibi patladı. Evdeki 3 kişi ölümden döndü. Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saat 23 sıralarında müstakil bir evde patlama oldu. Patlamayla birlikte tüm mahalle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Patlama sırasında evde bulunan ve ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
6: Deodorantlar çok fazla da belki bunlar mı patlatacak?
7: Çakmak gazı tüpleri olacak böyle.
4: İddiaya göre 3 kişi evde çakmak gazı soluyordu. Patlamaya da çakmak gazı tüplerinin neden olduğu değerlendiriliyor. Hastanede tedavisi süren 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, amililer önümüzdeki ay başlayacak Dünya Kupası hazırlıklarına da başladı. Şimdi 25 futbol

0: futbolcunun katıldığı antrenmanlara ligleri devam eden çok sayıda futbolcu da katılamadı. Milliler 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarına başladı. Riva, Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerindeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella

0: Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası finalinde boy gösteren Mustafa Eski Ellaç ve Almanya Federasyon Kupası finalinde oynayacak Atakan Karazor henüz takıma katılmadı. Bu isimlerin dışında dinlenme süreci devam eden Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek, özel izinli olan Mert Günok'ta idmanda yer almadı. Antrenman öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına bugün saat 17.15'te yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek Ay Yıldızlılar, 1 Haziran'da Çobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Miami'de Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.
1: Efendim işte izledik, milli takım 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılıyor. Dolayısıyla 7'den 70'e herkesi de milli heyecan kapladı. Tabii bu müzik dünyasını da hareketlendirdi. Peş peşe milli takım için marşlar yazılıyor. Şimdi Sinan Akçıl, Semi Cenk, Edis, Rafet El Roman, hani kimler yok ki hakikaten. Pek çok sanatçıdan da çeşitli paylaşımlar geldi. Aklımıza tabii Tarkan geldi. Tarkan da acaba yeni bir şey yazar mı diye biz böyle kendi aramızda konuşurken Tarkan dedi ki ben zaten yazmıştım. Şimdi bir de Oğuzhan Koç devreye girdi. O da biraz işi aslında şakaya vurdu. Tüm bu konuyu bir değerlendirelim istedik. İşin uzmanıyla konuşalım. Müzik gazetecisi Ece Ulus'un bu dilimde bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Ne dersiniz bu çekişmeye mi diyelim, bu heyecana mı diyelim? Hakikaten böyle bir şey bekliyor muydunuz milli marşlar konusunda?
2: Bekliyordum çünkü bu çok doğal bir refleks. Dünya Kupası gibi bu kadar heyecanlı, bu kadar büyük bir organizasyonun müzikal anlamda, popüler kültür anlamında kendine yer bulması çok doğal. Aynı zamanda bizim milli takımımız da yer alıyor. Heyecan bu sefer ikiye katlanıyor. 19. yüzyıldan bugüne de marşlar aslında taraftarların kendi hislerini, heyecanların yansıtabilmesi için çok önemli bir unsur oldu. O yüzden bu doğal gelişimde de müziğin kendine yer bulması, müzisyenlerin kendi üretimlerini ortaya çıkarması çok normal. Müzik sektörü için de güzel bir hareketlilik yarattı.
1: Gerçekten öyle, çünkü bir haftadır konuşuyoruz bu meseleyi. Evet. Acaba hangi marş daha güzel, hangisi nasıl yazmış, sözleri nasıl diye. Sizin özellikle sözlerde dikkatinizi çeken husus neydi? Şimdi malum Tarkan'la bir noktada kıyaslandı efendim bu marşlar. Tarkan biraz daha böyle arar buluruz izini, hepimizin zihninde olan o melodiler, o sözler. Şimdi yeni yazılan marşlarda bir farklılık gördünüz mü siz şöyle genel olarak bir bakınca?
2: Spor marşlarında genelde aslında, hatta bir oluruz yolunda dikkate alırsak, daha bayram hissi, daha kupayı aslında sadece takımın değil bir milletin kazandığı o coşkuyu paylaşmak üzerine yazılır. Futbol teması üzerine yazılır. Marş dediğiniz şey inandırmakla ilgili. Siz inandığınız bir şeyi yüksek sesle söylersiniz. Davulla, amigolarla, o türbünle senkronize olmakla ilgili. Bir oluruzun yol aslında başarılı olma sebebi de buydu. Son dönemlerde çıkan parçalara baktığımızda biraz futbolun ikinci temada kaldığını hissediyoruz açıkçası. Daha milli duygular, biraz daha içe dönük, hatta biraz daha duygusal bir yerden ilerliyor. Altyapı olarak da enteresan bir şekilde marş değil de rap, pop gibi bir tarzda aslında devam ediyor. Bu da türbünün aslında eşlik etme refleksiyle ilgili bir soru işareti bırakıyor bizde.
1: Evet, isterseniz bir bakalım o marşlara, şöyle tek tek değerlendirelim mi sizinle birlikte? En çok konuşulanlardan biri Sinan Akçıl'ın marşıydı. Çünkü o öncesinde de bir marş hazırlığındayım demişti. Gene şöyle bir kısaca dinleyelim, sonra birlikte değerlendirelim. Tabii. Buyurun.

0: O yüzden böyle nakaratı sadece düşündüğünüzde Dünya Kupası kısmı da çıkartırsanız bir kere dinlediğinizde daha geniş bir temaya aslında seslendiğini hissettiriyor. Son zamanlarda çıkan şarkıların müzikal altyapısına baktığımızda da en marşa yakın olan aslında Sinan Akçıl'ın parçası. Daha kolay ezberlenebilir, daha kolay senkronize edilebilir gibi geliyor bana.
1: Yani mesela Türkler geliyor, Türkler geliyor belki, öyle değil mi? Stadyumlarda söylemesi kolay bir ifade.
0: Kesinlikle.
1: Oldukça kolay bir ifade. Bir sonraki marşımıza da bakalım mı? Belki sonra hepsini dinledikten sonra tekrar bir değerlendiririz.
0: Olur.
1: O da Semih Cenk'ten gelsin. Buyurun efendim, dinleyelim.

0: doğusundan batısına, atasına selam çakmak, annelerin duası, Türkler geliyor. Ne dersiniz bu temalara?
1: Sinan Akçıl hem müzikalite olarak hem söz olarak çok duygusal, daha yüklü bir parçayla karşımıza çıkıyor. Biraz futbol temasının geri planda olduğunu hissediyoruz ama kendisinin yaptığı açıklamalarda bir savaşa gitsek nasıl olurdu, ondan ilhamla yazdığını hissediliyor.

0: Şimdi burada bir Türk ezgileri var herhalde, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Biraz Türkistan'dan doğru. gelen, kullandığı herhalde müzik aleti de öyle tam olarak bilmiyorum, siz daha doğru bilirsiniz ama destan vurgusu var yine burada da. Nasıl değerlendirelim bu marş?
1: Aslında size ilk söylediğim gibi futbol teması biraz geri planda. O taraftar coşkusu biraz geri planda. Semih Cenk'in kitlesine hitap eden, dinlenmesi keyifli. Elbette bu dönemde yoğun bir şekilde karşımıza çıkacak ama tribüne ulaşma, senkronize olma refleksinin biraz geri planda olduğunu düşünüyorum. Bu şarkının da.
0: Yani tribüne ulaşması zor bir şarkı ama hakikaten melodisi biraz daha farklı. Aynen, biraz daha öyle. Türk esintilerinin olduğu farklı bir şey denemiş Semih Cenk. Onu diyebiliriz. Belki kendi tarzına uygun bir şey de denemiş. Şimdi Edis'e dönelim. Edis pek farklı bir şey denememiş gibi geldi bana.
1: Evet,
0: çok
1: uyarlama.
0: Kolaya kaçmış galiba, öyle değil mi?
1: Biraz uyarlama tabii.
0: Evet, dinleyelim o halde Edis'i de. Önce.

0: Bence bu da mantıklı. Şimdi martıları çünkü hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla martılar işte ölürüz Türkiye'nin aşkına'ya çevirip aslında akılda kalabilir gibi bakmış herhalde Elif.
1: Tabii mi? Yani bu çok basit bir formül. Yani aslında Tarkan'ın şarkısı da Karma albümündeki Taş'ın uyarlamasıydı. Hafızaya kazınan bir melodi üzerine şarkı sözü yazmak her zaman daha akılda kalıcılık unsurunu bir adım öne atıyor sizi. Ve diğer şarkılara göre futbol temasını görüyoruz. Formayı görüyoruz, top görüyoruz. Yani sözler olarak biraz da aslında hem eğlenceli, o hem temayı yakalıyor. Ama dediğim gibi bir marş olması için daha kolay eşlik edebilmek, daha tekrarlanabilir cümleler olması gerekiyor. Yani biz yıllarca "uh ah dev adam" dinleyen bir toplumuz. Ve çok az fark ettiyseniz cümle var. Daha harekete geçirici, ayakta kaldırıp zıplatıcı. Bu biraz daha yine dinlemesi keyifli şarkılar kategorisine giriyor bence. Marş değil.
0: Evet, 12 dev adam da hakikaten çok iyi örneklerden biri. Aklımızdan asla silinmeyecek. Yıllar geçse de hala şu an stadyumlarda bir basketbol maçı olduğunda aynen, söylediğimiz öyle marşlardan, şarkılardan biri. Bir diğerine geçelim. Rafet Erroman da boş durmamış efendim. Ondan da bir marş geldi. Onu da dinleyelim.

0: güzel, Türkiye'ye geliyor dolu dizgin ama bu da sanki stadyumlara pek uygun değil gibi mi değerlendirelim, ne dersiniz?
1: Değil. Öte yandan şu an en çok eleştirilen bir yanı klibi yapay zeka estetiğiyle evet. yapıldığı için Rafet Erroman, Rafet Erroman'a benzemiyor. biraz hızlı servis edilmesi gerekiyormuş büyük ihtimalle. O yüzden çok kusurlu bir kliple karşımıza çıktı. O yüzden marşın önüne geçti klip. Öte yandan bildiğiniz üzere Dünya Kupası Amerika'da düzenleniyor. Rafet Erroman'ın macera dolu Amerika diye bir parçası var ve davulla altyapıların aslında bangır bangır düzenlenebileceği bir parça. Keşke öyle bir şekilde görseydik diye düşünmeden edemedim kendimi.
0: Çok iyi bir fikir ya. Macera dolu Amerika'yı mesela tutup aslında gerisini değiştirmiş olsaymış gerçekten çok iyi bir fikirmiş bu fikir. Fakat Rafet Erroman'a bir öneri olsun. Belki bizi dinliyordur. Neden olmasın? Dilek. Macera dolu Amerika'yı da şöyle gümbür gümbür söyleyebiliriz aslında. Bir diğerini hemen geçelim. Faruk K'yla birkaç iyi adamın da yine bir marşı var. Onu da hemen hızlıca izleyelim.

0: Ferdi'ye,
1: Merih Mert, Kenan Orkun, Barış Ekerem'e,
0: Hakan'a,
1: Uğurcan'a,
2: Abdülkerim'e,
3: milli takıma,
4: Arda'ya. Burada biraz daha böyle sert bir ifadeyle giriş var, öyle değil mi? Ne dersiniz bu marşa?
5: Öyle zaten aslında hali hazırda tribünde yapılan bir alışkanlık. Her futbolcu çıktıktan sonra çıkan o alkışları aslında burada şarkıya taşınmışlar. Bu şarkının ilerisinde rap unsurları yoğun. Altyapısında o yüzden pop da var, rap da var, biraz marş tınları da var. O yüzden o söz ettiğim senkron burada da biraz zora düşüyor ama TikTok'ta çok çalışır bir format. Büyük ihtimalle orada daha yoğun göreceğimizi düşünüyorum.
4: Muhtemelen Murda ve Mero'dan da bir şey var acaba. O da TikTok'ta çok çalışır bir format mı? Bir onu da efendim hemen hızlıca izleyelim.

0: belki böyle son zamanlarda duymaya alışık olduğumuz tınılar, müzikler, öyle değil mi? Bu da bence TikTok'ta çalışabilir, ne dersiniz?
1: %100 zaten hani kendi kitlesine hitap eden bir müzikal tarzı çıkmış. Aynı zamanda sözleri de biraz daha hikaye, biraz daha eğlenceli bir yerden yaklaşıyor. Bir de yaz başlıyor, tam onunla konuşan bir dünya. Marş olarak bilmiyorum tam olarak geçebilir mi, yine o tür bir refleksi var mı? Ama en nihayetinde arabalarda, sokaklarda duyacağımız kesin olan bir parça.
0: Gerçekten öyle. Şimdi sizin favorinizi sormadan önce biraz Oğuzhan Koç'tan da bahsetmek istiyorum. O da bir nevi böyle tiye aldı bunları. Ben acaba şarkılarımı değiştirseydim nasıl olurdu yönünde. Bu arada birkaç tanesi de beğenilmiş gibi gördüm ama var mı arkadaşlar Oğuzhan Koç'un da görüntüsü? Yoksa geliyor hemen, o da yolda. Onu da şimdi bir paylaşalım. Şöyle izleyelim efendim.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bunu zaten bitireceğiz. Hazır. Şu milli marş konusuna hemen ışık hızı da almamız lazım. Bir tek biz yapmadık abi.
3: Tamam.
2: Hemen.
3: Tamam.
2: Gül ki sevgilim, neşeli, pozitif. Ver abi. Pozitif. Bak, söyleyeyim. Beğenirsen devam edeceğiz abi.
3: Tamam, bakayım be.
2: Ver abi. Üç, dört.
4: Gül ki Türkiye'm, öl de ben ölem. Ay yıldızınla dolu her gecem.
0: Böyle tek tek aslında bütün şarkılarını bir denemiş o da. Evet. Biraz da tiye alıyor. Aa, herkes bu meseleye girdi, daldı. Hadi biz de bir şey üretelim diye. Bu yönden bakışı nasıl değerlendirirsiniz bu meseleyi, biraz daha tiye almayı mesela?
1: Ya Oğuzhan Koç tabii hem iyi bir müzisyen, hem komedyen, hem oyuncu. O yüzden bu furya içerisinde kendine yorumlayacak bir unsur bulmuş. Haksız da sayılmaz. Şimdi biz güçlü örnekler üzerinden konuştuk. Ben buraya gelene kadar araştırdığımda şu an roman havasında da marş var. Reggaeton'da da marş adı altında şarkılar var. Yetmezmiş gibi popüler şarkılara yapay zeka ile sözler yazdırıp dinleyicilerin bizzat yayınladığı şarkılar var. Şimdi bu furya içerisinde herkes kendi üretimini yaparken işin biraz aslında o kalite kısmı biraz gözden kaçıyor gibi. O da onu büyük ihtimalle aslında ele almış gibi duruyor. Bu bana şey gibi hissettiriyor. Bir dönem her yerde, her köşede açılan lokmacı furyası gibi. Sonra kaliteli olanlar kalacak. Burada da öyle bir tarz benimsenecek bence.
0: Doğru. Peki Tarkan işte bunların ardından neler söyledi? Bir de ona bakalım. Ben zaten yıllar önce yazmıştım yönünde bir açıklamada bulundu. Bir oluruz yolunda gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim yok. Düşüncem de yok dedi Tarkan. Fakat şöyle hep birlikte ısrar edersek belki. Ne dersiniz? Kararını değiştirebilir mi Tarkan? Yenisini de yazabilir mi? Ne dersiniz?
1: Ya Tarkan'ın kariyer geçmişine baktığımızda bir şey yapmayacağım dediyse yapmıyor genel olarak. Bir ısrarla da üretime doğru gideceğini düşünmüyorum. Zaten gerçekten kendi döneminde en iyi marşlardan birini yazdı. Bugün hala güncelliğini koruyor. Öte yandan diğerlerinden farklı olarak da o coşkuyu hissettiriyor bizde.
0: Dinleyelim mi biraz?
1: Çok mutlu oluruz.
0: Bence de çok mutlu oluruz efendim. Biraz da Tarkan dinleyelim hadi.

0: şimdi çıtada yüksek yani diğer sanatçıları da hakikaten anlayabiliyorum. Bu marşta mesela bizi tutan neydi sizce?
1: Kendimizi görmemiz. Yani hem sözlerinde de hem de klipte de biz taraftarları da görüyoruz. Futbolcuların coşkusunu da görüyoruz. Davul görüyoruz. Türbün demek davul demek. Bu şarkının altyapısında olduğu gibi davulla aslında eşlik ediyoruz. Ve tekrarlanabilir. Sizi harekete geçiriyor. Zıplayabiliyorsunuz, alkışlayabiliyorsunuz. Hiç bilmiyorsanız bile birkaç kelimeyle de eşlik edebiliyorsunuz. Formülü bu. Bir de Tarkan aurası diye bir şey var günümüzde.

0: sonunda. O söyleyince kendi ruhundan da bir şey katıyor. Ruh kattığı için hepimize bence bulaştı onun hissi.
1: Evet, kesinlikle öyle. İşte 12 Dev Adam'da da belki biraz onu hakikaten hissediyoruz. Şimdi konuşunca aklıma şu geldi. Hatırlar mısınız? Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla da marşlar yazılmıştı. O zaman da öyle bir furya vardı. Herkes marş yazmaya gayret etmişti ve çok iyi isimler marş yazmıştı. Oradan birkaçı sadece sıyrılabildi. Herhalde hakikaten bu meseleler biraz böyle oluyor. Herkes atılıyor ama birkaçı ancak sıyrılıyor.
0: O dönemde de Parla popüler isimlerden biri oldu Norm Ender'le birlikte. Çünkü hem kolay hatırlanabilir hem o 100. yıl ruhunu çok net bir şekilde aslında ifade ediyordu. Diğerleri de anlatıyordu ama kelime seçimleri, daha basitleştirmek, daha güçlü vurgular her zaman kazanıyor. Bir yandan da koro eşlik etti ona. Bir birlik, beraberlik hissi her zaman güçlüdür. Burada da mesela Bir Oluruz'da da o his var. Arkadaki back vokaller, kalabalık hissi hepimizi o coşkuyu uyandırıyor.
1: Bu arada şimdi biraz önce 6 ayrı parçayı sizinle birlikte dinledik. Var mı sizin favoriniz?
0: Benim favorim yok çünkü aslında bunu sokak belirler, sokak seçer. Milli takımımız ne zaman bir galibiyet kazanır? Ne zaman arabalarda, sokaklarda, evlerde hangi şarkıyı yüksek sesle duyarsak marşı, o kazanan olacaktır. Ama mutlaka hepsinin kendi kitlesiyle buluşacağı, mutlaka milyonlarca dinleneceği kesin. Şimdiden bile çoğu milyonları geçti.
1: Gerçekten öyle. Efendim çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Bu dilimde müzik gazetecisi Ece Ulus'un bizimle birlikteydi. Çok da keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olunuz efendim. Ve böylece bu meseleye de şöyle bir hep birlikte bakmış olduk. Çünkü malumunuz hafta boyunca en çok konuştuğumuz konulardan biri de bu marşlardı. Ece Hanım'ın da vurguladığı gibi aslında hangi marşın ön planda olduğu da sokak karar verecek. Bakalım, takip edeceğiz. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Aksaray'da modifiye edilmiş camları filmli bir araç uygulamaya takıldı ve sürücünün yanındaki araç sahibiyle polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
2: Polise önce böyle yalvardı.
3: Gaz lan. Gaz. Gaz. Gaz. Hadi yaz. Her türlü şeyden yazar mısın? Yaz.
2: Ardından ekiplere küfür edip kaçtı. Görüntüler Aksaray'dan. Polis trafik kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Araç modifiye edilmişti ve camları filmliydi. Polis işlem başlatınca sürücünün yanındaki genç, kız arkadaşımın yanında beni bozma diyerek polislere ceza kesmemeleri için yalvardı.
3: Abi şoför o işte. Abi onu söyleyeyim mi? Araba benim abi. Biz anlayacağız ya. Ya hadi geçelim. Abi ya. Abi ya.
2: Ceza yazılacağını öğrenince tavır değiştiren 18 yaşındaki Hasan Ö, bu kez polise küfür etmeye başladı. Yanındaki genç kız uzaklaştırmaya çalışsa da bu tavrını sürdüren Hasan Ö küfredip kaçınca polis peşine düştü.
3: Gel gel. Şimdi gel lan, gel lan. Gel lan.
4: İşte erkeksin ya. Gel lan.
3: Gel lan gel.
4: Söyle. Niye açıyorsun? Gel buraya.
2: Polis kovalamaca sonunda genci yakaladı. Polis aracına binmemek için direnen genç gözaltına alındı. 7.716 lira para cezası kesilen araç trafikten men edildi.
1: İstanbul Meydan Meşkleri topluluğunun düzenlediği Sema Nedir Bilir Misin adlı özel sahne gösterisi sanatseverlerle buluştu. Gelin sizi o geceye götürelim.
5: Hazreti Mevlana musikiyi, müziği ve müzikle bağlı olan pek çok disiplini insanları irşad etme noktasında kullanmış. Ve kendinden sonra da artık bir sistem halini alan sema mukabelesi de bunun en zirve noktasıdır.
2: Yüzyıllardır insanlığa ışık tutan tasavvuf geleneği dijital sanatla buluştu.
5: Biz bunları dijital sanat tekniğiyle Hazreti Mevlana'nın murad etmiş olduğu anlamı birazcık da açma noktasında dijital sanatlardan yararlandık.
2: Hazreti Mevlana'nın şiirinden ilhamla Sema Nedir Bilir Misin başlığıyla düzenlenen özel sahne gösterisi izleyenleri büyüledi.
6: Sema Nedir Bilir Misin derken bunun sadece bir görsel şovdan ibaret olmadığını, bir manayı anlattığını ifade etmiş ve bununla alakalı da çok güzel bir gazeli var. Sema işitmek olduğunu söylüyor ve insanın o işitişi ruhunun işitişiyle bütünleştiriyor.
2: Dijital sema çalışması hazırlık sürecindeki semazenlerin iç dünyasını dijital efektle sahneye yansıtıyor.
5: Bizim semazenlerimiz özel bir stüdyoya götürüldüler ve bazı nörolojik hareketleri takip eden cihazlar yerleştirildi. Onlara sema ettirildi. Bu sema esnasındaki beynin vermiş olduğu tepkimeler

0: prodüksiyonda görmüş olduğunuz dijital o büyük semazeni oluşturuyor.
1: Sema gösterimini dijital sanatın diliyle anlatmak için yoğun emek verildi.
0: Burada da semanın her bölümünde bazı figürler, bazı renkler, bazı hatlar kullanılarak bu somutlaştırılmaya gayret edildi. Bir göz bebeğinin kubbeleştirilmiş halini görüyor izleyicilerimiz. Onlar sahnede sema eden semazenlerimizin retina fotoğraflarıdır. Böyle çok detay var.
2: Efendim Ankara'da Milli Park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girişler 1 Haziran 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Ankara Valiliği'nden il genelinde orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada anız yakma, bağ bahçe temizliği, piknik ateşi gibi nedenlerle gerçekleşen orman yangınlarını önlemek için alınan kararlar duyuruldu. Buna göre kamping işlemleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ocak, mangal, barbekü gibi düzenekleri olan yerlerde saat 9-21 arasında giriş çıkış serbest olacak. Efendim bu insanlar acaba ne yapıyorlar? Gelin şöyle bir görüntülere bakalım. Bakın ellerinde çeşitli araçlar var. Şöyle derenin kenarındalar ve bir şey arıyorlar. Şimdi kırıntı madenciliğini acaba hiç duydunuz mu? Yani akarsu yataklarında klasik bir eleme yöntemiyle aslında bu insanlar altın arıyor. Peki gerçekten harcadıkları vakte değiyor mu? Günde acaba ne kadar altın buluyorlar? Haberimizde izleyelim.
1: Dere yatağının yolunu tutuyor, kırıntı altın arıyorlar.
3: Kahvede oturup yani çay içeceğimi, çiğdem çiteceğimi gelirim derede böyle. Sabahtan beri de yarım gram altın çıkardım.
4: Kırıntı madenciliği özellikle altın madenciliği olarak günümüzde yaygın olarak bilinen bir yöntem.
1: Kırıntı madenciliğine merak saranlar basit ekipmanlarla altının peşine düşüyor. Yaygın kullanılan yöntemlerden biri pan. Yataktaki kum tavaya alınıp suyla birlikte eleniyor, altın dibe çöküyor.
5: Böyle yaydırıyorsunuz şöyle. Tıkladığınızda altın yukarıya, altından ayrılıyor abicim.
6: Ben eşim Can Hoca'nla beraber çalışıyorum. Yani millete tavsiye ediyoruz, bilmeyenlere iş öğretiyoruz, hobi gibi. Yapılırsa daha güzel oluyor.
1: Bir de savak sistemi var. Su akışı kullanılarak altının belli noktalarda birikmesi sağlanıyor. Su motoruyla çalışan düzenekle kum ve toprak elenip altın ayrıştırılıyor.
6: Bazen günde 3 gram altın bulabiliriz, bazen 5 gram ama 5 günde 1 gram altın da bulabiliyoruz.
1: Amerika'da yaygın olan kırıntı madenciliği Türkiye'de de yapılıyor. Ege bölgesinde yaşayan meraklılar Aydın'ın Germencik ilçesinde dere yatağında bir araya gelip altın arıyor.
4: Türkiye'de evet bazı bölgelerde meraklı ya da hobi şeklinde bu tür üretimler yapılabiliyor. Ama tabii büyük altın üretimleri ya da büyük bir zenginlik ya da varlıklık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil.
1: Kırıntı madenciliği resmi kurumlardan izin alınarak yapılabiliyor.
2: Genç kuşağın yanındayım diyor Ajda Pekkan. Efendim Ajda Pekkan hileli şarkısında düet yaptığı Manifest grubu hakkında konuştu. Harika eğlendik. Onlar çok tatlılar. Projede çok güzel oldu dedi. Ve böylece bu dilimi de sonlandırıyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

0: Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat'ta bu hafta beyin sağlığını etkileyen hastalıklar ve güncel tedavi yöntemleri konuşuluyor. Profesör Doktor İbrahim Ziyal, beyin ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların belirtilerini, erken tanı sürecini ve cerrahi dahil uygulanan tedavi yöntemlerini, hasta hikayeleri köşesinde ise MS hastalığıyla mücadele eden Sevgi Nur Kadriye Ortaç'la yaşadığı tedavi sürecini ve hayat hikayesini anlatıyor. Profesör Doktor Engin Çakar'la Mucize Hayat bugün saat 11.15'te Habertürk'te.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Haber Türk ekranlarından tekrar merhaba. Saatlerimiz artık 11'e geliyor. 8'den bu yana karşınızdayız efendim. Burası hafta sonu devam ediyor. Ben Kübra Nuruslu. Gelin yine sıcak noktalara bir dönerek başlayalım. Çünkü CHP Genel Merkezi'nde de bir hareketlilik var. Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun konutunun olduğu yerde de bir hareketlilik var. Öncelikle CHP Genel Merkezi'nden başlayalım. O noktada bizi Habertürk editörü Mahir Kılıç bekliyor. Mahir, son durum nedir orada? Seni dinliyoruz.
1: Şu an dakikalar içerisinde milletvekilleriyle kapalı grup toplantısının başlamasını bekliyoruz. Şu dakikalarda da milletvekillerinin genel merkeze gelişi devam ediyor. Toplantı oldukça önemli. Bundan sonrasındaki yol haritasına ilişkin bazı netleşmeler, karar almalar söz konusu olabilir. Bu toplantıyı takip ediyor olacağız. Bir önemli toplantı daha var bugün. O da parti meclisi şüphesiz. Onda saati 14 olarak açıklandı. Parti meclisi partinin en yüksek karar alma organı. Dolayısıyla onu da

0: oldukça kritik olduğunu ifade edelim. Özellikle dün Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan telefon görüşmesindeki detaylar, kurultay, kongre tarihi, bu tartışmanın bugünkü toplantıda ele alınmasını bekliyoruz. Bu toplantı kritik olacak, takip eder olacağız. Bayram merak ediyordu. Özgür Özel o konuyla bir açıklık getirdi. Bayram boyunca da burada olacaklarını ifade etti ve diğer siyasi partilerle tıpkı diğer bayramlarda olduğu gibi bayramlaşacağını söyledi. Ancak dün icra memurları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na resmi olarak tebliğ edildi. Genel Başkan teknik olarak da resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu bu bayramlaşma nasıl bir prosedür, nasıl bir sıfatla gerçekleştirilecek? Onu da önümüzdeki günlerde, önümüzdeki bayram haftasında görmüş olacak. Toparlayacak olursak eğer bugün iki kritik toplantı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Onlardan ilki milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı saat 11'de başlayacak. Vekillerin gelişi devam ediyor. Biraz sarkacak gibi görünüyor. Ardından da parti meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Onu da takip eder olacağız Kübra Nurus'u.
1: Efendim Mahir Kılıç Habertürk editörü an itibariyle CHP Genel Merkezi'nde orada yaşananları an be an bize aktarıyor. 11'de başlamasını beklediğimiz milletvekilleriyle olan toplantı var. Bir yandan onu takip edeceğiz. 14'te başka bir toplantı olacak. Onu da takip etmeyi sürdüreceğiz. Bayramlaşma meselesine de dikkat çekti Mahir. Çünkü hakikaten dünden beri sorulan sorulardan biri de buydu. Acaba işte önümüz bayram, CHP'de nasıl bir bayramlaşma göreceğiz diye detayları yine Mahir'den almayı sürdüreceğiz. Gelin bir de Kılıçdaroğlu cephesine bakalım. Çünkü o noktada da bizi Buse Gençtürk bekliyor. Buse, neler bekliyoruz bugün Kılıçdaroğlu'nun planına dair, bugünkü programına dair ne tür bilgiler var elimizde?
2: Kübra Anruslu, Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinden bu yana konutunda istirahat ediyor. Saatler 14'ü gösterdiğinde evinden ayrılarak ofisine geçmesini bekliyoruz. Aslında beklenti saat 11 civarı, yani şu saatlerde ofisine geçmesiydi, ancak çıkışı ertelendi. Artık saatler 14'ü gösterene kadar konutunda dinlenmeye devam edecek. Ofisine geçtikten sonra da çalışma ofisinde yine bazı ziyaretlerin yapılması bekleniyor. Aslında dün çok sayıda isim kendisiyle görüştü. Hem konutunda hem de ofisinde CHP'li bazı milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen, Deniz Demir gibi isimler, Gamze Akkuş, İlgezli gibi isimler Kemal Kılıçdaroğlu'yla gelişmeleri beraber takip ettiler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yine Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasında yer aldı dün. Bir yandan da tabii CHP'nin 3 avukatını da azletti Kılıçdaroğlu. Dün akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Hadimoğlu'nu da yine görevinden aldı. Hadimoğlu YSK'ya başvurmuştu mutlak butlan kararının ardından. Artık gözler tabii bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamada. Mutlak butlan kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı Kılıçdaroğlu ve gün artık kırgınlıkları konuşma günü değildir. Bir araya gelme, kucaklaşma günüdür ifadelerini kullanmıştı. Bir arınma çağrısında iki gün önce, aslında mutlak butlan kararından önce bir çağrı da yapmıştı. İşte mutlak butlan kararının ardından bugün yapacağı ilk açıklama olacak. Kameralar karşısına geçecek. Dün bir açıklama yapması bekleniyordu ancak sesinde bir sıkıntı olduğu için, sesi düzelmediği için o açıklama bugüne ertelendi. Bugüne kalmış oldu. Peki o açıklamada nelerden bahsedecek? Dün Özgür Özel'le beraber bir telefon görüşmesi yaptılar. O görüşmede kurultay mesajı vermişti Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na. En kısa zamanda kurultaya gidilmelidir demişti. Kemal Kılıçdaroğlu da Özel'e verdiği cevapla en uygun zamanda kurultaya gidilmelidir ifadelerini kullanmıştı. Hem o telefon görüşmesinde neler konuşuldu, kurultaya ne zaman gidilecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay olacak mı? Tüm bunların bugün yapacağı açıklamada aslında detaylandırmasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Biz de bu noktada haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız. Gelişmeleri oldukça sizlere aktaracağız. Şunu da not düşmekte fayda var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma, 38. olan kurultay kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiği iddialar kapsamında bu 13 kişinin gözaltına alındığını belirtelim. Peki suçlamalar ne? Şüphelilere yönelik siyasi partilere kanunla muhalefet, rüşvet almak gibi suçlamalar yöneltildi. Bir yandan da bu soruşturmaya dair detaylar da takip edilecek. Bizler gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Kübra Nurslu.
1: Pekala efendim, Buse Gençtürk Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünden aktardı. Gün boyunca Buse'ye bağlanmaya yine devam edeceğiz. Şimdi gelin bir gazete haberi.

0: ile devam edelim. Şöyle geldi Takvim Gazetesi'nden haber. Tam yol bayram diyor gazete. 20 milyon vatandaş tatilde ifadeleri kullanılmış. 9 günlük bayram tatili başladı. Yaklaşık 20 milyon vatandaşın yollara çıkması beklenirken dün Bolu Dağı tünelinde de trafik sıkıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bayram tatili boyunca tüm yolların havadan ve karadan denetleneceğini söyledi. Ancak tuzak radar olmayacağını vurguladı. Hatta bir önceki dilimde haberimizde aktarmıştık. Çiftçi şöyle dedi, hiç devlet vatandaşına tuzak kurar mı dedi bu ifadeyle ilgili de. Şimdi bir önceki dilimde yine aktarmıştık, böyle canlı olarak size göstermiştik İstanbul'dan çıkışlar başladı diye, ama hakikaten aslında en ciddi yoğunluk dün akşam saatlerinde yaşanmıştı. Umarız ki kazasız, belasız bir bayram olur. Şimdi tam da böyle dileklerde bulunurken biz efendim sabah saatlerinde acı bir haber aldık ve hatta burası hafta sonu saat 8'de de işte bu haberle açmıştık. Bir hatırlatalım neler yaşandı. Giresun'da bir tırın iki otomobille çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi de yaralandı. Seyir halindeki tır Karadeniz sahil yolunun Giresun limanı mevkiinde iki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kazanın yaşandığı adrese çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan 6 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Efendim işte bir kazada 5 kişiyi daha kaybettik. Hakikaten çok büyük acı. Allah ailelerine sabır versin. Tam da dedik ya, kazasız belasız umarız bir bayram olur. Bakın işte İçişleri Bakanı'ndan açıklama geliyor, tedbirler alındı diye. Gelin bir de trafik yoğunluğu acaba şu an itibarıyla ne durumda, ona bakalım. Görüntüler Anadolu Otoyolu Köroğlu rampasıyla Sakarya Akyazı kesiminden canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Bayramı memleketlerinde veya tatil yerlerinde geçirmek isteyen çok sayıda İstanbullu işte gördüğünüz gibi kentten ayrılıyor. Haliyle bazı yollarda bayram tatili hareketliliği de var. Trafik yoğunluğuna neden oluyor. Şimdi ekranınızın sol tarafındaki görüntü bize aslında pek çok şey söylüyor efendim. Gördüğünüz gibi orası Sakarya bu arada. İstanbul'dan çıkmaya çalışanlar sağ tarafta nasıl bir yoğunluk oluşturuyor? Bir yandan da işte İstanbul'a gelenler var. Onlar da tek tük diyelim. Tek tükte böyle bir geliş var. Dolayısıyla o yoğunluğu görmek mümkün. Sağ tarafta da Osman Gazi Köprüsü'nü görüyoruz. Yine o noktada da İstanbul'dan çıkanların yoğun bir trafik oluşturduğunu, İstanbul'a gelen araçlarda da şöyle tek tük araçları görmek mümkün. Hakikaten an itibarıyla yoğun bir bayram trafiği yaşanıyor. Dünden bu yana aslında pek çok kişi yollara düştü. Sabah saatlerinde yola çıkanlar da vardı. İşte onlar da ekranlarınızda. Şimdi İstanbul'un Avrupa yakasından çıktıklarını düşünürsek büyük bir bölümü solda gördüğünüz gibi Sakarya'ya ulaşmış. Sakarya'da da an itibariyle trafik yoğunluğu devam ediyor. Osman Gazi Köprüsü üzerinden gitmek isteyenler de var. Onlar da sağ tarafta gördüğünüz üzere köprü üzerinde yine bir yoğunluk oluşturuyor. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Muhtemelen an itibariyle radyolarından bizi dinleyenler de vardır. Dinleyicilerimize de iyi yolculuklar dileyelim. Umarız kazasız belasız herkes istediği yere kısa sürede ulaşır. Ve şimdi devam edelim. Şöyle bir sınırlarımızın dışına çıkalım. Çin'de kömür madeninde bir patlama meydana geldi. 90 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. 247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında da sular durulmuyor. Başkan Trump Küba'ya insani yardımda bulunmak istiyorum dedi. Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba ile anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. ABD'li bakan ayrıca Küba'nın ülkesi için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu da savundu.
1: Küba başarısız bir ülke dedi. Küba halkına insani temelde

0: yardım etmek istediğini söyledi. ABD Başkanı Trump bir kez daha Havana yönetimini hedef aldı.
1: Because number one, I want to help them, you know, on a humanitarian basis, but we have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. They've wanted this to happen, they would be happy to do it. We want to open it up to Cuban Americans where they can go back and help.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Küba'nın ABD için ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia etti. Barışçıl bir anlaşma ihtimalinin yüksek olmadığını söyledi.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. You know, the likelihood of that happening given who we're dealing with right now is not high.
0: Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD'li mevkidaşı Rubio'yu askeri saldırıyı kışkırtmakla suçladı. Ülkesinin ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdit olmadığını vurgulayan bakan, Rubio, Küba ve Amerikan kanının dökülmesini tetikleyecek askeri bir saldırıyı kışkırtmak amacıyla bir kez daha yalana başvuruyor ifadesini kullandı.
3: La paz en nuestra región.
0: Bakan, eski Küba Devlet Başkanı Raúl Castro hakkında ABD'de hazırlanan iddianameye de tepki gösterdi. Suçlamaların alçakça ve asılsız olduğunu söyledi. Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılında yatırım ve finans programında konuştu. Yılmaz, hedefimiz Türkiye'yi daha üst liglere çıkarmak dedi.
5: Finansal dengesizlikleri gidermenin daha büyük bir öncelik haline geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla her dönem kendi içinde öncelikler içeriyor. Biz de buna uygun hareket ediyoruz. Son yıllarda temel önceliğimiz makro finansal istikrarı sağlamak, enflasyonu aşağıya doğru çekmek. Bunu yaparken dengeli bir şekilde büyümemizi ve istihdam artışını sürdürmek. Dolayısıyla Türkiye büyümeye İstikrarlı bir ortam içinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek. Popülist, kısa vadeli, sonuç üretmeyen politikalarla, söylemlerle değil, sağlıklı bir zeminde sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırmak temel amacımızdır. Hedefimiz bellidir. Türkiye'yi daha üst liglere çıkarmak, tüm bu alanlarda çok daha güçlü bir oyuncu haline getirmek.
4: Efendim, yeni bir gelişme var ekranlarınızda da, son dakika bilgisini görüyorsunuz. Aslında bir CHP üyesi Yüksek Seçim Kurulu'na CHP'nin birinci parti olduğu 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin de iptal edilmesi talebiyle başvuru yaptı. Peki YSK ne yanıt verdi? Habertürk editörü Arzu Türkuçar anlatacak. Arzu.
6: Bir CHP üyesinin yaptığı o başvuruyu YSK değerlendirdi ve yapılan başvuruya red kararı verdiğini ifade edelim. Yüksek Seçim Kurulu'nda CHP'ye dair başvurular değerlendirilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere dün mutlak butlan kararı ile ilgili bir toplantı yapılmıştı. Bu kararın ardından bir CHP üyesinin Yüksek Seçim Kurulu'na 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinin iptal edilmesi talebiyle başvuru yaptığı öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu o başvuruyu değerlendirdi ve iptal edilmesi talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.
4: Efendim, önemli bir gelişme, yeni bir bilgi, YSK'dan yerel seçim başvurusuna da red geldi. Detayları Arzu Türkuçar aktardı. Bir kez daha tekrarlayalım, aslında bir CHP üyesinin bir başvurusuydu fakat bu yönde de red kararı verdi Yüksek Seçim Kurulu da. Devam edelim. Şimdi Hatay'da etkili olan sağanak yağış aslında faciaya dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan köprünün ayrılması sonucu araçla suya düşen iki genç kayboldu. Gençlerden birinin cansız bedeni bulundu, diğeri ise aranıyor.
0: Hatay'da sel yine can aldı. Köprünün çökmesi sonucu araçla denize düşen iki gençten acı haber geldi. Hatay'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Antakya ile Samandağ birbirine bağlayan Karaçay Nehri üzerindeki köprüde çökme meydana geldi. O sırada köprünün üzerinde ilerleyen bir otomobil nehre düştü ve akıntıya kapıldı.
7: Birkaç kişi vardı orada, el salladılar, ne yazık ki durmadı arkadaşımız. Durmayınca köprüden aşağı nehrin içine düştü ve kayboldu.
0: Otomobilde 20 yaşındaki Musa Paşa ve 19 yaşındaki Deniz Hoşgel vardı. İki arkadaş kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sahil güvenlik ve su altı arama

0: kurtarma ekipleri sevk edildi. Gençlerin akıntıya kapıldığı araç hurdaya dönmüş halde bulundu. Ekipler Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü bölgede gençlerden Deniz Hoşgel'in cansız bedenini buldu. Kayıp Musa Paşa'yı arama çalışması sürüyor.
1: Efendim, umarız o kayıptan da iyi bir haber gelir. Şimdi son olarak gelin Ziraat Türkiye Kupası ile devam edelim. Çünkü kupada artık şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo Mavililer Konya Spor'u 2-1 yenerek 10. kez kupayı kaldırdı.
2: Türkiye Kupası'nda zafer bir kez daha Trabzonspor'un oldu. Fatih Tekke ve öğrencileri 10. kez şampiyonluğa ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Trabzonspor'la Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi turnuvada saf dışı bırakan Konyaspor karşı karşıya geldi. Antalya'da oynanan final maçını Bordo Mavililer 2-1 kazandı. Karadeniz ekibine kupayı getiren goller Onuachu'dan geldi. Nijeryalı Yıldız'ın 18 ve 79. dakikalarda attığı gollerle kupa 10. kez Bordo Mavililerin oldu.
3: Camiamıza bir kupa da kazandırdık. Oyuncularımın hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Zor koşullardan buralara geldik. Yani aksi olsaydı gerçekten çok üzülürdüm.
2: ...2026-2027 sezonunda dörtlü Süper Kupa formatındaki eşleşmeler de belli oldu. Galatasaray ile Konyaspor, Fenerbahçe ile de Trabzonspor karşılaşacak. Kupa zaferi Trabzon'da da büyük coşkuyla kutlandı. Dev ekranlardan maçı izleyen taraftarlar görsel şölen oluşturdu.
1: Efendim, Trabzonspor camiasını, tüm taraftarları kutlarız biz de bu vesileyle. Ve böylece artık burası hafta sonunda sonuna geldik. Yarın saatlerimiz yine 8'i gösterdiğinde karşınızda olacağız. Ama siz ekran başından ayrılmayın, çünkü saat başında Tuğba Södekoğlu haber bülteniyle karşınızda olacak. Tüm sıcak gelişmeleri aktaracak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhabalar, ben Profesör Doktor Engin Çakar. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. Ana ilgi alanım nöro rehabilitasyon. Bugün bu programda dünyadaki nörolojik hastalıkları ve yarattığı yükü konuşacağız. Bakın çok ilginç rakamlar vereceğim. Nörolojik hastalıklar toplumu ne kadar sık etkiliyor? Bunları uzman Profesör Doktor arkadaşımızla sizlerle konuşacağız. Haydi başlayalım. Evet, Doktor Fizik Köşesi'nde yine birlikteyiz. Cumartesi beşisi birbirinden güzel beş hareket veya beş aktiviteyi bize iki tane birbirinden değerli misafirimiz anlatacaklar. Hoş geldiniz, kendinizi tanıtır mısınız?
1: Hoş bulduk hocam, ben fizyoterapist Öznur Can.
0: Öznur hoş geldin. Hoş
2: bulduk. Ben de fizyoterapist Dilan Kaya.
0: Dilan hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Ne göstereceksiniz bize?
1: Hocam bugün beyin fonksiyonlarını geliştirecek 5 egzersiz göstereceğiz. Biliyorsunuz beyin gelişebilen bir organ ve bunu sadece bulmaca çözerek değil, egzersizle de, hareketle de düşünerek daha aktif çalıştırabiliriz.
0: İsabet olmuş. Bugün beyin cerrahisi profesörü, doktor arkadaşımız konuk. Ben de zaten nöro rehabilitasyonla uğraşıyorum. Siz de harika 5 aktivite göstereceksiniz. Çok merak ediyorum çünkü internette bir sürü beyin fonksiyonunuzu geliştirmek için şu el hareketini yapın, bu kol hareketini yapın. Görselleri karşıma çıkıyor. Siz ne göstereceksiniz?
1: Bizimkiler de o şekilde. Hatta buradakilerin de denemesini istiyoruz. Ekran başındakiler de denesin mutlaka.
0: Haydi bakalım.
1: O yüzden önce Dilan'ı bir oturtalım. Şimdi ilk olarak hocam parmaklarımızı sırayla dokunmasını isteyeceğim. Bunu yaparken de takip etmesini isteyeceğim. İlk başta böyle basit bir el göz koordinasyonu egzersizi gibi gösteriyor. Ama buna biraz da düşünme ekleyeceğiz. Atıyorum şöyle. Yüzden geri geriye ikişer saymasını istiyoruz. Böylece beyin hem hareketi yaparken hem de düşündüğü için aslında daha aktif bir şekilde çalıştırmış oluyoruz. Ya da burada yaparken işte sayı sayabilir, renk sayabilir, bir kelimenin son harfinden yeni bir şey üretebilir. Sürekli düşünmesi gerektiği için daha aktif çalışmış olacak, zorlanacaklar.
0: Mesela şimdi yüzden geri geriye çift çift mi
2: sayıyorum.
0: Sayıyorsun?
2: Evet.
0: Say bakalım sesli.
2: 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 88, 86, 84,
0: yani
2: 82, 80.
0: Yani iki dikkat koordinasyonu yapıyor. 100'den 3, 3 geri say. Değiştireceğiz.
1: Yani aslında bunu zıt yönde de olabilir. Bir taraf giderken bir taraf buradan başlayabilir. Değiştirip zorlaştırabiliriz.
0: Dilan matematik çalışken.
2: Hayır yani bir şey oldu.
0: Hadi bakalım. O zaman demek ki şunu da gösterdik.
2: Yapabiliyoruz.
0: Değişikliğe de beynin uyumunu sağlıyor. Yani 100'den 98 saydın ezbere gidiyor bir süre sonra. Sonra 3-3 sayabilirsin, 5-5 sayabilirsin.
1: Evet, aynı anda birçok sistem çalıştığı için
0: harika.
1: Hocam beyin daha aktif hale gelmiş oluyor aslında.
0: Harika, çok güzel. Tamam, değişikliği de gösterdik. Yapıp yapamamayı da gösterdik. Teşekkürler. Devam.
1: İkinci harekette yine beynin iki tarafını da aynı anda çalıştıran bir egzersiz. Yani şöyle, bir elini açarken bir elini kapatmasını isteyeceğim.
0: Hadi bakalım.
1: Yine basit gözüküyor ama bunu hızlandırarak, bir ritim ekleyerek, yine bir sayı saydırarak zorlaştırabiliriz. Atıyorum yine. Dilan bu şekilde başladı. Sonra benim ritmime uymasını istiyorum. Dilan benim ritmimle yapmaya başla. Ve bana uymaya çalış. Hızlandım. Gibi.
0: Aslında işitme, görme,
1: evet.
0: İşte motor fonksiyon dediğimiz el hareketini koordine ediyorsun.
1: Ki bunda eğer mesela biraz da unutkanlık, demans gibi bir şey başlamışsa, belli bir yaşın üstünde bir hastaysa mesela, Dilan şu an çok düzgün yapabiliyor ama çok zorlanıyorlar ve beyni aslında çalıştırmış oluyor.
0: Bunu aslında zor yapan da çok rahat anlarsınız. Biz hastalarımızda bazen bu tür aktiviteleri yaptığımızda evet. ilk gün yapamıyor, ikinci gün yapamıyor, kafası karışık gibi oluyor falan. Sonra iki hafta, üç hafta sonra bir bakıyorsun harika şeyler yapıyor. Tabii bunu çeşitlemek de önemli. Hani birçoğumuzun şu okullarda hani kızlar oynar veya kız çocuğu olan oynar. Mesela bu ezber hareket bir yerden sonra rutin oluyor. Çeşitleyince de beyin o adaptasyon gücünü arttırıyor. Bundan faydalanıyoruz.
1: Evet hocam.
0: Gelsin 3.
1: 3 de yine benzer bir hareket olacak. İki elimizi birleştirdik. Birbirine dokunup sonra sırayla avuç içine değdirmesini istiyoruz. Yine bunu hızlandırarak, çeşitlendirerek zorlaştırabiliriz hocam.
0: Harika. Tamam, bu
1: şimdi
0: da yaygın.
1: Bir tık zorlaştırıyoruz artık.
0: Bu benim
1: artık
0: yaptığım hareketlerden.
1: Bir tık zorlaştırıyoruz. Şimdi öncelikle sizlerin de denemesini istiyorum.

0: istiyorum. Baş parmağımız ve
1: Aman
0: serçe
1: Allah'ım, buzdolabı.
0: parmağımızı gösteriyoruz. Sonra sırasıyla bunların yer değiştirmesini istiyoruz.
1: Bu zor.
2: Yavaş yapılırsa. Yani
0: Biraz
2: düşün.
0: çalışarak aslında yapılabiliyor ama biz de zorlanıyoruz.
2: Biraz hızlan düşün.
1: Bunu muhtemelen ben yapamam. Ama arkadaşlardan, deneyenlerden de görüyorum. Yapan var, yapamayan var. Harika. Şimdi gelsin beşinci egzersiz.
0: Biraz daha aktiviteye dönüştürelim dedik. Hem daha ilgi çekici oluyor bazen yapan kişilerde de. Bu şekilde renkler hazırladık. Evde de yapabilirler. Bunu çocuklarda, yetişkinlerde, yaşlılarda yine çalışabiliriz. Burada da şunu isteyeceğim Dilan'dan. Önce en basitinden başlıyorum. Ben renk söyledikçe dokunmasını isteyeceğim. Ama yine hızlı hızlı söyleyeceğim. Gösterelim. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil gibi. Biraz daha zorlaştıracak olursak da ilk söylediğim renkte topa dokunuyorsun. İkinci söylediğimde de alttaki çubuklara dokunuyorsun. Mavi ve yeşil.
2: Mavi ve yeşil.
0: Evet. Kırmızı ve sarı.
1: Harika.
0: Turuncu ve yeşil. Yeşil ve sarı. Kırmızı ve mavi gibi.
1: Harika. İlla böyle bir sete gerek yok. Hani
0: Yok
1: herhangi bir
0: hocam.
1: oyuncakla olabilir. Veya de
0: Evet.
1: yastıkları dizersiniz. Büyük kırlent, işte küçük yastık,
0: Evet.
1: büyük bilmem ne gibi. Böyle çeşitlenebilir.
0: Amaç aslında beyni zorlayarak geliştirmek hocam.
1: Bulmaca çözme, sudoku çözme derken bir de böyle basit aktiviteler var. Bir de benim hani annemin hareketi var. Onu göstereyim. Bu olur mu?
2: Şu.
1: Şunu şöyle
2: Şu hocam.
1: yaparken
2: Evet onu
1: olur
2: göstereyim.
1: mu bu?
0: Olur hocam. Yine aynı şekilde iki tarafı
1: Biz
0: da
1: de annemin bu
0: çalışabiliriz.
1: hareketiyle yetiştik. Ama el değiştirince yapamıyorum ben. Onu da yapabilmek lazım.
2: Şöyle
1: Harika. Çok
2: yapalım.
1: güzel oldu. Teşekkürler.
2: Biz teşekkür
1: Harika.
2: ederiz hocam.
1: Programımız devam ediyor. Bugün nörolojik hastalıklardan bahsedeceğiz. Ben fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanı olarak daha çok nörolojik rehabilitasyonla ilgileniyorum. Bunu artık her programda söylediğim için biliyorsunuz. Bakın, çok şaşırtıcı rakamlar var. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün 2024'teki bildirgesine göre burada sunduğumuz rakamlar. Dünya Sağlık Örgütü, nörolojik hastalıkların dünyadaki sıklığı yazın zaten telefonunuza veya işte bilgisayarınıza karşınıza çıkacak bir yayın. Her 3 kişiden biri nörolojik rahatsızlıklardan etkileniyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 milyar kişi nörolojik bir problem yaşıyor. Bu nörolojik problem çok çeşitli olabilir. İşte sinir sıkışması olabilir veya da beyin kanaması veya kanser olabilir. Ama toplumu ne kadar çok etkiliyor görüyorsunuz. Bizim görevimiz hekimlik. Aslında tedavi etmek için uğraşıyoruz gibi görünüyor ama asıl sorumluluğumuz önlemek. Yani farkındalık yaratıp bu hastalıkların olmasını engellemek. Olanı da tabii ki tedavi etmek. Onun için multidisipliner çalışıyoruz. Aslında önlemek, eğer var ise erken tanı, cerrahi veya medikal tedavi ve aslında benim buradaki en çok üstüne duracağım konu ihmal edilen, dünyada da ihmal edilen, geri planda kalan rehabilitasyon. Rehabilitasyon deyince fiziksel tıp ve rehabilitasyonun yaptığı tüm rehabilitasyon uygulamalarını kastediyorum. Hastanın iyileşmesi için bu disiplinlerin bir arada çalışması gerekiyor. Bakın bu üç kişiden birini etkilen rahatsızlıklar nedir? Onları görelim. En sık görülenleri sıralamışlar. İnme, felç. İnme felç deyince kısmi felç, tam felç, işte halk arasında kötürüm denilen felçler çoğunu kapsıyor. Beyin kanaması olabilir, beyin tıkanması olabilir. Dünyada her sene 12 ila 15 milyon kişi inme geçiriyor. Ülkemizde de 125 bin ila 150 bin olduğu bildiriliyor. Yeni doğan beyin hasarı çok önemli. Migren, migrenle uğraşan o kadar çok insan var ki. İkincisi bir de migrene benzeyen boyun baş kökenli baş ağrıları. Servikojenik yani boyun kökenli baş ağrıları diyoruz. Sinir sıkışmasına veya da kaslara bağlı olabiliyor. Bunlar da bu perspektifte. Ve bunama, yüzyılımızın sorunlarından birisi. Demans, Alzheimer, bunama. Bakıyoruz, şekere bağlı sinir hasarı. Ayaklarda yanma, üşüme veya da kalbinin ağrını hissetmeme birden ağır kalp krizi geçirme. O kadar çok ki şeker hastalığı artıyor, yani diyabet artıyor. Diyabete bağlı komplikasyon dediğimiz sinir ucu iltihapları da artıyor. Menenjit maalesef hala dünyada çok büyük bir sorun. Epilepsi yani Sara krizi dünyada çok büyük bir sorun. Ve erken doğuma bağlı nörolojik problemler. Onun için sıkı takip gebelikte çok önemli. Otizm spektrum bozukluğu oldukça yaygın. Artık dünyada farkındalık arttı, çabalar arttı. Tedavi ve rehabilitasyon için uğraşılar artmaya çalışıyor. Hepimizin bu konuda katkısı gerekiyor. Ve sinir sistemi kanserleri. Bunların başında da beyin tümörlerini çok görüyoruz.

yapıyoruz. Bugünkü Profesör Doktor İbrahim Ziyal hocamız beyin cerrahisi uzmanı. Onunla bu konuları konuşacağız. En çok merak ettiğimiz 6 soruyu ona sorup cevabını almaya çalışacağız. Biz beyin sağlığı deyince aslında genelde hafıza, konuşma, hareket ve kişiliği konuşuyoruz. Evet, bunlar var ama hepsi bunlar mı? Hocamıza detaylı soracağız. Ve inme ve özellikle beyin kanamasında hangi belirtiler var ise beklenmeden acile gidilmeli, bunları soracağız. Ve beyin cerrahisi ne zaman devreye giriyor?

0: Arkasından da beyinle ilgili rahatsızlık olduğunda ne zaman rehabilitasyon hasta beyin cerrahisi tarafından yönlendirilir? Bunları hocamızdan öğreneceğiz. Hocamız bu konuda oldukça tecrübesi var ve bu konuda bize detaylı bilgiler verecek. İbrahim Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ki geldiniz. Çok
1: Teşekkür
0: merak
1: ederim.
0: Edilen sorular var. Konunun tam da merkezi olan sizden öğrenelim istedik.
1: Ben hazırım.
0: Hocam şimdi beyin sağlığını konuşuyoruz. Tabii psikolojik rahatsızlıklar da beyin sağlığı ile ilgili ama sosyal medya akım belirleyici olarak şu anda daha çok işte dikkat, hafıza, işte konsantrasyon bozukluğu veya da kişilikle ilgili şeyleri çok öne alıyor. Ama bir de organik bozukluklar var. Bizler hastanede daha çok organik bozukluklarla ilgileniyoruz. Biz buraya geniş perspektifte nasıl bakmalıyız beyin sağlığı deyince? Biraz bizi aydınlatır mısınız?
1: Beyin sağlığı birçok komponenti içermekte. Örneğin hafıza, sizin de vurguladığınız gibi başında sorumuzda da olduğu üzere çok önemli bir birikim hafıza. Yıllar içinde oluşan tecrübelerle birlikte beynin bir birikimi. Bunları beyin farklı şekilde duygularımızda, hareket etmemizde ya da karar vermemizde kullanmakta. Beynin yapısı son derece kompleks. Örneğin bir kolunu kaldırma, bir bacağına adım atma, öne doğru adım atma bize çok basit gelse de bu son derece kompleks bir sistem içinde oluşmakta. Ve o açıdan beynin fonksiyonları bir bütün olarak bakmak son derece önemli. Hafıza bunun bir bölümü ama dediğim gibi duygular, karar verme, hareket, denge bunların hepsi farklı farklı komponentleri.
0: Aslında nörobiyopsikolojik bir varlık dediğimiz insanda hafıza da çok önemli ama bir yandan da hücrelerin sağlıklı çalışması olacak ki hafızamızı, kişiliğimizi oluştursun. Siz burada hücrelerin biyolojik sağlığı ile ilgilisiniz.
1: Çok doğru.
0: Hocam hastalıkları saydık. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 3-3,5 milyar insan nörolojik rahatsızlıklarla mücadele ediyor diyor. Ve aslında burada sizlere başvuran hastalarda önemli bir kısımda inmeler, özellikle de inme dediğimiz beyin damar tıkanıklığı veya da beyin kanaması gibi durumların beyin kanamasıyla başvuruyor. Beyin kanamasından hasta ne zaman şüphelenip ne zaman hastaneye gitmeli hocam?
1: Beyin kanamasında öncelikle kafatası bir kapalı ilişkinde bir kapalı bir kutu gibi düşünelim. Onun içinde beynin kendi su yapısı ve damar ve içinde kan damarları ve kan bulunmakta. Herhangi bir şekilde bu yapılarda bir anormal artış hacimde olur ise beyni sıkıştırmakta. Beyin kanaması olayında da kan damar dışına çıktığı zaman beyni sıkıştırmakta ve ilk belirti, en önemli belirti ağrı şeklinde gelmekte. Ağrının arkasından bulantı, istifra etme, şiddetli baş ağrısı şeklinde gelmekte. Bulantı, istifra etme ve yavaş yavaş da şuur bozukluğuna kadar gidebilmekte. Bazı kanamalar daha yavaş ilerlemekte, bazı kanamalar ani olarak çok hızlı şekilde büyümekte ve onların tabii ki tabloları çok daha ağır olabilmekte ve hasta komaya kadar gidebilmekte.
0: Şimdi burada hocam biz çok görüyoruz. Mesela başım ağrıyordu, çok şiddetli bir ağrıydı. Hastaneye gittim. O an tanı konulamadı. İşte eve gönderildim. Tekrar başım ağrıdı hikayeleri var. Burada tabii baş ağrısında ağrı şöyle çok şiddetli, hayatım boyunca tanımadığım bir ağrı var. Direkt gitmeliyim. Ya da ya benim başım genelde ağrır. İşte bazen bir tane ilaç alırım geçer. Ama bu seferki ağrı biraz daha farklıydı hikayesini çok duyarız. Ağrının karakterinde farklılık gerçekten hastaneye gitme gerektiren bir şey midir?
1: Tabii ki. Aslında migren ağrıları çoğunlukla birçok ağrılarla karışıyor. Ama sizin anlattığınız şiddetli baş ağrısıyla olan beyin kanamasında hasta zaten eğer şuuru açık ise bu ağrıyı şöyle tarif eder. Hayatındaki en şiddetli baş ağrısı şeklinde bir hastadan yorum alırsınız. Ve mesela beynin damarlarından çıkan baloncuklarda olan kanamalar bu tip kanamalardır. Şiddetli kanamalardır ve çok şiddetli olarak bir patlama şeklinde ise de hasta bu kanamayı ve arkasından gelecek olan baş ağrısını.
0: Bir de bazen çok şiddetli kanama olduğunda anında şuur kaybı oluyor. Zaten tabii. Orada 112'yi ara hemen hastaya, hastaneye
1: götür. Dakika, saniyeler, dakikalar içinde hasta ani olarak şuurunu kaybedebiliyor.
0: Bir de psikojen baş ağrısıyla hastalar çok karıştırıyor. Ben zaten stresliydim. Hani baş ağrısı da normal yaşanır herhalde bu dönemde diyor. Biz daha çok inme geçirmişlerin hikayesini geriye dönük dinlediğimiz için. Hocam zaten çok stresli bir dönemdeydim hayatımda. Ve bu dönemde hani baş ağrısı da yaşanır diye çok dikkat etmedim diyor. Aslında baş ağrısı normalde yaşamak normal bir şey değil. Hiç olmayan birisinin baş ağrısı önemli. Veyahut da baş ağrısı varken karakterinin değişmesi çok önemli. O zaman bir hastaneye gitmekte fayda var. Çok şiddetliyse, acile değilse nöroloji veya da nöroşirurji dediğimiz beyin cerrahisine gitmekte fayda var diye vurgulayalım hocam.
1: Tabii ama psikojenik diyerek baş ağrısını ihmal etmek de son derece yanlış olur. Muhakkak

0: bir doktora başvurarak, acil ise acile başvurarak ve gerekirse radyolojik teknikleri yaparak bir sonuç almakta yarar var. Sonucunda eğer bir şey bulunamazsa, bir sebep bulunamazsa o zaman psikojenik olabildiği düşünülebilir.
1: Hocam harika vurguladınız. Aslında psikojenik baş ağrısı dediğimizde bu ekartasyon tanısı. Yani baktık damarda bir şey yok. Beyin hücrelerinde bir şey yok. Veyahut da işte hem muayenede hem görüntülerde her şey normal görülüyor. O zaman hem psikojen baş ağrısı tanısı alabilir. Doğru mudur hocam?
0: Tabii, tamamen sizin anlattığınız şekilde.
1: Peki hocam, şimdi beyin deyince aklımıza hep böyle beyin cerrahisi geliyor. Aslında sizin orada her vakada değil, seçilmiş vakalarda cerrahi yaptığınızı biliyoruz. Hangi vakalar daha çok beyin damar tıkanıklığı ya da beyin kanaması olsun cerrahiye ihtiyaç duyar?
0: Beyin damar tıkanıklıklarında çok erken dönemde damarın içindeki pıhtıyı açma şeklinde bir yöntem uygulanabilir ve genellikle bu kapalı yöntemle yapılmakta. Ama zaman geçtikçe daha çok ilaç, kan sulandırıcı ilaçlarla tedavi
1: Hocam
0: yapılmakta.
1: kapalı yöntem anjiyo dediğimiz yöntem değil mi?
0: Evet, o şekilde girişimsel anjiyo ile yapılan yöntem.
1: Damardan giriliyor aynı kalpteki gibi.
0: Evet.
1: Giriliyor, bir kablo tel uzatılıyor ve oradaki tık tık açılmak için işlem yapılıyor.
0: Evet, bu çok
1: Kapalı yöntem.
0: erken dönemde yapılan bir yöntem. Beyin kanamalarında ise durum farklı. Tabii beyin kanamalarını travmatik olarak trafik kazası, yüksekten düşmeyle olanları bir tarafa bırakırsak, diğer normal spontan olanlarda, mesela örneğin hipertansiyonlu olan kanamada, hasta ani olarak kanama sonrasında gittikçe kötüleşiyorsa nörolojik durumu hastanın, hastayı cerrahi olarak ameliyata almak lazım. Ya da biraz evvel belirttiğim gibi, eğer bir beyin damarında baloncuk oluşmuş ise, baloncuklar kanama yaptıktan sonra pıhtılaşarak tekrar durabilir o kanama. Ancak arkasından bir daha kanama geçirebilir. Bu teşhisi çok hızlı olarak koyup o baloncuğu ortadan kaldırmak ve kapatmak lazım ki bir kere daha hasta kanama geçirmesin.
1: Halk tabiriyle kanayan yara gibi diyelim. Yani baloncuk kanadı, o an durdu ama orada bir tane hassas bir yer var. Buradan herhangi bir ilaçla tekrar kanayabilir. Doğru mu hocam?
0: Çok güzel ifade ettiniz. Kanamanın bir sebebi var. Kanama bir sonuç. Kanama sebebini ortadan kaldırmaz ise kanama tekrarlayacaktır.
1: Bunun için önemli. Peki hocam, bazen de beyin damar tıkanıklığı oluyor. Tıkanıklık olan bölgede zaten beslenemediği için dokuda değişiklikler oluyor. Burada da kanama oluyor. Burada hangi kriterlere göre ameliyata alıyorsunuz hastaları?
0: Bu durumda beslenemeyen bölgede oraya kan gitmeyince bir şişme, bizim öden dediğimiz bir olay olmaya başlıyor. Beyin şiştikçe dokular gerginleşmeye başlayınca orada daha farklı olan ve ağırlıklı olarak venöz yapıların da, boşaltıcı damarların da kanaması ile birlikte farklı, daha abondan bir kanama olabiliyor. O zaman da hem kanamayı boşaltmak hem de beyni rahatlatmak açısından farklı bir ameliyat türü olan dekompresyon dediğimiz, kafatasının kemiğini kaldırıp beyin zarını genişleterek bir zaman kazandırma ameliyatı yapmamız gerekebiliyor.
1: Aslında kapalı bir kutu. Burada bir basınç olunca mesela kolumuza diyelim ki taş geldi veya düştük. Şişiyor burası. Biz orada tedavi yapıyoruz. Şişlik iniyor. Ama burası kapalı kutu olduğu için buradaki ödem, şişme kapalı kutuda sıkışıyor ve baskı daha çok beyin dokusuna hasar veriyor. O zaman siz aslında beyin kafatasından bir pencere açıyorsunuz. O baskı aynı koldaki şişme gibi yayılsın. Rahatça doku kendini tamir etsin diye. Doğru mudur? Böyle
0: Tamamen
1: diyebilir
0: sizin
1: miyim?
0: anlattığınız gibi bir yer kazandırıyoruz beyne. Daha sonra birkaç hafta içinde bu iyileşme olduktan sonra tekrar aynı şekilde gerekirse orayı tamir ediyoruz.
1: Orada hocam bir de ilginç bir şey var. Hani biz aşinayız, doğal gibi geliyor ama kafa kemiğini alıyorsunuz, karnına koyuyorsunuz. Bunu hasta yakınları çok mucizevi bir yaklaşım olarak görüyor. Gerçekten de öyle aslında. Karında tutuyorsunuz. Burada ne sağlıyorsunuz? Ondan sonra da tekrar burası iyileşince karından kafa kemiğini alıp yine kafatasına yerleştiriyoruz. Burada ne sağlıyorsunuz?
0: Hem steril olarak kalması, yani temiz olarak kalması, hem de beslenmesinin korunmasını sağlıyoruz ki hastamızın kendi orijinal kemiğini tekrar yerine koyabilelim diye. Bunun da bir süresi var. Birkaç hafta, bir buçuk ayı geçmemek şartıyla bunu yapıyoruz. Ama eğer süre çok uzar ise, hastanın iyileşme süresi, daha suni materyallerle, akrilik dediğimiz materyallerle yine kemik yapısı oluşturarak orayı kapatabiliyoruz.
1: Yani doğal olanı ilk önce korumaya gayret
0: Tabii.
1: ediyorsunuz. Onu da en steril ve canlı bir ortamda saklamak için insanların karın bölgesini tercih ediyorsunuz. Daha sonra burası toparlanırsa da oradan işte birkaç hafta ile bir buçuk ay uzanabiliyor. Alıp geriye takabiliyorsunuz. Harika bir yöntem hocam.
0: O
1: Elinize
0: şekilde,
1: sağlık.
0: evet.
1: Peki hocam, şimdi biz mesela rehabilitasyonda bayağı gelişmeler görüyoruz. Artık işte robotlar devreye girdi. Yürüme robotları, el kol robotları, işte bilişsel tedavi için robot ve işte yapay zeka entegre bir sürü teknoloji hayatımıza girdi. Sizde de beyin cerrahisinde de eskiye göre, ya eskiden bütün kafayı açıyorduk, şunu yapıyorduk, artık küçük bir delikle girebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz gibi gelişmeler oldu mu? Sizde de böyle bir sizi rahatlatan teknolojik gelişimler kliniğinize aktif olarak girdi mi?
0: tabii ki son yıllarda zaten teknoloji çok gelişti. Bir kere beyin cerrahisinde öncelikle en önemli gelişme zamanında mikro cerrahi, yani mikroskopun kullanmasıydı. Yıllardan beri mikroskobu artık kullanmaktayız her türlü ameliyatta. Beyin tümörü ameliyatlarında da, bel fıtığı ameliyatlarında da. Artı mesela nöro navigasyon dediğimiz bir alet sistemi var. Sizin biraz önce de belirttiğiniz gibi daha büyük bir pencere açmak yerine küçücük bir pencereden tam tümörün üzerine düşerek o tümörü tamamen çıkarma imkanı bulabiliyoruz. Ya da ameliyat esnasında MR yaparak ne kadar tümörün çıkarıldığını görüp gerekirse tümör çıkarmaya devam ederek ameliyat esnasında kontrolünü de yapabiliyoruz. Bunun gibi teknolojik olarak birçok yenilik eklendi ve bizim çalıştığımız kurumlarda da şu anda bunlar mevcut.
1: Hocam aslında hem mikroskop işi kolaylaştırdı hem de nöro navigasyon dediğimiz nörolojik bir görüntüleme. Bunun bir sürü yöntemi var. Bazen işte elektrik akım vererek, bazen manyetik alan vererek ve bazen de MR veya tomografiden yararlanarak bunlar da sizi oldukça rahatlattı ve aslında başarıyı da çok arttırdı diye anladım.
0: Tamamen o şekilde.
1: Hocam peki beyin kanseri hakkında soru sormak istiyorum. Beyinde şimdi kanser var, kanser kelimesi var, bir de tümör kelimesi var. Tümörden gidelim. Beyindeki her tümör kanser midir? Kanser deyince neyi kastediyoruz?
0: Maalesef bu yanlış bir algılama bu konuyla ilgili var. Tümör dendiği zaman hemen akla kanser geliyor. Tabii ki beynin içinde iyi huylu olan tümörler de, kötü huylu olan tümörler de var. Enteresandır, beynin en sık görülen iki tümörünün bir tanesi çok kötü huylu, bir tanesi çok iyi huylu tümör. Tabii ki iyi huylu tümörü tamamen çıkartır iseniz tekrar etme ihtimali çok çok düşük oluyor. Ancak kötü huylu tümörlerde patoloji sonucuna göre cevap geldikten sonra ekstra tedaviler gerekebiliyor. Radyoterapi ya da kemoterapi gibi. Ve tümör tekrar kısa sürede nüksedebiliyor. Dolayısıyla tümörlere, beyin tümörlerini sadece kötü huylu olarak adlandırmak yanlış sonuçlar getirebilir.
1: Kötü huylu tümörlere kanser, halk arasında kanser dediğimiz tümör olarak adlandırmak daha doğru gibi anladım.
0: Diyebiliriz, bu şekilde diyebiliriz.
1: Çünkü iyi huylu tümörlerde aldınız, çıkarttınız, hayata, yola devam.
0: Evet, ama yine onların da takibini yapıyoruz. İleriki dönemlerde iyi huylu olsalar da yine nüksetme ihtimalleri düşük de olsa bulunmakta.
1: Hocam bir de siz beyin cerrahisiniz, ameliyatı yaptınız. Ondan sonra bazı hastada tam tedavi oluyor, gidiyor, geçmiş olsun, takiplere geliyor. Bazı hastada işte kemoterapi gerekiyor veya da yeni tedaviler var, onlar gerekiyor. Bir de ben fizik tedavi rehabilitasyon uzmanıyım. Biz bu alandaki çalışmalarımıza nöro rehabilitasyon diyoruz. Hangi hastaları rehabilitasyon için gönderiyorsunuz?
0: Hastanın bize geliş şekli öncelikle çok önemli tedavi için. Hasta tamamen sağlıklı gelebilir ama defisitlerle, yani kolunda bacağında kuvvetsizlikle, konuşma bozukluğuyla gelebilir. Ya da ameliyat sonrasında ya da bir işlem sonrasında bunlar olmuş olabilir. Her türlü şekilde de nöro rehabilitasyon bizim için son derece önemli. Hastayı sizlere, fizik tedavi uzmanlarına ve hocalarımıza teslim ettikten sonra belirli bir süreç içinde tekrar eski sağlığına kavuşması, kolundaki güçsüzlüğün, bacağındaki güçsüzlüğün tekrar yerine gelmesi, konuşmasında zorluk varsa tekrar onun yine düzelmesi, dengeyle ilgili problemleri varsa yine onunla ilgili gereğinin yapılması son derece önemli. Dolayısıyla aslında bu multidisipliner bir çalışma şekli ve doğru olan da bu. Sizlerle birlikte nöro rehabilitasyonla birlikte götürmek nörolojik hastalıkları son derece önemli.
1: Hocam burada aslında sizin görüşünüzü almak benim için önemli. Burada şu var. Biz hastanın ameliyat sonrası doku tamamen temizlenmiş olsa da o tümör sonuçta bir sürü dokuya hasar veriyor. Yani onu temizlerken bir sürü dokuda sıkıntı var. Sizin kolunuzda güçsüzlük de gelmiş olma ihtimaliniz de var. Güçsüzlük yok ama tümör öyle yerlere girmiş ki onu çıkartırken oraların ödem yapması ihtimali de var. Çünkü birimizin burasına yara oluyor, kendi kendine geçiyor. Birisine dikiş atılıyor, böyle kabuk oluyor. Herkesin dokusunun iyileşmesi farklı oluyor. Herkesin de aslında rahatsızlığı farklı oluyor. Arkasından titiz bir kontrol öneriyoruz biz. Hem hekim arkadaşlar hem hasta ve yakınlarına. İşte konuşması hafif peltek oluyor. Bekle 2 hafta geçer. Mesela bu yaklaşıma çok sıcak bakmıyoruz. Veya kolunda biraz güçsüzlük oluyor. Bekle 1 ay geçer. Veya da kalkıyor. Aslında oturduğunda kol gücü iyi, bacak gücü ama kalkıp yürürken sendeliyor. Birisinin desteğine ihtiyacı var. İşte 2-3 ay bekleyelim geçer. Bu yaklaşımlar aslında zaman kaybettirecek yaklaşımlar. Bunu da sizin görüşünüz de benim için önemliydi. Bu dönemde hastanın fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanından konsültasyon alınması ve belki kısa dönemli bir fiziksel rehabilitasyon programı hayata erken gelmesini sağlıyor. Teşekkürler. Bunları sizden de duymak benim için güzel oldu.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hocam 2 tane konuyu sorduk. Zaten sayı o kadar çok ki yani 3 kişiden birisi eğer nörolojik problem yaşıyor ise bu baya baya büyük bir sorun. Biz de 2 ucundaki 2 konuyu konuştuk. Beyin sağlığında inme, beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı ve beyin tümörleri diyelim. Bunların kötü huylu olanları iyi huylu tümörler. Burada da bize aydınlattınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz.

0: Programımız hasta hikayesiyle devam ediyor. Bugün çok adı sık bilinen ve oldukça sık görülen bir hastalıkla ilgili bir hastamızı konuk ediyoruz. MS kısaca biliniyor. Multiple skleroz hastalığı. Bakın aslında oldukça sık. Neye göre sık? Eğer dünyada 2.8 milyon kişiyi etkiliyor ise sıktır bu. Ve Türkiye'de de tahminen 80-100 bin arasında kişi bu hastalıkla mücadele ediyor. Kadınlarda biraz daha sık görülüyor ve 20-40 yaşlar arasında başlaması daha yaygın bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Hangi şikayetler varsa kişi MS'den şüphelenmeli ve doktora gitmeli. Görme kaybı ve bulanık görme, kollarda ve bacaklarda uyuşma, kas güçsüzlüğü, yürüme ve denge problemleri, yorgunluk, konsantrasyon ve bellek sorunları, idrar kaçırma veya mesane sorunları ve duygu durum değişiklikleri çok belirginse hastaneye gitmekte fayda var. Bugün konuğumuz Sevgi Nur Hanım bize MS hakkında kendi deneyimini anlatacak. Sevgi Nur Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Ya iyi ki geldiniz. MS hastası bir sürü hastamız var. Tedaviyle ilgili bazen böyle hani hayal kırıklığı yaşadığı durumlar oluyor. Burada böyle bu hastalıkla güzel tedavi etmiş, hayata bağlanmış, üretken insanların hikayesi gerçekten ilham verici oluyor. Sizin hikayenizi dinlemek istiyoruz. MS ile ilgili hikayeniz nedir?
1: Ben biraz MS'e geç karşılaştım MS'le. Belli bir yaştan sonra, 50 yaşından sonra karşılaştım. Ben 50 yaş sonrası bir MS hastasıyım. Genelde gençlere geliyor. Hatta hep şaka yapardım arkadaşlarımla. Beni genç buldu MS, onun için geldi herhalde
0: güzel
1: diye.
0: Güzel yaklaşım.
1: Onun için ve gerçekten de dedim beni herhalde MS geldi ve hep genç tutacak. Hep ben genç kalacağım herhalde dedim MS sayesinde. Ama gerçekten de biraz öyle oluyor galiba. Çünkü neden? Ben tabii sürekli fizyoterapi çalışmaları yapıyorum. Yani belki normal hayatımda olsa bu kadar fizyoterapiyle diğer hareketli bir yaşamın içinde olmayacağım belki de.
0: Daha, şimdi mecburen hareketli bir yaşam sağlıyorsunuz kendinize.
1: Evet, daha artı bir hareketli yaşam oluyor. Tabii ki zorlukları oldu yaşantımın içerisinde.
0: Nasıl şikayetleriniz başladı? Bir hani böyle
1: benim en ilk etapta göz sinirlerimi etkiledi. Oraya atak oldu. Göz sinirlerim.
0: Ne oldu? Atak. Görmeniz mi gitti? Bulanık mı gördünüz?
1: Görmem gitti. Benim sağ gözüm kapandı. Yani kör oldu sağ gözüm. İlk etapta.
0: Şimdi görüyor musunuz?
1: Şimdi sağ gözüm görüyor. Açıldı.
0: Harika.
1: Ama sonra ikinci kere daha bir atak geçirdim. Sol gözüm kapandı. O açılmadı. O tam açılmadı diyeyim daha doğrusu. Tamamen bu tür hastalıkta göze atak olduğu zaman körlük olmuyor.
0: Görmede bir kusur.
1: Farklılaşma oluyor. Yani ben şimdi tabii dünyayı daha farklı görüyorum.
0: Sağ göz normal görüyor. Sol biraz daha böyle bulanık mı görüyor?
1: Nasıl? Hayır. Sol gözümle okuyamıyorum. Sağ gözümle okuyorum ama sağ gözüm eskisi gibi görmüyor yine. Yani daha farklı görüyorum.
0: Ancak günlük yaşamınızı sürdürmenize engel oluşturan bir durum var mı?
1: Okuyabiliyorum. Okuyabiliyorum. O önemli ve görebiliyorum tabii ki.
0: Yürüyorsunuz,
1: fakat farklı görüyorum eski oranla. Yani dünyayı çok farklı görmeye başladım ben. Bu da belki bir avantaj benim için.
0: Tanı süreciniz zor oldu mu? Çünkü bazı MS hastalarında tanı çok güçlükle konulabiliyor. Bu MS'in doğası gereği de olan durumlar var.
1: Evet.
0: Bazen de gerçekten de tanı ile ilgili süreç uzuyor.
1: Ben ilk atağımı geçirdiğimde Ankara'da yaşıyordum. Oradaki doktorlarım bana yani MS demediler. Birçok kontrolden geçtim. Fakat MS demediler. MR'lar çekildi filan. Çünkü herkes böyle bir kere olabiliyormuş galiba. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla. Sonra İstanbul'a taşındım. 2015 yılında yani 4 sene sonra filan tekrar bir atak geçirdim.
0: O arada normal miydiniz? O arada normal miydiniz?
1: O oraya kadar normaldi.
0: Normal.
1: Fakat şöyle oluyordu. Düşmelerim falan oluyordu.
0: Çok o 4 yılda düşme oluyor.
1: Düşmelerim oluyordu, evet. Dengesizliğim vardı ama ben farkında değilmişim. Çünkü hani yürümeye insan alışık olduğu zaman fark etmiyor bazı şeyleri hemen.
0: İkinci atağınız da tanı konuldu.
1: Tanı konuldu, evet.
0: İlk ataktan 4 yıl sonra.
1: Evet.
0: Ama o 4 yıllık aralarda bazı şikayetleriniz vardı. Buna konduramıyordunuz.
1: Konduramıyordum. Yani tabii böyle bir hastalığın olduğunu da bilmiyordum zaten.
0: Bilmiyordum.
1: Bilmediğim bir hastalık. O zaman daha da az görülen bir hastalıktı. Hani şimdi daha çoğaldı. Daha az bilinen bir hastalıktı, evet. Dolayısıyla hani farkındalığı daha azdı. Belki farkındalığım olsaydı fark edecektim kendimde belki de.
0: Buraya gelmeniz çok önemli. Biz aslında bu programda sosyal sorumluluk amacıyla farkındalık yaratmak istiyoruz. Birçok insan doğru tanı için bazen de kendi geciktiriyor. Yani hani önemsemiyor şikayetleri. Tabii. Hayatın akışı zannediyor. Bu yaşta olur diyor veya da bu kadar olur diyor.
1: Evet, evet.
0: Burada siz aslında MS farkındalığı yaratmak için bulunuyorsunuz ve hikayenizi cesurca paylaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki neler yapıyorsunuz MS'le mücadele için? İlaç tedaviniz var.
1: İlaç tedavimi şu anda ben bırakma noktasına geldim. Dengesizliğim vardı bayağı benim. O denge de çok yerli yerine oturdu. Bir de sağ bacağımda kaslarda zayıflık vardı. O kas çalışmalarını da yapıyoruz. Şimdi yapıyorum ben.
0: O zaman Sevin Hanım, hayatta fonksiyonel bir hani baston veya kaneden kullansanız da her işinizi yapabiliyor musunuz şu an?
1: Tabii tabii yapabiliyorum.
0: Harika. Evet. Hikayenizi de cesaretle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, rica ederim.
0: Bu köşede tamamen farkındalık yaratmak amacıyla cesurca hikayesini paylaşan hastaları konuk ediyoruz. Sizin de cesurca mücadelesine ortak olmak istediğiniz, insanlarla paylaşmak istediğiniz hikayeler varsa Instagram hesabımıza hikayenizi yazın. Kısa bir paragrafla kendi durumunuzu anlatın. Sizi misafir etmek için görüşelim. Bugün programımızda beyin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İbrahim Ziyal bizi inme, beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı ve beyin tümörleri konusunda bilgilendirdi. Doktor fizik köşemizde birbirinden değerli egzersizler ve tavsiyeler aldık. MS hastası Sevgi Nur Hanım cesaret dolu hikayesini diğer hastalara mücadele için ilham olmak üzere bizimle paylaştı. Hafta sonunun sevdiklerinizle beraber barış ve huzur dolu geçmesi dileğiyle haftaya görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı, yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece.

0: İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

lezzet, tarih, inanç ve insan aynı sofrada buluşuyor. Adnan Şahin, Ege'nin sakin köşesi Burhaniye'de. Zeytin ağaçları, kirli hanım peyniri, lor tatlısı ve hamur işleriyle Adnan Şahin'le halkın lezzetleri. Bugün saat 12.15'te Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 23 Mayıs Cumartesi. Saatler 12'ye geliyor. Günün tam da ortasındayız. Ben Tuğba Södekoğlu. Saat 16'ya kadar her saat başında beraber olacağız. Siyasetin gündemi yoğun. Perşembe günü CHP hakkında olağan kurultayı hakkında 38. olağan kurultayı hakkında mutlak karar verilmişti. Ve bu karar sonrası tabii sular durulmuyor. Özgür Özel genel merkezden ayrılmadı. Peki bugünkü programında neler var? Kapalı bir grup toplantısı yapması bekleniyor ve parti meclisi toplantısı da var. Ayrıntıları alacağız şimdi. Habertürk editörü Mahir Kılıç genel merkezinde CHP'nin. Mahir, nedir notların, söz sende.
1: Evet, iki toplantısı var bugün. Özgür Özel'in onlardan bir tanesi başladı. Saatler 11'i gösterdiğinde milletvekilleriyle kapalı bir grup toplantısı gerçekleştiriliyor şu dakikalarda ve sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını ifade edebilirim. Buraya genel merkeze gelen milletvekilleriyle sohbet imkanı da bulduk bazılarıyla. Su akar yolunu bulur ifadesini kullandı milletvekilleri ve uzlaşı içinde, birlik içinde bu sürecin atlatılması gerektiğini net bir şekilde ifade ettiler. Oldukça önemli bir toplantı. Katılımında yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Bazı isimler buradaki ana kapıdan bazı isimler.

0: isimler ise otoparktan doğrudan yukarı toplantının olacağı kata çıktı. O yüzden tam sayı vermek zor diyebilirim. Bir önemli toplantı daha söz konusu bugün. O da parti meclis toplantısı. Saatler 14'ü gösterdiğinde gerçekleşecek. Partinin en üst karar alma organı diyebiliriz. Bu nedenle oldukça önemli. Dün özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki telefon görüşmesinde bir kurultay başlığı konuşulmuştu. Özgür Özel kurultayın bir an önce yapılması gerektiğini ifade etmiş. Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda demişti. Buna karşılık Özel bir kez daha en uygun zamanın en erken zaman olduğunu söyledi. İşte bu konuşmanın, kurultay başlığının bugünkü parti meclisinde konuşulmasını, ele alınmasını bekliyoruz ve toplantılar bittikten sonra, her iki toplantı bittikten sonra Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na dönüş yapabileceği ifade ediliyor. Tabii önemli, şunu da belirtelim, bayram konusu çok merak ediyordu. Bayramda da burada olacağını ifade etti Özgür Özel. Her bayramda, bayramın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşmalar gerçekleşir. Özgür Özel bu bayramda da bunun olacağını ifade etmişti. Beklenenin aksine, çünkü mutlak mutlak kararının ardından bu bayram CHP'nin diğer partilerle bayramlaşmaca yönünde yorumlar yapılmıştı. Onların aksine Özgür Özel bayramlaşacaklarını ifade ettiler. Kendileri de bayram boyunca burada genel merkezdeki nöbetlerini sürdürecekler. Bu arada YSK'dan da önemli bir karar geldi. Son olarak onu ifade edelim. Mutlak mutlak kararın çıkmasının ardından bir CHP üyesi, bir partili Yüksek Seçim Kurulu'na Mart 2024 yerel seçimlerin iptal noktasında bir başvuru yapmıştı. O başvuruyu Yüksek Seçim Kurulu görüştü ve karara bağladı ve seçimin iptal edilmesi talebi reddedildi. Bir kez daha ifade edelim. Mart 2024 seçimlerinin iptal yönündeki başvuruyu YSK reddetti. Toparlayacak olursak CHP Genel Merkezi'nde bekleyiş devam ediyor. Milletvekilleri burada, MYK üyeleri burada. Genel Başkan Özgür Özel karar çıktığından bu yana Genel Merkez'den hiç ayrılmadı. Geçtiğimiz iki akşamda oldukça kalabalıktı burası. Bugün içerisinde de şu ana kadar il örgütünden herhangi bir çağrı gelmedi, ancak yavaş yavaş partiler buraya gelmeye başladı. Genel merkezde iki de toplantı olduğunu ifade etmiştik. Bir tanesi devam ediyor. Şu an milletvekilleri toplantısı şu dakikalarda yaklaşık bir saat geride kaldı. Bir diğer toplantı ise saat 14'te parti meclisi olacak diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'ın CHP Genel Merkezi'nden notlarını dinledik. Şimdi gözlerin çevrildiği bir başka noktaya gideceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde arkadaşımız Buse Gençtürk var. Buse, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı ne? Bir açıklama yapmasını bekliyor muyuz? Nedir, senin notlarını dinleyelim şimdi de.
2: Tuba Sedekoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 19 sularından itibaren konutunda dinleniyor, istirahat ediyor ve bu sabah aslında yaklaşık bir saat önce ofisine geçmesi planlanıyordu, ancak o çıkış ertelendi. Bugün saatler 14 civarını gösterdiğinde artık çalışma ofisine geçmesini bekliyoruz. Tabi dün akşam çok sayıda isim hem çalışma ofisinde hem de konutunda kendisini ziyaret etti. Kimdi o gelen isimler? Sayacak olursak eğer CHP'li milletvekilleri Deniz Demir, Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürkmen gibi isimler ziyaret eden isimler arasında olduğunu ifade edelim. Hasan Öztürkmen mutlak mutlak kararıyla ilgili yargı kararını destekleriz ifadesini kullanmıştı. Bunun ardından Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti kendisini kesin ihraç talebiyle. Tabii dün yine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü konutunda ve çalışma ofisinde. Bugün yine ziyaretçileri var. Sabah saatlerinde sakindi burası, ancak az önce CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmek üzere konutuna geldi. Yarım saat önce de CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Kılıçdaroğlu konutuna gelerek ziyaret eden bir isim olduğunu da ifade edelim. Tabii bugün artık gözler akşama doğru yapacağı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu ofisine geçtikten sonra çalışmaları yerinde takip edecek, ofisinde takip edecek, gelişmelere dair temaslarda bulunmasını bekliyoruz. Yine ofisinde bazı isimleri ağırlamasını bekliyoruz. Eski parti meclisi üyeleri yine dün ziyaret etmişti. Yine o isimler ziyaret edebilir. Gaye Uslar ve Müslüm Sarı yine görüşmüştü. Bugün bir açıklama yapacak. Özgür Özel'le yaptığı telefona dair, görüşmeye dair mesajlar vermesini bekliyoruz. Ve bir kurultaya gidecek mi Cumhuriyet Halk Partisi? Buna yönelik de açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Bizler gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileyelim Buse Gençtürk'e ve kameraman arkadaşımıza. Tabii bir yandan da CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultayı ile ilgili bir yürütülen soruşturma var. O soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan isimler kimler? Ayrıntıları alacağız. Ayrıntıları da bize Elif Yavuz aktaracak. Elif, söz sende.

0: Tuğba Södekoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradelerinin etkilendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki suçlamalarsa siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gibi suçlamalar yer alıyor. 7 ilde eş zamanlı düzenlendi. 13 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı bu operasyon. Ve İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da düzenlendi. Peki burada kimler gözaltına alındı? CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Kahramanmaraş Göksun Delegesi Gülhan Aydın gözaltına alındı. Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın, Hayati Kaya İstanbul İl Delegesi, CHP Erzurum eski başkanı Suat Dülger, İBB görevlisi ve eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir de gözaltına alınan isimler arasında. Kilis'ten Umut Mehmet Sapan yine gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Gaffar Çiçek, CHP Malatya Milletvekili, Ağbaba'nın makam şoförü. O da yine gözaltına alınan kişiler arasında bulunuyor. Toplam 13 şüpheli bu soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin mali suç Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınacak. Haklarındaki suçlamaysa siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmada ifadelerinde bu iddialara cevap verilecek. Haklarında yöneltilen iddialara ve sorulara cevap verilecek. Toplam 13 şüpheli gözaltında Tuğba Södekoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz Elif Yavuz ve kameraman arkadaşımıza da. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Gülistan Doku soruşturması başından bu yana titizlikle takip ediyoruz. Kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı ve soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
2: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
3: Baktım dolaba çıktı.
2: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
4: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
2: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
1: Az önce aktarmıştık, hatta bağlantı yapmıştık. CHP'nin genel merkezinde basına kapalı bir grup toplantısı vardı. Bir son dakika gelişmesi paylaşacağız şimdi. Grup toplantısında Özgür Özel CHP'nin grup başkanlığına aday oldu ve toplantıda seçim yapıldığı bilgisi var. Yine ayrıntıları Habertürk'e

0: Editörü Mahir Kılıç'tan alacağız. Mahir.
1: Evet, bilgi de bizlere kısa süre önce ulaştı. Sen de ifade ettiğin gibi Özgür Özel Grup Başkanlığı için bir kez aday oldu ve şu dakikalarda da milletvekillerinin oy kullandığını ifade edebiliriz. Mutlak tutan kararının ardından gözler aslında Meclis Grup Başkanlığı'na çevrilmişti. Özgür Özel Grup Başkanı aynı zamanda Genel Başkan sıfatını taşıyordu, ancak karardan sonra nasıl bir yol izlenecek? Örneğin bir bayramdan sonraki Salı günü grup toplantısında kim konuşacak? Bu merak ediliyordu. Bu yönde genel merkezin dediğim gibi bir adımı söz konusu oldu ve bugünkü toplantıda sürpriz bir şekilde Özgür Özel adaylığını koydu ve oylama şu dakikalarda gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki dakikalarda oylama sonucu da bizlere ulaşacak. Bizler de onu aktarmaya devam edeceğiz. Önemli bir adım, önemli bir hamle diyebiliriz. Teknik olarak mahkeme heyetinin, icra memurlarının tebliğinden sonra teknik ve resmi olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ancak Grup Başkanı Özgür Özel'di. Bu nasıl aşılacak, nasıl çözülecek diye merak ediyordu. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için orada bir sıfatı da yoktu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Fakat Özgür Özel hali hazırda Manisa milletvekili ve aslında kurultaydan önce, yani o 8. olan kurultaydan önce de kendisine Grup Başkanı sıfatı vardı. Fakat yine de yeni dönemde nasıl bir yol izlenecek, bu merak ediliyordu. Bu noktada Genel Merkez'den, Özgür Özel yönetimden bir adım geldi. Bugünkü milletvekilleriyle yapılacak toplantıda bir sürpriz bir şekilde adaylığını koydu ve şu dakikalarda da milletvekilleri oylarını kullanıyorlar. Önümüzdeki dakikalarda sonuç bizlere ulaşacak. O sonucu, oylamanın sonucunu da aktarmaya devam edeceğiz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç bize detayları anlattı. Bir son dakika gelişmesi olarak paylaştık. Basına kapalı yapılan bu grup toplantısında Özgür Özel grup başkanlığına adaylığını koydu ve şu anda da seçim yapılıyor. Seçimin sonucu da önümüzdeki dakikalarda belli olacak ve bunu da paylaşacağız. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Küresel su mutfilosuyla yola çıktı. Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonuldu. Brezilyalı aktivist Thiago Avila İsrail hapishanesinde yaşadığı o zorlu süreci anlattı. Habertürk Dış Haber muhabiri Abdullah Tekin'in röportajı geliyor şimdi.
2: Lider sensin diyerek beni dövüyor, tekmeliyor ve İsrail'e hoş geldin diyorlardı. Necef çölündeki Ketziot hapishanesi, maalesef köpeklere, Filistinlilere tecavüz etmeyi öğrettikleri hapishanedir. Filistinlilerin göz bebeklerini çıkarıp onları kör ettikleri hapishanedir.
3: Uluslararası sularda alıkonuldu. Ardından İsrail'e götürüldü. Küresel su mutfilosu aktivisti Brezilyalı Thiago Avila yaşadıklarını Habertürk'e anlattı. Bu sizin özgürlük filosu ile yaptığınız ilk girişim değildi. İsrail'in müdahale edeceğini açıkça ilan etmesine rağmen yeniden yola çıkma motivasyonunuz neydi?
2: Netanyahu ve Trump'ın durum çözüldü dediği bir dönemde bu çok önemliydi. Sözde ateşkes ilan edilen 7 ayda 800'den fazla Filistinli katledildi, yardımlar engellendi ve topraklar gasp edilmeye devam etti. İşte deniz misyonlarının görevi, yaşanan bu şiddeti ortaya çıkarmak, tüm spot ışıklarını oraya çevirmek ve ifşa etmektir. Gazze 19 yıldır abluka altında.
3: Ancak o ablukayı kırmaya çalışan küresel su mutfilosu bir kez daha engellendi.
2: İsrail bu defa her zamanki sınırlarının da ötesine geçti. Uluslararası sularda daha Gazze'ye bile yol almıyorken Yunanistan'a doğru giderken önümüzü kestiler ve 181 kişiyi kaçırdılar.
3: O sırada Gazze'ye ne kadar uzaktınız?
2: Filistin'e 700 deniz mili uzaktaydık. Deniz hukuku uluslararası sularda çok nettir. Hiçbir ulus sivil bir gemiyi durduramaz. Üstelik barışçıl misyonumuz Uluslararası Adalet Divanı'nın koruması altındaydı. Yani açıkça bir savaş suçu daha işlediler. Bunu yaparken de katılımcılara aşırı bir şiddet uyguladılar. 30'dan fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
3: Herhangi bir fiziksel ya da psikolojik işkenceye maruz kaldınız mı?
2: Lider sensin diyerek tekmeliyor, üzerime su döküp aşırı soğuğa maruz bırakıyorlardı. Gördüğüm işkenceler ve saldırılar yüzünden iki kez bayılmışım. Boynuma ipler doluyor, yüzüme tekmeler, yumruklar atıyorlardı. Şişlikten dolayı bu gözümle göremiyordum. Aşkelon hapishanesine

0: Vardığımızda bizi Şinbet'in sorgu tesisine götürdüler. 10 gün boyunca gözlerimiz sürekli bağlı şekilde hücre hapsinde tuttular. Hücre tamamen karanlıktı. Duvarların hepsi siyahtı. Hamam böceklerinin olduğu çok kötü bir yerdi.
1: Uyumamızı engellemek için üzerimize çok parlak beyaz ışıklar doğrultuyorlardı. Yan hücrelerden işkence çığlıkları duyulduğunda, "Bu şarkıyı duyuyor musun? Sana da aynısını yapacağız," diyorlardı. Beni günde bazen 18 saat boyunca çok agresif sorgularda tuttular.
2: Aktivistlere uygulanan kötü muameleye ait bazı görüntüler İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir tarafından paylaşıldı. Bakanın tutumu tüm dünyanın tepkisine yol açtı.
1: İtamar Ben-Gvir, İsrail'deki bebek katillerinden biri. Batı Şeria'daki yerleşimcilere, Filistinlilere saldırmaları için 10 binden fazla tüfek dağıtan, ölümlere sebep olan kişi Lahey'de yargılanmalı, işlediği suçlar nedeniyle hapsedilmeli. Bu sadece Ben-Gvir'le sınırlı değil. Netanyahu'nun kendisi de insansı hayvanlarla uğraştıklarını söylüyor ve Gazze'deki çocukları açlıktan ölüme mahkum ediyordu.
3: Necef çölündeki Ketziot hapishanesi maalesef köpeklere, Filistinlilere tecavüz etmeyi öğrettikleri hapishanedir. Filistinlilerin göz bebeklerini çıkarıp onları kör ettikleri hapishanedir. Elleri arkadan bağlı şekilde pek çok insanı katledip toplu mezarlara attıkları hapishanedir. Bazılarının üzerinden tanklarla geçtiler, bazılarının tüm vücudunu yaktılar.
2: Son olarak Gazze'de yaşananları tek bir kelimeyle anlatmanı istesem hangi kelimeyi kullanırdın?
3: Soykırım. Bundan başka bir kelime yok. Siyonizmin pek çok Yahudi temsilcisi olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Latin Amerika'da, Avrupa'da ve pek çok yerde Hristiyan temsilcileri de vardır. Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i kurmak istiyorlar.
4: Bu plan Türkiye'yi, Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Mısır'ı, Suudi Arabistan'ın bir kısmını, Kuveyt'i ve Irak'ı kapsıyor. Arkalarında Donald Trump liderliğindeki emperyalizminin desteği var. Onun da yenilmesi gerekiyor.
5: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Balıkesir Burhaniye'den merhaba diyoruz. Yine güzel bir cumartesi günü sizlerle birlikte olmaktan Habertürk ekranlarında tabii ki çok mutluyuz. Biz Habertürk'ü sevdik, siz de sevdiniz zannediyorum. Evet, ve ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıyoruz tabii ki. Nerede? Burhaniye'de, deniz kenarında yapılmalıydı. Öyle yaptık. Efendim, şahane bir sabah. Böyle hemen ne diyelim, bir metre ötenizde muhteşem bir deniz var. Ortada muhteşem bir kahvaltı sofrası var. Ve Burhaniye Ören. Aslında zeytin ve zeytinyağı üzerine kurulu bir kent. Hani burada bu atmosferde önünde bir tane zeytinyağı, yanında da bir parça ekmek varsa aslında şimdi görür. Diğerleri bu işin bonusu.
1: Bütün ürünlerimiz hemen hemen. Portakal reçelimiz, kabak reçelimiz, acı biber reçelimiz. Bunların hepsi kendi imalatımız bizim.
0: Bu zeytinyağı kimin imalatı?
1: O bizim çiftliklerimizden geliyor. Zeytinlerimizden geliyor. Şey, bütün zeytinler şey. De bize ait. Onun haricinde kabak reçelimiz bizim özellikle söndürülmüş kireçte bekletilen bir reçeldir. Bu acuka biliyorsunuz acı biber reçeli çok özel bir reçeldir. Böreğimiz bizim boşnak böreği. Bu bölgeye ait bir börek. Her yerde bulamazsınız.
0: Bu.
1: Evet o.
0: Yani diyor çok, ki ye diyor.
1: Evet bence tadına bakın.
0: Ya da mı kızarıyor fırında mı?
1: Fırında efendim. Her derde deva diyorlar zeytinyağı için. Yani zeytinimiz çok özel
0: evet, tatlı. Evet zeytinyağının çok, her evet. derde deva olduğu kesin. Bu altın damlası.
1: Evet.
0: Yani şöyle yapıyorsunuz. Bakın şu damlalar var ya işte bakın. Yani muhteşem. Aslında tabii hayatımızda çok fazla olmayan bir ürün. Yani Türkiye coğrafyasında Ege,
1: maalesef.
0: Trakya, Akdeniz'de sanki sınırlıymış gibi. Halbuki her şeyin içine, her biçimde konulabilecek bir üründen bahsediyoruz. Sağlığı tartışmaya gerek yok. Bütün doktorlar tarafından, uzmanlar tarafından. Hanım yönetmen bunu söylemek istiyor diye. Ama bu doğal bir hareket. Peki zeytin.
1: Evet.
0: Hangi bölge?
1: Bu bizim Burhaniye bölgesinde çok yakın buraya zaten bizim zeytin ağaçlarımız. Siyah zeytin çok özeldir. Bu etlidir ve daha küçüktür. Tadı hafif acımtıraktır.
0: Keyifli bir tadı var.
1: Evet.
0: Peki Burhaniye'yi anlatın dersem nasıl anlatırsınız?
1: Ben çok yeni yerleştim buraya ama çok huzur.
0: Biraz yavaş bir şehir herhalde.
1: Evet ama şu doğa ve sabah uyandığınızdaki verdiği enerji ve aldığınız oksijen çok farklı. Siz sabah saat 8'de kalkıp gece saat 3'te uyuduğunuz zaman bile hiçbir yorgunluk.
0: Yeterli diyorsunuz.
1: Evet hiçbir yorgunluk. 5 saat 6 saat uyku bile size yeterli olabilecek kadar enerji veriyor.
0: Evet, Burhaniye biliyorsunuz, Burhaniye Ören.
1: Evet, şu karşı taraflarımız Kaz Dağları zaten, şu gördüğünüz yerler. O kadar yakınız, iç içeyiz.
0: Yani bakıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Sofraya bakıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Yani hakikaten insanın hayatının belli döneminde böyle bir yerde uzun bir müddet yaşamasında çok fayda var fırsatı olanlar için. Ya da hiç olmazsa... Her fırsatı değerlendirip, çünkü İstanbul'a yakın biliyorsunuz, Balıkesir'in bir ilçesi, evet. Burhaniye.

Gelip bu keyfi tatlı yaşamak lazım tabii ki. Bence. Şimdi sizi nereye götürüyorum? Bir mandıraya. Mandıra'dan farklı farklı Balıkesir'in özel, Burhaniye'nin özel peynirlerini göstereceğim ama bitirmeyeceğim. Oradan sonra da hemen bu kültürün yaşadığı çok özel bir yere götüreceğim. Burası bir araştırma merkezi. Çok keyif alacaksınız. Çünkü ben onunla ilgili çok özel şeyler duydum. Gidiyoruz.

0: Burhaniye demek çok şey demek. Sadece turizm alan olarak düşünmeyin. Yani sadece geleceksin, orada denize gireceksin, ondan sonra da geri gideceksin. Hayır. Şuraya bakın, cennet gibi bir şey. Önünüzde şahane peynirler var. Hüsnü Hanım, anlatır mısınız? Şimdi burada hangi peynirler var?
1: Tabii ki öncelikle Saganaki peynirlerimiz var.
0: Ne?
1: Saganaki peynirleri, Yunan peyniri olarak da
0: Taganaki.
1: bilinir. Evet.
0: Peki, bunların hepsi mi aynı?
1: Hepsi aynı. Çörek otlusu, Ege otlusu, pul biberlisi,
0: Peki yapısı
1: cevizlisi.
0: ne? Ne tür bir yapısı var? Yani inek yoğurdu mu, şey inek mi,
1: İnek, bunların
0: koyun
1: hepsi
0: mu?
1: inek.
0: Hepsi inek.
1: Evet.
0: Peki, buradaki?
1: Sepet peynirlerimiz ve Mihaliç peynirlerimiz var.
0: Mihaliç.
1: Mihaliç peyniri bu bölgeye özel bir peynirdir.
0: Evet, Balıkesir'e.
1: Balıkesir bölgesine özel bir peynirdir. Yine sepet peynirimiz çeşitleri var. Hatta coğrafi işaret de aldık bu peynirde. Biraz tuzlu bir peynirdi.
0: Şahane.
1: Evet. Burada da keçi peynirlerimiz var.
0: Peki.
1: Keçi topak sade peyniri ve çörek otlu keçi topak peyniri.
0: Peki koruyucu katkı malzemesi?
1: Yok. Özelliğimiz o zaten, doğal olması. İnek peynirimiz, koyun sulu peynirimiz, koyun beyaz peynirimiz o da. Şu an yediğimiz koyun
0: Bu mu
1: beyaz.
0: tulum?
1: Evet.
0: Evet, isterseniz sabah kahvaltısında, isterseniz bütün gün boyunca bu peynirlerle kendinize muhteşem bir ziyafet çekebilirsiniz. Ben öyle yapacağım birazdan. Hemen ne yapıyorum? Burada ne var?
1: Höşmerim.
0: Hoşmenin
1: Yine
0: böyle mi yapılıyor?
1: Balıkesir
0: Ne var içinde
1: bölgesi.
0: şimdi?
1: Peynir var. İrmik ve başka hiçbir şey yok zaten. İrmik ve peynir.
0: Çok hafif bence. Hakikaten çok
1: Şeker
0: hafif.
1: oranı da çok
0: Çok
1: az.
0: keyifli bir tatlı. Bunları ne olarak tüketmeyi önerirsin?
1: Saganaki peyniri daha çok kızartma peyniri olarak çok severler. Kızartırız, içi yumuşak, dışı çıtır çıtır olur. Çok güzel olur. Beğenirsiniz yani.
0: Tarifi aldık. Gerisi sizde. Ne yapıyorsunuz? Bundan sonra bu tür peynirleri ararken ne diyorsunuz? Burhaniye diye bir not düşüyorsunuz.

0: Efendim gastronominin temeli tarım ve hayvancılık biliyorsunuz. Tarım deyince de bu konuda devlet kuruluşlarının, özel kuruluşların yaptığı özel çalışmalar var.
1: Biz burada çiftçilerimize yönelik eğitimler veriyoruz. Doku kültürü, bahçıvancılık, zeytincilik, tıbbi aromatik bitkiler.
0: Doku kültürü neymiş evet. O?
1: Doku kültürü bir bitkinin yaprağından, bir dokusundan, sapından yeniden bir bitki üretmek. Aslında güzel. Kısaca evet. Ortam hazırlanıyor. Bu ortama göre de bitkinin makro ve mikro isteklerine göre üretimini yapıyoruz.
0: Sizin mesleğiniz?
1: Ben tıbbi aromatik bitkiler. Peki. Burada gördüğünüz bitkiler üzerine.
0: Burhaniye'yi bu anlamda anlatın dersem nasıl anlatırsınız?
1: Deniziyle, Kaz Dağları'yla ve bitkileriyle var olan bir yer. Konumuzda gıda. Gıdada da tıbbi aromatik bitkileri çok kullanıyoruz. Özleşmiş, böyle sarmalaşmış bir yer
0: alan
1: diyebilirim.
0: Burası,
1: alan
0: peki,
1: diyebilirim.
0: Şey ne? Burada mesela en çok sizin dikkatinizi çeken ya da en çok yetiştirdiğiniz ya da yetişmesini arzu ettiğiniz bitki var mı?
1: Şöyle bir şey, tıbbi aromatik bitkilerde sadece bir bitkiye bağlı kalamayız. Mesela korona döneminde çok kötü bir zaman yaşadık. Bu zamanda biz kara mürver en çok revaçta olan, hı hı, bir bitki oldu. Genel olarak güldür, lavanta çok kekik revaçta olan bir bitki. Sadece bir bitki demek yerine döneme göre, bitkiler, hastalığa göre popüler olan bitkiler diyebilirim.
0: İlla ki hastalık mı olmalı? Yani hasta olmadan bu bitkileri kullanamaz mıyız?
1: Hayır, hasta olmadan
0: mıyız?
1: Değil. Kadınların en sevdiği yerdeyiz, evet, aslında. Bu bitkiler bizim kozmetik ürünlerinde de çok kullandığımız bitkiler.

0: Getiremiyorum ha. Gelmiyor yemeğe.
1: Ama yemek olmaz mı canım? Baharatlarda, kekiklerde, daha kekiğimiz, çaylarda.
0: Aromalandırmalarda.
1: Tabii aromalarda. Uçucu yağları da kullanabiliyorlar. Uçucu yani. Yağlardan. Hatta yanımızda hemen bir bitki var. Itır bitkisi. Eskiden mis çiçeği olarak her evin önünde varmış. Teyzelerimiz böyle sütlaç yapacağında hemen bir yaprak kopartırmış. Tencereyi kapattığında içine koyup o mis gibi kokusu, aroması o sütlacın içerisine.
0: Mevsim
1: Haziran.
0: Haziran'da Temmuz. Çıkar.
1: Tabii. Tam

0: bağışıklık üzerinde. Çok etkili bir bitki. Çok güzel pastilleri, şurupları da var. Bu çiçek döneminde bunun şurubunu yapabiliyoruz ve soğuk içecekler yapabiliyoruz. Yazın çok kullandığımız bitkilerden biri. Bu çiçekleri de düşüyor. Düştükten sonra da meyvesi oluşuyor. Meyvesini de yeşilken değil, tam siyah formunda kullanıyoruz. Onun da şurubunu yapıp içeceklerini ve şuruplarını sağlık için tüketiyoruz.
1: Şahane. Efendim düşünün, bir köfte ama çok uzun yıllardır yapılan bir köfte. Neredeyse şehrin simgesi haline gelmiş. 100 yıllık bir geçmişi olan sıra dışı bir köfte denedik. Efendim Burhaniye'deyiz. Burhaniye'de meşhur bir köfte var. Bu köfteyi ilk yapan meşhur Hamdi Bey'in torunlarının olduğu bir yerdeyiz şimdi. Görünüşüne göre böyle çerez gibi falan filan yemeniz gereken köftelerden sayılabilir. Küçük. Peki bunun özelliği ne?
2: Adnan Bey, bu 1952 yılında dedemin keşfettiği bir makine var. O makineyle çıkıyor. Arnavut bir arkadaşından öğreniyor. Sadece dana kaburgadan yapıyoruz. %10 ekmek var bağlayıcı olarak. Özel bir kimyonumuz var ve tuz var. Başka hiçbir şey yok. Bunu kıymayı ekmekle beraber çektikten sonra tekrar bir yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra da bir makinemiz var. Yarık olduğu eski ceviz makineleri gibi. Onun ucuna bir aparatı var, şekli çıksın diye. Yarı otomatik bir şekilde çıkarıyoruz. Özelliği hem yoğruluyor hem makineden geçerken bir kez daha karışıyor ve yoğruluyor. Yumuşak oluyor. Küçük yapıyoruz. Hem kolay pişiyor hem dışı içi aynı anda pişmiş oluyor.
1: Bu köfteye geldiğiniz zaman bundan bence hemen 4 porsiyon söylemelisiniz. Ben ilk başta 4 porsiyon söyledim. Ercan Bey'in tansiyonu falan fırladı. O yüzden bekledik. Onun tansiyonunu düşürdük. Çünkü 4 porsiyon deyince birdenbire şey yaptı.
2: Estağfurullah.
1: Üstümüzdeki ağaçlar, dallara bakınca mandalina ağacı.
2: Mandalina ağacı. Rahmetli dedemin ektiği ağaçlar. Kendi bahçemiz.
1: Oh ne güzel.
2: Bina Burhaniye ilk apartmanı 1969 evet. Senesinde.
1: Buran kimyon ama.
2: Kimyonu özeldir ve az atarız kimyonu.
1: Sen mi ötüyorsun yoksa hazır mı alıyorsun?
2: Yok. Hazır alıyoruz. Balıkesir'den geliyor.
1: Turizm Derneği.
2: Evet.
1: Neyin başkanısınız?
2: Başkanıyız. Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği.
1: Peki Burhaniye'de turizm deyince
2: yılında kuruldu.
1: Ne anlamak lazım?
2: Burhaniye biraz daha kendine kapanık bir şehir. Edremit gibi veya Ayvalık gibi, komşularımız gibi değil.
1: Biraz daha görünür olmanız gerekmiyor
2: mu? Görünür olmamız için mesela gastronomiyi ön plana çıkarmamız lazım. Ondan sonra güzel butik oteller yapmamız lazım. Şimdi artık turizm eskisi gibi kültür turu pek fazla yapılmıyor. Mesela Antep, Urfa o taraflarda tamamen gastronomi ağırlıklı olmaya başladı.
1: Ne yapıyoruz? Balıkesir valimize buradan selam gönderiyoruz. Evet. Burhaniye çok değerli. Evet. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na da bir selam gönderiyoruz. Burhaniye'nin farkında olalım diye. Onlar da umuyoruz ki evet, artık Burhaniye'ye daha farklı bakacaklardır diye düşünüyoruz. Aynı diğer yerler gibi. Evet. Teşekkür ediyoruz size.
2: Rica ediyorum.
1: Şahaneydi. Evet. Gördüğün gibi senin köfte duruyor.
2: Siz beyim.
1: Ben köfteyi yiyeceğim.
2: Afiyet olsun. Tamam.
1: Efendim Burhaniye'nin içine doğru giriyorsunuz. Çok sıra dışı eski bir caminin altından bir geçit. Oradan da başka bir meydana çıkıyorsunuz. Hakikaten keyifli, enteresan bir yer. O arada sokakta ne oluyor? Çok enteresan bir böyle gruba denk geliyorsunuz. Burhaniye'nin en ikonik yerlerinden biri Hanay Camii. 18. yüzyıllık, aslında Osmanlı kültürünü çok iyi anlatan eserlerden birisi. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Çok özel bir cami. Evet, çok ilginç bir yapı. Altında da böyle çemerli bir geçişi var. Ve işin ilginci ne? Buranın altında bütün Burhaniye köftecileri sıralanmışlar böyle sırayla. Sağlı sollu. Köfteci, köfteci, köfteci gidiyoruz abi. Bak, köfteci, köfteci, köfteci. Hepsi köfteci. Köfteye ne lazım? Et lazım. Onun için de kasap da araya girmiş. Değil mi? İyi yapmış. Kokular böyle bol bol kokular geliyor burnuza.

0: kendinizi zor tutuyorsunuz. Mesela ben zor tutuyorum. Tamam, girmeyeceğim onlardan birine. İçeriye girmeyeceğim. Bu şey değil, yeme içme işi değil ama burası yeme içme yeri. Burada özel yerel ürünler varmış. O yüzden içeriye daldık. Konuya mutfak dilinden bakıyoruz. Burada birçok ürün var.
1: Onlara da börek ve çay ikram ettik.
0: Börek ve çay.
1: Ama çok mesela güzel
0: börek. Yani. Çok güzel börek.
1: Harika bir el açması.
0: El açması. Ya bana niye ikram etmiyorsun?
1: Ederiz.
0: Börek ikram ettim diyor. Bana ikram etmiyorlar. Yönetmenim, burada börek var. El açması. El açması börek. Evet. Evet, buldum işte ben. Ben çağırıyor beni böyle. Buradaki hanımların hepsi Burhaniyeli mi?
1: Evet. Altınoluk'tan ve Akçay'dan gelen.
0: Altınoluk, Akçay. Yakın yerler o zaman.
1: Yakın
0: yerler. Şahane. Şimdi bakalım bakalım. Hanımlar böreği çok methetti. Öyle mi değil mi göreceğiz. Aman. Bu hakikaten şahane bir böreğe benziyor. Bakın. Yağlı bir hamurla yapmışsın. Hamuru yağlamışsın.
1: El açması öyle olmuyor.
2: Boşnak böreği.
0: Boşnak. Siz boşnak mısınız?
1: Değilim.
0: Değilim dedim.

0: Burhaniyeliler diyor ki herkes sever biz ölürüz. Demişler Burhaniye Spor'a. Hakikaten Burhaniye de ölünür yani. Burhaniye'ye gelin yani. Bakın ben ısrarla söylüyorum. Ben Burhaniye'yi böyle bilmezdim açıkçası. Yani işte Burhaniye güzel bir sahil ilçemiz. Zeytinyağı öyle değil. Durmadan yiyoruz. Program başladı. Hala yiyoruz. Burada bir hamur işi var. Sıcak sıcak. Allah Allah. İçeriye bakın yemyeşil.
1: Bu otlu gözlememiz.
0: Otlu gözleme.
1: Yöresel otlarımızdan yapılıyor.
0: El açması.
1: El açması evet.
0: El açılır. Sen gördük mü yani mesela?
1: Evet.
0: Peki bu?
1: O da yağlı börek. O da yöremize ait. Onun da içinde lor açılıyor tereyağla beraber. Burada ayrıca şey var, ev matlusu var. Burada açılıyor yine. Kıymalıdır içi. Bu da çiğ börek ama aslında bu eskiden bizim kapak kesme diyordu annelerimiz.
0: Neymiş?
1: Ama bu daha sonra kapaktan kesme.
0: Aslında ben başlarken dedim ki ben yemeyeceğim. Ağzıma götüreceğim, yiyormuş gibi yapacağım dedim. Ama öyle kaldı, yiyorum.
1: Sonra tabii çiğ börek olarak tanınıyor.
0: Bu çok enteresan. Bunun içi boş.
1: İçi boş ama lorlu da yapılabiliyor. İsteğe bağlı. Lorla yapılıyor, boş yapılıyor, tereyağlı.
0: Yiyorsunuz yani. Allah, al sen ye baba ya. O da yesin bari. Okey. Bir günah işleniyor hep beraber. Bir de ne var? Bunu elimle kesemem.
1: Kıymalı oluyor ve yine o peynirli olur, kıymalı olur. Oh.
0: Şu senin.
1: Bana çok gelir.
0: Yok sen çok ya, sen çok ya. Ben de şunu alıyorum. Isırıyorum. Hiç yağ çekmemiş ya.
1: Çekmedi, o kızgın yağda pişiyor. Attığımız gibi çıkarıyoruz. İçinde ne kadar fazla kalırsa o kadar çeker. Biz atıp çıkarıyoruz.
0: Sizi şimdi götüreceğim yer zeytinyağlıları şahane ama dekorasyon ve bahçe peyzajı daha da şahane. Burhaniye güzel, o mekan Burhaniye'den güzel. Nasıl edebiyat yaptım ama.

0: Efendim Burhaniye'de devam ediyoruz. Burhaniye deyince sadece köfte, zeytinyağlı böyle sabah kahvaltısı falan filan dediniz ama aslında bakın masamız ne yaptı? Çiçek açtı. Mevsimin tüm ürünleri masamızda. Masamızda bir de tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Neslihan Hanım da burada. O bir de böyle Balıkesir'in bu bölgesini anlatırken ben de yemekler hakkında böyle küçük küçük düşüncelerimi söyleyeceğim. Önce onu dinleyelim. Şimdi köfteci değildim.
1: Evet.
0: Dedim ki yani burası çok özel.

0: yer. O yüzden dedim Balıkesir Büyükşehir ve Balıkesir Valiliği'nin biraz daha Burhaniye'ye gözünü yüzünü dönmesi lazım dedim. İyi mi dedim?
1: İyi demişsiniz. Valiliğimizde tabii ki sadece Burhaniye değil, Balıkesir'in bütün merkez ve ilçelerine yüzünü dönmüş durumda. Önümüzde kutlamamız gereken bir Türk mutfağı haftamız
0: Evet.
1: var.
0: Nerede kutluyoruz mesela?
1: Bunu
0: Merkezde
1: Burhaniye'de
0: kutluyoruz.
1: yapacağız. Bunu Burhaniye'de
0: Burhaniye'de.
1: yapacağız bu yıl.
0: Oo, güzel
1: Evet.
0: haberle başladık.
1: Evet, böyle bir karar aldık. Kıymetli Emine Erdoğan hanımefendinin
0: Evet.
1: öncülüğünde başlayan bir Türk mutfağı haftası. Biz de bu yıl bunu Balıkesir'de, Burhaniye'de yapalım dedik. Önümüzdeki haftada inşallah bir toplantısı olacak ve çalışmalarımıza başlayacağız.
0: Efendim, böyle bir genel konuştuk. Şimdi hemen yemeklere inelim. Yemekler deyince ne diyoruz? Mesela şu anda mevsimin en iddialısı çağla. Yani yine en iddialısı tam baharın karşılığı bakla. Burada ne var? Kuzu göbeğiyle ne var?
1: Oğlak etli bir güveç.
0: O oğlan da tam zamanı muhteşem gidiyor ve keşkek.
1: Keşke.
0: Anadolu'nun incisi ama sanki Burhaniye'de biraz daha böyle özenli gibi. Ve Burhaniye deyince aklımıza ne geliyor? Zeytinler. Yani
1: Zeytinyağı.
0: sofralık zeytin
1: Evet.
0: değil ama yağlık
1: Yağlık.
0: zeytin. Onlar o kadar alışmış ki normal zeytin yani bizim sofralık zeytini yemekte zorlanıyor olabilirler. Yemeklerin hepsi çok güzel bu arada.
1: Afiyet olsun.
0: Yani ürünlerin hepsi kendisini net olarak ifade ediyor.
1: Çağla'yı nasıl buldunuz?
0: Çok iyi. Şimdi diğer ilçeler bana kızmasın ama popülist durumdan Burhaniye uzak gibi geldi bana. Bu çok hoşuma gitti. Yani popüler kültürün mutfakları, popüler kültürün ögelerinden ziyade daha kendine dönük, daha kendini hissettiren, daha kendisini anlatan bir yapıda Burhaniye. O yüzden çok dikkatimi çekti açıkçası.
1: Bizler de onun için sizleri burada ağırlamak istedik.
0: Bu
1: Evet.
0: bir plan.
1: Doğrudur.
0: Efendim Burhaniye çok şen, şakrak, keyifli ama yeni de değil. Çok eski. Çok çok eski. Antik zamanlara kadar uzanan. Şimdi size o zamanlardan bir şeyler söyleyeceğiz. Orayı bir gezelim.
2: Şu anda Adramityon Antik Kenti'ndeyiz. Adramityon Antik Kenti Neolitik dönemden Bizans'a kadar gelmiş olan en eski antik kentlerden biri. Bölgede bulunan Croesus, o dönemin en zengin kralı olarak bilinen kralımızın dönemde basılan paraların üzerinde şu an at
0: Pegasus.
2: Pegasus'un
0: Evet.
2: Simgesini görüldü, sıkça kullanıldığı görülmekte.
0: Alçakgönüllülük,
2: Evet.
0: şiirsel ilham. Aman
2: Kesinlikle.
0: Tanrım. Öyle yani bir yere baksana da. Hadi burada şiirden ilham alma yani. Burada ol, burada yaşa.
2: Adramityon Antik Kenti'nde yaşayan bir doku bulunduğu için kazılar parça parça. Gelen ve ziyaretçilerimizin çoğu bunu aslında kendi hayal dünyasını bütünleştirerek Adramityon Antik Kenti'ni hayal ettiği ve çıkan kazılardan da elde ettiğimiz bulguların da önemli ipuçları verdiğini
0: Ne hayal
2: görmekteyiz.
0: etmeliyiz burada mesela?
2: Burada Roma döneminin aslında en önemli limanlarından biri olan Antik Liman'a ev sahipliği yaptığı ve dönemin en zengin krallarının yaşadığı bölge olduğunu hayal edebiliriz.
0: Hayal ediyorum şimdi. Aşağıda liman var. Ben kralım. Aşağı doğru ineceğim birazdan. Gemiye bineceğim. Ondan sonra böyle açılacağız Ege'ye doğru.
2: Adramityon'un bir diğer önemli özelliği ise Adnan Bey, meşe palamutlarımız. Asırlık meşe palamutları bölgenin flora ve faunasını korumakta, sincaplara ev sahipliği yapmakta ve buradaki klimatik iklimin en doğru şekilde misafirlerimize bölgenin havanın tadı olduğunu hissettirmektedir.
0: Ne kadar bir alan burası? Vardır herhalde yani
2: var.
0: Bir 10 dönüm, 20 dönüm
2: Var.
0: var gibi görünüyor.
2: Büyük bir alan. Aynı zamanda başka bir rivayete göre Kurtuluş Savaşı'nda askerlerin cebinde annelerinin ceplerine koydukları meşe palamutlarının bölgede şehit oldukları zaman filizlendiği ve bu meşe palamudu florasının
0: burada
2: oluştuğu,
0: yani, burada.
2: Evet, bu bölgede
0: Vay ilginç.
2: bilinmekte.
0: Acıklı ama ilginç
2: Evet.
0: bir o kadar da.

0: Burhaniye'de şaşırmak kelimesi çok anlamsız olabilir. Çünkü artık şeyini yitirdi, gücünü ve etkisini. Çünkü durmadan şaşırıyorum. Burada Kirli Hanım peyniri birçok insanın hayatında olmayan ama olması gereken bu arada bir peynir. Benim bildiğim, birazdan dinleyeceğiz hanımefendiden, ama dışarıda yani dolap istemeden uzun süre kalabilen bir şeye sahip, özelliğe sahip. Tabii onunla bitmiyor. Burada neredeyse balzamik ayarında bir nar ekşisi var ve şahane bir zeytinyağı. Bitmedi, muhteşem bir sirke.
1: Bu topraklarda yaşıyoruz. Bu toprakların en kıymetli varlığı zeytin ağaçları. O yüzden de zeytine saygılı olmaya başlayınca insan otomatikman aslında doğadaki her şeye saygı duymaya başlıyor. Doğanın canını acıtmadan üretim yapmaya çalışıyoruz. Sanayileşmiş bir mandıramız yok, hayvancılığımız yok. Tamamen aslında onları da kedi köpeğimiz gibi severek, okşayarak büyütüyoruz. Onlardan bebek dönemlerinde, emzirme dönemlerinde süt almıyoruz. Aslında onlara özgür bir alan bırakıyoruz ve daha sonra bizimle paylaşmak istediklerini onlardan izinle alıyoruz.
0: Çok önemli bir şey söyledi. Mesela ben bunu hep bizim balcılarımızla özdeşleştiriyorum. Biliyorsunuz arılar aslında balı bizim için yapmıyorlar. Aynı diğer hayvanların üretimlerini bizim için yapmadıkları gibi. O dengeyi kurduğunuz zaman doğru bir yere gidiyorsunuz. Korumazsanız kötü oluyor. Burada çok güzel bir şey söylediniz. Bu dengeyi gözetiyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Peki.
1: Bu yüzden de aslında mandırayı açarken de aslında amaçladığımız şey bir Fransız peyniri, bir İtalyan peynirini üretmek değildi amacımız. Bu topraklarda var
0: burayı
1: olan...
0: Burayı bir daha alacağız tekrar. Amacımız neymiş?
1: Bu topraklarda var olan
0: peynirlere
1: aynen öyle,
0: gereken
1: ürünleri
0: değeri
1: kesinlikle vermek
0: göstermek,
1: gerekiyor.
0: Göstermek, vermek, evet.
1: Şimdi şöyle aslında Balıkesir kuzusu zaten meşhur. Diğer Doğu Anadolu'daki, İç Anadolu'daki gibi koca kuyruklu hayvanlarımız yok bizim. Burada daha çok keçiye benzeyen koyunlarımız var. Daha ince bacaklı, kuyruksuz. Tabii ki iklimsel koşullardan böyle olmuş. Ve onların da verdiği süt beslenme şekillerinden de dolayı hazır mamayla da beslemediğimiz için farklı farklı peynirler oluşuyor.
0: Olabildiğince doğal.
1: Aynen öyle.
0: Peki ne demek yani, niye Kirli Hanım? Nasıl bir hanımmış bu? Çok mu kirliymiş?
1: Aslında şöyle, siz bu peyniri yaptığınızda bembeyaz bir teleme elde ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Haliyle o bembeyaz peynir geçirdiği o üretim serüveninden sonra aslında bir nevi bu şekilde oluyor. Yani kirlenmiş oluyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden de adı hanımın kirli peyniri iken.
0: Yani rengi değişiyor.
1: Aynen öyle.
0: Ben hareketle. Kirli Hanım deyince akıllarınızda bu
1: aynen.
0: Şey oluşmuş.
1: Bu mikroklimada üretilmesinin sebebi de şu. Biraz önce siz söylediniz işte, normalde dışarıda durabiliyor. Bunun bir sebebi var. Telemeyi yaptıktan sonra, eski zamanlarda da bu şekilde üretiliyordu. Yaklaşık bir ay yazın sıcağında 30 güne kadar dışarıda tel dolaplarda bekletiliyor. Ve bunu başka bir yerde yapamıyorsunuz. Çünkü Poyraz rüzgarına ihtiyacınız var.
0: Peki bu arada fermente oluyor.
1: Tabii ki, elbette ki. Yani aslında kuzeyden aldığı soğuk bir rüzgar olmazsa peynir yeşil küflenecek ve belki de onu atacaksınız. Ama buradaki hava durumundan kaynaklı, buradaki o klima, yani mikro klima dediğimiz şey sadece bu bölgeye özel, güneşi, yağmuru ve nemi rüzgarıyla beraber aslında kendi kendini olgunlaşabiliyor peynir. Alt üst ızgara yapıldığında da etrafında bir membran oluşturuyor ve böylelikle dışarıdan, hani nasıl ki bal mumuyla kaplarsınız etrafını ve dışarıdan
0: tabii.
1: Artık daha fazla bir şey girmez.
0: Var, bunun örnekleri var.
1: Aynen öyle. Aynı şey Kirli Hanım peyniri için de geçerli.
0: Ama doğal bir kaplama var.
1: Kesinlikle öyle. Aynen
0: güzel.
1: Öyle. Bu sebeple aslında onu kirli yapan şey onun o lezzetini de sağlamış oluyor.
0: Peki bu peyniri uluslararası bir şey oldu mu? Karşılığı oldu mu? Çıktı
1: tabii
0: mı?
1: Tabii ki oldu. 28 Ekim 2023'te tam 29 Ekim bayramının bir gün öncesinde aslında 100. yıl kutlamaları yaparken burada bize Norveç'ten bir haber geldi. Ve dünyaca ünlü 5000'den fazla numunenin içerisinde bronz madalya almaya hak kazandığını öğrendik. Böylelikle de aslında tarihe bir not düşmüş oldu Kirli Hanım peyniri. Türkiye'nin ilk uluslararası alanda kazandığı peynir ödülü oldu.
0: Ben kahvemi hazırladım. Muhtemelen siz de hazırladınız. Hazırlamadıysanız hazırlayın. Çünkü sizi bir tatlıya götürüyorum. Hakikaten tatlı, lahor tatlısı. Efendim, tatlı yemeden gider miyim sizce ben Burhaniye'den? Gitmem. Peki Burhaniye'ye özgü bir tatlı var mı? Aslında bölgeye özgü bir tatlı var. Çok özel bir tatlı. Lor tatlısı, doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Nasıl olmuş da özel olmuş şimdi ya da bu bölgeye ait olmuş?
2: Bu bölgeye Girit göçmenleri getirmiş aslında tatlımızı.
0: Girit göçmenleri?
2: Evet, 1920'deki göç dalgasıyla gelen Girit göçmenleri.

0: ürünleri getirmiş. Ondan sonra
1: Evet.
0: tescillenmiş 2022 yılında tescillendi tatlımız. Taze lorla yapılır.
1: Tatlı lor.
0: Tatlı lor. Taze tatlı lorla. Kesinlikle katkı yok. Hafif bir tatlıdır. Kışın kaymak çok güzel yakışır. Yazında dondurma.
1: Anlat, güzel oluyor.
0: Güzel oluyor mu? Şeker, irmik, un, sütle yapılan bir tatlı. Tabii ki lor peyniriyle.
1: Ya.
0: Yağ, lorun yağı yeterli oluyor zaten içinde. Başka ekstra bir yağ koyulmuyor.
1: Koyulmuyor.
0: Aynen.
1: Bu ne demek? İstediğiniz kadar yiyin demek. Burhaniye'nin deniz kenarı muhteşem. Hakikaten çok güzel parklar, böyle halkın faydalanabileceği özel alanlar yaratılmış. Onun tam kenarında güzel bir mekana gittik biz de ve ne yaptık? Akşam yemeğini orada yedik. Çok hoştu, çok keyifliydi. Tabii ki o muhteşem manzara bambaşka bir şeydi. Efendim, Burhaniye'de gün boyu muhteşem şeyler yaşadık. Yedik, içtik, gördük, öğrendik ama bitmedi. Şimdi bir de böyle casual dining Burhaniye'de şık bir yerde çok özel yemekler deneyeceğim. Böyle bir şey bekliyordum. Hayır, dürüstçe. Ama çok şaşırdım, itiraf edeyim. Şimdi Süleyman Bey bu motivasyonu anlatacak. Mesela neden böyle bir şey yaptınız?
2: Çünkü gastro bölümünde biz bu işi çok seviyoruz, yapıyoruz. Mutfağı çok seviyoruz. Özellikle hayvancılık olan bir yerde bonfilenin işlenmesi, bonfilenin dinlendirilip işlenmesi bizim için ayrı bir sanat. Şefimizle birlikte biz bunları aynı şekilde masaya dökmek istedik.
1: Şimdi kafede Paris sos benim İstanbul'da bile çok zorlandığım bir sostur. Yani biliyorsunuz zaten sır gibi saklanır malum. Böyle heyecanla ona şey yapacağım ya, bulaşacağım şimdi. Bu tarafta dana karpaccio var. Burada da bir roka salatası.
2: Doğru, tulum peynirine
1: Üzerinde
2: yine
1: tulum
2: yöresel
1: peyniri.
2: olarak bir
1: Süleyman Bey, siz
2: karıştıralım.
1: biraz anlatıyorsunuz buradaki hayvancılığı falan. Ben de şöyle servis yapacağım hem
2: Tabii
1: size hem
2: Balıkesir
1: kendime.
2: bölgesi aslında hayvancılık anlamında çok gelişmiş bir bölge.
1: Tabağınızı da
2: Tabii
1: alacağım.
2: ki şöyle
1: Evet.
2: tabii ki biz böyle bir
1: Büyükbaş burada yeterince var mı?
2: büyükbaş yeterince var. Hatta buradan Akdeniz bölgesine falan buradan giden ürünlerimiz bile oluyor kesim anlamında.
1: Ve şimdi dananın böyle kuyruğu kopuyor. Çünkü kafede soru şey Paris sosa doğru geldik. Kafede Paris sos. Biliyorsunuz aslında burada esas mesele yağ bazlı olması. Tabii içinde ne bekliyorum şimdi? Bazılarında ançiyoz bekliyorum. Bazılarında kapari bekliyorum. Limonla asidin dengesini bekliyorum. Derken böyle.
2: Beğendiniz mi?
1: Köri olduğu kadar, olması gerektiği kadar var. Ançiyozu biraz arıyor. Ama ançiyoz her zaman her sosta kullanılmaz. Burada da sanırım ançiyoz tercih edilmemiş gibi geliyor
2: Doğru,
1: bana.
2: tercih etmiyoruz.
1: Ançiyozu çünkü alamadım. Limon asidini hissediyorsunuz. Et genellikle antrikot tercih edilir ama sanırım burada bonfile.
2: Evet, biz ürünlerimizi bonfile tercih ediyoruz.
1: Çok keyifli bir akşam yemeği. Demek ki Burhaniye'ye geldiğinizde sabah kahvaltından başlayıp günün bütününe yayılan gastronomik bir serüven yaşayabilirsiniz ve akşam da çok mutlu olabilirsiniz. Örnekte olduğu gibi Burhaniye. O bölgede sanki Burhaniye'ye haksızlık etmişiz hep beraber. Hakikaten Burhaniye aslında çok fazla üzerinde durulması gereken çok özel bir yer. Sıra dışı bir yer. Hani ne arıyorsanız da var bu arada. Yani eğer doğa arıyorsanız sonuna kadar, kültür arıyorsanız sonuna kadar, tabii zeytinyağı söylememe gerek yok, lezzetleri söylememe gerek yok. O yüzden ben şahsen kendi adıma neden bu kadar geç kaldığımı çok sorguladım kendime. Siz de bence sorgulayın ve mutlaka Burhaniye yolunu düşünün. Efendim, Burhaniye ile beraber bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Yine özel, belki de ihmal ettiğimiz bir şehir olabilir. Hoşçakalın.

0: bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
1: Serinliği de Sarıyer'imizden.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. Saatler 13'e geliyor. CHP'deki mutlak mutlan krizi düğümü nasıl çözülecek? Bunları konuklarımızla konuşacağız. Dolu dolu bir saat bizi bekliyor ama önce sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Dorukhan Büyükışık soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ayrıntıları Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliya İlayçe'den alalım. Söz sende Gülçin.
1: Evet, tutuklanan 5 kişi daha önce yargılanan 4 bekçi ve 1 inşaat işçisi cinayet sanıkları oldukları ileri sürülen bu şüpheliler daha önce sevk edilmişti mahkemeye ve onlardan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor soruşturma. Gözaltındaki 18 şüpheli hakkındaysa tutuklanma talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kim onlar ki o dönemde Nardere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu polisler de bulunuyor. Aynı zamanda da Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeninin bulunduğu sahanın yüklenici firmasının sahibi ve oğlunun da aralarında bulunduğu bu 18 şüpheli hakkındaysa tutuklama talebiyle mahkemeye sevk yapıldı. Hatırlatalım kısaca, Dorukhan Büyükışık aslında 2018 yılında bir inşaat sahasında cansız bedeni bulunmuştu. Yüksekten düşme denmişti. Ancak emekli tümgeneral babası Ethem Büyükışık'ın hukuki mücadelesiyle birlikte tüm aslında olaydaki delillerin cinayeti göstermişti. Dolayısıyla da bu kapsamda da Adalet Bakanlığı geniş bir operasyon yapmıştı. Bu kapsamda da 21 Mayıs tarihinde 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşte bu gözaltılar sonrasında da 23 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Teşekkür ediyoruz. Gülçin Hacı Evliya İlayçe'den gelişmeleri dinledik. Şimdi dönelim CHP'deki son gelişmelere. Perşembe günü verilen mutlak mutlan kararı sonrası gözler. Tabii bir yandan genel merkezde, bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda. Bugün Özgür Özel tarafından kapalı bir grup toplantısı yapıldı ve Özel

0: grup başkanlığına aday oldu ve o seçimin sonuçları belli oldu. Önce Mahir Kılıç'a dönelim. CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Son notlarını dinleyelim Mahir.
1: Evet, dakikalar önce oylama sonucu bizlere ulaştı. 96 milletvekili, 128 milletvekilinden 96'sı bugünkü kapalı grup toplantısına katıldı ve bir geçersiz oyun dışında 95 milletvekilinin tamamı Özgür Özel'in grup başkanlığı için evet oyu kullandı ve 95 milletvekilinin oyuyla yeniden grup başkanı seçildi diyebiliriz. CHP kaynakları, genel merkez kaynakları 15 milletvekilini de arayarak desteklerini ilettiğini ifade etti. Bu durumda mazeretsiz bir şekilde bugünkü kapalı grup toplantısına katılmayan milletvekili sayısı ise 27. Aslında siyasi ve psikolojik bir hamle olarak ifade ediliyor, yorumlanıyor. Bu seçim Özgür Özel 4-5 Kasım 2023 kurultayından önce de zaten grup başkanıydı. Yeni genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının ardından zaten milletvekili olmadığı için grup başkanı olamıyor. Teknik olarak iş düzeye göre grup başkanlığı zaten yapamıyor genel başkan olmasına rağmen. Dolayısıyla genel merkezi şimdiki hamlesinin psikolojik ve siyasi bir hamle olduğu ifade ediliyor. Milletvekili grubunun buraya desteğini sürdüğüne ilişkin bir gösterge yorumu yapılıyor. Yine de oldukça önemli bir seçim diyebiliriz. Sadece tek toplantı bu değil. Aynı zamanda önemli bir toplantı daha var bugün. Parti meclis toplantısı saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek ve partinin en üst karar alma organı, ancak mutlak kararıyla birlikte mevcut parti meclis üyelerinde üyelikleri havada diyebiliriz. Zira geçen 2023'ten sonraki bütün kurultaylar geçersiz olmuş oluyor mutlak kararla birlikte. Peki bunda ne konuşulacak, neler görüşülecek? Dün Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Özellikle de kurultay başlığı konuşuldu. Özgür Özel böyle bir talebin olduğunu ifade etti. En kısa zamanda kurultayın yapılması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zaman ifadesini kullandı. Buna karşılık Özel de en uygun zamanın en erken tarih olduğunu belirtti. Bu konuşmanın bu başlığında bugünkü parti meclis toplantısında ele alınmasını, kapsam bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Ve her iki toplantı bittikten sonra da Kılıçdaroğlu'na yeniden bir dönüş söz konusu olabilir. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bu yönde bir bilgi vermişti. Genel merkezdeki kalabalık da yavaş yavaş artmaya başladı. Bugün günlerden cumartesi. Yeniden il başkanlığına bir toplama çağrısı olacak mı olmayacak mı? Önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Fakat yavaş yavaş partiler buraya geldi diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç'ın CHP Genel Merkezi'nden notlarını dinledik. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun konutunun önüne dönelim. Buse Gençtürk bizi bekliyor orada da. Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programı ne? Bir açıklama yapacak mı? Buse, senin son notlarını dinleyelim.
2: Tuba Sedekoğlu, CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalarda evinde istirahate devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ofisinden konutuna geldi ve bu noktada aslında bugün ziyaretçileri de var. Şu dakikalarda da CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'la beraber içeride görüşmesini sürdürüyor. İçeride olan bir isim de, konutunda olan başka bir isim de Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik. Bu üç ismin Kılıçdaroğlu'yla beraber ofisine geçmesini bekliyoruz. Yaklaşık bir saat sonra, yani saatler 14'ü gösterdiğinde arkamızda bulunan apartmandan çıkacak Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aracıyla beraber, 3 isimle beraber çalışma ofisine geçecek ve bundan sonra bugün gelişmeleri ofisinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan plazadan takip edecek. O noktada yine çalışma ofisinde de ziyaretçilerin ve temasların sürmesini bekliyoruz. Dün çok sayıda isim gelmişti. Ziyaret eden isimler arasında CHP'li milletvekillerinden Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen gibi isimler de yer alıyordu. Orhan Sarıbal yine ziyaret eden isimler arasındaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yine Kılıçdaroğlu'yla görüştü, kısa bir görüşme yaptı. Tabi bugünkü ziyaretler, temasların ardından da artık gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı açıklamaya çevrilmiş durumda. Çalışma ofisindeki çalışmalarını, temasların tamamlamasının ardından da akşam saatlerinde, yani ofisinden ayrılırken kameraların karşısına geçerek mutlak mutlan kararının ardından ilk kez bir açıklama yapmasını bekliyoruz kameraların karşısında. Tabi o açıklamada hangi mesajları verecek? Dün CHP'nin yeni grup başkanı Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi yaptı Kılıçdaroğlu. O telefon görüşmesinde neler konuşuldu, kurultaya dair mesajlar verildiğini biliyoruz ama özellikle bu noktada Özgür Özel en erken tarih derken Kılıçdaroğlu da en uygun zaman diyor. İşte kurultayla ilgili konuşmasını ve telefon görüşmesinin perde arkasına dair mesajlar vermesini de bekliyoruz. Bizler haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça aktaracağız Tuğba Sedekoğlu.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk'ün'de notlarını dinledik. Tekrar döneceğiz. Şimdi CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultayı ile ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Detaylara bakalım. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı dedik. Şüpheliler siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamayla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ildeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlardan arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Şimdi tabii CHP ile ilgili son gelişmeleri, yaşanan son durumu konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz var, konuklarımız olacak. Yazar Tarık Çelenk bizimle birlikte. Tarık Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Tuba Hanım.
0: Teşekkürler. Şimdi tabii CHP'de mutlak mutlağın kararı sonrası taşlar yerinden oynadı. Siyasette kritik bir dönemeç. Bugün de yine CHP'de iki kritik toplantı var. İlki 11'de başladı. Kapalı bir grup toplantısıydı. Ve Özgür Özel o basına kapalı grup toplantısında grup başkanlığına, CHP grup başkanlığına aday oldu ve o seçimde başkan seçildi, grup başkanı seçildi. Zaten hali hazırda 38. olağan kurultay öncesinde de grup başkanı sıfatı vardı. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için teknik olarak grup başkanı olması mümkün değildi ama siz şimdi bu hamleyi nasıl değerlendirirsiniz? Bekliyor muydunuz? Bir psikolojik üstünlük sağlamak açısından mı yapıldı? Ne dersiniz?
3: Ya zaten bunlar rutin hamleler. Yani normal bir avukatın, hukuk danışmanının tavsiye ettiği hamleler ama sanıyorum medyada, bilemiyorum, sizler daha rahat teyit edersiniz. Ben yeni gördüm. İki haber var ilginç. Gürsel Tekin kurultay 7 ay 8 ay sonra diye işte aralığa sanıyorum bir tarih verdi. Yeni geçen bir haber. Bir haber de işte Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlerin de bu kurultay sonuçlarının lağvedilmesinden sonra yerel seçimlerin de iptal, yerel seçim sonuçlarının da CHP açısından iptaline yönelik başvurusunu reddetti. Bence bu ikincisi önemli bir konu. Çünkü yani sonuç olarak eğer yerel seçimler de böyle bir şekilde iptal edilirse Türkiye'deki siyaset, Türkiye'nin işte siyaset alanı bunu kaldıramazdı. Bence bu doğru bir karar ve en azından bu konudaki kaygılar şimdilik ortadan kalkmış oluyor. Fakat tabii yani bütün bu süreçlere baktığınız zaman Türkiye'deki siyaset, siyasetin alanı, zaten muhalefetin dağınıklığı, siyaset alanı iyice daralmakta ve ben bunu geçen dün de ifade ettim. Daralan siyaset alanı aynı zamanda Türkiye'deki olağanüstü tartışmalara, komplo teorilerine, şu gün bile işte dış basından bakın, şuna bakın, bugün ilgili bir sürü insanın dikkatini çekebilecek, zihnini çelebilecek bir sürü komplo teorileri üretiliyor. Bu en azından siyaset alanında daraltılmasının bir aksi olarak görebiliyoruz. Yani bunu göz önüne almak lazım ama tabii bu süreç ileride Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel ya da işte Ekrem İmamoğlu arasındaki bu olay ya bir uzlaşmaya gidecek ki uzlaşma mümkün gözükmüyor gibi gözüküyor. Ama onun dışında hiç sanki işte ilk taşı en az günahı olana atsın moduna girecek. Bu konuda kim daha ikna edici olursa belli bir dönem sonra o yapı siyaseten daha ön plana çıkacak ve iddialı hale gelecek. Şu anda çok ciddi duygusal tepkiler ve öfkeler var. Bunu şu anda bu tip öngörüleri orta ya da uzun vade için üretmek mümkün değil ama Türkiye'deki muhalif seçmenin ve şeyin çok ciddi öfkesi ve duygusal tepkisi var. Bunu da görmek gerek.
0: Peki Tarık Bey, bir konuğumuz daha var. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da bizimle birlikte. İhsan Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
4: Sağ olun efendim, teşekkür ederim.
0: konuşmaya az önce Tarık Bey'le şöyle başladık. Grup başkanı adaylığını koydu Özgür Özel basına kapalı grup toplantısında. Bugün 11'de başlamıştı o toplantı ve grup başkanı seçildi. 96 milletvekili oy kullandı. 95 oyla seçildi. Şu anda bu arada sıcak bir konuşma var. Gürsel Tekin konuşuyor. Kulak verelim.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde saygıyı, sevgiyi, terbiyeyi, töreyi öğrendim.

Sayın nedir onu öğrendik. Örneğin doğduğum büyüdüğüm topraklarda eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Senato Başkanı Sırrı Atalay gibi, Doğan Araslı gibi bir siyasi aktörlerin coğrafyasında yetişmiş bir insan. Daha sonra hayat, kader bizi İstanbul'a getirdi. İstanbul'da 83 yılından itibaren particiliğe başladığında bugün halen bugün hayatta olan, Allah uzun ömürler versin, Sayın Güven Aydoğmuş'un, Sayın Bozkurt Nohoğlu'nun, Sayın Ali Özcan'ın ve bu devasa siyasetçilerin öğrencileri oldu. Gerçekten benim için önemli bir okuldur Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bundan dolayıdır ki kendimizi ifade edemedik 18,5 aydır. Hakaretler, küfürler inanılır gibi değil, psikolojik baskılar. Bir kısmı işte sözde sosyal medya trolları, bir kısmı da bizi tanımalarına rağmen, kişiliğimizi, karakterimizi bilmelerine rağmen bir kısım televizyonların, gazetecilerin hedef tahtası haline geldi. Şuna emin olun, burada sizin huzurunuzda hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nde gönül koymuş değiliz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, yani bizim gibi o gelenekte gelen insanların bize en ufak bir eleştirileri yok. Kim, ne olduğu belli olmayan, çeşitli dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil olmuş çeşitli aktörlerin hakaretleri, küfürleri, bu aciz insanların yapacağı işlerdir. Değerli arkadaşlar, geldiğimiz günden itibaren de söyledik. Hiçbir yetkimizi kullanmayacağız. Hani sürekli kayyum dediniz ya, kayyum dediğiniz şey asla buraya kimse giremez. Üste eski genel başkanımızın çalışma ofisi var. Onun dışında bütün yöneticilerimizin oturacağı, toplantılarını yapabileceği bütün imkanları, olanakları seferber etti. İcra yoluyla çeşitli araç gereçleri, hesapları alın dedik. Hayır dedik, biz almayız dedik. Kendi yağımızda kavrulmasını biliriz. Çünkü bizim için söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çok kötülükler gördük. Çok hakaretler gördük. Çok iftiralar gördük. Ama öyle şeylerle karşılaştık ki bir gün geldik, maalesef Sayın Zeki Şen ve Sayın Erkan Narsap'ın odaları, kapılar kırılmış, dışkılar atılmış. Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera sisteminin kayıtlarını alamadık. Çünkü ben biliyorum ki neden onu istedim. Bu kadar hassasiyetsizce davranabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi olamaz. Kim bu çakal, nereden bize daha sonra dahil olmuş? Onu bilmek istiyordum. Maalesef onu bulamadık. Verilmedi. Çünkü Sayın Genel Başkanımızın çalışma, eski Genel Başkanımızın çalışma ofisi olduğu için bugün de Sayın Özgür Özel Grup Başkanı Vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu. Şimdi dün ve maalesef ondan bir gün önce arkadaşlarımızın elbette demokratik hakları olacak. Bu konuda bize ya binada açık olacak, her şey açık olacak, arkadaşlarımız rahatlıkla gelecek dedik. Ama sabahleyin geldiğimizde gerçekten içim acıdı. Çünkü bu bir milli servettir. Burada her kuruş devletin bize tahsis ettiği kuruşlardır. Vatandaşın vergilerinde alan kuruşlardır. Masaların kırılması, mutfağımızın dağıtılması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması, bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size hiçbir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği, sefaleti, siviller var, başka bir şey yok. Bütününü almış götürmüşler. Kapılarımızı kırmışlar. Mutfağımızı dağıtmışlar.

0: arkadaşlar. Sayın eski genel başkanımızın bütün oradaki ofislerdeki resimlerini kırmışlar. İşte bir tanesi de bak buradaydı. Şu görüyorsunuz demiş orada. Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Öfkemize hakim olmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ağzımızda bugüne kadar parti yöneticilerimizle ilgili, partililerimizle ilgili en kötü bir cümle çıkmadı. Çünkü biz farkındaydık, biliyorduk. Günün sonunda hak yerini bulacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar, söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adliye koridorlarında tartışılmaması için çok çaba sarf etti. Bundan sonra inşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve adliye koridoru arasında en ufak bir sorun olmayacaktır. Bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de Ankara'da da bu sorunlar çözüldükten sonra elbette biz de huzurla kendi görevimizi yapmış olacağız. Biraz sonra odalarımızın, binalarımızdaki tahribatları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kameralar kapatılmış ve bu kamera kapatma hikayesi de gerçekten insanın içini acıtan bir meseledir. Ve ciddi bir maddi kayıp var. Bu maddi kayıp elbette ne benim, ne Erkan'ın, ne Zeki Bey'in mal varlığı değildir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığıdır. Bu konuda da gereken başvurular yaptık. İnşallah bu aymazlığı kimler yapmışsa cezasını çekmesi konusunda da sonuna kadar takipçisi olacağız. Şimdi sizin sorularınız varsa sorularınıza da cevap vermek istiyorum.
1: Muhtar Bey, CNN Merve Fokas. Şimdi bu süreç içerisinde mutlak tutulan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'le bir telefon görüşmeniz oldu mu? Olduysa nasıl görüşmeyi?
0: O tarihten itibaren dikkat ederseniz bu sorular çokça soruldu. Dedi ki bizim sorumluluk alanımız İstanbul'dur. İstanbul'un dışındaki yaşanan sorunlarla ilgili yorum yapmayacağız. Ne Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de Sayın Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel. Kaldı ki geldiğiniz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Sayın Özel'le görüşmeyi. Çünkü hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim kadar bilemez. Takdir-i ilahi. 43 yıllık süre içerisinde ömrümün tamamında neredeyse yöneticilik yapmış bir insan. Her şeyi biliyorum. Bütün süreçleri biliyorum. Bütün dönemleri biliyorum. Bu dönemleri anlatayım. Çeşitli gazeteci arkadaşlarımıza da anlattım. Bakın dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşanmıştır. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda birleşme dönemi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir devasa bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Biz bir araya geliriz. Aman ha gazeteciler, yazarlar, çizerler, fitneciler siz kötü olmayın dedik. Şimdi çok şükür her şey sulh. İnşallah yarın Sayın Genel Başkanımız görevini devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz.
1: Bir sorun daha olacaktı. Eylül 2025 tarihinde siz ve beraberindeki bazı isimler partiden ihraç edildiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte söz konusu bu ihraç süreci yeniden değerlendirilir mi? Buna ilişkin yorumunuz ne?
0: Şöyle takdir ederseniz ki buttan şu demektir. Yani bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz demektir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkana gelişiyle beraber, yani eski yönetim, bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. Yani 1800 arkadaşımız çeşitli gereksiz, yani lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun, yuvalarına döndüler. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek, bir sıkıntı yok.
1: Başka.
0: Şöyle bir şey, benim tabii sonuç itibariyle bu kararı partimizin genel başkanı ve yönetimi alacak. Bana arkadaşımız tahminen ne olur yani kişisel

0: Genel olarak benim deneyimimi, tecrübemi paylaştım. Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz. Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim, etkim yok. Öyle mi? Şeylerim daha. Tabii. Evet, kimsenin kafası karışmasın. Bizim şu anda görevimiz devam ediyor. Ne zamana kadar? Ne zamanki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün, o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor. Başka? Eleştirel sorularınızı da sorabilirsiniz. Yani bize bir sürü televizyonlarda, ekranlarda hayatımızın hiçbir döneminde taşımadığımız, yaşamadığımız bir sürü iftiralar oldu. Bütün buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sulh elde edildiği için bütün bu kötülüklere de, yani bize bu kadar hakaret edenlere de tabii ki küfür, kabahat yoksa hakkımızı helal ediyoruz. Çünkü önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğidir.
1: Tabii. Şimdi hala tutuklu belediye başkanları var ki bu isimlere büyük çoğunluğu İstanbul'da görev alan belediye başkanları da var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hep en azından suçlamalar gidene kadar, söz konusu isimler aklanana kadar çeşitli bir duruş sergilenmesiydi. Sizin bu noktadaki yorumunuz ne olur? Bundan sonra tutuklu belediye başkanlarına ilişkin bir tavır değişikliği olacak.
0: Tabii ki arkadaşlarımızın şu anda mahkemeleri devam ediyor. Mahkemeleri devam eden arkadaşlarımızla ilgili benim bir yorum yapmam mümkün değil. Çoğunu tanıyorum, bildiğimiz insanlar. Aileleri var, anneleri, babaları var. Allah hepsine kolaylıklar versin. Ama benim takıldığım bir nokta var ki, ömrüm yeterse bunun mücadelesi sonuna kadar vereceğim. Bu iftiracı ve itirafçılar konusunda elbette kudretim ne kadar yetiyorsa. Çünkü yaşadığımız bütün bu sorunlar bu itirafçı ve iftiracılardan kaynaklı. Ama ne gariptir, ne gariptir, Türk medyamız özellikle bu iftiracı ve itirafçılar konusunda olağanüstü bir hassas davrandılar. Kim bunlar? Neden bu siyasi partilere bunlar sızmışlar? Kimler bunlara kılavuz olmuş? Yani çeşitli isimleri, çok isimleri zikrettim. Bu isimler nasıl olmuş da buralara yuvalanmış? Evet, yani bu konuda tabii ki genel merkez, Sayın Genel Başkanımız da bu araştırmaları yapacaktır. Bir daha sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, değerli arkadaşlar, Türk siyaseti arınmadığı sürece, Türk siyasetinde temizlik olmadığı sürece ne yoksulluktan kurtulabilirsiniz ne de bu yaşadığınız hikayelerden. Eğer bugün bir emekli maaş alamıyorsa, bugün çeşitli sorunlar yaşıyorsak bunun temel nedeni ülkemizdeki yolsuzluklardır. Hiç kimse kusura bakmasın. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi örnek olacak. Bütün siyasi partilerden bunu bekliyoruz. İmar çetelerinde hesap sorulmayacaksa, ihale çetelerinde hesap sorulmayacaksa Allah hepinizden hesap sorar. İnşallah biz bu meselenin takipçisi olacağız. O konuda da dediğim gibi, yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmış çeşitli itirafçılarla ilgili önemli bir çalışmalarımız var. İnşallah onun önümüzdeki günlerde onu sizlerle paylaşacağız. Tabii ki belediye başkanları ve çeşitli yöneticilerle ilgili Sayın Genel Başkanımızın tasarrufu. Başka sorunuz yok. Evet, şimdi önce şuradan başlayalım.
2: Evet.

0: Gürsel Tekin İstanbul'da açıklama yaptı, onu dinledik. Dedi ki biz görevimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir CHP'liye gönül koymuş değiliz. Özel'e başarılar diledi grup başkanı seçildiği için. Ve tabii Özel ne Özel'le ne de Kılıçdaroğlu'yla herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi. Şu da soruldu. 7 ay sonra kurultay bekliyor musunuz? Böyle bir açıklamanız oldu denildi. Ben kendi fikrimi söyledim dedi. Bana göre 7-8 aydan önce kurultay olmaz. Bu benim yorumum. Takvimde herhangi bir etkim ya da yetkim yoktur dedi. İhsan Bey, tam size hoş geldiniz diyecektim.
1: Sağ olun efendim.
0: Gürsel Tekin'in konuşmasını dinledik. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Tarık Bey'le konuştuk. Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesine bir psikolojik üstünlük olabilir mi dedik ama Tarık Bey pek bir uzlaşı sinyali görmediğini söyledi ama bütün bu gelişmelere rağmen Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesi sizce bir uzlaşı sinyali de olabilir mi? Bunu sorayım. Bir yandan da tabii Gürsel Tekin'in açıklamaları sıcağı sıcağına olduğu için onu da değerlendirmenizi rica edeyim. Özellikle 7-8 aydan önce kurultay olmaz bana göre açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin şeyle Özgür Özel'le konuştuktan sonra yani kurultaya götüreceğiz ifadesi aslında bir yönüyle de ortamı yumuşatma ifadesiydi. Yani ortamın bu kadar sert, öfkeli olduğu bir dönemde tecrübeli bir genel başkan olarak yani bu cümleyi kullanmasaydı belki yatıştırıcı olmazdı. Fakat partiyi kurultaya götüreceğiz cümlesinden sonra insanın aklına 7-8 tane soru geliyor ki ben de yarın yazımı bunun üzerine bina ettim, yarınki yazımı. Öncelikli olarak bir ne zaman kurultaya götürecek, diğer taraftan nasıl götürecek, yani kimlerle uzlaşma halinde olacak, kimleri liste dışı bırakacak. Yani konu yani bir tarafta kitlesel destek Özgür Özel'in arkasında, onu zikredelim. Diğer taraftan bütün yetkileri de Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Avantajlı taraf Kemal Bey muhtemelen süreç içerisinde daha çok teklif getiren, yani yapıcı olmaya çalışan taraf Özgür Özel taraftarı olacak. Fakat burada başka sorular var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir arınmadan bahsetti. Acaba bir liste oluşturulacağı zaman, yani ortak bir çaba, ortak bir aday çıktığı zaman bu arınılacak insanlar kimler ki arınmanın zıddı kirliliktir. Yani kimler kirli olarak tanımlanacak, kimler temiz olarak tanımlanacak. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi takip edenler o hizipçi geleneği bilirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir masaya oturduğu zaman hemen kısa zamanda uzlaşmak diye bir zemin yoktur. Çünkü her bir grubun tarihsel olarak öteki gruplarla mücadelesi vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir grup partide yenildiği zaman hemen partiyi terk etmez ki onların partiyle bağları çok farklı. İleriki zamanda mücadele ederek nasıl tekrar var olacaklarının pozisyonunu almaya çalışırlar. Baktığınız zaman kurultayın zamanı, iki uzlaşma zemini. Diğer taraftan da değişkenlerinden birisi de Ekrem İmamoğlu. Bugüne kadar parti bütün gücüyle, bütün çabasıyla İmamoğlu'nun adaylığı üzerine bir perspektif bina etmişti. Bu perspektif korunacak mı, korunmayacak mı? Ya da Özgür Özel eğer masaya oturup Kılıçdaroğlu'yla bir yakınlaşma ya uzlaşma görüntüsü verdiği zaman İmamoğlu'nun durumu ne olacak? Şimdi görünüşte bu ilk etapta bu pozisyon, yani mutlak kararı Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması, uzun vadede de olsa bir kurultay hedefi koyması aslında doğrudan İmamoğlu'nu saf dışı bırakan bir durum. İmamoğlu buna razı olacak olmayacak mı sorusu gündeme geliyor. Tabii bir parti için zor bir durum. Mesela parti kapatılmış olsa topyekün hemen başka bir parti kurmak ya da bir yere taşınmak gibi bir perspektif ortaya çıkabilirdi ama baktığınız zaman böyle bir durum yoktur. İkili bir yapı oluştu. Hatta ben ilk günden de şunu fark ettim. Bugüne kadar mesela yargı kararlarına dönük bu yargı kararı siyasaldır ifadesi daha çok öfke hükümete ya da Cumhur İttifakı'na dönük oluyordu. Ya dikkat ederseniz daha ilk günden demeçler karşılıklı olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde tartışma başladı. Dolayısıyla çok değişkenin devreye gireceği, mutlaka bu değişkenler arasında Sayın Devlet Bahçeli gibi yani partinin bütünlüğünü muhafaza edin ya da Kemal Bey feragat etsin gibi teklifler de var. Bu bayram süresince muhtemelen çok gidişler gelişler olur. Özgür Özel'in grup başkanı olması bence kritik bir zamanda atılmış bir adım. Hı-hı. Belki de yani 15 gün sonra bu hamle yapılmış olsaydı bu kadar oy desteğini alamayabilirdi de yani karşı tarafa
0: saf geçiyorlar. Ne değişirdi sizce İhsan Bey 15 gün sonra?
1: Yani şöyledir, siyasetle ilgilenen herkes bilir ki siyasilerin temel amacı var olmaktır, tekrar seçilebilmektir. Tekrar yani ilkesel tavır takınıp da efendim burada bir sorun var, ben kıyamete kadar bu işin karşısında duracağım demezler. Kemal Bey koltuğunda oturdukça kanaat önderlerinden ve siyasilerden

0: olabilir. Yani genel başkan ve grup başkan vekili için bir konuşma zemininin de adımı olabilir diye düşünüyorum. Partide bir grup başkan vekili var ve genel başkan var. Dolayısıyla en azından meclis ortamında bir müzakere zemini oluşabilir diye düşünüyorum. Bence kendi açısından iyi bir hamle. En azından yani sıfır temsil noktasından zımmi de olsa bir temsil
1: Peki.
0: noktasını Gürsel Tekin, Özgür Özel yakalamış oldu.
1: Evet. Peki Tarık Bey, size döneyim tekrar. Öncelikle bu kapalı grup toplantısından çıkan karar bir itiraz gelir mi sizce? Yoksa gelmez mi? Bir yandan da Kılıçdaroğlu henüz genel merkeze gitmedi. Sizce ofisinde, evinden ofisine mekik dokuyor, ziyaretler oluyor. Sizce genel merkeze gider mi? Dün basın danışmanı Atakan Sönmez de bir açıklama yaptı. Sesi düzeldiğinde kameraların karşısına geçeceğini belirtti Kılıçdaroğlu'nun. Özellikle bugün bir açıklama bekliyor musunuz? Onu sorayım. Bir yandan da Özgür Özel tabii bir adım dışarı atmıyor genel merkezden. Nasıl çözülür sizce bu durum? İkili yüz yüze görüşür mü?
2: Şimdi tabii muhalefetin özellikle 19 Şubat sürecinden sonra işte sürekli miting yapması, ne kadar performans muhalefete ya da kendi tabanları konsolide ettiyse genel merkezi tutmak da o kadar konsolide edecektir. Yani Türkiye siyasetinde bir çarpan etkisi yaratmayacaktır. Bence çok anlamı da olmayan bir durum. Böyle devam eder bu denge. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii bu geçmişine baktığınız zaman partiye ilk seçildiğine kendisinin rakiplerini, parti işte o zamanlar yani bayağı eski CHP'liler vardı işte 1930-40 doğumlular. O yapıyı nasıl sabırla tasfiye ettiğine bakmak gerekir, onu hatırlamak gerekir. Tabii CHP içinde sorun her ne kadar bir dengeye ulaşsa da Türkiye siyasetine bu nasıl yansıyacak? Bence asıl onu konuşmamız lazım. Çünkü Türkiye siyasetine istikrarsızlık görüntüsü uluslararası ilişkilerde Türkiye içindeki meşru siyaset alanında ciddi soru işaretleri doğuracaktır. Bence asıl önemli olan bu meşru siyaseti Türkiye'de bu alanı diri tutabilmektir. Tabii şimdi gördüğüm kadarıyla Kemal Bey ve ekibi bir arınma tezi üzerinden mevcut işte eski yapıyı İmamoğlu ve Sayın İmamoğlu ve ekibini tasfiye etmek isteyecektir. Burada başta ifade ettiğim gibi taşı en önce en günahsızımız assın moduna girecektir. O yapıda eğer kendisini bir şekilde bu arınma modu konusunda üstünlük sağlayabilirse parti içinde konseyde olacaktır. En azından legal aktörler tarafından. Ama şu anki öfkeli toplum, öfkeli seçmen, öfkeli yani Türkiye'nin %50'sinin ne yazık ki mevcut iktidar öfkesini dengeleme diye bir şeye önceliği olmadı. O öfkeli insanlar yani aşkın gözü kördür, öfkenin de gözü kördür tarzında Türkiye'yi hazır olmayan bir iktidara da sürekleyebilirler. Yani bunlar ihtimal dahilinde. İki açıdan bakmak lazım sonuçta dediğim gibi. CHP içindeki dengeler açısından arınma paradigmasını, arınma tezini de doğru oturtturursa kendi istikrarlarını sağlayabilirler uzun vadede. Ama Türkiye siyaseti açısından Türkiye'deki insanın öfkesi, ha diyeceksiniz ki haftada bir miting yapmaktan bu ne kadar konsolide oluyor? O da ayrı bir soru işareti ama kaybeden Türkiye siyaseti oluyor. Ona dikkat çekmek isterim sadece.
1: Peki kurultayın zamanı ile ilgili bir tahmininiz var mı Tarık Bey?
2: O kesin yani Gürsel Bey'in dediği gibi ya da görüşü gibi kesin yani kısa vadede kurultay olmayacaktır. Muhtemelen mahkeme kararlarını referans alarak bir takım yeni eklemlenen işte Gürsel Bey'in bazı suçladığı ekipler tasfiye edilecektir. Bir şekilde kendi içinde dengeye kavuştuğu anda kendi kafalarındaki parti dengesine ulaştığı anda kurultaya gidecektir. Bu da tabii ciddi bence işte Sayın İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel'in ekibinin ayrı bir siyasi seçenek muhtemelen belki de partileri bile vardır şu anda bilemiyorum yani onu İhsan Bey daha iyi bilir. Yani
1: Peki.
2: ne partileri olabilir yani evet.
1: Peki İhsan Bey, o zaman size sorayım. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında geçen telefon konuşmasında iki ayrı ifade vardı. Özgür Özel bir an evvel kurultay istedi. Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda ifadesini kullandı. O bir an evvelle en uygun zaman arasında bir yolculuk var. Bu belirleyecek süreci görünüyor. Sizin tahmininiz ne bu yönde? Kurultayın zamanı çok konuşuluyor, çok merak ediliyor. Bir yandan da şu da konuşuluyor. Herhangi bir delege, herhangi bir Anadolu'da bir mahkemeye dahi başvursa bu karar tedbiren alındı deyip kurultayın

0: olmasının da önüne geçilebilme ihtimali de yine uzmanlar arasından konuşulan bir mesele. Bu konuda ne düşünürsünüz?
1: Ya öncelikli olarak yani en uygun zamanda diyenle bir an önce diyen arasında şöyle bir mahiyet farkı var. Yani en uygun zamanda diyen belirleyici kişi. Yani kurultayın ne zaman olacağına, nerede olacağına, hangi şartlarda olacağını belirleyecek kişi. Kılıçdaroğlu böyle medya önünde sürekli demeç veren birisi değil. O hesabını kitabını çok ince yapar. Tarık Bey'in ifade ettiği gibi daha önce o partinin ağababaları nasıl tasfiye ettiği biliniyor. Bence Kılıçdaroğlu partiyi yönetmeye geldi. Yani kısa zamanda birisine devretmeye, yani bir de tabii arada bir husumet de oluştu. Şimdi bir genel başkan partide kaybedebilir, yenilebilir. Yani saygınlığını devam ettirebilir. Belki de kurultay süreçlerinden sonra şeyle Kılıçdaroğlu'yla grup ilişkisi ya da yeniliksel ilişkisi daha makul seviyede olsaydı belki bu mahkeme süreçleri olmayabilirdi de. Şikayetler yoğunluk kazanmayabilirdi. Ama ciddi bir ötekileştirme yaşandı. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde her temsilin tarafları vardır ve bu taraflar da birbirine karşı radikaldir. Ben bu ulusalcılar tasfiye edildiği zaman birisiyle bir programda rastlaşmıştık. Dedim ki ya 10 kişi bir araya gelip bir yol yöntem çizemiyor musunuz? Dedi ki biz 10 kişi bir araya geldiğimiz zaman beşimiz beşimizin düşmanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu iş böyle çok kolay olacak bir iş değildir. Dolayısıyla o partinin hizipçi geleneğini ben atıf yapıyorum ama hizipçilik aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde canlı tutan bir durum. O iç mücadeleler, parti içi kavgalar, kongreler, kurultaylar yani bir mahalleden başlayın şeye kadar bu bir belediyeye kadar her yerde bu ağır mücadele vardır. Dolayısıyla Kemal Bey belirleyecek, yani zamanı o belirleyecek, zemini o belirleyecek. Tabii yeniliksel açısından zor bir durum. Burada bir çıkış yolu başka bir parti olabilir. Cumhuriyet Halk Partileri de diğer partilerden farklı olarak ilginç bir durum var. Partililer kolay kolay Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmiyorlar. Geçici olarak terk edebilirler. Kitlenin %70'i de gidebilir ama birkaç yıl sonra baktığınız zaman o logo ve karargah tekrar kitleyi etrafına toplayabilir.
0: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımız Genel Araştırma Şirketi İhsan Aktaş ve yazar Tarık Çelenk'ti. Çok teşekkürler vaktinizi ayırdığınız için.
2: Rica ederiz. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Tabii saat 14'te CHP'de kritik bir toplantı daha var. Parti meclisi toplantısı. Onu da takip edeceğiz diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Ankara'da bir kaza haberi var ne yazık ki. Ankara'da bir kamyon üst geçide çarptı. Üst geçit yıkıldı. 3 kişi yaralandı. Kaza Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. Damperi açık şekilde ilerlediği iddia edilen kamyon üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza anı da işte böyle güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay'da sağanağın neden olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetmişti. 20 yaşındaki bir genç halen aranıyor. Antakya ile Samandağ'ı birbirine bağlayan Karaçay Köprüsü sel nedeniyle yıkıldı. O sırada araçlarıyla köprüden geçen 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve arkadaşı 20 yaşındaki Musa Paşa kayboldu. Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedeni bulundu. Musa Paşa ise arama çalışması 3. günde de sürüyor. Ve gelelim havanın durumuna. Meteoroloji 45 il için yağış uyarısı yaptı. O iller hangileri? Sel riski var mı? Bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor? Tabii ki tüm bu soruların yanıtını Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'den alacağız. Hüseyin, iyi hafta sonları. Nasıl olacak havanın notları? Senden dinleyelim.
3: Teşekkürler sana da. Antakya Hatay'da gerçekten kötü dört can kaybıyla sonuçlanan bir sel yaşadık. Dereler bugünlerde taşıyor, yağışlar kuvvetli. Başsağlığı diliyoruz tekrar yakınlarına. Şimdiki haritada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü ekranlara geldi. Yeşil alanlarda biz konuşurken yağmur var. Gelecek saatlerde Beypazarı, Ankara, Bolu arasında kuvvetlenecek. Ege'nin iç kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimlerinde, Torosların eteklerinde yağış var. Mersin'e de bu yağmur gidiyor. Ve bayramdan önce olan şu cumartesi, pazar, pazartesi 3 gün yağış var. İstanbul'da da yarın ve bu gece yağmur bekliyoruz. Hava sıcaklıkları bu yağmurlara rağmen

0: Ben fazla düşmedi. Dışarıda sert bir soğuk yok. Fakat aralıklı yağmur sürecek görünüyor. Gelecek günlerin tahminlerinde de aslında şu an ekranlardaki radar görüntüsündeki aşağı yukarı alanlarda yağmur kaydetmeyi bekliyoruz. Bayram tatiliyle ilgili de şu ön plana çıkıyor son tahminlerimize göre. Arefe dediğimiz salı gününden önce pazartesi ve salı batı ve iç bölgeler son zamanlardaki en güneşli iki gününü geçirecek görünüyor. Yerel yağmurlar var. Akdeniz'in iç kesimlerinde Uşak, Burdur, Isparta, Denizli gibi. Ama mesela İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Tekirdağ'da, Bursa'da, Sakarya'da şu pazartesi, salı hatta çarşambanın ilk yarısında güneş daha fazla görülecek. Ancak çarşambanın ikinci yarısında yani bayram tatilinin üçüncü gününe doğru, perşembeye doğru biraz kuvvetli olmak üzere yağışlar geri gelebilir. Yani bayram tatili güneşli başlayıp batıda yağmurlarla sürecek gibi duruyor. Bu tahminler güncellenirse sizlere aktaracağız. Bugünlerde hava tahminlerinde yağışların şiddetli olarak nereye düşeceğini son saatlere kadar kestirmek güç oluyor. Artık karalar ısındı, güneş yere temas ettiğinde ya da bir yere oturduğunuzda bunu hissediyorsunuz. Gelen bulutlar da Karadeniz üzerinden Marmara'ya ve Karadeniz'e akıyor. Üzerimizdeki alçak basınç sayesinde saat yönünün tersine durup duran yani serin bulutlar sıcak karalarla karşılaşınca içerisindeki su buharını çok daha hızlı bir şekilde yükseltiyor ve dağlar tepelerde varsa yardımcı olan bir yeri sel götürecek kadar yağmur yağarken 5 kilometre ötede hava güneşli olabiliyor. Parçalı bulutlu diyelim, parçalı bulutlu güneşli. İşte bu yağışlar bize bayramda denk gelebilir. Şimdiki tahminlerimizde genel olarak bayramın tamamını hafta olarak baktığımızda en riskli yağışların kuvvetli olabileceği kentleri tespit etmeye çalışıyoruz. Denizli, Kütahya, Uşak, aslında Antalya. Bayramı Antalya'da ve Mersin'de geçirecek olanlar çarşamba, perşembeye dikkat diyoruz. Ve Doğu Anadolu, Bingöl, Muş, Erzurum gibi kentlerde de bu bayram süresince kısa ama kuvvetli, her tarafı gerçekten su bastı dedirtecek boyutta yağışlar görülebilir, uyarıyoruz. Ayrıca pazartesi günü de yarın da bağlantılarımız olacak. Bayramdaki hava gerçekten çok değişken. Hava durumunu hava trafik ekranları ara sıra almanızı, ara sıra bakmanızı öneririm. Son tahminlerimiz İstanbul'da güneşli başlayıp yağmurluca sürecek bir bayram. Ankara'da yine öyle güneşlice başlayıp yağmurlu sürebilir. İzmir'de, Çeşme'de mesela hiç yağmur görmeden ya da kapalılık, gökyüzünü çok bulutlu görmeden de geçirebiliriz. Batı kıyılarımızda, İzmir'in kıyılarında mesela ya da Ayvalık, Altınoluk, Assos gibi yerlerde güneş daha çok temas edecek. Her yerde yağmur yok, yanlış anlaşılmasın. Ama yağdığı yerlerde şu an görüntülerde gördüğünüz gibi su baskınları, taksilerin lastik boyutuna yükselen sular kaydedebiliriz. Buna Eskişehir, Ankara arası ve tüm iç Ege ve Akdeniz dahil, Antalya'da dahil olmak üzere ve Doğu Anadolu, Karadeniz'de de yağışlı ama kıyı Karadeniz'de özellikle sel gibi bir hadise yağışlar sebebiyle şimdilik beklemiyoruz. Geçmiş yağışlar biraz doldurmuştu barajları Tokat ve çevresinde başta olmak üzere. İç ve bu Orta Karadeniz'deki yağışlar ritmini kaybediyor. Bayram tatilinde yağmur görürüz ama daha az, daha dar da alanlarda ve daha 20 dakika yağdı kesti cinsinden. Karadeniz'de de bu haberi verelim. Geçtiğimiz günlerde üzerimizde 10 saat, 8 saat kalan yağış bulutları vardı. O ritim kayboldu demek istiyorum. Özetle
1: Peki.
0: Tuğba, batıdan doğuya çeşitli yerlerde yağmur var. Yakalanırsak ıslatır ama güneşi de göreceğimiz ve çok üşütmeyen, ılık bir havada geçecek bayram bekliyoruz diye özetlemek isterim. Biraz zor, çok hava olayı var. Umarım anlatabilmişimdir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Ağzına sağlık diyelim. Takip edeceğiz havanın durumunda başka gelişmeler olursa tabii. Şimdi tabii bir yandan da Çarşamba günü, bayramın ilk günü, Kurban Bayramı'nın ilk günü az kaldı. Kurban pazarlarında acaba durum ne? Sıkı pazarlıklar yapılıyor olabilir çünkü bazıları son günlere bırakıyor kurbanlık alışını. Peki fiyatlarda bir değişiklik var mı acaba? Hayvancıların yüzü gülüyor mu? Kilometrelerce öteden geldiler. İstanbul'da da kuruldu hayvan pazarları. Dilara Civelek bize anlatacak notlarını. Dilara, nasıl durum kurban pazarlarında?
2: Evet Tuğba Sodekoğlu, biz de kameraman arkadaşım Ahmet Uludağ ile birlikte İstanbul Bahçelievler'deki kurban pazarındayız. Buralarda da yoğunluk var aslında ama çok bir yoğunluk olduğunu söylememiz mümkün değil. Şimdi sizlere bu kurban pazarının en rekortmen hayvanlarından birini göstereceğim. Arkamda bulunan hayvan ismi tam 1000 kilo boyutu, 1000 kilogram ağırlığında, 1 ton ağırlığında. Boncuklarıyla da süslenmiş sahibini bekliyor. Sahibi dedi ki bizlere, onu çok kıymet veriyorum. Onun değerinden altını fiyat verene vermeyeceğinden bahsetti. Ve İsmet'e tam 450

0: 50 bin lira para istiyor şu anda. Tam yan çadırda da bir pazarlık var. Sizleri oraya götürmek istiyorum. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Ne diyoruz şimdi fiyata hayvanımıza?
1: Bu danaya 370 lira dedim. Fatih Bey bizim aile dostumuz, arkadaşımız, sürekli bizi tercih ediyor. İnşallah bugün de nasipse bugün de vereceğiz bir tane.
0: Siz ne diyorsunuz?
2: Bakalım. Bu danaya 320'ye hayırlı olsun.
1: Fatih Bey fiyat verin. Fiyat verin yapalım bu işi.
2: Ne fiyat verdin?
1: Allah hayırlı etsin. Işte, 360 lira dana işte, sana. Bak işte, seninle onun 20'nin hesabını yapmıyoruz.
3: 350 Allah satana.
1: Fatih Bey.
2: 330.
1: Fatih Bey. Fatih Bey 350 demiş Servet kardeşim buna göre Allah hayırlı etsin.
3: Allah satana 350.
1: Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin.
0: Bir hayvan pazarlığının da tam ortasındaydık. Dana 350 bin liraya sahibini buldu. Hem besici memnun oldu hem de vatandaş memnun oldu. Kurban pazarlarında çok bir yoğunluk yok. Besicilerle konuştuğumuzda da bizlere diyorlar ki biz daha çok bayramın ilk gününü, ikinci gününü ve Arife gününü bekliyoruz. Çünkü vatandaş o günlerde daha uygun fiyatlardan vereceğimizi düşündüğü için o günleri bekliyor. Bu kurban pazarında hem büyükbaş hayvanlar hem de küçükbaş hayvanlar bulunuyor. Büyükbaş hayvanların fiyatları 250 bin lirayla 450 bin lira arasında değişiyor. Ama rekor kilolardaki hayvanların fiyatları da rekor fiyatlarda oluyor takdir edersiniz ki. Şimdi arkadaşım ekranlarınıza küçükbaş hayvanları getiriyor. Küçük bir besici var burada. Nebi kendisi şu an uzakta ama kendisinin bir hayvanı var. Adı Aslan. Ve tam 147 kilo boyutunda, 147 kilogramlık bir hayvan. Nebi'nin deyişiyle tam bir yarı dana fiyatında. Nebi bu hayvanını kendisi büyütmüş ve 147 kilogramlık bir hayvan şu anda. Ve Nebi bu hayvanı için 58 bin lira para istiyor. Tabii ki de küçük başlarda bütün durum aynı bu aslanın fiyatı kadar değil. Küçük baş hayvanlar 25 bin lira 35 bin lira arasında değişiyor fiyatları genelde. Vatandaş da burada konuşuyoruz onlarla da daha çok küçük baş hayvana yöneliyorlar. Yani şu an kurban pazarında vatandaşın ilgisi küçük başa yönelmiş durumda. Birlikte hep birlikte gözlemledik kurban pazarını. Şimdi bana dönelim. Kurban pazarında son durum buydu. Hem küçükbaş hayvanlar hem de büyükbaş hayvanlar satışını bekliyor. Besiciler de daha uygun fiyatlarda vermek için bayramın ilk gününü bekliyor.
4: Teşekkür ediyoruz Dilara Civerek ve kameraman arkadaşımıza. Kurbanlık satışlarındaki son durumu da dinlemiş olduk. Şimdi Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. 21 Mayıs'ta başlamıştı festival. Binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Ayrıntıları da bize arkadaşımız Alihan Tok aktaracak. Alihan.
5: Evet. Atatürk Havalimanı yine tıktım tıktım çok kalabalık. Bayram tatiline de girildi tabii. Özellikle çocukların çok dikkatini çekiyor. Şöyle yöresel kıyafetler var. Önce onu da göstereyim şöyle yöresel kıyafetlerle. Etnospor aslında Türk dünyasını, atasporları bir araya getiriyor. Mertcan Öztürk sizlere göstersin. Hemen yan tarafta da zaten özellikle çocuklar ilgi gösteriyor. Çocukların burada ok attığı, cirit attığı, atasporlarıyla tanıştığı, aynı zamanda öğrendiği bir etkinlik. Sekizincisi düzenleniyor Atatürk Havalimanı'nda ve geniş bir katılım var. Okçuluk, atlı sporlar, güreş etkinlikleri, dünya kültürlerinden gösteriler, el sanatları, gastronomi alanları yok yok. Çocuk etkinlikleri ve oyun alanları var. Aynı zamanda konserler veriliyor. Türk dünyasına özgü danslar yapılıyor. Ve tüm bu etkinlikler geniş bir katılımla gerçekleşmeye devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nda yarın son gün sabah 10'dan itibaren buraya geliyorlar. Tabii bayram tatilinde bir araya geldiler. Şöyle geniş bir etkinlik alanı aslında. Yani okçuluk var burada. Diğer yandan binicilik yapabiliyorlar. İşte at sürebildikleri yerler var. El sanatları var. Yine Türk dünyasının mutfağını da burada deneyimleyebiliyor çocuklar. Bir aradalar. Hem güreş hem de ata sporları yani cirit atma gibi birçok farklı sporlar. Çocuk oyun alanlarında oyunlar yine Türk dünyasına özgü oyunlar da burada oluyor. Gastronomi alanı da var yine burada aynı zamanda. Yani Türk lezzetlerini tattıkları. Böyle gezerken bir anda işte şöyle kıyafetli insanlara rastlayabiliyorsunuz. Bakın şimdi göstereceğim size. Enteresan. Şöyle bir dakika durabilir misiniz? İşte bu şekilde beyefendi Selçuklu dönemine ait böyle Türk dünyasını yansıtan yöresel kıyafetini giymiş. Tüm dünya burada aslında. Kırgızistan burada.

0: Özbekistan burada, Kazakistan burada. Yani özetle bayraktarlığını, sancaktarlığını Türkiye'nin yaptığı Türk dünyası burada. Ve burada çocuklarla beraber genç yaşta herkes hem atı sporlarıyla tanışıyorlar hem de bu Türk dünyasının zengin mutfağını, sporlarını tanıyıp tekrar hatırlıyorlar ve gelecek nesillere aktarıyorlar diyelim. Ve Atatürk Havalimanı'ndan, Etno Spor alanından sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Alihan. Notlarını dinlemiş olduk. Şimdi bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Sinema dünyasına dair her şey HT Sinema'da.
1: Sayın Kemal Bey.
2: Evet.
1: İlk açıklamanız ne olacak? Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP Genel Merkezi'nde ne zaman göreceğiz sizi?
2: Ben düşüncelerimi açıklayayım önce. Birincisi dün size söz vermiştim bir açıklama yapacağım diye ama o kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerimde biraz sorun çıktı. Hala biraz devam ediyor. Bunu açtık, şimdi huzurunuzdayım. Şimdi bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmiştim. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir.
1: Siz mi arayacaksınız?
2: Kendisi arayacaktı. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyi çok iyi bilinmesi lazım değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, az önce de ifade ettim, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edinmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Artık doğru değil. Bir başka önemli noktaya daha değineyim değerli arkadaşlarım. Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir. Bu nedenle ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim.
1: Ha, kurultaya ne zaman gidilecek? Kurultay ne zaman acaba? Kemal Kılıçdaroğlu şu anda bir açıklama yaptı. Mutlak butlan kararının ardından ilk açıklama olduğunu belirtelim. Tabii bu noktada aslında açıklamalarına bakacak olursak, kameralar karşısına ilk kez geçti mutlak butlan kararının ardından ve bir açıklama yaptı. Peki neler söyledi, hemen onları da aktaralım. Açıklama yapacağım diye söz vermiştim ama ses tellerim dolayısıyla aslında bu açıklamayı yapamamıştım. Şimdi bugün ilk kez sizlerin karşısındayım ifadelerini kullandı ve Özgür Özel'e hayırlı olsun dedi yeni görevi dolayısıyla, grup başkanlığı görevi dolayısıyla. Ve CHP'nin köklü bir parti olduğunu da ifade etti. Ahlaki değerlerin korumak zorunda olduğunu ifade etti Kılıçdaroğlu. CHP'nin yeni genel başkanı, muhalefetten, sivil toplum kuruluşlarından şimdiye kadar eleştiriler geldi ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili şimdiye kadar hiç eleştiri gelmemişti. Maalesef bunları görüyoruz. Şimdi onlar geliyor ifadelerini kullandı. Bu süreçte parti tabanına yönelik CHP'lilere de bir çağrısı oldu. Bu çağrıda partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazımdır ifadeleriyle belirtti aslında Kemal Kılıçdaroğlu. Bu noktada artık konutundan ayrılıyor, çalışma ofisine geçiyor. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan çalışma ofisinde bugün gelişmeleri yine takip etmek üzere orada olacak. Sabah saatlerinde ziyarete gelen isimler vardı. Mahir Polat ve Deniz Demir de Kılıçdaroğlu'yla beraber şu anda ona eşlik ettiğini söyleyelim. Biz de gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz.
3: Teşekkür ediyoruz Buse Genç Türk'e. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararından sonra ilk kez kameraların karşısına geçti ve o merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sözlerine yoğun bir telefon trafiğinden geçtim. O yüzden ses tellerim rahatsızlandı ama o işi hallettik ve açıklama yapıyorum dedi. Özgür Bey'e öncelikle yeni görevi hayırlı olsun dedi. Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesini tebrik etti. Sabah yeni bir gelişme oldu dedi. Umarım bugün ya da önümüzdeki günlerde görüşürüz dedi. Görüşürüz dedi ve sözlerine şöyle devam etti. CHP'yi o köklü kodlarına döndüreceğiz. Size söz veriyorum. Partilere söz veriyorum dedi. Şimdi Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör telefon attığımızda Nasuhi Güngör'ün değerlendirmelerini alacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz Nasuhi Güngör? En kısa zamanda görüşmeyi temenni etti Özgür Özel'le. Bugün ya da önümüzdeki günlerde beni Özgür Özel arayacak dedi. O ahlaki değerlere vurgu yaptı. O söz veriyorum, o ahlaki, daha önce hiç eleştiri almamıştı CHP bu yönden. Bu zamana kadar çok eleştirildi belki ama ahlaki değerleri açısından hiç eleştirilmemişti. Size söz, bu ahlaki değerlere yeniden döneceğiz minvalinde bir açıklama yaptı. Neler dersiniz?
4: Evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet uzun zamandır aslında yaptığı ilk konuşma bu. Daha önce yani kongre diyelim 2023 yılının Kasım ayındaki o iptal edilen, mutlak butlanda iptal edilen kongre sonrasında nadiren yayınlarda oldu ama onun dışında sadece zaman zaman sosyal medya mesajları paylaştı. Bu yanıyla önemli birincisi. İkincisi Özgür Özel'in grup başkanları tebrik etmesi de önemli şu açıdan. Şimdi bu yapılan toplantı, yani grup toplantısı aslında şu anda CHP'nin gerek genel başkanı gerekse de parti

0: yönetimi, yönetim kurulları, ilgili organları tamamen eski deyimle münfesih durumda. Yani feshedilmiş durumda. Ama buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun buna hayırlı olsun demesinin şöyle bir politik anlamı var. Yani kendisine tebligatta bulunuldu mahkemeden sonra genel başkanlığı hususunda tedbiren kendisine genel başkanlığın devredildiğine dair. Ama Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi o tebligatı almamıştı. Şimdi bu saatten sonra Sayın Özgür Özel'in grup başkanı olarak anılması da siyasetten bu anlama geliyor. Bu bir. Süremiz mi bitti yoksa ben devam edeyim mi?
1: Süremiz Nasuh Güngör biraz daraldı çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuşuyor. Kulak verelim.
2: Sebebiyle bir araya geldiğimiz bugün de hepinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından ekranları, radyo kanalları, sosyal medya platformları üzerinden bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 10 Ekim 2009 tarihinde açılışını yaptığımız Siyaset ve Liderlik Okulumuz 17 yılı aşan uzun süre boyunca eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kurumsal incelikleri, müstesna bir müfredata kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle anlatıldı ve aktarıldı. Bizler bir mum yaktık, sonra meşaleyi taşımak görevi sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gayreti ve gayesi olmalıdır. Zamanlarında tasarruf edip, müşfik ve muhteref gönülleriyle sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarıma müteşekkirim. 15 farklı dersin 80 saatlik zaman dilimi içinde anlatımı takdir ve tebrik edilmesi gereken bir kabiliyet ve kapasite meziyetidir. Parti içi eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Profesör Doktor Zühal Topçu'ya, Siyaset ve Liderlik Okulu koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Turan Şahin'e, ayrıca tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuzun 23. dönem programına katılan ve sertifika almaya hak kazanan kardeşlerimi huzurlarınızda gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu ortaya koyduğu faaliyetler açısından anında sıkça söz ettiren bir konumdadır. Yıllardan beri devam eden bu programlı eğitimler aracılığıyla gençlerimiz siyasi sosyoloji bağlamında toplumu, uluslararası ilişkiler bağlamında dünya ve bölge gerçeklerini ve günümüzün iletişim süreçlerini sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleriyle her şeyden önce Türk milletinin sahip olduğu derin tarih şuurunu ve idrak bilincini idrak etmektedir. Bu bilinç ve şuur içerisinde gençlerimiz önce bilgi, sonra değer ve nihayetinde tarihi sorumlulukları taşımaya, içinde yaşadıkları topluma katma değer üretmeye başlamaktadırlar. Böylesi bir anlayış ve aydınlığın temerküzüyle mayalanmış Siyaset ve Liderlik Okulumuz, şimdiye kadar 23 dönem eğitim alan 40 kişiyle birlikte 17 yıl içinde sayıları 820'ye ulaşan öğrencimize kapısını ardına kadar açmıştır. İsabetli ve

ihtirama layık bir düşünceyle 23. dönemin teması bilim, bilgi, kültür olarak belirlenmiştir. Bilgi ancak ve ancak anlayış ile anlam kazanır. Ve anlayış, amel arasında kurulan ahengin de en ayırt edici vasfıdır. Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür ve bunun akıl idrak ile tedavi edilmesi gerektiği öğütlenir. Bilgi, akıl ve eylem arasındaki ahenkli birlikteliği ihtiva ederse ortaya ideal olan sonuçlar çıkar. Türk düşünür Yusuf Vafa Hacip, Allah ahlak anlayışında bu üç temel kavram birbirine perçinlenmiş olarak görülür. Ancak bunları anlamlı fiillere dönüştürecek olanın da bilgi olduğu unutulmamalıdır. Yusuf Hacip'in ifadeleriyle, "Beyim, bilgi edin, bilgi sana arkadaş olur. Bilgisi olana bir gün devlet yoldaş olur." Tabiatın karşısına bilginin ehemmiyetini koyan düşünürümüz, bizi hakiki özgürlüğe götürecek olanın da bilgi olduğunu savunmaktadır. Gerek harz, gerek kültür kelimelerinin bize eklenilen ve biçilen bir şey fikri verdiği bilinen gerçekliktir. Bir millet kültürünün milli sınır içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş düşünce ürünlerinin o sınır içindekiler tarafından işlenmesi ve tüketilmesi olayına işaret eder. Bir milletin kültürü gerçekten oturduğu coğrafya parçası üzerinde yaratmış olduğu her türlü insani eserlerin toplamıdır. Bir başka ifadeyle kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir. Kültür zannedildiğinin aksine taklit ve ezber ile ürüne dönüşmez veya bu kültür olarak ifade edilemez. Toprak, tohum ve ürün arasındaki ilişki gibi de kültürde de zihin, kavram ve fikirler söz konusudur. Elma çekirdeği nasıl elma değilse, zihne eklen şeyler de aynı olduğu hal üzerine kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit ve ezbercilik olur. Toplumsal ve düşünsel tecrübeyle şekillenen her şeyin zihin tarafından işlenmesi, içselleştirilmesi, elenmesi, bir başka ifadeyle insanın şahsına münhasır düşünme süreçlerinden süzülmüş olması gerekir ve biz buna kültür adını verebiliriz. Türklerde bilgi ve kültür ilişkisi salt teorik bir bilgi birikiminden ziyade hayatın her alanına sirayet eden Türk bilgeliği olarak adlandırılan pratik bir erdem ve yaşam tarzı üzerine inşa edilmiştir. Türklerin binlerce yılı aşkın bir süredir farklı coğrafyalarda çeşitli din ve alfabe değişikliklerine rağmen kimliklerini koruyarak varlıklarını sürdürebilmelerinin temelinde bu köklü bilgelik geleneği yatmaktadır. Türk kültüründe bilgi ile kültürün kaynaştığı ana dayanak noktası Türk töresidir. Töre sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul görmüş hayat tarzını, insan anlayışını ve evren algısını temsil eden ortak bir bilgi yekünüdür. Bu bağlamda bilgi, toplumun ortak tecrübesiyle şekillenir ve töreye bağlılık, Türklerin belirleyici kültürel özelliği olarak öne çıkar. Töre bir bilgi kalıbını temsil ederken, bilgelik bu bilginin yeni durumlara dinamik bir şekilde uygulanmasıdır. Türk düşünce geleneğinde bilgi sahibi ile bilgi arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi ancak

kişisel sezgi ve milletin irfanı ile bilgeliğe dönüşür. Bilgi sahibi sadece dış dünyaya ait bilgilere sahip olan kişiyken, bilge bu bilgileri kendi varlığıyla ilişkilendiren, kendini bilen ve bilgisini erdemli eylemlere dönüştüren kişidir. Dolayısıyla bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür. Orhun yazıtlarında devlet adamlarının atlarının önünde bilge sıfatının bulunması, bilginin yönetim ve kültürle ne kadar iç içe olduğunun önemli bir göstergesidir. Bilgi ve kültür arasındaki bu ilişkiyi pekiştiren en önemli unsurlarından biri de dildir. Dil, bir toplumu topluluk olmaktan kurtarıp millet haline getiren duygu ve düşünce birliğinin taşıyıcısıdır. Bu durumun en belirgin örneği Bilge Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi, İslam'ı, mi bilgiyi Türk dili ve töresiyle yoğurarak Divan-ı Hikmet'in inşa etmiştir. Onun bu yaklaşımı, bilginin sadece zihinsel bir süreç olmadığını, aynı zamanda kültürel bir kimlik inşa etme aracı olduğunu kanıtlamıştır. Türklerde bilgi bağımsızlık ülküsü, devlet-millet bütünlüğü ve töreye uygunluk gibi temel kültürel değerlerle harmanlanmış, rasyonel bir tutum ve strateji bütünüdür. Bu bilgelik geleneği, bilgiyi sadece bilmek için değil, toplumun yararına kullanmak ve kriz dönemlerini aşmak için bir rehber olarak kabul eder. Türklerin binlerce yılı aşkın süredir geniş bir coğrafyaya yayılmalarına, farklı dinler ve alfabeler benimsemelerine rağmen milli benliklerini koruyabilmelerinin sırrı Türk bilgeliğinin adı denir. Bu bağlamda bilgi sadece teorik bir öğrenme değil, bir milletin zorunlu şartlara uyum sağlama, kimliğini koruma ve krizleri aşma gücüdür. Bu bilgelik geleneği Türk kültürünün bağımsızlık iksiri olarak görülür. Türklerde bilginin ana dayanağı Türk töresidir. Töre bir toplumun kolektif tecrübesiyle şekillenen, hayat tarzı, insan anlayışı ve evren algısının toplamını temsil eden bilgelik manzumesidir. Bilgece kararlar alabilmek için bir meşruluk zemini gerekir ve Türk töresi bu zemini sağlar. Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur. Bilgelik bir kibir değil, aksine bir tevazu pratiğidir. Bilge kişi bilgisini toplumun yararına kullanan ve olaylar karşısında dirayetli davranan bir rehberdir. Diyebiliriz ki Türklerde bilgi hayattan kopuk bir malumat yığını değil, töre ile şekillenen, bilgelik ile uygulanan ve dil ile kuşaktan kuşağa aktarılan canlı bir kültürel mirastır. Sevgili genç kardeşlerim, işte bu bilgi temelinde şekillenen düşünce dünyamızda bize göre siyaset, toplumsal sorunlarla dertlenme olanlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Hep söylediğim gibi bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir. Biz millete hizmet anlayışımızda

İlhamımızı bilge şey Edebali'nin Osman Bey'e söylediği insanı yaşat ki devlet yaşasın ifadesinden almakta, siyaset felsefemizi bu düsturun üzerine kurmaktayız. Sosyal bir devlet anlayışıyla adalet temelli siyaseti öncelerken gücümüzü köklü tarihimizden alıyor, milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Elbette ki zihin ve değer dünyası karışık olanların, fikri tutarlılıktan yoksun bulunanların, ilkeleri belirsiz siyaset cambazlarının bizi anlayabilmelerine imkan yoktur. Milletin derdiyle dertlenmeyen, menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla de kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir. Kıymetli gençler, 21. yüzyılda dünya farklı bir yöne gitmekte, dünya düzeni yeniden şekillenmektedir. Dünya düzeni yeniden şekillenirken Batı ve Doğu'nun değerler sistemi çatışmakta. Bu gidişat bütün milletleri büyük bir öngörülmezliğin içine doğru sürüklemektedir. Bugün teknolojik ve bilimsel bağlamda geliştiği somut olan Batılı sistemin çöküşünden bahsedilmektedir. Bu çöküşün belli nedenlerle ve belli koşullarla gerçekleştiği kesindir. Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezini almıştır. Bütün bu olanlarla birlikte Batı'nın yüzlerce yıldır inşa ettiği değer dünyası, reel dünyada karşılığı olmayan, kendi çıkarları söz konusu olduğunda hiçbir anlam ve önlem ihtiva etmeyen bir boşluğa düşmüştür. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekilerini sömürmenin aracı olarak kullanmaları, Batılı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün dünya sisteminin aktörlerinin idealize ederek Batı dışı dünyaya dayatmaları çalıştıkları değerleri sömürü düzenlerini devam ettirmenin bir aracı olarak kullanmaları, bu değerler içi boş, sadece kavramsal gerekliliği olan, ameli karşılığı bulunmayan retoriğe dönüştürmüştür. Batı ötekisi olarak gördüğü bütün toplumları daha fazla sömürlemek için kültürel ve moral değerler ile oynamıştır. Onları tarihsel bağlarından koparmış ve kendi zenginliklerini devam ettirmeye hizmet edecek bir yaşam biçimine mahkum etmiştir. Batı dışı milletler kendi çıkarları doğrultusunda kategorize etmekten, tanımlamaktan da geri kalmamıştır. Bugün az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler şeklinde kalıplaşan tanımlamalar tam anlamıyla Batılı akılla yapılan silahlandırmanın ürünüdür. Sınıflandırmanın ürünüdür. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan devletler yoktur. Gelişmesi emperyalist sömürgeci politikalarla engellenmiş, geride bırakılmış ve tarih dışına itilmeye çalışılmış toplumlar ve devletler vardır. Soğuk Savaş döneminde bu tanımlamalar Batı açısından oldukça düşük maliyetle sürdürülebilen bir düzen üretmiş iken bugün astarı yüzünden pahalı gelmiş ve çok maliyetli bir sürece dönüşmüştür. 21. yüzyılın belirsizliği tutsak olarak olmuş dünya durumu henüz çökmese de derin bir krizde olduğu aşikar olan Batı hegemonyasının etki alışkanlığı eski

alışkanlıklarını devam ettirme çabasının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temsil ettiği klasik sanayileşmiş ülkelerin küresel sermayeden aldığı pay düşmekte. Dolayısıyla bu durum dünyanın ekonomik pastasından alınan payı da Batı dışı dünya lehine değiştirmektedir. Batı'nın halen özellikle düşünce ve dil üretimi noktasında hegemonyasını devam ettirme çabaları görülse de iktisadi gelişmelerin bu dil ve düşünceyi havada bırakacağı muhakkaktır. Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Kuşkusuz söz önce zihne, sonra dile ve son olarak da eyleme dönüşür. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir. Dünyanın medeniyet kuşağı ve milletlerin tarihsel hikayesi buradadır. İnsanlığın ortak kaderi buraya bağlıdır. Bu coğrafya dünyanın kalbidir. Yaşadığımız coğrafya tarihimizin sırtımıza yüklediği sorumlulukla biz dünya, bölge ve ülkemizde cereyan eden hadiselere çözümsüz, imkansız gibi kavramlarla bakmıyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak yoktur. Bir iman varsa imkan da vardır diyenlerdeniz. İman varsa her engelin aşılacağına inananlardanız. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenlerdeniz. Kendilerini çıkmaz içinde görenler, sürekli olarak içinde bulunduğumuz çağda zamanın hızla aktığından ve böylesi koşullarda çeşitli sorunlara kalıcı çözümler üretilemeyeceğinden bahsediyorlar. Zamanın hızla aktığı kuşkusuz bir gerçektir, gerçekliktir. Lakin zamanın hızlı akması başka, yönsüz ve hedefsiz akması bambaşka bir şeydir. Yön ve hedefin tayinini hamasetten uzak değerlendirmelerinin konusu kılınmalı. Tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı Türk ve Türkiye yüzyılıdır ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu coğrafyada gerçekleşen her olay sonuçları itibariyle sadece bölge ile sınırlı kalamayacak ve dünyayı etkileyecektir. Bu coğrafya yüzlerce devletin beşiğini sallamış ve salasını vermiştir. Bu tarihin herkese tembihi şüphe götürmez bir gerçekliliktir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparatorluklar coğrafyasıdır. Anılar ve tarih burada çok güçlüdür. Bunun aksini iddia edenler tarihle ve Türk ile kavga etmeyi göze almalıdır. İnancımız tamdır. Gözümüz karadır. Kılıcımız keskindir. Yolumuz hak yoldur. Bu coğrafyada var olmak, varoluş iradesi göstermek ve varoluş iradesinden kaynaklı tasavvur sahibi olmak kuşkusuz köklerimizin ve kültürümüzün derinliğiyle doğru orantılıdır. Türkler bu coğrafyada beylikler, imparatorluklar ve milli devlet olarak varlık göstermişlerdir ve ebediyen devam edecek bir durumdur. Tarihsel açıdan Anadolu'da bin yıldır

Millet aynı millet, devlet aynı devlettir. Değişen sadece yönetim biçimleridir. Bu da tarihi gerçekliğe ve zamanın ruhuna uygun ve tarih içinde olmanın doğal sonucudur. Çağları aşarak gelen Kültügül'ün anıtının üslubuyla ifade etmek gerekirse, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe Türk milletinin ilini, töresini kim bozabilir?

kim Türk milletini diğer ülke olma ülküsünden alıkoyabilir? Muhterem gençler, tarihimizin bize yüklediği misyonu gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz değerlendirmeleri çok iyi anlamalı ve geleceğimizi bu doğrultuda planlamalıyız. Yaşadığımız tarih aralığında Batı'nın çıkarlarını önceleyen değerler dünyasının insanlığı daha mutlu bir geleceğe taşıyacağı mümkün görünmemekte ve yeni bir değerler dünyasına ihtiyaç duyulmaktadır. Hep birlikte tanıklık edilmiştir ki kendine adil, başkasına zalim olanlar, kendine mutluluğu, başkasına acıyı hak görenler, daha fazla sömürgenin daha çok zenginlik olduğuna inananlar, inananlar için yolun sonu görünmüştür. Bu kuşku duyulmayacak bir hakikattir. 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi 20. yüzyılda yaşanan gelişmeler de içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın meselelerini, temelini oluşturmaktadır. Tarih kırılmalar ve kopuşlarla günümüze kadar gelmiş ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek gibi görünmektedir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde Irak'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgali, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki iç çatışmalar, Arap Baharı, kardeş Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden Karabağ'ı kurtardığı 44 gün savaşı, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından saldırıya uğraması, bölgesel istikrarsızlık, jeopolitik çatallaşma, küresel kırılganlık göstermiştir ki Türkiye her daim güçlü olmalıdır. Elbette ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh sözünde derin anlam atfediyor. Bölgemizde kaos, çatışma ya da savaş istemiyoruz. Ancak bizim dışımızdaki gelişmeler bu süreçleri tetikliyor. Bu durum bize daha fazla çalışma, ortak bir irade ile var olma zorunluluğunu telkin ve tembih ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulacak yeni dünya düzeninde hem düşünce hem de meta üretiminde söz sahibi olmasını zorunlu kılıyor. Bu zeminin hazırlanması için her türlü fedakarlıkta bulunulması ve buna uygun politika geliştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Zaman, stratejik bir hedefe doğru ilerlediği sürece anlamlıdır. Dolayısıyla 21. yüzyılı Türk ve Türkiye yüzyılı olarak değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın iradesiyle gelecek bizim olacaktır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Muhterem gençler, dünya durumu, bölgesel süreçler ve iç politik gelişmeler bugün tam olarak çöl metaforunu çağrıştırmakta ve hatta yaşatmaktadır. Çöl, belirsizlik ve güvensizlik mekanıdır. Her zaman değişimin hızlı olduğu bu mekanda istikrarsızlık ve öngörülmezlik hakimdir. Hedefinize ulaşacak yönü tayin etme ve doğru yolu bulma oldukça zordur. Bu mekanda yol bulmak ancak tecrübeyle mümkündür ve ataların sesine, tarihin tecrübesine kulak vermeyi gerekli değil, zorunlu kılmaktadır. Bunun için stratejik akla, dünya ve bölge denklemindeki jeopolitik oyunlara odaklanmak gerekir. İşte bu nedenlerden dolayı şu tespitler oldukça önemlidir. Bugünün içinde dün vardır. Yarının içinde de bugün olacaktır. Bu nedenle bugün ne yaptığınız, hangi tercihlerde bulunduğunuz, yarın ne olacağınızın, nesillerinizin ne yaşayacağının kararıdır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21. yüzyılın Türk ve Türkiye yüzyılı olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizden bir ve bütün olmayı başarmak.

Haktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de terörsüz Türkiye'dir. Terörsüz Türkiye öngörülmezlik, güvensizlik ve belirsizlikle mağlul ve çöl metaforuyla tanımlayabileceğimiz dünya durumunda tarihsel tecrübeye, ataların sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye, dünya dengeler sisteminde Türkiye'nin en sağlıklı, en sağlam pozisyona yerleştirmek, Türk milleti ve devletinin tarihsel varlığını, birliğini, bütünlüğünü gelecek bin yıla taşımaktır. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu politika hem siyasi hem ahlaki hem de gelecek nesillerimize karşı tarihi bir sorumluluktur. Bu düşünceyle kararlar almalı, kendimizi değil milletimizin huzurunu, refahını rehber edinmeliyiz. Şu bir hakikattir. Kendi köklerinden, kardeşlik hukukundan, bin yıllık geçmişinden alacağı ilhamla, kendi hikayesinin efendisi olmaya başaramayanlar, başkalarının aklıyla tutsak ve hatta köle olmaya mecburdur. Bunun için zamanında atılmamış bir adımın kuşaklar boyunca kambur olarak taşınacağı gerçeğinin idrakinde olmalıyız. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız. Basit siyasi çıktıları adına iş dünyası yoksullaşmış olanların bunu idrak etmeleri mümkün olsa da itiraf etmeleri çok zor, hatta gayrimümkündür. Nefsine teslim olmuşların, hakikate gözünü kapatanların, kulaklarını tıkayanların devlet ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Görmeyenler içinse zaten hayat bir çöldür. Kıymetli misafirler, değerli gençler, bizim töremizde devlet işleyişinde bilimin, bilginin, kültürün ve kısaca tarihsel aklın öncelenmesi vardır. Töreye bağlı olarak bilginin ve aklın öncelenmesi ile devlet ve toplumda düzen, huzur ve refah sağlanacaktır. Devletin topluma karşı temel vazifesi de zaten budur. Bunun içindir ki bizler düzen ve refah içinde mücadele eder, adalet ve hak için kavga ederiz, din, devlet, millet için kılıç çekeriz, ilhamımızı tarihin tecrübesinden ve kültürel aklımızdan alırız. Milliyetçi ülkücü geleneğin rehberi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin politik çizgisi, Türk milletinin pusulası, tarihin derinliklerinden yankılanan tembihtir. Pusulası şaşmış olanların, ilhamını bu derin tecrübeden alamayanların durumu ise kamuoyunun takdirinedir. Büyük Türk düşünürü Yusuf Vahap Hacip'in şu mısraları şüphesiz çok şey söylemektedir. Allah kime akıl, bilgi verirse onun eli uzanır birçok iyiliğe. Bilgiyi büyük bil, anlayışı ulu, bu ikisi yüceltir seçkin kulu. Sertifika almaya hak kazanan değerli kardeşlerim, şimdi sözüm yalnızca sizleredir. Bilimsel düşünce, anlama ve açıklama yöntemimiz, bilgiyi yegane rehberiniz, doğru ve yanlışa tek ölçünüz olsun. Kültürel aklınız, dayanağınız, ufkunuz açık, düşünceleriniz berrak, bilgi yolunuz olsun. Sizler bir medeniyet milletinin tarihi sorumluluklarını omuzunuzda taşıyorsunuz. İşiniz zor, yolunuz uzun, mücadeleniz çetindir. Ama

0: Sizde her karanlığı aydınlığa çıkaracak bir meşaleniz, bir anahtarınız vardır. Bunlar bilim, bilgi ve kültürdür. Ben de bu tavsiyeye uyacağınızı düşünüyor ve inanıyorum. Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönemini tamamlamış arkadaşlarıma bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Sizlerin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Siyaset ve Liderlik Okulu'nun değerli yöneticilerine, eğitim dönemi boyunca katkılarını esirgemeyen saygıdeğer misafir öğretim üyesi arkadaşlarıma, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Konuşmama son verirken alayınızı hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.
1: Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi dinledik. Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika töreninde konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Öncelik hedef terörsüz Türkiye dedi. Saat başında da yine önemli bir açıklamayı canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısına geçti ve açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu sözlerine Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesiyle ilgili konuşarak başladı. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun dedi. Ve söz veriyorum, CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının tabii satır aralarını konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız var. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an bizimle birlikte. Selami Bey, hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim Tuğba Hanım. İyi yayınlar. Merhaba Ufuk Hocam. Merhabalar.
1: Ve evet, bir konumuz daha var. Akademisyen Doktor Ufuk Uras da bizimle birlikte. Ufuk Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş.
1: Şimdi Selami Hocam, sizinle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında ilk öne çıkan Özgür Özel'e yeni görevini hayırlı olsun dileklerini iletmesiydi. Buradan nasıl bir mesaj çıkar? Bir uzlaşı sinyali mi? Ne dersiniz? Önce bununla başlayalım.
2: Tabii yani esas itibariyle yani 2 gün önce, yani kısa 2 saat önce Ankara İstinaf Mahkemesi'ne vermiş olduğu tedbirli butlan kararından sonra ilerleyen saatlerde ciddi bir tansiyon yükselmişti. Gerginlik söz konusuydu. Hem Özgür Özel ve ekibinde hem de diğer alanlarda, özellikle CHP gönül verenlerin CHP'de genel merkezde bu alanda bulunmaları. Ama zaman tabii ki geçiyor. Dolayısıyla suların durulması, tansiyonun düşmesi. Önemli netice böyle siyaset konuşmak, müzakere etmeyi doğası gereği gerektirir. Dolayısıyla ben dün de ifade etmiştim. Yani belki birkaç gün içerisinde aslında hem Özgür Bey'in hem de Kemal Bey'in aklı selimle hareket edeceklerini, makul bir noktaya gelip bir çözüm bulma noktasında buluştuklarını ifade etmiştim. Yani siyaset bu, çünkü siyaset açısından artık devamlı gerginlik ve devamlı bir kırgınlık söz konusu olamaz. Çünkü iki isim de önemli, Cumhuriyet Halk Partisi siyaset açısından önemli aktörler. Dolayısıyla bu çerçevede ben önümüzdeki günlerde, belki bayramda da daha yumuşak, daha iyi bir iklimin, siyasi iklimin Cumhuriyet Halk Partisi açısından söylüyorum, oluşacağını düşünüyorum. Tabii ki burada Özgür Bey'in grup başkan vekili seçilmesi, tabii ki bunun hukuken de aslında şu anda resmi olarak resmen görevi devralan Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilmesi gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani ancak ondan sonra bir hukuki anlamı olabilir. Ben önümüzdeki saatlerde, günlerde daha doğrusu, ben özellikle münasebetin temasının daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir noktada özellikle buluşup bu akut meseleyi çözmeleri gerekiyor. Yani başka bir alternatif de yok. Sayın Bahçeli'nin özellikle yapmış olduğu değerlendirme de bu açıdan önemliydi. Yani beraber bir çözüm bulma noktasında oturup konuşmaları lazım.
1: Peki. Hocam bu dilimde süremiz kısıtlı. O yüzden Ufuk Hocam'a da söz vermek isterim. Bu dilimde kısadırı olsa da yeni saatte de konuşmaya devam edeceğiz ama Kemal Kılıçdaroğlu şunu da ifade etti. Henüz dedi görüşmedik Özgür Özel'le ama beni arayacağını söylemişti. Henüz aramadı. Arkadaşlarımla görüşüp sizi arayacağım dedi bana. Ama henüz aramadı. Bugün ya da önümüzdeki günlerde görüşeceğiz umarım dedi. Ufuk Hocam sizce bugün bir o görüşme olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ya da neyi bekliyor Özgür Özel aramak için Kılıçdaroğlu'nu?
3: Mutlaka olacaktır. Yani diyaloğun kopacağını zannetmiyorum. Umarım bu bayram hayırlara vesile olur. Çünkü siyaset müzakere dayanır. İki ayrı CHP zaten kabul edilebilir bir şey değil. Paralel yapı oluştuğu anda paralel yapılar siyaseti paralize eder. Dolayısıyla bugün Kemal Bey'in verdiği pozitif demeçler son derece kıymetli. Bu bir uzlaşma arayışı, çağrısı, bir tür iş bölümü. Bu süreçte tabii yangından körükle gidenler de olacaktır. Buna kulak asmamak lazım. Mutlaka tabii çok ağır bir karar. Buna gelen, buna karşı oluşan tepkileri, duygusal tepkileri de tabii anlamak lazım. Ama önümüzdeki süreçte siyasetin görevi, siyasetin alanını genişletmektir. Muhalefet Partisi'nin AK Parti'ye karşı alternatif olmak gibi bir misyonu vardır. Bu ancak ortak akılla gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla ben bu süreçte bu uzlaşma arayışlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kültürel potlara ya da kurucu potlar dediğimiz meselelerde karşılıklı durum değerlendirmesi de son derece önemli. Ama siyaset biliyorsunuz geçmişe değil geleceğe yönelik yapılır. Yani geleceğin Türkiye'sine ilişkin nasıl potlar öneriyoruz meselesinde olumlu bir tutum alınabilir. Yani ben bu günkü fotoğrafı bir yumuşak geçiş olarak görüyorum. Bu da Türkiye demokrasisi açısından yaşanan sorunların aşılması açısından önemli. Mutlak kararı gibi bir karara hemen hemen bütün muhalefet partileri eleştirel baktılar ama bugün itibariyle problem bunun nasıl aşılacağı meselesidir. Burada da hakikaten hani duygusal değil, rasyonel bir tutum alarak bu göçüş sürecinin Özgür Bey'le, Kemal Bey'le birlikte örgütlenmesi gerekiyor ki anladığım kadarıyla kurultay konusunda bir mutabakat var ama bunun zamanı, ritmi konusunda farklılıklar olabilir. Yani olağanüstü mü olacak, olağan mı olacak bunlar önemli meseleler ama bugünden yarına çok hızlı bir değişim ve dönüşüm görmüyorum. Anladığım kadarıyla daha zamana yayılan bir süreç olacak ama çok da yani 2027 itibariyle 2027 itibariyle seçim olacağı için çok da uzayacağı kanaatinde değil.
1: Evet. Tabii Kılıçdaroğlu'nun başka açıklamaları da var. Şöyle kısaca bir hatırlatayım kapanış yaparken. CHP köklü bir partidir. Yön veren bir partidir. Bu zamana kadar çok eleştirildi ama ilk defa ahlaki değerlere eleştiri geliyor. Düzeltmemiz lazım dedi. Tabanı ayrıştıracak ifadelerden sizlerin de az önce belirttiğiniz gibi tabanı ayrıştıracak ifadelerden uzak durmalıyız. Parti kültürümüzde negatif bir kullanmayız parti liderleriyle ilgili dedi. Köklerimize sahip çıkalım diye de ekledi. Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önemli açıklamasını, ilk açıklamasını yine konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce bu dilimi noktalayalım. Saat başında konuklarımızla birlikte yeniden konuşmaya devam edeceğiz.

Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu. Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. Saatler 15'e geliyor ve gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz saat ilk kez kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptı. Grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti Kılıçdaroğlu. Söz veriyorum, CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız dedi. Kulak verelim.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun, onu ifade edeyim. Ama Özgür Bey

0: benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım önümüzdeki günlerde veya bugün bir görüşme gerçekleşir. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
1: Evet, tabii Kılıçdaroğlu'nun bu ilk açıklamalarını konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız var yine, hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Kaldığımız yerden devam edeceğiz konuşmaya. Ufuk Hocam son sözlerini tamamlamıştı. Selami Hocam, tekrar size döneyim. Az önce Özgür Özel'i tebrik etmesinden, yeni görevine hayırlı olsun dileklerini iletmesinden bahsetmiştik Kılıçdaroğlu'nun, ama altını çizerek bahsettiği bir diğer konu da partinin ahlaki değerleri hakkındaki sözleriydi. Dedi ki Kılıçdaroğlu, CHP daha önce çok eleştiri aldı ama ilk defa ahlaki değerlere eleştiri geliyor, düzeltmemiz lazım dedi. Neyi kastediyor sizce tam olarak Kılıçdaroğlu? Özgür Özel'e bir gönderme mi var?
2: Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun aylardır, yani özellikle büyük şahitlik kurultay olarak ifade edebileceğimiz, işte yargıda süreç devam ediyor. Ondan sonra ki duruşuyla isabetli, istikrarlı bir şey. De bugüne kadar da devam ettirdi. Yani 2-2,5 yıldır özellikle temiz siyaset, ahlaki değerler, etik değerler noktasında daha önceydi ama son yayılmış oldu. Özellikle Perşembe günü sanıyorum bir görüntülü bir video yayınladı. Orada çok altını çizerek üstüne basa basa temiz siyaset, etik ve ahlaki değerler, siyasi kurum olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması gerektiği noktasında çok net mesajlar verdi. Daha önce daha çok dolaylı bir mesaj verme durumu söz konusuydu. Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki iç mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti içi mücadeleyi biz yıllardır tanıyoruz. Yani gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı gruplar, farklı hizipler de diyebileceğimiz gruplar olmuştur. Bu gruplar arasındaki esas mücadele daha çok ideolojik anlamda, siyasi anlamda ayrışma söz konusuydu. Şimdi tabii bu son 2-2,5'tür yaşananlar, özellikle yolsuzluk iddiaları ile ilgili gündeme gelen ve yargıya taşınan davalar, dosyalar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili iddialar, daha tabii ki subuta ermiş değil, yargı süreci devam ediyor, bunu da altını çizelim. Ama netice itibariyle kamuoyu tarafından takip ediliyor. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ortaya koymaya çalıştığı hususun en azından Kemal Kılıçdaroğlu açısından baktığımızda yine bu parti içerisindeki belirli bir grubun veya kimselerin, bilemiyoruz tabii ki biz daha çok siyasi bir zenginleşme, maddi çıkar aracı olarak görmeleri ve bu anlamda da haksız kazanç elde etmeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu gibi iddialarla karşı karşıya, yolsuzluk iddialarıyla bu kadar açık, net

0: karşı karşıya kalması Cumhuriyet Halk Partisi açısından tabii ki özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle ciddi şekilde rahatsızlık vermiş. 2023'ten önce dikkat edin, ben onu da ifade edeyim. 2023'ten seçimlerinden önce Kemal Bey ile Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ayrışma adaylaşma meselesinde yatıyordu. Yani kim aday olacak, işte aday profili nedir vesaire biliyoruz. Ya, o dönemi çok yaşadık, gergin bir şekilde yaşandı Cumhuriyet Halk Partili altılı masa içinde. Ama görünen o ki son 2-2,5 yılda Kemal Bey ile Özgür Özel veya işte ekibi, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere arasındaki ayrışma özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun altını önemli çizdiği ve defalarca söylediği temiz siyaset. Ahlaki temel ilkelere dayalı siyaset, arınma meselesi. Tabii burada da Cumhuriyet Halk Partisi açısından ifade etmek lazım. Köklü bir siyasi kurum, siyaseten bir marka değeri olan bir parti ve bu anlamda da artık gerçekten bu meseleyi parti içi mücadeleyi, kavgayı ne derseniz deyin bir noktalamak ve bundan sonra da hem Türkiye'nin hem de dünyanın meseleleriyle ilgili siyaset üretmek, tırnak içinde söyleyeyim, siyaset üretmek durumundadır. Yani siyaset üretmeyen, devamlı iç kavgalarla, mücadelelerle geçen bir görüntü veren bir siyasi partinde kamuoyu nezdinde kanaatimce çok hoş karşılanmıyor. Dolayısıyla meselenin işte siyasetin finansmanı, siyasetteki etik yasalar, düzenlemeler bunlar da geniş meselelerdir. Ama görünen o ki Kemal Bey özellikle kurultayda seçimi kaybettikten sonraki süreçte bu siyasetin temiz temellerine ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüyle ilgili olarak ciddi bir rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor. Bugün de bunu zaten açık olarak dillendirmiş.
1: Evet. Ufuk Hocam, size döneyim tekrar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği bir başka mesele de az önce Selami Hocam da yine değindi ama tabanı ayrıştıracak ifadelerden uzak durmalıyız diyor üstüne basa basa Kemal Kılıçdaroğlu. Bizim parti kültürümüzde özellikle parti liderleri hakkında negatif bir dil kullanmayız. Düşmanlaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durmalıyız. Ben buna çok üslubuma çok dikkat ediyorum dedi. Köklerimize sahip çıkalım diye ifade etti. Acaba bu süreçte bir telefon görüşmesi de gerçekleşti Özgür Özel'le dün aralarında. Kurultay zamanı ön plandaydı bu konuşmada ama acaba hani bu açıklamasını nasıl okumak gerekir Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ne dersiniz?
2: Siyasetin asgari terbiyesi zaten bunu gerektirir. Yani endevar bir konular. Siyaset bezler üzerinden yapılır. Kişiselleştirilmez. Husumet üzerinden siyaset olmaz. Husumetin hasatı olmaz. O yüzden ben bayramla beraber bu sürecin biraz daha makul bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bu telefon görüşmeleri vesaire kendisi önemli. Ama Özgür Bey'in ifade ettiği arkadaşlarından kastedilen Sayın İmamoğlu'ysa tahmin ediyorum bir bayramlaşma, bayram ziyareti vesaire üzerine olabilir. Ama diğer yandan bir genel merkezi bırakma istememe hali var. Ama sonuç itibariyle bunlar aşılabilir. Kemal Bey'in ifade ettiği gibi köklü bir partiden bahsediyoruz. Kökler çürürse dalları budamanın da manası olmaz. Köklü bir parti olmazsanız rakiplerinize kök çöktüremezsiniz. O yüzden CHP'nin güzel bir sloganı var. Kurtuluş yok tek başına, hep beraber hiçbirimiz diye. Oradaki hep beraber vurgusunu unutmamak gerek. Hep beraber yerine bir tarafta yarımız, öte tarafta diğer yarımız diye bir karpuzun ortadan bölünmesi gibi bir zaaf kabul edilemez. Bu zaaflara karşı zaaf göstermemeniz gerekir. Abdülhamit'in lafıdır. Siyaset dünyasında hissiyatın yeri olmaz diye. Yani duygularınızı kontrol edemezseniz duygularınız sizi kontrol eder. Biz yani yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de temiz siyaset için mücadele ediyoruz. Siyasetin ahlaka tabi olması son derece önemli.

0: Bunu tabii ister kastetler olmaktan çıkarıp kurumsallaştırmak gerek. Siyasi etik yasası, yerel yönetimler yasası, ihale yasası vesaire. Ama daha da önemli olan işte siyaset, partiler siyaseti belirler, siyaset belediyeleri belirler, belediyeler siyaseti partileri belirlemez. Bu anlamda da bir normalleşme sürecine gidilmesi gerek. Yani ya hep ya hiç siyaseti gibi bir maksimalist evin dediği asgari müştereklerde buluşmak ve yeni hikayeler yazmak lazım. Yani seçimler ancak yeni hikayeler üretiyorsanız kazanılır. Bu da kafa yormak lazım bundan sonra. Birbiriyle değil, iktidara yönelik konsantrasyon gerekiyor. Birbiriyle mücadele edenlerin iktidara karşı bir başarı şansı olmaz, onu biliyoruz.
1: Evet, Selami Hocam size döneyim tekrar. Ufuk Hocam az önce konuşurken bir cümle geçirdi ama siz ne dersiniz? Acaba Özgür Özel'in arkadaşlarımla görüşüp sizi arayacağım dediğini belirtti Kemal Kılıçdaroğlu. Sizce Özel'in o görüşeceği arkadaşları kim olabilir? Bir de bir yandan da hep kurultay olacak mı olmayacak mı? İşte Kılıçdaroğlu uygun zamanda olacak dedi. Özgür Özel bir an evvel kurultay istedi. Bunu konuşuyoruz ama bir yandan da sizce Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin mutlak mutlak kararından sonra yeniden genel başkan olmasına, kendisine yönelik duruşa, tepkilere nasıl karşılık verir sizce? Bazı kesimler tarafından bu karar tepkiyle karşılandı çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu sizce bu tepkileri nasıl göğüsler?
2: Şimdi kurultay olması noktasında bir ittifak var. Yani Kemal Bey uygun zaman ifadesini kullanmış medyaya yansıdığı kadarıyla. Özgür Bey de en kısa zamanda diye. Aslında kurultay olması lazım. Yani buna kaçınılmaz. Yani. Ama sorun şu diye düşünüyorum. Hangi delegasyonla kurultaya gidilecek? Yani olan kurultay mı yoksa olağanüstü bir kurultay mı? Benim tahmin ettiğim, okuyabildiğim kadarıyla Kemal Bey daha çok olağan kongre ve olağan kurultay yapılması noktasında bir yol izleyecek. Özellikle delegasyonla mahalle teşkilatlarından başlayarak ilçe, il delegelerinin tekrar tespiti, yani delegasyonun yapısının tekrar düzenlenmesi süreçlerini, ki bu da yani bir yıldan aşağı olmaz, bu süreci kullanmak isteyebilir diye düşünüyorum ben. Özgür Bey de doğal olarak tabii ki bu meselenin artık netleşmesi mevcut delegasyonla. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi hukuki boyutunu ben size ifade etmeye çalışayım. Aslında İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu tedbir kararına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani 4-5 Kasım 2023'ten sonra yapılan tüm kurultayların, kurultaylarda alınan kararların geçersiz, hükümsüz olduğunu ifade ediyor İstinaf Mahkemesi. Dolayısıyla yani o kurultaylarda görev alan delegasyonun da bu anlamda, hukuki anlamda meşruluk olmadığı tartışması ortaya çıkıyor. Peki olağanüstü bir kongreye, bir kurultaya gitmesi durumunda kanaatimce ne yapılması gerekecek? Hukuki açıdan söylüyorum bunu. 24-5 Kasım 2023 tarihindeki delegasyon yapısıyla gidilmesi lazım. Yani çünkü ondan sonraki bütün kurultaylar, olağan ve olağanüstü kurultaylar hükümsüz sayıldığı için mahkeme kararında, dolayısıyla mahkeme kararına uygun olarak onu ifade edeyim, bir kongreye, bir kurultaya gitmesi durumunda o dönemki delegasyon yapısıyla gidilmesi gerekecek. Dediğim gibi bu süreç biraz şey olacak, bir sancılı bir süreç olacak. Yani sanıyorum iki tarafında en önemli müzakere konusu bu delegasyonla ilgili. Yani kurultayın yapılması noktasında bir ittifak oluyor. Ama hangi delegasyonla ne zaman gidilmesi noktasında bir ayrışma var. Ama iyi niyetli, yapıcı bir şekilde yaklaşım olursa sanıyorum iki genel başkan da diyelim artık, iki genel başkan da bir noktaya geleceklerdir. Diğer sorunuz ilgiliydi. Tekrar edebilir misiniz lütfen?
1: Kılıçdaroğlu seçmenden gelen tepkileri nasıl göğüsler sizce bu süreçte demiştim.

0: Tabii yani kamuoyu bunu takip ediyor. Ben bunu birçok kez de söyledim. Tabii ki şu anda milletvekilleri var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, sanıyorum 130'un üzerinde. Çok sayıda belediye başkanı var. Büyükşehir belediye başkanı da var. Normal ilçe belediye başkanları da var. Tabii ki ben bunların hangi safta yer alacakları, siyaset biraz farklı bir işliyor. Hazretin farklı dinamikleri var. Ama ben şuna inanıyorum. Yani ben milletvekillerinin ve belediye başkanlarının hangi tarafta duracaklarından ziyade Cumhuriyet Halk Partili seçmenin görüşünün ve yaklaşımının çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani şu anda milletvekilleri ve belediye başkanları bir noktada durabilirler siyasetin doğası gereği. Ama ben Cumhuriyet Halk Partili seçmenin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın kanaatinin, bakış açısının çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oraya da baktığımızda tabii ki bu konuda benim elimde herhangi bir anket araştırma yok. Sadece tahmin yürütüyorum. Kemal Bey ile ilgili çok çok çok olumlu aslında bu ifade ettiği tabii siyaset etik ve ahlaki değerlere dayalı siyaset konusunda bir hem bir konsensus var esas itibariyle. Bunları onaylanıyor bu çok Cumhuriyet Halk Partili seçmen açısından, en azından benim çevremdekiler açısından. Ama diğer taraftan da işte seçim meselesi, işte kazanmak meselesi. 20-25 yıldır işte seçimlerden yenilgi çıkılıp da sadece 2024 mahalli seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olması, büyük şehirleri kazanması gibi bir takım olguları da masaya yatırdıklarında farklı düşünenler de var. Ama şu açıdan önemli, ben altını önemli çiziyorum. Türkiye'de bakınız normal zamanda yapılacağı zaman 2028 Mayıs'ında Türkiye seçime gidecek. Zamanında yapılmayacağını düşünüyoruz. Özellikle Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinden dolayı birkaç ay öne çekilme ihtimali var. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 360 milletvekili alacağı karara bağlı. Onu da altını çizelim. Dolayısıyla çok yüksek ihtimalle 2027 sonbaharında bir seçimin gitme ihtimali var. Dolayısıyla bu parti içi kavga, parti içi mücadele sonlandırılıp bir
1: Peki.
0: Türkiye ile ilgili plan, proje, bir program ortaya koymadıkları takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kavgalı görüntüsü aylarca devam etmesi durumunda bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok da olumlu bir durum olmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve akademisyen Doktor Ufuk Uras bizimle birlikteydi. Çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için. Diyelim ve devam edelim. Şimdi Buse Genç Türk'e gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutundan çıkarken yaptığı ilk açıklamanın ardından çalışma ofisine geçti. Oradaki son durumu bize Buse aktaracak. Buse.
2: Tuba Sedekoğlu mutlak butlan kararının ardından CHP'nin yeni genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez kameralar karşısına geçti. Çalışma ofisine gelmeden önce konutundan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Peki neler söyledi Kılıçdaroğlu? Özetleyecek olursak Özgür Bey'e hayırlı olsun dilekleri iletti. Yeni görevinden dolayı, grup başkanlığı görevinden dolayı ve dünkü telefon görüşmesinden sonra yeni bir görüşme yapmadıklarını da ifade etti. Şu ana kadar yeni bir görüşme olmadı. Kurultay konusuna dair arkadaşlarıyla görüşeceğini söylemişti Özgür Özel ama bir telefon gelmedi. Bu görüşme belki önümüzdeki günlerde gerçekleşir ifadelerinde kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki değerlere kavuşturacağını da söyledi. Bütün parti liderlerine saygılıyız ifadelerini kullandı. Parti tabanına düşmanlık yaratmak doğru değil dedi ve CHP'yi kendi içinde ayrıştıracak söylemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti. Deniz Demir CHP Ankara Milletvekili, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasındaydı. Onlar yaklaşık yarım saat önce çalışma ofisinden ayrıldı. Avukatı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yine bu noktada çalışma ofisinde çalışmalarına eşlik ediyor Kılıçdaroğlu'nun. Gün boyunca burada olacak ve akşam saatlerine kadar tüm gelişmeleri takip edecek. Yeni bir açıklama yapacak mı peki? Bugün yaptığı açıklamalardan başka bir açıklama beklemiyoruz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu dün bir serum kullandı. Sesi biraz daha iyi olduğu için kameralar karşısına geçtiğini de ifade etti basın danışmanı bizlere ama

0: sesindeki sıkıntıdan dolayı başka bir açıklama beklemediğimizi de ifade edelim. Tabi kurultay konusu önemli. Dünkü telefon konuşmasında en erken zamanda kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtmişti Özgür Özel. Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanda gidilmeli ifadelerini kullanmıştı. İşte kurultay konusu da soruldu bugün. Kurultaya ne zaman gider CHP diye bu soruya ise henüz bir yanıtsız bıraktığını ifade edelim. Başka bir tartışma konusu soru işareti olarak da duruyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanlığı görevini tebliğ etmesi gerekecek mi? Bundan sonra meclisteki süreç nasıl işleyecek? Buna dair de önümüzdeki dakikalarda daha da artık netlik kavuşacağını söyleyebiliriz. Belki bizler gelişme oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Tuba Sedekoğlu.
1: Teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk bize detayları aktardı. Bakalım ilerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bahsettiği o Özgür Özel beni arayacak dediği gelişme yaşanacak mı? Takip etmeye devam edeceğiz. Haberlerimize devam edeceğiz. İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında şantiye alanında ölü bulunmasıyla ilgili babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın çabalarıyla olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. 5 şüpheli hakkında kasten öldürme, 8 polis hakkında delil karartma gerekçesiyle açılan dava sürerken dosya 8 yıl sonra özel ekip tarafından yeniden ele alındı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4'ü bekçi, 1'i inşaat işçisi olmak üzere 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 18 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Şimdi Özgür Özel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel açıklama yapıyor. Kulak verelim hemen.
2: Sorularınız olduğunu söyledi arkadaşlar. Emek veriyorsunuz. Neredeyse 24 saat buradasınız. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyoruz. Sizleri bekletmemek, sorularınıza yanıtlamak üzere karşınızdayım. Buyurun.
3: Efendim, kapalı grup toplantısında bir grup başkanlığı seçimi yaptınız. Neler söylersiniz?
2: Değerli arkadaşlar, bundan 3 yıl önce yine bir kapalı grup toplantımızda grup başkanı seçilmiştim. Ondan yaklaşık 5 ay sonra da bu kez yapılan kongremizde genel başkan seçilmiştim. Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Bu şekilde sürerken malum çok tartışmalı, hukuken tanımadığımız, Türkiye'deki aklı başında hiçbir hukukçunun savunmadığı mutlak mutlan kararı çıktı. Ve bu karar çeşitli birimlere yollandı. Yarın öbür gün bu kararın meclise de yollanması ve meclis bürokrasileri tarafından da veya meclis yönetimi tarafından da bu kararın kıymetlendirilmesi ihtimali, ki doğru bir ihtimal değildir ama bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanlığında bir boşalma olduğu noktasına işaret edebilirdi. Bizim bugün malum bu tartışmalar olduğunda sizin de takip ettiğiniz gibi 3 gün öncesinden kararını aldığımız ve arkadaşlarımızı toplantıya çağırdığımız bir kapalı grup toplantımız vardı. Tabi butlan kararı çıkınca grup iç yönetmeliği çok net. Grup başkanlığı bir şekilde boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılır diyor. Özel bir hüküm var. Öyle olunca bu ilk kapalı grup toplantısında ben bu hukuki gerekliliği, bu ihtimali gündeme getirdim. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden grup başkanlığı seçimi oldu. Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak, bir de tabii bugün burada yapılacak toplantıya sağlık mazeretleri, hastanede yatan arkadaşlar, yurt dışında olanlar da yazılı olarak mazeret bildirdiler. Onların da destek ifadeleriyle ve daha sonra da seçim olacağını bilmiyorduk, bilsek gelirdikten çok sayıda da arkadaşımız var. Ama görünürde 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Bu konu artık her kararın istismar edildiği yerde meclise de bunu sirayet ettirme ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bir boşluk yaratılma ihtimaline

0: karşı ve biraz da aslında bunun böyle olmasını ben de istedim şu açıdan. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan. Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu ki bunun üzerine de yapılan açıklamaları da siz takip ediyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışmanın olmadığının görülmesi çok önemli. O yüzden hep birlikte bu kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ederim.
1: Efendim, bu konuda merak ettiğiniz bir şey var.
0: Tek tek alalım.
1: Salı günü, bayramdan sonra salı günü grup kürsüsünde kimi göreceğiz? Sizi görmenin önünde bir engel olacak mı?
0: Arkadaşlar, ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclisi kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Salı günleri yaptığımız grup toplantıları da pazartesi gününden bir gün sonraya çağırdığımız ama açık ama kapalı grup toplantılarıdır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Tabii grup başkanı partinin genel başkanından birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Bugün zaten hani hepiniz takdir edersiniz ki sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında bu butlan kararından sonra partinin bir genel başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor. Milletvekili grubunun durumu açık. Orada zaten ben Sayın Kılıçdaroğlu'nda bir atanmış yani AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. Bunun dışında şöyle haberler bir iki okudum, yorumlar. İşte uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Çünkü biz zaten bu butlan kararını tanımadığımız için tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak ve onun olması elzem ve herkesin istediği bu. Herkesin istediği, herkesin beklediği mesele ben alayım. Herkesin istediği, herkesin beklediği bir müsaade edin de arkadaşlar. Herkesin istediği ve herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi. Şimdi en son Panorama'nın dün Mayıs ayı değerlendirmesi geldi Panorama TR'nin. Panorama TR'nin Mayıs ayı değerlendirmesinde Cumhuriyet Halk Partisi %34.8 oy oranına kavuşmuş durumda. Bu şartlar altında buraya nasıl kavuştuk? Vatandaşın sorunlarını konuşarak, mücadele ederek ve çalışarak kavuştuk. %25'lik cam tavanı kırdık. %35'lik camı taban yapıp %40'ı aşmanın telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Her şeye rağmen partinin bu oy oranı kıymetli. Her anket bir öncekinden geçen aydan daha iyi geldi. Ama şimdi bu türbülanslar bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı, engellememeli. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. Ben bugün milletvekillerimizle görüştüm. Şimdi parti meclisimizin görüşünü alacağım. Yarın il başkanlarının görüşleri alınacak. Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim. Ben arkadaşların görüşlerini alacağım. Ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi

0: talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar. Bu anlamda bir kez daha hiçbirisi kendisini dışarı bırakmayan bütün siyasi partilerin, muhalefet partilerinin değerli liderlerine, bu konuda değerlendirme yapamıyor. Bunu bir parti meselesi değil, demokrasi meselesi olarak görenlere ve bu büyük görülmemiş toplumsal desteğe, iktidar partisine oy veren seçmenlerin sahadan gelen tepkilerini iletiyor arkadaşlar. Bize yapılmamasını istediğimizi kimseye yapmayız. Tayyip Bey'e bunu yapacaklarsa, nasıl yanlışsa Özgür Bey'e yapıldığında da yanlıştır, esas olan sandıktır diyen bize hiç oy vermemiş, belki hiç oy vermeyecek ama büyük bir ferasetle Türkiye'nin geleceğini düşünen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.
1: Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 40 gün içerisinde kurultaya nasıl bakıyor peki, olumlu bakıyor mu?
0: Ben dünkü telefon görüşmemizde kendisi en uygun zamanda kurultay yapalım demişti. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşümü ifade etmiştim kendisiyle. Bu çerçevede arkadaşlarımız herhalde görüşürler ve ona göre en doğru karar hep birlikte verilir. Ama burada hiç şüphe yok ki, siz de görüyorsunuz. En uygun zaman en kısa zamandır. Bu hiç istemediğimiz, aslında hiç de meşru olmayan ara dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.
2: Efendim, butlan kararı sonrası, butlan kararı sonrası Kemal Bey ilk defa konuştu. Takip edebildiniz mi? Özgür Bey yeni görevinde hayırlı olsun diyorum dedi ve bir yüz yüze görüşme mümkün olacak mı?
0: Değerli arkadaşlar, tabii siyasette çeşitli gelişmeler olur, ona göre pozisyonlar alınır. Biz dün telefonda birbirimize görüşlerimizi ifade ettik. Şimdi teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. Ondan sonrasında kurultay kararı alındıktan sonra, ben bundan önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüştüm. Büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Ama 40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz. Ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra.
3: Kurultay kararı, ben de aynı soruyu soracağım.
4: 40 günlük bir süreçten bahsediyorsunuz. Aranızda Kılıçdaroğlu'nun olduğu da görünmüyor. Siz en hızlı diyorsunuz, en uygun diyor. Ola ki 40 günde de kurultaya gitmedi. Ne yapacaksınız?
0: 40 günde kurultaya gitmediğini zaten 40 günü bekleyecek halimiz yok. Orayı yanlış anlamayın yani. Öyle 40 gün bekleyelim ondan sonra değil. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le bu konuyu arkadaşlarımız görüşecekler. 40 gün içinde kurultayla ilgili o bir karar verir ve bir adım atarsa bu hem partimiz için hem ülkemiz için ama hem de kendisi için en doğru karar olacak. Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı işte sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere ve sokağın sesini duyuyorsunuz, görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben anlatmayayım yani size. O yüzden 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Yoksa biz bu noktada bize siyasi partiler kanununun tüzüğün verdiği tüm imkanları kullanarak en kısa sürede kurultay için adımlarımızı atacağız zaten. Öncesinde arkadaşların konuşması bu yönden çok zaruri. O toplantı önceden görüşen arkadaşlarımızın da müştereken karar verdiği gibi 40 gün sonrasına bir kurultayı toplamak üzere o günkü PM'yi toplantıya çağırma toplantısı olursa, ona zaten sadece ben değil herhalde o toplantıya girerken giren bütün parti meclis üyelerini bugün pozisyonları ne olursa olsun ve Kemal Bey'i de buradaki herkes misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta 40 gün sonrasına kurultay kararı almak üzere o salon kullanılmak istiyor olsun. Ama delegenin vermediği bir yetkiyi kullanmak üzere bir takım şeyler insanlarda, bir takım niyetlerin olduğu ifadesi bu kadar sert eleştiriliyor, bu kadar toplumsal reaksiyon alıyor. En kısa sürede kurultay yapmak için olduktan sonra elbette ki buraya gelişi herkes memnuniyetle karşılar.

0: olurlar. Ama bu konudaki kanaatin önceden açık bir şekilde ifade edilmesi kıymetli olur.
1: Eğer bu müzakere süreci önceden netleşmemiş.
0: O zaman öyle bir gelişme olmaz. Yani biz o zaman kurultayın yapılmasıyla ilgili üzerimize düşeni yaparız.
2: Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarında dikkat çeken bir kısım da vardı Sayın Genel Başkan. Ahlaki eleştiriler aldığını, CHP'nin ilk defa tarihinde ahlaki eleştiriler aldığını söyledi. Sizin buna yanıtınızı değerlendirmeniz ne olur?
0: Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi tarihini ben iyi biliyorum. Ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok haksız eleştiriler aldığı, hatta bazen çok haksız operasyonlardan, çok ahlaksız operasyonlardan sonra görev değişiklikleri oldukları, ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şekilde bunu kendi içinde bu ahlaksızlıklara kimsenin prim vermediği için birlik ve bütünlük halinde atlattığı süreçleri hep birlikte yaşadık. Şunu söylemek lazım. CHP'ye ahlaksızlık yapılıyor, doğru. Ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi ben kıymetlendirmem. Çok net bir şey söyleyeyim. Yani söyleniyor, soruluyor her fırsatta. Efendim işte hakkında suçlama olan belediye başkanlarımızın üyeliklerini askıya alma. Bir ara böyle bir yola çıkış falan söyleniyordu. Arkadaşlar, örneğin Bayrampaşa Belediye Başkanı 3 kez kendisine AK Parti'ye geç, Cumhur İttifakı'na geç, operasyon yapmayalım. Silivri'de yatıyor, parti değiştirmedi diye. Şimdi biz tutacağız bu arkadaşımızı, partiden uzaklaştıracağız, öyle mi? Suçu onun, parti değiştirmemek. Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara yürüyor olmasaydı, ben CHP'nin adayı falan değilim, tamamın. Bugün Ekrem İmamoğlu dese ki ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, daha da Cumhurbaşkanı adayı değilim, ne haliniz varsa görün dese, Ekrem İmamoğlu zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu. Ve CHP'li olarak Hakan Bahçetepe için 9 ay iddianame yazamadılar. Neymiş efendim? Belediye meclis çoğunluğu AKP'deymiş. Hakan Bahçetepe kendisi AKP'ye geçse içeride mi olacak? Şimdi biz bu arkadaşları ahlaksızlıkla suçlayacağız ve bunun üzerinden üyeliğini askıya alacağız. Geçmiş zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 780 yıl istendiğinde, onu rüşvetle, irtikapla suçladıklarında ben gittim, yanında oturdum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki de yanında oturmuşum. İyi ki o gün biz Aziz Kocaoğlu'nun üyeliğini askıya almamışız. Aziz Kocaoğlu'nun yanında kaya gibi durmuşuz. Ben şuna eminim ki, bu yüce çatı altında size söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım. O yüzden bugünkü siyasi konjonktür gelince partiye yapılan bu saldırılara karşı bu partinin genel başkanları Atatürk'ten aldıkları bir görevle bu partide yaşı ne olursa olsun herkese ağabeylik, babalık yapması gereken kişilerdir. Bana gelip de birisi kolumdan çekip de kızın okulda hırsızlık yapmış dediğinde ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum demem. Yapmaz benim evladım derim. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ekrem Başkan'dan başlayıp en son yapılan haksız tutukluluğa kadar kime gayri ahlaki suçlama yöneltiliyorsa onlar bizim evladımız ve bu baba evinde, baba evini kuran Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi olarak söylüyorum ki yapmaz benim evladım. Ben onu evlatlıktan reddetmem. Ne geçici ne kalıcı. Yapmaz bizim evladımız.
2: Efendim, bayrama kadar buradaydınız. Genel merkezi terk etmeme kararı almışsınız. Daha sonrasında da bu süreç devam edecek mi?
0: Bayramlar bitmez. Ramazan, kurban biter. Arkasından bir başka bayram gelir. Biz delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça ya da görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe delegemizin otur dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz. Teşekkür ederim.
3: Evet, Özgür Özel'in açıklamalarını dinledik.

0: dinledik. Önemli açıklamalar yaptı. Herkesin isteği kurultayın 40 gün içinde toplanması dedi ve uzlaşı yok, tanımadığımız bir karar konusunda uzlaşamayız dedi. Bundan sonraki grup toplantılarının başkanlığında kendisinin yapacağını iletti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kürsüye davet etmesini kimsenin beklemediğini ekledi ve Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşecek mi? Çok merak edilenlerden biri de buydu. Bu da soruldu. Kurultay kararı alınsın. Ancak ondan sonra yüz yüze görüşürüm dedi ama gazetede o kararı okumak şartıyla dedi. Hem partinin geleceği hem de Kemal Bey'in kendi menfaati için doğru olanın bir an önce kurultay kararı alınması olduğunu belirtti. Önemli açıklamalar yaptı Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildiğini, büyük bir destek aldığının altını çizerek belirtti. Yeniden grup başkanı seçildiğini aktarmış oldu ve arkasında onun da bahsettiği gibi toplamda 110 milletvekilinin desteği olduğunu belirtti. 96 oyun 95'ini aldım mazeretini belirtenler de yazılı olarak desteklerini ifade etti dedi. Şimdi tabii çok fazla detay var. Ayrıntıları Mahir Kılıç'tan alacağız. Sözü ona bırakıyorum.
1: Evet, dakikalar önce hatta saniyeler önce Özgür Özel bir konuşma yaptı burada genel merkezde. En çok merak edilen konulardan bir tanesi bugünkü grup başkanlığı seçimiydi. Bu soruldu kendisine. Hukuki olarak herhangi bir boşluk yaşanmaması için, mutlak mutlak kararına karşı bir boşluk yaşanmaması için böyle bir adım attıklarını ifade etti. Şu merak ediyordu, salı günleri grup toplantılarını kim yapacak? Kendisinin konuşacağını söyledi. Hem seçilmiş genel başkan olduğunu ifade etti hem de seçilmiş grup başkanı olduğunu söyledi Özgür Özel. Bu sıfatla salı günleri kendisinin konuşmaya devam edeceğini net bir şekilde söyledi ve bir kez daha kurultayın olabilecek en kısa zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Bunun da yaklaşık 40 gün içerisinde olduğunu 40 gün olduğunu söyledi. Bu sürenin 40 gün içerisinde kurultayın yapılması noktasında belki de bir uzlaşmanın olabileceğini ifade etti. Buradaki nöbet soruldu yine Özgür Özel'e. Delegeler bizi burada oturttu dedi ve burada oturmaya da burada kalmaya da devam edeceklerini söyledi. Bayram boyunca da yine buradaki bekleşlerini sürdüreceğini kaydetti Özgür Özel. Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşme soruldu. Siyasette zaman zaman bazı gelişmelerin olabileceğini ifade etti. Ancak bundan sonraki kurultay sürecini yönetmek üzere görevlendirilecek bazı isimlerin de görüşmeler yapacağını, müzakereler yapabileceğini söyledi. Hem Özgür Özel cephesi yani genel merkezde hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde görevlendirilecek bazı isimlerin bundan sonraki olası kurultay sürecini görüşmek üzere temaslar kurabileceğini ifade etti. Biraz da bunların belirleyici olacağını söyledi. Bugün Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP'nin ahlaki olarak eleştirel ilk defa eleştirileri almaya başladığını söyledi. Bu ahlaki kodlarına bir geri dönüş yapılması gerektiğini söyledi. Bu soruldu Özgür Özel'e. Buna da tepki gösterdi aslında. CHP'nin tarihini çok iyi bildiğini ifade etti. CHP'nin ahlaki bir sorunu olmadı. Ahlaki, gayri ahlaki saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Ve belediye başkanlarıyla ilgili çıkan iddialara ilişkin de bir baba ve aile benzetmesi yaptı. Bir babanın çocuğuna çocuğunuz hırsızlık yaptı diye söylenirse o bir daha yapmayacak demem dedi. Benim çocuğum hırsızlık yapmaz şeklinde bir duruş, bir tavır gösterilmesi gerektiğini ifade etti Özgür Özel net bir şekilde ve dediğim gibi mutlak mutlak kararını tanımadıklarını söyledi. Yaptığı ilk değerlendirmede söz konusu grup başkanlığı adamının da bunun tanıma anlamına gelmeyeceğini söyledi. Şunu ifade edelim, burada da bir milletvekilleriyle yapılan toplantıda da aslında önemli değerlendirmeler gerçekleştirildi. Özellikle bundan sonraki süreçte biraz daha meclis ağırlıklı bir mücadele yürütülebileceği ifade ediliyor diyelim. Ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
0: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Özgür Özel'in o önemli açıklamalarına kulak verdik. Satır aralarında yine önemli detaylar var. Elbette Habertürk ekranlarında konuşulmaya devam edecek. Şimdi biz sıradaki haberimizle devam edelim. Gülistan Doku soruşturması. Onda da önemli gelişme var. Kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Soner'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

0: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi. Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
1: Baktım dolaba çıktı.
0: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
2: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babanın haberi var mı diye sordum. Evet, babam da biliyor. O halletti zaten dedi.
0: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
3: Bayram tatiline maalesef trafikten acı haberlerle başladık. Giresun'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı ve o kaza anı kameraya yansıdı.
0: Bayram için İstanbul'dan Trabzon'a gidiyorlardı. Kırmızı ışıkta beklerken tır çarptı. Hurda'ya dönen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Musa U yönetimindeki tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.
4: İki arabada tanınmaz halde.
0: İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda otomobil sürücüsü Ali Yıldız'la aynı aileden Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ve Hasan Yıldız, 15 yaşındaki Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
4: Şu anda durumlar çok kötü. Allah olanlara yardımcı etsin.
0: Kazada yaşamını yitiren ailenin Kurban Bayramı tatili için Trabzon'un Arsin ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Maalesef.
3: Sırada maalesef son zamanlarda artan akran şiddetiyle ilgili bir haber var. Konya'da 12 yaşındaki bir çocuk okul çıkışı evine giderken aynı okulda okuyan yaşıtının saldırısına uğradı. Çenesi kırılan çocuk ameliyata alındı.
4: Gün kapaklara.
0: Okuldan çıkmış evine gidiyordu. 12 yaşındaki çocuk yaşıtının saldırısıyla dehşeti yaşadı.
5: Otobüs durağında beklerken bir kişinin kışkırtmasıyla bir çocuğun gelip kendi evladıma elinde ceketiyle sarıldı. İçinde muhtemelen kesinlikle sert bir cisim vardı. Yumruklu saldırısına uğradı.
0: Akran şiddetinin adresi Konya'nın Selçuklu ilçesi. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K. ders çıkışında eve gitmek için durakta otobüs bekliyordu. Aynı okulda başka sınıfta okuyan 3 çocuk yanına geldi. İçlerinden biri iddiaya göre elindeki muştayla çocuğa saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
5: Çocuğumun çene kemiğinde 2 tane kırık olduğunu söylediler. 6 tane vida ve 2 tane implant

0: atıldı. 6 ay katı ile beslenemeyip sıvı ile beslenecek.
1: Aile saldırgan çocuk hakkında şikayetçi oldu.
0: Bu olayı gerçekleştiren kişiler şimdi aynı okuldalar ama farklı sınıftalar. Bu olaydan ötürü aynı sınıfta olan ikiz kardeşi okula gitmek istemiyor. Gereken cezaları alsınlar ve örnek teşkil etsin bu olay.
1: Saldırganın olaydan sonra sosyal medyada bazı paylaşımlar yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
2: Yurdun büyük bir bölümünde yağmur etkili oluyor. Afyonkarahisar'da da şiddetli yağışla birlikte dereler taştı. İki köy su altında kaldı.
1: Köprüler yıkıldı, duvarlar devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.
3: Bu tarafta yaylalarımız var, hayvanlarımız var. 3 tane köprümüz şu anda göçük.
1: Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Bayat ilçesinde 2 köyü sel vurdu.
4: Hayvanlarımıza su gidecek, yem gidecek, ot gidecek, hiçbir şekilde götüremiyoruz.
1: Köylerde köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Tarım arazileri su altında kaldı.
4: Bu gördüğünüz yukarıda 3-4 tane var. Hayvanlarımız var. Tamamen suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz kesildi.
3: Çobanlardan haber alamıyoruz. Elektrik direğimiz göçük.
1: Köylüler destek bekliyor.
2: Antalya'da üstünde 2 kişinin olduğu motosiklet çöp kamyonuyla çarpıştı ve kazada 2 genç hayatını kaybetti.
1: Biri 18, diğeri 17 yaşındaydı. Acı haberi alan aileleri olanlara inanamadı. 2 genç kazada hayatını kaybetti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18 yaşındaki Hasan Aşkın ve 17 yaşındaki Bekir Sarp da motosiklette seyir halindeydi. İddiaya göre hızları fazlaydı. O sıra kavşaktan dönmeye çalışan çöp kamyonunu fark etmediler. İki genç kazayla birlikte savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ikisinin de öldüğü belirlendi. Haberi alan aileleri sinir krizi geçirdi. Çöp kamyonu şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Uyuşturucu imalatçıları polisin takibinden kaçamadı. Adana merkezli operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.
1: Adım adım izlendi, adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda milyonlarca uyuşturucu hapele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Mersin'de sentetik ecza tabletleme merkezi kurulduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüphelinin kimliği belirlendi.
5: Vermiş olduğunuz mesaj çok önemli. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz, bırakmayacağız.
1: Adana merkezde olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon uyuşturucu hap ve yapım malzemeleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.
2: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında haftalık programıyla Esra Toptaş sizlerle olacak. Hem Özgür Özel'in hem Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı açıklamalarının satır aralarını konuklarıyla konuşmaya devam edecek diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Mutlak Mutlan sonrası CHP'de gelişmeler devam ediyor. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında karar sonrası ilk diyalog sağlandı.

0: Bandı. İlk telefon görüşmesinde kurultayda konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Özel'in hamlesi ne olacak? Kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor? Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak? Eren Eğilmez soruyor. Gazeteciler Gürkan Zengin, Nevzat Çiçek, Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik ve akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve artık saatler 16 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haftalık zamanı. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle, sıcak başlıklarla aslında haftanın da bir toparlamasını yapacağız. Tabii o halde manşetlerimiz gelsin hemen. Tabii ki CHP bugün ana gündem maddemiz olacak aslında. CHP'de butlan kararı sonrası her geçen saat, hatta dakika diyelim biz ona, yeni bir gelişme yaşanıyor. Hem Özgür Özel'den hem de Kılıçdaroğlu'ndan açıklama ve hamleler var aslında. Canlı bağlantılarla aktaracağız az sonra. Bundan sonra ne olacak sorusuna yanıt arayacağız elbette ve bir diğer önemli bir gelişmeye de bakacağız elbette bugün. Tabii Dorukhan Büyükış'ın 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmada son gelişmeleri de ekrana taşıyacağız yine az sonra. Ve bir soruşturma daha var. Kamuoyunun çok yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasından bahsediyorum. Bu soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. O görüntülerde çok konuşuluyor. Ayrıntılara bakacağız az sonra. Hadi başlıyoruz. Evet, gündemin ana maddesi CHP. CHP ile başlıyoruz. Kapalı grup toplantısında CHP grup başkanı seçildi. Özgür Özel ve dakikalar önce de bir açıklama yaptı. Herkes kurultayın 40 gün içinde toplanmasını istiyor dedi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay kararı sonrası yüz yüze görüşeceğini söyledi. Önce kurultay kararı dedi Özgür Özel. Kurultaya kadar grup toplantılarında da kendisinin kürsüde olacağını ifade etti.
1: Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu ile Kemal Bey ile görüştüğümüzde demiştim. Ben arkadaşların görüşlerini alacağım. Ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
0: Evet, Özgür Özel'in açıklamalarını izledik. Az önce bir açıklamada bulundu. Şimdi parti meclisini topladı. CHP Genel Merkezi'ne bir dönelim. Oradaki havayı bir alalım. Özgür Özel cephesindeki gelişmeleri de Habertürk editörü Mahir Kılıç anlatacak. Mahir karşımda. Mahir çok merhaba, hoş geldin yayına. Çok hareketli günler, özellikle bugün değil mi? Peş peşe açıklamalar geldi. Birkaç saat önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, şimdi Özgür Özel'den. Orada nasıl bir atmosfer var ve sen sana şunu da sormak istiyorum. Yani Özgür Özel'in açıklamalarının satır aralarında da orada çok konuşulan cümleler neler acaba?

0: Evet, bu hareketlilikle başlayalım. Bu hareketlilik biraz daha devam edecek gibi. Karşılıklı açıklamalar, salvolar geliyor tabiri caizse. Ve dakikalar geçtikçe de buradaki hareketliliğin, kalabalığın devam ettiğini ifade edebiliriz. Partiler de buraya gelmeye başladı. Uzun bir konuşmaydı ve önemli açıklamalar oldu. Özgür Özel'in bir kısmını dakikalar önce ekrana getirdik. Ancak şunu ifade edelim. Genel merkezi terk etmeye niyeti yok. Özgür Özel'in, delegenin kendilerini buraya oturttuğunu ifade etti. Ve hiçbir şekilde en hızlı şekilde kurultay noktası bir uzlaşma olmaması durumunda burayı terk etmeyeceklerini ifade etti. Yine dikkat çeken bir diğer açıklaması, mesajı ise müzakere heyetleri. Kurultaya ilişkin hem genel merkez kanadı hem de Kemal Kılıçdaroğlu kanadının bazı isimlerden oluşan heyetler oluşturacağı ve bundan sonra kurultaya ilişkin temasları onların gerçekleştireceğini ifade etti. Özgür Özel ahlaki kodlarına geri döndürmekten bahsetmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Ona da yanıt verdi. Yaptığı değerlendirmede Özgür Özel CHP'nin gayri ahlaki saldırılara maruz kaldığını ifade etti ve bu operasyonları, bu saldırıları kıymetlendirecek herhangi bir kıymetlendirmeyi yapmayacağını söyledi. Özgür Özel, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı kendilerine yönelik, partiye yönelik iddiaları bir kabul olarak yorumladı. Kendisini buna düşmeyeceğini ifade etti ve konuşmasında şunu fark ettik. Önceki telaffuzlarında, konuşmalarında Sayın Genel Başkan ifadesini sıkça kullanırdı Özgür Özel, ancak bu defa defaatle Kemal Bey ifadesini kullandı ve edindiğimiz bilgilere göre de bu süreç sonlanana kadar Genel Başkanım ifadesini pek kullanmayacak Özgür Özel. Özellikle milletvekili toplantısından sonra edindiğimiz bilgiler, izlenimler bu şekilde. Bu işler sonuçlanana kadar Genel Başkan ifadesi yerine Kemal Bey ifadesini kullanacağı ifade ediliyor. Buradaki konuşmada da dikkat ettim, mümkün mertebe Sayın Genel Başkan ifadesini hiç kullanmadı Özgür Özel. Sabah saatlerinde grup başkanlığı seçimi yapıldı. Aslında sürpriz bir şekilde yapıldı. Gerekçesinde Özgür Özel açıklandı, ancak hiç kimse beklemiyordu. Öyle ki buraya gelmeyen, toplantıya mazereti dolayısıyla yetişemeyen, gelemeyen milletvekillerinin de bilgisi yoktu. Bilgimiz olsaydı mutlaka bir şekilde gelirdik diyen milletvekilleri oldu. 138 milletvekili var CHP'nin. 96'sı bu sabahki toplantıya katıldı ve 95 isimin evet oyuyla Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Bir geçersiz oy söz konusu. 15 milletvekili ise arayarak desteklerini ifade etti. Desteklerini yinelediler. 27 milletvekili ise bugün buradaki toplantıya katılmadı. Gerekçesinde şöyle açıkladı Özgür Özel. Mutlak kararın olmaz ama olur da meclis tarafından, bürokratlar tarafından kıymetlendirilmesi halinde bir boşluk olmaması için böyle bir adım attıklarını ifade etti. Bir yandan da bir operasyon haberi geldi. Bir gözaltı haberi geldi bu sabah saatlerinde. Onu da hemen ifade edelim. O 8. olan kurultaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Detaylarına baktığımızda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma olan kurultay da delegelerin oy kullanma iradesini etkileme yönelik müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma zaten başlatılmıştı. Bu kapsamda 7 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışma Tutan'ın da aralarında olunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerin işlemleri hali hazırda devam ediyor. Özetleyecek olursak her bugünü CHP Genel Merkezi'nde sabah saatlerinde milletvekilleriyle kapalı toplantı vardı. Orada Özgür Özel yeniden grup başkanı seçildi. Şu dakikalarda da parti meclisi toplantısı devam ediyor. Yaklaşık yarım saat geride kaldı. Parti meclisi önemli. Partinin en yüksek karar alma organı. Şu ana kadarki süreç, gelişmeler, Kılıçdaroğlu'yla yapılan temaslar, bizim bazen de basının bilgisi olmadan atılan bazı adımlar var ise ki onlar da bugünkü PM toplantısında detaylı, kapsamlı bir şekilde görüşülecek diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: Mahir, sana çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. İlerleyen dakikalarda Mahir'e yine döneriz ama Mahir önemli bir detayı yakalamış. Diyor ki Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kemal Bey diye bahsetti diyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Az sonra konuklarıma da sorarım. Mutlak kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi Kılıçdaroğlu. Grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik etti. İzleyelim o konuşmayı.
2: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak

0: Bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
0: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir.
1: Mutlak buttan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinin çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
0: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
2: Evet efendim, Kılıçdaroğlu bu açıklama sonrası çalışma ofisine geçti. Mesaisini de orada sürdürüyor şu dakika itibariyle. Şimdi bir Buse Genç Türk'e dönelim. O noktada Buse, Kılıçdaroğlu'na ziyaretler sürüyor mu? Yeni bir açıklama acaba bugün içinde yapar mı ya da ne zaman yapar? Buse bize anlatsın. Buse.
3: Esra Toptaş, bugün artık yeni bir açıklama beklemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni genel başkanı, bugün ilk kez kameralar karşısına geçti. Mutlak buttan kararı sonrasında konutundan ofisine geçmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Az önce aslında detaylarını sizler de ekrana getirdiniz ama bugün gelen ziyaretçilere bakacak olursak CHP'li bazı milletvekilleri, özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, ki o isimler iki gündür de Kılıçdaroğlu'nu hem çalışma ofisinde hem de konutunda ziyaret eden isimlerdi. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk. Ben bu noktaya geldi. Çalışma ofisinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kısa görüşmeler yaptılar ve az önce ayrıldılar. Peki kim şu anda Kılıçdaroğlu'nun ofisinde görüşüyor? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mutlak butlan kararının ardından ilk andan itibaren Kılıçdaroğlu'nun yanında olan isimdi ve bugün de dakikalar önce Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi ve bir görüşme yaptıklarını ifade edelim. Bundan sonra yine ziyaretçilerin olmasını da bekliyoruz. Tabii milletvekilleri aslında çok sayıda isim ziyaret edip ayrıldılar ama başka isimler de yine olabilir. Yine Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik çalışma ofisinde gelişmeleri Kılıçdaroğlu'yla yakın bir şekilde takip eden isimler arasında yer alıyor. Dün CHP Genel Başkanlığı görevi icra memurları tarafından tevdi edildi Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bunun ardından da basına açıklamalar bulundu ama o açıklamalarda satır arasına bakacak olursak özellikle şunu ifade etmekte fayda var. Bir görüşmeden bahsetti Kılıçdaroğlu. Dün yapılan telefon görüşmesinden sonra yeni bir görüşme yapmadıklarının altını çizdi. Dünkü telefon görüşmesinde Özgür Özel'in kendisine kurultay kararıyla ilgili, kurultayla ilgili partideki yapılacak istişareden sonra görüşlerini bildireceklerini söylemişti Özgür Özel. Kılıçdaroğlu da buna dair yeni bir görüşme yapılmadığını, ancak bugün belki bir görüşme olabilir ifadelerini kullandı. İşte o telefon görüşmesi yapılacak mı yoksa önümüzdeki günlere mi kalacak, bunları takip ediyor olacağız. Tabii ki başka bir soru işareti artık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel grup konuşmalarını yapacağım diyor ama bu karara Kemal Kılıçdaroğlu ne cevap verecek, bu tavra ne cevap verecek, bunu da önümüzdeki saatler içerisinde öğrenmeyi bekliyoruz. Tabii biraz daha şekillenecektir. Bayramda da yine Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde olacağını ifade etti. Bayramda bir trafik olacak mı? İki isim arasında bir görüşme olacak mı? Yine bu da merak edilen soru işaretleri arasında yer alıyor. Bu akşam saatlerinde artık Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde çalışmalarını tamamladıktan sonra bir açıklamada bulunacak mı? Bizler de takip ediyor olacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
2: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Orada bir hareketlilik olursa zaten ilerleyen dakikalarda sana döneriz. Evet, CHP'de çok sıcak dakikalar geçiyor, saatler geçiyor. Son iki gündür de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden üst üste karşılıklı hamleler başladı. Şimdi bir son 48 saatte o baş döndürücü gelişmelere geçiyoruz.

0: gelin şöyle bir bakalım ne oldu, adım adım bir hatırlayalım. Sonrasında ben konuklarıma döneceğim. Bakın Özel Yargıtay'a başvurdu. Kararın hemen ardından tabii Kılıçdaroğlu parti avukatlarını değiştirdi. Sonrasında bu karşılıklı hamlenin ardından Özgür Özel YSK'ya başvurdu. Kılıçdaroğlu ise Yargıtay başvurusunu iptal ettirdi. Ve Özgür Özel Yargıtay'a yeniden başvurdu. Ve hamleler devam etti tabii bu 48 saat içinde, karşılıklı hamleler. Hatta şu dakikalar itibariyle de devam ediyor o hamleler. Bakın YSK Özel'in başvurusunu reddetti bu arada. Kılıçdaroğlu CHP'nin YSK temsilcisini görevden aldı sonrasında. Özel'le Kılıçdaroğlu telefonda görüştü ki bunu da dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı tarafından açıklandı bu gelişmede. Kapalı toplantıda Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi. Bugünün sıcak gelişmesiydi. Sabah saatlerinde oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu da Özel'i yeni görevi nedeniyle kutladı. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasını da ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bu baş döndürücü gelişmeleri konuşalım. Konuklarım var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı ve gazeteci Ercan Gürses uzaktan bağlantıyla konuklarım ve görüyorum kendilerini. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Esra Hanım.
2: Hoş bulduk.
1: Merhaba Ercan Bey.
0: Çok teşekkürler.
2: Merhaba, sağ olunuz. Merhaba Esra Hanım, merhaba Orhan Bey.
0: Sağ olunuz efendim. Ben müsaadenizle Ercan Bey ile başlamak isterim. Şimdi son 48 saatte yaşananları da biraz önce hatırladık. Bugün peş peşe Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ve Sayın Özgür Özel'den açıklamalar geldi. Özellikle grup başkanı seçimiyle ilgili bu hamle çok merak ediyor. Yani neyin önünü almak için ya da bir ön almak için miydi bu grup başkanı seçilmesi Özgür Özel'in? Yani bu şu mu demek acaba? Herkesin merak ettiği şey tabii. Yani parti için mücadele parti içinde devam edecek mesajı mı bu?
2: Esra Hanım biraz öyle, ön almak olduğu doğru, bakın biraz öyle parti içinde devam edecek diyor ama Özgür Özel fiili olarak genel başkan olacağım da dedi. Bence bugünkü konuşmasında onu da söyledi. Zaten 40 gün içinde kurultaya gidilmeli. Bu haberi de gazetede okumadan Kılıçdaroğlu'yla da görüşmeyeceğim. Zaten grubu da ben toplayacağım. Yani grup başkanı olarak devam ediyorum ama Kılıçdaroğlu'nu da orada istemiyorum, mealen söylüyorum. Dolayısıyla bir anlamda dediğiniz çok doğru, ön alıyor. Belli ki tasarlanmış adım adım, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi karşılıklı hamlelerle devam ediyor ve ben gün içinde başka hamlelerine gelebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu hamleyle birlikte Özgür Özel bu süreç içerisinde kararla ilgili direncini, tırnak içerisinde direncini koruyacağını, parti genel merkezinde kalacağını, mecliste inisiyatifi bırakmayacağını, grup ve parti meclisinde sürekli olarak elinin bulunacağını dile getiriyor. Ve bu konuda da bence açıkçası bir yani doğru ifade yanlış ifade olabilir. Yani yanlış bir tavır olduğunu düşünenler olabilir ama bu konuda direnecek ve sonuna kadar da gitmeye çalışacak. Ama bir yandan da açıkçası elinde özellikle genel merkezle ilgili maddi imkanlar da ortadan kaldırıldı biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda planlı ve hazırlıklı geldiğini de ortaya koydu. Partinin avukatlarını görevden aldı ve değiştirdi onları. YSK hamlesi de çok bence kritik bir hamleydi. Bundan sonrası için artık yapılacak hamlelerde Özgür Özel'in fiili genel başkanlığını devam ettirme ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılıklı olarak fiziki anlamda muhatap almak için bu şartı da koşmuş olması bence artık ipleri tamamen yani koparma noktasına getirdi. Ben duygusal bölünmenin gerçekleştiğini düşünüyorum Esra Hanım. Bu konuda bugün belki işte o görüşmenin ardından, telefon görüşmesinin ardından acaba sular duruluyor mu şeklinde düşünülmüştü ama ben şu Özgür Özel'in yapmış olduğu son açıklamanın ardından duygusal kopuşun kesin olarak gerçekleştiğini, bundan sonra yapılacak hamlelerde artık bunu, yani doğru ifade mi bilmiyorum, siyasette temas hiç kesilmez ama yüz yüze bakma konusunda da ileride sıkıntılar yaşanabilecek, adımların atılma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Çünkü Özgür Özel'e biraz önce Mahir'in söylediği gibi ifadesi de çok farklı. Yani Kemal Bey ifadesini evet kullanıyor. Artık genel başkan olarak kabul etme, yani geçmişteki genel başkan olarak kabul etme gibi bir tavrının da olmayacağını dile getiriyor. Dolayısıyla o duygusal kopuşun ben merhalelerini izleyeceğimizi düşünüyorum bundan sonra da.
0: Peki Orhan Bey katılır mı acaba bu sözlere? Yani bir duygusal kopuş mudur bu işaretler?

0: Onun emaresi midir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısındaki ilk açıklamasında arınma mesajını da yenilemesi var. Nasıl bir yol izleyeceğini mi gösteriyor acaba? Yani biraz önce Özgür Özel'in konuşmasında işaret ettiği, acaba partiden kopuşlar ya da ayrılışların mı işareti olur bu? Ne dersiniz?
1: Henüz daha ona zaman var. Benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel ve arkadaşları partide son ana kadar kalıp aslında kısa süre için, en kısa süre içinde, bunu da Özgür Özel bugün 45 gün gibi ifade etti veyahut da bayramdan sonraki 40 gün şeklinde ifade etti. O süre içinde bir eğer kurultay kararı alınır ve bunu ben de gazetede görürsem, ilanını görürsem, o zaman tabii ki bir genel başkan muamelesi yapmak gibi böyle bir durumu söz konusu olur. Yani onu şöyle söyledi, grup başkanlığını aldı. Bunun mecliste yansıması, yani Kılıçdaroğlu'nun bu şeye, Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı atanmasıyla ilgili bunun meclise de yansımaları olur düşüncesiyle, burada yeniden bir grup başkanlığı, zaten grup başkanı sayılır biliyorsunuz, seçilmiş bir başkan. Bu sefer grup başkanlığını orada tescil ettirdik. 110 milletvekili ve katılamayanlar da olmuş Özgür Bey'in dediğine göre. Demek ki 110 ile 120 arasında bir milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlığını, orada grup başkanlığını tescil etti. Bu genel başkanlığını da tescil etmek anlamına da gelir. Eğer bir kısa sürede bir kurultay kararı üzerinde uzlaşma olursa, tabii ki Özgür Özel şunu işaretler, o zaman gelip bizim grupta tabii ki konuşma yapar, onu saygıyla selamlarız şeklinde de bir açıklaması var burada.
0: Evet.
1: Yani gelinen nokta bir kurultayın ne zaman yapılacağı. İkisi de tabii ki kurultay yapılacak diyor. Zaten yapılmak zorunda.
0: Ama orada bir kelime
1: kurultay,
0: ifade farkı var Sayın Bursalı. Yani
1: evet.
0: Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki en uygun zaman. Fakat Özgür Özel de diyor ki en kısa zaman. Yani uygun zaman,
1: evet,
0: en kısa zaman mıdır? Tabii oradaki ifade farklılıkları.
1: Tabii
0: var
1: ki oradaki, yani buradaki kurultayı, Kemal Bey'in kurultayı en uygun, kendisi için en uygun zamanda toplamak isteğini yani anlarız burada. Bu uygun, en uygun zaman nedir onu bilmiyoruz. Bir yasal sürecine bir bakmak lazım. Ben o konuyu araştırmadım. Yani biliyorsunuz 37. kurultaydan 38. kurultay iptal edildiğine göre aslında kurultay zamanında toplanmıştı. Şimdi orada bir zorunluluk, o kurultayın derhal toplanması gibi bir zorunluluk da ortaya çıktı. Bunu ne zaman yapar, yasal süreç ne emreder onu bilmiyorum. Ama bu çok uzun bir zamana yayılması belki de siyasi partiler kanunu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü açısından mümkün olmayabilir. Ama Kemal Bey mümkün olduğu kadar bu süreyi uzun tutacaktır ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendi konumunu güçlendirebilsin, yeni kararlar alabilsin, bunu
0: yani
1: uygulayabilsin.
0: Yani 40 gün içinde kurultay toplamaya yanaşmaz mı diyorsunuz Kılıçdaroğlu?
1: Bence yanaşmayacaktır. Yani buradaki en önemli konu odur. Ben uzayacağım, birkaç aya uzatma peşinde koşacaktır burada. Bu duygusal kopuş meselesine gelince, sizin tabirinizle aslında bir duygusal kopuş uzun zamandır zaten var. Yani butlan kararı aldıktan sonra ve Kemal Bey bunu kabul ettikten sonra ve bu adımları attıktan sonra, attığı adımlar da çok ciddi adımlar. Mesela Yargıtay'a başvuruyu yapan avukatları azlettiği için geri çekilmiş oldu. Bu sefer Özgür Özel kendi adına yaptı ve Yargıtay bunu kabul etti. Bu en önemli konu şimdilik bu. Yargıtay acaba bu konuda ne diyecek? Bütün bu bölge mahkemesinin kararı konusunda ne diyecek? En önemli konu o olacak. Fakat bunu ne zaman toplanacağını, ne zaman karar alacağını onun da bilmiyor.

0: bilmiyoruz. Fakat bu süre içinde Kılıçdaroğlu mümkün olduğu kadar kendi varlığı da parti içinde iyicene
1: O
0: güçlendirmeye
1: Sayın Bursalı,
0: çalışacaktır.
1: o süre
0: Yani bunu çok net.
1: uzarsa ne olur bir dahaki tura bırakalım isterseniz.
0: Peki.
1: Ben Ercan Bey'e hemen dönmek istiyorum. Özellikle bu grup konuşması meselesi tabii 2 gündür herkesin merak ettiği bir şeydi. İlk grup toplantısında o konuşmayı kim yapacak diye. Biraz önce yaptığı açıklamada Özgür Özel net bir tavırla ben yapacağım dedi. Fakat tabii Kemal Kılıçdaroğlu cephesi buna ne der? Mutabıklar mıdır bu konuda? Kemal Bey bir karşı hamle yapar mı? Hayır, bu partinin genel başkanı benim, o kürsüye de ben çıkacağım der mi?
2: Şimdi Kemal Bey bunu kabul etmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu onu net bir şekilde söyleyelim Esra Hanım, ama bununla ilgili kırıp dökmeyecek de aynı zamanda. Aldığım izlenimler o yönde. Yani ben yapacağım deyip gelip orada bambaşka bir tablo oluşturmayacak. Ama şunu da gördük. Özgür Özel her ne kadar şu anda yasal olarak genel başkan değilse, grup başkanı olarak yasal bir şekilde oldu mu, bu konuda tartışılır mı? Elbette hukukçular buna karar verir. Bilemiyorum. Yani o konuda tartışmalı olabilir. Ama gelinen aşamada milletvekilleri üzerinde bir hakimiyeti var. Bu görülüyor. Yani en azından onları toplayabiliyor. Bunu ortaya koymak lazım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu biraz sessiz ve gider. Yıllardır tanırım kendisini. Yıllardır da mecliste de takip ederim. Önder Sav'ı elimine ettiği süreç içerisinde bile son derecede sabırlı davrandı. Ondan sonra genel başkan olduğunda 2010 yılının ardından partinin ulusalcı kanadını tasfiye ederken de son derecede sabırlı davrandı ve kırıp dökmeden ve bir anlamda da hissettirmeden, tabiri yerinde mi bilmiyorum, yavaş yavaş yapar. Dolayısıyla burada da böylesi bir kırıp dökme politikası uygulamaz. Ben konuşacağım deyip gelmez. Ama Özgür Özel'in yaptığı bu durumu da, yani fiili durumu da kabul etmeyecektir. Yani bakın, avukatları görevden alması, oraya yeni avukatlar ataması, bir yandan bu hamlelerini devam ettirirken mali kaynakları da kendisine bağlaması, bir anlamda hazine yardımından ve CHP'nin mali imkanlarından Özgür Özel bir yanındakileri mahrum bırakması, bunlar yavaş yavaş atılan adımlar ve bu adımların da devamı gelecek günün birinde de genel merkeze gitmek istiyor. Ama bayramdan sonra ve ilerleyen bir zamanda bunu yapmak istiyor. Kurultayı da öyle kolay kolay bu yıl içerisinde falan yapacağını zannetmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü söyledikleri arasında
1: En az
2: partinin
1: 6-7 ay var
2: kodlarıyla.
1: o zaman diyorsunuz. En az 6-7 ay var.
2: Ben bu yılı kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta çok ileri bir tahmin olacak ama şimdi görmek istediğini de düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Esra Hanım, şundan dolayı
1: Son
2: yani
1: söylediğinizi
2: en ufak,
1: anlayamadık. Onu tekrar edebilirseniz.
2: tabii. Tabii ki. Tabii ki seçimi görmek istediğini düşünüyorum.
1: Seçimi
2: Ben
1: görmek
2: seçim
1: istediğini.
2: tabii. Yani ben 2027 yılının sonunda olabileceğini düşünüyorum.
1: Öyle
2: Elbette
1: mi?
2: yani görür göremez o ayrı bir şey, ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu planının olduğunu, böylesi bir düşünce içerisinde bunu yapmayı hedeflediğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi anlamda CHP içerisinde revizyon yapmayı ve en küçük teşkilatlara kadar, onlar teşkilat demiyor, örgüt diyorlar ama en küçük örgüte kadar değişim konusunda ciddi anlamda bir kararlılığı olduğunu. Çünkü bu örgütlerin kendi ifadesiyle ve yakınlarının ifadesiyle tamamen şaibe demeyelim. Yani şu insanları suçlamak adına söylemiyorum. En azından kuşkuya yol açtığını düşünüyor. Böyle bir düşüncesi söz konusu. Çok ciddi anlamda bir arınma süreci başlatmayı, iç tahkikatı da başlatmayı, bazı isimlerin de üyeliğini yapabilirse tabii ki. Hukuki prosedür konusu biraz tartışmalı. Disiplin mekanizmasıyla üyeliklerini askıya alacağı bir süreç başlatmayı da hedefliyor. Bu da
1: Mesela
2: öyle
1: hangi
2: kolay değil. Öyle
1: isimlerin?
2: bir...
1: Mesela hangi isimlerin?
2: Şöyle Esra Hanım, ben bu soruşturma dosyalarında ve iddianamelerde ismi geçenleri, özellikle itiraflarda ismi geçen isimleri kimler diyeceksiniz? Mesela 1 milyon euro rüşveti adaylık için verildiği öne sürülen bir ismi, parti yöneticisini. Bunu söylemem lazım. Ve onun dışında yine partinin çok önemli bazı isimleri var. Mesela kongre süreci içerisinde alışveriş çeklerini dağıttırıldığı iddia edilen, hepsine iddia diyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu isimleri, yani Ekrem İmamoğlu'na çok yakınında olan ve yine iddianamelerde ismi geçen milletvekilleri de var, parti yöneticileri de var. O isimleri yine il teşkilatlarındaki isimler söz konusu. Belediyelerde olan ve halihazırda CHP üyelikleri devam eden

0: Ama bir kısmı tutuklu olan isimler var. Belediye başkanları var bunların içinde. Bunlarla ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi kararlılığı oldu ve onların üyeliklerinin en azından bu işin tamamen yargısal anlamda sonlandırılmasına kadar partide de dondurulması imkan veriyorsa ya da yani bu işin içerisinde biz yokuz anlamına gelebilecek ciddi bir kararın alınması Kılıçdaroğlu'nun asıl arınma mesajı ve partinin genetiğini yeniden yerine oturtma mesajının bununla alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Özellikle İmamoğlu ile ilgili net bir hamle bekler misiniz çok kısa bir süre içinde Kılıçdaroğlu'ndan?
0: Kılıçdaroğlu'nun hareket tarzına bakarsak Esra Hanım, ben bunu hemen İmamoğlu üzerinde yapmayacağını düşünüyorum. Ama günün birinde mutlaka ve mutlaka ana hedefinin İmamoğlu olduğu kanaatindeyim. Yani kongrenin elinden kayıp gitmesine para ve yani başka menfaat...
1: Evet, seste bir problem oldu.
0: İmamoğlu ve ekip yol...
1: Evet, peki.
0: Şu anda duyabiliyor musunuz
1: Evet,
0: Esra
1: şu
0: Hanım?
1: anda
0: Şu anda
1: duyabiliyoruz.
0: duyuyorum. Şu anda
1: Evet,
0: duyabiliyor musunuz?
1: duyabiliyoruz.
0: Evet.
1: Buyurun.
0: Ben ana hedefinin Kılıçdaroğlu'nun ana hedefinin İmamoğlu olduğunu düşünüyorum ama bu konuda sabırlı davranacak. Hemen onu böyle doğrudan hedefe almayacaktır ama günün birinde mutlaka ve mutlaka bunu yapacak. Çünkü kongrede kaybetmesinin baş müsebbibi olarak İmamoğlu ve onun oluşturduğu öne sürülen fonların kullanılması olduğunu düşünüyor.
1: O zaman Sayın Bursalı'ya geçeyim hemen kaldığımız yerden, Ercan Bey'in bıraktığı yerden Sayın Bursalı'ya döneyim. Ne dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na dair bir hamle yapar mı? Hemen yapar mı ya da bunu bir zamana mı yayar ya da hiç yapmaz mı? Yani sizin değerlendirmenizi merak ederiz. Bir de şimdi biraz önce ekranda alt bantta da verdi sevgili editörüm Kemal. Yani gözler bir anlamda da bayramda. Önümüz bayram, 2 gün sonra bayram ve CHP'de nasıl bir bayramlaşma olacak? İşte Kılıçdaroğlu tarafıyla Özgür Özel tarafı birbiriyle bayramlaşacak mı? Partiler gelecek bayramlaşmaya ama kimlerle, hangi heyetlerle bayramlaşılacak? Nasıl olur?
2: Şimdi ilk sorunuzu söyleyeyim. Yani ben Ercan Bey'e katılıyorum aslında. Yani başlıca ana hedefi İmamoğlu'dur. Yani parti içinde en güçlü. Tabii ki Özgür Özel'i hiç yabana atmamak lazım. Özgür Özel de partiyi özellikle de son 2 yılda alıp bir yere götüren ve kitleleri harekete geçirip %34'ü aşan bir oy potansiyeline ulaştıran bir isim. Yani İmamoğlu'yla Özgür Özel'i aslında ben bir eşdeğer olarak görüyorum. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı adayı, öbürü de parti başkanı olarak partiye hakim birisi. Dolayısıyla fakat ilk hedefinin İmamoğlu olacağını ben de düşünüyorum. Tabii ki bu İmamoğlu'nu hemen hedefe almayacaktır. Çünkü İmamoğlu bugün gerçekten de 25 milyon insanın adayı, Cumhurbaşkanı adayı imza karşılığı Cumhurbaşkanı adayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İmamoğlu sevgisi çok geniş ve destekçisi çok büyük. Bu bakımdan İmamoğlu'nu değil fakat belediyelerde işte daha küçük hedefleri ele alıp onları tasfiye etme noktasına gidecektir ama bunun için zamana ihtiyacı var. Bunu hemen yani bayram sonrası da yapacak bir şey değil. Ercan Bey de şeye katılıyorum. Çok uzun vadede hareket eder ve bunun için de zamana ihtiyacı var. Bu nedenle de en uygun zaman dediği de bütün bunları gerçekleştirebileceği bir süreyi kastediyor aslında. Yani en uzun zaman parti içinde kendini güçlendirdiği zamandır. Yani güçlendirecek, bütün bunları yapabilecek bir kuvvete ulaşması gerekir. Yanında işte 20 kadar milletvekili var. Bunlarla ben parti ya grupta bir konuşma yapmaya kalkışacağını düşünmüyorum. Çünkü bütün parti boşaltır ve orada kendi adamlarını 20 tane milletvekiline bir konuşma yapar. Kimse de yanında kalmaz. Böyle bir durum da orada söz konusu. Veyahut da bir takım destekçilerini yığar parti grup toplantısına. Şimdi bu da biraz böyle bir girişim yaparsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu güçsüzleştirir aslında, zayıflatır da, zayıf da gösterir. Bunu da yapmayacaktır. Ve Özgür Özel'in şimdilik grup başkanı olarak devamını

bir kabul edecektir diye düşünüyorum daha bir süre. Ancak bu güçlenmesiyle ilgili bir mesele. Şimdi gelinen bu bayram meselesinde de bayramda da ben bir bayramlaşma beklemiyorum. Zaten İyi Parti lideri Müsavatoğlu biliyorsunuz oradaki ben de seçilmişlerle konuşurum dedi. Yani bir Kılıçdaroğlu'nu gidip ziyaret edecek ve bayramını tebrik edecek muhalif kesimde hiçbir kimse, hiçbir parti lideri yok, gözükmüyor.

0: geçecektir. Bayramlaşma orada olacaktır. Sonrası bu önemli. Sonraki adımlar nasıl atılacak? Gerçekten de yani karşılıklı hamleler silsilesi göreceğiz. Fakat kopuş noktası kurultayın yapılacağı süreyle ilgili bir şey. Şimdi bütün bu Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını, sabrını, yapmak istediklerini vesaire falan genel merkezde herkes biliyor. Özgür Özel de biliyor. Buradan yani amacını da biliyor, hedefini de biliyor, ne yapacağını da biliyor. Dolayısıyla da atacağı adımların hiçbir tanesi genel Özgür Özel ve arkadaşlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş başkanına söyleyeyim, yabancı olmayacaktır. Dolayısıyla onlar böyle bir kurultayın daha uzun zamana yayılmasına karşı önlem alacaklardır, istemeyeceklerdir ve kopuş noktası o noktada olacaktır. Yani hadi 45 günde
1: Nasıl önlem
0: olmadı,
1: alınabilir peki? Yani kurultayın uzaması konusunda nasıl bir önlem hamle
0: orada
1: alınabilir?
0: o noktada bir kopuş söz konusu olabilir. Onu da söyleyeyim. Bir Yargıtay kararını bekleyecekler. Yargıtay kararını bekleyecekler. Yargıtay'ın bir şekilde kararı acaba ne olur? Yani bazı hukukçular Yargıtay'da ciddi bir inceleme söz konusu olabilir ve bu mutlak mutlanın aslında sakat bir karar olduğu konusunda bir görüş de ortaya çıkabilir. Öyle olur mu? Ben bilmiyorum. Yani şu aşamada bütün yargı siyasallaşmış durumda ve patır patır hepsi aynı kararları veriyor. YSK bile mesela kaçındı. Yani YSK mesela 2014 bir CHP içinde Kılıçdaroğlu'cu birisinin bütün bu yerel seçim sonuçlarının da iptal edilmesini reddetti. Yani böyle bir görüş de vardı. Şimdi acaba yerel seçim sonuçları da iptal edilir, bütün belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden alınır mı? Belediyelere bir ifadeyle çökülür mü şeklinde böyle bir o zaman iptal edilirse en çok oy alan ikinci partiye geçecek belediyeler. YSK buna izin vermedi. YSK aslında karar da vermedi. Onu söyleyeyim. Yani YSK'nın bir kararı olmadı. YSK eski kararları verdiği karar mesela mazbataları verdi ve mazbataların iptal yerine falan gitmedi. Veyahut da mazbataları onaylamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: Peki.
0: başvurusu bu mazbataların onaylanması şeklindeydi. Ondan kaçındı oradan ve topu taca attı. Aslında eski kararları hala geçerli. Yani verdiği mazbatalar geçerli. Bence mesela buradaki Özgür Çelik'in de şeydeki İstanbul İl Başkanlığı mazbatası da var elinde. Bence onlar da geçerli. Yani aslında müthiş bir hukuksal karmaşalık var. Ama dediğim gibi burada kopuş noktası
1: Kurultayın süresi. Peki.
0: süresiyle ilgili
1: O zaman
0: gerçekleşecek.
1: ben yönetmen arkadaşım Saniye'den rica edeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarını şöyle ekrana bir versin. Onun üzerinden belki satır satır gitmekte yarar var. Ercan Bey'e de dönmek isterim hemen. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu, yine arınma mesajı burada öne çıkan ana fikir bu aslında. Bizim partiye çok eleştiriler gelmiştir. Şimdiye kadar muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Fakat partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir vurgusu yaptı. Şimdi geliyor dedi. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak dedi. Sayın Gürses ne dersiniz? Burada kodlara yeniden kavuşturmaktan bahsediyor. Bu vurguyu yapıyor Kılıçdaroğlu. Bu da 40 gün içinde onun yol haritası içinde olabilir mi?
2: Yok, olamaz. Yani bunu çok uzun bir süre için planlıyor Esra Hanım. Yani onu söylememiz lazım. Esasen yani partideki direksiyonu ve ipleri tamamen tutması için de yeterli değil bu süre. Yani ona bu imkanın verilmesi gerekiyor kendi ifadesiyle. Partinin kodlarıyla oynandı derken, genetiğiyle oynandı derken şunu kastediyor. Yakın çevresine de söylemiş. CHP cebine birkaç milyon euro ya da birkaç milyon dolar koyuyor.

0: olmayanların, kirli ve kara para sahibi olanların ele geçirebileceği bir parti olmamalı demiş. Yani bundan bahsetmiş. Dolayısıyla ifade ettiği de o 13 yıllık kendi genel başkanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok sayıda eleştiri oldu. Hepimiz biliyoruz. İttifaklardan dolayı, işte çeşitli politikalardan dolayı. İşte bu yani merkez sağa kaydırma, sola kaydırma mesajları, liberalleşme vesaire yeni
1: Bu
0: CHP
1: arada biz
0: söylemi.
1: konuşurken
0: Buyurun.
1: bir son dakika geldi. Gördünüz ekranda sizde muhtemelen. CHP'li belediyelerden
0: Evet.
1: bir açıklama var. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in yanındayız diyorlar. Mahir Kılıç da şimdi detayları anlatacak bu açıklamanın.
2: Evet, hem dün hem de bugün Büyükşehir Belediye Başkanları'yla toplantı yapıldı ve kısa da bir açıklama geçildi. Mutlak tutan kararın asıl amacının CHP'yi bölmek olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanları yaptıkları o ortak açıklamada ayrıca devamında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları olarak partimizin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız ifadeleri kullanıldı ve partinin geleceği için, selameti için en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayın mutlaka toplanması gerektiğini ifade etti. Başkanlar yaptıkları o değerlendirmede bir kez daha belirtelim. Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'in yanında olduklarını ifade etti. Kimler vardı toplantıda? Hemen bakalım. Nuri Arslan İBB Başkan Vekili, Candan Yücel Tekirdağ Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı, Ayşe Önce Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ahmet Aras, Ahmet Akın, Vahap Seçer, Mansur Yavaş, Cemil Tugay da yine burada hazır bulunan belediye başkanları arasında yer aldı. Net bir şekilde Özgür Özel'e desteklerini ifade ettiler. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız dediler. En geç 45 gün içinde de partinin selameti için olan kurulta gidilmesi gerektiğini ifade etti başkanlar.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum. Önemli, kritik bir gelişmeydi, bilgiydi. Detayları aktardın. O fotoğrafta şu anda ekranlarınızda yeni fotoğraf, sıcak fotoğraf. Özgür Özel'le belediye başkanlarının buluşması ve toplantısı. Bu gelişmeyi değerlendirerek isterseniz araya bunu alarak sıcağı sıcağına ne dersiniz Ercan Bey?
0: Esra Hanım, artık yani Kılıçdaroğlu'nun elini kolunu bağlama hamleleri, bunları da söyleyelim. Yani bugünkü atmış olduğu adımlar Özgür Özel'in tamamen o Kılıçdaroğlu'nun alanını daraltma hamleleri. 40 gün içerisinde kurultaya gitmesi çağrısı, il başkanları yanımda, bir yandan belediye başkanları da yanımda mesajı, bir yandan da işte milletvekillerini toplayıp grup başkanı olma hamlesi, Kılıçdaroğlu'na hareket alanı bırakmama ve yani bu biraz kaosu da besleyecek. Kaotik bir ortamın oluşturulmasıyla ilgili olarak elbette bu adım buna hizmet ediyor ama ben açıkçası bunu hedeflediğini düşünmüyorum. Yani bu Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırma hamlesi, onu söylemem lazım. Dolayısıyla beklemedik bir durum da değil. Ama siyaset böyledir Esra Hanım, bazen de güçlü olduğunu düşündüğünüz taraftan yana olursunuz. Genelde siyasetçi eğilimi, bu genel eğilimdir. Yani herkesin eğilimi böyle değildir. Rüzgar dönerse başka bir şey de söz konusu olabilir. Ben buradaki isimlerin böyle yapacağını düşünüyorum da söylüyorum değil. Ama şu anda tavır Özgür Özel'in yanında sanki rüzgar gibi partideki belediye başkanlarının ve milletvekillerinin tavrı. Milletvekillerini Kılıçdaroğlu belirlemişti ağırlıklı olarak. Orada bir bölünme var farkındaysanız. Ama belediye başkanları ağırlıklı olarak değil, tamamen Özgür Özel ve İmamoğlu tarafından belirlendi. Dolayısıyla bu tavır bana sürpriz gibi gelmedi. Yani şu mesaj veriliyor Kılıçdaroğlu'na. Şimdi fiili olarak genel başkanlık yapmayı düşünüyorsun ama yapacağın zaman bak belediye başkanları da yanında değil, milletvekilleri de yanında değil ve sana bir açıkçası herhangi bir hareket alanı bırakmayacağız mesajı olduğu kanaatindeyim.
1: Peki.
0: Dolayısıyla böyle bir durum var. Diğer mevzuya geçeyim mi bilmiyorum. Buyurun.
1: Çok kısa birkaç cümleyle bağlayabilirseniz diğer daha önceki anlattığınız başlığı çok sevinirim çünkü zamanım çok daralmış.
0: Çok kısa söyleyeyim o zaman. Yani şunu, kuruluş kodlarına dönelim derken de zaten şeyi kastediyor. Yani açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin para pul işleriyle anılan ve ele geçirilebilecek bir yapı olmadığını dile getiriyor Kılıçdaroğlu. Beni çok eleştirdiler, politikalarımı çok eleştirdiler ama kimse Akçeli işlere karıştı, CHP de karıştı, ben de karıştım diyemiyor. Bu konuda haksız mı? Ben bu konuda haklı olduğu kanaatindeyim Kılıçdaroğlu.
1: Peki Sayın Orhan Bursalı'ya döneyim o zaman. Şöyle 2,5-3 dakika kadar bir zamanım kalmış Sayın Bursalı. Bir toparlayacak olursak bu son dakika için ne dersiniz? Belediye başkanlarının da yine bir 40 gün vurgusu var. 45 gün diyorlar hatta kurulta için. Bu süre içinde olmazsa kurultay o zaman ne olur? Biraz önce siz bir kopuş ifadesi kullandınız ama bunun içine nasıl doldu?

0: oturursunuz.
1: Şimdi belediye başkanlarının bu tavırlarını ben bekliyordum. Yani bu işte sürpriz bir durum olmadı. Ve daha önce de tek tek çeşitli belediye başkanları Özgür Özel, Butlan'a karşı çıkmışlar ve Özgür Özel'in yanında olduklarını söylemişlerdi. Şimdi toplu olarak bir Ankara'da bir görüşme planlanmıştı. Orada bunu net bir şekilde ifade ettiler. Tabii ki Mansur Bey de orada çok önemli bir Cumhurbaşkanı muhtemel Cumhurbaşkanı şeyin AKP CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olarak da orada ayrıca. Şimdi bu güçlü bir tablo. Bir baktığınız zaman gerçekten de Kılıçdaroğlu'na şu mesaj veriliyor. Yani sen burada yalnızsın. Parti içinde evet getirdin, atandın partinin başına, seçilmiş değilsin. Dolayısıyla buna göre hem kendin için hem de partinin selametini düşünüyorsan parti için en kısa sürede 45 gün içinde bir kurultaya gidelim, karar ver mesajı veriliyor orada. Bu alanını iyicene daraltan bir hamle. Onu da net bir şekilde görüyoruz aslında. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en zayıf olduğu ya parti içinde gerçekten destekçileri yok. Seçmen tepki, büyük tepki içinde baktığınız zaman ve %35'e yakın bir oy potansiyeli var seçmenden. Yani bu şu demek, yani biz bu ahlaki meseleye gelince bir takım iddiaları sanki suçlularmış gibi kanıtlanmış gibi ele alıp bu konuda bir Cumhuriyet Halk Partisi içinde ahlaksızlık yapıldığı şeklinde anlamına gelebilecek bir iddiayı ön plana çıkarmak da ben Kılıçdaroğlu'na çok da yakıştıramadım aslında. Yani parti onun gibi düşünmüyor. Bugün Silivri'deki davaları da izlediğimiz zaman da orada gerçekten de henüz daha ciddi böyle delillerin çok büyük ölçüde eksikliğini görüyoruz. Bir
0: Evet.
1: söylentiye, kanıta dayalı olmayan söylentilerle giden
0: Peki.
1: bir durum söz konusu. Son sözümü şöyle toparlayayım. Bu 45 gün önemli. Hadi diyelim ki uzlaştılar, 60 gün, 2 ay
0: Evet.
1: olsun. Bakın onun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçilmiş başkanı ve arkadaşları daha uzun süre orada burada izin vermeyeceklerdir. Bir
0: Peki.
1: Yargıtay kararını bekleyeceklerdir. Ben el altında da bir parti gerekirse tabii ki bu Kılıçdaroğlu'nun hamleleri de iyice de idari ve yasal olarak, hukuki olarak bir parti yönetiminde icracı karakterlerini
0: Evet.
1: iyice de zayıflatırsa, orada artık partide mücadele etme olanağı kalmazsa
0: Bir
1: bu
0: kopuş
1: 45 gün
0: olabilir
1: içinde
0: diyorsunuz.
1: bir kopuş olacaktır ve
0: Peki.
1: yeni bir parti kuruluşu gündeme gelecektir diye
0: Çok
1: düşünüyorum.
0: teşekkür ediyorum Orhan Bursalı'ya ve Ercan Gürses'e çok kıymetli katkıları için bu sıcak günde
2: Biz
0: sıcağı
2: teşekkür
0: sıcağına
2: ederiz.
0: değerlendirmelerde bulundular. Sağ olunuz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdiden de iyi bayramlar dilerim ayrıca.
2: İyi
0: İyi
2: bayramlar,
0: bayramlar
2: çok
0: diliyorum. Sağ olunuz.
2: teşekkürler.
0: Çok
2: Orhan Bey'e de
0: teşekkürler.
2: size de.
1: Ben de Ercan Bey'e de size de Esra Hanım kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Sağ olunuz efendim. Şimdi devam edelim. Yine günün önemli gelişmelerinden biri. Hatta ben programı açarken söylemiştim. Önemli bir başlık. İzmir'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümüyle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın 2018 yılında şantiye alanında ölü bulunmasıyla ilgili babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın çabalarıyla olayın cinayet olduğu ortaya çıkmıştı. 5 şüpheli hakkında kasten öldürme, 8 polis hakkında delil karartma gerekçesiyle açılan dava sürerken dosya 8 yıl sonra özel bir ekip tarafından yeniden ele alındı. Perşembe günü düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4'ü bekçi, biri inşaat işçisi olmak üzere 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkeme

0: tutuklamaya sevk edilen 18 şüphelinin işlemleri de devam ediyor. Ve bir başka soruşturma, Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismiydi Umut Altaş. Mustafa Türkkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin de aralanması bekleniyor.
1: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma, cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
2: Baktım dolaba çıktı.
1: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
3: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
1: Umut Altaş, Mustafa Türkkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: Peki efendim, böylece bu saat dilimini noktalamış olalım ama lütfen ekran başından ayrılmayın. Çok kısa bir aranın ardından yeni gelişmelerle, sıcak gelişmelerle, özellikle CHP'deki sıcak başlıklarla buradayız saat başında.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 22, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 23, Muğla yağmurlu 20 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 21, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Trabzon yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 20 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Van yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 25, Şanlıurfa yağmurlu 24 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Mutlak Mutlan sonrası CHP'de gelişmeler devam ediyor. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında karar sonrası ilk diyalog sağlandı. İlk telefon görüşmesinde kurultayda konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Özel'in hamlesi ne olacak? Kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor? Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak? Eren Eğilmez soruyor. Gazeteciler Gürkan Zengin, Nevzat Çiçek, Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik ve akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Efendim yeniden merhabalar, haftalığa devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimindeyiz. Bu arada saatler de artık 17 olmak üzere. Ekranlarınızdaki son dakikayı görüyorsunuz. Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silah saldırıya uğradı. Karaca hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre yüzü maskeli bir kişi Akarca Mahallesi'nde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralandığı öğrenilen Karaca hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkanın sağlık durumunun da son derece iyi olduğunu söyledi. Bu son dakikayı vererek bu saat dilimine de başlamış oluyoruz. Fethiye Belediye Başkanı'na bir saldırı düzenlendi fakat durumu iyi. Ve son 48 saatin en önemli gelişmeleri tabii ki CHP'de oluyor. Mahkemenin mutlak kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa döndüğü CHP'de Özgür Özel'den de üst üste hamleler geliyor. Kılıçdaroğlu ise yine arınma mesajı verdi. Geçtiğimiz saatte yaptığı açıklamada kurultay sorularını ise yanıtsız bıraktı. Gelişmeleri Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde takip eden Buse Gençtürk bize az sonra anlatacak ama ilk durağımız Özel ve kurmaylarının nöbet tuttuğu parti genel merkezi olacak. Büyükşehir Belediye Başkanlarından az önce geldi bir destek mesajı, bir birlik açıklaması. Özel cephesinde neler oluyor? Önce Habertürk editörü Mahir Kılıç anlatıyor. Mahir.
1: Evet, CHP genel merkezine hareketli dakikalar, saatler hatta günler yaşanmaya devam ediyor. Sondan başlayalım. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanlarından bir ortak açıklama geldi. Burada Özgür Özel'le görüştükten sonra ortak açıklama yaptılar ve tam bir katılım sağlandı diyebiliriz. Zeydan Karalar küçük bir rahatsızlığı dolayısıyla sadece buraya gelememiş. Onun dışında tüm başkanlar buradaydı ve yapılan ortak açıklamada seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve parti yönetimimizin yanındayız ifadesi kullanıldı ve net sözlerle Özgür Özel'e destekledi. Yinelediler. Aynı zamanda partinin selameti için de en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanları ve mutlak kararın amacının CHP'yi bölmek olduğunu söylediler. Bu açıklamadan yaklaşık yarım saat önce de Genel Başkan Özgür Özel burada kameraların karşısına geçti ve bir açıklama yaptı. Sabah milletvekilleriyle yapılan kapalı grup toplantısında yeniden grup başkanı seçildi. Bu merak ediliyordu. Mutlak butlan kararını tanıma olarak yorumlanmıştı. Bu hamle ancak Özgür Özel şunu ifade etti. Butlan kararının bazı bürokratlar ya da meclis tarafından ciddiye alınması halinde mecliste salı günleri konuşamama ihtimalinin doğabileceğini ifade etti. Bir boşluk olabileceğini ifade etti. Ve bu boşluk ihtimaline karşı da böyle bir adım attıklarını söyledi. Toplantıya 96 milletvekili katılmıştı. Bunlardan 95'inin oyunu aldı Özgür Özel ve yeniden grup başkanı seçildi. Bir oy geçersiz. Aynı zamanda 15 milletvekilinin de toplantıya katılamayan 15 milletvekilinin arayarak desteklerini bildirdiğini ifade etti. Mazeretsiz bir şekilde toplantıya katılmayan milletvekili sayısı ise 27 oldu. Özgür Özel'e grup toplantısı bir kez daha soruldu. Hem seçilmiş genel başkanım hem de seçilmiş grup başkanıyım. Salı günleri grup toplantılarını ben yapacağım ifadesini kullandı. Teknik olarak da grup başkanı yapması gerektiğini söyledi. Usulü göre grup başkanının davet etmesi halinde, istemesi halinde milletvekili olmayan genel başkanların mecliste salı günleri konuşabileceğini ifade etti. Aynı zamanda bir kez daha en geç 40 gün içinde mutlaka olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu aktardığını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun buraya geliş noktasında şu sözleri kullandı. Olası

0: giriş noktasında verilen yetkiyi olağanüstü kurultay için kullanması halinde misafirperverlikle karşılanabileceğini söyledi. Aksi takdirde genel merkezi hiçbir şekilde terk etmeyeceğini söyledi. Bayram boyunca da burada olacaklarını söyledi Özgür Özel. Dediğimiz gibi kapalı bir grup toplantısı yapıldı. O toplantıdan edindiğimiz bazı bilgiler de söz konusu, kulis bilgileri söz konusu. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik Özgür Özel'in bundan sonra genel başkanın ifadesini kullanmayacağını, Kemal Bey diyeceğini söyledi. Nitekim burada yaptığı açıklamada da dikkat etmeye çalıştım ben de. Genel başkanın ifadesini kullanmadı. Önceki konuşmalarında Sayın Genel Başkanım ifadesini kullanırdı Özgür Özel. Tıpkı diğer eski genel başkanlarda olduğu gibi, ancak bu defa Kemal Bey ifadesini kullanmayı tercih etti. Peki olur da buradan polis zorluğuyla çıkartılırlarsa ne olacak? Meclisteki grup başkanı makamında, odasında mücadelesini sürdüreceğini ifade etti Özgür Özel yaptığı kapalı grupta ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlattı. Nasıl ki o dönemde 1. Meclis'teki makamın mücadele için kullanıldığını hatırlattı ve kendisinin de buradan çıkartılması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oradaki grup başkanı makamı odasında çalışmalarını, mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Peki yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi gelmesi halinde ihraçlar olabilir mi? Bu da konuşuldu kapalı grup toplantısında. Kendisi dahil herkesin ihraç edilebileceğini ifade etti. Artık olmaz diye bir şeyin olmadığını söyledi Özgür Özel. Böyle bir riskin, böyle bir ihtimalin olduğunu belirtti. Ve olur da Kılıçdaroğlu bir olağanüstü kurultay kararı almasa peki ne olacak? Nasıl bir hamle gelecek? Bayramdan sonra delegelerden imza toplarız, gerekirse olağanüstü kurultaya gideriz ifadesini kullandığı belirtildi. Özgür Özel'in bunun için de salt çoğunluk gerekiyor. Yarıdan bir fazlası olması halinde CHP olağanüstü kurultaya gidebilir. Tüm bu ihtimaller buradaki toplantıda değerlendirildi diyebiliriz. Dediğimiz gibi son gelişme de Büyükşehir Belediye Başkanlarından gelen ortak açıklama oldu. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ve mevcut yönetimin arkasında izledi belediye başkanları ve en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini ifade ettiler. Mutlak buradan kararın amacının da CHP bölmek olduğunu söyledi başkanlar. Şu dakikalarda bugünkü ikinci toplantı gerçekleştiriliyor. O da parti meclis toplantısı. O toplantıda da yaklaşık 45 dakika geride kaldı diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum. Çok sıcağı sıcağına gelişmeler oluyor. Belki de her dakika başı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesine bir dönelim. Mesaisini çalışma ofisinde sürdürüyor. Arkadaşımız Buse Gençtürk de Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde bizi bekliyor ve Buse'ye dönüyorum. Buse, neler oluyor orada? Bugün erken saatlerde, öğle saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ama sonrasında ofisten saat kaçta çıkacak? Yeniden bir açıklaması belki olur mu, bekleniyor mu?
2: Esra Toptaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ofisinin de ikinci gününde de Genel Başkanlığın çalışmalarını sürdürüyor. Tabii aslında gelen isimler var ama dilerseniz önce açıklamalarıyla başlayalım. Mutlak mutlak kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e grup başkanlığı görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti, tebrik etti ve Özgür Bey benimle görüşecekti ancak şu ana kadar aramadı dedi. Dün bir telefon görüşmesi yapmışlardı ancak o telefon görüşmesinden sonra yeni bir görüşme olmadığını ifade etti Kılıçdaroğlu. Kurultay konusuyla ilgili telefon görüşmesinde kurultay başlığını partideki partilerle değerlendireceğini ifade etmişti Özgür Özel. Bunun ardından, o istişarenin ardından Kılıçdaroğlu'nu arayacağını söylemişti. Ancak bu görüşmenin ardından istişare yapılıp yapılmadığına dair henüz Kılıçdaroğlu'na bir görüşme olmadığını ifade etti. Bu nedenle de bugün belki bir telefon gelir ifadelerini kullandı Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer açıklamalarına bakacak olursak CHP kuruluşundaki kodları yeniden kavuşturacağız ifadelerinde kullanmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii gelen isimler de var. Bir yandan da sıcak bir gelişme, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de gönderildi. Bunu ifade etmekte fayda var. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine gelen gelen isimler Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekili ve CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir. Bu noktadan saatler önce ayrıldığında meclis başkanlığına gideceğine dair bir bilgi gelmişti elimize ama bunu teyit etmemişlerdi ki anlıyorum bu noktada meclis başkanlığına da bu yazı gönderildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı. Özgür Özel de bu konuya dair bugün yaptığı açıklamada konuşmuştu. Grup başkanı olarak

0: olarak grup toplantılarında söz alacağım, grup kürsüsüne çıkacağım ifadelerini kullanmıştı. Artık bu saatten sonra bir kere daha CHP Genel Başkanlığı görevi de Meclis Başkanlığı'na iletilmiş oldu. Diğer notlarımızı paylaşacak olursak, bugün gelen isimlere bakacak olduğumuzda az önce Bülent Kuşoğlu 26. dönem CHP'nin milletvekili, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37. kurultay döneminde de genel başkanlık döneminde önemli isimlerinden birisiydi. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve CHP İzmir milletvekili Mahir Polat, onlar da Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı aldığı andan itibaren bizzat yanında olan isimler arasında. Yine az önce bu noktaya geldiler. Kılıçdaroğlu çalışmalarını ofisinden sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyor. Hem CHP Genel Merkezi'ndeki hem de diğer gelişmeleri. Tabii bugün başka bir açıklama olacak mı? Sesindeki sıkıntı dolayısıyla bugün bir açıklama yaptı ama kısa konuştu. Herhangi bir soru da almamaya çalıştı. Kurultayla ilgili bir soru da soruldu. CHP kurultayı ne zaman cevapsız bıraktığını not düşmekte fayda var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saat dilimlerinde biz de bakacağız. Ofisinden konutuna geçerken herhangi bir açıklama yapacak mı? Aslında bu noktada bir beklenti düşük ama Özgür Özel tarafından, CHP Grup Başkanı tarafından açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Tabii bu noktada Özgür Özel'den bir açıklama geldikçe Kılıçdaroğlu'nun açıklama ihtimali de söz konusu olabilir. Bizler gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Sen oradasın ve gelişmeleri an be an takip ediyorsun. Şimdi konuşalım, değerlendirelim, tabii tartışalım. Bu son gelişmeler acaba ne anlatıyor? Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun ve Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak uzaktan bağlantıyla yayın konuklarımız. Efendim merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Esra Hanım, merhabalar Cüneyt Bey, iyi günler.
1: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben müsaadenizle, Tanju Hocam müsaadenizle Cüneyt Bey'le başlamak isterim. Zira hukuken çok merak ettiğimiz gelişmeler var. Acaba teknik olarak ne anlama geliyor hukuken, sormak isterim kendisine. Cüneyt Bey, şimdi bugün Özgür Özel grup başkanı seçildi ve sonrasında tabii ilk soru ona, grup toplantısını bundan sonra kim yapacaktı? Akıllardaki soru buydu. Özgür Özel de dedi ki ben yapacağım dedi. Fakat yani eğer bir uzlaşı yoksa bu konuda, Kemal Kılıçdaroğlu yapmak isterse ne olur? Teknik olarak bir kere şuradan başlayayım. Grup toplantısını kim yapar?
3: Grup toplantısını grup başkanı yapar. Kural olarak bu. Ama bunun istisnası ne? Biliyorsunuz genel başkanlarda grup toplantısına başkanlık yapabilir. Bunun örneği de Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grup başkanı olmamasına rağmen grup toplantılarında konuşması ve o toplantılara katılması, en yakın örnek anlamında bunu söylüyorum. Şimdi burada bir kere şu ayırtta olmak gerekiyor. Sayın Özgür Özel, Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğunu kabul etmiş durumdadır. Bunu nereden çıkarıyoruz? CHP'nin tüzüğü şunu diyor. Bir genel başkan milletvekili değilse grup başkanı grup tarafından seçilir diyor. Dolayısıyla kendisi milletvekili ve genel başkan olmadığı için Özgür Özel grup başkanı seçilmek için toplantıya çağrı yaptı ve toplantıyı yaparak kendisini grup başkanı seçilmesini sağladı. Bu hukuken CHP bölünür mü bölünmez mi tartışmasına da aslında verilmiş bir cevap. Şu anda fiili bir bölünme var. O da meclis Sayın Özel'in, parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeklinde bir ayrıma, bir tasnife gidildiğini görüyoruz. Bunun hukuki gerekçesi de partinin tüzüğünden kaynaklı. Kılıçdaroğlu genel başkan olmasına rağmen milletvekili olmadığı için mecliste grup başkanı olamıyor. Bir başka durum da şudur. Bir genel başkan geldi ve partisinin üyesi olan meclisteki grup başkanı genel başkanını konuşturmadı, konuşmasına da müsaade etmedi. Bu parti disiplini açısından soruşturulabilir bir durum mudur, değil midir? Sanırım önümüzdeki günlerde bu gündemimize gelecek. Bu grup başkanı kim olacak meselesi ilk bu olaylar gündeme geldiğinde tartıştığımız, konuştuğumuz bir konuydu. Evet. İkinci bir konu da şuydu, madem 38. Genel Kurul iptal edildi, daha doğru ifadeyle geçersiz sayıldı baştan itibaren, o zaman 38. Genel Kurul'da seçilen organların belirlediği adaylar bir şekilde geçerli bir aday statüsünde midir?

0: Bununla ilgili YSK'ya bir başvuru olmuştu. YSK'da bu konuyla ilgili karar vererek bu tartışmanın önünü kesti. Ama biz şunu görüyoruz. Bir adım sonrası Sayın Kılıçdaroğlu konuşmak isterse konuşturulmaması genel başkanın bir disiplin durumu olabilir mi? Bu sefer biz kırılmayı ikinci noktada disiplin bağlamında görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman bir de siyaseten acaba neler olabilir? Ben Profesör Doktor Tanju Tosun'a da dönmek istiyorum. Hocam biraz önce Ankara'dan arkadaşımız Mahir aktardı. Özgür Özel'in son değerlendirmelerini, belediye başkanlarını da kabulünde. Hatta yönetmenim saniyeden rica edeyim o son sözlerini de görelim Özgür Özel'in ve onun ardından genel başkan demem diyor mesela. Bundan sonra genel başkan demem. Kemal Bey derim. Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler. Olmaz diyemem diyor. Buradan başlayalım mı efendim?
2: Evet Esra Hanım, şimdi benim doktora tezim Türkiye'de merkez sağ ve merkez solda parçalanmaydı. Daha sonra kitap olarak da yayınlandı. Ne zaman? 28 sene önce tamamlamıştım. 28 sene önce de aslında yani siyaset bilimi alanında Türkiye'deki aktüel siyaset konularından biriydi. 1985-1995 döneminde Türkiye'de merkez soldaki bölünme ve parçalanmalar, yani bu anlamda sormadan edemiyorum. Yani yeniden merkez solda böyle tarih tekerrür mü edecek diye, ama olayları hatırladığımızda önce SHP-DSP ayrışması, ardından SHP-CHP, CHP'nin yeniden açılması, SHP-CHP birleşmesi ve bugünkü CHP'nin gelmiş olduğu nokta itibarıyla ortada bir tablo var. Şimdi tabii tarafların bir ayrışma içine doğru sürüklendiği çok net. Grup başkanlığı için yapılan seçime katılanların ve katılmayanların sayısına baktığımızda %82 toplam milletvekillerinin Özgür Bey'in tarafında, %18'inin ise Kemal Bey'in tarafında olduğu anlaşılıyor. Şimdi ortada bir hukuki tartışmanın ötesinde siyasette Cumhuriyet Halk Partisi açısından evrilen bir durum var. Şimdi hukuken verilmiş olan bir karar var. Hukuken doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma konusu, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Kemal Bey'in ismi bildirildikten sonra Özgür Bey'in de yapmış olduğu bu açıklamayı dikkate aldığımızda çok net bir biçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nde elitler düzeyinde, parlamento içinde bir ayrışma olduğu açık. Bütün mesele önümüzdeki günlerde bu süreç nasıl yönetilecek? Çünkü bunlar, yani genel başkan kendisinin demeyeceği gibi diğer milletvekillerinin de bu ifadeyi kullanmayacağını açıklaması böyle bir ayrışmanın ipuçlarını veriyor. İhraç meselesine gelince, Türkiye'de özellikle parti içi demokratik süreçlerin nispeten daha fazla olduğu partilerde siyaseti çok net olarak görüyoruz. Bir ekipçilik üzerine dayanan bir siyaset var. Dolayısıyla siyaset ekipler arasındaki bir mücadeleye dayanıyor. Üstün olan ekip, azınlıkta kalan ekip karşısında zaman zaman gücü merkezde elinde tutabiliyor ve diğer kesimi dışlayabiliyor. Bu parti ayrışmasına da yol açıyor. Ayrışmaya da biliyor, ama mevcut olan durumu dikkate aldığımızda Cüneyt Bey'in de aslında ifade ettiği gibi bir dikotomik yapı var. Yani bir taraf dualist yapı var. Bir tarafta özellikle belediye başkanları, parti örgütü, milletvekillerinin çoğunun destek verdiği ve siyasal meşruiyet açısından çok güçlü olan bir Özgür Bey ve parti yönetimi, eski yönetimi, hukuken diyeceksek, diğer taraftan Kemal Bey ve ekibi hukuken. Şimdi bu tablodan bir uzlaşma çıkar mı? Yani bu ifadeleri dikkate aldığımızda Kemal Bey'in YSK'ya başvurması, avukatları azlettirmesi, bunları da dikkate aldığımızda bence uzlaşma adına kolay bir süreç görünmüyor. Bu nereye doğru evrilebilir? Parti tüzüğü 48. maddede bu kurultayın

0: toplanmasına ilişkin kurultay üye sayısını 1/5 ile bir teklif yapılıyor. Noter tasdik bir imza ile salt çoğunluk katılanların salt çoğunluğuyla da güven oyu ya da seçimli kurultay yapılıyor. Bu imza toplanır mı? Mevcut yapıyı dikkate aldığımızda toplanacağı kanaatindeyim ben.
1: Peki, o zaman ben yönetmenimden rica edeyim, Özgür Özel'in açıklamalarına devam edelim. Çünkü delegeleri toplarız diye biraz önce bir açıklaması var. Ankara'dan Mahir de bildirmişti. Şöyle diyor Özgür Özel, bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim. Oradan mücadeleye devam ederiz. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz diyor. Bir hukukçu olarak Cüneyt Bey ne dersiniz bu kurultaya gitme meselesine?
2: 1/5 çağrı yeter sayısı ve salt çoğunlukla toplantının açılması için yeterli aranan sayı bu. Ve burada biraz seçim projeksiyonunu hatırlamakta fayda olduğu kanaatindeyim. Birinci tur 600 civarı her ikisinde oy aldığı bir seçim profili vardı, seçim sonucu vardı. İkinci turda da 500'e 800 gibi bir kabaca söylüyorum rakamları, kolay anlaşılsın diye. Şimdi gelişen bu süreç içerisinde herkesin veya bütün siyasi aktörlerin bu durumda bir alternatifin oluştuğu Kılıçdaroğlu üzerinden de belki de her ikisinde uzlaşacağı üçüncü bir yolun açılması ihtimaline istinaden Tanju Hocam'ın belirttiği gibi bu genel kurul açılır mı veya genel kurul yapıldıktan sonra tablo değişir mi? Benim gerçekçi olmak gerekirse bazı tereddütlerim var. Çünkü günün sonunda tüm delegenin veya tüm CHP bileşenlerinin bu bağlamda bir durumu veya bu bağlamda bir değerlendirmesinin olup olmadığı konusunda bir takım endişelerim olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir tabloyla da karşılaşılabilir. Kaldı ki şimdi CHP'de her iki taraf üzerinden meseleyi değerlendiriyoruz ama bu bölünmenin ben yakın bir zamanda, yakın bir adım sonra üçlü bir bölünmeye dönüşme ihtimalinin de olduğunu görüyorum. Daha doğrusu böyle düşünüyorum. Zira
1: Ondan kastınız
2: siyasetin
1: ne? Üçlü bölünmeden kastınız ne Cüneyt Bey?
2: yani bir üçüncü yolun olması, iki tarafında yıpranmış olması ve iki tarafa da siyasette böyle bir yani fiili uygulama gördüğümüz üzerinden bunu yorumluyorum ki hocam bunu daha iyi bilir. Yıpranan tarafların ikisine de siz bir durun, bunu bir üçüncü bir kişi üzerinden meseleyi çözelim biçimde bir yaklaşımında bu gerginliği, bu tansiyonun artmasıyla beraber CHP'de gündeme gelme ihtimalinin de uzak tutulmaması gerektiği kanaatindeyim. Bu geçmişte nasıl bir serüven sonucunda oluştu? Bunu da biraz CHP'nin tarihine bakarsak görebiliriz diye düşünüyorum. Ama hukuken 1/5'in çağrı yapması, salt çoğunlukla da toplantının açılması lazım. Toplantının açılması da yetmiyor biliyorsunuz. Burada bir oylama ve karar alma durumunun da gerçekleşmesi gerekiyor. O oylama sonuçlarının nasıl olacağı konusunda da dediğim gibi yani bir önceki projeksiyon ve bu süreç içerisinde yıpranmış delege yapısının da bence hesap dışı tutulmaması gerekir diye düşünüyorum ben.
1: Peki Tanju hocama o zaman tekrar dönmek isterim. Şimdi efendim bugün Özgür Özel'in yaptığı konuşmalarda hep bir kırmızı çizgi olarak bu 40 gün içinde vurgusu vardı. 40 gün içinde kurultaya gidilmeli diye. Biraz önce belediye başkanlarının kabulünden arka plandan arkadaşlarımızın aktardığına göre belediye başkanları da yine bu vurguyu yaptı en kısa sürede. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda dedi. Hatta yönetmenimden tekrar rica edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasındaki vurgular var. Yine arınma mesajı verdi. Şimdi o mesajın ardından yani Kemal Kılıçdaroğlu hem arınma mesajı veriyor, diğer taraftan da Özgür Özel bir nevi kırmızı çizgi olarak 40 gün mesajı veriyor. O arınmayı 40 gün içinde yapabilir mi? Kafasındaki yol haritası nedir? 40 gün içinde o kurultay olmazsa ne olur?
0: Şimdi tabii yani Özgür Bey'in ve belediye başkanlarının yanılmıyorsam Özgür Bey 40 gün, belediye başkanları 45 gün. Yani 45 gün kastediyor aslında. Çünkü parti tüzüğü sizin de ekranda gösterdiğiniz 48. maddede ifade ediliyor. Özgür Bey'in dün ifadesi aslında bugünkü açıklamasıyla birleştirildiğinde baştan beri söylediği gibi en kısa zamanda

0: zamanda, en kısa zamanda 45 gündür
1: Hı.
0: bayramdan sonra Kemal Bey de en uygun zaman. Şimdi en uygun zamanın içeriğini Kemal Bey ve ekibi nasıl dolduruyor? Burada o tırnak içinde arınma üzerinden bir en uygun zamana mı ulaşmak, ondan sonra kurultaya varmak, bunu şimdiden bilemiyoruz. Ama Kemal Bey'in açıklamasını dikkate aldığımızda Cumhuriyet Halk Partisi içinde özellikle kendi ekibiyle birlikte bu arınma meselesi üzerinden bir politika üretmeye çalışacağı parti içinde açık. Ama Özgür Bey ve arkadaşlarına bakıldığında zaten baştan beri bugün Gülçivçe Hanım'ın da yapmış olduğu bir açıklama var. Arınmayı kesinlikle reddettiklerine dair. Dolayısıyla meseleye bakışları çok farklı. Dolayısıyla bu bakış farklılığından dolayı en kısa zamanla en uygun zaman
1: Evet.
0: arasında orta bir noktada buluşulması kolay değil gibi.
1: Yani bu konu. Peki olmadığı takdirde neler bekler CHP'yi efendim? Yani 40 gün içinde, 45 gün içinde bu olmazsa eğer ki gidişat, bilmiyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da ekranda şu anda, diyor ki bizim partiye çok eleştiriler gelmiştir. Muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Fakat partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir diyor. Şimdi geliyor diyor fakat bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. CHP'yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak diyor. Buradaki açıklama o 40 gün içinde kurultay mesajını karşılıyor mu sizce?
0: Bana mı soruyorsunuz
1: Evet,
0: Esra
1: Tanju Hocam size sordum.
0: Hanım? Yani tabii 40 günlük, 45 günlük bir sürede böyle bir iddiaya yönelik adımların atılması mümkün değil. Kaldı ki yani ahlaki değerler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir tartışma da olmadığını dikkate aldığımızda, özellikle Özgür Bey ve Gül Hanım'ın bugün yapmış olduğu açıklamayı dikkate aldığımızda, yani bu noktada buluşulması söz konusu değil. Ama bu arınmanın içeriğini nasıl doldurmak isteyecekler, o son derece önemli. Yani arınmanın içeriği bir ihraç mekanizmasıyla mı işleyecek, örnek olarak
1: Evet.
0: veriyorum, yoksa kuruluş kodları anlamında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri anlamında böyle bir felsefi düzeyde bir tartışmayla mı sınırlı kalacak? Yani
1: Hı.
0: Türkiye'de siyasetin, gündelik aktüel siyasetin ekipler üzerinden yapıldığını dikkate aldığımızda bence biraz daha sert bir mücadele yaşanabilir.
1: Siz nasıl algıladınız efendim? Yani ihraç mekanizması şeklinde mi bu mesaj acaba? Tanju Hocam.
0: Yok, şu aşamada yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde aklı selim olan herhangi bir politik elitin böyle bir ihraç mekanizmasını taraflar için düşünmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum nezdindeki algısı açısından riskli. Yani algı şöyle şekillenebilir. Bunlar parti içinde yine birbirlerine girmiş durumdalar. Bu ihraç mekanizmasının da sonu yok. Hangi kriterle, neye göre, ahlaki kriterleri ölçecek bir terazi mi var, vesaire vesaire. Yani bu tartışmalar uzayıp gider tabii ki.
1: Evet, peki Cüneyt Bey, yani hukuken merak ettiğimiz soruların yanıtlarından biri de şu, tabii ki siyaseten bunu yapar yapmaz ayrı bir tartışma konusu Sayın Kılıçdaroğlu, ama hukuken hakları ne? Yani genel merkeze gidip orada oturmak, orayı çalışma ofisi haline getirmek, grup toplantısına katılmak vesaire, ya da işte biraz önceki mesajından arınma, oradan neyi kastettiği tabii şu anda çok flu, ama eğer bir ihraç mekanizması kastediliyorsa bu nasıl hukuken hayata geçirilir?
2: Şimdi şurada meseleye buradan bakmak lazım. Şimdi Sayın Özgür Özel bugünkü hamlesiyle genel başkan olmadığını kesinleştirdi. Dolayısıyla genel
1: Ama
2: başkanın
1: diğer taraftan da
2: makamında
1: genel başkan demem dedi Kılıçdaroğlu'na.
2: o ayrı, o fiili bir durum. Ben hukuki olarak
1: Evet.
2: zemini oturtayım, onun üzerinden siyasi yorum yapmak daha kolay olur diye düşünüyorum.

meşruiyetlerine ilişkin değerlendirmeleri son derece önemli. Yani Özgür Bey'in, Kemal Bey'in genel başkan olarak önümüzdeki süreçte ifade eder mi, etmez mi mesela? Etmesi başka bir şey, etmemesi başka bir şey. Etmemesi demek bu sürecin parti içinde potansiyel bir ayrışmanın somutlaştığı anlamına gelir. Aynı şekilde Kemal Bey bugün hayırlı olsun ifadesini kullandı Özgür Bey evet. grup başkanlığı için ama bir takım adımlar atılır mı atılmaz mı grup başkanlığının fiili olarak kullanılmasına ilişkin bunlar hep atılacak adımlarla ilgili bir durum. Şimdi dolayısıyla Özgür Bey ve Özgür Bey'i destekleyen politik elitlerin önünde özellikle parlamenter siyaset anlamında iki seçenek var. Bir, parti içinde Kemal Bey'in genel başkanlığı altında mücadelelerini yürütmek bir şekilde. İkincisi ise Cumhuriyet Halk Partisi'den koparak yeni bir parti kurmak. Hı hı. İkinci alternatifin çok daha öngörülemez olduğu kanaatindeyim. Maliyetli olduğu kanaatindeyim. Çünkü bir örgüt yapısının oluşmasının hem maddi hem manevi bir takım arka planları var. Kolay bir şey değil. Şimdi Türkiye Merkez Solu'na bakıldığı zaman bu parçalanma, bölünme hadisesinde en keskin ayrışmanın biz özellikle 1994'te yeni CHP, SHP ayrışmasında görüyoruz. O dönemde Deniz Bey parti kurduktan sonra sistem içinde ilk girdiği seçimlerde, yerel seçimde, genel seçimde herhangi bir varlık gösterememişti. Şimdi mevcut duruma bakıldığında Özgür Bey ve ekibi açısından yeni bir parti kurmaları halinde Deniz Bey'in o dönemki yeni CHP'siyle karşılaştırılamayacak ölçüde bir toplumsal desteğe sahip olacağı kanaatindeyim. Yani ciddi bir toplumsal destek var ama bu toplumsal desteğin önemli olan seçim kazanmaya yetip yetmeyeceği. Türkiye'de bir siyasi partinin birinci parti olması için 1-2 puanın önemli olduğu, Cumhurbaşkanı adaylığı da seçim kazanma için 1-2 puanın önemli

0: için efendim Profesör Doktor Tanju Tosun ve Cüneyt Altıparmak. Şimdiden de iyi bayramlar diliyorum. Çok sağ olun efendim.
1: Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ve şimdi devam ediyoruz haberlerimize. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi.
2: Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
3: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
2: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
2: Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
0: Evet efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attı diyeceğiz, devam edeceğiz ama bu arada bir son dakika geldi ekranlarınıza. Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı seçildi. Bugün seçim vardı Galatasaray'da. Tek aday olarak girmişti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için yeni bir başkanlık dönemi de böylece bu seçimle birlikte yeniden başlamış oldu. 4 yıl üst üste şampiyonluk kazanan Galatasaray'da bugün seçim günüydü. Dursun Özbek yeniden genel başkan seçildi. Özbek başkan seçildi. Özbek 2079 oyun 1780'ini alarak Galatasaray başkanı oldu. Tekrar şu anda da seçim sonrasında da verilen o görüntü, o fotoğraf ekranlarınızda. Evet. Dursun Özbek yeniden Galatasaray'ın başkanı diye artık duyurabiliriz. Evet, biraz önce başlamıştım hatta habere. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attı. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
3: Adım adım takip edildi. DAEŞ'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT kırmızı bültenle aranan 10 teröristi yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmalar neticesinde Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılanları tespit etti. Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yeri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. Teröristlerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. DAEŞ'ın Türkiye'den sorumlu sözde istihbarat emiri Ali Bora, Ankara Gar saldırısını düzenleyen DAEŞ'li teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar'ın da aralarında olduğu 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DAEŞ mensubu sorgularının ardından tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
0: Efendim şimdi kameralarımızı Tokat'a çevireceğiz. Almus Barajı ve Yeşilırmak'taki taşkın riskinin sürdüğü Tokat'ta heyelan tehlikesi de başladı.

0: merkeze bağlı bir köy tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: Eşyalar traktörlere yüklendi. Evlere kilit vuruldu. Heyelan tehlikesi köyü tahliye ettirdi.
2: Şu an çok perişan haldeyiz. Yaylaya göç atı yok. İnşallah en kısa zamanda evlerimiz yapılır, yerlerimize yerleşiriz.
1: Tokat'ta devam eden yağış yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Merkeze bağlı Mülk Köyü'nde de heyelan riski başladı. AFAD ve jandarmanın kontrolünde evler boşaltıldı.
2: Yatak yorgan var, yiyecek içecek var. Şu an devletimiz çadır kuracak, oralara gidiyoruz.
3: Hayvanlarımızı da gönderdik, malzemeleri de topladık. Şimdi de biz kendimiz gidiyoruz.
1: Köylüler tehlike geçene kadar yaylada çadırlarda kalacak.
3: Eskiden yayla göç olurdu, göçerdi. Şimdi de afat oldu, Cenab-ı Allah'ın afatından yani. Boynumuz kıldanınca bir şey diyemiyorum.
0: Ve şimdi biraz da dünya gündemine dönelim. Tabii ABD Başkanı Trump'ın üst düzey güvenlik ekibiyle İran zirvesi yaptığı iddia edildi. Axios'ta yer aldı bu haber ve bu habere göre toplantıda müzakerelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryolar masaya yatırıldı.
4: ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran konusunda toplantı yaptı. İddia Amerikan Axios platformunda yer aldı. Habere göre toplantıda İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde atılabilecek adımlar ele alındı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın özel kalemi Suzy Wiles da toplantıya katıldı. İddiaya göre ABD'li yetkililer, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması durumunda Trump'ın İran'a yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendirebileceğini söyledi. CBS News'e konuşan kaynaklarsa Washington yönetiminin olası askeri operasyonlar için hazırlık yaptığını öne sürdü. Habere göre bazı ABD askerleri ve istihbarat personelinin izinleri iptal edildi. Orta Doğu'daki üslerde ve askeri planlamada da İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı değişikliğe gidildi. Tahran yönetimi savaşın durdurulması için diplomatik temaslarını da sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın ABD'ye sunduğu teklifin ardından ikinci kez Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile Tahran'da bir araya geldi. Arakçı'nın ardından İran'ın baş müzakerecisi ve parlamento başkanı Muhammed Kalibaf da Münir'le görüştü. Kalibaf Münir'e haklarından asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Ateşkes süresince silahlı kuvvetlerin kendisini yeniden inşa ettiğini belirtti. Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından ABD'de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletmiş, ABD Dışişleri Bakanı Rubio anlaşmaya dair olumlu sinyaller var demişti.
0: Ve Küba'da halk eski devlet başkanı Raul Castro için sokağa indi. Binlerce kişi başkent Havana'da bir araya geldi. ABD'nin eski Küba liderine yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.
4: Küba'da binlerce kişi eski devlet başkanı Raul Castro'ya destek için meydanlara indi. Başkent Havana'daki ABD Büyükelçiliği karşısında toplanan kalabalık, Washington yönetiminin Castro hakkında açtığı davaya tepki gösterdi. Ellerinde Küba bayrakları ve devrim sembolleri taşıyan göstericiler Malecón sahil yolu boyunca yürüdü. Kalabalık, "Raul demek, Raul demektir" sloganları attı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de gösteriye destek verdi. Canel, ABD'nin suçlamalarını hukuki dayanağı olmayan siyasi bir girişim olarak nitelendirdi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez ise suçlamaların iftira olduğunu savundu. Gösteriye Castro'nun kızı Mariela Castro da katıldı. Mariela, babası Raul Castro'nun ABD'nin hazırladığı iddianame karşısında çok sakin olduğunu söyledi.
5: Çok iyi durumda, çok sakin, izliyor ve gülümsüyor. Ne yapması gerektiğini de biliyor. Üstelik hep şöyle derdi, kimse beni canlı yakalayamaz. Beni savaşırken bulacaklar.
4: Eski devlet başkanı Fidel Castro'nun kardeşi olan eski Küba devlet başkanı

0: 94 yaşındaki Raul Castro, ABD'nin hazırladığı iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.
1: Efendim, Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Habertürk'e konuk oldu. Sosyal belediyecilik faaliyetleri, aile yardımları ve Kurban Bayramı öncesi denetimler üzerine Gizem Türemen'in sorularını yanıtladı. İzliyoruz.
2: Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi Gaziantep iline bağlı merkezdeki Şahinbey ilçesi. Bugün de stüdyomuzda özel bir konuğumuz var. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Gizem Hanım.
2: Teşekkür ediyorum. Çok sorumuz var. Çok şey dinleyeceğiz sizden. Hemen konuya girelim istiyorum. Son dönemlerde hem fahiş fiyatlarla mücadelede hem de son kullanma tarihi geçen ürünlerle mücadelede Şahinbey ilçesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi hem bu konudaki stratejiniz nedir, hem de malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram öncesi buna benzer bir çalışmanız var mıdır, bir dinleyelim sizden.
3: Evet, çok teşekkür ederim. Şahinbey Belediyesi olarak halkımızı çok seviyoruz. Halkımızın sağlığı, halkımızın cebi bizim için çok önemli. Yani geçimi çok önemli. Bu anlamda Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle yılda yaklaşık 35 bin denetim yapıyoruz. Bu yapmış olduğumuz denetimlerde daha önceki yıllarda gördük ki son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün satışı oldukça fazla. Yani bunu kimler yapıyor? İşte zincir marketler de dahil, tüm marketler bunu yapıyor maalesef. Biz de bir karar aldık. Dedi ki son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk ürün satarsanız iş yerinizi kapatacağız diye meclis kararı aldık. Ve bunu uygulamaya başladık. Ve bozuk ürün satan veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini üzerine afiş asıyoruz. Diyoruz ki bu iş yeri bozuk ürün sattığından dolayı veya son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Şahinbey Belediye'miz tarafından kapatılmıştır.
4: İfşa ediyoruz.
3: İfşa ediyoruz ve o ifşa etmek onları bitiriyor. Daha önce yılda 400 bin adet son kullanma tarihi geçmiş veya bozuk ürün yakalarken bu kararımızdan sonra bu sayı %1'e düştü. Yani 3900'e düştü. İnanamazsınız.
4: Çok ciddi bir düşüş.
3: Çok ciddi bir etkisi oldu. Bayram yaklaştığında aracılar gidip kurbanı üreticilerden alıyorlar uygun fiyata. Bir de vadeli alıyorlar. Bir ay, iki ay vadeli. Kurbandan sonra parası ödenmek üzere. Ve fiyatları yükseltiyorlar. Tüketicinin cebinden çok fazla miktarda para çıkıyor. Bunu nasıl ortadan kaldırabiliriz dedik. Biz aracıları ortadan kaldırdık. Kendi satış, kurban satış yerlerimizde belediye olarak biz kurban getiriyoruz. Orada satışını yapıyoruz. Ve piyasada şu anda o aracıları kaldırdığımız için fiyatlar gerçek olması gereken seviyede kaldı. Mesela bu yıl bizim açıkladığımız rakam koyun için, küçük baş hayvan için kilo fiyatı 305 lira. Ama komşu illere baktığımızda bu fiyat şu anda 400-450 lira. Bakın %50'ye yakın, 40'a yakın bir fahiş fiyat var. Ayrıca Kurban Bayramı vesilesiyle dar gelirli, emekli maaşı 20 bin TL ve altında olan, dul maaşı alan, yetim maaşı alan, engelli maaş alan, set yardım alan 28 bin ailemize 20 bin TL nakdi destekte bulunuyoruz. Bu vatandaşlarımız da kurban kesme ibadetini yerine getirsinler diye. Şahinbey'de hayvan yetiştiren çiftçilerimize biz yem desteğinde bulunuyoruz. %50'sini biz karşılıyoruz. Böylelikle girdi maliyetleri düşüyor, maliyetleri de aşağı geliyor. Meraları gübreledik. Yine sadece hayvan yetiştiricilerimize değil, mesela çiftçilerimize kullandıkları yıllık gübrenin %50'sini biz karşılıyoruz. Ektikleri arpanın, buğdayın %50'sini biz karşılıyoruz. Yine ektikleri domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, fidelerini biz yetiştirip %50'sini karşılayıp onlara biz veriyoruz. Yaz döneminde tarladan sofraya diye gidip tarladan, çiftçiden ürünlerini alıyoruz. Doğrudan aracıları ortadan kaldırarak pazar yerimize getirip satışını yapıyoruz. İnanır mısınız, piyasa fiyatının çok altında, %50, %60, %70 daha aşağısında bu ürünleri tüketiciyle buluşturuyoruz.
2: Bir de aile yardımlarını dinlemek isterim. Çünkü TÜİK verilerine baktığım zaman 2025'te Gaziantep ili evlenme oranlarında zirvede gözüküyor. Şahinbey

0: ilçesinde de nikah kıyım oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun sağlanması için ailelere ne tür yardımlarda bulunuyorsunuz ya da bulunmak için hedeflediğiniz bir proje var mı?
1: Biz aslında bu konuda çalışmalara çok önce başladık. 17 yıldan beri uyguladığımız evlilik okulumuz var. Evlenecek çiftlere eğitimler veriyoruz. 3 haftalık üniversiteden yine Emniyet, Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim ve Diyanet'ten destek alarak eğitimler veriliyor. Amacımız mutlu aile, huzurlu toplum. Boşanmaları ortadan kaldıralım. Bir de aileler kendi içerisinde mutlu olsunlar. Çamaşır makinesi hediye ediyoruz, düğün hediyesi. Eğer mali durumu zayıfsa buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, elektrik süpürgesi, halı ve 7 kişilik oturma grubunu hediye ediyoruz. 50 bin lira evlenen çiftlere geri ödemesiz nakdi destekte bulunuyoruz. Bu evlenen çiftlerimiz için. Ayrıca düğün salonları pahalı dediler. Biz kendi ilçemizdeki düğün salonlarıyla oturduk, anlaştık. Hafta içi düğün yaparsa orkestra dahil 10.000 TL'ye düğününü yapabiliyor. Bu da onlara ciddi bir katkı.
0: İstanbul'a kıyaslayamadım. 10 bin lira dediniz.
1: Evet, sadece 10 bin lira. Yani normal piyasası bunun 100 bin liradan başlıyor. Hükümetimiz gibi çocuk sayısını teşvik etmek adına ikinci çocuktan itibaren aylık 1.500 lira. Üçüncü çocuk olursa aylık 5.000 lira. Dördüncü çocuk olursa aylık 4.000 lira nakdi destek sağlıyoruz.
2: Her ay.
1: 3 yıl boyunca.
0: Genç kuşaklar bir milletin yarınlarını şekillendirir. Onlar bizim geleceğimiz. Siz Şahinbey ilçesindeki gençler, öğrenciler için sanat, spor, işte kültür, eğitim alanında hangi projeleri hayata geçiriyorsunuz? Hangi adımlarınız var?
1: Ben gençlerimizi çok seviyorum. Onların eğitimde, kültür, sanatta, sporda başarılı olması için hakikaten çok ciddi destekler veriyoruz. 5 tane okul yaptık, 3 tane yurt yaptık, 200'den fazla gençlik merkezi tesis yaptık. Buralarda eğitimler veriyoruz. 18 milyondan fazla kitap dağıttık.
0: Geleceğe yön verecek vizyon projesi olarak hedefleriniz, hayalleriniz, hayata geçireceğiniz projeler var mıdır? Özellikle de Şahinbeylileri önümüzdeki günlerde ya da dönemlerde ne bekliyor? Onu da bir dinleyelim isterim Sayın Başkan.
1: Biz Türkiye'de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Yine sosyal konut yapan belediyeyiz ki şu anda da 3.414 sosyal konutu hızlı bir şekilde bu yıl içerisinde inşaatına başladık. Ve bu yıl bitmeden de inşaatımızı bitireceğiz. Yani Şahinbey'de eğer evliyseniz aylık 15 bin lira taksitle bu konutlara sahip olabiliyorsunuz.
2: Aylık 15 bin lira.
1: Evet, sadece 15 bin lira ödeyerek 10 yıl boyunca bu konutlar sizin olacak.
2: Peşinat?
1: Peşinat 420 bin lira peşinatımız var. Onu da 3'e 4'e böldük. Onu da 3'er ay arayla aylık 3 ayda bir 105 bin TL ödeyerek peşinatını ödüyorsunuz. Taksitlerimiz evin içine geçtikten sonra başlıyor. Yani kiradan daha uygun şartlarda kendi evinizi sahibi oluyorsun.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Paylaştınız.
1: Size fırsatı verdiğiniz için.
0: Ne demek paylaştınız, anlattınız. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizleydi. Hem Şahinbey için sosyal belediyecilik projelerini, aile yardımlarını, gençlere yönelik destekleri ve Kurban Bayramı öncesi yapılan pek çok çalışmayı ve yapılacak adımları paylaştı. Hepsine değindi Habertürk stüdyomuzda.
3: Efendim, Osmanlı'nın yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar'da gün yüzüne çıkmayı ve restore edilmeyi bekleyen birçok Osmanlı eseri var. Uluslararası Balkan Üniversitesi Türk İslam mirasını geleceğe taşımak için bölgede önemli projeleri hayata geçirdi.
4: Taşköprü, Mustafa Paşa Camii, Davut Paşa Hamamı. Gün yüzüne çıkarılan kitabeler elden geçirildi. Kuzey Makedonya Kitabeler Projesi ile tarihi izler kayıt altına alındı.
5: Bu proje Üsküp'te yer alan anıtsal eserlerin kitabelerinin hem okunması, tercümesi hem de bazı kayıp kitabelerin bulunup yerine yerleştirilmesi, yerinde olmayan bazı kitabelerin replikalarının üretilip yerine yerleştirilmesi ile ilgili kapsamlı bir projeydi.
4: Uluslararası Balkan Üniversitesi, Balkanlardaki Osmanlı izlerinin korunması için başlattığı projeyi tamamladı. 120 kitabe kayıt altına alındı. Üniversitenin bir başka projesinde de

0: Çatova ve Üsküp'teki iki Osmanlı darphanesinde basılan paralar toplanıp sergilendi.
1: Biz bu darphanelerde basılmış bütün paraları bulduk. O paraların koleksiyonunu oluşturduk. Bu darphanelerin hem tarihiyle ilgili hem de bu paraların özellikleriyle ilgili bir kitap yazdırdık. Ayrıca bir sergi oluşturduk. Bu sergi Üsküp'te açıldı. Avusturya'da açıldı. Artık farklı ülkelerde, farklı şehirlerde yavaş yavaş gezmeye başladı.
0: Ve Osmanlı camileri. Üsküp Kalkandelen'deki Alaca Camii içinde 3 üniversite işbirliği yaptı. Osmanlı döneminden kalma camii aslına uygun şekilde restore edildi.
2: Ve haftalığın bugün de sonuna geldik böylece. Ben programı kapatıyorum ama az sonra Semiha Şahin ana haberle karşınızda olacak. Yarın randevumuz yine 16'da. Hoşça kalın. Haberçik'te kalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

akşam. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk'e. Ana Haber Bülteni'ne 23 Mayıs günlerden cumartesi saatlerimizde 18'i gösteriyor. Türk siyaseti açısından önemli günlere hep birlikte tanıklık ediyoruz. Mahkemenin CHP için verdiği mutlak butlan kararı siyasetin aslında bütün dengelerini sarstı. Bu kararın ardından şimdi gözler tek soruya çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra ne olacak? Ankara'da bugün peş peşe iki kritik gelişme vardı. Özgür Özel grup başkan vekili seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise karar sonrası ilk kez konuştu. Şimdi

0: CHP köklü bir partidir, kuruluş ayarlarına yeniden döneceğiz dedi. Hemen ardından Özgür Özel de konuştu, noktayı koydu. Uzlaşı yok diyor. Siyasetteki bu kırılmayı konuşacağız biz de. Ana haber başlasın. Şimdi mutlak butlan kararı sonrası, yani perşembe akşamı duyduğumuz o kararın ardından CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Hemen öncesinde Kılıçdaroğlu grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de buradan kameralar karşısında tebrik etti. Bir taraftan da hani CHP'yi kuruluşundaki bu kodlara yeniden kavuşturacağız. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili şimdiye kadar eleştiri gelmemiştir ama şimdi geliyor diyerek dikkat çekti. Bir duyalım, kendisinden dinleyelim.
1: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
2: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
1: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir.
2: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinden çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana, ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
0: Şimdi bugün önce Özgür Özel'in işte grup başkan vekili seçilmesi, ardından dinledik Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama, kameralar önünde kendisini tebrik etmesi. Hani bütün bunlar acaba aralarında bir müzakerenin olması için de bir zemin hazırlığı mı acaba? Bu soruyu da akla getirdi. Bir uzlaşı olabilir mi? Sanki kapı aralandı gibi bir düşündürttü. Ama hemen ardından o kapalı grup toplantısında CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama yeniden bir soru işareti getirdi. Herkes kurultayın 40 gün içinde toplanmasını istiyor dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla, burası önemli, kurultay kararı sonrası, hani ben önce o kararı bir göreyim, resmi gazetede bir bununla bir yüzleşeyim, onun ardından ancak görüşebilirim dedi. Yani aslında uzlaşı yok diyor Özgür Özel ve kurultaya kadar grup toplantılarında da kendisinin kürsüde olacağını ifade etti. Dinleyelim.
3: Yani yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden dün Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Kemal Bey'le görüştüğümüzde demiştim. Ben arkadaşların görüşlerini alacağım. Ardından da bir temas kurarız diye. Tahmin ediyorum biz bir görevlendirme yaparız teknik bir boyutta. Kemal Bey'den de bu görevlendirmeyi talep ederiz. Oturur arkadaşlarımız ve hızlı bir şekilde partiyi sağ salim, ayrışmadan, bölünmeden, tartışmadan 40 gün içinde ya da bayramdan sonraki 40 gün içinde, ilk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. 40 gün sonraya en kısa sürede kurultayla ilgili adımı Kemal Bey'in atması ya da bu adımı müştereken atmamız partinin de Kemal Bey'in de menfaatine. Bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini zaten düşünmüyorum. Zaten öyle bir şey yok. Zaten o şartlar altında öyle bir şeyi kendi de istemez, toplumsal kabul de görmez bu. O yüzden yapılacak grup toplantısında ben kurultayımız yapılana kadar

0: başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
1: Şimdi bütün bu açıklamaların anlamı ne? Birazdan konuşmaya başlayacağız. CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultayı ile ilgili soruşturmada 13 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı da var. Hemen bakalım onun ayrıntılarına. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunduğu iddiaları üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında polis ekipleri 7 ilde operasyon düzenledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltında. Siyasi partiler kanuna muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Şimdi önemli canlı yayın noktalarımız var. Onlara gideceğiz. Habertürk ekipleri de elbette CHP'de bu kritik duraklarda bekleyişini sürdürüyor. Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi önünde. Buse Gençtürk Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Bir önce Mahir'e uzanalım. Habertürk Ankara editörümüz. Kendisi CHP'yi de yakından takip eden bir gazeteci. Mahir, bugün peş peşe çok önemli açıklamalar geldi. Bu kapalı grup toplantısında Özgür Özel'in anlattıkları var, senin de edindiğin önemli bilgi notları. Lütfen paylaşır mısın, ne söyledi Özgür Özel? Ve bundan sonraki yol haritası hani az çok belli mi? Ne dersin?
2: Sondan başlayalım çünkü yeni bir gelişme var Semiha. Şöyle ki geçtiğimiz saatlerde Kılıçdaroğlu cephesi resmi CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dair bir yazı göndermişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. O yazının gönderilmesinden sonra meclisin internet sitesinde Özgür Özel'in genel başkan sıfatı değiştirildi. CHP grup başkanı olarak şimdi resmi internet sitesinde bulunuyor. Bir kez daha ifade edelim. Kılıçdaroğlu cephesinin CHP'nin resmi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yazısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletmesinin ardından internet sitesinde değişiklik yapıldı ve Özgür Özel'in birkaç saat öncesine kadar CHP genel başkanı olan sıfatı CHP meclis grup başkanı olarak değiştirildi. Bunu ifade edelim. Şimdi gündüzki toplantıya bakacak olursak yaklaşık 2 saatlik bir kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. Milletvekilleriyle birçok milletvekili için de grup başkanlığı seçimi sürpriz oldu. Sadece grup başkanı seçimi yapılmadı orada. Aynı zamanda önemli değerlendirmeleri oldu Özgür Özel'in. Özellikle Kılıçdaroğlu'na ilişkin bu süreç, bu işler bitene kadar artık genel başkan ifadesini kullanmayacağını söyledi. Onun yerine Kemal Bey'i tercih edeceğini söyledi ki gün içinde burada bir açıklaması oldu kameralar önünde. Orada da dikkat etmeye çalıştık. Genel başkan ifadesini kullanmadı. Önceki konuşmalarında geçmiş dönemlerde her zaman tıpkı diğer eski genel başkan Hikmet Çetin gibi Murat Karayalçın'da olduğu gibi Sayın Genel Başkan de genel başkan ifadesi kullanırdı. Bugün Kılıçdaroğlu için bu ifadeyi hiç kullanmadı ve sadece Kemal Bey demekle yetindi. Buradaki bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti. Ancak aksi bir durum olursa polis tarafından buradan çıkartılmaları halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup başkanı makamını kullanacağını söyledi ve Kurtuluş Savaşı dönemini hatırlattı. O dönemde de mücadelenin birinci meclisteki makamda yürütüldüğünü ifade etti. Tıpkı o dönemde olduğu gibi kendisinin de buradan genel merkezden çıkartılması halinde meclisteki grup başkanı makamını kullanacağını, çalışmalarını orada sürdüreceğini milletvekillerine iletti. Kılıçdaroğlu yönetimi gelmesi halinde ihraçlar olabilir mi? Bu çok merak ediliyordu. Bunu da söyledi kapalı grup toplantısında. Kendisi dahil herkesin ihraç edilebileceğini söyledi. Olmaz diye bir şey yok artık ifadesini kullandı. Ve aslında son 3 gündür, 2 gündür en çok konuşulan şey Kılıçdaroğlu ve Özel arasında bir uzlaşı. Uzlaşıyla en kısa zamanda olağanüstü kurultaya gitmek. Bununla ilgili de değerlendirmeleri oldu. Bunun yapılmaması halinde yani Kılıçdaroğlu'nun 40-45 gün içinde parti kurultaya götürmemesi halinde bayramdan sonra delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultaya gidebileceklerini ifade etti Özgür Özel. Bir kez daha belirtelim. Kılıçdaroğlu'ndan beklenen adamın gelmemesi halinde bayramdan sonra delegelerden imza toplayıp olağanüstü kurultaya parti götürebileceklerini ifade ettiler. Dün Büyükşehir Belediye Başkanları burada bir toplantı yapmıştı. Bugün ikinci bir toplantı gerçekleştirildi. Burada parti genel merkezinde ve küçük bir rahatsızlığı olan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dışında tüm belediye başkanları buradaydı. Belediye başkan vekilleri buradaydı. Antalya ve İstanbul'da başkanların tutuklanmasının ardından ve bir ortak açıklama yaptı bugün belediye başkanları. Şunu kullandılar. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve parti yönetimimizin yanındayız ifadesini kullandı.

0: Olanlar o ortak açıklamada aynı zamanda mutlak butlan kararının CHP'yi bölme yönelik olduğunu net bir şekilde ifade ettiler. Partinin selameti için de en kısa süre içinde yani 45 gün içinde mutlaka olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiği vurgulandı başkanlar tarafından yapılan açıklamada. Toparlayacak olursak eğer iki önemli toplantısı vardı bugün CHP'nin. Birincisi milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı, diğeri ise şu dakikalarda devam eden parti meclisi toplantısı, o devam ediyor. Gün içinde Özgür Özel'in verdiği mesajları az önce haberimizi ekrana getirdik. Kapalı grupta ise yine dikkat çeken mesajları, açıklamaları vardı. Belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları Özgür Özel'e tam destek verdiklerini ifade ettiler. Kılıçdaroğlu cephesinden de bir adım geldi. CHP'nin resmi genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna dair yazı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. O yazının ulaşmasının ardından resmi internet sitesindeki ifade değişti Özgür Özel'le ilgili. Birkaç saat öncesine kadar CHP Genel Başkanı yazıyordu. O yazının ulaşmasının ardından CHP Grup Başkanı olarak değiştirildi. Son bir not, yarın da genel merkezde Özgür Özel partisi il başkanlarıyla bir araya gelecek diyelim ve sözü genel merkezden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi'nden notlarını aktardı. Önemli Özgür Özel'in söyledikleri, mutlak butlan kararını tanımıyorum diyor. Bunun altını çiziyor. Ve ben bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim. Bunları da birazdan konuşacağız. Şimdi Buse Genç Türk'e gidelim. O da Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. İki gündür kendisi evinden ayrılıp ofisine gidip çalışmalarını sürdürüyor. Acaba genel merkeze ne zaman gidecek Buse? Ve öncesinde ayrıldı mı oradan, evine döndü mü? Bayramda gidebileceği söylenmişti genel merkeze. Bu konuda bir netlik var mı?
2: Semiha Şahin, son sorudan başlayalım dilerseniz. Kurban Bayramı'nda Özgür Özel, CHP'nin grup başkanı, CHP Genel Merkezi'nde olacağını ifade etmişti ama CHP'nin yeni Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamasında bu konuya değinmedi. Genel Merkezi ne zaman gideceğine değinmediğini ifade edelim. Ancak beklentiler ne yönde? Tabii ki bir görüşme bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel de dün yaptığı telefon konuşması sonrasında Özel kendisine kurultayla ilgili partide istişareyi yürüttükten sonra, yaptıktan sonra arayacağını ifade etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün belki o telefon gelir ifadelerini kullanarak aslında Özgür Özel'den bir telefon beklediğini de ifade etti. Yani bir telefon görüşmesi olacak mı? Kurultayla ilgili, yani CHP'nin kurultaya ne zaman gideceğine dair istişare bugün olması bekleniyor. O telefon görüşmesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun artık bundan sonraki yol haritasını belirlemesini bekliyoruz. Yani CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceğine yönelik takvimin netleşmesi bekliyoruz. Son gelişmelere gelecek olursak tabii önemli, sıcak bir gelişme. Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi'nde konuştuktan sonra, kameralar karşısına geçtikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanlığı'na geldiğine dair yazıyı Meclis Başkanlığı'na iletti. Yani bu aslında bugün bir adım olarak yorumlanabilir, bir mesaj olarak yorumlanabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğuna dair yazı meclise gönderilmiş oldu artık. Çünkü Özgür Özel açıklamasında CHP Genel Başkanı grup başkanıdır ifadelerini kullanmıştı. Meclis grup iç yönetmeliğini gerekçe göstermişti. Peki CHP iç tüzüğü ne diyor? Meclis iç grup yönetmeliği ne diyor? Ona da bir bakalım isterseniz. Meclis grup iç yönetmeliği 6. maddede CHP'nin genel başkanı, milletvekili ise meclis grubunun da başkanıdır ifadelerini kullanıyor. Ama şu ifade de var: gerekli gördükçe grup toplantısını yapabilir diyor. Yani CHP Genel Başkanı için bu noktada bir soru işareti olduğunu söylemekte fayda var. Yani grup başkanı genel başkanı da tabi olması gerekiyor grup iç yönetmeliğine göre. Bunların hepsi birer soru işareti olarak önümüze dururken bizler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık ofisinden ayrılıp konutuna geçmesini bekliyoruz. Akşama doğru yaklaşık bir saat içerisinde konutuna geçmesi muhtemel. Başka bir açıklama da beklenmiyor diyelim. Semiha Şahin, sözü tekrar size bırakalım.
1: Peki. Buse, çok teşekkür ediyoruz. Buse Genç Türk'ü de dinledik. Şimdi konuklarımız var. Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici yanımda. Murat Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Uzaktan bağlantıda İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya da bizimle birlikte. Turgay Bey, siz de hoş geldiniz. Selamlar.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Semih Hanım.
1: Merhaba. Şimdi hemen başlayalım. Turgay Bey sizinle başlayayım. Aslında görünen, mücadele etmek isteyen iki taraf mı yoksa tam tersi mi diye konuşuyorduk. Bir taraftan da hani bir uzlaşma zemini de aranır.

0: mı? Hani hem Özgür Özel hem de Kılıçdaroğlu bu noktada acaba buluşurlar mı? Aslında baktığımızda ortada sadece bir yönetim değişikliği de yok. Hani bir taraftan sanki biraz da bir hesaplaşma, yargılananlarla araya mesafe koyma ihtimali. Bütün bunlara baktığımızda bugünkü açıklamalarla beraber nasıl görüyorsunuz gidişatı?
1: Şimdi şöyle başlayalım Semiha Hanım. Malumunuz sabah saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na yerel seçimlerin iptali ile ilgili bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı olmuştu.
0: Evet.
1: Fakat YSK reddetti. Buradan şunu anlıyoruz. Yani bizim ki hukukçular da kendi içerisinde ihtilafa düşüp tartıştıkları bir mesele vardı. 38. kurultay sonrasında oluşan yerel seçimler yoluyla ya da diğer atamalar ve görevlendirmelerle ilgili nasıl bir yol izlenecek? Yani mevcut milletvekilleri de dahil olmak üzere birçok tartışma yapılıyordu. Şimdi buradaki mesele YSK üzerinden kısmen açıklığa kavuştuğu için şunu söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, yani daha doğrusu değişimciler arasında yeni bir tartışma şu şekilde devam edebilir. Özgür Özel ve ona yakın olan isimler mevcut mevzuat gereği butlanın ortaya çıkarttığı hukuki durumu kabulleniyorlar ki bu kabullenmenin en açık göstergesi aslında grup başkanlığı için milletvekilleriyle birlikte toplanılması ve buradan grup başkanı olarak Özgür Özel'in seçilmesi. Ama diğer yandan bu kararın toplumsal meşruiyetiyle ilgili tartışmayı belli bir yere getirmek ya da toplumsal meşruiyetiyle ilgili bir sorun oluşturmak için en azından kendileri açısından şöyle bir yolu izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir genel başkan olarak kabul etmiyor, takdim etmiyor. Ama diğer yandan mevzuatın gerektirdiği şekilde ki hemen mevzuatın gerektirdiği şeyler uygulanmaya başladı. Az önce de haberde ifade edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özgür Özel'in grup başkanı olduğu ifade edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu söylendi ve bununla ilgili kartvizitler düzenlendi, değiştirildi. Şimdi hem Özgür Özel kararla ilgili bir şüphe uyandırmak için kararı tanımadığına yönelik bir ifade kullanıyor. Bu yönde adımlar atıyor. Ama aynı zamanda mevzuat içerisinde kalmak suretiyle grup başkanlığı yolunu kendisine açacak bir mekanizma ihdas ediyor. Ve şunu söylüyor. Parti içerisinde mücadeleye devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Şimdi bundan sonraki süreçte esas tartışma ortaya çıkacak. Yani bu tanıma ve kısmi tanımama meselesi nasıl bir uzlaşıyla devam edecek ve yol haritasında özellikle bu kurultay süreci nasıl şekillenecek? Yani Kılıçdaroğlu çok kısa bir süre içerisinde mi kurultaya gidecek ya da kendi ifadesiyle arınma sürecini biraz daha genişletip yaklaşık bir yılı bulabilecek bir düzeyde bu kurultay sürecini sek ve idare mi edecek? Esas tartışma bence burada çıkacak.
0: Evet,
1: Yani kısa süre olacaksa o uzlaşma çok daha böyle muhtedil bir şekilde sürer, devam eder parti içerisinde. Ama uzun bir zaman içerisine yayılırsa muhtemelen Özgür Özel ve ekibi çok daha farklı yöntemlerle sürece mukavemet etmek isteyebilirler.
0: peki. Kılıçdaroğlu uygun zaman dedi. Bugün Özgür Özel en kısa zamanda dedi. Az önce Mahir de aktardı. Mutlak butlan kararını bir kere tanımıyorum demiş. Bugün milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Özgür Özel. Bundan sonra kendisine ben genel başkan demem, Kemal Bey derim ifadesi var. Bizi buradan çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim. Nasıl ki CHP kurulduğunda genel başkanlık makamı meclisteki makamsa bu kez de meclisteki makam olur. Oradan da mücadeleye bir şekilde devam ederiz diyor. Evet, hani beni de ihraç edebilirler. Genel başkan demem ifadeleri var. Bundan sonra Kemal Bey derim. Siz nasıl okuyorsunuz Murat Bey?
2: Şöyle, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri aslında geri dönüş hamlesi olarak okumamak gerekiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı hamleler partinin başına geçme hamlesi olarak okumamak gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde yaşanan sorunlara kulak verdiği ve toplumun 4 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir start verdi. Yani seçim kampanyasını başlattı. O sahadan da toplumun tepkiler verdiğini görüyoruz. Ve bu kavramlar aslında ahlaki değerler ve kurumsal kodların vurgusu üzerineydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayında yayınladığı video ve ardından 7 ay sonra ikinci uyarı videosunun yayınladığı videoya baktığımızda aslında

0: Sayın Kılıçdaroğlu da bu hafta bana bu yönde bilgi vermişti. Bu videonun nesine itiraz ediyorlar? Şuna itiraz ediyoruz desinler dedi. Ben şunu ifade ediyorum dedi. Bu tür konulara müdahil olmuş adı geçen kişilerin partideki görevi askıya alınır, arınır ve partiye geri döner. Yani bir partiden ihraç etme, dışlama gibi bir politikasının da olmadığını, özel olarak da birini suçlamadığını ifade ediyor. Bu arınma paradigmasıyla
1: Peki
0: aslında...
1: siz konuştum bana bunları söyledi diyorsunuz değil mi? Size aynı şekilde ben aslında benim amacım burada partinin başına geçmek, tekrar genel başkanlık koltuğuna oturmak da değil dedi mi?
0: dedi.
1: Peki
0: Yani
1: kendisinden acaba bunu duyacak mıyız?
0: yüksek ihtimal duyacağız. Burada
1: Çünkü
0: şunu
1: bu
0: görürsün.
1: tabanı yatıştıracak bir cümle de olabilir bir
0: Tabii
1: taraftan.
0: mutlaka olacak. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de yaptığı
1: Feragat
0: açıklama
1: etmeli
0: bu
1: dediği
0: anlama
1: gibi.
0: geliyor. Zaten Kemal Bey'in tekrar bir aday olma arzusu yok. Bunu yakın çevresine de söylüyor. Hatta bugün fotoğrafta çok sayıda belediye başkanlarının da fotoğrafını gördük. O isimlerle de bugün konuştuğumda iki tarafla da görüşen belediye başkanları var, büyükşehir. Onların da büyük bir kaygısı var. Diyor ki biz diyor büyük bir sermaye elde ettik diyor. Ülkenin %64'ünü yönetmeye başladık diyor. Topluma güven vermemiz gerekiyor diyor. Bu güven de diyor bizim diyor arınmayla mümkün diyor. Partide yok sayamayız diyor. Sahaya indiğimizde tepkiler var diyor. Şimdi bugün baktığımız zaman Özgür Özel'in büyük bir kamuoyunda desteği var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hapsolmuş bir destek var. Partinin oyu %30 civarlarında. Bugün kendisi de ifade etti. Kendisi de %30 civarında olduğunu iddia etti. Bazı anketlere göre de Cumhuriyet Halk
1: Sürekli
0: Partisi
1: yükselişteyiz dedi.
0: 29-37 bandında. Şimdi ülkenin %64'ünü yöneten bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün genel başkanının açıkladığı oy oranı ise %34. Kendisinin ifadesi. Burada şunu konuşmak gerekiyor. Büyük bir değişim var. Fakat bu değişimin kontrolsüz olduğu, savrulduğu ve kurumsal yapıdan kurucu parti olan, ülkeyi kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden uzaklaştığı iddia ediliyor. Bunların bir şekilde konuşulmadan sandık 40 gün içerisinde gelmezse söylemiyle aslında krizin üzerini kapatmaya çalışmak olur. Bunun daha sağlıklı bir şekilde iradeyle orta vadeye yaymak gerekir. Bu
1: Bir uzlaşma bekliyor musunuz aralarında?
0: mutlaka olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en eski
1: Peki o
0: üçüncüsü.
1: zaman da akla şu gelmiyor mu Murat Bey? Eğer Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında bir uzlaşma olursa bir de İmamoğlu cephesi var.
0: Ben İmamoğlu'nun da 16 milyon yurttaştan destek alarak bir cumhurbaşkanı adayı olduğuna inanan biriyim. Ve seçmenin de sadece CHP'lerin değil, diğer farklı siyasi partilerden de çok ciddi bir destek aldı. Bunu yok sayılamaz. Ama mesele dar bir alana hapsetmemek gerekiyor. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerinden uzaklaştığıyla ilgili. Uşak, Antalya, Manavgat gibi birçok farklı illerde yaşanan sorunların yok sayılmaması, bu konuda kulak kabartılması gerekiyor. Ve bu konuşmaların kamuoyuna yansıdığını görürüz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin %72'si bu konuyla ilgili sorun vardır diyor. Yani dolaylı yoldan aslında Kılıçdaroğlu'yla aynı düşündüğünü görürüz. Ama Özgür Özel Bey'in açıklamaları daha popülist, daha tabanına yönelik hareket içeren kavramlar olduğunu, yani günü bir anlamda kurtarmaya yönelik. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda daha sağduyulu gittiğini görüyoruz. Çünkü uzlaşıyı Sayın Kılıçdaroğlu başta istemek zorunda zaten. Çünkü bunun da sinyalini bugün verdi. Hayırlı olsun dedi. Yeni görevinin hayırlı olsunu söyledi.
1: Hatta bugün bir
0: Bunu kabul
1: görüşmede
0: ediyor.
1: olabileceğini söyledi. Turgay Bey'e gitmem lazım.
0: Tamam.
1: Sizin son cümlenizi alayım, havada kalmasın.
0: Sayın Kılıçdaroğlu yeni görevin hayırlı olsun kavramını ortaya koyması zaten öncesinde de Özgür Özel Bey'in genel başkanında aday olarak bu göreve kabul etmesi bir uzlaşıdır.
1: Ama hemen ardından
0: Cumhuriyet
1: Sayın
0: Halk
1: Özel'in
0: Partisi
1: uzlaşı yok demesi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sevinçlerini ve hüzünlerini dorukta yaşayan bir
1: Peki.
0: siyasi parti. Demokrasinin en büyük örneklerinden bir tanesidir ülkenin.

0: O yüzden bu tür yüksek seslerin çıkması normaldir. Ama günün sonunda varacakları nokta orta vadeye yayılmış, şeffaf, hesap verilebilir bir yapıda bir kongreye gidecek.
1: Tamam, o noktadan
0: Ama
1: hemen
0: şunun altını
1: Turgay
0: çizmek
1: Bey'e dönmek
0: isterim.
1: istiyorum.
0: Kemal Bey'in yakın ekibindeki arkadaşlardan duyduğumuz partiden ihraç olmayacağını söylüyor hiç kimsenin. Şunu ifade ediyorlar. Bir disiplin soruşturması olacağı, görev askıya alınabileceğini ve ardından partiye geri dönüş olabileceği,
1: Peki.
0: aklanarak geri gelmeleri gerektiğini
1: Peki, bir
0: söylüyor.
1: disiplin süreci işleyecek diyorsunuz, ihraç olmayacak. Turgay Bey, şimdi bu kurultay meselesi, Kılıçdaroğlu en uygun zamanda ifadesini kullandı ama bu konuda özel en kısa zamanda diyor. Aslında en uygun zamanda derken Sayın Kılıçdaroğlu tam olarak neyi kastetti burada? Olağan kurultayı mı? Bir de Kılıçdaroğlu için avantaj mı olur acaba? Çünkü Özgür Özel'in de istediği olağanüstü kurultay.
2: Şimdi her iki aktörün en uygun zamandan kastı aslında birbirinden çok farklı olabilir. Şöyle açayım. Yani Özgür Özel bugünkü statüsü itibariyle grup başkanı olarak ya da mutlak kararı öncesinde bir genel başkan olarak dolayısıyla sürecin çok kısa bir biçimde nihayete ermesi ve bir kurultayla neticelenmesi tarafında. Çünkü kendileri en azından toplumsal taban olarak ya da seçmen olarak arkalarında ciddi bir destek bulabileceklerini düşünüyorlar. Ama Kılıçdaroğlu'nun mutlak kararı öncesindeki videosuna baktığımızda orada bir arınma sürecinden bahsediyor. Biraz daha ileriye gidelim Semih Hanım. Hatırlarsanız bu tartışmalar yapıldığında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni güvenli bir limana taşıma ile ilgili aslında yine bir tartışma alanı açmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Cumhuriyet Halk Partisi bir biçimde zaman zaman siyasetin finansmanı, zaman zaman da son dönemde ortaya çıkan ki özellikle Uşak ve Antalya'daki süreçlerde mutlana etki edecek düzeyde maddi ve somut kanıtların ortaya çıktığı ifade ediyor. Tüm bu göstergelere bakıldığında aslında Kılıçdaroğlu'nun güvenli limandan kastı ya da arınmadan kastı muhtemelen orta uzun vadeye yayılacak bir süreç. Buradan da şunu anlıyoruz. Özellikle iddianamelerde ismi geçen ve bazı ceza soruşturmalarına konu olan ve siyasetin finansmanı üzerinden iradenin gasp edildiği ile ilgili tartışmalarının ana aktörü olan delegeler söz konusu. Şimdi bunlarla ilgili muhtemelen bir ihraç söz konusu olacaktır. Yani bunları ihraç etmeden nasıl bir arınma olacak? Arınma derken neyi kastediyoruz? Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar hem kendi doğrudan yaptığı açıklamalar hem de
1: Murat Bey yakın
2: kendisine yakın
1: çevresinden
2: gazete...
1: bunun aslında olmayacağını duymuş. Hani ihraç değilmiş, disiplin süreci, değil mi?
0: Doğru.
1: Buyurun Turgay Bey, siz
2: Şimdi
1: tamamlayın.
2: disiplin süreci derken zaten şöyle yani suça karıştığını düşündüğü ve kuvvetli şüphe olduğu delegelerin ben parti içinde olabileceği kanaatinde değilim. Siz düşünsenize mahkeme bir karar verdi ve iradenin gasp edildiğini düşündü. Bu iradenin gaspı sürecinde delegeyi bir takım motivasyonlarla ikna ya da icbar eden delegenin orada bulunabilmesi mümkün mü? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği çatısı altında siyaset yapabilmesi mümkün mü? Bu tabii
0: Görevleri
2: sadece
0: askıya alma gerçekleşecek. Yani üyelikleri askıya alınacak. Yani üye olmamış olacaklar bu süre içerisinde.
1: Peki.
2: Hiç, bu üye olmamak demek zaten partinin dışarısında kalmak ve muhtemelen orta uzun vadede yapılacak kurultayda da yer almamak demek. Yani siz gidin atlanın demek aslında. Belli şaibelere konu oldunuz. O şaibelerin öznesi olma ihtimaliniz kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla siz yeni yapılacak bir kurultayda bir delege olarak yine irade gösterdiğinizde 38. kurultaydaki o hikaye tekrar yaşanmış olacak. Onun için sadece delegeyle mi sınırlı kalacak? Ben bunun delegeyle sınırlı kalacağı kanaatinde değilim. Özellikle son dönemde parti içerisinde etkili birkaç ismin de buralarda isminin çok sık geçtiğine tanık oluyoruz. Şimdi
0: Milletvekilleri gibi.
2: burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tasarrufunun sadece delege ile sınırlı kalmayacağı kanaatindeyim. Onun için başında uygun bir zaman ifadesi Özgür Özel açısından çok kısa bir zamanı belki 45 gün ve maksimum 2 ayı ifade ederken ya da
1: Kurultayın tüzüğümüzde
2: beklenti
1: öngörülen en kısa sürede 40 günlük bir süre içerisinde toplanmasıdır dedi bugün Özgür Özel.
2: 40 gün, 40 gün Özgür Özel'in beklentisi ama Kılıçdaroğlu'na baktığımızda ya da basın müşaviri üzerinden kamuoyuna deklare edilen açıklamalara baktığımızda

0: baktığımızda zaman ifadesine rastlamıyoruz. Muhtemelen birkaç haftada rastlamayacağız. Neden derseniz bunu böyle kavramlar üzerinden ya da belli takvimlere sıkıştıran bir Kılıçdaroğlu yönetimi yerine muhtemelen arınma ya da partiyi yeniden güvenli limana ulaştırma gibi bir takım söylemlerle orta uzun vadeye yayacaktır. Zaten önümüzdeki günlerde parti meclisinde bir MYK teşekkülü olacak. Biz Kılıçdaroğlu'nun hangi tutumları, hangi pozisyonları, hangi kararları aldığı üzerinden aslında Özgür Özel'in de o kararlara karşı ne tür reaksiyonlar göstereceğini göreceğiz. Hepimiz izleyeceğiz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanıyla bir önceki 38. kurultay ve sonrasındaki genel başkan yani Özgür Özel arasında muhtemelen bundan sonraki süreç biraz daha zaman ve göstergeler üzerinden okuyabileceğimiz bir yere doğru ilerleyecek.
1: Peki Murat Bey, sizinle tamamlayayım. Diyelim gidildi kurultaya, en kısa zamanda karşılıklı kabul oldu. Ne olur sonuç?
2: Burada şuna bakacak delege. Fakat bu mevcut delege yapısı da gidilmemiş olacak. Yüksek ihtimal
1: Bu
2: öngörü,
1: sebepten sordum.
2: evet, öngörü yeniden il başkanlarının bir kısmının değişeceği, ilçe başkanlarının bir kısmının değişeceği. Ardından partileri mahalli seçimler yapılacak ve oradan delegeler belirlenecek. Bu delegelerle bir yapı oluşacak. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, delegeleri, mahalle temsilcilerinin çok özgür iradeyle oy verebilecek bir yapıda olacağını göreceğiz. Şunu unutmamak lazım. İki önemli karakter var. Bir tanesi son seçimde büyük bir başarı elde etmiş. %37 oy oran almış bir Özgür Özel. Diğer tarafta ise farklı kesimlerin sesi olmuş bir Kılıçdaroğlu var. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına değil, muhafazakar tabanın, milliyetçi tabanın, Kürtlere ve farklı kesimlerle diyalog kurmuş ve destek almış bir yapı var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu paradigma sadece sertlikle ve bir hareket oluşturarak başarıya gitmek mümkün değildir. Bu kurumsal bir yapıda köklü olan bir siyasi partinin ahlaki değerlere uygun hareket edilerek, değerlere sahip çıkılarak ilerlemeyle mümkün olabileceğini, sadece bunlarla da değil, içeride ve dışarıdaki dış siyaseti de ortaya koyan, bir paradigma üretemeyen bir partinin çok yaşayın, başarılı olamayacağını ifade ediyor. Yani sadece toplumun da şunu söylediğini unutmamak lazım. Şu an Türkiye'deki seçmenin %55'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ölçeğinde güven vermediğini söylüyor. Bugün baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun da aslında tabanı okuduğunu görürüz. Güven kısmını öne çıkardığını görürüz. Meselenin aslında sandıkla kapatılamayacak kadar büyük olduğunu görüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için Murat
2: Ben
1: Bey,
2: teşekkür
1: Murat
2: ederim.
1: Gezici, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya. Çok çok sağ olun. Şimdi devam edelim. Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da silahlı bir saldırıya uğradı. Karaca hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre yüzü maskeli bir kişi. Akarca Mahallesi'nde Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı bir saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralandığı öğrenilen Karaca hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için de çalışma başlattı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkanın sağlık durumunun son derece iyi olduğunu paylaştılar. Düzce'nin Akçakoca ilçesinin belediye başkanı Fikret Albayrak irtikap suçlamasıyla tutuklandı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında çok sayıda şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca irtikap suçundan bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Albayrak hakkında iskan işleri için para istediği yönünde bir takım iddialar ortaya atılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi.
3: Terörsüz Türkiye gelecek nesil

0: Milletlerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
1: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
0: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini

0: makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
0: Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: Şimdi dünyaya bakacağız. Acaba savaş ne oldu? ABD Başkanı Trump'ın üst düzey güvenlik ekibiyle bir İran zirvesi yaptığı iddiası var. Habere göre toplantıda müzakerelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryolar masaya yatırıldı. Neymiş peki onlar? Gelsin ekrana.
1: ABD Başkanı Donald Trump, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran konusunda toplantı yaptı. İddia Amerikan Axios platformunda yer aldı. Habere göre toplantıda İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde atılabilecek adımlar ele alındı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın özel kalemi Suzy Wiles da toplantıya katıldı. İddiaya göre ABD'li yetkililer, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması durumunda Trump'ın İran'a yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendirebileceğini söyledi. CBS News'e konuşan kaynaklarsa Washington yönetiminin olası askeri operasyonlar için hazırlık yaptığını öne sürdü. Habere göre bazı ABD askerleri ve istihbarat personelinin izinleri iptal edildi. Orta Doğu'daki üslerde ve askeri planlamada da İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı değişikliğe gidildi. Tahran yönetimi savaşın durdurulması için diplomatik temaslarını da sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'ın ABD'ye sunduğu teklifin ardından ikinci kez Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile Tahran'da bir araya geldi. Arakçı'nın ardından İran'ın baş müzakerecisi ve parlamento başkanı Muhammed Kalibaf da Münir'le görüştü. Kalibaf Münir'e haklarından asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Ateşkes süresince silahlı kuvvetlerin kendisini yeniden inşa ettiğini belirtti. Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya geldi. İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından ABD'de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletmiş, ABD Dışişleri Bakanı Rubio anlaşmaya dair olumlu sinyaller var demişti.
2: Şimdi dönelim yurda. Yer İzmir inşaat şantiyesinde 8 yıl önce ölü bulunan Dorukhan Işıkhan soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Peki tutuklanan isimler kimler? Gelsin ekrana.
3: Tertemiz, pırıl pırıl, üzerinde toz tanesi bile olmayan, en ufak bir kan damlası bulunmayan bir çocuğu 27 metre yükseklikten beton bir zemine atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.
1: Oğlunun cansız bedenini görür görmez intihar olmadığını anladı. Emekli Tümgeneral Baba yıllarca delil toplayıp cinayeti kanıtladı. Kurulan özel ekibin çalışmasıyla gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'de şantiye alanında ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Tüm bu bulguların ardından 8'i polis 13 kişi hakkında dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başkanlığında kurulan 4

0: Kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında yargılamaları süren 4 bekçi ve bir inşaat işçisi de var. Kasten öldürme suçundan tutuksuz yargılanan 5 sanık, yeni deliller ışığında bu kez bu suçtan tutuklandı. Diğer şüpheliler de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Bazıları için ayrıca yalan tanıklık suçlaması da var. Tutuklanan diğer şüpheliler arasında eski Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın da yer alıyor. Yalçın'ın olayın meydana geldiği inşaatın sahibinin aramasıyla olay yerine gittiği, polisleri yönlendirip delilleri kararttığı iddia ediliyor. Yine tutuklanan şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
1: Efendim, sırada çok önemli bir çağrı var. Bayram tatili başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kurban Bayramı tatili sebebiyle evet trafik yoğunluğunun arttığını söylüyor. Ama sürücülere bir çağrıda bulundu bakan. Hız kurallarına uyalım. Trafikte sabırlı ve lütfen dikkatli olalım dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Bakan Çiftçi. Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi. Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemek. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal telafisi mümkün olmayan acılara sebep olabilmektedir dedi. Sürücü ve yolculara çağrıda bulundu çiftçi. Lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım uyarısında bulundu İçişleri Bakanı Çiftçi. Şimdi bayram tatili 9 güne çıkınca tabii tatil planları da değişti. Yurt dışı planı yapanlar Edirne'de Kapıkule sınır kapısında ciddi bir yoğunluk oluşturdu.
2: Ne gidiyorsunuz?
3: Bulgaristan sonra Yunanistan.
2: Yunanistan.
3: Evet.
2: Kaç gün kalacaksınız?
3: Bir hafta. Bayram tatili için bir hafta. Evet. Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye gidiyoruz.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Avrupa yollarına düştüler.
4: Önce Bulgaristan'a memlekete gideceğiz. Oradan da Makedonya, kayınpederimin memleketi. Oradan Selanik'e geçeceğiz. Atamızın aynen evini ziyaret edeceğiz Yunanistan'a.
2: Nereye yolculuk nereye?
5: İşte kurbanımızı keseceğiz. Kurbanız. Eş, dost, akraba. Onlarla görüşeceğiz, ziyaret edeceğiz.
6: Bayram tatillerini Avrupa'da geçirmek isteyen vatandaşlar karayoluyla çıktıkları yolculuklarında işte Kapıkule sınır kapısına geldi Edirne'den. Bu noktadan sonra Avrupa ülkelerine geçecekler ve işte burada da bu nedenle uzun araç kuyrukları oluşturuyorlar.
2: Nereye gidiyorsunuz?
5: Bulgaristan'a.
2: Bayram
5: yani bayram tatilinde aynen hem anneyi babayı görmeye gidiyoruz. Hafta sonu oradayız. Valla işte kurbanla uğraşacağız birinci, ikinci günü. Geri kalan günlerde aile ziyareti.
2: Nereye gidiyorsunuz?
7: Bulgaristan'a.
2: Bayram tatili.
7: Bayram tatili, akraba ziyareti. Sınır. Bu hafta oradayız. Kayınpederim orada, onu ziyaret edeceğiz. Akraba var orada, akraba ziyareti. Başka bir şey yapmayacağız.
4: Uzun bir tatil olduğu için dedik biraz gezelim, görelim Balkanları.
2: Böyle değerlendirelim.
4: Ata topraklarını aynı.
1: Ben bu yıl 8.'si düzenlenen etnospor farklı kültürlerden geleneksel sporları bir araya getiriyor. Atatürk Havalimanı'nda devam eden bu festivale tabii yine yoğun bir ilgi vardı.
8: İyi ki gelmişiz, harika. Ciriti izliyoruz.
0: Atlı cirit, ok atma, güreş, ata sporlarına ilgi yoğun oldu. Etnospor Kültür Festivali alanı hafta sonu doldu taştı.
9: Gerçekten çok muazzam, muhteşem bir kalabalık var, ilgi var. Milletimizin milli manevi değerlerini yaşatmak, bugünün nesilleriyle buluşturmak çok güzel bir organizasyon.
10: Milli şuurumuzu tekrarlamış oldu, ata sporlarını hatırlattı, bayağı iyiydi ya.
11: Kılıç, kalkan, eski yöresel yemekler.
0: Geleneksel oyunlar, yöresel lezzetler, öğretici etkinlikler. Türk dünyası tüm renkleriyle bu festivalde.
12: Kırgızistan, Özbekistan, her ülkeden tüm dünya neredeyse burada.
13: Özbek pilavı yedik, çok lezzetliydi.
14: Paşboya

0: kitabı, balon, her türlü şey var yani. Burada kaç takımla ok savaşı yapıyoruz.
1: Etne Spor'a yine geniş bir katılım var. Özellikle çocuklar çok eğleniyorlar burada. Aynı zamanda öğreniyorlar. Ata sporlarını, yani okçuluk, cirit atma gibi sporları yerinde deneyimleyip öğrenme fırsatını yakalıyorlar.
2: Öğrenmeye başladım. Şu anda kolaylaşmaya başladı.
3: Ok atmaya geldik abi. Çok eğlenceli bir yer burası.
4: Festival pazar akşamına kadar sürecek.
5: Çok memnun olduk. Çok beğendik. Devamını bekliyoruz her sene.
6: Ve Dursun Özbek tek aday olarak girdiği olağan seçimli genel kurulda dördüncü kez başkan seçildi. Galatasaray listesinde gerçekleştirilen ve sarı kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği seçimde 2079 üye oy kullandı. Seçime tek aday olarak katılan mevcut başkan Dursun Özbek oyların 1780'ini alarak dördüncü kez başkan seçildi. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Özbek, yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatı var. Bunun için tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi daha iyisini yapacağız dedi. Efendim çok kısa bir ara. Reklamlar.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa, bir şu sigarayı bıraksa, erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
4: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
5: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Biole Manzara sundu.

0: Mutlak Mutlan sonrası CHP'de gelişmeler devam ediyor. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında karar sonrası ilk diyalog sağlandı. İlk telefon görüşmesinde kurultayda konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Özel'in hamlesi ne olacak? Kulislerde hangi senaryolar konuşuluyor? Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak? Eren Eğilmez soruyor. Gazeteciler Gürkan Zengin, Nevzat Çiçek, Merve Şebnem Oruç, Can Özçelik ve akademisyen Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu yanıtlıyor. Gerçek fikri ne? Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
2: İçecekler de bizden.
1: Sarıyer Kola.

0: Tamam, yeniden iyi akşamlar herkese. 23 Mayıs günlerden cumartesi, saatlerimiz de 19'a geliyor. Türkiye siyasette tarihi bir kırılmaya tanıklık etti. Mahkemenin işte CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararı yalnızca parti içinde değil, Ankara'da da, memlekette de deprem etkisi yarattı. Kararla birlikte CHP'de yeni bir güç mücadelesinin kapısı aralandı. Peki ne olacak şimdi? Siyasetin yönü değişecek mi? Bugün dikkat çeken iki gelişme de vardı. Özgür Özel Grup Başkan Vekili seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Her iki isim de önemli mesajlar paylaştı. Konuşacağız, soracağız. Konuklarımız da olacak. Arkadaşlarımız da canlı yayın noktalarında. Onlara da gideceğiz. Ana haber başlasın. Şimdi gelin o canlı yayın noktalarına gidelim. Habertürk ekipleri CHP'de kritik duraklarda beklemeye devam ediyor. Mahir Kılıç CHP Genel Merkezi önünde. Buse Genç Türk ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde. Önce bir Mahir'e kulak verelim. Mahir Kılıç'a kolay gelsin Mahir bir kere daha. Sondan başlayarak istersen, bugün neler yaşandı? Özgür Özel'in açıklamaları nasıldı? Nasıl yankı uyandırdı? Bununla başlayalım istersen.
1: Hem toplantılar hem de verdiği mesajlar oldukça önemliydi Özgür Özel'in.

0: Özellikle grup başkanlığı seçimi beklenmiyordu. Kapalı milletvekili toplantısında toplantıya katılan milletvekilleri için de sürpriz oldu. Bu daha sonra kendisi sorulduğunda ise Özgür Özel'e mutlak butlan kararının bürokratlar ya da meclis tarafından tanınması halinde bir boşluk olmaması için böyle bir adım attıklarını, böyle bir karar verdiklerini ifade etti. Ve kendisinin seçilmiş grup başkanı ve seçilmiş genel başkanı olması hasebiyle de salı günleri grup toplantılarında kendisini konuşacağını ifade etti. Bu çok merak ediyordu. Bir yandan bir mahkeme kararı var ve karar Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Resmi olarak, teknik olarak CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ancak bir de fiili bir durum var ve meclis grup başkanı seçilmiş durumda. Özgür Özel iç tüzüğe göre de kendisinin salı günleri konuşması gerektiğini ifade etti ve bunda böyle olacağını söyledi. Yaptığı o değerlendirmede aynı zamanda bir an önce olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini de söyledi. Yaptığı o açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bunu beklediğini söyledi. Bunun olmaması halinde ise hiçbir şekilde uzlaşmayacağını ifade etti. Ve kapalı grup toplantısında edindiğimiz bilgilere göre dikkat çeken ifadeler oldu Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Tüm bu süreç, bu işler bitene kadar kendisine genel başkan diye hitap etmeyeceğini, Kemal Bey diye hitap edeceğini söyledi Özgür Özel. Kendisini dinleyen milletvekillerine bunu daha önceki konuşmalarında defaatle Sayın Genel Başkan ifadesini kullanırdı. Bugün kameralar önünde yaptığı açıklamada da bizim de dikkatimizi çekti. Genel Başkan ifadesini hiç kullanmadı. Kemal Bey dedi. Kemal Kılıçdaroğlu için ve buradaki bekleyişlerini de sürdüreceklerini söyledi. Fakat polis soruyla buradan çıkarılması halinde ise meclisteki makamında çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti Özgür Özel. Yine 1. Meclis'i hatırlattı. O dönemde Kurtuluş Savaşı zamanında da 1. Meclis'teki meclis grup başkanı makamının kullanıldığını söyledi. Kendisinin de benzer bir şekilde mücadelesini mecliste sürdüreceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu yönetiminin gelmesi halinde bazı isimlerin ihraç olabileceği ifade edilmişti. Bu konuda kapalı grup toplantısında konuşuldu. Özgür Özel kendisi dahil birçok kişinin ihraç edilme durumunun söz konusu olabileceğini belirtti ve bunun artık sürpriz olmayacağını, olmaz diye bir şeyin olmadığını söyledi Özgür Özel. Ve bu bayramdan sonra şayet olağanüstü kurultaya ilişkin beklenen adımlar atılmazsa delegelerden imza toplamak suretiyle olağanüstü kurultaya partiyi götürebileceklerini ifade etti Özgür Özel. Bir gelişme daha yaşandı bugün. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne CHP'nin resmi genel başkanı kendisi olduğuna dair yazıyı gönderdi. O yazının gönderilmesi birlikte meclisin internet sitesinde Özgür Özel'in sıfatı genel başkan olarak yer alıyordu birkaç saat öncesine kadar. O sıfat meclis grup başkanı olarak değiştirildi. Bir kez daha belirtelim. Resmi yazılı meclise gitmesinin ardından Özgür Özel'in genel başkan olan sıfatı grup başkanı olarak değiştirildi. Şu dakikalarda parti meclis toplantısı devam ediyor. Edindiğimiz bilgi birkaç saat daha bu toplantı süreceği yönünde.
1: Mahir, çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı CHP Genel Merkezi önünden. Bakalım bundan sonrası için yani bir uzlaşı ne kadar mümkün olabilecek? Buse Gençtürk Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde şu anda. Buse, ayrıldı mı Kılıçdaroğlu, orada mı hala?
2: Semiha Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin yeni genel başkanı hala ofisinden ayrılmadı. Mustafa Kemal mahallesinde bulunan ofisinde hem gelişmeleri takip etmeye hem de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Günü toparlarsak bugün çok sayıda ziyaretçisi vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son ziyaretçileri ise CHP'nin eski parti sözcüsü Faik Öztrak ve 26. dönem CHP milletvekili Bülent Kuşoğlu. Her iki isim de önceki dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu önceki dönemde de ekonomi yönetiminde partinin etkili isimlerdi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler. O isimler yaklaşık yarım saat önce buradaki ofisinden ayrıldığını ifade edebiliriz. Başka peki kimler geldi? CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen ki Öztürkmen mutlak butlan kararı ile ilgili yargı kararıdır, destekleriz ifadelerini kullandığı için disiplin istemiyle, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Bunun dışında yine Sevda Erdan Kılıç gibi isimler, Gamze Akkuş İlgezli gibi isimler ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Ahmet Akın da Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan haberini aldığı ilk anlardan itibaren yanında olan isimlerden birisiydi. O da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık yarım saat, bir saat içerisinde ofisinden ayrılarak konutuna geçmesini bekliyoruz. Peki bugün başka önemli gelişme neydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına devamı, yani görevine iadesine ilişkin mutlak butlan kararını da içeren o yazı meclis başkanlığına gönderildi. Bu neden önemli? Özgür Özel CHP Grup Başkanı bugün yaptığı açıklamada grup başkanı olduğunu bir kere daha hatırlattı. Seçimin ardından ve kürsüye çıkarak grup başkanı olarak

0: konuşacağını ifade etti. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağıracak mı? Bu konudaysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir beklentide olmayacağını ifade etmişti Özgür Özel. Bu noktada Meclis Grup İç Yönetmeliği'nde aslında atıfta bulundu. Meclis Grup İç Yönetmeliği ne diyor? Gerekli görürse CHP Grup Başkanı grup toplantılarına başkanlık eder diyor. Tabii tüm bunlar, tüm bu gelişmeler yaşanırken artık gözler yeni bir açıklama gelecek mi? Dünkü telefon görüşmesinden sonra yeni bir konuşma yapacaklar mı? Buna da çevrilmiş durumda ama bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir açıklama yapması beklenmiyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Biz de gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Semiha Şahin.
1: Çok teşekkür edelim Buse Gençtürk. Sana da kolaylıklar dileyelim. Şimdi konuklarımızla konuşacağız. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca bizimle beraber. Hoş geldiniz, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Nihal Hanım, sizinle başlayayım. Şimdi hızlıca Kılıçdaroğlu bugün Özgür Özel'e yeni görevi hayırlı olsun dedi. CHP köklü bir parti. Kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili şimdiye kadar eleştiri gelmemişti ama şimdi geliyor dedi. Yani yine bir arınma altını çizdi. Özgür Özel tarafına baktığımızda ise mutlak mutlak kararını tanımadığının altını çizmiş bugünkü toplantıda, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda. Bundan sonra ben genel başkan demem, Kemal Bey derim. Mecliste mücadeleye devam ederiz. Beni de ihraç edebilirler. İfadeleri var. Yani aslında bir uzlaşı mesajı bugün kendisinden duymadık. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl ilerleyecek bu süreç? Bir uzlaşıyı siz mümkün görüyor musunuz kısa sürede?
3: Vallahi hani bir olan vardır, bir olması gereken vardır. Olması gerekenler bağlamında konuşursak. Ki önce lafı oradan başlamalıyız bence. Kararı bana kalırsa mutlak mutlanda zahil bir karardır yani. Çünkü SPK 21 siyasi partiler kanunu 21. maddeye göre işlemesi gerekir. Kongrelerin, kurultayların, çeşitli organ belirlemelerinin doğrusu budur ve bununla SPK'ya göre hareket edilmesi gerektiğinde de bir usulsüzlük, bir şüphelenme, bir kayırma, yolsuzluk vesaire varsa bu çok kısa sürelerde tespit edilerek YSK tarafından çözülür. Seçim yargısı diye bir şey oluşturulmuştur bakın bu nedenle. Çünkü 60'lı yıllarda böyle herhangi bir dernek muamelesi yapıp siyasi partilerin kapatıldığı dönemler tekrar olmasın diye siyasi partilerin bir özel kişi ya da sıradan bir tüzel kişi muamelesi görmemesi gerektiğinden mütevellit. Çünkü halkın iradesini temsil ediyor bu partiler. Bundan dolayı özel bir siyasi partiler yasası yapılmıştır. Ve bütün kurultay, kongre konularındaki usulsüzlükler vesaire de bunlar YSK tarafından bakılır ve iptal kararı verilebilir. Bakın bu gayet hani iddiaları ben şunu demiyorum. İddialar boştu. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı dile getirdiği iddiaların hiçbiri yoktu falan demiyorum. Bu iddialar altı dolu da olabilir. İspat edebildiğiniz sürece bunları iddia etmek kolaydır. Birileri bir şeyler alırken görebilirsiniz bakın. Kamera görüntüsü vesaire de çıkar. Böyle usulsüzlükler yaşandığını ya da çıkar temin edildiğini görürsünüz. Fakat o delegenin, o kişinin bu nedenle oy verdiğini ispat etmek niyet okumaya girdiği için de çok zordur. Yani bu işler çok zordur ve mutlak mutlak karar çok ağır bir karar. Ya yani Türkiye yargı tarihinde siyasi partiler yani olmaması gereken bir karar bana göre. Ha ama diyelim ki bu bir doğal afet. Şimdi burada CHP'lilerin nasıl bakması gerekiyor hadiseye? Özgür Özel'in hadiseye nasıl bakması gerekiyor? Kemal Kılıçdaroğlu'nun hadiseye nasıl bakması gerekiyor? Biraz aslında bizim ancak bugün yaşanan, bana göre yaşanan hukuk dışılık mutlak mutlak kararı, bana göre hukuk dışı bir karar ama bir de yaşayan hayat var, hayatın olağan akışı var. Yani burada Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelip konuşmaları gerektiği gibi de bir gerçek var. Bir telefon konuşması olmuş biliyorsunuz.
1: Bugün de beklemiş burada, Kılıçdaroğlu gelebilir dedi ama herhangi bir haber yok hala.
3: O telefon konuşmasında bir an önce kurultaya gidelim şeklinde bir şeyi olmuş, ifadesi olmuş tabii Sayın Özel'in. Ama Kemal Bey tarafında tabii ki şu şekilde bir karşılık görmüş bu. İyi de bunun Yargıtay safhası var. Yargıtay safhası bitmeden

0: tekrar kurultaya nasıl gidilecek? Şimdi orada da bu da teknik bir konu. Yani bu teknik konuyu hatırlatmış doğal olarak Kemal Bey.
1: Evet.
0: Şimdi gelinen nokta çünkü hani biz az çok hukuk bilen veya biraz maddeleri okuyabilen, siyasi partiler yasası neden çıkmıştır diye bunun üzerinde düşünen insanlar olarak ya böyle şey olur mu, mutlak mutlak karar nedir diyebiliriz. Ama bu mevzunun asliye mahkemelerinde görülmesine karar verdi bu sistem ve asliye mahkemelerinde ilerliyordu. İlk mahkeme ne dedi Ankara'daki? Böyle bir şey yok, konu yok dedi. Karar istinafa gidildiğinde istinaf mahkemesi dedi ki
1: Peki.
0: hayır. Hatta hüküm tesis etti. Tedbir kararı neredeyse hüküm tesis etmeye eşdeğer bir sonuç doğurdu. Şu noktada ne yapılacak? Yani CHP tabanının bir an önce karşısında bir bütün ve ayakta bir ana muhalefet partisi görmesi için ya gerçekten Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı görüşmesi gerekiyor. Bundan kaçmaması gerekiyor. Kemal Bey dediği gibi ikinci kez aranmadı vesaire dediği o. Çünkü Özgür Özel'in aldığı cevap Yargıtay safhası var olunca Özgür Özel demiş ki benim duyduğum o zaman arkadaşlarla bu konuyu
1: Evet.
0: mütalaa edip size
1: Peki.
0: öyle döneceğiz. Fakat tabii ki o mütalaanın sonucu şu an içinde bulunan o öfkeli halet ruhiye nedeniyle söz konusu olamadı anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla.
1: Yani karşılıklı oturup aslında bir an önce görüşmeleri, konuşmaları gerek diyor Nihal Hanım.
0: Yani
1: Mehmet Bey size döneyim ben bu noktada ama Sayın Özel'in verdiği mesajlara, açıklamalara baktığımızda da hem kendisinin hem de kurmaylarının evet bu mücadeleyi ciddi anlamda parti içinde verecekleri çok net, açık açıklamalardan yola çıkarak.
0: evet.
1: Şimdi bugün grup başkanlığı hamlesi acaba bir taraftan da yakın gelecek için hani bir ön alma mıdır? Bunu nasıl okudunuz? Bir de hakikaten bir araya gelip oturup bizim bu meseleyi çözmemiz lazım. Tıpkı Sayın Bahçeli'nin işaret ettiği işte feragat etmeli Sayın Kılıçdaroğlu ifadesinden de yola çıkarak nereye oturtursunuz durumu?
2: Şimdi tabii ki bu ilk günün sıcak gelişmesiyle birlikte bu tür hareketleri normal karşılamak lazım. Nihayetinde bir yönetim vardı. Bu yönetim mutlak butlanla birlikte fesih edildi ve hiçbir şey yokmuş gibi yerine tekrar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak atandı ya da görevine devam ediyor. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan olarak bugün itibariyle kabul ettiğini kendi ağzıyla bir nevi ifade etti. Bundan artık geri dönüş yok. Nihayetinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Sayın Özgür Özel'in grup başkanı olarak devam etmesini de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmiş oldu. Çünkü bu soru sorulduğunda yeni görevi hayırlı olsun ifadesini kullandı. Bu bir başlangıç. Yani ilk etapta adım atılırken böyle bir yaklaşımın sergilenmesi bu gerilimin biraz yumuşamasına imkan tanıyacak gibi geliyor. Tabii ki Sayın Özgür Özel tam anlamıyla biz bu işten vazgeçtik diyecek bir durumu olmadı ortada. Çünkü kendi kurmaylarıyla da görüşüyor ama ortada bir gerçek var. Hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hem Sayın Özgür Özel tarafından biri yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu resmi gücün resmi olarak elde ettiği gücü kullanıyor. Diğer taraftan da Sayın Özgür Özel elindeki gücü kullanıyor. Yani elinde şey olarak kalmasa da resmi bir şey kalmasa da hani genel başkanlık sıfatı kalmasa da arkasında bir kitle var. O kitlenin gücünü kullanıyor. Dolayısıyla bu gücün bir yerde buluşması ya da bir yerde çatışmasından ziyade bu gücü nasıl az çatışmayla bertaraf edebiliriz? Her iki tarafta bunun yollarını aramalıdır. Bugün atılan adım bence bu yolun ilk arayışı olarak değerlendiriyorum. Tabii ki iki taraf için de zor bir süreç ama neticede eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini göz önünde bulunduracaklarsa her iki tarafında bir şekilde feragat etmesi
1: Evet.
2: ve daha da törpülenerek sürece katkı sağlayacak.

0: sağlamalarının zaruri olduğunu
1: Yani bu
0: biliyorlar.
1: krizin
0: Çünkü
1: büyümemesi için CHP'de bir
0: kesin.
1: kurumsal parçalanma olmasın, iç
0: Tabii
1: siyaset
0: ki.
1: daha fazla gerilmesin, hatta sokak siyaseti dahi yükselmesin diye bir şeyler yapmak şart. İşte mesele de bu ya. Hani kim neyden
0: Semiha Hanım
1: feragat
0: çok
1: ederek bir yol
0: evet
1: izleyecek?
0: çok bakın bu mutlak buttan çıktıktan sonra özellikle sokaklarda ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde farklı bir takım sembollerin taşındığı marjinallerin işte fırsat kolladığı bir durumu da ortaya koymamak lazım. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ilk yol gösterici açıklama yaparken her iki taraf için de hem sağduyu çağrısı yaptığı gibi hem de aynı zamanda Sayın Özgür Özel'e yargı kararını tanımıyorum diye bir şey söz konusu olmadığını, yargı kararına saygı duyması gerektiğini, uyması gerektiğini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da evet yargı sizin mağduriyetinizi giderdi. Haksızlığınız ortaya çıktı. Bu haksızlık karşısında yargı size hakkınızı teslim etti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte oturup yasal zemin çerçevesinde konuşarak bir takım feragat etmeleri gerektiği noktasında da uyarılarda bulundu. Doğru bir yaklaşım. Çünkü Türkiye'nin etrafında yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ülke içinde başlatılan terörsüz Türkiye sürecini de hepimiz biliyoruz. Bunun CHP'nin de buna katkı sunması açısından ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bırakın sadece katkı sunmayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke için kıymetli olduğunu, ülkenin geleceği için ne olursa olsun muhalefet dahi olsa, ana muhalefet dahi olsa hiçbir şekilde kıymetsiz olmadığının ortaya konması açısından MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli çok net bir tespitte bulundu ve açıklamayla ortaya koydu. Böyle bir ortamda tabii ki en fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ni düşünecek olan da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel'dir. Ama siz eğer ben bunu kabul etmiyorum mantığıyla hareket ederseniz, ben görüşmüyorum diye yola çıkarsanız tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi paramparça olur. Buna hiç kimse de müsaade etmemelidir. Ama şunun da altını çizmek lazım. Sayın Özgür Özel, evet bundan sonraki süreçte mecliste Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için mecliste temsil noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel başkan olarak veyahut gölge genel başkan olarak mecliste temsil edecektir. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatlarını da uygulamak zorunda kalacaktır. Ne zamana kadar? Tam da bu noktada burada kurultayda büyük olağanüstü kongrede anlaşma sağlansa da tarih noktasında, süre noktasında bir anlaşmazlığın olduğunu görüyoruz. İşte
1: Evet, bu
0: Cumhuriyet
1: neden
0: Halk
1: peki
0: Partisi'nin
1: sizce Mehmet Bey? Yani Sayın
0: Cumhuriyet
1: Kılıçdaroğlu en uygun zaman derken burada tam olarak neyi kastediyor? Özgür Özel de bir an önce bunun olmasını istiyor tabii. Bir 40 günlük açıklaması da var bugün.
0: Evet. Şimdi Sayın Özgür Özel 40 günlük bir süreden bahsediyor. Bu süre zaman dilimi içerisinde
1: Fizikteki süre budur diyor. Evet.
0: bu kurultayın gerçekleşmesi gerektiğinin altını çiziyor. Beklentisi de bu yönde olduğunu zaten kendisi ifade ediyor. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu beklentiden biraz daha uzak olduğunu söylemek mümkün. Çünkü biraz daha geriden alıyor,
1: Peki.
0: ağırdan alıyor daha doğrusu.
1: Peki.
0: Altyapıyı hazırlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bir takım delegelerini ya da kendisine dönük olur olmaz konuşma yapanların istenmeyen, yani tırnak içinde söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından benimsenmeyen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan kişilerin arınması, ayıklanması noktasında bir takım hamleleri yapacağı görünüyor.
1: Peki.
0: Bu da tabii ki zaman alacaktır. Bu zaman kısa sürede olacağını ben ihtimal vermiyorum
1: Peki
0: açıkçası.
1: Nihal Hanım. Mehmet Bey'in bıraktığı noktadan sizinle devam edeyim. Bu kurultay meselesinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitme niyeti yok mudur? Bu lehine mi olur, aleyhine mi olur? Bu süreçten nasıl çıkılacak?
2: Aslında ilk turda cevabı verdim Semih Hanım. Yani
1: Yargıtay üzerinden, evet.
2: sağlam, önemli bir kaynaktan idi o bilgi. Yargıtay

0: süreci var daha. Neyin hani bize ne bağlı ki bunu olabildiğince kısa sürede yapmak gibi bir cevap vermiş Kemal Bey. Haksızlığı değil. Çünkü olay aslında işte siyasi parti bambaşka mevzular üzerinden TMK'ya ya da TBK'ya, yani Türk Borçlar Kanunu ya da Türk Medeni Kanunu dayanarak bir karar ihdas ediliyor. Ve o ihdas edilme tedbir de içeriyor ve o tedbir kararı da Kemal Kılıçdaroğlu, hani aradaki o süreç hiç olmamış gibi 2023 Kasım ayıydı değil mi? O kurultayın
1: Evet.
0: tarihi, yani o kurultay hiç yapılmamış gibi her şey oraya ışınlansın gibi bir kapsamı içeriyor. Aslında tedbir kararı bu kadar net hüküm inşa edici şekilde olmaz. Ama biz olmazları yaşıyoruz. Olmazlardan bir manzume olarak yaşıyoruz hukukla ilgili bazı şeyleri. O yüzden ben de ya bir CHP'li olsam ya da CHP'de karar verici durumda biri olsam olaya şöyle bakarım diyorum. Yani velev ki bu yapay ya da doğal bir afet. Ben bu afetle nasıl baş etmeliyim? Ben bu afete karşı ne yaparsam geride bir CHP kalır. CHP de önemli değil. CHP biter, SHP gelir, AHP gelir, bir şeyler gelir ama mevzu bir ana muhalefet partisinin kalmasıdır bu ülkede. Çünkü ana muhalefet partisi olmayan bir ülkede iktidar yozlaşır. Bu kadar net, hani 2 çarpı 2 eşittir 4 gibi. Bize bunun 5 olduğunu ispat edecek yeni bir matematik denklemi icat edilene kadar bu kadar net bir şeydir. Dolayısıyla geride bir ana muhalefet partisi kalacak mı, kalmayacak mı? CHP iç çekişmelerle, bir adeta iç savaşla birbirine girmiş, tabanı birbirine girmiş bir parti o mu olacak, yoksa özellikle kendi tabanını bir araya getirip uhulet ve suhuletle biz ana muhalefet partisi olarak buradayız, içimize sinmeyen şeyler var, bize çok haksızlık da yapıldı diyerek fakat önümüze bakmayı seçiyoruz gibi bir irade hasıl olabilecek mi? Benim bugün dışarıdan bakarken izlediğim, yani CHP tabanı sosyolojisinde de yani hem öfke var ama bir yandan vazgeçmek, parti kimliğinden vazgeçmek de zordur bakın. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu diye çok kızan, sen devletle işbirliği yaptın, sen şöyle böyle bir adammışsın diye bana göre haddi çok çok aşan, çok ağır hakaretler eden insanlar bile herhalde şöyle bir sakin anlarında, ya şimdi bu partiyi bölmek mi iyi? Yani her şeye rağmen parti içi muhalefeti dirilterek burada kalmak mı iyi sorusunu
1: Peki Nihal
0: kendilerine
1: Hanım, şimdi siz de ifade
0: bir
1: ettiniz.
0: ayrı bir parti kurmak. Şurada çok önemli bir yerde kaldık Semih Hanım, izin verin. Hep bu, çünkü bu konuşuluyor. Bir parti kurulması sizce olasılık dahilinde midir diye herkese soruluyor. Ya böyle bir olasılık elbette var. Fakat maddi imkanları var mı? Maddi koşulları var mı? Günümüzde böyle bir sistemde farklı bir siyasi parti kurduğun, ya bir kere siyasi parti kurmak para demek. Yeterli para kaynağı olacak mı ayrılıp gidip parti kuracak insanların? Ayrıca CHP kimliği çok güçlü bir kimlik. Bütün olanı biteni çok eleştirenler bile bu kimliğin hani kurumsal çatısı altında bulunma fikrinden kolay kolay vazgeçebilecek mi? Yani bunlar zorlayıcı koşullar. O yüzden diyorum gerçekten Mehmet Bey'e de sizin sorularınıza yaptığınız yönlendirmelere de şu yönden katılıyorum. Ve kendi ilk turdaki sözlerimi de zaten öyle bitirdim. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelip bir kahve içmesi gerekiyor. Bu sadece CHP içi iç mesele değil. Bu aslında Türkiye meselesi bir yönüyle. Ya bırakalım birbirini yesinler diyen bir kafayı sürdürmek de mümkün değil. Çünkü onların da bir gün bir şeylerden şikayet edecekleri günler gelecek. Onlar da bir gün ya yok mu bir ses çıkaran ya bu yapılana edilene diyecekler. Ana muhalefet partisi işte bir ülke için bu kadar önemlidir.
1: Evet,
0: O
1: illaki bir
0: yüzden
1: araya
0: biz de dertlenip,
1: geleceklerdir.
0: yani o yüzden biz de dertlenip bunları konuşuyoruz.
1: Peki, şunu sormak istiyorum size. Şimdi az önce hem CHP seçmeni hem de CHP tabanı işte öfkeli, bir istememezlik durumu çok net hani okunuyor insanların yüzünde, söylemlerinde. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklama yapması mı ya da nasıl akılcı bir hamleyle buraları biraz yumuşatması mümkün olur? Yapmalı mı ya da bunu?
0: Bence yapmalı. Çünkü
1: Nasıl?

0: Bütün kızgınlığına rağmen hatırlayalım. Yani kendisine karşı hileli olduğunu düşündüğü o kurultay sürecinden sonra çok çirkin bir şekilde gönderildi ve pek iade itibar niyeti de yoktu o dönemki genel merkezin. Onu hatırlayalım. Öte yandan yerel seçim başarısını da tamamıyla kendilerine yazdılar vesaire. Halbuki değildi. Hani yine 2 kere 2 4 değildi. Altılı Masa ve Kılıçdaroğlu'nun CHP tarihinde ki en önemli politikalardan biri olan helalleşme politikasının tesiriydi. Fakat bunu inkar eden, bunu reddeden, yani o mirası kabul etmeyen ve hakkını vermeyen bir genel merkez yaklaşımı görüldü o süreçte. Ve Kılıçdaroğlu bence en çok şoka sürükleyen şey, kendisine başkan olmayın demeyen, bilakis tabii ki siz başkan olmalısınız yani CHP'lerin birdenbire değişimcilik, dönüşümcülük sloganlarıyla, ya zaten sen neden Cumhurbaşkanı adayı oldun? Nereden çıktı bu? Hırslısın, hırsından gözün başka hiçbir şey görmüyor gibi bir dile savrulmalarıydı. Bakın bunlar büyük bir kızgınlık yarattı
1: Peki.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Ama buna rağmen ne yapmıştı hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde 2 kez ziyaret etmişti. Hatta ona kendince bazı tavsiyelerde, önerilerde de bulunmuştu. Aynı o şekilde o zaman hani Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na o bir önceki dönemden gelen kızgınlığını, hoşnutsuzluğunu nasıl yendiyse, nasıl cezaevine gittiyse, bugünkü sakin olalım şeklindeki ılımlı cümlelerini biraz daha etli ve daha dolu hale getirmeli. O noktada size katılıyorum. Yani yol haritasını daha net ifade etmesinin seçmendeki o tepkiselliği azaltabileceğini düşünüyorum ben de.
1: Peki.
0: Fakat yol haritası da işte tamamen bu aktörlere bağlı değil. Yargıtay
1: Bir
0: safhası
1: de orası var.
0: hatırlatmasının da bir teknik zorlayıcılığı
1: Peki.
0: var, onu da unutmayalım.
1: Mehmet Bey, süremizi tamamladık ama son sözlerinizi almak isterim
2: Bir
1: sizden.
2: cümle
1: Taraflar yüz yüze
2: tabii ki.
1: görüşebilecek mi? Bu çok önemli ama bu noktada da bugün Özgür Özel'den şunu duyduk. Görüşmek için önce ben gazetede kurultay kararını okuyacağım dedi. Böyle bir
2: Evet.
1: hani şart da öne sürdü. Ne dersiniz?
2: Burada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yetkisine güvenerek ortaya çıkıyor. Sayın Özgür Özel de etki gücüne güvenerek bir pazarlık konusu haline getiriyor. Tabii ki bu neticede bir küçük dahi olsa çatışmaya dönecektir. Ama bugünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma ifadesini tekrarlaması Sayın Özgür Özel'i çok ciddi anlamda sıkıntıya sokacaktır. Nihayetinde Sayın Ekrem İmamoğlu'na düğümlenecek bir sürece doğru evrildiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın İmamoğlu'nu ihraca götürecek bir durumla karşı karşıya kalabilir miyiz? Onu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Evet, takip ediyoruz. Bakalım neler yaşayacağız önümüzdeki günlerde. Nasıl mesajlar gelip gitmeye devam edecek. Şimdi Gürsel Tekin de bu mutlak butlan sürecine dair bugün bir açıklama yaptı. İstanbul'daki görevinin devam ettiğini söylüyor. Yeni kurultay için de 7-8 ay sonrasını işaret etti.
3: Bizim şu anda görevimiz devam ediyor.
4: Mutlak butlan kararı sonrası konuştu, görevim devam ediyor dedi.
3: Ne zamana kadar? Ne zaman ki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün, o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor.
4: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığında konuştu. CHP'nin yol haritasına ilişkin kurultay olacak mı sorularına yanıt verdi.
3: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim etkim yok.
4: Tekin, Özgür Özel'i de yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
3: Bugün de Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.

0: Efendim, Gülistan doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin de aralanması bekleniyor.
1: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
2: Baktım dolaba çıktı.
1: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
3: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
1: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: Ankara'da ise genç futbolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Seyir halindeyken karşısına otomobil çıktı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce ileri sürüklendi. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 16 Mayıs'ta Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı. Takla atarak metrelerce ileri sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan Keçiören Gücü'nün altyapısında oynayan genç futbolcu tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: Ve Bolu Kartalkaya'daki o yangın faciası ile ilgili 32 sanık hakkında verilen karar istinafa taşınmıştı. İstinaf mahkemesi itirazı reddedip cezaları onadı. Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık yargılandı. 11 sanığa olası kastla öldürme suçundan 34'er kez müebbet hapis, 44 kez de 24 yıl hapis verildi. Diğer sanıklar da çeşitli oranlarda cezalara çarptırıldı. Başsavcılık bazı sanıklar açısından bu cezayı fazla bulup istinafa başvurdu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. İzmir'de bir çöp konteynerinde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili veteriner hekim de gözaltında.

alındı. Şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Buca ilçesindeki olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekimin emniyetteki ifade verme işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmeyle çevreyi kasten kirletmek suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

0: başkan yardımcısı Enis Berberoğlu, bunu gibi daha niceleri işte dediğim gibi 27 isim. Ama o gün Kılıçdaroğlu videosunu yeniden gönderen 22 isim, ki 5 kişi daha eklenmiş oldu. Bugünkü buradaki toplantıya gelmediler ve onlar doğrudan zaten mevcut yönetime karşı tavırlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak dediğim gibi Kılıçdaroğlu videosundan sonra sessiz kalan çok büyük bir çoğunluk vardı. Ve bundan önemli bir kısım da geçmiş dönemde 2023'te kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan isimlerdi. Gri ortada kalan bazı isimler var. Onların tavrı önümüzdeki dönemde belirleyici olacak. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi kendilerine destek verebilecek olan milletvekili sayısının 50-60 civarında olduğunu ifade ediyor. Toplantıya gelmeyen 27 kişi, ancak bu rakamın daha yüksek
1: olduğunu belirtiyorlar. Nevzat'ın bir sorusu var.
0: Önümüzdeki dönemde de tabii.
2: Mahir, kolay gelsin. Bu şeyi konuşuyoruz ama ara bulucular kim? Ahmet Akın ismi geçiyor, Levent Gök'ün ismi geçiyor, başka isimler var. Ara bulucular var mı iki taraf arasında?
0: Şöyle ki kulağımıza gelen bazı isimler var, ancak bunlar doğrudan teyit edilmedi. Örneğin Kılıçdaroğlu cephesinden Ali Üstünç'ün, Kahramanmaraş milletvekili Ali Üstünç'ün ismi geçti. Ancak buna dair henüz bir teyit alamadık. Ahmet Akın ismi için ise ayrı bir parantez açmakta fayda var. Çünkü Butan kararının çıktığı andan itibaren belki de genel merkezde Kılıçdaroğlu ofisi arasında mekik dokuyan tek isim, belki de değil tek isim şüphesiz. Şöyle, Ankara'yı bilen bilir. Burası genel merkezde Kılıçdaroğlu ofisinin arasındaki mesafe yaklaşık 2 kilometre. Genel merkezde Kılıçdaroğlu evin arasındaki mesafe ise 3 kilometre. Yani bu çapta yoğun bir mesai yürütü diyebiliriz Ahmet Akın. Kendisi geçmiş dönemde de Kılıçdaroğlu MYK'sındaydı. Son olarak teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Butan kararın çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'yla evinde görüştü. Daha sonra ise dün sabah yine Kemal Bey'in evindeydi. Onun evinden çıkıp doğrudan buraya, bizim olduğumuz yere, genel merkeze geldi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Kendisi otoparktan girdi. O dönem, o gün, yani dün görme imkanı bulamadık, ancak burada Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı bittikten hemen sonra bu defa Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitti. Ve dediğim gibi oradan çıkarken de, hem ofisinden hem evinden çıkarken de sık sık sağduyu ve birlik mesajları verdi. Dolayısıyla bu kadar kısa sürede iki isim arasında doğrudan görüşen, önce onunla daha sonra diğer karşı muhatabıyla görüşen başka bir isim yok. Çok büyük ihtimalle zaten Sayın Kılıçdaroğlu mesajlarını buraya iletmiş olabilir. Tahminimiz bu yönde. Dolayısıyla Özgür Bey'in, Sayın Özel'in mesajlarını da Kemal Kılıçdaroğlu'na iletme durumu olabilir. Bugün de zaten buradaydı. Akşamüstü yeniden bir anda Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldi. Bizim bilgimiz yoktu böyle bir toplantı olacağından, ancak birden belediye başkanlarını bizler de önümüzde gördük genel merkez binasında. Ardından üst kata çıkıldı ve Büyükşehir Belediye Başkanları bir toplantı gerçekleştirdi. Sonra da o beklediğimiz açıklama geldi ve Özgür Özel'e mevcut seçilmiş genel başkanın yanındayız ifadesi kullanıldı o ortak açıklamada da. Ve mutlak kutlan kararının partiyi bölmeye yönelik bir karar olduğunu ifade ettiler o açıklamada.
1: Peki şimdi mesela o belediye başkanları bir fotoğraf verdi. Birazdan o fotoğrafı vereceğiz, üstüne de konuşacağız biz senden ayrıldıktan sonra. Ama bunun ilçe belediyeleri var vesairesi var. Yani aşağıya doğru indikçe tablo nasıl, buna dair bilgilerin, gözlemlerin var mı?
0: Oraya geçmeden Ahmet Akın'a ilgili cümlemi tamamlayayım. Kendisi telefona bakamayacak kadar yoğun. Doğrudan kendisiyle konuşma imkanı bulamadık, ancak dediğim gibi kısa süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu'nun ofisindeydi ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle birlikte görüşmeleri vardı. Biz Kılıçdaroğlu cephesiyle görüştük. Bazı iddialar vardı çünkü Ahmet Akın'la ilgili. Bildiriye imza atmadı, imza atmadan ayrıldığı yönünde iddia vardı. Bunu Kılıçdaroğlu cephesine sorduğumuzda teyit ettiler bunu. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanları buraya gelirken bir bildiri yayınlanacağı, bir ortak açıklama yapılacağı bilgisinin olmadığını, sadece bir görüş alışverişi bilgisiyle başkanlar buraya gelindiği ifade edildi. Bir ortak bildiri, o metinde görüldükten sonra Ahmet Akın'ın bu metne imza atmadan buradan ayrıldığını Kılıçdaroğlu'na yakın isimler teyit etti.
1: İlçe belediyeleri meselesi demiştim. Aşağıya doğru indikçe onu bu mesele nasıl dağılıyor?
0: Onu da sorduk. Onu da sorduk yine. Yüzden fazla ismin Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ifade etti kaynaklarımız. Zaten bu sabah Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada da, dün Atakan Sönmez yaptığı açıklamada da çok fazla telefonla konuştuğunu ifade etmişti Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Hem teşkilatlardan hem de belediye başkanlarından. Ahmet Akın dışında bir Büyükşehir Belediye Başkanı var mıydı bu şekilde tavır gösteren ya da tavır alan diye sorduğumuzda ise Büyükşehirlere ilişkin bilgi verilmedi. Ancak yüzden fazla il ve ilçe belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü, temasa geçtiğini net bir şekilde ifade etti Kılıçdaroğlu cephesi.
2: Mahir, bir şey sorayım ya, merak ettiğim için. Şimdi genel başkan değişti ya, protokol koruma

0: Ne oldu? Şey oldu mu şimdi yani? O tarafta da bir değişim var mı yok mu? Şimdi Kılıçdaroğlu bir minibüsle geliyordu.
1: Üç tane avukatı görevden
2: henüz,
1: azletti.
2: Henüz fiili...
1: Mesela.
3: Evet maalesef.
2: Evet, dün belki de ilk adımı öyle olmuştu. Çağlar Çağlayan'dan üç parti avukatı görevden uzaklaştırıldı, azledildi. Öğleden sonra ise YSK'ya CHP adına başvuru yapan YSK temsilcisi Adem Yakuboğlu... Çok uzun süredir Kılıçdaroğlu döneminde de yine CHP'nin YSK temsilcisiydi. Onun görevden alındığı bilgisi bizlere ulaştı. Protokol sorusuna döndüğümüzde ise henüz fiili olarak bir yenilik, bir durum söz konusu değil. Akşam saatlerinde de Sayın Özgür Özel burada. 7 dakikalar önce Erin Sağkan, Barolar Birliği Başkanı birlikte buradaydı. Aynı koruma ekibi devam ediyor ancak resmi bir mahkeme kararı söz konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi o kararı göz önünde bulundurarak sıfatını, titrini değiştirdi. Artık CHP Genel Başkanı değil, CHP Grup Başkanı olarak sıfatı resmi internet sitesinde var. Dolayısıyla İçişleri ve Emniyet makamlarının da mutlak butlan kararını göz önünde bulundurarak koruma sayısında, koruma planında bir değişikliğe gidebileceği ifade ediliyor.
3: Peki. Mahir, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyoruz. Çok çok sağ olun.
1: Eren, ben bir şey söyleyebilir miyim? İyi yayınlar. Yani bu Salı gün, ya daha doğrusu grup toplantısında konuşup konuşmama meselesini çok önemsizleştirmemek lazım. Bu son derece önemli bir nokta.
3: CHP açısından, kesinlikle. CHP yani açısından çok kritik.
1: Aslında Özgür Özel bir mesaj da verdi. Milletvekillerinin sonuçta onu söylüyor ya, çoğunluğu bizden yana, bu mahkeme kararını tanımıyor aslında. Şimdi şöyle dedi ya Mahir, meclis dışında hiç kimse gelip orada konuşmayamaz. Genel başkanlar için bu genelleme içine sokamazsınız. Siyasi partilerin kendi tüzüklerinde de yazar. Genel başkanlar disiplin kurulları dışında, bütün kurulların, grupların tabii başkanıdır aslında. Düşünün ki Kemal Bey, ben grubuyla görüşmek istiyorum. O grup toplantısına katılmak istiyorum. Ve orada da hitap etmek istiyorum dese, çağrıya bir çağrı zorunluluğu olmadan. Kriz orada çıkacak işte. Milletvekilleri gelmeyebilir, protesto edebilir. Fiziki olarak sokulmayabilir, bunlar tamam. Ama sonuç itibariyle genel başkan oraya hiçbir şekilde çağrı, davet beklemeden kendisi çıkarabilir bu daveti. Bunu isteyebilir. Mecliste de olması gerekmeyebilir. Tıpkı seçimin mecliste olma zorunluluğu olmadığı gibi.
4: Çok teknik bir şey tabii. Onun
0: CHP'nin milletvekilleri o konuyla ilgili bir şey söylemişler. Can, söyleyeyim mi onu? Bir bilgi atmışlar, şöyle diyorlar. Diyorlar ki siyasi partilerde başkanlık sistemi her türlü yetkiye sahip. Zaten tüzüğümüzde açık net, grup başkanı genel başkanın sözcüsü ve temsilcisidir. Dolayısıyla da şimdi yani bazı yazılı kurallar, bazıları da ise yazılı olmayan şekilde işliyor.
1: Tabii.
0: Şimdi dolayısıyla şimdi burada genel başkanı davet etmediği zaman, şimdi genel başkanın temsilcisi, genel başkanın sözcüsü.
1: Tabii.
0: Yani bu, dedim ya, bu
3: mesela Profesör Doktor Nuran Yıldız iyi yayınlar demiş herkese. Hepsinden önce diyor parti bayramlaşması var, kim temsil edecek?
0: Orada şey yaparlar canım.
1: Şu anki gündem şeyi.
3: Ama bu bayramda
0: onu milletvekilleri ayarlıyorlar ya. Milletvekillerini atıyorlar ya, genel başkanlar gitmiyor. Milletvekilleri
1: evet, genel merkezlerde oluyor ya karşılıklı. Evet, genel başkan tabiatıyla genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu.
4: Genel başkan yapıyor zaten.
0: Ya da milletvekilleri.
3: Genel başkanlar olmuyor mu o bayramlaşmalarda?
1: Genellikle
0: hayır, şöyle ikiye ayırmak lazım. Bir mecliste olanlar, bir de delege ve kendi bayramlaşmaları. Kendi bayramlaşmalarında doğru. Ama diğerinde mecliste milletvekili ayarları, ama dediğin doğru. Şimdi veya dışarıdan bir delege geldi, nereye gidecek?
3: Tabii.
0: Tabii, o da bir şey.
3: Peki bir araya gidelim. Aranın ardından hani hakikaten bu hem yeni durumu hem de CHP'ci dengeleri ve bu dengelerin Türkiye siyasetine etkilerini konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.

0: öyle bir durum ki çok fazla soru üretiyor. Çünkü çok fazla yaşanmış bir mesele değil. Hani bayramlaşma nasıl olacaktan herhangi bir yere gidecek vekilleri kim belirleyeceğe kadar yetki konusunda bir tartışma açıyor. Öbür taraftan şöyle bir tartışma açıyor. Yani hukuken böyle bir karar olabilir ama fiili durum, meşru durum da budur. Yani hukukilik ve meşruluk tartışması evet. açıyor bir yandan da. Onun için ama şu soruyu orada bizim alt bantta sorduk, burada da soralım. Yani şu an hakikaten diyor ki mesela Özgü Özel yaptığı açıklamada. Şöyle haberler bir iki okudum, yorumlar işte uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok diyor. Şimdi yok, yani o uzlaşı da yok, hiç aklınıza öyle bir şey gelmesin. Sözlerinin tonlaması da belli. Artık Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay olana kadar iki başlı mı?
1: Bence öyle.
2: İki ama sürdürülebilir iyi. Mi?
0: Hı?
2: Çok özür. Bu mesele...
0: Öyle mi bir kere?
2: Yani şimdi bu mesela...
0: Üç başlı.
2: Belli bir süre genel başkanlık makamında Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı olarak Özgür Özel devam edebilir. Ama zaten tarafların stratejisi artık özellikle Özgür Özel cephesinin netleşmeye başladı. Çünkü sıklıkla farklı farklı konularda böyle konuşsa da fikir değiştirse de son günlerde, son günde hatta çok kısa zaten iki gün oldu. 24 saattir söylediği şey kurultay. Acele kurultaya gidelim. Evet. Yani bunu hızlı bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeride değişiklik yapmasına imkan sağlamadan yapabilmek. Sürdürülebilirlik meselesi zaten. Tamam, bence mesela Kemal Kılıçdaroğlu da grup başkanlığı konusunda çok bastırmayacak. Ama ileride çıkacak tahmin edilebilen ve edilemeyen meselelerle nasıl mücadele edilecek sorusunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bırakmak. Örneğin Yargıtay meselesi. Şimdi sınavdaki kararın bir şekilde Yargıtay'da itiraz edilmesi. Yani daha doğrusu oraya gidip temyiz edilmesi. Aslında hukuken temyiz etmek Özgür Özel'in işine geliyor olsa da en nihayetinde eğer oradan çıkacak bir bozma kararı olursa bu Özgür Özel'i tamamen ya da işte mevcut eski artık yok hükmünde sayılan genel başkanlığı temize çıkaracak olsa da zaman kazandıracak Kemal Kılıçdaroğlu'na ciddi anlamda. Çünkü Yargıtay süresinin en az 6 ay süreceği tahmin ediliyor. Ve bu 6 ay gibi bir süre kurultaya gitmemeyi kolaylaştırılacak. Biz kesin kararı bekliyoruz
3: yani
2: dedirtecek.
3: Yani bir parantez açalım, hukukçular diyor ki temiz aşaması netleşmeden eğer Yargıtay'a gidilecekse, itiraz edilecekse o netleşmeden kurultay yapılamaz.
2: Evet.
3: Ona istinaden bu dediklerini.
2: Tam da o yüzden tabii. diyorum. Evet. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu için de Yargıtay'da mesela şu anda CHP Genel Başkanlığı'nın avukatlarını azlettikleri için mesela feragat etme, temyizden feragat etme hakkı var.
4: Geri çekebilir.
2: Ama onu yapmak demek şu anda takvimin kendisinin otomatik olarak kurultayı dayatması anlamına geliyor. Yeni bir kurultaydan, olağanüstü kurultaydan bahsetmiyoruz. 38. olağan kurultay 2023'te zaten gecikmeli, bir yıl gecikmeli yapılmıştı. 2 yıl, evet. maksimum 3 yıl olabiliyor. Bunu yapmak zaten. Demek... Her ne kadar kendinizi bir acaba'ya düşürseniz de sizin şu anda dezavantajınız olacak bir durum. Yani kağıt üstündekiyle fiili durumlar şu anda tıkanmış.
5: Tabii yüzeyde. Seçim kurulu karar verecek.
4: Hayır ama. İşte bu yeni bir özür. Tam da Merve Şebnem'in söylediği. Burada yeni durumlarla ilgili ben altını ısrarla çiziyorum. Bu da yeni bir durum. Şimdi niye yeni bir durum konusunda? Deniyor ki haklı. Yani kağıt üzerine baktığınızda 3 yılda onun yapılması gerekiyor. Dün ben ilk yayınlarda iki şey sormuştum. Bir, avukatlar azledilecek mi? Yani tam da bu bahsettiğin meselede. Yani sabahleyin adam kalktı, bambaşka bir şey. Kılıçdaroğlu'nun ilk ekibinin işi oldu. İkincisi diyorlar ki, şimdi bununla ilgili bir mahkeme karar verdi ya, o da yoruma açık hale geldi. Yeni bir durum olduğu için burayı dondurabilirler. Peki örneği var mı diyorsunuz? Mutlak Mutlu'nun çok örneği yok diyorlar bunun örneği.
2: Nereyi dondurabilir?
4: Yani bu 3 yıllık mesele diyoruz ya. Şimdi en son yaptığı şey üzerinden 6 yıl geçti.
2: Tamam ama Yargıtay'dan kesinleşme. Yargıtay'da serdiği kesinleşmenin an itibaren yok. Kum saati çalışmaya başlar.
4: Yargıtay meselesi ayrı ama şimdi bunu yapmadın. Yasa sana ne diyor? Ben sana ceza verebilirim diyor YSK. O cezada çok böyle bir adli para cezası gibi bir şey oluyor. Şimdi şu ana kadar çok verilmiş mi, engellenmiş mi? Hayır. Peki bunu dayatıyor mu diye soruyorsunuz tam da sorduğunu. Hayır diyorlar ki kardeşim bu yeni bir durum olduğu için şimdi hukukçular 3 meselede bölünmüş durumda. Bir tanesi bu bahsettiğimiz grup başkanlığı meselesi ve parti genel merkezinin ne olacağı meselesi. İki, yönetimin ne olacağı. Mesela şu çok tartışılıyor. Şimdi diyelim ki CHP yönetimi, kardeşim biz buradan çıkmıyoruz dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu yetkisi var mı? Bütün arabaları bağlayabilme, hesapları şey yap var.
5: Polis sorunu evet. Çıkarttı.
4: Ha, polis yani mesela o noktaya gelmemesi. Üçüncüsü de işte bu Yargıtay kısmı ile ilgili karar sürecinde bir kısmı işlediğini ifade ediyor. Bir kısmı da hayır dondurulmuştur diyor o dava neticesinde. Mesela bu da muğlak. Tabii. Dolayısıyla da bir muğlaklık üzerinde gidiyor her şey.
3: Ama bütün bu analizler, bütün bu tartışmalar, bakın yayının başından beri konuştuğumuz konular, sorular, Merve Hanım'ın söylediği şeyler, Mahir'in aktardığı bilgilerin hepsi bir argümana, bir önermeye dayanıyor. Parçalanıyorlar, başlıkta dağıtıldı ya, iki başlı mı senin sorunda, iki başlı mı ve iki başlı olacak gibi görünüyor. İşte hukuken öyle mi olur, böyle mi olur, o kavga onun adamları, bunun milletvekilleri falan. Şimdi bence daha buraya gelmedik. Çünkü bu... Her halükarda CHP için bir felaket demek ve 8. genel seçimi de kaybetmeleri demek. Her türlü ayrılık, her türlü bölünme. Şöyle düşünelim. Şimdi Kemal Bey kalsa genel başkanlıkta, hukuken o genel başkan, hukuken. Polis de çağırabilir, adam da alabilir, adam da attırabilir, her şeyi yapabilir. Hukuken o. Tabanı olmayan bir genel başkandan bahsetmiş oluruz. Doğru mu?
1: Evet.
3: Ya nihayetinde... Üzerinden iki kurultay geçmiş, hadi onları hukuksuz sayalım bu hukuk, bu karar üzerinden. Ama bir genel, bir mahalli genel seçim yapılmış, değil mi? Adam Özgür Bey 37 almış, şöyle olmuş, böyle olmuş ve 3 yıl geçmiş aradan. Şimdi Kemal Bey'in CHP genel başkanı olarak nasıl bir performans sergilemesi beklenir ve %50+1 üzerinden bir genel seçim yapılacak. Şimdi Kemal Bey muhalefeti toparlayabilir mi arkasında, yanında? Geçen sefer yaptığı öncülüğü yapma şansı var mı? Mümkün değil. Yani
4: peki Gürkan Zengin'i hakim olarak tayin etmek ne olur mesela?
3: O, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında gidilecek bir seçimin sonucu belli. Özgür Özel, Kemal Bey kaldı. Özgür Özel ve arkadaşları, Ekrem Bey falan ve ayrı bir parti kurdular. O senaryolar da konuşuluyor. Burada Kemal Bey'in partisi CHP. Orada ya, Özgür Bey'in partisi neydi adı? Ekim Partisi
5: bilmem ne. Daha gerçekçi bence o.
3: Gitti. Gittiler. Kemal Bey'in alacağı CHP'si %1 mi alacak? Diyelim 1 alacak. 2 alacak. 3 alamaz belki. 4 alamaz. Hani. Alamaz. 5 alamaz.
5: Alamaz.
3: Ama 1-2 alabilir.
5: 1-2 alabilir.
3: 1-2 alabilir dediğin an. Can diyor ki 1-2 alabilir. Ya 1-2 alabilmek demek zaten seçim sonucunu gösteriyor. Peki partinin ayrışmış olması CHP'nin genel tabanında bir tepki yaratmayacak mı kardeşim? Bu partiler Türkiye'yi yönetemez dedirtmeyecek mi?
4: Gürkan Zengin
3: her halükarda seçimi kaybedecekleri için son söz. Her halükarda bir bölünmenin seçimi kaybetmek sonucunu doğuracağı %100.
4: Nerede uzlaşacaklar peki abi?
3: Ha, yani soru nerede? Bu. Evet, biz şimdi bunları hiç konuşmuyoruz. Nerede uzlaşacaklar hiç konuşmuyoruz. Ve diyoruz ki bu bölünme oldu, oluyor. İşte grupta kim konuşacak, o mu konuşacak, bu mu konuşacak, bayramlaşmayı kim temsil... Ben bölünebileceklerine inanmıyorum. Bakın bütün veriler bunu gösteriyor. Anladım ama yani sizin argümanınızı gösteriyor ama ben bir bölünmenin CHP'nin 8. genel seçim kaybı olacağını kesinleştireceğini, zaten kurgu da bu, oyun planı da bu.
4: Ona itiraz faktörler tarafından.
3: Buna rağmen bölünecekse... Hı hı. Yandı gülüm keten herhalde.
4: Hayır nasıl uzlaşabilirler? Nasıl uzlaşabilirler?
5: Ben farklı bir görüşüm.
3: Uzlaşabilirler.
4: Hayır nasıl?
3: Nerede? Şöyle uzlaşabilirler.
2: Bir argümanına bir ekleme yapabilir miyim?
3: Bir cümle nasıl uzlaşabilirler?
5: Sanır program başından
3: nasıl beri uzlaşabilirler? Ya Kemal Bey 70 kaç yaşında birisi?
5: 77.
3: 13 yıl genel başkanlık yapmış. Birinci çıktı, seçim yok. Ama haksızlığa uğradığını düşünüyor. Tamam. Belki de gerçekten de uğradı. Yani o mahkeme kararı, hani bir takım deliller, şunlar bunlar. Bir mağduriyet, bir iade-i itibar arıyor Kemal Bey.
4: Tamam, güzel.
3: O iade-i itibar ona verilir.
4: Nasıl, nasıl?
3: Onun...
4: Şu ana kadar istediği o değil miydi zaten? Bu sürece gelene kadar istediği o değil miydi?
3: Yok. Oydu.
4: Nasıl, niye
3: oydu? Onu yapmadılar, bir hatadır.
4: Tamam, nasıl
3: onu
4: olabilir?
3: Onu yapmadılar, bir hatadır.
4: Tamam, nasıl olabilir?
3: Bir açıklama... Bak, Ekrem Bey, Özgür Bey, üç oturacaklar. Yani bu gece oturmaları lazım. Dün oturmaları lazımdı. Kararın ertesi saatinde oturmaları lazımdı. Bakın kardeş, ben bundan sonra bu partinin genel başkanıyım hukuken. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Dolayısıyla yalnız, benim yaşadığım bir durum var, bir mağduriyet var. Ben en böyle Türk siyasetinde...
4: Kemal Bey cephesinden şöyle...
5: Olmayacak şeyi söylüyorsun.
3: Olmayacak şeyin dışında eğer buysa veriler, CHP bir genel seçimi daha kaybedecek arkadaşlar. Ama niye?

0: kaybetsinler.
1: İyi olmaz.
0: Yani kaybedecekler çok kadar vahim ki.
1: Arınmak istiyor. Yani arınmak
2: dediği şey. Tartışma orada olunca burada
0: kişisel meselesi. Özgür Bey'in kişisel meselesi.
3: Can konuşsun sonra konuşalım. Evet.
0: Can konuşsun. Olmaz.
4: Evet. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim.
1: Bizim de söyleyebilirim.
4: Sevgili Gürkan.
1: Hayır, moderatör de bana şey vermiyor.
4: Can bir dakika.
1: Söz ver. Moderatör de söz vermiyor. Bir dakika.
4: Can ben vereceğim sana.
5: Program sakatlandı. Mutlak.
3: Bir tarafta
4: Can söz sana söz vereceğim. Dur bak. Sevgili Gürkan'ın başlattığı bu şey tartışma bölünme üzerinden şöyle bir yanını eksik görüyorum. Şimdi Kemal Bey ne yapmak isteyecek diye. Şöyle Kemal Bey. Kemal Bey'in şu anda benim görebildiğim zaten bunun bir şeyi de yok. Rasyonel karşılığı da yok. O da şu. Diyor ya partiyi limana taşıyacağım. İşte ahlaki değerler vesaire. Evet. Şimdi eğer elindeki imkanlar hukuken ya da siyaseten mümkün olabilirse bir kurultayda bir başka adayla yani bugünkü yönetimden arındırarak CHP'yi.
0: Olabilir tabii tamam.
4: Bunun da anlamı şudur Ekrem İmamoğlu'ndan arındırmaktır. Hı-hı. Bunu başarabilirse kendisi falan genel başkan adayı olmadan kesinlikle. Hı-hı.
3: Özgür Bey de uzaklaşabilirse.
4: Tabii tabii.
0: Bak, dolayısıyla, senin sonunda cevap geliyor oradan.
4: Dolayısıyla bir genel başkanla ama aynı zaman senkronize bir şekilde hatta eş zamanlı. Cumhurbaşkanı adayını da duyurarak. O da Mansur Yavaş'tır.
0: Mesela?
4: Bununla birlikte
3: Ekrem
4: hem partinin...
3: Olacak?
4: Bir dakika hem partiye...
0: Ekrem zaten aday olamıyor.
4: Hem partinin...
0: Diploma sorunu sebebiyle.
4: Zaten olamıyor diyecek. Evet. Bir de ayrıca eşin aklanma meselesi var. Henüz daha hiçbir şey netleşmemiş. Ak mı kara mı?
0: Ya onu Özgür Bey de kabul etti zaten.
4: Tabii onun hesabını gitsin versin ama evet. Şu partinin bu tartışmadan uzaklaştırıyorum. Bugüne kadar Mansur Yavaş konusunda herhangi bir tereddüt olmadı. Dolayısıyla ne genel başkanım kardeşim ne sizin kaygılandığınız gibi yeniden Cumhurbaşkanı adayım böyle bir şey olmayacak.
0: Evet.
4: Ben partiyi bu ahlaki çöküntüden kurtarmak için varım. Özgür Gerekçem Bey... budur.
0: Evet.
4: Bunun için bir yine hukuki ve siyasi imkanları bulabilirse.
0: Tamam.
4: Yani o kurultay sürecini istediği gibi yürütebilirse. Yani
0: ortak mutabakat oluşursa.
4: Sağlanabilirse.
0: Evet.
4: Burada... Ekrem, burada belirleyici Özgür Özel.
0: Buna engel ne?
4: Buna engel Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlaşma iradesi. Hmm. Bağımsızlaşabilir mi, bağımsızlaşamaz mı? Evet. O zaman uzlaşabilir Kemal Bey.
6: Tabii.
4: Mesela bu.
0: Seçimi kaybettiklerinde Ekrem Bey içeride daha ne kadar kalacağını biliyor mu?
4: Neyi?
0: Ekrem Bey dışarı çıkmak istiyorsa CHP'nin bir seçim kazanabilmesi lazım.
4: Bu cümle Özgür Özel'in nasıl davranması gerektiğine ilişkin bir teklif. Ama sonuç itibariyle durum budur.
3: Benim yol haritam var Candan sonra.
0: Sanki bu hiç olmazmış gibi konuşuluyor da rahatsız olma hocam.
4: Olabilir.
0: Pekala olabilir.
4: Tabii.
0: Yani zor oyunu bozar ama samimiyet de zoru bozar.
4: Tabii.
0: Ama bu samimiyeti sergilemezseniz de
6: yapacak bir şey yok. Meselesiyle ilgili bir örnek var ama Candan sonra söyleyeyim daha fazla.
3: Hayır o da konuşmuyor ama.
4: Bir taraf veriyor sözü Can.
0: Araya mı gidiyorsun?
6: Çünkü gelin tek.
5: Yok araya gitmiyoruz. Araya gitmiyoruz. Can'a söz veriyorum. Söyleyecekken söylesin ben. Can konuşuyor.
1: Ondan sonra kalkıp gideceğim zaten. Söz vermiyorsun.
0: Hocanın değerlendirmelerini de dahil ederek konuş.
1: Şöyle.
0: Mesela onlara ne diyorsun?
3: Arınma, baskılıyorsun yani.
1: Arınma, baskılıyorum Can, ki daha fazla söz ver.
0: Bana şey diyor canım onu bana diyor sana demiyor.
1: Ha pardon.
5: Tuttum şimdi, kopar.
1: Şimdi bir arınma dediği şey evet ben de hocam gibi düşünüyorum. İmamoğlu. İmamoğlu'ndan temizlenirse parti Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle bir sorun ortadan kalkıyor. Çünkü İmamoğlu faktörü Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançer. Kendisi öyle tarif ediyor.
0: Evet siyasete de onu sokan o.
1: O ama ne yazık ki Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şeyi yaptı. Deniz Baykal'a yaptı, Önder Sava yaptı, Hakkı Soğa Okay'a yaptı, Şahin Mengü'ye yaptı rahmetli. Ondan sonra Gürsel Tekin'e yaptı. Bak bugün Gürsel Tekin beraber. Hatta ben bugün konuştum ya dedim. Sayın Kemal Bey dedim, tasfiye etme dedim. Çok meşhur ve önemli hamleler yapar. Ve burada da deneyimli bir siyasetçidir dedim. Dedi ki bana, o benim çıraklık dönemimde, şimdi şu anda beni tasfiye edemez diyor. Eder. Şöyle, Mehmet Sevilgen'i tasfiye etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i tasfiye etmeden kurultaya gitmez.
0: Özgür Özel'i mi yoksa?
1: Özgür Özel'i de.
0: Özgür Özel'i de.
1: İmamoğlu ile beraber Özgür Özel'i de. Çünkü Özgür Özel orada artık bir güç. Niye? Bir seçim kazandı ve taban Özgür Özel'in arkasında. Zaten bugün Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gündür konuşmayan Kemal Kılıçdaroğlu alelacele ekranın karşısına çıktı.
0: Bir şey sorayım mı?
1: Niye?
0: Bu ara soru. Özgür Özel'i tasfiye etti, seçime gitti. Sorun olacak.
1: Dert seçim kazanmak
0: değil. O zaman
1: bence.
0: Zaten benim başka bir konum yok yani.
1: Bence tamam.

0: seçim kazanmak değil. Bakın niye değil? Onu da söyleyeyim.
1: Hangi seçim bu? Cumhurbaşkanlığı seçimi.
0: Bence ders seçim kazanmak değil. Ders seçim kazanmak olsaydı bir yol bulunurdu. Bir yol bulunur ve bir araya gelinirdi. Artık iş benim sırtımdaki hançeri çıkartacağım. O hançeri sizin sırtınıza kim koyacaksa o koyacak. Mesele şimdi Özgür Özel grup başkanı olduğu an yarım saat sonra Kemal Bey ekranların karşısına geçti. Niye? 3 gündür konuşmayan Kemal Bey niye bunun karşısına geçti? Gördü. 1. 110 milletvekili beğenelim beğenmeyelim. Tarafsızdı, zorla gitti, haberi yoktu. Hani Mahir'in o kulis bilgilerine dayanarak söylüyorum. Ama sonuçta ona imza verdi mi verdi. 1. Bu cepte. İkincisi...
2: Toplantıya katılan milletvekili 96, Özgür Özel'e verilen oy 95.
0: 95, 110 milletvekili 15'te şey var.
2: Çağrılan 138.
0: Ama 15'te mazeret bildirip ben sizin yanınızdayım diyen kişi.
3: 27'de mazeret bildirmeden gelmemiş falan.
0: Onlar zaten sonrasında. Kemal Bey'in yanında olanlar. O normal. Şimdi burada Özgür Özel bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir koz olarak kullandı mı kullandı. Başarılı oldu mu oldu. Bir stratejiyle yaptım bunu yaptı. 3 gün önceden mutlak olmadan genel kurul çağrısı yaptı. Dedi ki elimden genel başkanlık giderse ben grup başkanlığı üzerinden partimi yönetebilirim dedi ki bu bir hukukçu şeyiyle vermiştir. Partinin hukukçuları bu öneriyi sunmuştur ve yapmıştır. Onun dışında bu toplantıları yaptıktan sonra ve bir meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu şunu dedi.
1: Can bir dakika. Hukuken partiyi grup başkanı yönetemez yalnız. Olur mu öyle şey?
0: Siyaseten yönetecek.
1: Hukuken olur mu?
0: Kılıçdaroğlu niye çıktı? Ve özellikle konuşmasında vurgu şuydu. Her şeyden öte. Taban ayrışmasın. Ayrışmayalım. Tabii. Çünkü gördü ki 3 günde tabanın ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitle seçmen Kılıçdaroğlu'na hayır dedi. Sen buraya genel başkan olamazsın. Sen çünkü buraya genel başkan, tırnak içinde söylüyorum. Seni AK Parti buraya genel başkan olarak atadı. Şimdi böyle bir ikilem var Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: önünde. Tamam, biliyoruz.
0: Şimdi burada Özgür Özel bu meydan okumayı niye yaptı? Bir ileri daha gidiyorum. Bence artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel. Niye? Mansur Yavaş, bakın 3 gündür Londra'daydı. Bir tweet attı, ortada bir tweet. Ve hala Ankara'da mı? Genel merkeze gitti mi?
2: 4 nolu grafiği verir misiniz arkadaşlar?
0: Verin.
2: Belediye başkanları arasında.
0: Tamam, olsun. Belediye başkanları arasında olsun.
2: Hayır.
0: Mecbur olacak.
2: Nerede dedi? Hayır, Ankara'da mı?
0: Mecbur olacak.
2: Ya.
4: Ankara'da.
2: Şimdi Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Belediye
5: Hayır.
2: Başkanı.
5: Ahmet Akın.
0: Mesele şu.
2: Ahmet Akın, Balıkesir Belediye Başkanı.
1: Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı bu.
0: Tamam. Ama bak başka bir fotoğraf var. 3 gün önce herkesin ortak adayı diye Mansur Yavaş, ki ben de söylüyordum bunu. Mansur Yavaş olsa herkesi birleştirir. Partiyi de bir araya toplar. Burada da söyledim. Ama bugün kimse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde dahi Mansur Yavaş'ın adı artık...
1: Neden?
0: Yok, çünkü Mansur Yavaş taraf seçmedi.
4: Hayır, tam mesele belki
5: bence yok. Bence kendini seçenin tarafını seçecek zaten.
2: Yazalım, Mansur Yavaş'ın tarafı ne?
0: Yok. Ben bugün itibariyle, bakın bugün Özgür Özel'in çıkıp yaptığı konuşma itibariyle şunu gördüm. Ben sadece izledim ve tepkilerine, mimiklerine baktım. Dedi ki artık ki taban da bunu istiyor anladığım kadarıyla. Milletvekilleri de buna zorluyor.
2: Mansur Yavaş artık, hangi tarafta olduğunu bilmiyor muyuz? Yoksa tarafsız mı kalıyor?
0: Hayır. Mansur Yavaş tarafsız kalmayı düşünüyor.
4: Açıklama yaptı ama ilk gün.
0: Tarafsız kalmayı düşünüyor ama tarafsız bir açıklama yaptı. Çünkü şunu biliyor.
1: Doğru olanı yapıyor şu anda.
0: Bir taraf açıkladığında şöyle de düşünüyor olabilir. Ya bizim benim de başıma bir şeyler gelebilir.
2: İmzası var mı yok mu Mansur Yavaş'ın?
0: Ya imza olacak.
2: Bir dakika.
0: Ahmet Akın'ın da imzası var. Ahmet Akın gitti.
2: Yok, imzası yok.
0: Öptü.
2: Ya Mahir söyledi.
0: Ya var, geldi.
4: Ahmet Akın. Hayır, yok dedi. Mahir söyledi. Ahmet Akın.
2: Şu belgeyi verirsiniz mi arkadaşlar? Bir fotoğraf istemiştim.
0: Fotoğrafı verdim.
2: Önce onu bir verin.
4: Can'ın söylediği tam da CHP'deki kavga. Birileri bir yerde dursun istiyorlar. Ya niye dursun yani? Belki ortada birleşecekler.
0: Kavga olsun demiyorum. Kavga olsun demiyorum. Ben şöyle bitireyim.
4: Ben bunu söylesem Gürkan Zengin itiraz eder bana.
0: Şöyle bitireyim. Diyor ki tabanda milletvekilleri de, parti örgütü de diyor ki...
2: Şu belgesini verir misiniz?
0: Özgür Özel, İmamoğlu olamıyor, Mansur Yavaş bunu istemiyor, cesaretli davranmıyor, artık sen bizim adayımızsın diyor.
2: Duyuru böyle olmuş. Yani şurada grafik yaptığımız duyurunun aslında gazetecilere atılan metni bu. Bir imza yok. Metin var sadece. Şimdi bu metinle aslında...
3: İmza yok derken CHP'li büyükşehir belediye başkanları dediğinizde o imzadır.
2: Başkanları ortak açıklaması.
3: Ortak açıklaması.
0: Bu evet, yani. O ısta yani.
2: Aldık bunu. Hadi yani. Grafiğe dönelim tekrar. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bu fotoğraftaki herkes bu metnin altına imza atmış diye düşünüyoruz.
3: Öyledir.
2: Sonra öğreniyoruz ki Ahmet Akın atmamış.
3: Nereden öğreniyoruz?
4: Mahir söyledi.
2: Mahir söyledi işte.
4: Mahir söyledi.
2: Çekmiş gitmiş, atmamış. Ve biz bilmiyoruz ki buradaki herkes...
0: Evet.
2: Bunu onayladı da Ahmet Akın mı sadece onaylamadı?
5: Yoksa
2: bir kısmı onayladı da yarısı onaylamadı. Bunu bilmiyoruz.
3: O zaman,
2: niye?
3: O zaman
2: bir
3: evet
2: belgesi yani yok bunun.
4: Evet.
2: Bunun bir belgesi yok.
0: Cumhuriyet Halk Partisi
1: imzayı aşmadıkları anlaşılıyor.
2: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bence çıkış
5: ortak ki ben
3: bak, böyle siyaset yapılmaz. Yani bence ortak böylece açıklama diye böyle bir şey yapıp sonra ben atmadım.
2: Şimdi bu yani fotoğrafta şey, olup yani da
3: güzel bir böyle bir siyaset yok yani. Böyle bir
2: fotoğrafta olup da
3: Ahmet Akın'ın çıkıp açıklama yapması. Attım, evet, atmadım. Ortak açıklama ne demek
0: o
3: ya?
0: O zaman orada olmaması lazım.
3: Sen Balıkesir Büyükşehir Belediye
2: Başkanı'nın yani fotoğrafta olmaması lazım diyorsunuz.
0: Orada olmaması lazım.
2: Ya metinde olmaması lazım.
4: Ahmet Akın ara bulucu arkadaşlar.
0: Ya tamam da o fotoğrafta olmayabilir, tamam arabulucu olabilir. Ya. Ben tarafsızım, ben parti. Öyle
4: fotoğrafta olmadığı zaman da şeyin tavrını koyuyor adam yani orada tarafsızım.
0: Aynı şeyi söylüyorum.
4: Mansur Yavaş için söylüyorsun peki. Tamam işte, Mansur Yavaş var.
0: Ya tamam işte ben, bak beni destekliyorsan aynı şeyi söylüyorum. Mansur Yavaş'ın bu karede olması Özgür Özel'e destek veriyor anlamına gelmiyor.
3: Eğer Ahmet Akan'ın durumu buysa evet, dediği doğru.
4: Evet. Ha, o zaman yani şu açıklama ki, doğru değil o zaman.
0: Ya açıklamayla alakalı. Ya
2: bir açıklama var da ortak açıklama
4: değil. Ortak değil o zaman.
1: Bence de.
5: Yani o metni kim tarafından yayınlandı? Bütün başkanların evet, onayıyla.
3: Metnin orijinalinde ortak açıklama yazıldı mı? Tekrar dönelim.
2: Metnin orijinalinde dönün arkadaşlar.
1: Bütün metinler biz aşağıda imzası olan Büyükşehir Belediye Başkanları olarak diye başlaması lazım.
2: Şu metni olacak yani gazetecilere yani
5: sosyal
2: atılan
5: medyalarında paylaştılar şeyi mı mesela evet, hepsi?
4: Hop, aa, doğru bak mesela bakmak lazım. İyi bir veri.
0: Paylaşma.
4: Ortak açıklama bak güzel
2: bir veri. CHP'li Büyükşehir ortak Belediye Başkanları ortak açıklaması açıklama.
3: Bu ciddiyetsizliktir. Bakın Eren tabii, bu ciddiyetsizlik.
2: Evet. Saygılarımızla.
3: Bu böyle bir şey olmaz.
2: Sonra dönelim diğerine. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şöyle akıl yürütüyoruz. Diyoruz ki bunlar kim belediye başkanları?
3: Tabii.
2: Grafikteki bu fotoğraftaki kişiler.
0: Evet hepsi destek.
2: Demek ki bu açıklamanın altında onların hepsinin onayı tabii ve imzası var.
0: Öyle diyorsun olması gerekiyor.
3: Dil mantığı, akıl
2: sonra
3: mantığı onu gerektiriyor.
2: Sonra öğreniyoruz
3: yani
2: ki Ahmet Akın'ın yok. O yani zaman diyoruz ki diğerlerinin Akın olduğunu, hangilerinin olduğunu nereden bileceğiz?
1: Peki imzası yok diyorsunuz da imzaya açılıp açılmadığını da beyan tabii etmiş yok oluyorsunuz.
0: İşte
1: imzaya açılmış
0: hocam
1: bir metin
0: ortak açıklaması
1: bu.
5: Sen
3: ya hocam ortak açıklaması diyor ya.
1: Ortak açıklaması diyor
3: ya.
1: Ortak açıklama diye verilmiş. Yani Ahmet Akın ben yokum derken nerede yok?
3: Yani şuradaki 6 kişinin ortak açıklaması diye bir şey yapacağız. Sonra
1: anladım da nerede yok?
2: Bu metnin altında yok.
1: Nerede yok? Nereden arıyorsunuz?
5: Böyle bir ortak açıklama diye bir şey yayınlanacak diye geldiğinde sen görmek istemez misin öncesinde?
3: Görmeden imzalar mısın?
5: Evet. O zaman kendin de sosyal medyadan paylaşırsın
3: bu tartışmak bile abes seçti galiba.
5: Evet, abes olmuş.
1: Bu ortak öyle açıklama.
4: Şimdi bak Merve Şevren bir şey hatırlattı.
1: Ortaya konmuş bir açıklama değil. Dolayısıyla kimin var olup olmadığını da bilemiyoruz.
4: Hocam Merve Şevren güzel bir şey hatırlattı. Evet. Bak Ahmet Akın paylaşmamış.
0: Evet. Zaten.
4: Bak Ahmet Akın paylaşmamış. Mansur Yavaş Anka'yı RT etmiş. İşte Cemil Tugay paylaşmış. Hepsine bakmadım ama Ahmet Akın paylaşmamış.
2: Bak şimdi şöyle
4: sosyal
2: söylüyor.
4: Medyasında yok.
2: Mahir diyor ki fotoğrafta hepsi var ama Ahmet Akın imzalamadan çıkıyor. Hı. Diyor ki bildirden haberim yoktu. Benim toplantı yapmaya geldik. Bir anda ortak açıklamayı koyunca hı, önüne gidiyor.
3: Yani bir büyükşehir belediye başkanının haberi olmadan genel merkez belediye başkanlarımızın ortak açıklamasını da açıklama mı yapıyor?
2: Benim açıklamam yok. Bildirden haberim yani yoktu.
3: Bu da genel merkez ciddiyetsizliği. Şey
5: diyor, metin önüne konunca mı
3: benim
5: gitmiş?
3: Haberim yoktu diyor
2: gitmiş
3: adam.
4: Grup
2: gitmiş
4: toplantısında o şey değil miydi? Yani bir önce konuşulması
1: tabii
4: ya da o değil miydi?
1: Seçim olacağını bilmeden milletvekilleri
4: Eren,
1: çağrılması
4: ben
1: gibi.
4: Bugün CHP'lerle çok görüşeyim, isimlerini evet söylemeyeceğim. Gerçekten Gürkan abinin hepimizi merak ettiği şey yani uzlaşabilirler mi?
3: Evet.
4: Diyelim ki uzlaşmak istiyorlar. Hani bunlar içerisinde tarafsız demeyeyim ama gerçekten de iki tarafa da mesafeli olan ya üçüncü bir yol bulmalıyız diyen insanlar var. Bunlar içerisinde eski sağ gelenekten gelenler var. Kılıçdaroğlu'yla hareket edenler var.
3: Ya eski genel başkanlar olur.
4: Birçok şey insan yani var. Bana bir 10 maddelik bir şey yazdırdılar. Yani ortak şeyi. Birincisi dedim ki yani sizi hakem tayin ettiler. Özgür hı Bey ve Kemal Bey dedi ki ya siz aksaçlısınız, siz bilensiniz. Hı. Biz sizin objektifliğinize güveniyoruz. Gelin bize hakem olun dediklerine siz nasıl bir reçete sunabilirsiniz?
3: Bir sen bunu kime diyorsun? Pardon.
4: Bunlar eski CHP'li. Şey eski CHP'li. CHP'nin ağır topları.
3: Ondan yani, söylüyorsun sen
4: evet, onda ben isim evet isim şey o çünkü birden fazla görüştüm. Bir, dediler ki Kemal Bey iade itibar yapılması lazım. Kemal Bey'e iade itibar.

0: Kemal Bey'in hakkının yenildiği, Kemal Bey'e çok ciddi saldırıların olduğu, eski genel başkan hukukunun korunamadığı ile ilgili, hatta en son bir genel başkan yardımcısının sosyal medya paylaşımını da gösterdiler. Dediler ki bu iade itibar yapılmalı.
1: Dikkatli, incelikli bir metinle bu yapılabilir. Evet.
0: İki, Kemal Bey'in elinde mahkeme kararı olmadığı için, Kemal Bey de kimseyi şu an mahkeme kararları olmadan suçlayamayacağı için aklanarak gelsinler ilkesini harekete geçirmemiz lazım. Yani bu Sayın Bahçeli yapmıştı ya daha önce. Hani bir şey varsa gidin mahkemelerden aklanın gelin.
2: Üyelerin askıya alınması o zaman.
0: Üçüncüsü,
1: makul.
0: Partinin yeniden arındırılması için el ele vererek bir kongre süreci başlatmalılar. Ama bu ne 40 günlük bir süredir, tam da makul olan, hızlı olan ve gerçekten CHP şartlarında olması gereken noktada bir uzlaşıya varmaları gerekiyor. Dört, meclis grubuyla parti meclisi arasında birlik sağlanmalı. Ayrı bir görüntü verilmemeli ve bununla ilgili olarak da çıkıp bunu kamuoyuna açıklayacaklarını ve nasıl çalışacaklarını beyan etmeliler. Beş, usulsüzlükler için bir komisyon kurulması. Çünkü bunun da temel sebebini
1: Parti
0: şöyle
1: içinde.
0: ifade ettiler. Dediler ki yani biz yolsuzluk meselesiyle çok yıpranıyoruz. Dolayısıyla da operasyonlar yapılıyor, yapılıyor, bu yapılıyor. Bunu bırakmadan biz kendi içimizde böyle bir durum varsa arınmamız lazım. Altı, Kılıçdaroğlu'nun sırtından vazgeçtim cümlesini haklı olarak kullandığını ama bunu affettiğini, artık bunun geçmişte kaldığını.
1: Hançerlem, evet.
0: Evet yani ben evet ben sırtından hançerleyen insanlar ama ben onlarla helalleştim cümlesi kullanması gerektiğini söylediler. Bir diğer yedinci madde Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılması başka bir şey. Ekrem İmamoğlu politikasının CHP'ye esir alması başka bir şey. Bu noktada bu iki dengeyi çok iyi iki tarafında oturarak konuşması gerektiğini söylediler. Sekiz, Kemal Bey'in güvenli limanla hangi süreyi kastettiğini açıklaması ve bu güvenli liman süresini ve sonrasını Kemal Bey'in açığa kavuşturması
1: Yani
0: gerektiğini
1: uygun
0: söyledi.
1: zaman
0: Tabii
1: güvenli
0: yani
1: liman, o
0: mesela
1: gibi
0: şimdi Kemal
1: kavramlar.
0: Bey 1,5 yıl diyebilir. Özgür Bey 40 gün diyor. Şimdi bu olmayacağı için. Dokuzuncusu, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme noktasında Ekrem Bey'in durumu net olduğu için hukuksal durumu bunun çok ciddi yıpranma getireceğini zaten biliyoruz. İkisinin ortak Cumhurbaşkanı adayını ilan etmesi gerektiğini söylüyorlar. Onuncusu, CHP'nin yanına yapanın kar kalmadığı bir sistemi, bir algıyı kendi içinde oturtup bunu diğer siyasi partiler de göstermesi
1: Ne
0: gerektiğini.
1: demek yapanın yanına
0: Ya
1: kar
0: işte bir
1: kalmadı?
0: sürü bir şey yapıldı ya yani
3: Bunlar da
0: mesela
3: anlaşamazlar.
0: disiplinli süreçleri vesaire. Tam da aynen. Ben dedim ki şimdi siz bunu ortaya koydunuz. Kemal Bey de döndü size dedi ki ya kardeşim ben 3 sebepten buraya geldim. Bir, bu işi yapanları yani bugün suçlamaya maruz kalanların çoğunu ben getirdim. Ben bunları temizlemekle yükümlü olduğumu ilan ettim. İki, ben bunları nasıl temizleyeceğim dediğinde siz dediler ki işte o suçu sabit olana kadar hani parti üyeliklerin askıya alınması, yargıla engelin kısmı. Peki Kemal Bey bu noktada diyelim ki şunu söyledi. Ben güvenli limana taşırım ama güvenli liman sonrası delegeye bırakırım. Hani ben genel başkan adayı olmayacağımı şimdiden söylemem. Dolayısıyla delege o gün ne kadar dediler ki bu da anlaşılabilir bir şey. Sonuç itibariyle delege kararı buna gerekiyor.
1: Yok. Bu anlaşılır bir şey değil.
0: Aha,
1: Evet.
0: şimdi bak bunlar asgari
2: Kemal
0: söylenen
2: Bey
0: şeyler.
2: bırakmaz.
0: Burada anahtar cümle ne? Dedim ki yani burada sizin için anahtar ne? Bir öncesini söylediniz. Dediler ki çok açık net Özgür Bey'in bir seçim yapması lazım. Özgür Bey eğer Ekrem Bey'le hareket noktasında Ekrem Bey'in politikaları hareket edeceğini ifade ederse ve bu noktada bir uzlaşı çıkma şansı olmaz. Çünkü Kemal Bey bu konuyu kişiselleştirmiş. Açık açık ifade ediyorlar. Peki nasıl bir uzlaşı çıkabilir? Kemal Bey, Özgür Bey'in yaptığı hataları yapmayarak bir yol açabilir. Nedir? İşte Özgür Bey kucaklayamadı Kemal Bey'e yakın olanları. Belki Kemal Bey bu yolu açabilir. Ama ilkeleri koyarak, ilkeler üzerinden hareket ederlerse
1: Evet.
0: bu normalleşir. Olmazsa polisle, onunla bununla bir CHP'nin bölünmesinin Gürkan abinin ifadesi, onlar da şunu söylüyorlar. Bizim bırakın iktidar olma şansımızı, muhalefete olan güveni de sarsacağımız için orada muhalefetin de ciddi bir oy kaybı ihtimali var diyorlar. Yani sadece
1: Tabii
0: biz değiliz
1: tabii.
0: diyorlar.
1: Tabii elbette canım öyledir.
0: Yani böyle
1: Bu
0: bir
1: bildiri yani bu ilkeler metni hakikaten bir mecburi istikamet. Ha
2: Bunu
1: seçim
2: kimler söylüyor?
1: kazanmak istiyorlarsa ama canın dediği gibi
0: CHP'de mevcut
1: CHP'yi kazanmak
0: milletvekilleri, eski genel
1: istiyorlarsa
0: başkan
1: o başka.
0: yardımcıları, il başkanları yani böyle CHP'de
1: Ben
0: hakikaten
1: aslında bu haliyle bakınca CHP için bu içinde geçtiğimiz kriz bir turnusol kağıdı. CHP içi iktidar peşinde misiniz? Yoksa senelerdir grup toplantılarında, meydan mitinglerinde hükümeti, iktidarı, Tayyip Bey'i herkes eleştiriyorsunuz. Yanlış, çoğu doğru, tamam biz de katılıyoruz.
0: Onu mu, iktidarı mı istiyorsunuz, CHP içi iktidarı mı istiyorsunuz? Ama Kemal Bey buna karar verecek, Özgür Bey, Ekrem Bey buna karar verecekler. Kusura bakmasınlar. Ekrem Bey için biz şey işareti olarak hani bir sanki yani Ekrem Bey ile Özgür Özel arasındaki ilişkinin de kopması falan deniyor ya. Daha önce söyledim. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da tek şansı CHP'nin bir seçim olması, kazanmasıdır. Evet, o yüzden ben bundan sonra yapacağı açıklamaların gayet makul olabileceğini düşünüyorum. Yoksa o da kendi ayağını sıkar.
3: Dışlandığı bir CHP onu ne kadar savunur ki sonrasında? Çok özür, biz bunu daha önce örneği yok diyoruz da bence bir şeyi atlıyoruz. Evet, birebir örneği yok ama 2016'da MHP yaşadı bunu.
4: Evet.
3: Ve bölünmeye gitti, mecburen bölünmeye gitti. Hatırlayın, orada da hatırladığım kadarıyla Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan falan böyle bir yeterli oy sayısını toplayıp olağanüstü tüzük kurultayına gitti. Tüzüğü değiştirip olağanüstü kurultay toplamak durumundaydılar. Ve o zaman MHP Genel Başkanlığı değiştirildi de bu arada kurultayda. Sonra MHP Genel Başkanlığı aynen Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gitti. Evet. Mutlak butlan talebiyle, hukuken geçersiz sayılması talebiyle gitti. Ve sonuçta Yargıtay'da da benzeri karar çıktı. Günün sonunda İYİ Parti böyle doğdu.
4: Ama şöyle
1: orada
4: hemen yapıldı. Evet. Burada 3 yıl geçmiş.
3: Evet, orada bir orada yani. Bir yıl sürdü.
1: Bir de
4: bir de şöyle bir şey oldu.
1: Kim genel başkan?
4: Aynen.
1: Yani MHP genel başkanı Meral Akşener. Böyle
3: tamam ama yani bir mutlak butlan yaşandı ve bir ayrışma yaşandı. Günün sonunda bence burada da şöyle bir şey var. Şimdi CHP tıpkı MHP gibi çok köklü partiler. Ya kirada olduğunuz evden çıkmıyorsunuz ev sahibinizle anlaşamadınız, tartıştınız diye. Ya bu böyle kolay kolay bırakılabilecek kurumsal kimlikler değil. O yüzden sonuna kadar bu partinin kendilerinde kalması için mücadele ediyorlar. Ama günün sonunda kaybeden illaki bu işin dışında kalacak. Ha Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra siyaset yapma, milletvekili olma iddiası var mıdır bilmiyorum ama bu süreç biraz daha uzarsa İyi Parti'de hatırlayın günün sonunda ne oldu? Seçime neredeyse partiyi zar zor yetiştirdiler ve CHP'den kaç tane milletvekili ödünç almışlardı falan öyle bir şeyler yaşandı. Aynı durumla karşı karşıya kalabilirler.
4: Bir ek yapayım. Şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu bırakabilir genel başkanlığı kurultayda der ki ben olmayacağım. Ama öyle bir delege olur ki hayır bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu der ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olur. Şimdi bu siyasette olağan şeylerdir. Deniz Baykal da gitti istifa etti sonra ne yaptı? Delegeler hayır parti beni istiyor dedi geri geldi.
1: Ama bu, o hep o numara ya. Şunun yani için, ona inandım. Deniz Baykal'a inandım. Ne Kemal Bey'e de inanırız. Öyle bir şey yok
4: şunu
1: yani.
4: Şunu söyledim. Hani siz sordunuz ya şey iktidar olmak istiyor mu? Bir, bugün bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla genel başkanlığı kabul etmesi ve alanlara çıkması hayır ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla uğraşmıyoruz. Biz sadece kişisel çıkarlar, şöyle kişisel. Çünkü ne dedi biraz önce? Kişisel bir kim var. Siyaset kişisel kinle yapılmaz.
0: Bunu tersten düşün, de okurlar.
4: Ama siyaset kişisel kinle yapılmaz.
0: Hayır, tersten de okurlar. Siyasete,
4: ama geçmişte de
0: birbirine
4: o kadar ağır ithamlarda bulunan iki siyasi lider bugün Cumhur İttifakı'nın evet. Ana unsurları. Siyaset böyle bir şey. Siyaset kişisel hırslarla yapılacak işler değildir.
3: Evet, o yüzden
4: eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7. Genel Başkanı olarak sen 13 yılda 8 seçim kaybet, 10 seçim kaybetmişsin.
1: 5 seçim kaybetti. 5 genel seçim kaybetti.
4: Referandumları da dahil ederek kaybetmişsin. Yerel seçimleri büyük çoğunlukla kaybetmişsin ki son seçim işte 2019 İstanbul ve Ankara'yı kenara koyuyorum. Onun dışında
1: kenara koyma. İl Genel Meclisi itibariyle onlar da kaybetti.
4: Onlar da kaybetti. Ama son yerel seçimlerde partini birinci parti yapmış. Oy oranını yükseltmiş. Hala bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük bütün tartışmalara bakıldığında bile anketlerde iktidar partisiyle başa baş giden bakın o kadar tartışmanın içinde genel başkanı yok ama hala başa baş giden bir ana muhalefet partisi varken Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu duruma düşürmek ben İktidar falan istemiyorum. O sırtımdaki hançeri çıkartırım. Bunu da herkesin göz önünde yaparım ve bu koltuğa otururum.
3: Bu da
4: ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar falan yapmaz.
5: Şimdi canım bu çizdiği tablo ve içini doldurduğu bütün cümlelerde bir şey yok. Ne yok?
0: Ne yok?
5: Yani bu kadar bugüne kadar şikayetler, tanıklıklar, deliller, iddialar, kovuşturmalar, yargılama
4: süreci. Bir araya gireyim. Eğer Kılıçdaroğlu bu dediğiniz şeyi Kılıçdaroğlu yapsaydı hiç itiraz etmezdim. Haklı mücadele gitti mahkemede.

0: kararını aldı derdim. Ama Kılıçdaroğlu şikayetçi dahi olmadı.
1: Tamam.
0: Ya bu daha, şikayetçi dahi değil. Bu,
1: tamam
2: ben. Ama ceza davasında değil. Mağdur sıfatıyla değil. Katılmış evet, durumda en basitinden.
0: Mağdur, bak mağdur sıfatıyla mahkeme çağırdı. Tanıklık bile yapmadı.
3: CHP
0: bakın tanıklık
3: bile
0: yapmadı.
3: Yapmadı. Biliyor musun? Çünkü yapmadı. Bunlar yani bu hesaplar yüzünden çıkamaz.
0: Yapmadı.
3: Bak CHP yüzden, bunlar
4: kendisi bilir.
0: O yüzden yani
4: Tayyip
0: o yüzden
4: Bey orada duruyor, AK Parti orada duruyor. 8 yıl 9 yıl olur genel seçimlerinde.
0: Kazanır da.
4: Kazanır gider
0: kazanır
4: yani.
0: Da, kazanır
1: şimdi dolayısıyla bütün bunlardan bağımsız bir değerlendirme o zaman hakikati arama arayışını ya da bunu ortadan kaldıralım çağrısıdır. Bak burada çok önemli bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Niye geri geliyorum diyor, gelmek istiyorum diyor. Genel başkan olmak için mi? Aday olmak için mi? Hayır. Yani bu ahlaki arınma dediği şey şu anda iki safın en belirleyici noktası. Ben bunların askıya alınması ve aklanarak devam etmesini istiyorum diyor.
3: 163 delegeymiş hocam soruşturma dosyasında evet, olan 163, delege sayısı.
1: Evet, 163. Doğru. Bunun karşısındaki argüman ne? Yok kardeşim bunlar bizim evlatlarımız.
0: 196 da bunların, İstanbul'da var. Dur, onlar da, abi, onlar dur, da tamam. Katılamıyor.
1: Bizim bunlar bizim evlatlarımız. Bunların siz bunlar için söylenen şeylere nasıl inanırsınız? Burada ne var? Hakikat arayışı yok. Ha? Böyle devam edelim. Şimdi anketler hep böyle mi gider acaba? Daha fazla bunlar açığa çıktıkça, ortaya kondukça bu kitlelerin hiç önemli bölümü şunu demez mi? Yani hiç onu aramayalım mı? Şu anda peşine kimseyi suçlu kabul etmiyoruz da. Ya bunlar doğruysa sorusunun cevabı kıymetsiz midir CHP için?
3: Değil tabii ki.
1: Peki o sorunun cevabı hakikaten çok önemli işler çevirmiş bu adamlar. Partiye de zarar vermiş, Türk siyasetine de kendilerine de. Bunun bir karşılığı yok mudur Cumhuriyet Halk Partisi? İşte o açıdan şu anda Kılıçdaroğlu asıl ayırıcı içerik olarak bugüne kadar niye bu saflar birbiriyle çekişiyordu? Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı değil miydi o? Kemal Bey mi olsun, Ekrem Bey mi olsun? Kemal Bey çırpınıyordu ki sen otur. Niye sen aday oluyorsun? O da ısrarla aday olmak istiyordu. Meral Akşener de taraf olmuştu. Saraçhane görüntülerini hatırlayın. Partiye Ekremciler, Kemalciler için olarak o zaman bile bölünmüştü. Sonuçta geldi iş hukuki sürecede adliye koridorlarına da taşındı. Şaibeli kurultay sıfatlanmasını kim yaptı? CHP içinden doğdu. Ve sonuç itibariyle buraya geldi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi şunu tercih etti. Yani şunu demedi. O zaman mesela şunu diyebilirdi. Bunların hepsi bizim arkadaşlarımız. Bunların hiçbirinin bu isnat edilen, iddia edilenlerin doğru olduğuna inanmıyoruz. İnanmak istemiyoruz ama hukuki mücadelemizi vereceğiz. Hakikat çıksın ortaya. Bu cümleyi hiç duymadık. Şunu söyledi. Bunun bu hakikat falan arayışına gerek yok. Bunların hepsi palavra. Bunların hiçbirinin olmadığını hepten hepsini reddediyoruz. Şimdi bu bir tercihti. Siyasi tercihti. Bu böyle yürüdü. Bugüne kadar böyle geldi. Tam şimdi bunun karşısına Kemal Bey'in söylemi çıktı. Bir dakika dedi ya. Bunlar doğru olabilir. Bunlar ya doğruysa.
5: Tamam. Tam ya, tam bu dediğimiz.
1: Tam bunlar ya doğruysa
5: şöyle,
1: dediği an
5: 6 Altınoğlu evet. Grafik.
3: Eren Yaşar onu geç de onu bak onu vereceksin yer. De. Özgür Özel'in tabii. Son tweet'ini bir okur muyuz ya?
5: Oku,
3: ya şimdi
5: oku.
3: Bak bunu şunun için söylüyorum hakikaten.
1: Kimin?
3: Yani Özgür Özel'in son tweet'ini okuyorum bak. Gün gelir çivisi çıkar dünyanın. Konuşmayanlar hatip, şifa vermeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner. Aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Son cümle vermişler. Bak piyon deyip geçme, gün gelir şah olur. Şaha da fazla güvenme, gün gelir mat olur. Şimdi sen bunu bu ortamda attığında,
2: evet
3: tamam mı?
2: Ya.
3: Şimdi bunu bu ortamda attığında kimse kusura bakmasın. Ben CHP siyasetinin böyle uzağında bir gazeteciyim. Ya şimdi sorarız piyon kim? Şah kim? Mat kim? Şimdi bak aynı yere geldik.
2: Aldatan kim? Benim çalan işte. Kim?
3: Evet ya.
2: Kim? Yani evet.
4: Şimdi ben bir temennide bulunuyorum. Böyledir sağduyulu siyaset, akıl bunu gerektirir. Seçim kaybedeceksiniz kardeşim. Uyanık olun diyorum evet. Ama son şu karar, mahkeme kararı çıktı çıkalı. Hem Özgür Özel'den, hem Ekrem İmamoğlu'ndan, hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Ama ağırlıklı olarak Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu çizgisinden yapılan açıklamalar hiçbir şekilde bir samimiyeti, bir uzlaşmayı, bir mutabakatı arar nitelikte
3: ben
4: olmadı.
3: Niye bunu da Can'a itiraz ettim.
4: O anlamda Can doğru söylüyor olabilir. Ama CHP iktidarı olabilir. CHP'de iktidar olmak olabilir. Ha, bak, çok ayıp olur, çok yazık olur.
3: Bunun eğer bunun olmaması için...
4: Millet hesabı sorar.
3: Tamam, bunun olmaması için...
4: 13 milyon oy aldı. Emekliler, için, işçiler, memurlar bu hesabı sorarlar. Bu ne kepazelik lazım derler yani.
3: Bak, CHP'nin iktidar olması için ne olması lazım? Tarafların fedakarlık yapması
4: bu
3: lazım.
4: Kadar basit.
3: Değil mi? Bu, mesele budur. Tarafların fedakarlık yapabilmesi için iki anlayış farkını bizim görmemiz lazım. Bir taraf diyor ki, ya benim iradem hırsızlıkla alındı. Tamam, bu da nasıl açık söylesin? Yani hırsızlık alındı. Diğer taraf diyor ki, sen sarayın adamısın. Sen CHP'yi dizayn etmek istiyorsun. Ama 163, İstanbul'da da 190 delegenin de soruşturma altında olduğu bir CHP gerçeğimiz var. Şimdi burada uzlaşabileceğin yer şu. Kardeşim, biz CHP'nin iktidar olmasını istiyorsak, partimiz kirlenmişse gelin el ele verelim, arınalım. Ama Can'ın söylediğinin tersini söylüyorum diye. Kemal Bey o adımı atmadı. E tamam abi, siz atın o adımı. Mesele iktidarsa. Ama orada sorun ne? Orada da sorun şu. İlk başta söyledim. Şimdi Özgür Bey, Kemal Bey'e yakın ekibi bir kucaklayabilseydi, Kemal Bey şimdi o hatayı yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Ama gördüğümüz net bir tablo var. Bir
0: ya
3: anlayış
0: nasıl kucaklamadı?
3: Var.
0: Ahmet Akın'ı yeniden belediye başkan adayı yaptı. Afyon belediye başkanını yeniden belediye başkan adayı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun önerdiği Özlem Çerçioğlu'nu yeniden belediye başkan adayı yaptı ki bu üçü de şimdi...
3: Ya Can,
0: genel merkezin yani Özgür Özel'in karşısında şimdi
3: magazin,
0: diyorsun
3: magazin
0: ki,
3: kısmıyla başlamayayım. Ya, yemek magazin, meselesinden, magazin koruma meselesinden.
0: Magazin
3: yani oradan başlamayayım.
0: Ki,
3: ya.
0: Mesela
3: bunu hepimiz
0: Afyon,
3: biliyoruz yani.
0: Hayır, Afyon Belediye Başkanı ile ilgili iddialar vardı. Dedi ki kocası, dediler ki kocası ile ilgili 700 milyon.
3: Yani sen CHP'de iş parası sağlanmıştı diyorsun.
0: İş parası sağlanmıştı. Meselesi değil.
2: Bu ama Özgür Özel, Özgür Özel ilk günde aslında görüşülmeye başlanması
0: Özgür Özel
2: lazımdı.
0: İlk günden
2: Gün
0: itibaren
2: geleceği belliydi.
0: Bakın Özgür Özel ilk günden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na hep el uzattı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu hep şunu söyledi. Çevresi de şunu söyledi. Biz sırtımızdan hançerlendik.
3: Tamam ben.
0: Tek bu. Şimdi ben de diyorum
3: tek
0: ki
3: tek bu dediğin şey adama kongre kaybettirdi ya.
0: Kişisel hırs dediğim şey de bu zaten. Bu unutulabilir. Gelir.
3: İade itibar yapsaydın şu ana kadar.
0: Parti içinde mücadele yapılabilir.
3: Hayır, iade itibar yapsalardı şu ana kadar çok
0: iade
3: güzel olurdu.
0: İade itibarı yaptı zaten.
3: Nasıl
0: dedi
3: yaptı?
0: Ki benim 7. genel başkanım dedi. Her zaman saygı duyuyorum dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde açıklamalar yaptı. Yolsuzluk var dedi, usulsüzlük var dedi. Bunu ima eden cümleler söyledi. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'na dayandırılarak onun çevresindeki işte gazeteciler, yorumcular, arkadaşlarımız bazı iddialarda bulundu. Bütün bu kadar hakarete varan sözler söylendi. Hiçbirine yanıt vermedi Özgür Özel. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saygı göstermiyor mu?
5: Peki.
0: Bir saygı gösteriyor.
5: Şimdi ama Kılıçdaroğlu...
3: Bir saniye. Kemal Bey kimi kastediyor?
0: Kemal
3: Özgür Bey
0: ne yazık ki beğenelim beğenmeyelim. Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti 13 yılda... Bakın ben genel siyasetten bahsediyorum. Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine. Türkiye'de kutuplaştırma dedik. Hep eleştirdi. Dedi ki AK Parti kutuplaştırıyor Türkiye'yi. Ama o kutuplaştırmayı ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu da saray, diktatör bilmem ne diyerek o kutuplaştırmayı derinleştirdi. Ben sarayla ne dedi Özgür Özel'e? Kazandı. Özgür Özel birinci parti olmasına rağmen ne yaptı? Saraya gitti. Külliye'ye gitti. Dedi ki el uzattı. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Bu pozu verdiler. Ne dedi? Kemal Bey ne dedi? Ne dedi Kemal Bey?
4: Mücadele lazım, müzakere olmaz dedi.
0: Kemal Bey dedi ki, siz ne yapıyorsunuz? Siz sarayın adamı olmuşsunuz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sarayın partisi yaptınız dedi ve eleştirdi. Şimdi Kemal Bey bana derken, Türk siyasetini takip edenlere ve yurttaşlara şunu demesin, ben uzlaşmak istiyorum demesin. Uzlaşmak isteyen kişi parti birinci parti olduğunda çıkar, genel merkeze gider, tebrik
3: sen
0: eder.
3: Sen bir uzlaşma yolu gösterir misin?
0: Parti olmuş, birinci parti olmuş, Türkiye'nin %60'ını kazanmış, idare eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Hı. Oradan 7. genel başkanı çıkıyor, diyor ki sarayla mücadele edilir, müzakere edilmez. Bu mu?
3: Hayır, hukuksal açıdan şu an bir harita gösterir misin?
4: Mahkeme kararından sonraki...
3: Sonra bir yol haritası gösterir misin?
0: Bunda mahkeme kararından sonra değil. Ben bugün söylüyorum. Bugün Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yani grup başkanlığı seçildikten sonra açıklama yaptı. Çıktı Kemal Bey, biraz önce söyledim. Onun karşısında çok tedirgin ve artık tabandan bir destek olmadığını gördü. Ama şunu gördüm, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel'dir. Ki bu peki, bir meydan okumaydı.
5: Bu ikinci kez söylendi. Şimdi dakika, şöyle döneceğim.
3: Çok güzel bir tartışma. O Kemal Bey de başka birini gösterdi, ne oldu? Bu da güzel bir tartışma.
0: Kemal Bey'in de adayını yazdım ben bugün. Not 1'de yazdık. Vahap Seçer. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Vahap Seçer'i kurultaydan sonra... Bakın niye? Onu da söyleyeceğim. Bak altını doldurdu.

0: duruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu komutaya götürdü. Hayır, Cumhurbaşkanı değil. Genel Başkan olarak Vahap Seçer'i işaret ediyor. Niye? Bir Belediyeler Birliği Başkanı ve geçmişte de Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir etrafta bir iddia vardı.
1: Kemal
0: Şimdi
1: Kılıçdaroğlu
0: denklemi böyle kurarsa Kemal Kılıçdaroğlu orada Özgür Özel'le bir anlaşmaya varamaz. Çünkü Özgür Özel'in Belediyeler Birliği Başkanı'nı onun karşısına genel başkan adayı çıkartmayı planlıyor. Şimdi nasıl bir siyaset izlesin?
1: Peki. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamalarıyla bir kere araya gitmemiz gerekiyor mu? Nedir süremiz? Ha, güzel. Kemal Kılıçdaroğlu bugün aslında tartışmaya bir boyut daha ekledi. O da şu. Dedi ki CHP köklü bir partidir. Devlet kuran bir partidir. Devlete yön veren bir partidir. Bizim partiye

0: üstünlüğünü korumak zorundadır dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu CHP ilk kez ahlaki eleştiri alıyor derken Özgür Özel de buna bir nevi yanıt verdi. Dedi ki ahlaksızlık CHP'ye değil, CHP'ye yapılan operasyonlarda diye bir cevap verdi.
1: Evet.
0: Yani şimdi CHP içinde...
1: Ayırıcı özellik bu işte. İki safı...
0: CHP içinde iki eğilim var. Tamam, biri işte. Kılıçdaroğlu çizgisi diyor ki parti içi süreçler ahlaken bozuldu. Özgür Özel de diyor ki asıl ahlaksızlık diyor iktidarın CHP'ye yaptığı operasyon.
1: Bak Eren daha
0: bu
1: net...
0: uzlaşır mı?
1: Bak Eren daha net konuşalım. Bak.
0: Buyurun.
1: Kemal Bey bu işlerin gerçek olduğuna inanıyor. Bu iddiaların, yolsuzlukların vesaire.
0: Tamam mı? Önce onu netleşelim.
1: Gerçek olduğuna inanıyor.
0: Burada ahlaki değerleri korumak zorunda derken kastettiği kurultayla ilgili iddialar değil mi?
1: Değil değil, genel olarak. Bütün,
0: İmamoğlu,
1: bu falan. Yani arada birkaç tane ismin falan kurban edilmesinden bağımsız. Genel olarak bu yolsuzlukların, bu soruşturma süreçlerinin sonucunda iddia edilenlerin doğru olduğuna inanıyor.
2: Evet.
3: Evet.
1: Çok temel.
2: Evet.
1: Özgür Özel de buna inanması mümkün değil.
2: O da siyasi operasyon.
1: Çünkü
0: diyor.
1: Siyasi pozisyonu
0: buna göre belirledi. Diyor ki aynen şöyle diyor. Özgür Özel ne dediğinde izleyicilerimize de size de tartışmak için atlatayım. Özgür Özel diyor ki yani Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarken de Ekrem İmamoğlu bu iktidarı rahatsız edip Cumhurbaşkanı adayı olup iktidara da yürüyor olmasaydı ben CHP'nin adayı falan değilim tamam deseydi bugün Ekrem İmamoğlu dese ki ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Daha da Cumhurbaşkanı adayı değilim. Ne haliniz varsa görün dese zaten içeride kalmaz. Onun suçu AK Parti'yi yenme suçu. Ekrem İmamoğlu'nun suçu AK Parti'yi yenmek. Ekrem İmamoğlu aday değilim dese içeride kalmaz.
1: Tamam yani Özgür Özel de
0: bu
1: diyor
0: Özgür
1: ki.
0: Bu Özgür Özel'in söylemi.
1: Tabii yani.
0: Bu söylemle Kılıçdaroğlu'nun söylemi
1: taban
2: zıt. İmamoğlu adayım dese bile aday
1: olabilir. Sadece zıtlığı tespit etmekle yetinmeyelim. Tespit edeceğimiz şey aradaki çelişkiyi ya da ayrışmayı belirleyen şey bu şimdi. Bu buradan bir uzlaşma çıkacak diye bir umut ederseniz o da şudur. Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu ayrışma içeriğini kabul etmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil. Niye geliyorsun o zaman sen
2: evet,
1: partinin başına?
2: Niye itiraz ettin?
1: Aday mı olacaksın yine? Onun için mi geliyorsun? Dolayısıyla bu mümkün değil. Sadece burada Özgür Özel'in bir uzlaşmada bir faktör olarak bir tavrı kısmen belirleyici olabilir. Özgür Özel de o da mümkün değil ama ne, şunu diyebilir. Hocam? Yani Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsızlaşır.
0: Nasıl olurdu?
1: İşte bağımsızlaşır. Der ki tamam ben de aynı kanaatteyim. Ama şimdi peşinen hiçbirini suçlu kabul edemeyiz. Dolayısıyla askıya almama olur teknik olarak. Sonuç itibariyle bunlar aklansın gelsin mi olur. Böyle bir yol haritasının içinde ben de olabilirim derse. Bu da onun için en güç durumdur. Bunun da imkansıza yakın olduğunu
2: niye hocam?
1: Değerlendiriyorum.
2: Niye hocam?
1: Yapamaz. Yapamaz. Niye? Yani şimdi
2: İktidarsa
1: nasıl bir...
2: mesele niye yapamaz?
1: Niye yapamaz?
2: İktidarsa mesela
1: kendisi
2: çiziyorum.
1: Hakkındaki iddialar da bu sefer farklı bir kulvara dönüşebilir. Ha. Tamam mı? Kendisi hakkında da iddialar var. O kadar iç içe geçmiş grift ilişkiler var ki o da bir başka boyut kazanabilir. Çünkü yeni dönemde biraz Özgür Özel de itham altındaydı. İddiaların odağı gibi oldu. Dolayısıyla bu yanıyla da bakıldığında işin başka boyutu devreye girer. Bunların hepsinin farkında Kemal Bey. Onların aslında bu noktada ellerinin kollarının en azından ahlaki, hukuki açıdan da belki bağlandığını düşünüyor.
2: O zaman siz ortak bir şey olmaz diyorsunuz.
1: Olmaz diyorum.
0: Peki.
1: Dolayısıyla bu bir tasfiye sürecine gider. Burada eğer Kemal Bey yine az önce söylediğimi ifade etmeliyim. Hukuken de siyaseten de bir nefes borusu, bir çıkış noktası imkanı bulabilirse... Genel başkan işte söylediğiniz neydi?
3: Vahap
1: Seçen olur, Oğuz Kağan Salıcı olur. Neyse Ahmet o önemli Akın değil. Kendisi olmaz yani. Kendisi olmayacak. Mutlak surette de burada bir cumhurbaşkanı adayı ki Mansur Yavaş'tır bu. Onunla da partiyi geldin dağıttın cümlesini perdeleyecek, baskılayacak.
4: Evet,
1: niye kardeşim? O değil miydi anketlerde en çok
2: çıkan?
1: Ona rağmen Ekrem İmamoğlu'nu niye bu kadar dört elle sarıldınız? Onun bir yığın yolsuzluk iddialarına rağmen bunu hala yapıyorsunuz. Mansur Yavaş işte kardeş. Ben değilim. Bu da parti içerisinde bir en azından birçok kesimi susturur. Ekrem İmamoğlu cephesini susturur. Ekrem İmamoğlu da orada unutulmuş.
5: Onu yapacaksa yani, niye geçmiş dönemde yapmadı peki?
1: İşte, ne zaman?
5: Yani. Orada sorulmaz mı?
1: Mesela Ekrem İmamoğlu bunu niye
5: o zaman da Mansur Yavaş bir görülüyor diye kaybettiğinde.
1: Ne zaman? Yani
5: kaybettiği
2: altılı masa.
5: Kaybettiği

0: parti cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş'ta bir niye o zaman yapmadın diye sormazlar
1: şimdi
0: mı?
1: Şey,
0: o yüzden iktidar olma hevesi yok.
2: O zaman o soruya bir soru daha ekleyelim.
1: Bu söylediğin şey geriye işlemez. Bundan sonrası için. Doğru.
2: Hocam o soruya bir soru daha ekleyelim.
0: Seçmen söyler.
2: Hayır, bir soru daha ekleyelim. Hayır, Özgür Bey niye yapmadı o zaman? Tamam. Kemal Bey yapmadı.
3: Evet.
2: Özgür Bey niye yapmadı peki?
0: Yok, söyledi. Özgür Bey dedi ki
2: Ekrem Bey yaptı o zaman.
0: İki forvetim var dedi. İki forvetim var dedi.
3: Hayır. Forveti bunları söyledi ama Mansur Yavaş mı? Yani
2: Kemal Bey yapmadı ama Özgür Bey mi yaptı?
0: Olur mu? Mansur Yavaş dedi ki ben ön seçime girmem dedi.
2: Çünkü sen anket yapmışsın. Adam birincili kesmek için LGG'ye götürüyorsun.
1: Bu bakın eğer o tutuklanma olmasaydı Ekrem İmamoğlu için o ayrışma
2: yanlışını söylüyorsan Özgür Bey'in de yanlışını söyleyelim adaletli olalım orada.
0: Hayır bak yanlış doğru meselesi değil.
4: Olmazsanız işin içinden çıkma şansınız yok.
0: Yanlış doğru meselesi değil zaten.
4: Hepsi hata yaptı.
0: Ya hata yapıldı tabii. Ama şöyle bir durum var. Partinin iç meselesine biz karışamayız. Ben dışarıdan yorumlarım. Evet hata mıdır? Hata olabilir ama Mansur Yavaş da ön seçime girebilirdi. Şunu dedi, ben kaybedeceğim seçime girmem dedi. Şimdi
4: kaybedeceğini bile bile yapıldı o ön seçim.
2: Ya bak, sen
4: Ekrem Bey'in adaylığını daha da kuvvetlendirmek için bir operasyondur.
2: Bir saniye, Mansur Yavaş'ın söz söylenmedi mi? Hayır, söz söylenmedi mi? Sen bu delege ile girdiğinde kaybedersin. Dolayısıyla evet, senin yapman gereken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, sen yardımcını kabul edeceksin. Bu söylendi kendisine.
0: Çünkü niye öyle denildi peki?
2: Çünkü delege
0: hayır ya. Onun altyapısı yok mu? Değişim hareketini başlatan
2: Ekrem. Ya can partiye hakim olmadın sen de biliyorsun ya.
0: Değişim hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu. Bak.
2: Bak bu ayrı bir şey. Bak
0: Özgür Özel'e genel başkanlık yolunu açan Ekrem ve İstanbul delegeleriyle destekleyen Ekrem İmamoğlu. Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti
1: can, bir nefes al ya, bir dakika.
0: Sağlayan kişi
1: az konuştum
0: zaten
1: şeyine mağduriyetine sığındın da hakim oldun şuraya. Bir dakika. Hayır, araya söyle girelim ya.
0: Ama bir dakika birinci
1: bir saniye
0: ama
1: araya girelim de zenginleşsin konuşma.
5: Ki, tartışma.
1: O da şu. Canım, bir şey demiyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun o tutuklama kararı çıkmasaydı hava nasıldı? Ekrem İmamoğlu da belde belde geziyordu.
0: Evet.
1: O sandığa Mansur Yavaş da şöyle bir noktadaydı. Niye ön seçim yapıyoruz? Bunun hukuki bir yanı da yok diyordu. Tamam mı? Eğilim yoklaması vesaire. Ne olacaktı o zaman? Ayrışma o zaman daha da peki, o adaylık üzerinde keskinleşecekti. Kemal Bey, Mansur Yavaş cephesi
0: peki hocam, bir soru
1: şeklinde o öyle köşeli hale gelecekti
0: size,
1: ki.
0: Size bir soru evet, sorayım hocam. Sorun. Peki bu kadar tartışma var. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik olması lazım. Bugün Mansur Yavaş çıkıp ben zaten anketlerde birinci çıkıyorum. Bu saatten itibaren de ben Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklıyorum. Parti söylemesine gerek yok.
2: Demez.
1: Niye
0: demiyor peki?
1: Demez.
0: Neden
1: demez
0: demiyor peki? Onu soruyorum. Niye demiyor?
1: Sen olsan der misin?
2: Yani kurumsal olarak niye yapmıyorsun arkadaşlar?
1: Ama yani akıl yürüt. Akıllı bir adam şimdi bunu der mi ya? Şimdi tam böyle bir yerde
2: hayır, tersten,
1: şeyden selden kütük kapma yarışı
2: hocam
1: gibi yapar mı?
2: Hocam yine tersten,
1: ya?
2: tersten
0: ama hayır,
2: Özgür Özel desin.
0: Ya,
2: bir dakika tersten konuşalım. Özgür Özel desin. Kemal Kılıçdaroğlu desin. Madem birincisi, madem seçiyorsa. Hayır tersten söylesinler.
1: Yani evet, şey mesela mu? O ilk gece yani iki gün önceki gece bir cümlesi de vardı. Şimdi tam hatırlamaya çalışıyorum da Ekrem dedi. Ekrem İmamoğlu da demedi. Atıf yaparak yani onun adaylığına ilişkin ya da Cumhurbaşkanlığı konusundaki.
4: Onun arkasında durmasaydım.
1: Durmasaydım.
4: Sorular başıma gelmezdi yani, falan gibi.
1: Yani o da şu. Mesela Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na rağmen kendisinin aday olması konusunda nasıl bir refleks içerisinde? Dedi ya aday odur diye.
0: Şöyle Ekrem İmamoğlu zaten destekliyor onu.
1: Tamam. Olamayacağı bir yerde. Diploma sorunu var, yargılama var, seçim...
0: Hayır. Özgür Özel'in adaylığı konusunda İmamoğlu onu destekliyor zaten.
2: Bir dakika niye destekliyor?
0: Mansur Yavaş'la destekliyordu.
2: Hayır bir saniye.
0: Dine kadar destekliyor.
1: Niye ikinci forvet unutuldu?
2: Evet niye unutuldu?
0: Ama Butlan'a kadar destekliyordu zaten. Butlan'a kadar destekliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu denklemi girince bu noktaya gelindi.
2: Tamam can, mesele seçim almak değil mi?
0: Destekli
2: tamam bir
0: zaten
2: saniye, mesele seçim almak.
0: Dedi ki
2: hayır, İmam onu bir tarafa bırakıyor.
0: Hayır,
2: mesele seçim almak.
0: Bak,
2: anketler
0: söylüyorum
2: ortada. Bak ben
0: dedi ki ben aday olamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bak genel başkanı söyledi bunu. Özgür Özel'e söyledi. Parti yöneticilerine söyledi. Dedi ki kazanacak aday çünkü şunu biliyor.
2: Ya arkadaşlar kazanacak adayı CHP tabanına sorduğundan
0: diyor
2: evzat
0: ki benim hapisten
2: ya
0: çıkış noktam Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı. İktidar olsa çıkabilirim. Bunu gördüğü için diyor ki kazanacak aday Mansur kazanacak Yavaş evet ve biz de bunu destekliyoruz
4: tamam
0: dedi zaten.
4: O zaman demeye de devam
0: dedi
4: etsin.
2: Devam etsin biz onu söylüyoruz.
0: Ama
2: peki,
0: bugün
2: bir
0: Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında
1: kim dedi bunu?
0: Arınma Ekrem meselesi var. Arınma dediği kişi Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu.
2: Valla Can'ın söylediğine bir şey söyleyeyim. Bak ben Can CHP tabanıyla ilgili bir şey söyleyeyim Eren. CHP tabanı o kadar yorgun ve bıkmış ki. Niye biliyor musun?

0: Şimdi Saraçhane'den başlattın, miting yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Sürekli olarak bir cumhurbaşkanlığı meselesini geldin bir yere koydun. Ve hiçbir zaman insanlar mağduriyet, Türkiye'de toplum öyledir. Mağduriyet oluştuğu için de çok sorgulamadılar. Ama şimdi herkes aynı şeyi soruyor. Ya birinci kart gitti. Yani şu an o diploma meselesi yasal açıdan bu yok. Şimdi beklenti ne? Biraz önce kendini söylüyorsunuz. Yani CHP'de dağılmasın, tamam. İyi güçlü muhalefet olursun, tamam. Adam diyor ki ya biz anket yaptık. O ankete rağmen adamın hakkını yediniz, vermediniz.
1: Evet.
0: Şimdi eğer bir birlik beraberlik istiyorsanız bunun birinci yolu Cumhurbaşkanlığı adayı. Bir kenetlenin oradan. Partiler üstü olarak bir durun. Yine olmuyor. Niye? E işte Özgür Bey mi aday olacak vesaire falan. Ben diyorum ki ya bunlar gerçekçi değil şöyle. Çünkü CHP tabanı bunu görüyor. Şimdi bunu gördüğü için de gerçekten CHP tabanında bak bu Saraçhane'de şey dışı bu mitinglerin anketleri vardı. O miting anketlerinde hani kapı anketi yapılıyor ya miting sonrası anketlerde CHP'li oranı orada %14'ü geçmiyordu. Bunu herkes biliyor. Yani o şeye, Saraçhane'ye gelen insanların %14'ü CHP'li. Çünkü insanlar haksızlık var olduğuna inanıyorlardı ve gelip onun karşısında konuşuyorlardı. Ama şimdi öyle bir tablo ki Kemal Bey seçimi kazanamadı, kazanamayacak. E kendi çıkarı için uğraşıyor. E dönüyorsun bu tarafa. Cumhurbaşkanı adayı belli, o olmuyor. E burada ne oluyor sorusunu soruyorsun. Ya işte Ekrem Bey'in mağduriyeti var. E tamam, Ekrem Bey'in mağduriyeti var. CHP'de ona Tayyip çıkıyor. E olmuyorsa birleş yok. Ben çok açık söyleyeyim. Biraz önce Gürkan abi söyledi. Ben güçlü muhalefet isterim. Yani bu ülkede yaşayan bir insan olarak isterim. Hükümeti denetlesin. Ama o güçlü muhalefetin de itiraz ettiği şeylere de benzememesi gerekiyor. Önce bir kendisini bir arındırması lazım. Bir şeye itiraz ediyorsan da bir kendini bir arındır. Bunlar yok. Sonrasında ufak hesaplar üzerinden çıkıp da işte AK Parti bizi dizayn ediyor dediğinde tamam kardeşim senin elinde bir fırsat var. AK Parti'nin senin nasıl dizayn edeceğini biliyorsun. Peki niye çıkar hesaplarını bırakmıyorsun da bir yere gelmiyorsun? Çünkü mesele biraz önce söylediğiniz gibi anlayış farkı var. Ben çok ortadan konuşuyorum. Bir taraf diyor ki bu partide hırsızlık var. Bu partide irade gaspı var. Evet. Diğer tarafta diyor ki bunlar hırsızlık da olsa siyasi operasyon. Anlaşamıyorlar.
2: Özgür Özel aslında bu ortamı, bu kriz ortamını doğru değerlendirip hem Kemal Bey'in arınma yaklaşımı ki toplumda da bunun karşılığı var. Onu kullanabilir. Hem öbür tarafla ilişkiyi buna göre kurabilir. Mansur Yavaş gibi bir üzerinde mutabakat sağlanabilecek bir ortak aday da duruyor. Kamuoyu desteği de olan birisi duruyor. Ekrem Bey açısından da dediğim gibi bir CHP iktidarı olmadığı sürece orada ne kadar kalacağını kimse bilemez. CHP'nin iktidar olabilmesinin önünde ne imkanı varsa destek vermek zorunda. Yani o arınma meseleleri ona da dokunur dokunmaz bilemeyiz nasıl bir mekanizma. Buralarda mutabakata varabilirler diye düşünüyorum ama çok bütün doğru. Mesele bu Can'ın dediği iş. Biz CHP'de mi iktidar olmak istiyoruz yoksa
3: Türkiye'de mi?
2: Ülke genelinde genel iktidar mı istiyoruz?
3: Peki bir araya gidelim aranlardan bu sorunun yanıtını da almaya çalışalım konuklarımızdan. Çok iyi tartıştıkları için ve çok verimli tartıştıkları için ben hiç araya girmemeye çalışıyorum. Özgür Özel'in, Mahir'in kulisiydi bu araya giderken. Bundan sonra genel başkan demem Kemal Bey derim.
0: İşte.
3: Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler. Olmaz diyemem.
2: Yanlış açıklamalardan biri de bu işte. Yani uzlaşmaya
3: dönüşte, hizmet etmeye. Dönüşte bir bakalım buradan uzlaşma çıkar mı? Açıklamalar ışığında bakalım. Şunu da soralım dönüşte. Mesela Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla yani ahlaki değerler vesaire açıklamasıyla İmamoğlu, yolsuzluk, irtikap bu konudaki iddiaları, iddianameleri, dava süreçlerini ve yargın izlediği yolu doğru bulduğunu mu söylemiş oldu? Ben bunu doğru buluyorum. Bu sonuna kadar gitmeli mi demiş oldu? Bu da bir soru. Bunlardan da bir uzlaşır çıkar mı? Dönüşte konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Şimdi araya giderken onu paylaştım. Şimdi bu ifade yine bizim Mahir Kılıç'ın kulislerinden, yani öyle bugünkü açıklamasında söylemedim ama o kulisten, genel başkan demem. Bundan sonra genel başkan demem. Kemal Bey derim. Ben de dahil bu salondaki herkesi ihraç edebilirler. Olmaz diyemem. İçerideki konuşmalar. Yine Mahir bahsetmişti bundan da. Bizi buradan çıkartırlarsa, yani genel merkezden çıkartırlarsa meclisteki odama geçerim. Oradan mücadeleye devam ederiz. Gerekirse bayramdan sonra delegelerden imza toplar, olağanüstü kurultaya gideriz. Bir sonra istediğim şeyi de verirseniz grafiği. Şimdi CHP için birlik mümkün mü sorusu açısından bugün Kılıçdaroğlu dedi ki parti kültürümüzde genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Parti tabanında düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam

0: ortam yapmak doğru değildir. Partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Ama bu, yani biz de genel başkanlık yapmış insanlara hakaret edilmez derken, o genel merkezi önündeki toplantılarda atılan bazı sloganlar,
1: fotoğrafların yere atılması.
0: Evet. Bunun üzerine Özgür Özel de dedi ki, bazı sloganlara, bazı tepkilere gerçekten üzülüyorum. Partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkileri ve sokağın sesini duyuyorsunuz. Yani aslında şöyle mi diyor? Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz bu aşağılayıcı negatif dilden rahatsızsınız. Buna biz de üzülüyoruz ama
1: bu sokağın dili,
0: sokağın sesi tepkilerdir bu. Yani siz bunu anlayın.
2: Tabii. Yani şunu söylemek mümkündü buna. Türkçenin kelime haznesi imkan veriyordu. Ben de çok bunu doğru bulmuyorum. Hatta kınıyorum. Bırakınız onu, siyasi olarak biz çözeriz kendi aramızda. O yere atmalar, parçalamalar, ondan daha kötüsü hain Kemal,
1: evet,
2: sloganları. Bunlar bu genel merkezin önünde atılamaz. Hiçbir genel başkan için atılamaz.
1: Öncekiler için
2: sözünü söyleyebilmesine imkan tanıyan bir Türkçe kabiliyeti vardı Özgür Bey. Ama yapmadı. Dolayısıyla aslında alttaki o sokağın sesi, sen bunları duy, sen hak ediyorsun bunları anlamına geliyor.
0: Böyle mi yorumluyor, evet, Merve Şerim Uruç'ta?
3: Ya evet, ama şöyle, yani bu bizde, Türkiye'de siyaset gerçekten futbol takımı tutmaya da benziyor. Maalesef seçmenin bazen artık biraz sosyal medyada işin içerisine girince buna parayla tutulan troller de katılıyor. Söylemleri hakikaten rahatsız edici hale geliyor. Yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken, tamam parti içerisinden değildi ama Meral Akşener'e neler söylendi? Gerçekten inanılmaz şeyler söylendi. Hoş, farklı partilerin
0: seçmeni. O zaman soru şu. O genel başkan demem, hı-hı, ifadesi de dahil olmak üzere. Şimdi siz araya gitmeden evvel hararet bir şekilde neyi tartıştınız? Buradan bir birlik çıkar mı?
2: Çıkmaz.
0: Çıkmaz mı? Yaklaşım farklarından bahsettiniz. Örneğin İmamoğlu, İBB davaları konusundaki yaklaşım farkından bahsettiniz. Kılıçdaroğlu bu iddialar doğru olabilir diye düşünüyor ve ahlaki çözülüş diyor. Diğer taraf diyor ki, Özgür Özel, evladım yaptı demem diyor. Evladım gibidir ve o yapmamıştır. Evladım yapmamıştır derim. Hı hı. Böyle demesi lazımdı diyor. Şimdi bu yaklaşım farkları, bunları da üst üste koyarsak, bu söylemleri, hı hı, üst üste koyarsak, hani buradan bir uzlaşı mı çıkar, yoksa biz son kozların oynandığı bir dönem göreceğiz ve arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nde birileri kalacak, birileri gidecek mi bir başka siyasi hareket olarak?
3: Valla siyaset çok enteresan bir şey. Ne kadar böyle dışarıdan okuduğumuzda ya da bir film izliyor gibi değerlendirsek de, filmin sonunda şöyle olur desek de şaşırabiliyoruz. Menfaatler söz konusu olduğunda da çok enteresan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi bir tarafın dili, işte arınma söylemi üzerinden bakarsak, kirlenmişlik var, bir pislenmişlik, evet, yozlaşmışlık var ve bunun temizlenmesi üzerine bir taraf bu argümana sığınıyor. Etik ahlaki değerler üzerine kuruyor argümanını. Öteki tarafta diyor ki eski ve yeni ayrım üzerinden gidiyor. Biz değişim istedik, biz yenilik istedik. Eskimişti ve başarısızdı. Eski olan başarısızdı. Bu yüzden biz yenilik istedik. Hatta bir iki kere de bu müesses nizam kelimesi de bir iki kere kullanıldı. Bu eski düzen aslında sadece mevcut parti içerisindeki statükocuların değil, müesses nizamında istediği bir şeydi. Biz buna savaş açtık diyor. Argümanını bunun üzerine kuruyor. Şimdi az evvel futboldan örnek verdim ya. Yine böyle bir teşbihte hata olmaz ama futbol örneğinden gidelim. Hani bir takım 20 yıldır şampiyon olamamış mesela. Ve ilk defa yaklaşmış hakikaten sınırları zorluyor. Bir teknik direktör değişikliğinden sonra zorluyor. Madem iki forvetim var dedi, yine öyle bir örnek vereyim. Tekrar diyorum, teşbihte hata olmaz. Hatta kupayı da kazanmış. Ama ortaya çıkıyor ki doping yapmış, şike yapmış, işte farklı bir pek çok şeye bulaşmış. Evet. Şimdi der misiniz yani ne olursa, evet taraftarları der bu arada, ya görmezden gel, ya şahsileştirme. Ama ne hukuk bunu söyler ki, özellikle futbol diyorum çünkü orada da bir tahkim kurulu var. İşte ne bileyim, federasyon işte şampiyonu tescil eder bilmem ne falan ve hani kararları YSK gibi tartışılamaz dersiniz. Ama ya şike vesaire gibi cezai konular söz konusu olduğu zaman hukuk işin içerisine giriyor. Şimdi taraflar, yani kazanayım da ne olursa olsun

0: kazanıyorsa bir taraf, bir de öteki tarafta ya kazanalım ama ilkelerimiz olsun diyorsa, hani burada iki tarafın argümanının savaştığı bir dönem görülür. Burada tabii ki şey yaşayacağız, yani iki tarafta ne zaman sıkışsa sarayın aparatı olmakla, tırnak içinde söylüyorum, hükümetle, iktidarla çalışmakla falan ötekini suçluyor. Yarın öbür gün belki bu işler bitti ve Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı. Bunları Özgür Özel ve Sarı lehine daha çok duyacağız belki. Hani partiye siz böyle zarar verdiniz falan filan diye. Hani çünkü çoğunlukla mesela partinin çizgisinden olmayan isimlerle yürümekle de suçlanıyor. Mesela Ekrem İmamoğlu sağa yakın deniyor. İşte partinin özünden kopuldu deniyor. Günün sonunda bu iki argüman bence kurultay sürecinde ciddi anlamda kapışacak. Ne kadarı dışarı çıkar? Mesela yenilik ve değişimde bunu vurgularsınız, sorgularsınız ama ahlaki sorgulamayı yapan ve arınma misyonunu, arındırma misyonunu kendine yükleyen karşı tarafla ilgili, evet, belli şeyleri hukuk üzerinden, belli şeyleri de kendisine yakın izimler üzerinden, medya üzerinden sundu. Daha fazlası var mı arka planda? Anlaşılıyor ki var.
1: Var.
0: Yani mesela ben Özgür Özel'in birincisi Ekrem İmamoğlu'yla arasına mesafe koyamamasını uzun süredir anlamlandıramıyorum. Yine hani futbol örneği bu yüzden aklıma geldi, Mansur Yavaş örneğinden. Yani bakın, Mansur Yavaş %60 oy aldı, dile kolay. Türkiye tarihinde gerçekten önemli bir yüzdedir bu. Ekrem İmamoğlu da %50-51'di. 51 civarında falan bir oy almıştı. Eğer başarıysa, eğer seçim kazanmaksa mesele, zaten gerçekten bunun aslında tescillenmişi var ve Ankara öyle küçük, minik bir örnek diyebileceğimiz bir örnek de değil. Üstelik de ikinci seçime girmiş. Yani yıpranmaysa yıpranma, bunu da yaşamış. Neden Ekrem İmamoğlu'yla hem o dönemde hem de hala aranıza yeteri kadar mesafe koyamıyorsunuz? Bu Özgür Özel üzerinde bir Ekrem İmamoğlu vesayeti olduğunu gösteriyor. Ha, buradaki o hani biz birbirimize, yani hani Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir yanlışlık var ve ben sonuna kadar onu, tırnak içinde söylüyorum, satmayacağım diye bunu sunabilirsiniz ama yani karar alırken, bir genel başkan makamında otururken, karar alırken bile bir onaylatmaya ihtiyaç duyduğunuz anlaşılıyor. Nereden anlaşılıyor? Yani birbiriyle çelişen açıklamaları bazen 24 saat içerisinde yapıyorsunuz. Bir söylediğiniz diğerini tutmayabiliyor. Öteki tarafın böyle bir bagajı yok. Denilebilir ki evet bak sen getirdin, hani onları sen seçmiştin falan. Doğru, zaten o yüzden sırtımdan bıçaklandım diyor. Sırttan bıçaklayan zaten dışarıdan değildir, içeridendir. Evet, bunun bireysel bir tarafı var. Bireysel tarafı ama zaten o cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşandı. Yaşar Hocam söyledi Saraçhane örneğini. Yani orada gerçekten tutamamışlardı kendilerini. Şimdi cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olacak, bu dayatılabilecek diye yargıdan çıkan bir kararın sağlayabileceği mağduriyete dayanılmıştı. Şimdi oralarda hatta o gün Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Koşa evet. Koşa döndü. Ne oluyor? Evet. Arkamdan neler çevriliyor diye. İşte Meral Akşener'in masadan kalkmasının falan da bu olduğunu anladık. Ha, bu arada başarı meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu da muhtemelen şunu diyordur. Evet, yerel seçimde başarılı oldunuz da bir sene içinde mi başarılı oldunuz?
1: Benim kurduğum ittifak diyor.
0: Bence bakın, yani o zamanlar o ittifakı çok eleştirmiş biri olarak, neden eleştirdim? Bu kadar benzemez, günün sonunda patlar. Ve böyle ülke yönetilemez argümanıydı. Ama kazanmak adına başarılı bir projeydi. Türkiye'de daha önce benzeri yapılmadı.
1: 50+1 almak zorundasın.
0: Hatta yani 5 benzemez deniyordu. 6 parti vardı. Bir de dışarıdan HDP'nin eklemlenmesi. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nu en zorlayan birinci turu başarmak, ki bu da bir başarıdır. Bunu da daha önce kimse yapamamıştı. Ama o 15 gün içerisinde gerçekten kötü bir sınav verdi. Orası en bocaladığı yerdi. Hatalarının üst üste olduğu yerdi. Ama kendisi de şunu söylüyordur. Yani ben yordum zaten balığı. Geldiniz siz tuttunuz. O yüzden çalınanın sadece kurultay değil, aslında başarıya giden süreçteki emeği olduğunu da düşünüyordur. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam bu zamana kadar beklemezdim. Günün sonunda yani sizin de siyasette, yani hem genel başkanım dediniz hem de buraya kadar gelmenize sebep olan bir isim. Anlaşırsınız, anlaşmazsınız. Bunlar kol kırılır, yen içinde kalır diyerek geri, arka planda kalacak idiyse, ki kurultay yapıldıktan

0: 14 ay sonra ilk hukuk süreci başladı. Daha hukuk süreci başlamadan aslında konuşmalıydınız. Hadi o zamana kadar yapmadınız diyelim, hukuka artık yani yargının önüne gelmiş bir konu günün sonunda. Süreç ilerledikçe ciddileşecek.
1: Partiye zarar verdi.
0: O zaman konuşmalıydınız. Konuşmaktan kaçmamalıydınız. Özgür Özel hem kaçıyor ama aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef de almıyor. Bu güzel bir şey. Hem saygı var bence. Ama aynı zamanda acaba korktuğu şeyler de mi var diye insan da düşünmeden edemiyor.
1: Bir ek yapayım güzel. Şimdi ben bir bildiri okuyacağım. Korsan bildiri olsun. Sonra söyleyeceğim niye korsan olduğunu değil aslında. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun yok saydığı, değerlerimizin görmezden gelindiği bir süreci akıl ve vicdan rehberliğinde tarih sorumluluğu gereği karşılamak zorundadır. Bunun içindir ki gürültüyle hakikatin susturamayacağı gerçeği hatırlanmalıdır. Hakikat ilelebet perdelenemez, gerçeklik yok edilemez, partimiz yolsuzluğa alıştırılamaz, çürümüşlüğe terk edilemez. Tam da bu nedenle biz İstanbul'da görev yapmış CHP ilçe başkanları olarak partimizin genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde hukukumuza ve değerimize sadık kalarak hak, hukuk ve adalet kavramları ışığında varlığını ve gücünü koruyarak iktidar yürüyüşüne devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bunu niye okudum? Biraz önce Can... Tamam işte onu söyleyeceğim. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanları söyledi ya. Bunlar eski CHP'nin İstanbul ilçe başkanları. 27 kişi. Şimdi biraz önce tam da hocamın bahsettiği iki tane anlayış karşımıza çıkıyor. Bir anlayış bu meselenin siyasi boyutundan bahsediyor. Diğer anlayış çürümüşlük boyutundan Merve bir önce söyledi. Yani bütün bu süreci esasında eleştiren bir yaklaşımı koyuyor. Şimdi ben de diyorum ki bu iki anlayış ortadayken hiç kimse kendisini kandırmasın. Bu iki anlayışı bir noktaya getirdiğinizde iki tane bize ben gazeteci olarak iki sorunun cevabını ararım. Kemal Bey bu söylediklerine inanıyorsa ve partide gerçekten bir hırsızlık, çürüme vesaire olduğuna inanıyorsa uzlaştığında Kemal Bey bize bunu açıklayacak. Ya olmamıştır, ya hata yapmıştır, ya da gerçekten arınmanın yollarını bulmuşlardır. Özgür Bey bu konuda uzlaşırsa, Kemal Bey'le aynı noktada bir yere gelirlerse, o da bize bu meselenin bu boyutundan bahsetmek zorunda kalacak. Şimdi burada hakikat şu, hocam güzel söyledi. Yani biz neyi arıyoruz? Hani CHP'liler AK Parti iktidarından kurtulmayı arayabilirler. Kendi işlerinde iktidarı, kişisel ilişkilerini kullanabilirler. Kişisel kariyerlerini şey yapabilirler. Benim derdim o değil. Ben gazeteci olarak bir hakikat arıyoruz. Bu biz kandırıldık mı, kandırılmadık mı? Yani gazeteci olarak ifadem o. Şimdi niye kandırıldık mı, kandırılmadık mı? Çok basit. Şimdi bir genel başkan diyor ki, ben sırtımdan hançerlendim. Benim partim, bu tabirimi özür dileyerek söylüyorum, geçtiği için söylüyorum daha. Pavyon önlerinde delege satışları oldu diyor bende. Mahkeme süreçleri bunu söylüyor. Şimdi diğer taraftan da ya kardeşim sen bunları söylüyorsun ama ortada bir başarı var. Dolayısıyla sen ne başardın? Bunu söylemenin sırası mı denilen bir yapı var. Şimdi iki tane etik olan bir duruma bakmak lazım. Başarı için her şey mübah mı sorusu. Buradan o anlama geliyor. İkincisi evet bir başarı var. Burada bir kirlenmişlik var. Bir arınmaya doğru gidebilir miyiz? Şimdi burada da çıkmaz şu. CHP tabanının bir kısmı çok haklı olarak diyor ki ya Kemal Bey geldiğinde Ekrem Bey'le Özgür Bey'in yakaladığı ivmeyi yakalamayacağını biz biliyoruz diyor. Ha ben de ona inanıyorum. %49 oy alamaz, 35 oy alamaz. %7, 8, 9 belki bilmiyorum. Ama o şeyi vermeyeceğini bu parçalanmışlık içinde şerh düşerek söylüyorum. Bu parçalanmışlık içerisinde onu yakalamayacağını biliyoruz. Ama diğer taraftan hukuki bir durum var. Partinin genel başkanı belli olmuş. Ve bu hukuki durum karşısında da sizin yapabileceğiniz alanlar sınırlı. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey çok basit. Ya uzlaşacaksınız ama uzlaşırken de arınacaksınız. Ya da biz seni bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla seninle uzlaşmayız. Biz halka güveniyoruz, kendimize güveniyoruz deyip ikinci bir yolu seçeceksiniz. İkinci yolu seçtiğinizde Türkiye siyasetinde çok net, Gürkan abi biraz önce ifade etti. Rakam %2'dir, 3'tür seçimin değişmesi oranında. %7, 8, 10 değildir. Yani 50 artı 1'i alma noktasında bu kadar dar bir makas içerisindeyiz. E şimdi kimse kusura bakmasın. Yani kalkıp da bu noktadan da işte AK Parti şu oldu, yargı şu oldu vesaire falan ben şeye katılmıyorum. Şimdi bu süreci yargıya taşıyan CHP'lerin kendileri.
2: Tabii canım.
1: Şimdi bak bunun altını bir çizmek gerekiyor. İki, bir şeyin altını tekrar çizmek gerekiyor. Suçu sabit olana kadar herkes suçsuzdur o ülkeden hareketle. Evet ben bana göre de Sayın Bahçeli'nin yaptığı gibi ister AK Parti olsun ister CHP olsun.

0: biri suçlanıyorsa abi aklansın gelsin. Tamam mı? Gelsin. Yani sonuçta belediye meclis üyesinde o partinin insanları var. Aklansın gelsin. Ama şöyle bir nokta olamaz. Yani biz siyasi operasyon yiyoruz. Dolayısıyla da siz bizi suçluyorsunuz. AK Parti'ye bir şey söyleseydiniz vesaire. Kardeşim siz iktidar olun, AK Parti'ye siz sorun. Biz gazeteci olarak bunu sorgulayabiliriz. AK Parti için de sorgularız, CHP için de. Ama mahkeme süreçleri, iktidar süreçleri benim elimde değil. Ama sen şimdi bunu kalkıp da meşrulaştırırsan, bunu kalkıp da normalleştirirsen kusura bakma, o zaman senin bir farkın kalmıyor. Bunu bir görmek gerekiyor. Peki ne olabilir burada? Benim gördüğüm tablo çok net. Biraz önce ilçe başkanlarını o yüzden okudum. Gitgide derinleşiyor. Bak ben mesela şunu bekliyordum gerçekten. Bu 2-3 günü, hatta bayram üzeri, hani sonuçta bizde bayramda küskünler barışır, insanlar bir araya gelir, unutulur bazı şeyler vesaire, ona vesile olur. Ama şimdi açıklamaya bakıyorsun. Mesela ben genel başkanım demeyeceğim. Şimdi sen genel başkanın demediğin andan itibaren bir kere orayı bir hat çiziyorsun. İki, grup başkanı ile ilgili şimdi arkadaşlar mesaj atıyor. Diyorlar ki tamam Özgür Bey seçildi ama normalde genel başkanın aslında yazı yazması lazım. Yani bu seçim için. Yani bu mesele çok tartışılıyor diyorlar. Dedim ki ya bu çok tartışılıyor.
1: Sordum ben şimdi. Arada genel merkeze sordum. Bir çağrı yapılırken başkanlık seçimi olacağı yönünde bir çağrı yapılmış. Kapalı, hocam da sormuştu teknik olarak. Kapalı zarf usulü, yani açık oylama yapılmamış. Kapalı yapılmış ve tutanak altına alınmış. Yani
2: yapılmış.
1: Yapılmış. Yani o resmi olarak çağrı da yapılmış. Kapalı zarfla seçim oy vermişler. Yani herkes oyunda hürmüş. Yani öyle kimse kimsenin oyunu bilmiyor. Üçüncüsü de tutanak altına alınmış.
0: Peki canım,
1: yani çağrıda, şu düşüyor.
3: Çağrıda, çağrıda şey genel olduğu biliniyormuş, oylama yapılacağı.
1: Ama bir dakika, başkanlık ya. Oylaması yapılacağı biliniyormuş. Hayır, şöyle.
0: Anahtar şey orada genel başkanın, şöyle, genel bak şöyle. Ben milletvekili.
1: O zaman genel başkan zaten ama işte, mutlaklıktan açıklanmamış daha.
0: Orada
1: yani 20'sinde zaten çağrı kağıdı 20'sinde gidiyor. Mutlaklıktan 21'inde açıklanıyor. O yüzden her şey resmiymiş.
3: Onun ötesinde o zaman de, o taraf da biliyordu aslında kararı.
1: Zaten yani. Biraz önce dedim ya, stratejik bir hamle yapmış aslında. Yani evet, genel başkanlık benden gidebilir. Onun için böyle bir stratejik hamle yapayım. En azından meclis grubunu elimde tutayım. Ki şu tartışmanın da önünü kesmiş oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu için işte çoğunluk milletvekili aslında destek veriyordu tartışmasında. Eğer bu şekilde kapalı yapıldıysa, ki genel merkez kapalı yapıldı diyor, demek ki meclis grubu da Özgür Özel'i destekliyor.
0: Şimdi burada şu tartışma ona göre kapanmıştır. Kapanma sebebi şu. Meclis geleni hem Kılıçdaroğlu'ndan hem Ali Mahir Başar'dan gelen iki öneriyi de uygun olduğunu ifade edip gereğini yapmıştır. Zaten o tartışma bana göre bitmiştir. Ama CHP iş tartışması açısından bütün bunlar tartışılıyor.
4: Şu tartışma bitmedi. Hangi? Ve sen programın başında el yükselttin. Ben dedim ki yani CHP için bu saatten sonra çift başlı mı diyeceğiz? Sen dedim. Ne ki? Üç başlı dedin.
0: Ya bunu kabul etmek
4: Özgür
0: lazım.
4: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu
0: ve İmamoğlu.
4: Ve İmamoğlu bak, diyorsun.
0: Eren sorun buydu. Şimdi biz yani gerçekten hani için
4: kim CHP'nin lideri kim şu an?
0: CHP şey, kanuni
4: yasal
0: olarak,
4: şeyden bahsetmiyor.
0: Kanuni olarak Kılıçdaroğlu, fiili olarak Özgür Özel.
4: Kitleleri sürükleyen?
0: Onu Allah bilir daha erken. Şu an şunun için söylüyorum. Yani kitleleri sürükleme meselesi. Bak Türkiye'de milletvekilleri konuşuluyor ya. Şimdi milletvekili şuna bakar. Yani 20-30 kişi ilk başta tavrını koyar. Sonrasında ben şunu iddia ediyorum. Meclisteki milletvekili grubu gövde nerede durursa kitleyi sürükleyecek olan odur. Gövdenin nerede duracağı önemli. Yani o 70 kişi, 80 kişilik gövdenin nerede duracağı önemli.
4: Soruyu şöyle sorayım. Cumhuriyet Halk Partililer için, taban için, seçmen için, büyük kitle için 6 ok, parti bayrağı, parti kurumsallığı mı daha güçlüdür? Yoksa seçimleri kazanabilecek karizmatik lider, kişi, işte İmamoğlu'dur, Özgür Özel, o mu daha güçlüdür? Yani o kişi çekip gidip parti kurduğunda CHP'yi de alıp peşinden götürür mü? Yoksa altı ok, yani kendi senin, ağırlığıyla senin, tutacağını tutar mı?
0: Senin sorduğun soruyu bir tek AK Parti bozmuştur Türk siyasi hayatında. Bir AK Parti sadece kopup bunu yapabilmiştir. Diğer partilerden kopanlar bunu bir türlü yapamamıştır. Dolayısıyla da CHP'de bu kopma noktasında ben kurumsal kimliğin ağır olacağını düşünüyorum. Belki dönemsel olarak, belli dönemsel olarak bu şey yapılabilir, oy artırılabilir, işte İmamoğlu, Özgür'üz ama uzun vade içerisinde bir şey olması için kurumsal kimlik lazım. Kaç aday var dedin ya, üç başlığı niye söyledim? Ya biz hepimiz, sayın ben hatta bunu önerdim, dedim ki yani ben CHP'nin yerinde olsam vallahi eş genel başkanlık yaparım. Yani bütün bu tartışmaları bitiririm çünkü

0: Fiiliyatta zaten böyle. Yani hepimiz zaten bunun böyle olduğunu biliyoruz. Yani bunu uzatmaya gerek yok. Yani vatandaşın bildiğini. Şimdi siz Ekrem İmamoğlu lider diyeceksiniz. Kalkacaksınız, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu o yolu açtı, seçildi diyeceksiniz. İmamoğlu, Özgür Özel alacağı kararlarda İmamoğlu'nu dışlayamayacak. Şimdi ben bunu anlarım, bak bunu şey yapmıyorum, hani bunu çok eleştirmiyorum. Ama bu kendi içerisinde aslında fiili olarak bir eş genel başkanlık sistemini oturtmuş. Dolayısıyla zaten şimdi konuşulan mesele bu. Şimdi konuştuğumuz mesele ne? Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu'nun yanında Özgür Özel var, Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kanunen geldi. Sorduğumuz soru şu. İki eş genel başkan ne yapacak? İki eş genel başkan içerisinde aynı yola devam edecekler. Yoksa iki eş genel başkan içerisinde bir tanesi CHP kurumsal kimliğiyle burada uzlaşacak mı?
1: Benim aslında sorum o soru değil. Ben 2027 sonunda yapılacak seçimi kaybediyorsunuz. Böyle devam ederseniz kaybedeceksiniz. Bunu çözebilecek misiniz diye soruyorum. O ne yapacak, bu ne yapacak, bu ikisi ne yapacak, şu ikisi ne yapacak?
0: Bu tavırlara
1: ya,
0: bağlı değil mi?
1: Seçimi kaybediyorlar.
0: Bu tavırlara bağlı
1: şu
0: değil mi?
1: Şu anda ortaya konulan kurgu, oyun neyse düştünüz bu tuzağa ve seçimi kaybediyorsunuz. Son 72 saatte yaptığınız açıklamalar seçimi kaybedeceğinizi gösteriyor. Çok
0: nasıl,
1: net.
0: Nasıl bozarsın?
1: 2011'den başlattığımızı varsayalım. Özgür Özel'in genel başkan siyaset hayatını, milletvekili olduğu 2011'de. 15 yıl demek yeterli değilmiş tecrübe için. Partinizin iktidar olma şansı, zaten 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir partinin başında duruyorsunuz siz ya. 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir partinin genel başkanısınız. Bir kurgu var, bir karar var, bir mahkeme kararı var. Hiçbir taban karşılığı kalmamış bir genel başkanı, eski genel başkanı getirip partinize koymuşlar. Ve siz bu krizi yöneteceksiniz. Ve ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Onu ortadan kaldırabilme şansınız var mı? Yok. Bu hukuku ortadan kaldırma durumunuz var mı? Yok. Bak savcıları da parti avukatlarına göreden alabiliyor. Her istediğini de yapabilir. Hukuken genel başkanı olmuş. Mahkeme kararıyla. Garabet bir durum. Eleştiriyoruz. Bu krizi nasıl yönetiyorsun diye sorduğumuzda, bak kararı tanımam. Genel başkan demem. Bu sokağın sesidir. Ya bunlar ilk 6 saatte 8 saatte anlarım. O sıcaklığı içinde. 24 saatte de anlarım. 48 saatte de anlarım. Kardeşim bu işi çözmek zorundasınız. Bu krizi yönetmek zorundasınız. Ekrem Bey de buna dahildir. Özgür Bey de buna dahildir. Özellikle bu ikisi. Kemal Bey'in bugün CHP'nin başında girdiği bir seçimde alacağı oy 1, 2, 3. Kemal Bey kusura bakmasın. 1, 2, 3 alacak. Kurumsal kimlik desteğine rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yok böyle bir genel başkanlık. O iş bitti. Kurultayda bitmediyse... Yerel seçimde Özgür Özel %37'yi aldığında bitti.
2: Ama
1: sen hayatında %37'yi alamadın.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık ve adaylığı üzerine bir kurgu yapıyorsun. Evet. Kemal Bey'in böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermiyorum.
1: Ne yapacağına?
0: Geçiş sonrası.
2: Kendisinin adayı genel başkanlığı, yeniden adaylığı falan
3: sadece
2: değil.
3: Sadece kurultaya mı götürecek? Hayır.
2: Değil, kurultaya götürecek. Kim kesinlikle Ekrem İmamoğlu'ndan açık konuşalım. Evet. Arındıracak parti, yani tamam. Amacı o, başarır başarmaz.
1: Kim genel başkan olacak?
2: Yeni bir genel başkan çıkartacak.
1: Kim?
2: Destekleyecek. Önemli değil. Hayır. Ya Vahap olur,
0: delege,
2: Ahmet olur.
0: Delege karar verir
2: o süreçte, tabii delege kendi olmayacak. Ve bunu yaparken de bir anlamlı, önemli bir anlam yükleyecek ona. Partiyi o ahlaki değer diyor ya, buraya taşıyoruz diyecek.
1: Ya %37
2: genel başkan adayı olarak da Cumhurbaşkanı adayı olarak da şimdi çok açık.
3: Özgür
2: Mansur Yavaş olacak diyecek.
3: Yapamaz mı?
2: Karşı genel tarafın başkan bütün argümanları çökecek. Bir de o ilçe başkanlarının şey sayısı nedir, bildiri sayısı o kadar çok artacak ki parti içerisinden. Bu şikeye rağmen ben partimi, takımımı destekliyorum'a benzemez artık.
1: Ve seçimi de kazanacak mı?
2: Bir çıkış yolu göstermiş oluyor.
1: Seçimi de kazanacak mı?
0: Güzel, güzel. Gürkan abi bir saniye. O zaman seçimin %37'si.
2: Kim kazanacak
0: Özgür
2: o zaman?
0: Özel
2: bir dakika, dur, bir dakika, araya girme. Bir dakika, bir dakika, bir dakika.
3: Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Benim söylediğim bu bak benim söylediğim bu formülü.
1: Evet.
2: Başaramadığını kabul edelim. Mansur Yavaş'ın adaylığıyla Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ekibinde tasfiye etmiş oluyor. Tamam mı?
1: Mansur Bey bunu kabul eder mi zannediyorsunuz?
2: Mansur
1: soruyorum mesela.
2: Niye etmesin? Cumhurbaşkanı adayı olacak. Kazanma şansı var. Niye etmesin?
1: Kiminle? Kemal Bey'in göstereceği adaylıkla.
2: Göstereceği aday değil. Parti bak kurumsallaşıyor o zaman. Kitlesel bir hale geliyor.
1: Mahkeme kararıyla
2: şimdi gelelim tersine,
1: olmaz.
2: Tersine.
1: Bir şey yok.
2: Peki ne olacak? Nerede uzlaşacaklar? Uzlaşma arıyorsun
1: bak,
2: ya.
1: Ekrem İmamoğlu
2: bir dakika. Ekrem İmamoğlu aday olamıyor. Böyle bir şansı yok.
1: Bir soru yok. Belli.
2: Yani, tamam. Özgür Özel mi aday olup seçim kazanacak? Onu mu zannediyorsun?
3: Niye olmasın genel başkan?
1: Ben
2: şu anda
1: bir şansı yok.
3: Can Özçelik zaten iddiayı öyle koydu. Dedi ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Özgür Özel.

0: dedi. Değil mi?
1: Kılıçdaroğlu'm demedim.
0: Ne dedin?
1: CHP'nin bu Özgür Özel, CHP'sinin Cumhurbaşkanı adayı.
0: Ha, Özgür Özel. CHP'si.
1: Şöyle, Özgür Özel eninde sonunda bu parti bölünecek. Bakın burada siyaset yapmaları mümkün değil. Ne Ekrem İmamoğlu, ne Özgür Özel'in. En baştan beri bu parti bölünecek.
2: Niye CHP'de kalmasın diye uğraşıyoruz şu anda?
1: Niye? Çok net. Ya arındırma meselesi sadece İmamoğlu meselesi değil. Arındırma, Özgür Özel de arındırılacak. Eğer İmamoğlu siyaset yapmayacaksa bu saatten sonra Özgür Özel bu saatten sonra siyaset yapmayacaksa, vekilliği bittikten sonra kenar eczacı olmaya devam edecekse bu başka bir şey. Ama hayır, ben siyaset yapacağım diyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapması bu saatten sonra mümkün değil.
0: Benim zaten Kılıçdaroğlu'nun arındırmadan kastı son kurultayda karşısına kimler çıktıysa hepsi mi?
1: Peki şunu soruyorum. İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, madem ortada bir rüşvet var, o var, bu var, bir sakatlanma var. Hı. Onunla beraber yapmadı mı? Özgür Özel'le beraber yaptı o zaman bu şeyi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sahtekarlığı. Beraber yaptı.
3: Canım bıraktığı yerde iki soru sorayım.
1: İmamoğlu arındırılacaksa partiden, Özgür Özel de arındırılacak.
3: İki şeyi sorayım. Bir,
1: bu kadar net.
3: Can hatırlattığı için söyleyeyim. Sonuç itibariyle Kılıçdaroğlu başarısızsa, Özgür Özel de başarısız. Son seçim hariç. Beraberlerdi.
1: Ona kalırsa Mansur Yavaş da başarısız. Ama değil, o genel başkan.
4: Kemal Kılıçdaroğlu başarısızsa Özgür Özel de başarısız diye bir denklem olmaz.
3: Ya bir saniye.
4: Adam %37 almış.
0: Ya Cumhuriyet Halk Partisi 26 alamamış. Bakan nereye varacak?
3: Allah Allah. Ya son seçim hariç. Diyorum ki. Ya yönetim işi ise bu böyle.
1: Değil ya. Genel başkandan öte bir karar alabilir misin? Hayır, şu.
0: Varsın.
1: Genel başkandan öte bir karar alabilir misin? Altılı masa bile.
3: Genişleteyim.
1: Kemal Bey'in dayattığı, Cumhurbaşkanlığına itiraz edememiş, masayı yıkmış. Demiş ki biz noter miyiz demiş, masayı yıkmış.
3: Kemal Kılıçdaroğlu başarısızsa parti meclisi de başarısızdır, genel başkan yardımcıları da başarısızdır, grup başkan vekil de başarısızdır diyorum, noktayı koyuyorum. Bir, iki, 37'yi Gürkan abi dedi ya, şimdi gerçekçi olalım. CHP'liler %37'yi Özgür Özel'e mi sayıyor, Ekrem İmamoğlu'na mı? Ve üçüncü sorumu soruyorum.
1: İkisine de sayıyorum.
3: Burada karar, çok açık net konuşalım ya, şey değil. Karar İmamoğlu'nun mudur, Özgür Özel'in midir?
5: Hangi karar?
3: Uzlaşma kararı. Yani uzlaşma kararında.
5: Mahkeme kararından sonra mı uzlaşma kararı?
3: Diyelim ki uzlaşmaya gitsinler.
5: Evet.
3: Uzlaşmada açık soruyorum. Özgür Özel İmamoğlu'na rağmen bir karar alıp uzlaşabilir mi? Yoksa İmamoğlu Özgür Özel'e bir yol açtığında o karar alınır mı?
6: Yani irade kimde?
3: Evet.
5: Hayır canım, o da dahil olacak zaten. Yani Ekrem İmamoğlu'nu dışlayan bir uzlaşma aramıyoruz
2: ki. Peki uzlaşmanın şeyi ne? Tamam. İçeriği ne?
5: Bakın,
2: yani CHP'nin sürekli arınmadan söz eden
3: orada bir madde,
5: evet.
3: İmamoğlu'nun da içinde olduğu kişilerin aklanarak gelmesini söylüyor.
5: Doğru, tamam. Onu kabul edecek İmamoğlu, kusura bakmasın.
3: Tamam, ben de onu söylüyorum. İmamoğlu'nu kabul ederse zaten ortada sorun kalmıyor ki. Özgür Özel'de sorun yok ki. Ama onlar bu işin siyasi olduğunu söylüyor.
2: Onu kabul eden İmamoğlu partinin hem...
3: Zaten anlayış farkı bu.
2: Tabii, hem psikolojik olarak...
5: Evet.
2: Hem siyaseten dışında kaldı demektir.
5: O zaman iktidar olma hayalini unutsunlar.
3: Yani, seni sordun abi işte iktidar olmak. Biraz önce tersten sordum. Dedim ki Kılıçdaroğlu için diyorsunuz ki... İktidar olmak istemiyor. Tamam. Ben de dedim
5: Can
3: ki...
5: Can söylüyor onu.
3: Tamam, ben de dedim ki tersten düşünelim. Eğer bu söylediğinde aynı şey Ekrem Bey için de geçerliyse... ...o zaman o aynı noktada aynı prensibi oraya da uygulamamız
5: lazım. Bakın, Ekrem Bey bir siyasi aklı koymak zorunda. Eğer o yönetiyorsa partiyi, genel kanaat öyle yani... ...ben de buna itiraz edecek durumda değilim. O yönetiyorsa partiyi bu aklı koyup... Özgür Bey anlıyoruz ki yani belirleyici bir aktör değil. Yani siyasetçi tecrübesi yetmedi, 15 sene dedim ya. Liderlik meselesinde de yani normalleşmeyi de devam ettirebilirdi. Onu da devam ettirmeye gücü yetmedi. AK Parti'nin bütün kışkırtmalarına rağmen o normalleşmeyi devam ettirebilirdi. Onu da ettiremedi. Başka hataları da oldu. Dış politikayı da değiştiremedi. Liderlik yapamadı partiye şu ana kadar. Eğer lider, gölge lider, asıl lider hapishanedeyse bu tabloyu... Bari onun doğru okuması beklenir. Ondan da öyle bir ağırlıklı merkezi siyaset
2: tecrübesi. Ama benim anladığım Gürkan'ın şey argümanı şu.
3: Sorunu var.
5: Hapisten çıkamaz.
3: Onun da güven sorunu var. Ben bunu kabul edersem Kılıçdaroğlu beni burada onların tabiriyle söylüyorum betona gömer.
1: Gömer dedi.
5: Hayır kardeşim, ilkelerde mutabakata sağlayacaksın. Kılıçdaroğlu yapabilecek. Kılıçdaroğlu tabanı olmayan bir güç, sadece hukuki olarak onu ilkeleri kabul etmeyen

0: şey bari ülkelerin dışına çıkmayacaksın.
1: Yaşar Salihoğlu, sözcüğünü söylesin bir saniye.
2: Doğru anlamadıysam Gürkan düzelsin beni. Gürkan'ın argümanını anlamaya çalışıyorum da. Ekrem İmamoğlu'na çağrısı ya da atıfı şu. Eğer cezaevinden kurtulmak istiyorsan CHP'nin iktidar olması gerekir. Evet, doğru. Önerme bu.
3: O da öyle söylüyor.
2: Bunun için de CHP'nin senin dışında artık seni dayatma. Sen partiye...
4: Kambur olmuşsun. Ha,
2: dolayısıyla dayatma. Neyse artık...
0: Özgür de elini rahat
2: kimin,
0: bırak.
2: Elini rahat bırak. Kimin başarılı olacağına inanılıyorsa ona destek ol. Evet. Kemal Bey vesaire kim olursa olsun bununla uzlaşılarak
0: hatta
2: yap.
0: Geçenlerde bir
2: argümanın bu değil mi?
0: Açıkladı diye hatırlıyorum. Evet, evet, evet.
2: Argümanı bu.
3: Evet, ama şu andan itibaren denklemden çıktı
0: olan
3: zaten.
0: Dışında başka bir şey yok.
3: Denklemde değil ki şu anda.
1: Kim? Son 17-18 dakikada şunu konuşalım.
0: Partiyi yönetiyorsun.
1: Son 17-18 dakikada şunu konuşalım. Orada Merve Şevlen Moruç'la devam edeceğim. Çünkü o tartışmalara girmiyor. İzliyor, sözü alıyor, ondan sonra konuşuyor. Abi ben böyle şey gibi düşündüm. Abi böyle erkekler hararetli siyaset konuşurken bir kadın olarak ya bu erkekler bir araya geldi.
2: Ama hemen bir susuyoruz.
1: Ya siyaset konuşuyor diyecek gibi. şöyle. Biz CHP içerisindeki dengeleri ve bu işin nereye gideceğini konuşuyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacağı ve onun rotası Türkiye siyasetini de etkileyecek. Doğrudan tabii, etkileyecek. Tabii, tabii. İttifaklar politik. Yani çünkü örneğin Ümit Özdağ gitti, Özgür Özel de şey yaptı, ziyaret etti. Ondan sonra ki daha önce Kılıçdaroğlu ile anlaşma imzalamıştı işte MİT evet. vesaire.
0: Gizli protokol, koalisyon protokolü, yani. Bakanlıklar verildi, alındı.
1: Özgür Özel
0: Kemal Bey partiden habersiz yaptı bunlar bu arada.
1: Musavat Dervişoğlu kararı eleştirerek destek olduğunu söyledi. Şimdi bu anlamıyla zaten olası bir seçimde de eğer hiçbir değişiklik olmasa ki olacağı da gözükmüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde de gidileceği için ittifaksız bir seçim mümkün değil. Yine geleceğiz, döneceğiz ittifaklara. Evet. Bu anlamıyla Kılıçdaroğlu genel başkanlığındaki bir CHP'nin ittifak siyasetiyle bir kurultay yapılmış ve genel başkan değişmişse o CHP'nin ittifak siyaseti.
0: Seçim yapılmış kazanılmış.
1: Farklıdır. Artı olası bir seçim tarihini görmeden kurultaya gitmeyebilir mi Kılıçdaroğlu? Yani seçim tarihini görelim diyebilir mi?
5: İstinaf
1: bu anlamıyla iç içe çok şey
4: o
1: var.
4: O çok büyük bir hata olur CHP açısından. İşte bu altılı masada da en çok eleştirdiğimiz ve bence hayati hataları bugüne kadar gelen bu domino taşlarının devrilmesinin sebebi de o. Cumhurbaşkanı adayını ne kadar geç belirlediler hatırlayın. Yok zarar görmesin, yok yıpranmasın, çok işte ringde dayak yer vesaire falan filan gecikti gecikti. Yumurta kapıya geldi. Masada dağıldı, adaylıkta gitti, aday adaylarının hepsi birbirine girdi. Alın bakın CHP'nin haline. Şimdi seçime daha var ama o kadar uzakta değil. O yüzden MHP ve İYİ Parti'nin günün sonunda ayrışma örneğini verdim. Eğer, şimdi bu uzlaşma ve anlaşma meseleleri konuşuluyor ama bu uzlaşma bütün her şeyi, bu defterleri kapatalım değil. Geçici bir uzlaşma var. Yani sokak, direniş vesaire demenin yerine hukuki bir süreç işliyor, yasal. Aynı zamanda bir takvim işliyor. Kurultay takvimi, seçim takvimi vesaire. Hayır, buradaki çıkarlara, avantajlara bakılıyor. Ama orada o kadar dikkatli gidilmesi gerekiyor ki. Hayır, diyelim ki çoğumuz aslında artık herkes 2027'nin sonunda bir seçim bekliyor. Hadi olmasın yine 2028 olsun diyelim. Siz bir kere parti içinde o sükuneti sağlayacaksınız. İşte iki başlık, üç başlılık deniyor. İşte arınma ise arınma, temizlik ise gidecekler, gelecekler, ihraçlar, onlar bunlar falan. Bir kere yani bakın öyle şeyler yaşanacak ki tamam. Hani grup başkanlığı bir misyon ve kürsüde konuşabilmek adına önemlidir ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceliğinin ben hitap etmek olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyası var insanların. Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolarında ne kadar izlendiği sürekli konuşuluyor. İzlenmeyecek kişi de değil yani hiçbiri değil bu arada. Konuşabilmek istiyorsanız zaten konuşursunuz. Bir video çeker konuşursunuz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde bir kere kurumsal kimliği temsil eden bütün yasal temsilcileri seçme hakkı var. Doğru mu? Yani evet, işte tabii, YSK'daki tabii. görevliden tutun tabii. avukatlara mesela. İkincisi banka hesapları var. Finansman çok önemli bir şey. Yani evet. bir milletvekilinin evet. isteği, bir delegenin isteği günün sonunda bu evet şimdi birileri kalkıyor destek açıklaması yapıyor işin hararetiyle ama birkaç ay sonra menfaatler, sıkışmalar başlayacak. Beni kim finanse edecek?

0: Benim şu işimle kim ilgilenecek? İşte buralarda genel başkanın elindeki o imza yetkisi devreye girecek. Ama burada çok ağır davranmamak gerekiyor. İşte kurultayın ne zaman yapılacağı. İşte ben de mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar arınma dedikten sonra karşısındakiler onu koltuk hırsıyla suçlarken aday olmayacağını düşünüyorum. Birim çünkü misyonla hareket ediyor gibi davranıyor. Bir ulvi görev üstlenmiş gibi davranıyor. Ama siyaset bu. Yani siyasetçiyle koltuk arasındaki ilişkiyi ben hala çözemedim. 45 yaşındayım. Herhalde çözebilseydik siyaset yapardık hepimiz. Bana farklı geliyor. Şimdi ama günün sonunda yani bu kadar çok başarısızlık ve CHP'yi temize çıkarma misyonu var. Ya %10 aldık, %15 aldık da diyemezsiniz. Bir yere varmanız gerekiyor. Fakat yani seçim takvimi, o yüzden bence biraz baskın seçim yapılır mı falan dendi. Ben Cumhur İttifakı'nın böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum bir kere öyle bir baskın seçim. Neden? Yani rakibini bu zamana kadar hiçbir zaman zor şartlarda yakalayayım da bir baskın seçim oldu bittiye getireyim dememiş bir ittifak etik olarak bunu yapmaz. Zaten Devlet Bahçeli'nin açıklamasında da bu iş bir an önce çözümlensin. İşte bir feragattan bahsetti. Hı-hı. Bence o zaten temizden feragatti. Öyle anlaşılıyor. Yani bir an önce kurultaya gidin ve bu işi evet, çözümleyin tabii, tabii. Çağrısıydı. Evet. Şimdi çözümlemeden zaten seçime gidilmez ama ikiye bölünecekse işler orada karışacak. Dediğim gibi CHP'den kimse vazgeçmez. Çünkü kurumsal parti, çok köklü bir parti. Tabelası, hangi tabelanın altında konuştuğunuz çok önemli, çok değerli. Ama o tabela kadar değerli olan da kişiler. Kemal Kılıçdaroğlu mesela bu hepimizin tahminin ötesinde kendisi çıkarsa bence de gerçekten o da CHP'nin sonunu getirecek bir şey. Olmaz yani belli bir yerden sonra bu kadar eskimeyle vesaire suçlanmışken olmaz. Onun o arındırmayı gerçekleştirdi diyelim kendi fikrince, kanaatince. Ve diyelim ki Özgür Özel'in önünde alternatifler var. Can dedi ki yani bu mümkün değil çünkü arındırmaya Özgür Özel de dahil. Evet. Onu da istemiyor evet. Kemal Kılıçdaroğlu kanadı. Öyle anlıyorum, doğru mu?
1: Çünkü karşısına aday çıktı ve kazandı yani.
0: Sadece aday
2: meselesi
0: hayır, sadece değil. Mesele bu mu?
2: Aday değil.
1: Mesele tabii sonuçta...
0: Ya, yani mesela şöyle bir şey olmaz
1: ama şöyle, Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekiliydi. Her şeye rağmen İmamoğlu değişim dediğinde o da ufak ufak kıpırdanıyordu ve gitti genel merkeze. Genel başkan dedi ki ya biz kurultaya gidelim dedi. Genel başkan Kemal Bey istemedi. Dedi ki seçimler olsun, seçimlerden sonra gideriz. Ben de bırakırım dedi. Sonrasında ne yapıyor Özgür Özel? Olmaz dedi. Biz değişim yapalım. Yani o hançerleme aslında sadece İmamoğlu değil. İmamoğlu'yla beraber hareket eden Özgür Özel de
2: içinde. Merve dedi işte. İçinde.
0: Tamam o işte yani aynı. Tamam zaten bunu ben yani içeriği senin kadar iyi bilmediğim için bilemem. Ama Özgür Özel'in de üzerini çizdiyse zaten şunu da yapacaktır. Bırakın, ya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çok eski bir siyasetçi ve bizim böyle yani... tüzüktür. Onları ezbere biliyorlar. Neyin tabii neyi getireceğini kaç hamle sonrasında hesaplıyorlar. Yani. Bırak ya belli bir mesafeye getirip yani sadece CHP içerisinde değil yeni kurulmuş partide de seçime girememeye sebep olabilecek duruma sokabilir bir partiye. Ya da işte yetiştiremezsiniz, açamazsınız il başkanlık kurulu, ilçe başkanlık kurulu. O zaman ne yaparsınız? Yeni bir parti kurmak mı? Mevcuttaki bir partiye
3: bir
0: katılım
3: şey
0: sağlamak
3: Kemal
0: mı olur?
3: Yani Kemal Bey yaptığı sorayım. Açıklamalar, Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in yaptığı açıklamalara göre ben daha uzlaşıcı görüyorum.
2: Tamam da.
0: Kemal Bey.
3: Kendi güçsüzlüğünü de görüyor, tabansızlığını da görüyor.
0: Tamam, Kemal Bey ama hiçbir zaman doğrudan konuşmadı. Medyadaki aracılarıyla konuştu.
2: Tamam bir şey söyleyeyim. Kemal Bey şimdi desek ben kurultaya gitmek istiyorum. Gidebilir mi?
3: Bir de hukuki sorunlar var yani.
2: Gidemez hukuksal yönden ya.
0: Tabii ama işte ilçe bak, hepsini yapması
2: lazım. Yok yok iki tane. İki tane. Kurultayla ilgili tedbir kararı var.
0: Başta Yargıtay dedik evet.
2: Şimdi bu tedbir kararlarının.
1: İstanbul olmadan gidebilir. Yani sağ çoğunluğu sağlıyor.
2: Abi bir saniye hayır o başka bir şey. Bak iki tane mesele var. Birincisi 2018 CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay çağrısını genel başkan yapabilir ya da parti meclisi kararıyla üye salt çoğunluğu ve kurultay delegelerinin 5'te 1'in talebiyle oluşur.
0: Tamam.
2: Bu tamam. Tamam. Diyelim ki bunu yaptın. Bu tedbir kararları kalkmadan kurultay yapamıyorsun. Şimdi bu tedbir kararlarının Sayın Bahçeli'nin ifadesi o. Bunu hızlandırın
0: tamam,
2: ve bu süreç gelsin bir an önce söylediğin. Şimdi o noktada...
0: Tamam temyizden feragat ettiğinde 2 haftada kesinleşecek evet, tedbirler tamam. Kalkacak zaten.
2: Tamam ben de aynı yere geleceğim.
4: Şimdi bizim kesinleşecek.
2: Bizim esasında yani, evet. Bunların uzlaşının olup olmayacağını göreceğimiz yer ne grup başkan vekili ne o ne evet, bu. Evet. Zaten biz bu mahkeme sürecinde bir uzlaşıya varmazlarsa zaten bu süreç doğal olarak kendinden uzayacak evet. Ve

0: doğal olarak da bu bir buçuk yılı bulacak. Bunu hepimiz biliyoruz. O nedenle burada ilk bakacağımız yer bu süreç. Ama şimdi yapılan açıklamalara baktığımızda biz bu süreçle ilgili bir şey görmüyoruz. Yani gitgide derinleştiriliyor. Gürkan abinin söylediğini söyleyeyim. Ben çok açık net söyleyeyim. Evet, CHP bir fırsat yakaladı. Ben ilk günde programa beraber katıldığımızda da ifade etmişti. Aynen katılıyorum. Buradan CHP bir fırsat doğurabilir. CHP burada bir sinerji oluşturabilir.
1: Geçen saat kaybediyor. Tabii,
0: CHP bunu yapabilir.

0: Ama şu an ortaya konan akıl, taraflar diyeceğim, tarafların birbirlerine karşı bilenmişliği, birbirlerine karşı sırtından hançerlemedir. İşte o oldu, bu oldu kısmı ile ilgili şöyle bir yola da geldik. Şimdi bakıyorsun, gerçekten CHP'de akil de kalmamış. Yani geçmiş dönemlerde bir kısım genel başkan, şimdi onlar da taraf. Şimdi onlar da taraf olduğu için arabulucu olamıyorlar. Ve CHP'de bir arabulucu da kalmadı. Doğru dürüst arabulucu da yok.
1: Hala var,
0: Yani biraz
1: hala
0: önce
1: bilgisi
0: mesela
1: var.
0: örnek söyleyeyim. Ahmet Akın'ı söylediğimizde, Levent Kök'ü söylediğimizde, birkaç ismi söylediğimizde can alınmasın. İnsanlar taraf belirleyin diyor. Ya bazen de bırakın birileri
2: Mansur
0: ortada...
2: Yavaş için aynı şey söyleniyor.
0: Nasıl?
2: Evet. Mansur Yavaş da tarafını
0: Ya
2: belirlesin deniyor.
0: bak ama bir şey söyleyeyim. Yani şimdi taraf olmak şudur. Taraf olduğun andan itibaren masaya gittiğinde birisi
3: Yani
0: adına
3: bir
0: gidersin.
3: Ekibe dahil
0: Tamam
3: oluyorsun
0: mı?
3: artık
0: Şimdi
3: ona.
0: sen CHP'liysen ve CHP'de gerçekten CHP'nin iktidarını istiyorsan bırakın birileri bu süreç netleşene kadar bir ortada kalsınlar. Bunlar sizin kapılarınıza gidip gelebilsinler. Ama öyle açıklamalar yap. Mesela ben ilk gün Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nden daha Sayın Özgür Özel açıklama yapmadan yapılan açıklama neydi? Bu karar hiç hükmündedir tanımıyoruz.
1: Tabii, tabii,
0: tamam mı?
1: Tabii, onu diyorum.
0: Bir saniye şimdi demek lazım ya. Bir saniye demek lazım. Partinin genel başkanı da açıklama yapmamışken bu açıklamayı yaptığın andan itibaren burası bambaşka bir tablo olur. Ben çok açık net söylüyorum.
1: Duygularıyla
0: konuşuyorlar
1: ya. Muhalefetin
0: güçlü olmasını istiyorum. Gerçekten istiyorum. Ama CHP bunları aşamazsa, biraz önce çok konuşmadık. Mesela benim açımdan teröristli Türkiye meselesi ne olacak? Muhalefetin bölünmüşlüğü meselesinde insanların siyasetten soğuma meselesi ne olacak? Gençler bu oy verme meselesinde, ülkeye aidiyet meselesinde bir aidiyet hissetmezlerse nereye gidecekler? Hayat pahalılığı meselesinde, yani şimdi bunlar öyle şey meseleler değil.
3: Ha Nevzat, şöyle bir sorun var. Bak aynı sıkıntılar devam ediyor. Sizin bahsettiğiniz kurumsal kimliğin aslında kolektif iradenin kazanması. Doğru mu? Ya herkesin kendi çıkarlarını, menfaatlerini, şahsi ideallerini, hırslarını bir kenara bırakması. Ama bu ya altılı masanın da bu bozulmasının sebebiydi. Daha seçim kazanılmadan sen şusun, ben buyum, evet. Onu sana verdim, bu bakanlık senin
4: bilmem ne. Bakanlıkları paylaştılar.
3: Ya bugün
4: bürokrasi
3: artık siyasetçileri tanıdık. Bugün de bunu yapamayacaklar. O yüzden onu soruyorum. Mesela diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le hiç mi barışamaz deme sebebi. Ekrem İmamoğlu'nun tamamen mesafe koyuldu, başarıldı diyelim. Dışarıda kaldı. Özgür Özel arasına mesafe koydu ve onunla beraber hareket eden bir grup insan da onlar da koydu. Ekrem İmamoğlu ocak dışı. Şimdi mesela Özgür Özel tamam bunun karşılığında ben de senden örneğin Cumhurbaşkanı adaylığını istiyorum dedi. Ya böyle mesela uzlaşının kalıcılığı böyle formüllerledir. Yani ve günün sonunda siyasette bunlar konuşulur. Neden bunlar konuşulamıyor? O sadece sırttan bıçaklama, hançerleme sebebiyle üyeler... mi? Yoksa başka meseleler mi?
2: Bir kurultay bu meseleyi çözmez mi? Bu tartışmayı bitirmez mi?
3: Kurultayda işte
2: bir
3: kim?
2: Bir kurultayda
0: çözer.
4: Kurultay çözer. Ama zaten kurultay
2: sağlıklı
4: çözer.
2: Bir şekilde ama olursa kim, hiçbir bak, aksi iddiaya yer vermez.
0: Kurultayda. Yeni delegeyle mi? Yeni delegeyle gideceksen bu iş olur. Yeni delegeyle gideceksin. Herkes orada pozu ama şimdi sen dersen ki şunu dayatırsan o zaman Kemal Bey'in itirazının anlamı kalmıyor. Tamam mı? Şimdi eğer bu mevcut durumla ben gideceğim dersen birilerinde Kemal Bey'e şunu sorması
5: Özgür
0: lazım.
5: Özgür Özel diyor ki kurultaya gideceğiz. Kurultaydan yine ben kazanacağım. Geleceğim. Genel başkanıma devam edeceğim diyor. Peşinen tamam. Denklemi böyle kurmuş.
2: Siyasi yani... iddia olabilir. Hani gireceğim tamam, kazanacağım. Yani... Ama...
0: Hayır.
2: Teknik olarak
5: onun teknik olarak dayandığı
2: en başa
5: şeydi o aslında.
2: Ya.
5: Yani yeniden bir ilçe il kongrelerinin yapılması, yenilenmesi her bakımdan
1: İstanbul
5: falan.
1: Delegeleri hariç 4-5 Kasım tabii. Delegeleriyle gidilecek kurultay
5: tabii.
1: Doğru mu?
5: Böyle bir sürecinin olmayacağını
3: Gürsel
5: ortaya
3: Tekin
5: koyuyor.
3: Gürsel Tekin bir açıklama da yapmış galiba. 7-8 aya tahminim
4: evet,
3: gidilir gibi bir ifadede bulunmuş.
4: 7-8 ayı bulur dedi.
2: Evet. Özgür Özel de 40 gün ama 40 günde beklemeyeceğiz. Hemen olması lazım.
1: 7-8 ay bir uzlaşma falan değildir. 7-8 ay Kemal Bey'in de oraya yerleşmesi demek.
0: Yasal kısımda uzlaşamazlarsa bu mahkeme süreçleri yani kimse kendisini yani Türkiye'de bazen şöyle oluyor. Hani hukuk yok, mahkeme yok vesaire falan.
4: Peki ne olur?
0: Ya tamam, uzarsa ne olur? Hayır. Uzarsa ne olur? 1,5 yılı bulur.
4: Tamam, hayır. Tamam. Ne yapar? Özgür Özel ne yapar?
0: Ha, Özgür Özel'de iki yol var. Bir, ya meclisteki grup toplantısını muhalefet merkezi yapar, oradan parti yönetir. Çatışmayı göze alır ya da ikinci partiye gider.
2: Bayramdan sonra delegeleri toplarız.
0: Tamam.
2: Orada, gideriz dedi.
0: Bak kurultaya yine aynı yani. Şeyi söyleyeyim. Delegeler imzayı aldın. Bu mahkeme
4: o da sakat olmuş tamam, olur. O da itiraz edilir. O da sakatlar.

0: kazanır yani. Bak, aynı delegeyle gidiyorsun.
1: Şimdi CHP'deki sorun ne biliyor musun? Bazen CHP'nin kendisini çok iyi bildiği şeyi vatandaşa bilmiyorlar gibi anlatıyorlar ya. Ya çok net. Bu işin hukuksal kısmı ile ilgili mesele belli. Sen o parti genel merkezi hukuksal olarak Kılıçdaroğlu'na teslim edilmiş. Sen bunu ahlaki boyutunu sorgulayabilirsin. Sen bunu politik boyutunu sorgulayabilirsin ama.
0: Siyaset eleştirisi.
1: Evet, siyaset eleştirisi. Hukuksal olarak orada. Şimdi sen eğer buradan ben mücadele edeceğim, gideceğim dediğinde de senin önünde iki engel var. Bir, iki tane tedbir kararı var. Bunların kaldırılması gerekiyor. Bunlar kaldırıldıktan sonra sen imza toplayabilirsin. Bu süreci başlatabilirsin. Bak o süreci başlattığında orada kimle gideceğin ortaya çıkar. Onda bir sıkıntı yok. Ama sen bütün bunları yapmadığın zaman, o uzadığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında bir, bir buçuk yıllık süreyi engelleyemezsin. Dolayısıyla benim kastettiğim o. Orada da sana iki tane mücadele alanı düşüyor. Bir, Demokrat Parti döneminde olduğu gibi meclis grubuyla parti grubu ayrışır, mücadele eder. İkincisi de ikinci parti kurarsın. Peki, yarın Kılıçdaroğlu, ben yeni grup başkan vekili öneriyorum dediğinde, böyle bir risk aldığında, olur olmaz bilmiyorum. Bir çatışma alanı oluşturur mu?
2: Grup başkanı mı?
1: Evet, grup başkanı. Mesela yeni bir imzayla. Mesela şimdi biz ne diyoruz? Ana gövde nerede bilmiyoruz. Yani milletvekilinin ana gövdesi. Sayın Özel diyor ki bizde.
3: Mutabakatsız her türlü inisiyatif partiyi böler.
1: Aynen o. Bitti.
3: Bayramdan sonra bu iş bitti bitti. Hallettiler, uzlaştılar. Yoksa
1: her geçen süre CHP'deki
3: uzlaşmanın karar almayacağı belli değil ki.
2: Uzlaşmanın dinamiği ne?
1: Dinamiği yani
2: uzlaşmayı zorlayan ne?
1: Yok, çok açık konuşmak lazım. Özgür Bey karar verecek. Ekrem Bey'le mi devam edecek, Kemal Bey'le mi? Bu kadar basit.
2: Ya Kemal Bey bunu kabul edecek.
3: Ekrem Bey dışlayarak arayacağınız bir şey de yok yani. Ekrem İmamoğlu dediğiniz kişinin bir 2-3 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmış olduğu için toplumsal bir karşılığı var. CHP bunu yok sayamaz. Böyle de bir durum var.
1: Tabii.
3: Sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin. İşte benim de Ekrem İmamoğlu bir sürü itirazım var ama bir karşılığı var. Yani Özgür Bey ile Kemal Kılıçdaroğlu ikisi devam etsin falan diyemezsiniz yani. Orada bir haklı haksız içeride tutulan, çoğu insan tarafından da haksız bir şekilde içeride tutulan, diploma gibi abuk kararlarla da içeride tutulan biri var yani.
1: Tamam.
3: Bunu, Kemal Bey bunu millet görmeyecek yani.
1: Tamam Gürkan abi, Kemal Bey de
3: Özgür diyor ki, Bey ile Kemal Bey anlaşıp bir sürü öyle bir şey yok.
1: Hayır, bir saniye. Tamam, uzlaşmanın yolu
3: o da dahil olacak bu işe.
1: Tamam, dahili o zaten. Dahili nasıl dahil? Kemal Bey diyor ki ben arındıracağım. Ve arınmanın temel şeylerinden bir tanesi de Ekrem İmamoğlu ve ekibi diyor.
3: Ya şimdi öyle tamam diyorsunuz da o ne demek mesela?
1: Tamam, işte onu söyleyeyim.
3: Bir Ekrem İmamoğlu siyaset yapmasın, adamları gelmesin
1: demek yani. O değil. Şimdi Özgür Bey'ine yakın çevrede, ya kardeşim senin elinde bir mahkeme kararı yok. Bu adam mahkum olmuş değil.
3: Ayrıca,
1: dolayısıyla orada uzlaşabilecekleri alan büyük ihtimalle aklanarak gelmesi. Ama şimdi Özgür Bey'in çevresi de diyor ki ya bu operasyonlar zaten siyasi. Hani bunun aklanma gelme şansı olmaz diyor. Şimdi tıkanma yeri orası. Ya bunu görmek gerekiyor ya. Tıkanma yeri orası.
3: Tıkandık, çözeceğiz. Peki. Nasıl çözeceğiz?
1: Biz niye çözüyoruz? Kendileri çözecek.
3: Arkadaş, seçimden önce çözeceğim bir şey yok. Yani Ekrem Bey aklansın gelsin veya beraat etsin veya çıksın.
1: Bak, seçimden önce Ekrem Bey durumu çözülemez. Zaten diyor. Biz canlı yolundan gidelim.
0: Ben parti yöneticisi değilim zaten. Ben dışarıdan gözlemliyorum. Ama bu gözüküyor. Parti bölünmüş. Bunun daha neti yok. Bugün ikisinin de
3: ben
0: yaptığı
3: daha
0: açıklama
3: bölünmüş, onu görüyorum. Yani bir 10 gün sonra falan göreceğiz bunu.
0: Şu anlamda söylüyorum. Bölünmese.
3: Fikren bölünmüş vaziyette
0: evet,
3: görünüyor.
0: Hayır, şöyle siyaset.
3: Kurumsal olarak da parçalanabilir.
0: Siyaset yapamaz zaten. Bu saatten sonra Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu, genel başkan olduğu bir partide siyaset yapamaz. Ve Ekrem İmamoğlu da yapamaz. Eğer siyaseti bırakacaklarsa bu başka bir şey.
3: Durumlara teslim olunmaz, durumlar dönüştürülür diye.
0: O zaman da yeni parti o gücü...
3: Yeni parti zaten ölüm demek, bunu söyleyeyim
0: yani. O gücüyle
3: her türlü çözüm CHP'nin içinde bulunmak zorunda.
1: 90'a ben söyleyeyim, bak bendeki özel bilgiyi söyleyeyim. 136 vekilin büyük ihtimalle 84 ile 90 arası... Özgür Bey'in kurduğu bir WhatsApp grubundan, Direniş diye bir WhatsApp grubu kurdular.
4: Duydum onu.
1: 88-90'ı orada. Gerisini,
3: adı bile yanlış.
1: Gerisini o gruba almadılar. Dolayısıyla aslında biraz tablo net. Yani şu an milletvekili...
2: Zaten 40-50 civarında tam, Kemal Bey'den.
1: Evet, yani 90 olursa 136-46 falan olur.
2: 138.
1: Yani 46-50. Dolayısıyla da şimdi bu gövdeye güvenerek siyaset yapacağım dediğinizde iki parçalı bir CHP karşımızda. Orada da %50+1'e en yakın.
0: Bence ona güvenmiyor. Bence yerel seçimlerde aldı, birinci oldu, oya
4: şu an milletvekili
0: ya,
4: meselesi Özgür lazım.
2: O sayılar çok sabitlenemez bence.
0: Milletvekili yarın olmaz.
2: Bu iki
1: başlangıç olarak
0: yani bugün destek verenler,
2: iki başlılığı ağırlığı değişebilir.
0: Vermeyenler değil.
4: Milletvekili belirlemez ama. AK Parti'yi partiye katılabilir.
0: Milletvekili belirlemez ama.
3: Birbirlerinin son sözü, birbirlerinin aleyhine kurdukları her grup, birbirlerine yönelik her eleştiri, birbirlerine yönelik her suçlama, hakaret 8. genel seçim mağlubiyetine doğru götürür
2: yani
3: bunları.
2: Tabii,
3: bunu gördüler.
2: Bu süreçte Özgür Özel'in yani bu arınma, ayrışma vesaire gibi süreçteki dili değişmediği sürece o da buna dahildir ve sıkıntısı büyüktür.
3: Evet, evet, evet.
2: En son bu Uşak Belediye Başkanı için sarf ettiği söz, kapı açılana kadar CHP'liydi. Kapı açıldıktan sonra AK Partili oldu. Bu ne demek ya? Kapı kapalıyken yapılanlar CHP'ye yakışan bir şeyler miydi anlamına gelecek. Öyle mi anlayacağız?
4: Bu yani... Eskilerin bir sözü var. Allah CHP için
1: son
4: hayırlısını
1: cümle
4: versin.
1: Olsun. Yani. O sözü de kapatalım.
4: Allah CHP için hayırlısını versin.
1: Peki. Profesör Doktor Yaşar Esaroğlu. Tamam. Çok teşekkürler. Merve Şevden Boruç. Çok teşekkürler. Bugün bizimle olabilmek için hayli fedakarlıklar da yaptı. Çok çok sağ olsun. Çok teşekkür ederiz.
4: En azından kamerayla kaza olmadan gittik yani.
1: Nevzatçık teşekkürler. Can Üstelik teşekkürler. Gürkan Zengin teşekkürler. Konuklarıma teşekkür ettim. Kısa bir ara aranın ardından size de vedalaşacağım.

Size izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum. Hemen arkamızda Evren Aydın, Ahmet Arı olacak. Evet, bu hafta sonu Ahmet Arı var.

Ahmet Arı olacak. Bütün sıcak gelişmeleri o sizinle paylaşacak. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bayramda da yine gerçek bir de görüşeceğiz. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden.
1: İçecekler de bizden.
0: Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Kılıçdaroğlu, grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik etti.
1: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
2: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
1: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
2: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinden çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
1: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
0: Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler yaşanıyor. Özgür Özel Genel Merkez'de kapalı grup toplantısı yaptı. Grup başkanı seçildi. Daha sonra açıklama yapan Özel, herkes kurultayın 40 gün içinde toplanmasını istiyor dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay kararı sonrası yüz yüze görüşeceğini de söyledi.
3: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim. Ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan.
2: Mutlak butlan kararının ardından kapalı grup toplantısı yaptı. Özgür Özel CHP grup başkanı seçildi.
3: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Partinin genel başkanıyla birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
2: Parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e

0: desteklerini bildirdiği belirtildi. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim dediği öğrenildi. Genel merkezden çıkması halinde ise mecliste çalışmalarına devam edeceğini söylediği kaydedildi. Özel kurultay içinde çağrı yaptı. Kurultay kararı alındıktan sonra Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.
1: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. İlk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.
0: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da mutlak buttan kararının ardından ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada partimizin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız denildi. Genel merkezde bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüğüne dair yazı meclise ulaştı. Meclis sitesinde Özel'in ünvanının da grup başkanı olarak değiştirildiği görüldü.
2: CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultayı ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 7 ilde operasyon düzenledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürsel Tekin, mutlak butlan sürecine dair açıklama yaptı. Tekin, İstanbul'daki görevinin devam ettiğini söyledi. Yeni kurultay için de 7-8 ay sonrasını işaret etti.
3: Bizim şu anda görevimiz devam ediyor.
0: Mutlak butlan kararı sonrası konuştu, görevim devam ediyor dedi.
3: Ne zamana kadar? Ne zamanki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün, o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor.
0: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığında konuştu. CHP'nin yol haritasına ilişkin kurultay olacak mı sorularına yanıt verdi.
3: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim yok.
0: Tekin, Özgür Özel'i de yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
3: Bugün de Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi.
4: Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
0: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
4: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
4: Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir. Bütün politikalarımız güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: ABD Başkanı Trump'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği paylaşıma ilişkin Ankara'dan açıklama geldi. ABD Başkanı Trump, True Social hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Trump'ın teşekkür paylaşımında tırnak içinde kullandığı, "Başkan Trump dünyanın yüzyıllardır beklediği liderdir. O sadece güçten bahsetmiyor, gücün kendisi" ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı. Ankara kaynakları söz konusu ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olmadığını ve bu durumun muhataplara iletildiğini ifade etti. Ayrıca paylaşım dakikalar sonra sosyal medya hesabından silindi. İran'la ABD arasındaki ateşkes kapsamında diplomasi trafiği sürüyor. Tahran yönetimi anlaşmaya hem çok uzağız hem de çok yakınız açıklaması yaptı. İran ayrıca Hizbullah'a desteğin süreceğini de duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da görüşmelerde bazı ilerlemeler sağlandığını söyledi.
0: İran'la ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda temaslar sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmaya hem çok uzağız hem de çok yakınız dedi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Bekai, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in taraflar arasında mesaj trafiği için Tahran'a geldiğini söyledi. Bekai, anlaşmazlıkların azaldığını ancak kritik başlıklarda sorunların devam ettiğini belirtti. İranlı sözcü, şu anda mutabakat zaptı üzerinde çalışıldığını açıkladı. Tahran'ın 14 maddelik teklifinde nükleer başlıklar ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması talebi de yer aldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ilerlemeler sağlandığını söyledi. Rubio, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi gerektiğini belirtti.
5: Bazı ilerlemeler kaydedildi. Şu anda bile bazı çalışmalar yapılıyor. İlerleyen saatlerde, yarın veya birkaç gün içinde bir şeyler söyleme şansımız olabilir.
0: Pakistan ise Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in Tahran ziyaretinde yaptığı görüşmelerde nihai bir anlaşmaya doğru cesaret verici ilerlemeler sağlandığını bildirdi. Lübnan Hizbullah ise İran'ın kendilerine destek mesajı ilettiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan gönderilen mesajda Tahran'ın Hizbullah'a destekten vazgeçmeyeceğinin iletildiği duyuruldu. Açıklamada Lübnan'ın olası ateşkes anlaşmasına dahil edilmesinin istendiği de aktarıldı. Financial Times gazetesi ise ABD ve İran'ın ateşkesi 60 gün daha uzatmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü. Axios ise ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran'ı görüştüğünü ileri sürdü. Habere göre ABD'li yetkililer, müzakerelerde ilerleme sağlanamaması durumunda Trump'ın İran'a yeni saldırı seçeneğini değerlendirebileceğini söyledi.
2: Trump yönetiminde son iki ayda ikinci isimde istifa etti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden ayrıldı. Gabbard kararında eşinin sağlık durumunu gerekçe gösterdi ancak Washington kulislerinde istifa İran savaşı tartışmalarıyla birlikte değerlendiriliyor.
0: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden istifa etti. Gabbard, sosyal medyadan eşi Abraham Williams'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti. Bu süreçte eşimin yanında olmam gerekiyor diyen Gabbard, kamu görevinden çekilme kararı aldığını duyurdu. Gabbard, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ofisinde benzeri görülmemiş düzeyde şeffaflık sağladık ve istihbarat topluluğuna yeniden dürüstlük kazandırdık açıklamasında bulundu. Gabbard'ın görevdeki son gününün 30 Haziran olacağı bildirildi. ABD Başkanı Trump da Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda istifayı doğruladı. Tulsi olağanüstü bir iş çıkardı ve onu özleyecek.

0: kez dedi. Gabbard'ın yerine yardımcısı Aaron Lucas'ın vekaleten görevlendirileceği açıklandı. Tulsi Gabbard, Trump yönetimi içinde İran'a doğrudan askeri müdahaleye mesafeli isimlerden biri olarak biliniyordu. Gabbard'ın ayrılığı Trump yönetiminde İran savaşı ekseninde yaşanan ikinci büyük kopuş olarak yorumlanıyor. Mart ayında da ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent görevinden ayrılmıştı. Kent, İran savaşını vicdanen destekleyemediğini açıklamış, Washington'ın yeni bir sonsuz savaş sürecine sürüklendiğini savunmuştu. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard da Trump, İran konusunda geçtiğimiz yılda çelişmişti. Gabbard, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair bir kanıt olmadığını söylemiş, Trump da Gabbard'ın yanıldığını savunmuştu. Amerikan basını Trump'ın İran'a operasyon emri vermesi halinde Gabbard'ın istifa edeceğini iddia etmişti.
1: Küresel Sumut filosuyla yola çıktı. Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonuldu. Brezilyalı aktivist Thiago Avila İsrail hapishanesinde yaşadığı zorlu süreci anlattı. Habertürk dış haber muhabiri Abdullah Tekin'in röportajı geliyor ekrana.
2: Lider sensin diyerek beni dövüyor, tekmeliyor ve İsrail'e hoş geldin diyorlardı. Necef çölündeki Ketziot hapishanesi maalesef köpeklere, Filistinlilere tecavüz etmeyi öğrettikleri hapishanedir. Filistinlilerin göz bebeklerini çıkarıp onları kör ettikleri hapishanedir.
3: Uluslararası sularda alıkonuldu. Ardından İsrail'e götürüldü. Küresel Sumut filosu aktivisti Brezilyalı Thiago Avila yaşadıklarını Habertürk'e anlattı. Bu sizin özgürlük filosuyla yaptığınız ilk girişim değildi. İsrail'in müdahale edeceğini açıkça ilan etmesine rağmen yeniden yola çıkma motivasyonunuz neydi?
2: Netanyahu ve Trump'ın durum çözüldü dediği bir dönemde bu çok önemliydi. Sözde ateşkes ilan edilen 7 ayda 800'den fazla Filistinli katledildi, yardımlar engellendi ve topraklar gasp edilmeye devam etti. İşte deniz misyonlarının görevi yaşanan bu şiddeti ortaya çıkarmak, tüm spot ışıklarını oraya çevirmek ve ifşa etmektir. Gazze 19 yıldır abluka altında.
3: Ancak o ablukayı kırmaya çalışan küresel Sumut filosu bir kez daha engellendi.
2: İsrail bu defa her zamanki sınırlarının da ötesine geçti. Uluslararası sularda daha Gazze'ye bile yol almıyorken Yunanistan'a doğru giderken önümüzü kestiler ve 181 kişiyi kaçırdılar.
3: O sırada Gazze'ye ne kadar uzaktınız?
2: Filistin'e 700 deniz mili uzaktaydık. Deniz hukuku uluslararası sularda çok nettir. Hiçbir ulus sivil bir gemiyi durduramaz. Üstelik barışçıl misyonumuz Uluslararası Adalet Divanı'nın koruması altındaydı. Yani açıkça bir savaş suçu daha işlediler. Bunu yaparken de katılımcılara aşırı bir şiddet uyguladılar. 30'dan fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
3: Herhangi bir fiziksel ya da psikolojik işkenceye maruz kaldınız mı?
2: Lider sensin diyerek tekmeliyor, üzerime su döküp aşırı soğuğa maruz bırakıyorlardı. Gördüğüm işkenceler ve saldırılar yüzünden iki kez bayılmışım. Boynuma ipler doluyor, yüzüme tekmeler, yumruklar atıyorlardı. Şişlikten dolayı bu gözümle göremiyordum. Aşkelon hapishanesine vardığımızda bizi Şinbet'in sorgu tesisine götürdüler. 10 gün boyunca gözlerimiz sürekli bağlı şekilde hücre hapsinde tuttular. Hücre tamamen karanlıktı. Duvarların hepsi siyahtı. Hamam böceklerinin olduğu çok kötü bir yerdi. Uyumamızı engellemek için üzerimize çok parlak beyaz ışıklar doğrultuyorlardı. Yan hücrelerden işkence çığlıkları duyulduğunda, "Bu şarkıyı duyuyor musun? Sana da aynısını yapacağız," diyorlardı. Beni günde bazen 18 saat boyunca çok agresif sorgularda tuttular.
3: Aktivistlere uygulanan kötü muameleye ait bazı görüntüler İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir tarafından paylaşıldı. Bakanın tutumu tüm dünyanın tepkisine yol açtı.
2: İtamar Ben-Gvir, İsrail'deki bebek katillerinden biri. Batı Şeria'daki yerleşimcilere, Filistinlilere saldırmaları için 10.000'den fazla tüfek dağıtan, ölümlere sebep olan kişi Lahey'de yargılanmalı, işlediği suçlar nedeniyle hapsedilmeli. Bu sadece Ben-Gvir'le sınırlı değil. Netanyahu'nun kendisi de insansı haymanlarla uğraştıklarını söylüyor ve Gazze'deki çocukları açlıktan ölüme mahkum ediyordu. Necef çölündeki Ketziot hapishanesi maalesef

0: köpeklere, Filistinlilere tecavüz etmeyi öğrettikleri hapishanedir. Filistinlilerin göz bebeklerini çıkarıp onları kör ettikleri hapishanedir. Elleri arkadan bağlı şekilde pek çok insanı katledip toplu mezarlara attıkları hapishanedir. Bazılarının üzerinden tanklarla geçtiler, bazılarının tüm vücudunu yaktılar.
1: Son olarak Gazze'de yaşananları tek bir kelimeyle anlatmanı istesem hangi kelimeyi kullanırdın?
2: We can say more because this genocide is part of...
0: Soykırım. Bundan başka bir kelime yok. Siyonizmin pek çok Yahudi temsilcisi olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Latin Amerika'da, Avrupa'da ve pek çok yerde Hristiyan temsilcileri de vardır. Nil'den Fırat'a kadar Büyük İsrail'i kurmak istiyorlar.
3: Bu plan Türkiye'yi, Suriye'yi, Lübnan'ı, Ürdün'ü, Mısır'ı, Suudi Arabistan'ın bir kısmını, Kuveyt'i ve Irak'ı kapsıyor. Arkalarında Donald Trump liderliğindeki emperyalizminin desteği var. Onun da yenilmesi gerekiyor.
4: Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş 5. yılında. Peki Ukrayna'da 5 yıl içinde neler değişti? Başkent Kiev'de nasıl bir atmosfer var? Habertürk ekibinden Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk adeta bir açık hava müzesine dönüşen başkent sokaklarını gezdi. İzlenimlerini ekranımıza getirin.
5: Evet, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta artık 4 yılı geride bıraktık. Şu anda savaşın 5. yılı ve hala özellikle Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda çatışmalar devam ederken şu anda Özcan Öztürk'le birlikte Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz ve Kiev'in en önemli aslında sembolik noktalarından bir tanesi burası. Aziz Mihail Meydanı. Meydan hemen adını arkasındaki kiliseden alıyor ve tarih boyunca başkentin sembolik noktalarından biri haline geldi bu meydan. Bu sıralarda savaşla birlikte yeniden gündemde. Şimdi Özcan Öztürk'ten rica edeceğim. Önce şöyle bir sağ tarafı gösterelim. Yayına başladığımız noktayı tekrar göstermek istiyorum. Çünkü Kiev'deki genel havayı anlatabilmek adına bu manzara önemli. Şimdi başkentte savaşın 5. yılında artık insanlar hayatını normal yaşamaya çalışıyorlar. Normal yaşamaya çalışıyorlar diyorum. Çünkü savaşın izlerini pek çok noktada görmek mümkün. İşte insanlar işine gidiyor, sokağa çıkıyor. Kafeler, restoranlar eski yıllara, özellikle 2022'ye, 2023'e göre tabii ki çok daha canlı durumda. Ama bir yandan da işte hemen sol tarafımızdaki meydandaki bu gerçeklik var. Şimdi bu meydana geldiğimiz zaman bizi Rus tankları karşılıyor. Ukrayna tarafından, Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildi bu tanklar. Ve tankların önünde de hemen bir freedom, yani İngilizce özgürlük yazısı görüyoruz. Çünkü Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesinde en öne çıkan sloganlardan bir tanesi buydu. Ukrayna'ya özgürlük. Rusya'nın işgal ettikleri topraklardan Ukraynalılar çekilmesini istiyordu. Şimdi Ukraynalılar savaşta ele geçirdikleri askeri araçları, tankları işte bu meydanda sergiliyorlar. Daha yakından bakalım bu tanklara. Örneğin burada bir ayrıntı dikkatimi çekti. Tankların burayı bir açık hava müzesine dönüştürmüşler ve adeta müzeye nasıl gittiğimizde bize eserlerle ilgili böyle bilgiler karşılarsa, buraya geldiğimizde de hem İngilizce hem Ukraynaca tanklar üzerinde bilgi yazıyor. Ardından devam edelim. Bu arada burası özellikle kente gelen turistlerin veya burada yaşayan yerli halkın ziyaret ettiği önemli noktalardan bir tanesi. İnsanlar buraya geliyorlar, burada fotoğraf çekiliyorlar, anı bırakıyorlar. Özellikle Ukraynalıların bölgede hafızalarını taze tutmak için, yaşadıklarını taze tutmak için bu noktaya sık sık geldiklerini söyleyebiliriz. Ukrayna'da Kiev'de olduğumuz süre boyunca çok fazla burada etkinlik gördük. İşte kimi zaman turistik gruplara burada bilgiler veriliyor. Hatta dün ilginçtir, bir grup öğrenci burada bir bale gösterisi de düzenledi. Aslında bu Ukrayna'nın Rusya'ya vermek istediği şu mesajı anlatıyor. Evet, bakın tanklarınızı burada ele geçirdik, sergiliyoruz. Ama bir yandan da biz size rağmen, savaşa rağmen hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Sanat bunun içinde diyorlar. İşte kimi zaman danslarla cevap veriyorlar. Kimi zaman çeşitli protesto gösterileriyle cevap veriyorlar. Ve Ukrayna'da dikkatimizi çeken bir başka nokta. Şu an bakın yalnızca tabii ki araçlar değil. Burada füzeler, onlardan geriye kalan parçalar da sergileniyor. Yani aslında büyük bir alan, geniş bir alan ve burayı Ukraynalılar resmen bir açık hava müzesine çevirmişler. Şimdi kilisenin olduğu duvara doğru devam edelim. Hem genel havayı anlatmak adına, çünkü hemen sağ tarafımızda da ufak bir park var. Hem de orada da göstermek istediğimiz bir ayrıntı var size. Ukrayna'da Kiev'de dikkatimizi şu çekti. Artık savaşın 5. yılı, hala güneyde ve doğuda. Örneğin dün Harkov'daydık, ülkenin kuzeydoğusunda. Savaş çok sıcak. Yani tüm şiddetiyle sınırda, cephe hattında özellikle devam ediyor. Tabii ki şehirlerin merkezlerinde hayatın normale dönmeye çalışması, normalleştirilmeye çalışması kadar olan bir durum yok. Çünkü insanların bir yandan işe gitmesi lazım. Savaş psikolojisini üzerlerinden atmaları lazım. Ama Ukrayna'da şu dikkatimizi çekti. Gerçekten her şey çok taze olmasına rağmen Ukrayna hükümeti, devleti bu savaşın unutulmasını istemiyor. Şehrin çok farklı noktalarında ve sık noktalarında sürekli işte bu şekilde semboller bırakıldığını, alanlar oluşturulduğunu, anma merkezleri, ufak da olsa daha önce bağımsızlık meydanını göstermiştik, anma noktaları oluşturulduğunu görüyoruz. Bunu da hafızalarını diri tutmak için yapıyorlar. İşte o noktalardan bir tanesi hemen meydanda kilisenin beraberinde olan bir duvar normalde burası. Tarihi bir duvar. Ancak bu duvar savaşın başından sonra hayatını kaybeden askerlerin ve sivillerin fotoğraflarıyla artık bir anma duvarı haline dönüştürüldü. Buraya gelen insanlar tıpkı bağımsızlık meydanında olduğu gibi hayatını kaybeden askerler için işte kimi zaman bayraklar bırakıyorlar. Askerlerin burada tek tek fotoğrafları, doğum yılları, ölüm yıllarıyla birlikte çiçekler bırakılmış ve gerçekten metrelerce süren bir duvardan bahsediyoruz. Yani evet, başlangıcı burası, meydanın olduğu nokta, ama bitiş dediğim gibi çok daha ileride. Burada hayatını kaybeden askerler ve siviller için işte böyle bir alan oluşturuldu. Ukrayna'da özellikle başkent Kiev'de durum bu şekilde. Ukraynalılarla da konuştuğumuz zaman artık o savaşın yorgunluğunu ve bitkinliğini insanlardan anlayabiliyoruz. Ancak başkent Kiev özellikle geçmiş yıllara nazaran çok daha canlı. Artık insanlar da tabii ki hayatı kendilerince yapabildikleri kadar normalleştirmeye çalışıyorlar. Ve en büyük istekleri Rusya'nın saldırılarına son vermesi ve hayatın tıpkı 2022'den önce olduğu gibi eskiye dönmesi. İşte onun için de aslında hafızayı diri tutmak için, kaybettiklerini anmak için şehrin farklı noktalarında da böyle alanlar oluşturuluyor. Son olarak şunu da ekleyerek bitirelim. Başkent Kiev'de kimi zaman sirenler çalıyor, ancak bu sirenler uyarı sirenleri değil, bazen de hayatı durdurup ölen askerleri ve sivilleri anmak için de bir anda bu şekilde kent genelinde törenler düzenlendiğini de söyleyebiliriz. Ancak aynı zamanda Harkov gibi, Donetsk gibi sınır hattındaki bölgelerde de uyarı için sirenler çalıyor. Savaşın izleri kısacası her alanda kendini gösteriyor. Ancak başkent Kiev'de hayat eskiye nazaran biraz daha normale dönmüş durumda.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DAEŞ'e yönelik bir operasyona daha imza attı. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DAEŞ'li yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
6: Adım adım takip edildi. DAEŞ'e ağır bir darbe daha vuruldu. MİT kırmızı bültenle aranan 10 teröristi yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmalar neticesinde Türkiye'den Suriye'ye geçerek DAEŞ terör örgütüne katılanları tespit etti. Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yeri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. Teröristlerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. DAEŞ'ın Türkiye'den sorumlu sözde istihbarat emiri Ali Bora, Ankara Gar saldırısını düzenleyen DAEŞ'li teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar'ın da aralarında olduğu 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DAEŞ mensubu sorgularının ardından tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
4: Düzce'nin Akçakoca ilçesinin belediye başkanı Fikret Albayrak irtikap suçlamasıyla tutuklandı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında çok sayıda şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca irtikap suçundan soruşturma başlatılmış.

0: açmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Albayrak hakkında iskan işleri için para istediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
1: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
2: Baktım dolaba çıktı.
1: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
3: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
1: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: İzmir'de inşaat şantiyesinde 8 yıl önce ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Peki tutuklanan isimler kimler? Bakalım.
4: Tertemiz, pırıl pırıl, üzerinde toz tanesi bile olmayan, en ufak bir kan damlası bulunmayan bir çocuğu 27 metre yükseklikten beton bir zemine atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.
1: Oğlunun cansız bedenini görür görmez intihar olmadığını anladı. Emekli Tümgeneral Baba yıllarca delil toplayıp cinayeti kanıtladı. Kurulan özel ekibin çalışmasıyla gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'de şantiye alanında ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Tüm bu bulguların ardından 8'i polis 13 kişi hakkında dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başkanlığında kurulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında yargılamaları süren 4 bekçi ve bir inşaat işçisi de var. Kasten öldürme suçu

0: suçundan tutuksuz yargılanan 5 sanık, yeni deliller ışığında bu kez bu suçtan tutuklandı. Diğer şüpheliler de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Bazıları için ayrıca yalan tanıklık suçlaması da var. Tutuklanan diğer şüpheliler arasında eski Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın da yer alıyor. Yalçın'ın olayın meydana geldiği inşaatın sahibinin aramasıyla olay yerine gittiği, polisleri yönlendirip delilleri kararttığı iddia ediliyor. Yine tutuklanan şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer ile ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
1: Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili 32 sanık hakkında verilen karar istinafa taşınmıştı. İstinaf Mahkemesi itirazı reddedip cezaları onadı. Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık yargılandı. 11 sanığa olası kastla öldürme suçundan 34'er kez müebbet hapis, 44 kez de 24 yıl hapis verildi. Diğer sanıklar da çeşitli oranlarda cezalara çarptırıldı. Başsavcılık bazı sanıklar açısından cezayı fazla bulup istinafa başvurdu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. İzmir'de bir çöp konteynerinde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili veteriner hekim gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Buca ilçesindeki olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekimin emniyetteki ifade verme işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmeyle, çevreyi kasten kirletmek suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Antalya'da üstünde iki kişinin olduğu motosiklet çöp kamyonuyla çarpıştı. Kazada iki genç hayatını kaybetti.
0: Biri 18, diğeri 17 yaşındaydı. Acı haberi alan aileleri olanlara inanamadı. İki genç kazada hayatını kaybetti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde 18 yaşındaki Hasan Aşkın ve 17 yaşındaki Bekir Sarp da motosiklette seyir halindeydi. İddiaya göre hızları fazlaydı. O sıra kavşaktan dönmeye çalışan çöp kamyonunu fark etmediler. İki genç kazayla birlikte savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede ikisinin de öldüğü belirlendi. Haberi alan aileleri sinir krizi geçirdi. Çöp kamyonu şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Sırada maalesef son zamanlarda artan akran şiddetiyle ilgili bir haber var. Konya'da 12 yaşındaki bir çocuk okul çıkış evine giderken aynı okulda okuyan yaşıtının saldırısına uğradı. Çenesi kırılan çocuk ameliyata alındı.
2: Gün kapaklara.
0: Okuldan çıkmış evine gidiyordu. 12 yaşındaki çocuk yaşıtının saldırısıyla dehşeti yaşadı.
3: Otobüs durağında beklerken bir kişinin kışkırtmasıyla bir çocuğun gelip kendi evladıma elinde ceketiyle sarıldı. İçinde muhtemelen kesinlikle sert bir cisim vardı. Yumruklu saldırısına uğradı.
0: Akran şiddetinin adresi Konya'nın Selçuklu ilçesi. 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Emre K. ders çıkışında eve gitmek için durakta otobüs bekliyordu. Aynı okulda başka sınıfta okuyan 3 çocuk yanına geldi. İçlerinden biri iddiaya göre elindeki muştayla çocuğa saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.
3: Çocuğumun çene kemiğinde 2 tane kırık olduğunu söylediler. 6 tane vida ve 2 tane implant atıldı. 6 ay katıyla beslenemeyip sıvıyla beslenecek.
0: Aile saldırgan çocuk hakkında şikayetçi oldu.
3: Bu olayı gerçekleştiren kişiler şimdi aynı okuldalar ama farklı sınıftalar. Bu olaydan ötürü aynı sınıfta olan ikiz kardeşi okula gitmek istemiyor. Gereken cezaları alsınlar ve örnek teşkil etsin bu olay.
0: Saldırganın olaydan sonra sosyal medyada bazı paylaşımlar yaptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Bursa'da dere kenarında oturan bir...

0: kişi dengesini kaybedip suya düştü. Yaklaşık 1 kilometre sürüklendikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
1: Dere kenarında oturuyordu. Dengesini kaybedince suya düştü. Yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.
2: Hareket etme, hareket etme, hareket etme.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde 31 yaşındaki Emrah G. iddiaya göre Bedre Deresi kenarında oturuyordu. Bilinmeyen bir nedenle bir anda suya düştü. Akıntıya kapılan adam şiddetli akan suda

0: Ekipler dereye inip mahsur kalan Emrah K'yi kurtardı. Alkollü olduğu belirlenen adam hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi.
1: Yurdun büyük bir bölümünde yağmur etkili oluyor. Afyonkarahisar'da da şiddetli yağışla birlikte dereler taştı. İki köy su altında kaldı. Tokat'ta da benzer manzaralar vardı.
0: Köprüler yıkıldı, duvarlar devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.
2: Bu tarafta yaylalarımız var, hayvanlarımız var. 3 tane köprümüz şu anda göçük.
0: Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Bayat ilçesinde 2 köyü sel vurdu.
3: Hayvanlarımıza su gidecek, yem gidecek, ot gidecek, hiçbir şekilde götüremiyoruz.
0: Köylerde köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Tarım arazileri su altında kaldı.
3: Bu gördüğünüz yukarıda 3-4 tane var. Hayvanlarımız var. Tamamen suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz kesildi.
2: Çobanlardan haber alamıyoruz. Elektrik direğimiz göçük.
0: Köylüler destek bekliyor. Birkaç gündür yağışın etkili olduğu Tokat'ta yine benzer manzaralar oluştu. Niksar ilçesinde Kerkit Çayı taştı. Tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.
4: Ano!
0: Tamamen dolan Almus Barajı'na yakın yerleri de su bastı.
1: Kocaeli'de iş ortakları arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Bir kişi ortağını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
0: Ortakların tartışması kavgaya döndü. Bir kişi silahına sarılıp önce ortağını sonra kendini vurdu. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işinde ortak olan Uğur Öz ve Geylani Yeni Gün arasında bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet vardı. Uğur Öz ortağının evine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya döndü. Uğur Öz yanındaki tabancayla Geylani Yeni Gün'ü vurdu. Ardından sitenin bahçesine inen Öz son kurşunu da kendine sıktı.
5: Kapının yanını açalım bakalım.
0: Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Uğur Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki Geylani Yeni Gün hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk babası Yeni Gün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Geylani Yeni Gün'ün 5 ay önce evlenen ortağı Uğur Öz'ün düğününde nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat günlük ihracat verilerini paylaştı. 22 Mayıs 2026 Cuma günü 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracatla yeni günlük ihracat rekoru kırıldı.
0: 2 milyar 428 milyon dolar günlük ihracat gerçekleşti. Bakan Bolat, Cumhuriyet tarihinin günlük ihracat rekoru yenilendi dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat günlük ihracat verilerini paylaştı. 22 Mayıs 2026 Cuma günü 2 milyar 428 milyon dolarlık günlük ihracat gerçekleşti. Son 5 rekorun ardından yeni bir ihracat rekoru kırıldığını belirtti.
6: Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın uygun finansmana ulaşmasından pazara giriş faaliyetlerine, markalaşmadan lojistik altyapının güçlendirilmesine kadar her alanda tedbirler almaya ve politikamızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.
0: Günlük bazda en yüksek ihracat gerçekleştirilen ilk 5 gün verisine göre ise en son 30 Nisan 2026 tarihinde 1 milyar 958 milyon dolarlık yatırım yapılmıştı.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler doğrultusunda zorunlu karşılık uygulaması oranlarını revize etti. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınır 1 puan daraltıldı.
0: Kredi büyüme sınırları düşürüldü, bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltıldı. Bu adımla bankaların tüketicilere kredi vermesi zorlaştırılacak. Merkez Bankası bireysel ve ticari kredilerde makro finansal istikrarı destekleyici tedbirler devreye aldı. Bankanın kredi büyümesine yönelik devreye aldığı tedbirler kapsamında bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daralmaya gidildi. KOBİ'lere kullandırılan TL krediler için büyüme sınırı %5'ten 4,5'a, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan

0: TL krediler için büyüme sınırı %3'ten 2'ye düşürüldü. İhracat, yatırım, tarım ve kamu gibi bazı alanlarda kullandırılan krediler büyüme sınırlamaları kapsam dışı tutuldu. Merkez Bankası düzenlemeyle sıkı parasal duruşu desteklemeyi ve makrofinansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığını söyledi. Sürücülere çağrıda bulunan Çiftçi, hız kurallarına uyalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Çiftçi, amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir diye konuştu. Sürücü ve yolculara çağrıda bulunan Çiftçi, lütfen hız kurallarına uyalım, emniyet kemerlerimizi mutlaka takalım, direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım, yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım uyarısında bulundu. Bayram tatili 9 güne çıkınca tatil planları da değişti. Yurt dışı planı yapanlar Edirne'de Kapıkule sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Bulgaristan sonra Yunanistan.
2: Yunanistan.
3: Evet.
2: Kaç gün kalacaksınız?
3: Bir hafta. Bayram tatili için bir hafta. Evet. Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye gidiyoruz.
0: Bayram tatilini fırsat bildiler. Avrupa yollarına düştüler.
4: Önce Bulgaristan'da memlekete gideceğiz. Oradan da Makedonya, kayınpederimin memleketi. Oradan Selanik'e geçeceğiz. Atamızın aynen evini ziyaret edeceğiz Yunanistan'a.
2: Nereye yolculuk nereye?
5: İşte kurbanımızı keseceğiz. Eş, dost, akraba onlarla görüşeceğiz, ziyaret edeceğiz.
6: Bayram tatillerini Avrupa'da geçirmek isteyen vatandaşlar karayoluyla çıktıkları yolculuklarında işte Kapıkule sınır kapısına geldi Edirne'den. Bu noktadan sonra Avrupa ülkelerine geçecekler ve işte burada da bu nedenle uzun araç kuyrukları oluşturuyorlar.
2: Nereye gidiyorsunuz?
5: Bulgaristan'a.
2: Bayram
5: yani bayram tatilinde aynen hem anneyi babayı görmeye gidiyoruz. Hafta sonu oradayız. Valla işte kurbanla uğraşacağız birinci, ikinci günü. Geri kalan günlerde aile ziyareti.
2: Nereye gidiyorsunuz?
7: Bulgaristan'a.
2: Bayram tatili.
7: Bayram tatili, akraba ziyareti. Bu hafta oradayız. Kayınpederim orada, onu ziyaret edeceğiz. Akraba var orada. Akraba ziyareti. Başka bir şey yapmayacağız.
4: Uzun bir tatil olduğu için dedik biraz gezelim, görelim Balkanları.
2: Böyle değerlendirelim.
4: Ata topraklarını aynı.
1: Bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarında da hareketlilik arttı. Peki büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? Yanıtlarına bakalım.
8: Ne sana ne bana. Bak. 1 lira geç. 1 lira geç.
2: Veremem.
0: Bayram yaklaştı. Kurban pazarlıkları kızıştı.
9: Pazarlık var diye.
10: Olmaz olur mu? Elbet var.
9: Biz kaç
10: ne
9: diyorsun?
10: Yapacağım? Ben şimdi ona 35 diye paşam.
11: 32.
10: Paşam sen biraz daha davran 35'e karşı paşam.
11: 32,5 sonra al benden.
0: Kurbanlık almak isteyenler satış alanlarının yolunu tuttu. İlçe ilçe gezen de vardı. Bahçeli evlerdeki kurban pazarında da fiyat araştırması yapan çoktu.
12: Kurban biraz manevi iş olduğu için daha önceden alınması daha uygundur.
10: Et fiyatlarına bakarak normal olur. Hemen hemen bir senedir bakıyorlar bu insanlar. Tabii bunun yemi de var, getirip götürmesi var.
13: Pazar uygun, normal fiyatlar. Geçen yıla göre biraz daha indirimli. Hayvanlar da çok güzel.
9: Bu pazarın en büyük hayvanlarından bir tanesi de Şahin. 1 ton 100 kilogram ağırlığında 485 bin liraya sahibini buldu.
14: 2 yıl baktık bu hayvana işte. 2 yıldan sonra buraya getirdik. Geldiği gibi de hemen alıcısı geldi.
0: Büyükbaş fiyatları 250 bin liradan başlıyor. 500 bin liraya kadar çıkıyor. Küçükbaşta da fiyatlar 25-35 bin lira arasında. Küçükbaş soran daha çok.
10: 35'ten başladı 25'e kadar, 28'e kadar bu şekil satışlarımız var. Yani her bütçeye göre yardımcı oluyoruz halka.
15: Büyükbaşa bakarak daha hesaplı. Şu anda bu sene küçükbaş daha hesaplı.
10: Küçükbaşınki yoğunluğu bundan sonra zaten. Bugün cumartesi, pazar, pazartesi, salı.
1: Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısı Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

0: Galatasaray'da seçime tek aday giren mevcut başkan Dursun Özbek güven tazeledi. Sarı Kırmızılı Kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10'da başlayıp 15'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2080'i sandık başına gitti. Üyeler lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2080 oyun 1780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Kullanılan 2080 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı. Galatasaray'da başkan olarak üst üste 3 toplamda 4. dönemine giren Dursun Özbek, görev süresini tamamlaması halinde Sarı Kırmızılılar'da en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
1: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Tarihi zafer sonrası tribünde büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı gözyaşlarını tutamadı. Detaylarını aktaracağız. Bir son dakika gelişmesi var. Tabii ABD Başkanı Trump'ın ekibinden İran'la müzakereler büyük oranda tamam. Trump anlaşmanın son ayrıntıları ve detaylarını görüşmek üzere ekibiyle birlikte Beyaz Saray'a da geçmişti. Tabii hemen detaylarını paylaşalım. İran anlaşmasının büyük ölçüde müzakere edildiğini ifade etti ABD Başkanı Trump. İsrail Başbakanı Netanyahu'yla da görüştüğünü ve görüşmenin iyi geçtiğini de ifade etti. İran anlaşmasının son ayrıntıları ve detayları şu anda görüşülüyor ve yakın zamanda açıklanacak ifadelerini kullanmıştı. ABD basını ise pazar öğlen saatlerinde aslında bu anlaşmanın açıklanacağını da iddia ediyorlardı geçtiğimiz saatlerde. Yine Trump anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak bu maddenin eklendiğini de ifade etmişti. İran hakkında birçok Müslüman çoğunluğa sahip ülkenin liderleriyle de görüştüğünü ifade etmişti Trump. Birazdan yeniden detayları paylaşacağız tabii. ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'a geçti ekibiyle birlikte. İran Savaşı'nda yeni bir anlaşma olabilir ve tabii uzayan bir ateşkes süreci vardı. Bu ateşkes sürecinde de anlaşmanın ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bu noktada da Trump, İran'la müzakereler büyük oranda tamam. Birkaç madde eklendikten sonra da anlaşmanın yakın zamanda açıklanacağını ifade etmişti. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te şu anda Trump, Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Muhammed Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı Bin Zayed El Nahyan, Katar Emiri Tamim Bin Hamad Bin Halife El Thani, Başbakan Muhammed Bin Abdurrahman Bin Cafer El Thani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamed Bin İsa El Halife ile İran İslam Cumhuriyeti ve barışa ilişkin bir mutabakat zaptıyla ilgili çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve listede yer alan diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. Ayrıca İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile de bir görüşme yaptım ve bu görüşme de çok iyi geçti. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak. Bu konuyu da gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim dedi ABD Başkanı Trump. Evet, yani oldukça sıcak bir gelişme. Tabii ABD Başkanı Trump'ın bu İran'la alakalı bir barış anlaşmasını açıklayacağını zaten bekliyorduk. En azından ABD basını bu noktada birçok bilgi paylaşmıştı. Pazar günü öğlen saatlerinde anlaşmanın yapıldığı üzerine bir açıklama bekliyorduk. Ve şu dakikalarda da Beyaz Saray'da Trump ekibiyle birlikte görüşüyor. Son madde olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağı ve ilgili ek maddelerin de ekleneceğini ifade etti. Tabii burada ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı önemli bir açıklama vardı. İran tarafı anlaşmak üzere mektup gönderdiğinde sadece ilk kelimesine bakıyorum ve devam

kararını beğenmezsem kaldırıp atıyorum ifadelerini kullanmıştı. Burada kelimelere çok takıldığını biliyoruz. Birkaç kelime detayı var. Bunlar düzeltilecek ifadelerini de kullandı ABD Başkanı Trump. Netanyahu ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Zira Netanyahu eğer İran nükleer programdan vazgeçmezse İran savaşının kesinlikle bitmeyeceğini ifade etmişti. Trump Netanyahu ile görüşmesinin de oldukça iyi geçtiğini ifade etti. İran anlaşmanın son ayrıntıları ve detayları için şu anda görüşülüyor ve yakın zamanda açıklanacak ifadelerini kullandı ki önümüzdeki saatlerde de muhtemelen İran'la olası bir anlaşmanın yapıldığını açıklayabilir ABD Başkanı Trump. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ifade ediyor Trump. Ancak nükleer programla alakalı henüz bir ne karar alındığını da Trump paylaşmadı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında yeniden hem sıcak gelişmeler üzerinde ve diğer gelişmelerle konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Erdoğan'la görüştüğünü, Netanyahu ile görüştüğünü açıkladı. Şimdi iyimser bir tablo var. Yani Trump'ın açıklamalarında iyimser bir diplomatik tavır mı var? Yoksa gerçekten bu görüşmelerle birlikte işte Körfez ülkelerinin talepleri oldu, İran'ın talepleri oldu. Türkiye tabii arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Diplomasi trafiğini ilk günden beri sürekli devam ettirmeye çalıştı. Yani iyimser bir tablo mu var? İyimser bir diplomatik tavır mı görmeliyiz? Yoksa önümüzdeki günlerde Orta Doğu'da gerçekten bir değişim görecek miyiz? Ne dersiniz?
1: Yani Ahmet Bey, işte biz hep iyimser bakmaya çabalıyoruz. Çünkü krizin nasıl etkileyeceğini de defaatle konuştuk. Küresel boyutta çok büyük etkiler olacak. Bunları da defaatle konuştuk. Ama bu çerçevede şimdi işte biz maalesef daha önce de görüşme masası tam devam ederken iki kere de İran'a saldırıldığını da biliyoruz. Yani şimdi artık yalnızca bir iki cephe yok. Yani burada farklı farklı Körfez ülkelerinde işin içinde olduğu enteresan bir denklem var. Çin'in de işin içinde olduğu, Rusya'nın da işin içinde olduğu bir enteresan bir denklem var. Ve hani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde ilerliyor olması, Çin'in Rusya'nın işine geliyor mu, gelmiyor mu? Yani bunlar bir soru işareti. Benzer biçimde İsrail denklemi içinde, Körfez ülkeleri denklemi içinde, hani o kadar sizin de belirttiğiniz gibi bir yumak haline gelmiş durumda ki bu problemler ve ülkelerin buradaki ilişkileri ve buradaki ticaret savaşları benzer biçimde. Bu çerçevede işte biraz endişelerimiz var. Çünkü çok kolay bozulabilecek bir barış. Ve Ahmet Bey, biliyorsunuz yani uluslararası diplomaside de şöyle çok önemli ve eski de bir söz var. Kötü bir barış daha büyük bir savaşın yolunu da açıyor. Yani burada çok böyle geçiştirmelik zaferle çıkabilecekleri her iki tarafında krizin sonu enine yönelik olarak 3-4 maddelik bir şey görecek olacaksak ben işin doğrusu önümüzdeki dönemde tekrar bu krizin tırmanarak devam edeceğini de düşünüyorum. Her ne kadar barıştık deseler de, her ne kadar müzakereler tamam işler yolunda deseler de işte burada sizin de söylemiş olduğunuz o gerçekten son derece yumuk haline gelmiş problemler var. Çok köklü problemler var. Ki İran üzerindeki ambargo meselesi neredeyse 50-60 yıldır konuştuğumuz bizim konular ve giderek de ağırlaşıyor bu işin boyutu. İşte bu çerçevede hani güçlenen bir İran bölgeye nasıl etki edecek? Nükleer anlamda bir anlaşmaya varılmamış bir İran acaba nükleer eşikte durmaya devam mı edecek? Yani bunların tamamı birer soru işareti ve önümüzdeki dönemde tekrar aslında sudan sebeplerle de olsa Amerika'nın da İsrail'in de saldırmasına yol açan, İşte o bir bahane ederek saldırmasına yol açan sebepler de bunlar. Biliyorsunuz hani bunlarla alakalı olarak biraz daha metnin içeriğini görmek gerçekten daha önemli diye düşünüyorum. Yoksa yalnızca birkaç tane dediğim gibi ambargonun kaldırılması, belli oranda belli paraların İran'a tekrar ödenmesi, dondurulmuş varlıklar derken yanlış hatırlamıyorsam 200-220 milyar dolar civarı bir para olması lazım. Yani eğer yanlış hatırlamıyorsam tekrar edeyim, çok büyük bir para olmadığını hatırlıyorum ben bunun bir ülke adına bu kadar yıl adına. Yani bu anlamda da işte bu parayı İran'a ne kadar da ödenecek, direkt mi verilecek yoksa bir ticaret üzerinden mi verilecek? Bunların hepsi birer soru işareti Ahmet Bey. Hani o kadar fazla problem var ki hangi birini ne kadar sürede görüştüler, ne kadar halledildi? Bu konularda hiçbir emin olma durumumuz söz konusu değil. Buradaki mesele bu ama en azından hiç olmazsa her iki tarafta buradan bir şekilde köşelerine oturan boksör gibi bir şöyle aklımda canlandıracak oluyorum. Biraz bir köşelerine oturan boksör gibiler. Bir soluklanalım isteniyor. Ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber biraz daha dünya ekonomisi de rahatlayacaktır. Biraz daha kendine gelecektir. Çünkü çok da tansiyon yükselmişti biliyorsunuz. Ki benzer bir şekilde yine Rusya-Ukrayna meselesi hala masada duruyor. Amerika ile Çin'in arkadaki ekonomik mücadelesinin devam edeceğini biz zaten gördük. Şimdi Trump'ın bir süre söyleyip sonra bir kenara bıraktığı Küba konusunu unutmamak lazım. Latin Amerika, Amerikan kalesi meselesini unutulmaması lazım. Ya ben İran konusunu aslında bir büyük bir mücadelenin bu ülkeler arasındaki ikinci adım olarak görüyorum. Ve hep söylüyorum Ahmet Bey, yani bundan sonra Doğu Akdeniz ısınabilir. Afrika ısınabilir. Çünkü burada da Çin'in büyük mücadeleleri verdiğini biliyoruz. Doğu Akdeniz'de yine bizim de içinde bulunduğumuz bir takım güvenilir enerji koridorları meselesinin gündeme geldiğini biliyoruz. Burada bir başka ülkelerle İsrail başta olmak üzere rekabet içinde olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Bir şekilde onlarla da mücadele içinde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda bir aslında krizler döneminin bir adımını da bu şekilde atlatmış olacağız. Ama ben tekrar edeceğim yani bu enerji ve ekonomi savaşı devam ettiği sürece Ahmet Bey biz başka cepheler görüyor olacağız. Belki Malakka Boğazı yarın, belki Yemen, belki Afrika, belki Doğu Akdeniz bunların tamamına hazırlıklı olmak lazım. Ve ben İran krizinin bu kadar kolayca kapanabileceğini işin doğrusu düşünmüyorum. Çok uzun zaman bunun hem etkileri devam edecek hem de görüşülecek çok sayıda başlık olacak diye de düşünüyorum ben işin doğrusu.
0: Evet, hem enerji güvenliğini hem ekonomik boyutunda konuşacağım ama önce şunu sormak istiyorum. Tabii Trump'ın bir zafer söylemi vardı. Yani bugünkü açıklamasında bunu söylemedi. İran tarafının da aslında zafer söyleminden vazgeçtiğini görüyoruz. Zira eğer büyük oranda bir anlaşma sağladıysa İran'ın da

0: biz verdiğini görebiliriz. Şimdi geçtiğimiz günlerde yani iddiada o ki yani İran'ın kısa sürede toparlandığı, hatta drone İHA yapımında çok ciddi anlamda mesafe kat ettiği bu süresiz ateşkes boyunca. Yani Trump da hep şunu ifade etmişti: 10 yıl sonra ben tekrar İran'a dönmek istemiyorum, bu konu tamamen kapanacak ifadelerini de kullanmıştı. Şimdi tazminat alacak olursa yeniden İran'ın ekonomiye kazandırılması, küresel piyasaya kazandırılması durumu söz konusu olacaksa yeniden bölgesel aktör olma iddiasını güçlendirmez mi İran? Yani ABD ve İsrail buna göz mü yumacak?
1: İşte Ahmet Bey, gerçekten soru işareti tam olarak da bu. Yani buradaki benim az önce belirttiğim konuda bu ve burada şunu da gözden kaçırmamak lazım. Taraflar biraz zafer söyleni bıraktılarsa medya savaşıyla alakalı her iki tarafta biliyorsunuz bir medya savaşı da devam ediyordu. Yani her iki taraf zafer ilan ediyor, sürekli geriyor. Her iki ülkenin medyası bir takım iddialar ortaya atıyor vesaire. İşte yarın vurdu vuracak, İran şöyle direnecek vesaire. Bu anlamda bir medya savaşını yavaşlatmış olmaları iyi. Çünkü sürekli medyayı kullanırsanız Ahmet Bey, bu anlamda bir yükselen tansiyon olacağını hep unutmamak gerekiyor. Çünkü giderek el yükseltmek durumunda da kalıyorsunuz. Aslında amiyane tabirle meseleyi gazlıyor biraz medya kuruluşları. Bunu da unutmamak lazım. Bu anlamda aslında karşılıklı zafer ilanlarının çok duyulmaması iyi. Bu anlaşmaya yaklaşıldığını biraz gösterir bir şey. Biraz daha sağduyulu olunmuş. Ve sizin vurguladığınız mesele son derece önemli. Bundan sonraki dönemde güçlenmiş bir İran. Yani İsrail bunu isteyecek mi? Mutlaka Netanyahu denilen savaş suçlusunun bildiğiniz gibi hep bir ortaya attığı iddia var. Hatta Trump da söyledi bugün. Yine benzer biçimde Trump'ın bakanları da sürekli açıklamalarında söylüyor. İran herhangi bir şekilde nükleer silah sahibi olamaz. Yani bu çerçevede çok büyük ihtimalle bir buradaki nükleer materyalin bir yere teslimi mi söz konusu olacak bir üçüncü ülkeye? Çünkü ben çok Amerika Birleşik Devletleri'ne direkt tutup vereceğini işin doğrusu düşünmüyorum zenginleştirmiş uranyumun. Yani bununla alakalı olarak bir bulunan bir üçüncü ülke mi olacak? Çin'le görüştüğünü biliyoruz, Rusya'yla görüştüğünü biliyoruz benzer biçimde. Hatta bir ara Türkiye'nin adı bile geçti. Bunu saklayabilecek teknik kapasitesi olan bir ülkeye bunun teslim edilebileceğini söyleyebiliriz. Ve burada da biliyorsunuz zaten bunun da gömülü olduğunu Trump sürekli söylüyor ama buradaki o 450 kiloya yakın zenginleştirilmiş uranyumun ne olduğu konusu hala muallak. Evet. Yani gömülü mü, hava saldırısından sonra gömüldü mü bunlar, yoksa İran bu saldırılardan önce bunu hep sığınaklara yapmış olduğu gibi dağıttı mı, başka bir üçüncü ülkeye mi çıkarttı, bu konuda da herhangi bir fikrimiz yok. Yani bu nükleer mesele gerçekten başlı başına bir İsrail denilen ülke için, soykırımcı ülke için bir mesele. Yani bunu her şekilde hem Amerika hem İsrail sürekli dillendiriyor nükleer silah meselesini. Burada bakalım yarın ne göreceğiz. Bir diğer konu dondurulmuş varlıklar ve sizin de belirttiğiniz gibi İran'ın sonraki dönemde ekonomik olarak da güçlü olmasının istenip istenmediği. Çünkü biz yaklaşık 16-17 yıldır biliyorsunuz bir Şii hilali meselesinde konuştuk. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, farklı alanlarda yani İran'ın bir etki mücadelesinin içinde olduğunu biliyoruz. Benzer biçimde hatta İsrail'e burada bir düşman kardeşler. Hani biri bir şey yapıyor ki diğeri de ona karşı bir etki olarak yaptığını iddia ederek bir şekilde burada paylaşım içinde bulduklarında, düşmanca da olsa bir paylaşım içinde olduklarında ve birbirlerine sebep olduklarında unutmamak lazım. Yani bu anlamda tekrar maddi varlıkları yerine gelmiş bir İran, hele ki işte o silah stonu yerine koymuş, bununla beraber o drone teknolojisi ve önemli de bir tecrübe geçirdi diye düşünüyorum. Yani iki tane önemli, yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın en büyük gücü diyoruz. Bununla bir çatışmadan çıkmak da sizin için çok büyük bir tecrübe. Neyi yapıp neyi yapmayacağınız anlamında da çok büyük bilgi elde etmiş olursunuz Ahmet Bey. Bunu da unutmamak lazım ve bunun da belki bir özgüveni gelecek İran'a. Ve ben çok eminim, daha önceki çatışmalarda gördüğümüz üzere İran'da aylarca kutlamalar yapılacak ve İran aslında iç kamuoyunda bir zafer öyle ya da böyle mutlaka ilan edecek. Yani bu anlamda da biraz daha işte rejimin daha kuvvetlendiğini, radikal karakterlerin biraz daha öne çıktığı bir İran, Vahidi'den bahsediyorsunuz. Yani bunların işte o eskide kalan bir takım isimlerle, bu Şii Hilali Elması meselesini başlatan, onun planlayıcısı olan isimlerle nasıl ilişkiler içinde olduğuna da bakmak lazım. Bu anlamda yeni bir böyle Şii Hilali dönemine girebilir miyiz? Olabilir Ahmet Bey. Bunlar da senaryolar arasında. Şimdi değilse bile 5 yıl, belki 3 yıl ve bu anlamda evet, bu nükleer silahlarla alakalı olarak belki yıl konuşuldu. 20 yıl diyordu Trump, 20 yıl geliştirmeyecekler diyordu. Ama biz 20 yıl, bu geçtiğimiz 20 yıl boyunca İran'ın hem görüşmeleri devam ettirip hem de uranyumu zenginleştirdiğini bir şekilde gördük. Yani zenginleştirmeye devam ediyor. Şimdi bu anlamda tekrar bir önümüzdeki dönem zenginleştirme tespit ettik diyerek bir daha bir saldırı görür müyüz, görmez miyiz? En azından şimdilik çatışmanın durmuş olması iyi Ahmet Bey. İşte dediğim gibi yarınki metne bakıyor biraz iş. Evet. Ben işin doğrusu çok ayrıntılı

0: ve büyük bir metin beklemiyorum. Yani her işi çözecek bir metin beklemiyorum ama en azından işte bir karşılıklı olarak pata düşmek durumu diyebiliriz. Hürmüz Boğazı'nın açılması adına en azından ve buradan
1: Evet.
0: Trump da kendine bir zafer çıkartabilir. Belki bir nükleer anlaşmayla işte 20 yıl geliştirmeyecekler, 5 yıl, 3 yıl neyse artık geliştirmeyecekler diyecek. Bununla beraber Hürmüz Boğazı'nı açtık diyecek. Sanki önceden kapalıymış gibi. Tabii bir de bir mesele de şu Ahmet Bey, az önceki o Şii ilerleme meselesine bağlanabilir. Burada yani İran'dan gelen açıklamalarda bakıyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın kontrolü. Her ne kadar bölge ülkelerle beraber diyorsa da buradan Amerikan askerlerinin üstlerinin kaldırılması yönünde de bir takım isteklerin olduğunu biliyoruz. Yani bunlara nasıl cevap buldu?
1: Geçiş
0: Bunları
1: ücreti
0: gerçekten
1: alınacak mı, alınmayacak mı, o da
0: tabii
1: muallak.
0: tabii tabii bunların hepsi çok önemli, muallak yani. Ve bu anlamda da hani biz özellikle İran tarafından gemilerin geçtiğini biliyoruz. Çünkü deniz derinliği olarak biraz daha İran tarafının uygun olduğunu biliyoruz bu tanker geçişine. Yani bu anlamda Umman'la bir anlaşma içinde mi yürüyecek? Öbür körfez ülkeleri nasıl dahil olacaklar? Bunların hepsi birer soru işareti. Yani büyük ihtimalle şu anda bizim haberimiz olmasa da hem Körfez ülkelerine hem Türkiye'ye hem işte Trump'ın görüştüğü bütün ülkelere bu metin büyük ihtimalle yollanmıştır. Ve bunlardan da bir şekilde değerlendirip onay vermeleri istenmiştir. Yani Körfez ülkenin özellikle onay vermesi istenmiştir diye düşünüyorum. Türkiye gibi ülkelerde başından beri önemli arabulucular oldukları için de onların da bir şekilde onayı alınmak durumunda burada da. Ki hani ona göre de gelişmeleri de takip etsinler diye. Bu anlamda da işte Ahmet Bey yani tabii ki bu krizin bitmiş olması son derece iyi diye düşünüyorum ben. Geçici bir sürede gitmiş olması iyi ama kötü bir anlaşmanın da kötü bir barış anlaşmasının daha büyük bir savaşa da yol açacağını unutmamak gerekiyor gerçekten. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Çok sayıda örnek verebiliriz. Yani ki İran denince de zaten İran'daki Amerika ve İsrail'e bakış, benzer biçimde Amerika'da da ve İran'da da şey Amerika'da ve İsrail'deki de İran'a bakış zaten ortada. Bu çerçevede yarınki metni gördükten sonra biraz daha neyin ne olacağı yönünde tahminlerde bulunabiliriz diye düşünüyorum Ahmet Bey.
1: Evet, belki de zamana yayılarak önemli olan başlıklar peyderpey çözülerek ilerleme yolunu tercih etmiştir
0: Doğru.
1: ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu savaş çıktığında ilk başta bunu söylemişti. Yani Amerika tarafına sürekli bunu iletiyoruz. Yani sorunlarınızı bir anda toptan çözemezsiniz. En azından başlıklar halinde yavaş yavaş çözerseniz bölge daha güvenli olacak ifadelerini de kullanmıştı. Şimdi ateşkes süresiz olarak uzatıldı ve savaş bir nebze de olsa soğutuldu. Tabii hem Ekim hem Kasım ayında İsrail ve ABD'de ara seçimler olacak. Yani bu anlaşma büyük oranda tamamlandı derken Trump hem biraz piyasaları rahatlatmak hem seçim güvenliğini en azından kendi adına biraz daha rahatlatma tarafına geçmiş olabilir mi Bülent Bey?
0: Yani tabii Ahmet Bey yani hani gerçekten olabilir bu çünkü süre çok azaldı ve şu andan itibaren biz artık Trump'ın biraz daha iç kamuoyunu oynamaya başlayacağını yani aslında seçimlere hazırlanmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz gibi zaten bu kadar süre önceden başlanıyor ve bununla ilgili olarak da Trump yavaş yavaş bir hazırlık dönemine mutlaka öyle ya da böyle geçecek diye ben düşünüyorum. Yani biraz burada işte Hürmüz Boğazı'nı açacak. Sizin de belirttiğiniz gibi biraz dünya ticareti rahatlayacak, enerji piyasası rahatlayacak, biraz fiyatlar düşecek. Brent petrolün fiyatının düştüğünü göreceğiz. Ki bununla beraber de Trump işte burada İran'a istediğimizi yaptırdık. Artık neyse bu anlaşma. İki büyük ihtimalle yani burada bir nükleer meseleyi çözmeden ben atlayabileceğini çok düşünmüyorum Ahmet Bey. En azından şunu diyecek. Nükleer müzakereleri de devam edilecek. İşte diğer uluslararası kurumlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde. Ya da işte şunu önerebilir. Burada gömülmüş olan nükleer materyalin Çin'le çıkartabileceği. Çünkü teknik olarak zaten Çin seyahatinde bunu söylemişti. Ya da Amerika Birleşik Devletleri ile İran yetkililerinin ortaklaşa bunu çıkartabilecekleri gibi bir açıklama ben işin doğrusu bu anlaşmanın içinde bekliyorum. Benzer bir şekilde Hürmüz'de Körfez ülkelerle işte bir koalisyon içinde konsorsiyum

0: verebilir. Burada gömülmüş olan nükleer materyalin Çin'le çıkartabileceği. Çünkü teknik olarak zaten Çin Senatı'na bunu söylemişti. Ya da Amerika Birleşik Devletleri ile İran yetkililerinin ortaklaşa bunu çıkartabilecekleri gibi bir açıklama ben işin doğrusu bu anlaşmanın içinde bekliyorum. Benzer bir şekilde Hürmüz'de Körfez ülkelerle işte bir koalisyon içinde konsorsiyum.
1: Her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Partinin genel başkanından birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
2: Parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim dediği öğrenildi. Genel merkezden çıkması halinde ise mecliste çalışmalarına devam edeceğini söylediği kaydedildi. Özel kurultay içinde çağrı yaptı. Kurultay kararı alındıktan sonra Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.
1: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. İlk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.
2: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da mutlak buttan kararının ardından ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada partimizin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız denildi. Genel merkezde bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüğüne dair yazı meclise ulaştı. Meclis sitesinde Özel'in unvanının da grup başkanı olarak değiştirildiği görüldü.
3: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Kılıçdaroğlu grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik etti.
4: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
2: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
4: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
2: Mutlak butlan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinden çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
4: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
3: CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultayı ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 7 ilde operasyon düzenledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz...

0: Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. Melda Tanışman tutan Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararını değerlendirdi. Sadece CHP'yi değil, hepimizi ilgilendiriyor dedi. Doğan, DEM Parti İmralı heyetinin de bugün Öcalan'la görüşeceğini belirtti.
1: Mutlak butlan kararı yalnızca bir siyasi partinin yönetimini, delegelerini ya da ona gönül veren milyonlarca seçmeni değil, demokrasiyi esastan etkilediği için hepimizi, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor.
2: CHP kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararını değerlendirdi. Konunun sadece CHP'yi ilgilendirmediğini ifade etti.
1: Sadece CHP'ye değil ya da sadece CHP'nin iç meselesiymiş gibi görmek değil, daha geniş bir açıdan nasıl bir öngörülemezlik yaratabileceğini de iyi değerlendirmek gerekir.
2: Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı heyetinin pazar günü Öcalan'la görüşeceğini de açıkladı.
1: Bir aksilik olmazsa İmralı heyetimiz pazar günü İmralı'da Öcalan'la görüşmeyi planlıyor. Bu havada da olsa, bu koşullarda da olsa, moralimizi yüksek tutup, umuda sarılarak bayrama gidiyoruz malum. Bayram tadında gerçekten günler yaratmak için Türkiye'de mücadeleyi birlikte yükseltmeye devam edeceğiz.
0: Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Karaca hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre yüzü maskeli bir kişi Akarca Mahallesi'nde belediye başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralandığı öğrenilen Karaca hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkanın sağlık durumunun son derece iyi olduğunu söyledi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinin belediye başkanı Fikret Albayrak, irtikap suçlamasıyla tutuklandı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında çok sayıda şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca irtikap suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Albayrak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Albayrak hakkında iskan işleri için para istediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Altaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
2: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma, cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
3: Baktım dolaba çıktı.
2: Gezi tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
4: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da "çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu, ben de çıkardım sıktım kafasına" dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor, o halletti zaten" dedi.
2: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
0: Karabük'te etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, yollar göle döndü. Kent genelinde aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası birçok noktada su birikintileri oluştu, cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, araçlar yolda kaldı, bazı iş yerleri, evler ve bodrum katlarını su bastı. Karabük-Ovacık karayolunda da yol bir süre trafiğe kapandı. Yurdun büyük bir bölümünde yağmur etkili oluyor. Afyonkarahisar'da da şiddetli yağışla birlikte dereler taştı. İki köy su altında kaldı. Tokat'ta da benzer manzaralar vardı.
2: Köprüler yıkıldı, duvarlar devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.
5: Bu tarafta yaylalarımız var, hayvanlarımız var. 3 tane köprümüz şu anda göçük.
2: Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu. Bayat ilçesinde iki köyü sel vurdu.
6: Hayvanlarımıza su gidecek, yem gidecek, ot gidecek, hiçbir şekilde götüremiyoruz.
2: Köylerde köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Tarım arazileri su altında kaldı.
6: Bu gördüğünüz yukarıda 3-4 tane var. Hayvanlarımız var. Tamamen suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz kesildi.
5: Çobanlardan haber alamıyoruz. Elektrik direğimiz göçük.
2: Köylüler destek bekliyor. Birkaç gündür yağışın etkili olduğu Tokat'ta yine benzer manzaralar oluştu. Niksar ilçesinde Kerkit Çayı taştı. Tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.
7: Ano!
2: Tamamen dolan Almus Barajı'na yakın yerleri de su bastı.
0: Ankara'da genç futbolcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Seyir halindeyken karşısına otomobil çıktı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak metrelerce ileri sürüklendi. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza 16 Mayıs'ta Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı. Takla atarak metrelerce ileri sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada ağır yaralanan Keçiören Gücü'nün altyapısında oynayan genç futbolcu tedavi altına alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
0: İzmir'de inşaat şantiyesinde 8 yıl önce ölü bulunan Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Peki tutuklanan isimler kimler? Bakalım.
8: Tertemiz, pırıl pırıl, üzerinde toz tanesi bile olmayan, en ufak bir kan damlası bulunmayan bir çocuğu 27 metre yükseklikten beton bir zemine atlayarak intihar ettiğini öne sürmüşlerdi.
2: Oğlunun cansız

0: tutuklandı. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'de şantiye alanında ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Tüm bu bulguların ardından 8'i polis 13 kişi hakkında dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başkanlığında kurulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 23 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında yargılamaları süren 4 bekçi ve bir inşaat işçisi de var. Kasten öldürme suçundan tutuksuz yargılanan 5 sanık, yeni deliller ışığında bu kez bu suçtan tutuklandı. Diğer şüpheliler de suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuklandı. Bazıları için ayrıca yalan tanıklık suçlaması da var. Tutuklanan diğer şüpheliler arasında eski Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın da yer alıyor. Yalçın'ın olayın meydana geldiği inşaatın sahibinin aramasıyla olay yerine gittiği, polisleri yönlendirip delilleri kararttığı iddia ediliyor. Yine tutuklanan şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var. Soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen 3 firari şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
1: Kocaeli'de iş ortakları arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Bir kişi ortağını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
0: Ortakların tartışması kavgaya döndü. Bir kişi silahına sarılıp önce ortağını sonra kendini vurdu. Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işinde ortak olan Uğur Öz ve Geylani Yenigün arasında bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet vardı. Uğur Öz ortağının evine gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya döndü. Uğur Öz yanındaki tabancayla Geylani Yenigün'ü vurdu. Ardından sitenin bahçesine inen Öz son kurşunu da kendine sıktı.
2: Kapının yanını açalım bakalım.
0: Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Uğur Öz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan 44 yaşındaki Geylani Yenigün hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk babası Yenigün doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Geylani Yenigün'ün 5 ay önce evlenen ortağı Uğur Öz'ün düğününde nikah şahitliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Uyuşturucu imalatçıları polisin takibinden kaçamadı. Adana merkezli operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.
0: Adım adım izlendi, adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Mersin'de sentetik ecza tabletleme merkezi kurulduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüphelinin kimliği belirlendi.
3: Vermiş olduğunuz mesaj çok önemli. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz, bırakmayacağız.
0: Adana merkezde olmak üzere Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 milyon uyuşturucu hap ve yapım malzemeleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.
1: Bayram tatiline maalesef trafikten acı haberlerle başladık. Giresun'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
0: Bayram için İstanbul'dan Trabzon'a gidiyorlardı. Kırmızı ışıkta beklerken tır çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Musa U yönetimindeki tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazanın ardından olay yeri adeta savaş alanına döndü.
4: İki arabada tanınmaz halde.
0: İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda otomobil sürücüsü Ali Yıldız'la aynı aileden Melek Yıldız, 7 yaşındaki Hamza ve Hasan Yıldız, 15 yaşındaki Yağmur Yıldız hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi olay

0: yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1: Şu anda durumlar çok kötü. Allah olanlara yardımcı etsin.
0: Kazada yaşamını yitiren ailenin Kurban Bayramı tatili için Trabzon'un Arsin ilçesine gitmek üzere İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Maalesef. ABD'de tehlikeli kimyasal sızıntı alarmı verildi. Kaliforniya'daki bir havacılık tesisinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 40 bin kişiye tahliye emri verildi. Yetkililer kimyasalın son derece uçucu, yanıcı ve zehirli olduğunu belirtiyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Garden Grove kentinde kimyasal tehlike paniği yaşandı. Havacılık şirketi GKN Aerospace'te bulunan dev kimyasal tankta sızıntı tespit edildi. Yaklaşık 26 bin litre metil metakrilat bulunan tankın aşırı ısınmasıyla havaya zehirli gaz buharı yaymaya başladığı açıklandı. Yetkililer kimyasalın son derece uçucu, yanıcı ve zehirli olduğunu belirtti. İtfaiye ekipleri tankın her an çatlayabileceğini ya da patlayabileceğini belirterek bölgede geniş çaplı tahliye kararı aldı. Garden Grove'un yanı sıra Cypress, Anaheim, Buena Park ve Westminster'deki bazı mahallelerde boşaltıldı. Yaklaşık 40 bin kişi evlerini terk ederken spor salonları ve acil barınma merkezleri geçici sığınaklara dönüştürüldü. Ekipler olası kimyasal akıntının yağmur kanalları ve Pasifik Okyanusu'na ulaşmaması için kum torbalarıyla bariyerler oluşturdu. Yetkililer şimdilik hava kalitesinde tehlikeli seviye tespit edilmediğini belirtiyor. Ancak uzun süreli maruziyetin ciddi solunum sorunlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.
2: Çin'de kömür madeninde patlama meydana geldi. 90 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bir kömür madeninde sabah saatlerinde gaz kaynaklı patlama meydana geldi. 247 işçinin çalıştığı madende patlamanın olduğu bölümde çalışan 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Göçük altındaki işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Dünya iklim krizi nedeniyle ilk göçünü verdi. Pasifik Okyanusu'ndaki Tuvalu Adası iklim değişikliği nedeniyle su altında kalma riskiyle karşı karşıya. Ada yönetimi olası felaket senaryosuna karşı halkının aşamalı olarak Avustralya'ya göç etmesini onay verdi.
0: Pasifik Okyanusu'ndaki Tuvalu iklim krizi nedeniyle topraklarını kaybediyor. Ada ülkesi vatandaşlarını aşamalı olarak Avustralya'ya göndermeye başladı. Bilim insanları 2100 yılına kadar Tuvalu topraklarının %95'inin su altında kalabileceğini öngörüyor. Yaklaşık 11 bin nüfuslu ülke hem topraklarını hem de devlet statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya. Tuvalu ve Avustralya 2023 yılında Falepili Birliği Anlaşması'na imza attı. Bu anlaşma kapsamında her yıl 280 Tuvalu vatandaşı Avustralya'da yaşama hakkı kazanıyor. Anlaşma aynı zamanda dünyanın ilk kez iklim göçü temelli bir program olmasıyla dikkat çekiyor. Avustralya'ya giden Tuvalu vatandaşları iklim mültecileri olarak adlandırılıyor. Uzmanlar Tuvalu'nun yaşadığı sürecin iklim krizi nedeniyle yerinden edilmeler konusunda dünya için bir test niteliği taşıdığını belirtiyor. Marshall Adaları, Kiribati ve Maldivler gibi ada ülkelerinin de benzer risklerle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.
2: Kurban Bayramı tatili için milyonlarca kişi yollara düştü. Kimi memleketine, kimi de tatil bölgesine gidiyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları bayram trafiği konusunda uyardı. Bayram yolculuğu acıya dönüşmesin dedi.
3: Bayramı bayram tadı içerisinde geçirmeniz lazım. Bildiğiniz üzere 7000'den fazla geçtiğimiz yıl trafik kazası oldu. 72 kişi hayatını kaybetti. 12 bin kişi yaralandı.
0: Bayram tatili süresince yola çıkacak vatandaşları uyardı. Bayram yolculuğu acıya dönüşmesin dedi. Yağışlı havaya dikkat çekti.
3: Yağmur bazı şehirlerimize zarar verse de ülkemiz bir yağmur almada öncelikle yollardaki kayganlaşma, su birikintileri falan son derece sizleri rahatsız edebilir. Trafik ışık ve trafik memurlarının işaretlerine nokta bazında çok dikkat etmek lazım.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, uykusuz yola çıkılmaması konusunda özellikle uyardı.
3: Çok dikkat etmemiz lazım. Arabanın periyodik bakımından sizin vücut sağlığınız, hatta uykunuzu iyi alıp almadığınız kontrol edip zamanlama diliminde hangi saatlerde kazaların yoğun olduğunu tespit edip yola çıkarken ailenizle birlikte bu bayram tadını, Kurban Bayramı lezzetini farklı acıya dönüştürmeyin.
2: Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebi nedeniyle hava yolu ulaşımında ek seferler yapılacak. 1214'ü iç hat ve 292'si ise dış hat olmak üzere toplam 1506 ek sefer planlandı. Kurban Bayramı'nda artan hava yolu trafiği için tedbirler alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Bu kapsamda ilave seferlerin 1214'ü iç hatlarda, 292'si ise dış hatlarda düzenlenecek. Uraloğlu açıklamasında yolcu talebine göre havayolu taşımacılarımızla ilave kapasite değerlendirmelerine devam edileceğini de kaydetti. 9 günlük bayram tatili turizmi hareketlendirdi. Tatil için en çok tercih edilen yerlerden Antalya'da oteller doldu.
0: Dokuz günlük tatil başladı. Milyonlarca kişi yollara düştü. Turizmcinin yüzü güldü.
4: 9 günlük tatilin erkenden açıklanması bizim için çok büyük bir avantaj oldu.
5: İnsanlar 9 günlük tatili ikiye bölüyorlar. Bir kısmı birinci bölümünde bir sahil kesiminde, bir otelde veya bir kültür turuna çıkıyor 4 günlük, 5 günlük. Daha sonraki dönemde de eş dost aile ziyareti şeklinde ikiye bölünüyor.
0: Kurban Bayramı tatilinde 10 milyon kişilik hareketlilik bekleniyor.
5: Bunların ciddi bir kısmı, yaklaşık 7-8 milyonluk bir kısmı eş dost akraba ziyareti şeklinde olacağını biz bekliyoruz. Bir 2-2,5 milyonluk kısmı da yurt içi ve yurt dışı tatil seyahati, kültür turları, otellerde, sahil otellerimizde şeklinde tatillerini geçirecekler.
0: Peki bu hareketlilik turizme ne katacak?
5: 10 milyonluk turizm hareketinden de ekonomik değer olarak yaklaşık 180 milyar liralık bir ekonomik hacme ulaşacağını düşünüyoruz.
0: Tatil için tercih edilen yerlerden Antalya'da da oteller %100 doldu.
4: Hristiyanların Yortu Bayramı tatilinin de tam da bu döneme denk gelmesi, Kurban Bayramı tatilinin özellikle Avrupa'da yaşayan Türkler tarafından da tercih edilmesine sebep oldu.
0: Turizmcilere göre Türkiye genelinde her bütçeye göre otel bulmak mümkün.
5: Kişi başı günlük 1000 liradan 1500 liradan başlayıp 10 bin liraya, 20 bin liraya, 40 bin, 50 bin liraya kadar çıkan fiyatlar var. Herkes bütçesine uygun bir şekilde sahil kesimindeki otellerde kendilerine yer bulabiliyorlar.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da İstanbulluların alışveriş için tercihi Eminönü oldu. Bayram kahvaltısı ve ikramlık almak isteyenler tarihi Yarımada'nın yolunu tuttu. Detaylara bakalım, sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Kes kurbanı ye. Allah bu günleri aratmasın inşallah. Maşallah her taraf hareket.
7: Bayramda çocuklar gelecek. Çocuklarla bayram öyle geçecek.
8: İşler bizde yoğun. Hareket de bir haftada bir hareketlik var.
0: İstanbullular bayram alışverişi için soluğu yine Eminönü'nde aldı. Alışveriş çantaları bayram sabahı için kahvaltılık ve ikramlıklarla doldu.
9: Neler aldınız bayram kahvaltısı?
10: Kahvaltılık aldık. Çikolata aldık.
9: Bayram kahvaltısı hazırlayacak.
10: Evet. Gelinlerim var, torunlarım var. Çocuklarım gelecek.
0: Fiyatlar kimine ucuz, kimine pahalı geldi.
11: İyi, uygun yani. Fazla pahalı değil.
9: Genelde Eminönü mü tercih ediyorsun?
11: Evet.
12: Valla el yakıyor. Kuru yemişi olsun, peyniri olsun. Pahalı tabii.
6: Lüks çerez 4 çeşit, 9.50. Kına çerezi var, fındık fıstık karışık. 390 lira. En çok karışık kuru yemiş gidiyor. İçinde fındık fıstık, badem kaju olduğu için.
13: Yarım kilo kaybı aldım. Bir kilo da kuru yemiş ucuzundan aldım. 1200 lira.
9: Bayramda misafirlere mi ikram edecek?
13: Misafirlere gelirseler ederiz.
10: Eminönü'ne hem gezmeye geliyoruz hem alışveriş ama tabii ki fiyatlar uçuk.
9: Bayram öncesi alışveriş yapmanın artık geleneksel hale geldiği noktalardan bir tanesi hiç kuşkusuz Eminönü. İstanbullular bayram sabahı güzel bir kahvaltı sofrası kurmak için en çok Eminönü'nden kahvaltılık ürün almayı tercih ediyorlar.
0: Peynir fiyatları 400 liradan başlıyor. Çarşının en pahalısı ise pastırma, kilosu 3000.

0: 1950 lira.
1: Çeşir 490, bu yılbaşında verme aynı fiyat. Eski kaşar 530.
2: Biraz şu anda peynirlerde de.
1: 445'ten başlar 480'e kadar var. Evet. Et ürünlere zam geldi. Pastırma mesela 2800'ün 3950 oldu. Yani 1000 lira falan pastırmaya falan zam geldi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
2: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Mutlak putlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler yaşanıyor. Özgür Özel Genel Merkez'de kapalı grup toplantısı yaptı. Grup başkanı seçildi. Daha sonra açıklama yapan Özel, herkes kurultayın 40 gün içinde toplanmasını istiyor dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'yla kurultay kararı sonrası yüz yüze görüşeceğini söyledi. Açıklamanın ardından Özel, parti meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 5,5 saat sürdü.
1: Arkadaşlarımız tarafından aday gösterildim ve kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları alarak 110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim. Olur olmaz yerlerde okuyoruz. Butlan kararının arkasında efendim işte 90 milletvekili var falan.
2: Mutlak butlan kararının ardından kapalı grup toplantısı yaptı. Özgür Özel CHP grup başkanı seçildi.
1: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Grup başkanı kendi kararıyla her istediği zaman grup toplantısına çağırabilir. Partinin genel başkanından birlikte bu toplantıya zaman zaman katılır, kürsü teklif eder kendisine. Ancak bu şartlar öyle bir süreç değil. Haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım.
2: Parti genel merkezindeki kapalı grup toplantısına 96 vekil katıldı. Özel 95'inin oyuyla CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi. Özel'in toplantıda Kılıçdaroğlu için bundan sonra genel başkan demem, Kemal Bey derim dediği öğrenildi. Genel merkezden çıkması halinde ise mecliste çalışmalarına devam edeceğini söylediği kaydedildi. Özel kurultay içinde çağrı yaptı. Kurultay kararı alındıktan sonra Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söyledi.
1: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. O açıdan da bir an önce zaman geçirmeksizin kurultay kararının alınması gerekiyor. İlk mesaiyi takip eden 40 gün içinde nasıl yapacaksak kurultaya götürürüz ve artık bu kabus biter. Devamında yine herkesin umutlarını besleyen iktidar yürüyüşümüz başlar.
2: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları da mutlak butlan kararının ardından ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada partimizin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimimizin yanındayız denildi. Genel merkezde bu gelişmeler yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa döndüğüne dair yazı meclise ulaştı. Meclis sitesinde Özel'in ünvanının da grup başkanı olarak değiştirildiği görüldü.
0: Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açıklama yaptı. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız dedi. Kılıçdaroğlu grup başkanı seçilen Özgür Özel'i de tebrik etti.
3: Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir. Ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar

0: Hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: CHP'yi ahlaki değerlere kavuşturacağını söyledi. Parti tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtti.
0: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçınmak lazım. Bir başka önemli noktaya daha değineyim. Genel başkanlık yapmış hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir.
1: Mutlak buttan kararının ardından ilk kez kameralar karşısına geçti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Evinden çalışma ofisine geçerken gazetecilere açıklamada bulundu. Sözlerine grup başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek başladı. Süreç içerisinde Özel'le ikinci bir görüşme yapmadığını kaydetti.
0: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Ama Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir.
2: CHP'nin iptal edilen 38. olağan kurultayı ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri 7 ilde operasyon düzenledi. CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Melda Tanışman Tutan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Siyasi partiler kanununa muhalefet, rüşvet almak ve kara para aklama suçlamaları yöneltilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, Halil İbrahim Şahin, Umut Mehmet Sapan, Mehmet Ayıp Demirbüken, Metin Kaya, Gaffar Çiçek tutuklandı. Melda Tanışman Tutan, Gülhan Aydın, Ayça Akpek Şenay ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürsel Tekin, mutlak butlan sürecine dair açıklama yaptı. Tekin, İstanbul'daki görevinin devam ettiğini söyledi. Yeni kurultay için de 7-8 ay sonrasını işaret etti.
3: Bizim şu anda görevimiz devam ediyor.
1: Mutlak butlan kararı sonrası konuştu, görevim devam ediyor dedi.
3: Ne zamana kadar? Ne zamanki yeni yönetim, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni bir il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa o gün, o tarihe kadar bizim görevimiz devam ediyor.
1: CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki il başkanlığında konuştu. CHP'nin yol haritasına ilişkin kurultay olacak mı sorularına yanıt verdi.
3: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre, kurultay olabilir. Ben sadece bir yorum yaptım. Onun dışında benim öyle bir takvimle ilgili bir yetkim yok.
1: Tekin, Özgür Özel'i de yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
3: Bugün de Sayın Özgür Özel grup başkanı vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu.
2: ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından önemli açıklamalar yaptı. İran'la müzakereler büyük oranda tamam dedi. Detaylarını aktaralım. Trump paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Körfez ülkelerinin liderleriyle görüştüğünü belirtti. Anlaşmanın son ayrıntıları ve detayları görüşülüyor. İran'la müzakereler büyük oranda tamam dedi. Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Körfez ülke liderleriyle görüştüğünü belirten Trump, barışa ilişkin bir mutabakat zaptıyla ilgili çok verimli bir görüşme oldu dedi. Trump, Amerika Birleşik Devletleri, İran İslam Cumhuriyeti ve listede yer alan diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşma büyük ölçüde müzakere edildi. Ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile de bir görüşme yaptım ve bu görüşme de çok iyi geçti. Anlaşmanın son yönleri ve detayları şu anda görüşülüyor ve kısa süre içinde açıklanacak. Anlaşmanın diğer birçok unsuruna ek olarak Hürmüz Boğazı da açılacak ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklamalarını ve artık ABD-İran arasında müzakerelerin

0: Somut bir çıktısı olacak mı? Bunu bu saat diliminde yayın konuklarımız Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara ve siyaset bilimci doktor Mehmet Bozkuş'la birlikte konuşacağız. Gökhan Hocam, Mehmet Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler, kolay gelsin.
2: İyi geceler Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet Hocam, Gökhan Hocam. Gökhan Hocam, sizlerle başlamak isterim. Yani Trump sosyal medya hesabından açıkladı. Büyük oranda anlaşma tamam, diğer ek unsurlar görüşülüyor ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklamalarından ne anlamalıyız? Artık somut bir çıktı görecek miyiz? Ne dersiniz?
1: Evet, en azından herhalde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında şu an itibariyle, şu saat itibariyle bir ön anlaşma metnine dair bir mutabakat sağlandığına dair işaretler geliyor. Zaten Trump da görüşmelerini ikiye böldü biliyorsun. Önce bölge liderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere Körfez Arap ülkesinin de önemli ülkeleri, özellikle Hürmüz Boğazı'nın krizine taraf olan veya İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 28 Şubat'tan itibaren başlayan savaştan ciddi şekilde etkilenen ülkeler de dahil olmak üzere birinci aşama bu. İkinci aşamada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında, İsrail lideri Netanyahu arasında bir görüşme oldu. Tabii geçen haftada ilginç haberler de medyaya düşmüştü. Netanyahu ve Trump arasında İran'la müzakereler noktasında bir anlaşmazlık olduğuna dair. Bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama şu an birçok El Cezire'den muhabirin de sızdırdığı anlaşma metnine baktığımız zaman da herhalde anlaşmanın en kritik noktası Hürmüz Boğazı'nın açılması ve buna karşılık da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması veya tazminat anlamında demeyelim de aslında daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki İran varlıklarının bir kısmının salınması anlamında bir süreç başlayabilir. Tabii bu süreç bir ön aşama. Bu süreç eğer iyi ilerlerse herhalde bir nükleer dosyanın yeniden ele alınması söz konusu olacak. Ama burada Ahmet, bence ilginç olan nokta şu: bölge ülkelerinin bu noktada İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakerelerde yeniden ön plana çıkması. Hatırlayacak olursam biz burada da tartışmıştık. İstanbul'da bir görüşme söz konusuydu. Türkiye'nin temel tezi aslında İran ve Amerika arasında yapılacak bir anlaşmanın bölge ülkelerine dahil edilmesi gerektiğine dair Türkiye'nin bir vurgusu vardı. İran tarafı biliyorsun buna çok sıcak bakmıyordu. Daha çok Umman seçeneğini ön plana çıkartıyor ve çok fazla bölgesel bir mesele haline getirmeden Amerika Birleşik Devletleri ve kendisi arasında Umman arabuluculuğunda bir çözüme odaklanmıştı. Ama aslında bugün itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin aslında öne sürmüş olduğu temel tezin tekrar hayata geçmeye başladığını gözlemliyoruz. Çünkü burada bir yeni bir güvenlik şemsiyesi veya bir yeni bir güvenlik ortamı sağlanacaksa bence bölge ülkelerinde bu da temel parametrelerin belirlenmesi noktasında bir inisiyatif, bir kurgu ortaya koyması gerekiyor. İran tarafı da bunu bence anlaması gerekiyordu ve Amerika Birleşik Devletleri de bunu önemsemesi gerekiyordu. Çünkü günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki temel talepleri kendi jeopolitik çıkarları ve iç siyasi endişeleriyle daha çok şekilleniyor. Bölge ülkelerinin temel tezleri ise günün sonunda ikincil bir konuma itiliyordu. Ama anlaşıldığı kadarıyla Trump'ın bu liderler diplomasisi biraz da bu endişeye yönelik bir cevap niteliğinde diye düşünüyoruz. Tabii diğer bir noktası Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsun. Günün sonunda hem OPEC Plus'tan çıkması hem de İran'a yönelik geçen haftalardaki bir kısa süren askeri müdahalenin tarafı olmasına dair iddialar da göz önüne alındığı vakit bir soru işaretleri vardı ama anlaşıldığı kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde de Körfez Arap ülkelerinin geliştirmiş olduğu temel diplomatik girişime destek olma veya en azından o sürece eklemlenme noktasında onlarda da bir mutabakat oluşmuş diye ben gözlemliyorum. Evet. Bu da tabii ki oldukça önemli. Şunu da kısaca ekleyip hemen bitireceğim.
0: Buyurun.
1: Küresel piyasalara baktığın zaman da aslında bunu olumlu karşıladılar Ahmet. Yani izleyicilerimiz açısından da belki biraz olumlu bir mesaj vermek açısından altına çiziyorum. Petrol fiyatlarında bir aşağı yönlü bir düşüş var. 90 dolara doğru. Bu tabii ki oldukça önemli. Yani özellikle enerjiye bağımlı ülkelerde petrol

0: Fiyatların artmasına yönelik bir enflasyonist baskı hissedildi. Türkiye'de dahil olmak üzere. Tabii bunların fiyatların aşağı yönlü düşmesi en azından kötü senaryoların hayata geçmemesi noktasında güzel bir işaret olacaktır diye ben burada bitiriyorum şu aşamada.
1: Peki Mehmet Hocam, şimdi ABD Başkanı Trump anlaşma büyük ölçüde tamam dedi. Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söyledi, ancak Fars Haber Ajansı Hürmüz yönetiminin İran'da kalacağını, Trump'ın söylemlerinin gerçeklikten uzak ve eksik olduğunu ifade etti. Yani bu noktada Trump'ın söylemiyle Fars Haber Ajansı'nın iddiası arasındaki tutarsızlığa ne dersiniz? Aynı zamanda İran'ın Hürmüz'den geçen gemiler üzerinden de bir ücret talebi vardı. Bu kabul görmüş olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii İran elindeki en büyük kartı kimseye vermek istemediğini söylememiz gerekiyor ve Hürmüz Boğazı'nın çözüm noktası bölge ülkeleriyle beraber yapacak bir toplantıyla ancak çözüme ulaşabilir ki buraya Amerika Birleşik Devletleri'nin dolaylı müdahalesi anlamına gelecek olan bu açıklamayı İran devrim muhafızlarının kabul etmesinin pek de mümkün olmadığını ifade etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü artık devrim muhafızlarının İran'da giderek rejime hakim olduklarını söylememiz gerekiyor ve bu hakimiyetin yansımalarını da her türlü karardaki etkilerine de verdikleri ilk tepkisel cevaplarda görmekteyiz. Tabii Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü İran eğer bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim ederse bu savaşın psikolojik üstünlüğünü de kaybetmiş algısını Amerika Birleşik Devletleri'ne vermiş olacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri buradan Hürmüz'ü açan bir konjonktüre kavuşmuş bir savaşın kazananı konumuyla da bunu kendi tarafına kullanabilecek bir süreç ki taraflar bu Hürmüz kartını çok stratejik hamle olarak kullandıklarını söylememiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki ateşkes ya da barış eğer bu süreçte sağlanır ise tabii ki taraflar bunun bir kırılgan bir ateşkes ya da barış olacağını söylememiz gerekiyor. Çünkü burada net bir anlaşma noktasının henüz taraflar tarafından kabul edilmediği ve ortaya çıkan bir süreç var ki İran dini liderinin ortadan kaldırılmasıyla beraber İran'da oluşan yoğun tepki rejimsinin Amerika Birleşik Devletleri'ne bakışında bir değişim olmadığı müddetçe ve bu anlaşma veya ateşkes sürecinin devam etmesi bir kısmi rahatlamayı beraberinde getirecek. Ancak dünyada hemen böyle büyük bir rahatlamayı Hürmüz üzerinden beklemek pek de mümkün olmayacağını söylememiz gerekiyor. Çünkü buna bir kademeli geçiş sisteminde İran bakarak ve görerek uygulama stratejisini benimseyecektir. Çünkü şimdiye kadarki süreçlerde baktığımız zaman diplomasi yürürken İran'ın karşılaştığı durumları göz önüne aldığımızda bu süreçte de çok çok dikkat edilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkartıyor. Tabii Hürmüz'ün stratejik konumuyla beraber eğer Hürmüz açılırsa ne olur? Tabii bu çok çok daha önemli. Enerji, bölgesel güç dengesi ve küresel ittifaklarda bu savaş sonrası yeni stratejik şekillenmeleri de görebileceğiz. Aynı zamanda bunu ülkelerin ordularına yansımalarında da en fazla şekilde göreceğiz. Tabii Hürmüz'ün tamamen açılması ya da İran'ın hayır kontrol bizde söylemi ve enerji piyasalarındaki büyük dalgalanmayı dünya ekonomilerine de çok farklı bir perspektifte yansıtacaktır. Çünkü borsalar buradan gelecek olan habere göre bir değerleme yaparken bu değerlemenin karşısındaki değerleme çok daha farklı artışları da beraberinde getirecektir. Bu da savaşın dengesizliğini ortaya çıkartacaktır. Ve taraflar eğer bu yaklaşımla devam ederlerse ve devrim muhafızlarının bu açıklaması ki kaynak belli değil, Fars Haber Ajansı'na düşmüş durumda, kimin açıkladığı da belli değil. Dolayısıyla bu açıklama eğer gerçek ise o zaman yürütülen anlaşmada da henüz pürüzlerin giderilmediği anlamı ortaya çıkar ki bu sadece ve sadece yine Trump'ın her zamanki söylemlerinden ibaret olan bir algıyı da dünya kamuoyuna taşımış olur. Ve şunu söyleyelim, tabii bölgesel güç dengesi kazananlar, kaybedenler anlamında bu savaşı değerlendirmek mi lazım yoksa bir an önce dünyanın içine girdiği bu girdaptan 86. günü biliyorsunuz ve dünya ülkelerinin petrol rezervleri 90 günle 120 gün arasındaydı baktığımız zaman ve birçok ülkenin bu rezerv konusunda sıkıntılar yaşadığını düşündüğümüzde bir an önce sonuçlanmasını tabii ki çok çok önemli, ama Hürmüz kartı, yine ifade ediyorum, İran'ın elindeki bu kartı bırakmak istemeyecektir. Çünkü bu kartı bırakırsa nükleeri de bırakmak zorunda kalacaktır ve o zaman Amerika Birleşik Devletleri savaş boyunca rejimin değişmesi yönündeki hedefleriyle ilgili mücadelesinde tamamen İran kendi kendini teslim ederek rejimin değişmesini sağlayacak adımın da ve kapının da açılması oluşabilir ki bu İran'daki iç dengeleri savaş sürecince harekete geçiremeyen Amerika Birleşik Devletleri için zayıflatılmış bir rejim algısını İran halkında da oluşturabilir. Bunlar çok çok stratejik, tehlikeli ve savaşın psikolojik hareketleri olarak bunu değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum Ahmet Bey.
1: Evet. Gökhan Hocam, şimdi Trump hem Türkiye, İran ve Körfez ülkelerinin liderleriyle görüştüğünü ifade etti. Aynı zamanda Netanyahu ile görüştüğünü ve görüşmenin de çok iyi geçtiğini ifade etti. Normalde tanıdığımız Trump bir anda anlaşma yapabilir ya da bir anda savaş başlatabilir. Kimseye danışmak gibi aslında bir huyu yok. Neden bu görüşmede bir istişare yöntemini seçti? Bölge ülkelerinden gelen bir talep mi vardı?
0: Bence aslında iç siyasette de alakalı biraz Ahmet, yani Trump'ın bölge diplomasisine çok önem vermesi birinci olarak. Neden iç siyasette alakalı? Çünkü Cumhuriyetçi Parti'nin tabanında Trump'ın bu savaşa neden girdiğine dair çok ciddi soru işaretleri yükselmeye başladı ilk başlarda. Tabii geçen hafta başlayan ön seçimlere baktığımız zaman özellikle Cumhuriyetçi Parti içerisinde Trump'ın liderliğinin tekrar onay aldığının altını çizmemiz gerekir. Yani Trump şu an ön seçimlerde desteklediği adaylar zaferle çıkıyor. Birçok analist tabii ki özellikle birkaç ay önce Trump'ın desteklediği adayların hezimete uğrayacağını ve Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde zaten Cumhuriyetçi Parti'nin kaybetmesiyle birlikte ve hatta Senato'da bir kayıpla birlikte çok zor bir sürece gireceğine yönelik analizler yapılıyordu. Ama şu an bence Trump açısından kötü senaryo yavaş yavaş dağılıyor diyebiliriz kendi iç siyaseti açısından. Çünkü Trump buradaki savaşı, özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşı günün sonunda daha çok nükleer meseleye odakladabiliyorsun. Eğer bu nükleer silah İran elde ederse özellikle bu fanatik insanlar diye altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri de günün sonunda bundan çok büyük zarar görecektir tezini izlemeye başladı sıradan Amerikalılar açısından. Tabii burada diğer bir önemli nokta ise bence bölgesel diplomasiye önem vermesindeki önemli neden Körfez Arap ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli varyansın ettiği bir nokta var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı kararlar alması ve Körfez Arap ülkelerinin temel endişelerine sırtını dönmesi. Çünkü onlar da haklılar günün sonunda. Biliyorsun hem Suudi Arabistan hem Katar liderleri Amerika Birleşik Devletleri ziyaretlerinde trilyon dolara varan anlaşmalar yaptılar Ahmet. Yani bu da aslında Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez Arap ülkeleri arasındaki ilişkinin tek yönlü olmadığının önemli işaretlerinden birisi. Yani ciddi burada bir Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini destekleme noktasında bir adımları var. Öte yandan tabii ki ciddi güvenlik anlaşmaları da var. Amerikan üstlerine ev sahipliği yapıyorlar. Hem Suudi Arabistan hem Katar. Birçok arka planda gizli anlaşmalar da var. İstihbarat paylaşımı gibi. Tabii bunlar hepsi toplanınca şu gerçeklik ortaya çıkıyor. Obama döneminde de bu çok net ortaya çıktı. Tabii ki Biden döneminde de ilişkiler çok iyi değildi. Ama Trump'ın Körfez açık olmasının bir somut göstergesi olması gerektiğini hep altına çizdi Körfez Arap ülkeleri. Çünkü 7 Ekim sonrası yaşanan Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler, özellikle İsrail'in hegemonik bir pozisyona erişme noktasında hem Lübnan'da hem de Suriye'de atmış olduğu adımlar Körfez Arap ülkelerini oldukça rahatsız etti. Çünkü bir yanda İran'ın bölgede zayıflaması ama öbür tarafta ise İsrail'in revizyonist talepleri arasında bir denge kurmakta zorlandılar. Ve bu açıdan ilginçtir. Körfez Arap ülkelerinin çoğu da bir dengeleme politikası olarak aslında Türkiye ile ilişkilerini son dönemlerde biliyorsun inanılmaz şekilde yoğunlaştırmaya başladılar. Evet. Yani bu da tabii bu ülkelerin Türkiye ile ilişkileri yoğunlaştırmasındaki temel motivasyon. Aslında Türkiye'ye böyle çok nasıl diyelim duygusal bir ilişkiden değil tamamen real politik gelişmeden kaynaklı bir faktörlerden ivmelenen bir gelişme. Tabii bugün geçtikçe bence derinleşecek ve büyüyecek özellikle savunma sanayi alanında ve tabii ki ticaret alanlarına baktığımız zaman da. Ama burada tabii temel mesele günün sonunda Orta Doğu'da nasıl bir yeni düzen kurulacak? Bence en kritik nokta o. Türkiye'nin burada zaten özellikle 2020'den sonra temel tezi bölge ülkeleriyle senkronize bir dış politika. Özellikle Körfez Arap ülkeleriyle bölgesel meselelere dair. Zaten bunu hem Gazze meselesinde gördük, hem Suriye meselesinde gördük. Şimdi de İran ve Amerika arasındaki bu savaş süresinde de gördük. Bence bu çok önemli, aynı zamanda değerli olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü bölgesel istikrarın yeniden tesis açısından. Tabii bu da İsrail'in nasıl adım atacağı bence en bilinmeyen denklemlerden birisi o. İsrail yetkililere baktığın zaman savaşın uzun süreli olduğuna dair bir ikna içerisine girmişler. Yani bu sadece Netanyahu hükümeti değil, Netanyahu'dan sonra gelecek olan da siyasi liderlerin şeyine baktığın zaman, açıklamalarına baktığın zaman, yani güçlü olan liderlerin, onlar da İran noktasında, savaşı uzatma noktasında bir düşünce içerisindeler. Tabii şu an için ben bir rahatlamaya girileceğine dair bir şeyim var, öngörüm var. Ama Mehmet Hoca'nın da vurguladığı gibi Hürmüz noktasında mesajlar bence karışık. Yani
1: Evet.
0: Trump bu noktada bence Hürmüz'ün tamamen açılması gerektiğini vurguluyor. Orada herhangi bir İran'ın otoritesinin tesis edilmesine yönelik ne Amerika Birleşik Devletleri kabul edebilir bence, ne de Körfez Arap ülkeleri kabul edebilir. Zaten Körfez Arap ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan'ın yapmış olduğu son açıklamalara baktığımız zaman da, İran'ın Hürmüz'de böyle bir tasarrufunu kesinlikle kabul etmeyeceklerine dair açıklamalar yapmışlardı. Çünkü birçok boğazı kontrol eden ülke yeni statükolar oluşturabilir, Türkiye'de dahil. Bu tabii ki uluslararası ticaret açısından ciddi engeller de oluşturacak, bir gelişme yaratacak diye düşünüyorum. Tabii yani anlaşma metni ortaya çıkmadan anlaşmaya varıldı veya anlaşma ilerleyecek tespitini yapmak da zor diye düşünüyorum. Bu açıdan biraz beklemek gerekecek ama sanki belli bazı temel parametrelerde bir mutabakata varılmış gibi geliyor.
1: Evet. Şimdi Mehmet Hocam, Trump her ne kadar büyük ölçüde müzakere tamam dese de son ayrıntıların görüşüldüğünü ifade etti. Tabii savaşın kilit noktalarından ikisi hiç şüphesiz Hürmüz Boğazı ve nükleer program. Tabii Trump Hürmüz Boğazı açılacak dedi. İran tarafı en azından medyası bunu yalanladı şu dakikalarda. Yani son ayrıntılar dediği Trump'ın ne olabilir? Yani düğümlenen başlıkları siz nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii İran-Amerika arasındaki bu savaş üzerinden değerlendirirsek Amerika'nın istekleri belli. Rejimin değişmesi de hedefine ulaşamadığını görüyoruz. Daha sert ve daha İran'ın istediği bir rejimin İran'da hakim olmasını kendi elleriyle teslim ettiklerini söylememiz gerekiyor. Hürmüz'de'nin açılması noktası var. İran'ın işte biraz önce konuştuk. Gökhan Hocam da değindi. Dolayısıyla Hürmüz kartı da ortada. Bir nükleer kart kalıyor. Peki nükleer kartı İran teslim eder mi? Esas konu burası. Başkan Trump da Amerika'daki düşen kamuoyu desteğinin karşısında Hürmüz nükleer kartını kullanarak tekrar yükseltme eğilimine girdiğini görüyoruz ki bu süreçte İran nükleer yaklaşımı nasıl olacak? Tabii asıl pazarlık burada başlayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Peki bu pazarlıkta taraflar birbirlerine karşı bu noktada taviz verebilecek mi? Veya İran bu tavizi vermek için Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır uyguladığı yaptırımlardan tavizleri kopartabilecek mi? Tabii İran'ın yüksek düzeyde uranyum stokunu sınırlandırması, zenginleştirme oranının düşürülmesi, uluslararası denetimlerin artması, uzun menzilli füze programının sınırlandırılması, bunlara bağlı olarak İran'ın eşik nükleer devlet statüsünü engellenmesi konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen talepleri ve İsrail ile beraber talepleri, bunların da altını çizmemiz gerekiyor. İran'ın taleplerinin rejim değişikliği tehdidinin bitirilmesi yönündeki hem katil ve soykırımcı İsrail'in yaklaşımı hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist lobinin bu yaklaşımı kabul etmesi ne derecede mümkün olacak? Tabii barışçıl nükleer konusunda da İran'a bu süreçte tavizler verilecek mi, verilmeyecek mi? Ama unutmayalım ki taraflar güvensizlik endeksi üzerinden bir diplomasi yürütüyorlar ve bu güvensizlik endeksi üzerinden şimdiye kadar gelen sürece baktığımız zaman hep başarılı bir sonuçla sonuçlanmadığını görmekteyiz ki bu konuda İran tarafının nükleer konusunda uranyum zenginleştirilmiş uranyumu teslim edip etmeyeceği de henüz hangi noktada olduğu da belli değil. Çünkü İran'ın bir bilinmezlik güç doktrini var. Ve bu bilinmezlik güç doktrininde İran'ın elinde ne olup olmadığını şu savaş sürecinde hiç kimse bilmiyor. Ve bunu da mozaik savunma doktrini çerçevesinde İran kendi iç dağıtımında çok farklı cephelerde yaydığını düşündüğümüzde bu süreç çok farklı bir noktaya doğru gidebilir. Tabii İran nükleer konusunda taviz vermesi İran'ın elindeki en büyük kartın da elinden kaybolması anlamına geliyor. Ama bir de şu taraf var. Dünyada ve bölgesel güç dengesinde nükleere sahip olan bir İran ki katil ve soykırımcı İsrail'in resmen açıklanmasa da açık kamu kaynaklarında baktığımız zaman 90 ile 300 arasında nükleer başlığa sahip olduğunu ifade eden açıklamalar var. Bu güç dengesinin bölgede nasıl sağlanacağı sorularını beraberinde getiriyor ki o zaman bölgede yeni bir güç dengesi nükleer üzerinden tekrar konuşulmaya başlar. Ve bu konuşulmaya başlarsa bölgedeki dinamikler de çok farklı bir şekilde yeni stratejik işbirliklerini ve güç birliklerini beraberinde getirir. Bu yeni enerji jeopolitiğinin de tekrardan oluşturmasını sağlar. Unutmayalım ki Hürmüz ve nükleer konusu İran için çok önemli bir kartken dünya ekonomisi için de çok büyük bir tehdit boyutu oluşturan bir savaşı da beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Ve enerji jeopolitiğinin bu nükleer kart üzerinden artık denizlerden karaya kaydığı gerçeğini de hatırlatmakta fayda var ve karaya kayarken de yeni güç dengelerinin oluşmasının da ortaya çıkabileceğini söylememiz gerekiyor. Ama nükleer gücün bugün İran'ın elinden alınması, İran'ın da tamamen teslim olması gibi bir süreci de beraberinde getirebilecektir ki o zaman İran'ın içinde eylemsel faaliyetlerin giderek artması ve İran halkının savaş sonrası rejiminin yanında şu anda duruyorlar ama devletinin yanında durarken duranların rejimin yanında durmayacakları bir süreci de beraberinde getireceğini söylememiz gerekir.
1: Evet Gökhan Hocam, şimdi zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması yasaklandı diye bir iddia vardı. Tabii İran tarafı bu iddiayı sonrasında gündeme geldikten sonra yalanladı. Şimdi İsrail tarafına bakıyoruz. İsrail İran nükleer programdan vazgeçmezse bu savaş bitmeyecek dedi. Şimdi Trump'ın açıklamasına bakıyoruz. Netanyahu ile görüştüm. Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik dedi. Anlaşma, müzakere büyük oranda tamamlandı dedi. Yani ABD Başkanı Trump Netanyahu'yu nasıl ikna etmiş olabilir? Ya da ikna edilebildi mi?
0: Ya tabii günün sonunda İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkide Amerika Birleşik Devletleri son sözü söyleyen bir aktör. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı maddi destek, istihbarat desteği, askeri teknik destek İsrail'in bölge güvenliğindeki pozisyon açısından çok kritik, stratejik değeri haiz bir şey. Bir de tabii İsrail zaten Amerika Birleşik Devletleri içerisinde imajı iyice zayıflamışken Trump nezdinde de bir diplomatik krize mahal vermek istemeyecektir. Bu cephe onların kendi açısından önemli. Tabii Trump'ın İsrail'i ikna etme noktasındaki temel argümentasyonu ise müzakerelerin daha uzun süreceğine dair bir görüş sunması diye düşünüyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bir pencere olacak şimdi bu önemlaşma sonrasında yaklaşık 30 ve 90 günden bahsediliyor. Tabii bu süreç bence çok sürprizlere gebe Ahmet. Yani ben o noktada işler sakinleşmiştir, bir anlaşmaya varılacaktır tespitine şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Ama bir noktada mutabakat sağlanması noktasında tarafların bir iradesi var. Mehmet Hoca'nın bir vurgusu bence çok değerli. Yani İran içerisinde de ne olacağına dair çok bir şeyimiz yok, emin olan bir durum yok. Yani oradaki halkın da işler sakinleşince kendi hükümetlerine yönelik eleştirilerini ne ölçüde tepkilerini yükseltecekleri de büyük bir soru işareti. Şimdi tabii İran da bu noktayı bildiği için Amerika Birleşik Devletleri'ne olabildiğince fazla bloko konulmuş varlıklarını ele almak istiyor. Son okuduğum haberlere baktığım zaman gördüğüm rakam $25 milyar bahsediliyor. Tabii İran'ın dertlerine derman olacak bir para kesinlikle değil. Ama belki de kısmi ve çok kısa bir sürede bir bazı noktada bir rahatlama sağlama açısından belki bir önem arz edebilir. Biliyorsun İran rahatlatacak en önemli nokta üzerindeki yaptırımların bir an evvel kalkmasıdır. Ama o da çok çok zor bir süreç. Yani bunu zaten biz Suriye örneğinde de gördük. Bölge ülkelerinin bu konuda ittifak etmesi, İran'ın veya ilgili ülkenin işte Suriye'nin de yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra büyük bir şekilde yaptırımdan kalkmış oldu. O açıdan bu yaptırım rejiminden kurtulmak çok kolay, kalkması ise çok kolay olmuyor, zor bir süreç oluyor. O açıdan ben mutabakat olsa da sürecin kırılganlığının altını çizmek istiyorum tekrar. Bence bu oldukça kritik bir gözlemleme imkanı sağlayacak bizlere de. Yani İran bu süreçte ne yapacak? Bölge ülkeleri nasıl bir Amerika Birleşik Devletleri yine İran noktasında bir tırnak içerisinde bir garantör ülke mi olmak isteyecekler acaba diye bir düşünceyi de ortaya koyabiliriz. Ama şu açık, İran'ın da kendi içinde çok büyük açmazları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi içinde çok büyük açmazları var bence. Çünkü Amerika'da bence Trump açısından şöyle bir zamanlama da olabilir. Ya şu ara seçimleri halledeyim de ondan sonra belki bu meseleyi daha radikal bir çözüm getirebilirim. Yani böyle bir düşünce de yükselmiş olabilir Ahmet. Çünkü Cumhuriyetçi Parti içerisinde de Trump en son konuşmasına kendisine yönelik tepkilerin olduğunu, artık bu savaşı en azından ara seçime kadar, sürece kadar bitirmesi gerektiğine dair bir meseleyle karşılaştığını kendisi altını çizdi. Tabii ki ara seçimler önemli. Sadece ara seçimler Trump'ın geleceği açısından değil. Aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin 2028 başkanlık seçimine giderken ki pozisyonu açısından da çok önemli. Sıradan Amerikalılar açısından baktığımız zaman ise yukarı yönlü giden enerji fiyatları bir rahatsızlık, bir hoşnutsuzluk, bir homurdanma yarattı. Bu çok net. Ama bunun siyasi tercihleri şu an için yansımasının sınırlı olduğunu en azından ön seçim alanlarında görmüş olduk. Ama tabii ki ara seçimlere gittiğimiz vakit eğer bu kriz çözülmez, enerji fiyatları da hala yukarı yönlü devam ederse tabii ki Cumhuriyetçi Parti içerisinden oldukça sıkıntılı bir süreç olacaktır. O yüzden benim şu anki analizim, onu da söylemek isterim.
1: Buyurun.
0: Ara seçimlere kadar sanki Trump işi biraz daha kontrol edilebilir bir eksende ilerletmeye çalışacakmış gibi.
1: Evet, en azından düğüm olan başlıkları peyderpey çözecekmiş gibi duruyor. Mehmet Hocam, şimdi son olarak süremizin sonuna geldik ama son olarak sizle bitirmek istiyorum. İran'ın bölgesel aktör olma iddiası hep vardı. Eğer bu müzakerelerden de somut adımlar gelmeye başlarsa bir zafer söylemiyle yeniden bu iddiasını güçlendirebilir. Zira Trump İran medeniyetini yok edeceğiz demişti. Yani 10 yıl sonra tekrar Orta Doğu'ya dönmek istemiyoruz, İran'la uğraşmak istemiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Şimdi İran tarafının talepleri var, dondurulmuş varlıkların yeniden açılması, işte Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden ücret talep edilmesi, savaş tazminatının ödenmesi gibi talepleri var. Bunlar kabul edilebilecek mi? Trump ya da Netanyahu yeniden İran'ın güçlenmesine müsaade edecek mi bundan sonra?
2: Bakın Ahmet Bey, bu sorunuza Başkan Trump'ın Çin ziyaretiyle cevap vermek istiyorum. Saklışehir'e Başkan Trump gittiği zaman bir ağacın etrafında durmuşlardı ve Şi şöyle cevap vermişti. Bu ağaç 400 yıllık. Diğer bir ağacı da 300 yıllık olarak söylemişti, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla İran 2500 yıllık devlet tarihi olan bir devlet. Ve diplomasiyi, savaşın ne getirip ne götürebileceğini, sabrı, diplomaside direnci, zamanı ve acem oyunlarını çok stratejik bir şekilde oynayarak bu süreci yürütüyor. Ve bugün eğer buradan bir anlaşma çıkar ise soğuk bir barış göreceğiz. Çünkü taraflar birbirlerine karşı güvenlerini kaybetmiş durumda. Ve güvenin olmadığı yerdeki barış ne kadar gerçekçi olabilir? Bir de katil ve soykırımcı bölgedeki tüm krizin ve kaosun ana aktörü olan İsrail var. İsrail durdurulmadığı müddetçe bu savaş durabilir mi? İsrail'in anlayışına göre İran zayıflatılmadığı müddetçe bu savaş durabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Siyonist hakimiyete karşı Amerika Birleşik Devletleri kendi bağımsızlığını Siyonizm'den kurtaramadığı müddetçe yönetimsel zafiyetler İsrail'in çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket edecek bir yapılanmayı ortaya çıkartır ki İsrail'in de bu bölgede kuruluş amacına baktığımız zaman Batı'nın çıkar ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla kurulduğu ortaya çıkıyor ki Mersin açıklamalarında da bunu gördük Almanya Başbakanı. Dolayısıyla burada belki ateşkes olur, belki barış olur ama soğuk bir barış ve kontrollü bir rekabetin devam edeceğini söylememiz gerekiyor. Savaş biter ama düşmanlık bitmez. Çünkü tarafların 79'dan bu yana yaklaşımları ortada. Elçiliğin işgalinden bu yana taraflar birbirlerine karşı kapalı kapılar arkasında Ahmedinejad'ın açıklamalarına baktığında Afganistan operasyonları da dahil olmak üzere ortak hareket etseler de toplumsal olarak kullandıkları psikolojik argüman birbirlerine karşı düşmanlık argümanı üzerinden geliştiğini söylememiz gerekiyor. Diğer bir nokta, İran tamamen teslim olur mu? İran tamamen teslim olmaz. Bunu hem Gökhan hocam söyledi. Ben de katılıyorum Gökhan hocamın söylediklerine. Ben de söylüyorum, söyledim ve bir kez daha söylemiştim. İran teslim olursa İran kendi iç dinamiklerinde büyük kriz ve kaosa girer. Ve bu da bölgedeki dengelerin tekrar alt üst olması anlamına gelir. Bu İsrail'in işine gelebilir, Amerika'nın işine gelebilir ama Körfez ülkeleri de dahil hiç kimsenin işine gelmez bölgedeki. Diğer bir nokta da taraflar birbirlerini caydırıcı güç enstrümanlarını birbirlerine karşı kullanmaya devam ederler ki İran'ın Şii doktrini bölgesel bir riski olarak bugün kendini savaştaki yaşadığı durum nedeniyle sınırlandırmış olsa da yeniden canlanabilir ve farklı bir perspektifle farklı bir işbirliği çerçevesine de dönebilir ki Körfez'de giderek ayrışmanın da netleşmeye başladığında söylememiz gerekiyor. Tabii burada bu süreci konuşurken Hürmüz açılır ama İran'ın baskısı asla ve asla bitmez ve bu sürer. Yani petrol fiyatlarında büyük bir düşüşü birden göremeyebiliriz ama kademeli bir düşüşü görebiliriz. Ve nükleer program tam kapanmaz ama sürdürülebilir. Ve bu da İran'ın diplomasi başarısı olarak 47 yıldan bu yana zaten Amerika'ya ve Batı'ya karşı bu diplomasiyi yürütüyor. Tabii yaptırımlarda kısmi gevşemeyi görebiliriz. Ama İran istediğini alabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri ve Batı asla ve asla tam istediklerini vermeyeceğini söylememiz gerekiyor. İran, İsrail arasında kısmi bir sorun dondurulmuş gibi gözükse de vekil aktörler üzerinden bu çatışma yine bölgede devam eder. Çünkü kriz ve kaos olmazsa İsrail bölgede yaşayamaz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri

0: Gelişme ve rekabetin devam edeceği bir konjonktür. Her an kıvılcımı yanında taşıyan iki taraf ve üç taraflı ülkeyi de beraberinde bu süreçte beraber götürür. Tabii Amerika'nın hedefi İran'ı nükleer eşikte tutmaktı ama bunu ne derece bundan sonra başarabilecek? Bu da görüşmeler neticesinde ortaya çıkacak. Çünkü kilit nokta burası.
1: Evet.
0: Ayrıyeten İran ve Rusya perspektif var ki buna zamanımız yok galiba. Burada İran ve Rusya ve Çin perspektifi çok çok farklı bir nokta. Çünkü İran ve Kuzey Kore, Rusya, Çin stratejik işbirliği bölgedeki dengeler açısından yeniden değerlendirilmesi gereken önemli bir nokta.
1: Evet, bu konuyu da önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor Mehmet Hocam.
0: Evet.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakereler büyük ölçüde tamam açıklamasını ve olası etkilerini bu saat diliminde Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Gökhan Çinkara ve siyaset bilimci Doktor Mehmet Bozkuş hocalarımızla konuştuk. Gökhan Hocam, Mehmet Hocam değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor. İyi geceler diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi geceler. İyi geceler Gökhan Hocam.
2: İyi geceler, herkese iyi geceler.
1: Hocalarımızı uğurladık. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Trump yönetiminde son 2 ayda ikinci isim de istifa etti. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden ayrıldı. Gabbard kararında eşinin sağlık durumunu gerekçe gösterdi. Ancak Washington kulislerinde istifa İran Savaşı tartışmalarıyla birlikte değerlendiriliyor.
3: ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard görevinden istifa etti. Gabbard, sosyal medyadan eşi Abraham Williams'ın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını belirtti. Bu süreçte eşimin yanında olmam gerekiyor diyen Gabbard, kamu görevinden çekilme kararı aldığını duyurdu. Gabbard, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ofisinde benzeri görülmemiş düzeyde şeffaflık sağladık ve istihbarat topluluğuna yeniden dürüstlük kazandırdık açıklamasında bulundu. Gabbard'ın görevdeki son gününün 30 Haziran olacağı bildirildi. ABD Başkanı Trump da Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda istifayı doğruladı. Tulsi, olağanüstü bir iş çıkardı ve onu özleyeceğiz dedi. Gabbard'ın yerine yardımcısı Aaron Lucas'ın vekaleten görevlendirileceği açıklandı. Tulsi Gabbard, Trump yönetimi içinde İran'a doğrudan askeri müdahaleye mesafeli isimlerden biri olarak biliniyordu. Gabbard'ın ayrılığı Trump yönetiminde İran savaşı ekseninde yaşanan ikinci büyük kopuş olarak yorumlanıyor. Mart ayında da ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent görevinden ayrılmıştı. Kent, İran Savaşı'nı vicdanen destekleyemediğini açıklamış, Washington'ın yeni bir sonsuz savaş sürecine sürüklendiğini savunmuştu. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Gabbard da Trump, İran konusunda geçtiğimiz yılda çelişmişti. Gabbard, İran'ın nükleer silah ürettiğine dair bir kanıt olmadığını söylemiş, Trump da Gabbard'ın yanıldığını savunmuştu. Amerikan basını Trump'ın İran'a operasyon emri vermesi halinde Gabbard'ın istifa edeceğini iddia etmişti.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Tarihi bir sorumluluktur, bir devlet politikasıdır dedi.
4: Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, bölgesel çatışmalar ve zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır.
3: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Sürecin bölgesel ve küresel gelişmeler açısından önemine dikkat çekti.
4: Terörsüz Türkiye, emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Terörsüz Türkiye politikasının hem bölge hem ülkemiz açısından ne kadar makul bir strateji konumlanma olduğunu gören gözler için ayan beyandır. Terörsüz Türkiye politikasının bin yıllık kardeşlikten ilham aldığını Cumhur İttifakı olarak devlet ve millet adına bu taşın altına el değil beden konulduğunun bilincinde olmalıyız.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. dönem sertifika törenine katıldı. Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.
4: Bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu bankuru değildir. Bütün politikalarımız

0: güçlü devlet, huzurlu millet anlayışı çerçevesinde şekillendiriyoruz. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde DEAŞ'a yönelik bir operasyona daha imza attı. MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
2: Adım adım takip edildi. DEAŞ'a ağır bir darbe daha vuruldu. MİT kırmızı bültenle aranan 10 teröristi yakaladı, Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, istihbari çalışmalar neticesinde Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılanları tespit etti. Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. Kurulan koordine sonucu sahada çalışmalar yürütülmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şahısların yeri tespit edildi. Teröristlerin hareketleri adım adım izlendi. Teröristlerin geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eylemi içerisinde yer aldığı da belirlendi. DEAŞ'ın Türkiye'den sorumlu sözde istihbarat emiri Ali Bora, Ankara Gar saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar'ın da aralarında olduğu 10 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 9 DEAŞ mensubu sorgularının ardından tutuklandı. Birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
1: Bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Beyaz Saray'da silah sesleri duyuldu iddiası var. Tabii geçtiğimiz günlerde de yine Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde Trump'ın yönetim kademesine bir silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. 31 yaşındaki Cole Thomas Allen isimli saldırgan bir silahlı saldırı gerçekleştirmişti ki çok yakın bir tarih olmasına rağmen aradan çok vakit geçmedi. Yine Beyaz Saray'da da silah sesleri duyuldu. Tabii yakın tarihleri olduğu için hemen önceki saldırıyı hatırlatmakta fayda var. Zira 31 yaşındaki saldırganın motivasyonun henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak yetkililerin açıkladığı kadarıyla Trump'ın yönetim kademesine yönelik bir silahlı saldırı olabileceği açıklanmıştı. FBI direktörü Patel'ın bir açıklaması var. FBI Beyaz Saray yakınlarında ateş açılması olayına müdahale eden gizli servise destek olmak üzere olay yerinde de bulunduğunu ifade etmiş FBI direktörü. Tabii geçtiğimiz saldırıyı hatırlatmakta fayda var demiştik. Tabii olay sırasında güvenlik görevlilerinin bulunduğu sahneden salon çıkışına çıkarılmıştı Trump. İlk açıklamasını olaydan yaklaşık yarım saat sonra gerçekleştirmişti. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da bir açıklama yapmıştı. Ardından gizli servis görevlisinin çok yakın mesafeden vurulduğunu ancak bu kurşun geçirmez bir yeleği olduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını da ifade etmişti. Tabii Trump'a son birkaç yıldır özellikle bu tarz suikast girişimleri sıkça yapılıyor. Zira geçtiğimiz seçim kampanyasında da yine konuşma yaptığı sırada bir saldırı gerçekleştirilmişti. Trump'a destek veren, kampanyasını yürüten kişiler de yine suikaste maruz kalarak hayatını kaybetmişti. Ancak çok yakın bir tarihte yine Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde bir silahlı saldırı gerçekleştirilmiş. Trump'ın katılmadığı bir yemekte ancak katılma kararı aldığı o günde de Trump'a yönelik, en azından yönetim kademesine yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Tabii Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmıştı o olayın ardından. Suikast girişimi olarak nitelendirilmişti. Trump'sa kolluk kuvvetlerinin korkusuzca görevine devam ettiğini ve saldırı girişiminin önlendiğini de ifade etmişti. Trump başkanlığı süresince tabii ilk kez bu Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılmıştı. Trump katıldığı o yemekte yaklaşık neredeyse 2000 kişi bulunuyordu ve 26 Nisan'da verdiği ilk röportajda ise pek çok açıdan üzücü bir akşam olarak tanımlamıştı o yemeği. Kendisinin ve eşinin, ekibinin iyi olduğunu ifade etmişti. Tabii o saldırıyı gerçekleştiren 31 yaşındaki Cole Thomas Allen isimli saldırganın bu saldırıyı gerçekleştirmesindeki motivasyon henüz açıklanmış değil. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Trump'ın yönetim kademesine yönelik bir saldırı olduğu değerlendirilmişti. Tabii olay akşamı 25 Nisan'da gerçekleşmişti. Silahlı saldırgan otele önceden yerleştirdiği uzun namlulu silah, bıçak ve diğer silahlarla birlikte bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Trump'ın paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleri de vardı. Ve saldırganın, 31 yaşındaki saldırganın güvenlik görevlilerinin yanından koşarak geçtiği ve görevlilerin, şüphelilerin üzerine koştuğu da görülmüştü o görüntülerde. Ve o şüpheli misafir olarak aslında o otelde kalıyordu. Keşif yaptığına yönelik de çok sayıda görüntü paylaşılmıştı. İşte spor salonuna girdiği, koridorlarda dolaştığı, adeta orada bir keşif yaptığı, saldırıyı nasıl gerçekleştireceğini de 31 yaşındaki saldırgan dakika dakika planlamıştı ve o yemeğin düzenlendiği akşamda saldırı planını hayata geçirmişti. Tabii çok kısa bir süre, yani Nisan ayından bahsediyoruz ve bir ay geçti üzerinden yaklaşık o saldırının ve yeniden Beyaz Saray'da silah sesleri duyuldu ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de aslında bir muhabirin canlı yayın yaptığı sırasında panikle kameranın karşısından kaçtığı da görülüyor. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Son olarak FBI yetkililerinin de olaya müdahale ettiğini söylemekte fayda var. Diğer gelişmelerle yayınımıza devam edelim. Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili 32 sanık hakkında verilen karar istinafa taşınmıştı. İstinaf Mahkemesi itirazı reddedip cezaları onadı. Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangınla ilgili aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık yargılandı. 11 sanığa olası kastla öldürme suçundan 34'er kez müebbet hapis, 44 kez de 24 yıl hapis verildi. Diğer sanıklar da çeşitli oranlarda cezalara çarptırıldı. Başsavcılık bazı sanıklar açısından cezayı fazla bulup istinafa başvurdu. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi itirazı reddetti. Yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı. Gülistan doku soruşturmasında kırmızı bültenle aranan şüpheli Umut Aldaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Aldaş, Mustafa Türkay Sonel'in "ben bir kızı öldürdüm" dediğini anlatmıştı. Aldaş'ın savcılığa vereceği ifadeyle olayın üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.
2: Baş şüphelinin yakın arkadaşı, Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi, kırmızı bültenle aranan Umut Aldaş, ABD'de gözaltına alındı. Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili 6 yıl sonra yeniden açılan soruşturma cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. ABD'de bulunan Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş içinse kırmızı bülten çıkarıldı.
3: Baktım dolaba çıktı.
2: Gizli tanık ifadesine göre Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş, Gülistan Doku'yu darp edip cinsel saldırıda bulunmuş ve Gülistan hamile kalmıştı. Umut Altaş, 24 TV'ye verdiği röportajda Gülistan'ı valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in öldürdüğünü öne sürdü.
4: Muhtemelen 3-5 ay sonradır. Birlikte otururken Türkay, "sana bir şey söyleyeceğim ama kızma" dedi. "Ben bir kızı öldürdüm" dedi. "Nasıl böyle bir şey yaptın, niye yaptın" dedim. O da çok bağırıyordu, beni tehdit ediyordu. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. "Babanın haberi var mı?" diye sordum. "Evet, babam da biliyor. O halletti zaten" dedi.
2: Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı aracında öldürdüğünü, valinin koruması Şükrü Eroğlu'nun otomobilinde taşıdıklarını tahmin ediyorum dedi. Gülistan'ın gömülmüş olabileceği bazı noktaları da işaret eden Altaş, "adalete güveniyorum, ülkeme dönüp teslim olacağım" ifadelerini kullandı. Altaş bu röportajın ardından ABD güvenlik makamlarınca gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Interpol, FBI, ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi ile yürütülen eş zamanlı koordinasyon sonucu Umut Altaş'ın hareket alanının adım adım daraltıldığını ve New York'ta gözaltına alındığını belirtti. Şüphelinin ülkemize iade süreci derhal başlatılmış, adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki mekanizmalar devreye sokulmuştur ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kritik ve kilit isim olarak nitelendirdiği Umut Altaş'ın bir an önce Türkiye'ye iade edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Umut Altaş'ın savcılığa vereceği ifadenin olayın üzerindeki sır perdesini aralaması bekleniyor.
1: Bu saati noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 22 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu ve yağmurlu 26, Muğla yağmurlu 21 derece. Akdeniz'de Antalya yer yer yağmurlu 22, Adana yağmurlu 23 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 19, Trabzon yağmurlu 18 derece. İç Anadolu'da da hava yağmurlu, Ankara 18, Kayseri 17 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 14, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yer yer yağmurlu 23, Mardin parçalı bulutlu 16 derece.

Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyulduğu ifade edildi ve ilk açıklama FBI direktöründen geldi. Beyaz Saray yakınlarında ateş açılması üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine intikal ettiğini söyledi FBI direktörü. Orada çalışan gazeteciler bir dizi silah sesi duyduklarını ve basın briefing odasına sığınmalarını söylediğini, ancak ABD gizli servis görevlilerinin onları dışarı çıkmaları engellediğini de bildirdi FBI direktörü. Olayda herhangi bir yaralanma olduğuna dair bir rapor bulunmadığı da açıklandı. İlk gelen bilgiler bu yönde. Yine FBI direktörü sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Polis memurlarının ateş açılmasına müdahale ettiğini ve mümkün olduğunca kamuoyunu bilgilendireceğini de ifade etmişti. Tabii Beyaz Saray'da da önemli bir görüşme gerçekleştiriliyordu. Trump ve ekibi İran'la devam eden müzakerelerde büyük ölçüde anlaşmanın tamamlandığını ifade etmişti. Bunu True Social hesabından açıklamıştı Trump ve şu dakikalarda da aslında Trump'ın görüşmesi devam ederken böyle bir silah sesi duyuldu, ifade edildi. Tabii sosyal medyaya yansıyan görüntüler var. Orada yine FBI direktörünün ifade ettiği gibi birçok gazeteci aslında Trump'ın İran müzakerelerinde ne açıklayacağını ve o ana dair yayınlar gerçekleştirirken bu silah sesleri duyuldu ve bir basın mensubunun da aslında canlı yayın sırasında panik halinde kaçıştığı da görüldü. Tabii Trump'a son yıllarda birçok suikast girişimi de gerçekleştirildi. Hemen şöyle yakın tarihi hatırlamakta fayda var. 2024 yılında Pensilvanya'da Trump seçim kampanyalarını yürüttüğü sırada bir silahlı saldırıya uğramıştı ve bir mermi kulağını sıyırmıştı. O saldırıdan hafif yaralanmıştı Trump ve o mitinge katılan bir katılımcı ölmüş, birkaç kişi de yaralanmıştı. Tabii saldırıyı gerçekleştiren kişi ise keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yine Trump'ın seçim kampanyalarında oldukça destek olan ve seçim kampanyalarını yürüten Charlie Kirk de yine bir üniversitede katıldığı etkinlikte suikaste uğramış ve orada etkinlikte hayatını kaybetmişti. Ve yaklaşık bir buçuk ay önce kadar da yine Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği bir yemek vardı. O yemekte de 31 yaşındaki Cole Thomas Allen isimli saldırgan otelin, yemeğin düzenlendiği otele önceden yerleşmiş, birçok keşif yapmış. İşte spor salonundan keşif yaptığına dair görüntüler paylaşmıştı. Ve güvenlik görevlilerinin sıkı önlemler eşliğinde bu saldırıyı gerçekleştirebilmişti. Tabii saldırganın bu saldırıyı gerçekleştirmekteki motivasyonu henüz açıklanmış değil. Ancak yetkililer şöyle ifade etmişlerdi. Trump'ın yönetim kademesine yönelik bir saldırı planladığını da ifade etmişlerdi. O derneğin etkinliğinde tabii zaman zaman protestolar da yaşanmıştı. Otel binasının çevresinde o günü hatırlayacak olursak. Ancak Cole Thomas Allen'ın gerçekleştirdiği, evet, biraz önce bahsettiğimiz sosyal medyaya yansıyan görüntüler de ekranlarımıza geliyor. Basın mensubunun silah sesini duyduktan sonra nasıl panik halde yere yattığı ve kendisine bir siper aradığını da görebiliyoruz. Evet, yani birkaç el değil, belki 6-7 el, yanlış duymuyorsam, silah sesi duyuluyor. Ve canlı yayın esnasında da muhabirin panik halinde yere yattığını, kameramanın yere yattığını ve siper aldığını da görebiliyoruz. Tabii FBI direktörü ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Hem FBI ajanlarının hem de kolluk kuvvetlerinin olaya müdahale ettiğini, herhangi bir yaralanma, can kaybının rapor

edilmediğini ifade etti. Tabii olay hem soruşturulacak hem orada nasıl bir güvenlik önlemi alındığı da önümüzdeki dakikalarda ABD yetkilileri tarafından açıklanacak. En azından sevindirici olan şu ki herhangi bir yaralanma ya da can kaybı henüz bildirilmiş değil. Hemen FBI direktörünün sosyal medyadan yaptığı açıklamayı hatırlayacak olursak, direktör Beyaz Saray yakınlarında ateş açılması üzerine kolluk kuvvetlerinin olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettiğini ifade etti. Orada çalışan gazeteciler vardı, zira ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'daydı ve İran müzakerelerini görüşüyordu. Büyük ölçüde İran müzakerelerinin tamamlandığını ifade etmişti ve birkaç madde üzerinde görüşmelerin devam ettiğini ifade etmişti. Tabii gazeteciler de bu görüşmeyi en azından ya da müzakereden ya da Trump'ın açıkladığı büyük ölçüde tamam ifadesinin etkilerini ya da Trump'ın yapacağı açıklamayı beklerken orada bulunuyorlardı. Ve canlı yayın yaptıkları sırada da silah sesleri duyuldu. Tabii güvenlik güçleri çalışan gazetecilerin güvenli alanlara en azından sığınmaları gerektiğini ve oradan çıkmamaları gerektiğini de ifade etmişler. En azından bu duyuruyu orada bulunan gazetecilere de yapmışlar. Olayda herhangi bir yaralanma yok en azından. Böyle bir rapor ya da bilgi henüz gelmiş değil. Yine FBI direktörü yaptığı açıklamada polis memurlarının ateş açılmasına müdahale ettiğini ve mümkün olduğunca da kendisinin kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etmişti. Şunu söylemekte fayda var. Neden önemli bu olay? Çünkü Beyaz Saray'da Trump bulunuyordu ve İran müzakereleri üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyordu. Son yıllarda Trump'a çok sayıda saldırı girişimi gerçekleştirilmişti ve en yakın tarih olarak tabii 13 Temmuz 2024 yılında Pensilvanya'da seçim kampanyasını yürüttüğü sırada orada bir konuşma gerçekleştiriyordu ve uzun namlulu silahla bir saldırı girişimi oldu ve Trump kulağından yaralanmıştı ve o saldırıyı hafif yaralanarak atlatmıştı. Bir katılımcının öldüğünü biliyoruz. Birkaç katılımcınınsa o saldırıdan yaralandığını biliyoruz. Tabii saldırgan Thomas Mettel gizli servisin keskin nişancıları tarafından da etkisiz hale getirilmişti. Ve yine Trump'ın en büyük destekçilerinden seçim kampanyalarına destek veren muhafazakar aktivist Charlie Kirk'e yönelik bir saldırı girişimi olmuştu. Üniversitede konuşma yaptığı sırada suikast girişimine uğramıştı ve o suikast girişimi sonucunda da Charlie Kirk hayatını kaybetmişti. Yine yakın bir tarih, yine 25 Nisan eğer tarihi yanlış hatırlamıyorsam, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği bir akşam yemeği vardı. Yaklaşık 2000 katılımcı vardı. Yani dünyanın birçok yerinden gazeteciler de davet üzerine o yemeğe katılabiliyorlardı ki oldukça kalabalık bir yemekte de yine Trump'a yönelik bir saldırı vardı. O saldırıyı gerçekleştiren saldırgansa 31 yaşındaki Cole Thomas Allen'dı ve Trump'ın yönetim kademesine yönelik bir saldırı gerçekleştirmişti. Otele günler öncesinden yerleştiği otel misafiri olduğu açıklanmıştı yetkililer tarafından. Uzun namlulu silah, bıçak ve silahlarla bu saldırı girişimini gerçekleştirmişti. Tabii yansıyan görüntüler vardı. Böyle hatırlayacak olursak o görüntülerde bir güvenlik bariyeri vardı aslında. Yaklaşık 10-12 kadar güvenlik personelinin olduğu alandan yemeğin düzenlendiği salona geçmeye çalışıyordu. Hatta koşarak geçmeye çalışıyordu ve geçmeye çalıştığı sırada da bir güvenlik görevlisine ateş açmış. Güvenlik görevlisi ise üzerinde bulunan çelik yelek sayesinde herhangi bir yara o saldırıda almamıştı. Şu güne geldiğimizde yine geçtiğimiz dakikalarda Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyuldu. Görüntüleri ekranlarımıza getiriyoruz. 6-7 el peş peşe silah sesleri duyuluyor. Canlı yayın sırasında tabii orada bulunan gazetecinin ise nasıl panik bir halde yere doğru eğildiği, en azından kendisine bir siper aradığı da görülüyor. FBI direktörü açıklama yaptı. Geçtiğimiz dakikalarda kolluk kuvvetlerinin olaya müdahale ettiğini, hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiklerini
Bu silah sesleri sonucunda herhangi bir

bir yaralanma ya da ölüm olduğuna dair bir rapor bulunmadığını ifade etti. Tabii orada bulunan çalışan gazetecilerin kendilerini güvenli bir alana doğru yönelmeleri, en azından basın briefing odasına sığınmaları gerektiğini kolluk kuvvetleri çalışanlara duyurdu ve dışarı çıkmamaları noktasında da uyarılarda bulundu. FBI direktörü mümkün olduğunca kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti. Sıcak bir dakika, sıcak saatlerden geçiyoruz. Henüz saldırganın kim olduğu açıklanmadı, yakalanıp yakalanmadığı henüz netlik kazanmış değil. Bunu FBI direktörü önümüzdeki dakikalarda rapor edildikçe ya da bilgiler güncellendikçe kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Evet, başka bir gazetecinin yayın yaptığı sırada. Evet, silah seslerini duyuyor ve kulaklığını çıkararak aslında kendisini güvenli bir alana doğru götürmeye çalışıyor ve yere doğru eğiliyor. Yine kendisine bir siper arıyor, başka bir çalışan gazeteci. Önemli bir akşamdan geçiyoruz. Zira ABD Başkanı Trump İran'la devam eden müzakerelerin büyük ölçüde tamam olduğunu ifade etmişti. Tabii önemli bir görüşme gerçekleştiriyordu. ABD basını yarın pazar öğlen saatlerinde büyük ölçüde anlaşmanın olabileceğini ifade etmişti. Evet, kaçan insanları da görüyoruz. Gazeteci olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de siviller olarak tanımlamak ilk etapta doğru olabilecek. Güvenlik personelinin silah sesinden sonra hareketlendiğini görebiliyoruz. Evet, gazeteciler de dakikalar sonra bulundukları alanı terk ediyorlar. Tabii basın briefing odasının güvenli olduğunu kolluk kuvvetleri onlara bildirdiler. Onlar da muhtemelen o alana geçmişlerdir. Evet, kolluk kuvvetlerinin de güvenlik önlemlerini genişlettiğini, alanda tarama yaptıklarını görebiliyoruz. Yani silah sesinin nereden geldiğini en azından anlamaya çalışıyorlar. 4-5 farklı kolluk kuvvetinin farklı alanlara doğru gittiğini biliyoruz. Tabii ABD Emniyet Kuvvetleri yetkilisinden de bir açıklama var. Şüpheli Beyaz Saray yakınlarındaki kontrol noktasına yaklaşıp memurlara ateş açtı. Şüpheli Beyaz Saray yakınlarında kontrol noktasına yaklaşıp memurlara ateş açtı diyor ABD Emniyet Kuvvetleri yetkilisinin yaptığı açıklamada. Tabii güvenlik noktasına yaklaştıysa muhtemel geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirilen saldırıyla benzer bir saldırı olabilir. Motivasyonunun ne olduğunu bizler de merak ediyoruz. Ve tabii Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda şüpheli güvenlik güçleri tarafından yere yatırıldı ve hastaneye kaldırıldı açıklamasını da yaptı ABD kolluk kuvvetleri yetkilisi. Evet, en azından şunu biliyoruz şu dakikalarda. Saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı diyor ABD kolluk kuvvetleri yetkilisi. Demek ki güvenlik güçleri ya da ABD kolluk kuvvetleri silahlı saldırgana ateş açmış olabilir. Saldırgan yaralanmış olabilir. Tabii hafif yaralı mı, ağır yaralı mı, bunu henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bu da netleşmiş olacak. Tabii güvenlik kontrol noktasına saldırı girişimi olduğunu biliyoruz. Tabii ilk açıklamayı FBI direktörü yapmıştı. Beyaz Saray yakınlarında ateş açılması üzerine kolluk kuvvetlerinin derhal silah sesinin duyulduğu alana doğru hızlı bir şekilde intikal ettiğini ifade etti. Orada bulunan gazeteciler vardı ve 6-7 el silah sesi duyulmasının ardından basın briefing odalarına sığınması gerektiği yetkililer tarafından gazetecilere bildirildi ve o odadan ikinci bir duyuruya kadar çıkmamaları gerektiği de ifade edildi. Olayda herhangi bir kolluk kuvveti yaralanmadı. En azından bunu biliyoruz. Saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Ve güncel bilgiler geldikçe, olay netlik kazanmaya başladıkça FBI direktörü de yine sosyal medyadan kamuoyunu bilgilendireceğini ifade etti.

gitmişti. Evet, olay yeri şu dakika itibariyle kontrol altına alınmış ve hiçbir kolluk görevlisinin de yaralanmadığı yine ABD yetkilileri tarafından açıklandı. Tabii saldırganın yaralanıp yaralanmadığına dair henüz net bir bilgi yok. Ancak güvenlik noktasına yönelik bir saldırı girişimi oldu. Bir dizi silah sesi duyuldu. Uzun namlulu silahla mı gerçekleştirdi yoksa bir tabancayla mı bu saldırıyı gerçekleştirdi? Onu henüz bilmiyoruz ama kolluk kuvvetlerinden herhangi biri bu saldırı sonucu yara almadı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı. Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyulduğunu ifade etmiştik. Orada güvenlik görevlilerinin bulunduğu güvenlik noktasına bir saldırı gerçekleştirildi. Trump ise Beyaz Saray'daydı. İran müzakerelerini görüşmek üzere, maddeler üzerinde konuşmak üzere kendi ekibiyle birlikte Beyaz Saray'a doğru hareket etmişti. Ve büyük ölçüde aslında İran'la müzakereler tamam ifadelerini kullanmıştı ABD Başkanı Trump. Ve bu açıklamayı yaptıktan dakikalar sonra kendi ekibiyle Beyaz Saray'da görüşmesini gerçekleştirdiği sıralarda da Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyuldu. Ve ilk açıklamalara göre güvenlik görevlilerinin olduğu, kolluk kuvvetlerinin olduğu güvenlik noktasına yönelik bir saldırgan, silahlı bir saldırı gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinden herhangi bir kimse yara almadı. Ancak saldırgan etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yeri şu dakika itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Tabii saldırgan yaralanmadıysa eğer sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguya alınacaktır. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği, arkasındaki motivasyon da yetkililer tarafından araştırılacaktır. Evet, çeşitli görüntüleri de ekranlarımıza getirmeye devam ediyoruz. Tabii gazeteciler de Beyaz Saray'da devam eden müzakereleri takip ediyordu. Onların bulunduğu alanın çok yakınında bu silahlı saldırı gerçekleştirildi. Onlar panik halinde kaçışmaya başladı. Sivil vatandaşların olduğunu da görebiliyoruz. Evet, ABD kolluk kuvvetleri de olay yerini kontrol altına aldılar. Şu dakikalarda en azından herhangi bir olumsuzluk olmamasına karşı onlar da tedbirlerini almışa benziyor. Sivillere yönelik uyarılarda da bulunuyorlar. En azından görüntülerden anladığımız o. Evet, çeşitli kuruluşların basın mensupları orada canlı yayın esnasında bu silahlı saldırı gerçekleşti. Evet, muhabirin panik halde nasıl kaçıştığını görüyoruz. Tabii olayı anlamaya çalışıyor onlar da. Ve silah sesleri durduktan sonra kendilerini güvende hissettikleri anda bulundukları alanı terk etmeye başlıyorlar. Tabii yetkililer basın briefing odasına gazetecilerin geçmesi gerektiğini söylemiş ve ikinci bir duyuruya kadar oradan ayrılmamaları gerektiğini de ifade etmişti. Yine birazdan evet sivillerin de nasıl kaçıştığını görüyoruz. Silahlı saldırının ardından ilk açıklamayı FBI direktörü yapmıştı. Kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiğini ifade etmişti. Ve olayda çalışan gazetecilerin güvenli alana, yani basın briefing odasına geçmeleri gerektiğini, yetkililerin söylediğini ve dışarı çıkmamaları gerektiğini ifade etmişti. Güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşacağım demişti ki tabii olaydan etlik kazanmaya başladı. Saldırı güvenlik noktasına gerçekleştirildi. Ve saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yeri de şu dakikalarda kontrol altında. Herhangi bir sivile zarar gelmemesi önemli. Herhangi bir gazeteciye en azından zarar gelmemesi önemli. Ve en nihayetinde kolluk kuvvetleri de bu saldırıdan herhangi bir yara almadı ve saldırgan da etkisiz hale getirilmiş oldu. Son yıllarda sıkça ABD'de yaşanan, özellikle Trump'a
yönelik saldırı

ekranlarımıza getiriyoruz ve yakın tarihlerde gerçekleşen 3 farklı önemli olay var. Tabii bunlardan yakın tarihli olarak 2024 yılı 13 Temmuz'da Trump seçim kampanyası yürüttüğü sırada Pensilvanya'da bir saldırıya uğradı. Yine Thomas Matthew isimli bir saldırgan Trump'a uzun namlulu silahla ateş açmış. Trump kulağından yaralanmıştı ve o saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatmıştı Trump. Yine keskin nişancılar tarafından Thomas Matthew etkisiz hale getirilmişti ve olay yerinde öldürülmüştü. Yine muhafazakar aktivist Charlie Kirk, Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Yine üniversitede bir konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve Charlie Kirk o saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ve geçtiğimiz ay Nisan ayında da Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaklaşık 2000 katılımcının bulunduğu bir akşam yemeğinde yine 31 yaşındaki Cole Thomas Allen isimli saldırgan Trump'ın ekibine yönelik bir saldırı girişimi gerçekleştirmişti. Ve o saldırgan da etkisiz hale getirildikten sonra yine bugünkü gibi hastaneye kaldırılmış ve ardından sorgusu gerçekleştirilmişti. Ve arkasındaki motivasyonun Trump'ın ekibine yönelik gerçekleştirildiği ifade edilmişti. O saldırıda da herhangi bir kolluk kuvveti ya da basın mensubu yaralanmamıştı. Şöyle hatırlayacak olursak sıkça üzerinde konuşmuştuk, görüntüleri ekranlarımıza getirmiştik. 31 yaşındaki saldırgan otelde çeşitli keşiflerde bulunuyor. Spor salonunda ya da yemeğin düzenlendiği balo salonuna yönelik keşifler gerçekleştirdi. Tabii yetkililer o otelde saldırganın misafir olarak kaldığını, silahları önceden yerleştirdiğini de açıklamışlardı. 31 yaşındaki saldırgan uzun namlulu silah, bıçaklar ve silahla bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Tam yemeğin düzenlendiği balo salonuna doğru hızlı bir şekilde koşarak ilerlerken güvenlik güçleri saldırganı fark etmiş ve müdahalede bulunmuştu. Ve saldırgan bir güvenlik görevlisine ateş açmış, ancak güvenlik görevlisi üzerinde bulunan çelik yelek sayesinde o saldırıdan herhangi bir yara almamıştı. Ve o saldırının üzerinden yaklaşık 1,5-2 ay belki geçmedi, Beyaz Saray çevresinde yine silah sesleri duyuldu. Saldırganın kimliği henüz açıklanmış değil. Kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz. Göçmen mi değil mi bunu bilmiyoruz. Saldırının arkasındaki motivasyonunu henüz bilmiyoruz. Yetkililer olay netleştikçe bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladılar. Ancak saldırgan güvenlik güçlerinin bulunduğu noktaya bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Tabii birçok kuruluşun basın mensubu ve gazeteciler de o dakikalarda ABD Başkanı Trump'ın İran müzakereleri üzerinde yaptığı görüşme vardı. Bunu takip ediyorlardı. Silah sesini duyduktan sonra panik halde kaçışmaya başladılar. Ve görüntüleri canlı olarak ekranlarımıza getiriyoruz. Güvenlik güçleri olay yerinde kontrolü ele almış durumda. Birçok güvenlik görevlisini, kolluk kuvvetini görmek mümkün. Saldırgan etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ise kontrol altına alındı. Tabii saldırgan yaralandı mı, yaralanmadı mı bunu da bilmiyoruz. Önümüzdeki dakikalarda bu da netlik kazanacak. Ancak hastaneden sonra hızlı bir şekilde herhalde sorgulanacaktır ve saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılacaktır. Saldırının arkasındaki motivasyon da böylelikle açığa kavuşmuş olacaktır. Tabii hemen bilgileri tekrar etmekte fayda var. Sıcak dakikalardan geçiyoruz. Zira Beyaz Saray'da Trump görüşmelerini gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırı gerçekleştirildi. FBI direktörü ilk açıklamayı yaptı.

kolluk kuvvetlerinin hızlı bir şekilde saldırının gerçekleştiği noktaya intikal ettiğini ifade etti. Tabii çok sayıda gazeteci de Trump'ın programını takip ediyordu. Onlar da silah seslerini duyduktan sonra panik halde yere yatmaya çalıştılar ve kendilerine yönelik bir saldırı ya da kurşun gelmesine yönelik siper almaya çalıştılar. Silah sesleri sustuktan ve güvende hissettikten sonra hızlı bir şekilde olay yerini terk ettikleri de görüntülerde ekranlarımıza geliyor. Sivil vatandaşların kaçıştığını, kolluk kuvvetlerinin ya da Trump'ın koruma ekibinin hızlı bir şekilde olaya müdahale ettiğini de görüntülerden görebiliyoruz. Tabii FBI direktörü orada bulunan gazetecilerin basın briefing odalarına sığınmaları gerektiğini ve oradan ayrılmamaları gerektiğini de ifade etmişti. Sosyal medyadan kamuoyunu bilgilendireceğini de FBI direktörü ifade etti. Ve güvenlik noktasına saldırıyı gerçekleştiren saldırgan kolluk kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yeri ise kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alındı. Herhangi bir sıcak dakikalardan geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Tabii geçtiğimiz dakikalarda Trump kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan açıklama yapmıştı. Hem Türkiye hem İran hem Körfez ülkelerinin liderleriyle görüştüğünü, İran'la devam eden müzakerelerin büyük oranda tamamlandığını ifade etmişti. Ve zannediyoruz Erdoğan-Trump görüşmesi de müzakerelerle alakalı, devam eden müzakerelerle alakalı bir görüşme gerçekleştirdiğini de ifade etmek mümkün. Ve tabii Erdoğan-Trump görüşmesinde İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump'ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğunu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ve bu durumun dünya ekonomisinin de rahatlatacağını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu, Türkiye'nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunabileceğine inandığını da ifade etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmadığı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını da bir kez daha vurguladı. Tabii bu görüşmeler gerçekleştirilirken Trump Beyaz Saray'daydı. Görüşmeler gerçekleştirildiği sırada Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyuldu. Ve ABD'li emniyet yetkilisi Amerikan medya kuruluşlarına yaptığı bir açıklama var. Şüphelinin Beyaz Saray yakınındaki bir kontrol noktasına polislere doğru ateş açtığını da ifade etmişti. Yine yetkili olayın kontrol altına alındığını ve hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını ifade etti. Ancak saldırgan etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganın kimliğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yaşı, uyruğu ya da saldırıyı neden gerçekleştirdiğine yönelik herhangi bir açıklama yok. Saldırganın hastanede olduğunu biliyoruz. Ve herhalde hastaneden ayrıldıktan sonra da sorgusu başlayacaktır. Tabii ilk açıklamayı FBI direktörü yaptı ve ABD Emniyet Teşkilatı yetkilisinin devamında bir açıklaması vardı. Olay yeri kontrol altına alındı, saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırgan güvenlik görevlilerinin bulunduğu kontrol noktasına doğru saldırı gerçekleştirdi. Ve o saldırı sonucunda herhangi bir kolluk kuvveti, sivil vatandaş ya da Trump'ın programını takip eden gazeteci yaralanmadı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgansa etkisiz hale getirilip hastaneye kaldırıldı. Evet, bu saldırı

0: girişimini uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever'le konuşacağız. Bülent Bey, yeniden merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten hareketli bir gece oluyor bu arada. Onu da söylemek lazım.
0: Evet, Trump'ın İran üzerindeki açıklamasını konuşurken Beyaz Saray çevresinde böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Yani son yıllarda Trump üzerine bir yani saldırı dizisi gerçekleştirilmeye devam ediyor. 2024 yılında yine seçim kampanyasında saldırıya uğramıştı. Kulağından hafif bir şekilde yaralanmıştı Trump. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinde yine bir saldırı girişimi olmuştu. Yani son saldırıda yine Trump'ın İran'la müzakereler üzerinde görüşme yaptığı sırada, Beyaz Saray'da bulunduğu sırada gerçekleştirildi. Yani olayın motivasyonu sizce ne olabilir Bülent Bey?
1: Ahmet Bey, yani sizin de belirttiğiniz üzere gerçekten Amerikan tarihinde başkanlara suikast, biliyorsunuz, yabancı olduğumuz bir konu değil tarih anlamına
0: Evet.
1: bakıldığı zaman, ama şimdi söz konusu Trump olunca neredeyse her ay artık bir suikast girişimini görmeye başladık biz. Şimdi tabii burada da hani tam olarak mesele nedir, neye yönelik olarak yapıldı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde de Trump karşıtlığının giderek arttığını görüyoruz. Yani bugün çok önemli bir güvenlik direktörü Tulsi Gabbard görevden alındı, biliyorsunuz. Hani bununla alakalı olarak istihbaratın içinde bir çekişme olduğu yönde bir takım iddialar var. Benzer biçimde karşı kanatta, karşı partiden bir takım işte insanların olduğunu biliyoruz. Yine ICE'ın, yani bu mülteci karşıtlığı olarak görev yapan Amerikan kurumuna çok büyük tepki olduğunu biliyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz aylarda da benzer biçimde otelde bir saldırı olmuştu, hatırlayacaksınız. Yine siz de vurguladınız, bu kulağından hafif yaralandı ama orada mermi 1-2 santim daha yana gelseydi çok daha farklı bir senaryo görecektik Ahmet Bey, onu da unutmamak lazım. Ve burada da bir şekilde yani artık neredeyse her ay bir saldırı olmaya başladı. Bu çerçevede şimdi yavaş yavaş çıkacaktır saldırganın motivasyonu nedir diye. Tabii Beyaz Saray'ın önünde bu kadar, Amerika Birleşik Devletleri'nin göbeğinde bu kadar rahatlıkla bir saldırı yapılıyor olması, bu kadar rahat silah taşınıyor olması, hani bütün bunlar gerçekten bir düşündürüyor ister istemez. Ve Amerikan güvenlik birimleri de hiç şüphesiz artık Trump'ın korunması adı altında çok daha sık önlemler almaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Ve de her seferinde de olayında bir mutlaka hedefinin Trump olmayacağı yönünde de bir takım işte aklımıza düşünceler geliyor. En son otel saldırısını hatırlayacaksınız. Burada Trump'a mı, yanındaki bakanlara, görevlilere mi acaba saldırı yapıldı diye de uzun zaman tartışma olmuştu. Burada da mesele bir Trump'a saldırı konusu mu, bir suikast denemesi mi, yoksa farklı bir olay mı? Hiç şüphesiz o anlamda da belki birkaç saate kadar da olay biraz daha açığa çıkacak diye düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki o kargaşayı bir yana bırakın, yine arkadaki İsrail lobisinin etkisini biliyoruz. Burada belki savaşın bitmesi istemeyen bir takım taraflar var. Benzer biçimde Trump yönetimini beğenmeyen, savaşı bitirmeye çabalayan taraflar var. Yani o kadar karmaşık durumda ki konu, ki biz
0: Evet.
1: JFK suikastinden bu yana bildiğiniz gibi İsrail'in bir şekilde olaya müdahil olduğu, bir takım suikast girişimlerinin olduğu iddialarını biliyoruz. Benzer biçimde yalnız kurt şeklindeki bir takım eylemlerin olduğunu biliyoruz ki burada galiba tek kişi, eğer yanlış görmüyorsak, yani yanlış bir açıklama yoksa, tek başına yapılmış yine bir saldırı. Hani burada da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki küçük silahların, el silahlarını diyeceğim, tabancaların, tüfeklerin ne kadar kolaylıkla elde edilebildiği de göz önüne alınabilir Ahmet Bey. Her an her şekilde bir saldırı olabilir mi? Olabilir. Yalnız dikkat çekilmesi gereken konu şu: giderek bu saldırıların işte başarıya ulaşmama meselesi değil, bu kadar çok suikast denemesinin, bu kadar Trump'ın bulunduğu yerlerde bu tarz saldırıların gerçekleştirmesinin Ahmet Bey enteresan yönleri var. Yani gerçekten
0: Evet.
1: bu anlamda giderek Trump'a karşı yükselen bir tepki konusu mu diye düşünüyorum ben. Yine bir yalnız kurt saldırısı mı, birileri mi yönlendirdi bu noktada? Çünkü dini yapılardan tutun, hani buradaki işte Siyonizm meselesini konuşuyoruz, benzer biçimde evangelikler konusunu konuşuyoruz. Bunların arasında bir takım çekişmeler olduğunu biliyoruz. İsrail'in bu kadar çok korunması konusunun rahatsızlık yarattığını biliyoruz. Göçmen meselesi başta olmak üzere Amerika'nın içinde de dışında da çok sayıda Trump'a karşı olan insan bulunduğunu da biliyoruz ve yapı bulunduğunu da biliyoruz. İşte bu anlamda işte Ahmet Bey, yani bunlar gerçekten bu kadar sıklaşıyor olması ve hemen bakın Beyaz Saray'ın bahçesinde görevlilerin koşturduğu, demek ki yakın anlamına geliyor bu, ki bu da
0: Evet.
1: gerçekten son derece enteresan.
0: Yani
1: Yani
0: güvenlik noktası
1: düşünce...
0: olması ilginç.
1: Tabii, yani hani aslında içeri girme çabası içinde birini mi görüyoruz acaba, bilmiyorum. Çünkü zaman zaman biz Trump'ın bu Beyaz Saray'ın bahçelerinde belirli bölmelerde, tabii korunaklı olan alanlarda gezdiğini, dolaştığını da biliyoruz. Helikopter oradan biniyor vesaire. İşte orada bir tadilat bulunduğunu biliyoruz. Bu bölgeyi zaman zaman gezmeye geldiğini biliyoruz. Bu çerçevede de işte görüldüğü üzere yine sokaklar kapatılmış. Geçen otel saldırısında da gördüğümüz gibi bir

0: şekilde yine bir saldırı, suikast girişimi olduğunu görüyoruz. Tabii bu anlamda da gerçekten irdelenmesi gereken nokta, hep söylüyorum Ahmet Bey, bu kadar saldırıların sıklaşmış olması ve istatistik anlamda bakacak olursanız da mesela aklıma gelen böyle siyasi örneklerden Adolf Hitler meselesi var. Mesela 39-42 tam o an, o arada bir suikast denemesi olmuştu kendisine. Neredeyse Trump bu rekora doğru yaklaşıyor bu arada. Epey bir suikast denemesi oldu. Bunlar bizim bildiklerimiz Ahmet Bey tabii. Bilmediğimiz, açıklanmayan, engellenmiş olan başka suikast girişimleri, belki hiç fiziki eyleme girişilmeden tutuklanan insanların da olduğunu biliyoruz biz bu arada. Bu anlamda giderek aslında Trump da kendisine bir, nasıl söyleyelim, giderek düşman edinmiş gibi görünüyor. Ve bu
1: Evet.
0: çerçevede de bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Washington bölgesinde ya da Trump'ın bulunduğu bölgelerde çok daha güvenlik önleminin arttırılacağını söylemek lazım. Tabii az önce bahsetmiş olduğum mesele de bir düşündürücü. Yani burada güvenlik servisleri ne kadar işlerin içinde ne kadar güvenlik sağlayabiliyor, sağlamak istiyorlar mı? Bunlar da hep tabii ki tartışma konusu Ahmet Bey. Çünkü diyorum kendi güvenlik direktörlerini dahil görevden alan bir Trump biliyoruz biz.
1: Evet.
0: Ve bu anlamda da güvenlik servislerinin içinde bir Trump'a karşı acaba bir güvensizlik mi var? Daha büyük bir komplonun parçaları mı bunlar? Yani tek tek denemeler yalnız kurt eylemleri mi, yoksa bir yere bağlı ve artık sürekli bundan sonra biz bu tarz suikast girişimleri mi göreceğiz? Ve sizin de belirttiğiniz asıl nokta, tam İran görüşmelerle alakalı olarak açıklama yapıyor. Barışı açıklayacağı
1: Evet.
0: saatin 2-3 saat hemen arkasına da böyle bir saldırı olması da
1: Yani
0: son derece manidar diye düşünüyorum ben işin doğrusu.
1: evet, yani Bülent Bey, geçtiğimiz Nisan ayında yine o Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine gerçekleştiren saldırı sonrası aslında Amerikan kamuoyunda da sosyal medya başta olmak üzere yani bu saldırının Trump tarafından planlandığı da ifade edilmişti, konuşuldu. Yani birçok komplo teorileri ortaya atıldı. Yani İran Savaşı ile birlikte Trump'a azalan desteğin bu tarz saldırılarla biraz daha yükseltildiği ifade edilmişti. Yani Epstein belgeleriyle birlikte bu komplo teorileri yeniden gündeme getiriliyor. Yani tam Trump anlaşıyoruz dediği vakitte işte birileri herhalde saldırı gerçekleştiriyor gibi de sosyal medyada özellikle konuşulan konular arasında. Yani bu noktaya ne dersiniz? Yani bu komplo teorilerine inanmak mı gerekiyor? Yoksa sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu tarz parça parça saldırılar büyük bir olayın ayak sesleri mi?
0: Yani Ahmet Bey, şunu söylemek lazım. Aslında burada her türlü senaryo geçerli olabilir. Sizin söylemiş olduğunuz nokta da olabilir. Yani bu anlamda biz o, hatırlayacaksınız, Trump'ın o kulak memesine isabet eden mermiyle beraber verdiği pozları biliyoruz. Onun arkasından çok daha oyunu yükseldi biliyoruz. Ama şimdi her ay bir suikast senaryosuyla ne kadar inandırıcı hale gelir? Yani Trump eğer bunu tasarlıyorsa ya da çevresindekiler tasarlıyorsa bu suikast girişimi meselesini, bu ne kadar nasıl diyelim, Trump'a kazandıracak bir senaryo mu? Ayrıca şunu da unutmayın, yani bu kişilerin bir şekilde hayatta kalanları da oluyor, ifadeleri de alınıyor. Bunların ucu, eğer Trump ve ekibi tasarlıyorsa bunları, onlara erişmesi daha tehlikeli bir durum olacaktır siyasi anlamda. Ve bununla beraber yani bir suikast girişiminde bulunacak kişiyi bulmak, bunu bu kadar yakına silahla sokabilmek, yani bütün bunlar çok da böyle ben Trump tarafından ya da ekibi tarafından tasarlanan işler olduğunu işin doğrusu düşünmüyorum. Ama bunu düşünmüyor olmamız tabii Ahmet Bey, bu işin olmayacağı anlamına da gelmiyor. Binde bir olabilir, binde iki oranla olabilir bunlar tabii ki. Çünkü Trump bir kere orada oyunu ne kadar yükselttiğini biliyor. Ve bununla beraber çok düşük bir ihtimalle de olsa bu tarz bir siyasi ayak oyunlarına girişebilirler mi? Girişebilirler. Belki Trump işin içinde yok Ahmet Bey, benzer biçimde. Yine kendisini iktidarda tutmak isteyen, oyunu arttırmak isteyen bir takım çevrelerin bunları düşünüp yapabileceği meselesi de aslında göz önüne alınması gereken bir konu diye düşünüyorum. Ve bununla beraber işte Trump karşıtlığının ama daha ağır bastığı bir dönem. Yani neredeyse Ahmet Bey şöyle bir hal aldı. Canı sıkılan cebine silah koyup Trump'ın olduğu bölgeye gidip bir şekilde suikast yapmaya çalışıyor gibi enteresan bir düzleme geldi. Yani şöyle baktığınız zaman epey bir suikast sayısı artmış durumda ve bununla beraber de aslında ciddiye de alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü
1: Evet.
0: Trump düşmanlığının ne kadar arttığını da buradan görebiliriz. Bununla beraber bu denemelerin bir tanesinin başarılı olması da söz konusu olabilir mi? Olabilir. Veyahut da şiddetin daha çok arttırılması. Burada hep bireysel silahlanmalar görüyoruz ama bombalı bir takım eylemler, yine benzer biçimde otomatik silahlı bir takım eylemler görmeye başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. Yani şu anda herhangi bir saldırıda yaralanma olmadığı bilgisi var.
1: Evet.
0: Saldırgan hastaneye kaldırıldı. Mutlaka bir ifadesi çıkacaktır ama burada sivil halka

0: mesela bir zarar gelecek olsa Ahmet Bey, hani bunun etkileri daha yüksek olmaz mı? Trump'a yazar mı, yoksa Trump da zarar mı verir Trump'ın siyasi kariyerine? Bütün bunlar düşünmesi gerek. Her ne olursa olsun bu kadar fazla suikast girişimi de gerçekten anormal bir duruma işaret ediyor Ahmet Bey, ki ben işin doğrusu şöyle düşünüyorum. Bu kadar rahatlıkla yakına gelip bu kadar rahatlıkla işte Beyaz Saray'ın bahçesindeki
1: Evet.
0: basın görevlilerinin bile yerlere yattığı olayların olduğu dönemler Amerika Birleşik Devletleri içinde de acaba bir kaosu tetiklemeye yönelik bir takım hareketler de olabilir mi diye düşünüyorum. Burada mesaj Trump'a mı? Yani burada bir Hürmüz Savaşı'nın bitmesini istemeyen tarafların bir mesajı mı? Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri içinde bir kaos körüklemeye çalışan çevrelerin bir hareketi mi acaba? Ya da benzer biçimde çok derinlerde güvenlik servislerinin kapışmaları ya da az önce bahsetmiş olduğumuz silah lobileri ya da bu dini lobiler, işte Siyonizm olsun, benzer biçimde evanjelikler olsun vesaire, bunların yapmakta olduğu bir bazı suikast denemeleri mi, girişimleri mi? Bunlar da gerçekten biraz daha şu ifadeler ortaya çıktığı zaman göreceğiz diye ben işin doğrusu düşünüyorum, ama ben bunun da bir yalnız kurt saldırısı olarak geçiştireceğini düşünüyorum Ahmet Bey, işin doğrusu. Çünkü organize bir durumda FBI direkt basına yönelik olarak bir açıklama yapmayacaktır. Arkada şu yapı var diye bir açıklama yapmayacaktır. Daha derine inilir bu tarz durumlarda. Yani siz dersiniz evet, yalnız kurt şeklinde bir saldırı yapıldı, ama arkasında birinin varlığı ya da bir grubun varlığı ya da bir ülkenin varlığı tespit edilecek olursa bununla alakalı olarak

0: Burada gerçekten Trump'ın da şöyle bir düşünmesi gerekiyor ama Trump'tan önce özellikle güvenlik birimlerinin düşünmesi gerekiyor bunu diye ben işin doğrusu seslendirmek isterim. Çünkü bir yandan da baktığınız zaman Washington'ın göbeği burası, yani Beyaz Saray neredeyse işte burada çok her yere mesaj verilmiş olabilir. Başta Trump olmak üzere, başta işte Trump'ın yapmakta olduğu faaliyetler olmak üzere ki bence bu İran'la da alakalı bir durum gibi görünüyor. Açıklamayı yapmış. Sizin de zaten yaklaşık olarak 1,5 saat önce, 2 saat önce bir
1: Evet.
0: İran'a yapmış olduğu açıklama alakalı bir yan yaptık. 2 saat sonrasında bir suikast girişimi izliyoruz hep beraber. Bu da son
1: Evet.
0: derece enteresan diye düşünüyorum ben.
1: Yine olay netleştikçe bilgiler gelmeye devam ediyor. Yani gizli servis Beyaz Saray yakınlarında bir kişiyi vurdu. Olay yerinde bulunan bir kişi de vuruldu. Emniyet teşkilatı yetkilisi bu açıklamayı yapıyor. Bir kere daha tekrar etmekte fayda var. Gizli servisin Beyaz Saray yakınlarında bir kişiyi vurdu. Olay yerinde bulunan bir kişinin de vurulduğunu emniyet yetkilisi açıklamış. Bülent Bey, yani alanınız olması dolayısıyla şunu da sormak istiyorum. Yani son yıllarda hatta yani 2 aydır biz Trump'a yönelik bir saldırı girişimini görüyoruz. Yani sıkça aslında ABD'den alışık olduğumuz bir görüntü var. Yani polisin dur ihtarına uymayan bir siyahi ya da Amerikalı bir vatandaş polis tarafından anında öldürülebiliyor. Yani eline işte kontağı götürdüğünde dahi polis onu öldürebiliyor. Ancak son yapılan saldırılara bakıyoruz. Yani 2024'te elbette o saldırgan öldürüldü ancak geçtiğimiz ay yapılan saldırıda güvenlik güçleri saldırıyı yapan kişiyi öldürmediler. Böyle bir yolu tercih etmediler. Tabii iki kişinin vurulduğunu biliyoruz ama saldırgan olup olmadığı açıklanmadı. Yani neden ABD polisi kendi vatandaşına bu kadar acımasızken çok güvenlikli olması gereken bir yerde böyle saldırı gerçekleştiriliyor ancak saldırgan öldürülmüyor ya da herhangi bir yara dahi almıyor. Bunun nedeni ne olabilir?
0: Yani Ahmet Bey, şunu öncelikli olarak söylemek lazım. Bu tarz durumlarda eğer çok zorda kalmazsanız saldırganın canlı yakalanması önemli. Yani
1: Evet.
0: bilgi almanız adına önemli. Öncelikli olarak tabii direkt bir tehdit vesaire yoksa öldürmekten ziyade, ki aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin çarpıklığı siz de çok iyi dile getirdiniz. Zaten bu yüzdendir ki biraz da belki Trump'a suikast girişimleri bu sebeple de olabiliyor. Çünkü dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki ayrımcılık maalesef hala o anlamda devam ediyor. Ki çok sayıda da internette düşen emniyet videoları, Amerikan emniyetinin videoları da var. Sizin de dediğiniz gibi kontaktan elini çekmemesi, tartışmaya başlaması direkt polisin ateş etmesiyle sonuçlanıyor. Burada biraz daha özel servis bulunduğu için, yani bir gizli serviste görev yaptığı için Ahmet Bey, işte bu tarz durumlarda eğer çevredeki sivillere yönelik olarak ya da dediğim gibi direkt bir büyük tehdit yoksa biraz canlı yakalamaya çalışıyorsunuz. Ki bu anlamda da işte daha sonra sorguya alınması, arkasındaki bir takım kliklerin ortaya çıkartılması çok daha kolay olabiliyor. İlk saldırıda da siz de belirttiniz zaten, orada da bir yaralayarak durdurmuşlardı. Benzer biçimde buradaki saldırgan da yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bir şekilde görüyoruz. Tabii burada sorulması gereken soru, bu kadar rahat nasıl elini kolunu sallayarak sizin de belirttiğiniz gibi buraya gelebiliyor? Ve saldırganın yaşı, cinsiyeti, ırkı nedir? Bunlar da son
1: Yani
0: derece önemli.
1: bireysel
0: Yani kılık kıyafet bile
1: silahlanmanın
0: bazen.
1: ABD'de serbest olması bu tarz olaylara etki ediyor olabilir mi?
0: Tabii Ahmet Bey, yani çok rahatlıkla silah elde edebilirsiniz. Özellikle eyalet eyalet değişmekle beraber oradaki kanunlar kişisel silahlanma anlamında gerçekten izin veriyor. Yani bu anlamda gidip kimliğinizde daha önce bir suç işlemediyseniz ya da herhangi bir şekilde devletin güvenlik servislerinde bir kaydınız yoksa rahatlıkla silah edinebiliyorsunuz. Yani işte çok silah elde edinmenin de sonuçlarını maalesef bu şekilde görebiliyorsunuz. Orada herkes iyi niyet ya da kendi korumaya yönelik olarak, ki dünya üzerinde en fazla silahla belki ölüm yaşanan ülkelerden bir tanesi bildiğiniz gibi. Zaman zaman sokak chatlerinin çatışmaya girdiğini biliyoruz. Her evde otomatik silahların bulunduğunu biliyoruz. Ne kadar sağlıklı, bunun tartışılması lazım ki bunlar aslında çok önemli örnekleri. Ki aslında silah lobisi anlamında da biraz Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işin silah lobisi tarafından da desteklenmekte olduğunu unutmayın, ki Trump da bunların taraftarlarından bir tanesi bildiğiniz gibi. Ancak bu gidişle bu silahlanmanın sonunda Trump belki hayatından olacak. Bu anlamda da gerçekten son derece çarpık da bir sistemde görülüyor denebilir. Sizin de dediğiniz gibi insanlar, mesela ICE'ın, bu göçmenlere karşı çalışan birimin, sınır güvenlik biriminin de ne kadar özellikle Latin kökenli ya da siyahi insanlara nasıl davrandıklarını da gördük, görüyoruz. Yani sizin de belirttiğiniz gibi ateş etmekleri çekmiyorlar. Ama burada söz konusu biraz daha iyi giyimli, biraz daha beyaz ırktan diyelim. Yani daha böyle üstü başı doğru düzgün olan biri olduğu zaman belki de gerçekten ona göre konu değişir.

0: eşiği olabilir. Güvenlik servislerinin gözünde özellikle Ahmet Bey. Yani bu da tartışılması gereken Amerika'daki kötü bir sosyolojik durumu ortaya koyan bir gerçeklik. Ve bu
1: Evet.
0: anlamda da bakıldığı zaman işte bu saldırganın biraz daha şeyinin ortaya çıkması, yani yaş, cinsiyet, bu tarz özelliklerin, kişisel özelliklerin ortaya çıkması, ama yani yaralayarak yakalamak Ahmet Bey her zaman bu tarz durumlarda daha iyi. Üstünde bir bomba vesaire tespit edilmediyse, bir tek bir tabancayla veyahut da bir tüfekle çok etrafa zarar veremeyecek durumda ise eğer, bu şekilde derdest edilmesi çok daha güvenlik servislerinin işine geliyor. Hemen bir tedavisin arkasından
1: Evet.
0: da sorgusu başlayacaktır. İlk otel saldırısında olduğu gibi.
1: Evet, yani son günlerde bu tarz olaylar oldukça sıklaştı. Peki yani bu tarz olayların siyasi ya da toplumsal sonuçları ne oluyor? Yani Trump'a nefret daha mı körükleniyor? Yoksa geçtiğimiz yıllarda Trump'ın yaptığı gibi yani işte şapka bastırıp, tişört bastırıp bunu bir seçim kampanyasına dönüştürüp daha çok destek bulmaya mı çalışıyor? Ne dersiniz? Yani siyasi ve toplumsal etkileri nasıl oluyor bu tarz olayların?
0: Yani Ahmet Bey, şunu söylemek lazım. Gerçekten çok sayıda suikast bu. Şimdi ilkinden biz nasıl aslında Trump'ın bir zafer sıyırdığını, tırnak içinde söyleyeceğim, hep beraber gördük. O pozlarını hatırlayalım. İşte yumruğunu havaya kaldırdı. İşte ben buradayım vesaire. İşte Amerika için buradayım. Bu kutsal bir görev. Bunu bile söyledi, hatırlayacaksınız. Yani Trump'a bir
1: Hatta
0: kutsiyet
1: geçtiğimiz
0: atfetme
1: ay
0: adını
1: yapılan
0: kullanabilirsiniz.
1: saldırı sonucunda biz iyi şeyler yapıyoruz. İyi şeyler yapanların başına muhakkak bu tarz kötü olaylar gelirdi demişti yani basın açıklamasında.
0: Tabii. Yani işte bu çerçevede, ama hani çok sayıda böyle olayın gerçekleşmiş olması da hem toplumsal anlamda olayı biraz tek düze hale getirebilir. Yani o ilk saldırıdaki Trump'ın elde ettiği zafer burada görünmeyebilir. Trump'a burada bir kutsiyet atfetmeye çabalayan taraflara da zarar verecektir. Çünkü neredeyse artık her ay bir saldırı olmaya başladı. Dediğim gibi bizim haberimiz olanlar bunlar Ahmet Bey. Olmayanlar da vardır şüphesiz. Gizli servisin engelledikleri de şüphesiz vardır. Yani bu anlamda bu iş biraz daha sanki Trump'ın ne kadar istenmediğini Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya koyabilir. Yani tam ters de tepebilir. Eğer bu planlı yapılan işlerse bunlar. Oyunu arttırmak yerine, ya da Trump'ın o övünmelerinin, ki zaman zaman kendini işte yani izleyeceğimizden özür dilerim söyleyeceğim, peygamber yerine koyduğu fotoğraflarını gördük, kral yerine koyduğu fotoğraf, papa yerine koyduğu fotoğrafları gördük. Bizzat kendisi paylaşıyor,
1: Evet,
0: biliyorsunuz.
1: kurtarıcı
0: Yani bu
1: olarak
0: anlamda
1: görüyor kendini.
0: evet, bir kurtarıcı olarak göstermeye çabalıyor sürekli. Amerika için, dünya için böyle bir iddiası var. Hani bu anlamda da işte sizin de belirttiğiniz gibi hep başına kötü bir takım, yani meyve veren ağaç taşlanır mesajı vermeye çabalıyorlarsa, burada tabii ne kadar bu mesajı verebilir, işte orası bir tartışma konusu. Çünkü toplumun içinde Ahmet Bey, ister istemez bir terör bu olayları bunlar. Yani her ne kadar Amerika'da olduğu için biz daha rahat konuşuyorsak da, terör olaylarının da bir şekilde toplumu terörize etmeye, germeye ve tarafları daha bölerek, ülkenin içinde bir bölünme yaratarak tarafları farklı kamplara ittiğini de unutmamak lazım. Hani bu anlamda burada Trump eğer herhangi bir saldırıda yaralansa ya da öldürülse, yani şey, halk diliyle oh çekecek çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının olduğunu da unutmamak lazım. Benzer biçimde yine göçmenler, bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Ve bu çerçevede de bu ne kadar Trump için bir oy potansiyeli anlamına gelir, ne kadar propaganda anlamına gelir ya da ne kadar anti propaganda anlamına gelir, gerçekten çok tartışması gereken konular olarak işin doğrusu ben düşünüyorum. Ve bu, ben işin biraz daha sıklaşacağını düşünüyorum Ahmet Bey. Suikast birkaç girişim daha izleyeceğiz gibi görünüyor. Bu şeye kadar, seçim dönemine kadar epey Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde hareketli günler veyahut da geceler göreceğiz diye işin doğrusu düşünüyorum. Çünkü bir suikastçıyı bu şekilde bulmanız, yalnız kurt olsa bunun yetişmesi, kendi kendine bu kararı vermesi ya da arkasında birilerinin bulunarak false flag'la, yanlış bayrakla yönlendiriyor olması bile gerçekten kolaylıkla olacak işler değil. Bunun da unutulmaması lazım. Hani bir örgüte mi bağlıdır bilmiyorum şu an bu saldırganla alakalı olarak, yoksa kendisi mi geldi? Ama böyle her ay birinin elinde bir silahla görünüyor olması da Ahmet Bey, hiç normal bir durum değil işin doğrusu. Hani burada
1: Evet.
0: Trump bunu ister mi? Çünkü hep Amerika Birleşik Devletleri'ni güvenlikli hale getirmekten, hatırlayacaksınız Washington'la ilgili ne demişti? ISIS operasyonları sonucu hatta ulusal muhafızları sokağa dökmüştü ve şunu söylemişti: artık Washington çok güzel, güvenli bir yer. Buyurun, nasıl güvenli? Yani bizzat Beyaz Saray'ın yakınında girişine yapılan bir saldırı var bu noktada. Ve bununla alakalı olarak siz Washington'ın, Amerika'nın çok güvenli bir yer olduğunu iddia ediyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte belki sırf buna yönelik olarak bile bir mesaj olarak okunabilir. O kadar fazla senaryo koyabiliriz ki şu an Ahmet Bey ortaya, ve her birinin de olasılığı yüksek. Amerika Birleşik Devletleri son derece enteresan bir durumdan geçiyor. Günlerden

0: geçiyor. Trump yönetiminin işte yapmakta olduğu adımları gördük. Venezuela'da yaptığını gördük. İran meselesi, yani Çin'le olan o mücadelesi, benzer biçimde Rusya'yla bir düşman kardeşler, dost giderek yaklaşan bir ilişkiler silsilesi, Avrupa ile gittiği kırılmayı gözden kaçırmayın. Yani değişen dünya düzeni ve bütün bu ışıkların altında, değişen dünya düzeninin o ışıkların altında da Trump. Yani bu çerçevede işte bakılması lazım olaya. Ben bu saldırıların birkaç kere daha gerçekleşebileceği ihtimalinde hiç göz ardı etmiyorum. Giderek de şey de artabilir, saldırgan sayısı da artabilir.
1: Evet.
0: Kullanılan metotlar da değişebilir. Bunu da söyleyelim Ahmet Bey. Yani bugün elinde tabanca ile sanki bir fevri olaymış gibi, bir yalnız kurt saldırısıymış gibi, ama yarın bir gün bombalı eylemler başlayabilir. Benzer biçimde farklı bir takım yöntemler kullanmaya çabalanabilir. Sizin de belirttiğiniz gibi o kadar enteresan silahlanma konusunda bir ülke ki yeri geldiği zaman roket atar bile elde edebiliyorsunuz. Yani o kadar enteresan silah edinme konusu Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde. Bununla ilgili olarak tabii tek başına mı karar aldı? Arkada birilerim var. Bütün bunların göz önüne alınması gerekir diye ben düşünüyorum.
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yani siyasi kutuplaşmanın bu tarz olaylara bir etkisi var mı? Yani bunu da sormak istiyorum. Tabii yine ABD'den alışık olduğumuz görüntüler var. İşte sosyal medyada artan radikalleşmeden bahsetmek mümkün elbette. Yani belki de buna çevrim içi radikalleşme de diyebiliriz. Yani bu tarz sosyal medyanın etkisi, ABD'deki siyasi kutuplaşma, bu tarz olayları tetikliyor mu sizce?
0: Ahmet Bey şüphesiz tetikliyor. Yani şimdi bu bütün dünya için bu arada bu tehlike geçerli. Biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında bu tarz olaylar oluyor. Ve benzer biçimde maalesef Türkiye'de de zaman zaman gerçekleştiğini biz görüyoruz. Bununla alakalı olarak da hükümetimizin çok yoğun çalışmaları olduğunu unutmamak lazım. Hep gençlerimizi bir kez daha izleyeceğimiz tekrar uyaralım. Sosyal medyanın gerçekten çok gençler üzerinde, çocuklar üzerinde tehlikeli etkileri var. Yani bu anlamda da çocuk kendisi bilinçli olmayabiliyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle, dünyanın dört bir yanında böyle, ama bu tarz akımların genellikle daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmakta olduğunu, aşırı sağ meselesi, yani neonazizm dediğimiz konuların Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet eyalet, hatta şehir şehir bile değiştiğini de biliyoruz Ahmet Bey, ve genellikle maalesef bu akımların buralardan çıkmakta olduğunu da görmek gerekiyor. Ve bu anlamda da işte okul saldırılarını da unutmayalım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Maalesef bizde de hatırlayacaksınız. Allah tekrar çocuklarımıza, öğretmenimize Allah rahmet eylesin aklıma
1: Amin.
0: gelmişken. Yani bu anlamda da biz bir daha Allah yaşatmasın bizi, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sık bu işlerin olmakta olduğunu görüyoruz. Yani gençlere yönelik sosyal medya üzerinde, gençler derken bu arada belli başlı bazı çevrelerinde otel saldırganını hatırlayacaksınız. Normalde öğretmen olan birisi, yani eğitmen olan birisi
1: Hiç
0: nasıl o hale
1: beklenmeyecek
0: geldi?
1: birisi. Evet.
0: Tabii tabii işte beklenmedik profil. Şimdi bakalım buradaki saldırgan nasıl bir şey çıkacak Ahmet Bey. Bu da çok yani az önce belirtmiş olduğum o kişisel özellikleri nedir? Onlara da bakmak lazım. Ama o da benzer biçimde eğitimli bir karakter çıkacak olursa biraz daha sanki o internetten yayılan, sosyal mecralardan yayılan, benzer biçimde etkileşim içinde bulunduğu farklı ülkelerden ya da Amerika'nın içinde işte o white supremacy denilen, ki aslında Trump'ın da biraz bu kanada yakın olduğunu da biliyoruz. Yani bu anlamda da gerçekten son derece internetin etkisi çok fazla. Bunu söylemek lazım. Özellikle orada bulunan genç ve çocuklar üzerinde. Ama artık sanki genç denince çok da bu saldırgan modellerinde baktığımız zaman da 30-35 buraya kadar tırmandığını da görüyoruz. Ve Trump'a karşı da gerçekten bireysel anlamda bir nefret duydukları. Hani evet, politikacıdan hoşlanmayabilirsiniz Ahmet Bey, ama bu elinize silah alıp Beyaz Saray'ın kapısını dayanmaya gerektirecek bir durumsa, bu hem çok aşırı bir radikalleşmeyi gösterir bir meseledir. Artı bunun bir suikast girişimi diyoruz ama aslında bir terör faaliyeti olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü bu saldırının
1: Evet.
0: sıklaşmasıyla beraber bir şekilde halkın üzerinde de huzursuzluğun artacağını, yani o tansiyonun artacağını unutmamak gerekir. Hep böyle, hele ki başınızdaki başkan Amerika'nın çok güçlü olmasıyla, Amerika'nın çok güvenli olmasıyla Washington'ı temizlemekle övünen bir başkansa, İran açıklamasını yaptı. Üstüne 2 saat sonra biz bir Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuluyor. Suikast girişimi midir değil midir tam olarak şu an bilmemekle beraber, yine de ben suikast girişimi olduğunu işin doğrusu düşünüyorum. Yani bu
1: Evet.
0: anlamda da Amerikan halkının da giderek radikalleştiğini ve yavaş yavaş bölünmekte olduğunu da görmek gerekiyor gerçekten Ahmet Bey. İşte bunun üzerinde de şüphesiz sosyal mecranın, internetin çok çok etkili olduğunu da unutmamak lazım. Öyle bir dönemde artık Amerika Birleşik Devletleri.
1: Evet, şimdi

0: olay anına yönelik birçok görüntü ekranlarımıza getirdik. Gazetecilerin nasıl kaçtığına yönelik hemen ekranımızın sol tarafında da ABD'den canlı olarak görüntüler ekranlarımıza geliyor. Olay yeri emniyet şeridiyle kapatılmış durumda. Tabii orada renkli Dubai'ye benzer numaralandırılmış alanlar görüyoruz. Muhtemelen kovanların bulunduğu alan, yani şöyle bir sayacak olursak bayağı bir delil var ya da, değil mi Bülent Bey, siz de görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Evet evet Ahmet Bey, doğru.
0: Yani kurşun ya da orada bulunan deliller olduğunu ifade etmek mümkün herhalde. Tabii olay yeri inceleme ekibi biraz önce fotoğrafını çekiyordu o noktalardan birkaçının. Oldukça da dağılmış görünüyor. Belki saldırgana ait kıyafet olabilir, çanta olabilir. Orada bir bisiklet görüyoruz. Doğru. Belki bisiklette gelmiş olabilir dikkat çekmemek için. Tabii olay yeri inceleme ekibi orada şu dakika itibarıyla incelemelerini gerçekleştiriyorlar. Hemen binanın köşesi olduğunu görüyoruz. Yani orada bir hanımefendinin, yanlış görmüyorsam, fotoğraf çektiğini görüyoruz. Bunlar da ilerleyen dakikalarda rapor edilip kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yani Bülent Bey, bu tarz saldırılar kamuoyunda bir baskı oluşturmaya yönelik olabilir mi? Yani halkta bir panik havası, korku oluşturulmaya çalışıyor olabilir mi? Yani biraz önce siz de ifade ettiniz, Trump her defasında çok iyi iş yaptığını, Amerika'nın gerçekten güvenli bir ülke olduğunu ifade ediyor. Ancak okul saldırıları çok sık yaşanıyor. Bu tarz saldırılar işte kendisine ya da ekibine yönelik son yıllarda oldukça artmaya başladı. Belki önümüzdeki günlerde daha da artarak devam edecek. Umarız böyle bir olay gerçekleşmez. Ancak bu olaylar en azından daha farklı olayların olabileceğini de gösteriyor. Yani bu tarz olaylar arkasındaki artık hangi güçse toplumsal bir baskı ya da kamuoyunda bir korku oluşturmayı amaçlıyor olabilir mi?
1: Ya kesinlikle Ahmet Bey, yani öncelikli olarak şunu unutmamak lazım. Terörün asıl amacı zaten bu şekilde toplumun üzerinde etki bırakabilmek, negatif bir etki bırakabilmek. Bu eylemin ses getirmesi, Beyaz Saray'ın yakınında olması mutlaka halk üzerinde şüphesiz etkili olacaktır. Yavaş yavaş bir huzursuzluk dalgasının yüklenmekte olduğunu da görüyoruz. Yani sürekli işte bir Trump'ı başarısız da gösterir bu arada. Ve bununla beraber güvenlik servislerini de başarısız gösterir, polisi de başarısız gösterir.
0: Evet, çünkü Bülent Bey, özür dileyerek sözünüzü bölüyorum. Kısa bir virgül koyalım. Tabii 5. yılında Rusya-Ukrayna savaşı halen devam ediyor. Ekip arkadaşımız Emine Derya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şu dakikalarda yoğun saldırılar gerçekleştiriliyor. Emine, hemen sıcak bilgileri senden alalım. Bulunduğun alanda ne gibi bir saldırı oldu?
2: Ahmet Sarı, şu anda Özcan Öztürk'le birlikte başkent Kiev'deyiz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Aslında gecenin erken saatlerinde ABD'nin Kiev Büyükelçiliği önümüzdeki 24 saat içinde her an gerçekleştirilebilecek potansiyel bir hava saldırısına dair bir bilgi alındığını duyurmuştu. Ve Büyükelçilik Amerikan vatandaşlarına hava alarmının duyurulması durumunda derhal sığınaklara girmeye hazır olmalarını tavsiye etmişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Kiev genelinde zaten sirenler çaldığını duymuştuk. Ancak yaklaşık bir saat kadar önce demem doğru olur. Saatler artık ikiyi gösterdiğinde, gece ikiyi gösterdiğinde Kiev'e, başkente çok yoğun drone saldırıları başladı. Bilmiyorum bana seslenirken yayına yansıdı mı o sesler, ama yayına girmeden yaklaşık bir 5 saniye kadar önce de yine çok büyük bir patlama sesi duyduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda biz neredeyiz? Özcan Öztürk'le birlikte Kiev'in Bağımsızlık Meydanı'na yaklaşık 7 dakikalık bir yürüme mesafesinde bulunuyoruz. Yani Kiev'in oldukça merkezi noktalarından birindeyiz ve dronlar yaklaşık bir saattir tepemizde uçuyor. Yine edindiğimiz bilgiye göre 4 adet balistik füze atıldığını, ardından da drone saldırılarının devam ettiğini duyduk. Ancak bulunduğumuz bölgede zaman zaman yine havaya ateş açılmasına benzer de sesler duyduğumuzu aktarabilirim. Açıkçası şu an çok sıcak saatlerdeyiz. Kiev'e en son büyük saldırı 14 Mayıs'ta yapılmıştı. Şimdi biz sığınaktan çıktık. Bu yayından önce sığınaktaydık açıkçası. Güvenlik önlemleri tedbirleri nedeniyle kaldığımız otelin hemen otoparkında bir sığınak bulunuyor. Ancak bu yayını verebilmek için dediğim gibi dışarı çıktık. Şimdi çok ilerleyemiyoruz. Yani otopark kapısına yakın durmamız gerekiyor güvenliğimiz nedeniyle. Ancak Özcan Öztürk size şu an Kiev sokaklarındaki son durum ekranlarınıza getiriyor. Kiev'de 14 Mayıs tarihinde

0: geldiğinden beri zannediyorum bu denli büyük bir saldırı olmamıştı. Şu anda son bir saattir başkent semaları üzerinde Rusya'ya ait dronlar uçuyor. Zannediyorum eğer bu yayına biraz daha devam edersek zaten o dronlardan bir tanesini belki gösterme şansımız olur. Çünkü yaklaşık 5 dakikada bir, 10 dakikada bir Rusya'nın havadaki dronlarını görmek mümkün. Tabii ki önce bir ışık gözüküyor. Ardından da dronlar çok hızlı bir şekilde tepemizden geçerek hedeflenen noktaya doğru isabet ediyor. Yani şu an başkent Kiev semalarında Rusya dronları gecenin erken saatlerinden itibaren artık son yaklaşık bir saattir alarm durumuna geçmiş durumda. Şimdi Kiev sokaklarına bakıyorum. Zaten Ukrayna'da şöyle bir durum var. Başkent Kiev'de gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı. İnsanlar şu an tıpkı 5 yıldır olduğu gibi ne yapıyorlar? Eğer evlerinde, binalarında veya yakınlarında bir sığınak varsa şimdi biz de sığınağımızı gösterelim. Bence onu da göstermekte fayda var. Bakın burası mesela bizim ev. Bir ses daha geldi bu arada. Bir yer daha vuruldu. Bir patlama sesi daha duydum. Şimdi o sırada size ben de evet çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Şu an çok güçlü bir patlama sesi daha geldi. Bakın oraya gidelim mi Özcan abi? Önce oraya gidelim. Önce oraya gidelim Özcan abi. Bakın zannediyorum sol taraftan sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum ama çok güçlü şu anda Kiev semalarında patlama sesleri duyuluyor. Rusya dronları Kiev semalarında. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev Büyükelçiliği bu geceye dair drone saldırısı olabileceğine dair uyarıda bulunmuşlardı. Bakın şimdi bir alarm daha geldi. Bir alarm daha geldi. Onu da göstereceğim birazdan size. Telefonlara işte bu şekilde alarmlar geliyor. Bakın bunu da gösterelim. Şimdi Kiev için yeni bir alarm daha verildi. One Alert diyor. Yeni bir alarm daha verildi başkent Kiev için. Ama dediğim gibi yani bu uyarı yeni değil. Zaten son bir saattir bu şekilde alarmlar almaya telefonumuza bildirimler gelmeye devam ediyor. Bu saldırı bekleniyor muydu dersek aslında kısmen sürpriz oldu diyebiliriz. Çünkü Rusya başkent Kiev'i son zamanlarda bu kadar sık hedef almıyordu. Daha çok bugün örneğin Sumi bölgesindeydik. Özcan abi o sırada sığınağa doğru da gidelim. Daha çok kuzeyde, kuzeydoğuda işte Harkov gibi, Sumi gibi sınır kentlerinde çatışmalar devam ediyordu. Ancak 14 Mayıs'ta çok büyük bir saldırı hedef alınmıştı. Şimdi şurada gördüğünüz gibi işte hem İngilizce hem Ukraynaca shelter yazıyor. Ve otelde kalan sakinler aşağıya doğru gitti. Orayı gösteremiyorum çünkü eğer oraya gidersek internetimiz sağlıklı çekmez. Ondan dolayı sığınağa inmemiz mümkün değil. Ancak işte otelin bu arka çıkış kapısından insanlar tahliye edilerek misafirler otelin sığınağına götürülüyor. Şimdi 14 Mayıs'ta son büyük saldırı yapıldığında 24 kişi 9 katlı bir apartmanın hedef alınması sonucu hayatını kaybetmişti. Şimdi onun üzerinden artık 10 gün geçti. 10 gündür Kiev'e bu denli büyük bir saldırı düzenlenmiyordu açıkçası ama bu akşam işte Kiev'in Amerikan Büyükelçiliği duyurdu. Kendi vatandaşlarını aslında tedbirli olmaları konusunda duyurmuştu. Ardından da artık saatler 1:40 geçe, gece 1:42 sularında da peş peşe bombardıman seslerine uyandık. Az önce de duydunuz. Dediğim gibi yani 5 dakikada bir saldırı sesleri geliyor. Başkent Kiev'de durum bu şekilde. Ahmet
1: saldırı düzenlenmişti değil mi?
0: Bekliyor. Biz de evet. Bu yayından sonra sığınağa geri gideceğiz.
1: Evet Emine duyabiliyorsan dün Luhansk'ta da bir koleje saldırı düzenlemişti Ukrayna ordusu. 18 kişi hayatını kaybetmişti hatta ölü sayısının artması bekleniyordu. Bu misilleme saldırısı da herhalde bu Ukrayna ordusunun yapmış olduğu saldırıdan sonra gerçekleşecek değil mi? Bunu bekliyoruz.
0: Evet tam olarak bunu bekliyoruz aslında bir misilleme saldırısı olması çok mümkün tabii. Zaten şu anki duruma baktığımız zaman da öyle gözüküyor. Bir yandan da inanın yani gözüm hep semada çünkü biz de açıkçası biraz gerginiz. Direkt Rusya'nın dronları tepemizden uçuyor. Yani ya sağımızdan geçiyor Ahmet Arı ya solumuzdan geçiyor. Ondan dolayı da biz de her an açıkçası sığana koşabilecek vaziyette bu yayını yapıyoruz. Şimdi bakın araçları da görüyorsunuz. Normalde bu araçların izni olmadığı müddetçe bu saatte burada dolaşmaları yasak. Yani şehre girerken çıkarken de biz zaman zaman geç vakit